0: F-35'leri Türkiye alacak dedi. Doğru. Sonrasında bu denli güçlü bir mesaj olmasa da benzer ifadeler kullandı. Katsa yaptırımlarıyla ilgili süreçte, Katsa yaptırımlarını da biraz açalım dilerseniz Tolga Hocam. Amerika'nın müttefiklerinin...
1: Tam açılımı
2: hasımlarıyla,
0: yaptırımlar yoluyla müdahale.
2: Mücadele şimdi, yasası.
0: Türkiye Amerika'nın hasımı değil. NATO'da müttefikimiz. O yüzden şöyle, de S-400 burada kritik noktadaydı.
1: Şu detayı da verelim. 2017'de çıktı bu yasa.
0: Ve yani hemen,
1: 2020'de Türkiye'ye uygulandı.
0: S-400 önemli başlıklardan biriydi.
3: Rusya ile, Kuzey Kore ile ve İran'la herhangi bir ilişkim varsa benim için
0: Amerika'nın
3: yaptırma
0: hasımlarını tarzısında yaptırımlar yoluyla durdurma ya da engelleme yasası olarak
3: İşin özü o.
0: S-400 bu kapsamda Katse için gerekçelerden biriydi. S-400'den çıkmak için bugün Rusya tarafından da açıklama paylaşacağım ama 3 senaryo konuşuluyor. Birincisi ve en güçlüsü, çok çeşitli iddialar var, birazdan konuşacağız. Üçüncü ülkeye devir formülü. Burada Rusya'nın da onayı gerekiyor. Çünkü o S-400 alınırken başka bir ülkeye verilmesi durumunda Rusya'nın onay mekanizmasını işlemesi
1: gerekiyor. Hatta Duma'dan yasa çıkması gerekiyor.
0: Ya da yasa çıkması gerekiyor. Amerikan gözetiminde iptal bu zor olan başlıklardan biri gibi görünüyor. Çünkü burada Rusya'yı bypass etmek gerekiyor ki Rusya'yla ilişkileri düşündüğümüzde bu çok kolay değil. Ya da Rusya'ya geri verme, iade etme noktası var. Bu da çok gerçekçi görünmüyor. İlk formül üzerinde duruluyor. Sizdeki bilgiler nedir? Bu başlığa dair yorumlarınızı alayım efendim.
3: Şimdi S-400 konusu senin de dediğin gibi bahaneydi Aktan. Şimdi belki konumuz dışı ama S-400 NATO'ya, Amerika'ya tehditse Yunanistan'ı nereye koyacaksın?
0: S-300'leri var Yunanistan'ın.
3: Romanya'yı, Slovakya'yı nereye koyacaksın?
0: Hakeza onlarda da var.
3: Yani 3 tane ülke bunu fiilen kullanıyor. Onlara en ufak bir şey demiyorsun. Üstelik Hindistan mesela gene Rusya'dan bunu temin eden bir ülke. Ora gelince yaptırım yok. Türkiye olunca var. Ben o zaman da ifade ettim. Gene birlikteydik. İfadem şuydu. Amerika gerilim ister. 400 bahane. Şimdi onu gerekçe göstererek bir anda seri böyle bir takım maksatlı saldırılarla karşı karşıya kaldık. Yaptırımlar bunun bir bacağı. 12 madde başkana sunuldu. 5'ini seçti ve bunlardır dedi. Ne götürdü bizden? Yani yaptırımlar. Savunma sanayi şirketlerimizin yani ham madde temininde zorluklar yaşadık. Kredilerden işte mahrum bırakıldı. Amerikan şirketleri herhangi bir işte bu konuda beraber ortak proje alışveriş bunlar olmadı.
0: Satış olmuyor.
3: Satış olmuyor. Dolayısıyla yani seni oradan kitlemeye çalışan bir Amerikan aklı var idi. Hangi Amerikan aklıydı bu? Küresel Amerikan aklıydı.
0: Şimdi bu konuyla ilgili.
3: Şimdi Trump o zaman da.
0: Tam geldiğiniz noktada siz onu söyleyecektiniz muhtemelen. Sözünüzü kesmeyeyim.
3: Estağfurullah. Trump o noktada yani muhalefetteyken de buna karşı çıktı.
0: Doğru.
3: Dedi ki siz dedi niye bunu bahane ediyorsunuz? Adam dedi sizin kapınıza geldi mi geldi.
0: Patriot istedi
3: mi istedi. Verdiniz, verdiniz mi vermediniz. Adam dedi Halley'e dönecek dedi başka yerden alacak. Ki biz o dönem hatırla hep yayınlarda sürekli konuştuk bu konuları da. Rusya'ya gittik, Çin'e gittik, Avrupa'ya gittik, SAMT, işte Çin'den diğer sistem, Rusya. Bunlar için de en elverişlisi, hani beraber ortak üretimi de kabul ettiği için, esas ana kriter oydu bana göre. İşte 500 hani beraber üretiriz gibi bir hava oluşmuştu. Rusya'dan yana tavır alındı. Kıyamet koptu.
0: S-400'ü özelliklerini de ekranlara getirebiliriz rica edeyim arkadaşlarımdan.
3: Şimdi,
0: bir özelliklerine bakalım dilerseniz S-400'de. S-400 bir savunma. İşte, hava savunma sistemi. Bir saldırı sistemi değil, bir savunma sistemi.
3: Yayınlarda da aykırdık. Şimdi yani geçti artık da gene söylemekte fayda var. Amerika olarak sen bir ülkenin savunma sistemi almasından rahatsızsın.
0: Çok kısa bize bir özetlerseniz seviniriz. S-400 neydi?
3: Şimdi bak ilk 93'te başlıyor. Daha sonra test atışları yapılıyor. 2007 envantere giriş. Ve saniyede 4.8 kilometre hedefe doğru yöneldiği sürat, 250 kilometre ile 3 kilometre arasında bir skalada yine atış yapabiliyor. En önemli özelliklerinin birisi kurulum.
0: Çok hızlı.
3: Çok hızlı. Yani anında o bataryayı aktif hale getirebiliyorsun. Ve irtifası yani yerden yüksekliği 27 kilometre. Ve aynı anda da 72 hedefe bağlanma. S-400 S-300

0: S-400 hatta şimdi S-500'ü ise Rusya'nın çalıştığını biliyoruz. Yaklaşık maliyet 2,5 milyar dolar. Şimdi burada biz bunu aldık. Ne için aldık? Savunmak için aldık. Niye rahatsız oldular orayı anlamış değiliz. Yani bunun bir tek izahı var. Saldırı düşünüyorsundur. Almanlar rahatsız olursun.
1: Saldırıda nasıl düşüneceksiniz? NATO müttefikiyiz.
2: Saldırmayı düşünenler rahatsız olur diyorsun.
1: Hayır, NATO müttefikiyiz zaten Amerika ile yani.
0: Ya zaten olacak şey değil de.
1: İsrail belki bu konuda hani rahatsızlık ki onlar da dile getirmişlerdi ama Amerika'nınkini anlamakta güçlük çektik.
0: Biden döneminde o zaman çok böyle ağır eleştirilerde bulunduk. Kardeşim başka bir niyetin var, onu açıktan söyle bilelim, ona göre tavrımızı alalım diye. Çünkü adı üstünde bir savunma sistemiydi bu. Şimdi gelinen noktada bu bahane edildi. İşte F-35 projesinden dışlandık, uçaklar verilmedi, paramıza el kondu, yaptırımlar geldi. Bütün her şeyde ilişkiler kötüye gitmeye başladı. Ama Amerika ömrü yetmedi o Biden'ın. Son döneminde yaptığı hatayı anladı.
1: Peki. Tekrar dediler ki, o senaryolara dönebiliriz.
0: Bak o yavaş yavaş o
1: senaryolara dönüşmeye başlayalım.
0: Ama şunu söyleyerek dönelim. Amerika dedi ki kardeşim biz böyle yapmakla Türkiye'yi Rusya'nın kucağına itiyoruz. Çin'e yaklaşıyor, Rusya'ya yaklaşıyor. Kaybeden biz oluyoruz. Bu neyin aklı? Diye kendini sorgulamaya başlamış idi. Ömrü yetmedi, iktidarı verdi. Kime? Trump'a. Yani Türkiye'yi aklı bulan Kanada.
1: Şimdi 3 formül var bu başlıkla. Şimdi S-400'ler F-35'lerle karşılıklı mıdır? Yani S-400'ler verildiğinde katsayla birlikte F-35'ler gelir mi? Birazdan bunu konuşacağız. Hocalarıma soracağım. Katsa yaptırımlarının mahiyeti nedir diye. Ama bu formüller arasında en yakın gelen, çünkü 3. ülkeye devir formülünde çok çeşitli ülkeler iddia ediliyor. Bazıları da konuşuyor. Dillendirildiği için söyleyeyim ben de. Birleşik Arap Emirlikleri mesela o iddialardan biri. Bazı Rus kaynakları da şöyle iddia ediyor. Onların da Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın olduğu iddiası var. Yani daha çok Körfez'e yönelik 3. ülkelere. Çünkü çok ciddi bir maliyeti var. Bakımı yıllık 200 milyon dolarmış. Kullanımı halinde bataryaların tekrar dolumu 1 milyar dolarmış. Yani kullanıldığı takdirde Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Çünkü Türkiye kullanmıyor. Kurulumu da elbette bu bir nerede olduğu da bilinmiyor ama Türkiye'nin böyle bir maliyeti yok ama örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'ne kurulup kullanıldığı zaman yıllık en minimum 1.2 milyar dolar Rusya'nın karı olur. Böyle iddialar var Rusya tarafından. Ne dersiniz? 3 formülden hangisi size daha doğru?
0: Şimdi burada önce bir şunu açıklayalım eğer müsaade edersen. Buyurun. Amerika niye vermek zorundayız? Yani niye veriyoruz illa birine? Ve niye Rusya bu konuda
1: doğru, buyurun,
0: karar
1: teknik
0: verecek?
1: Teknik bir bilgi bu.
0: Ha, bunu açmakta fayda var. Şimdi biz Amerika ile yani sorunlar yumağı, bu kör düğüm olmuş yumağı çözmek üzere yola çıktık. Bu yumağın içinde neler var? F-35 var. İşte S-400 konusu var. Yaptırımlar var. Ve yine F-16 modernizasyon kitleri vesaire gibi konular da yapmışın içinde. Kaan'ın motorları var. Şimdi bunların hepsini bir yol alıp sırasıyla bir çözebilmek için atman gereken adımlar var. Amerika'nın yasası diyor ki kanunu yani bu yaptırımlarla ilgili hazırlamış olduğu o taslakta S-400 Türkiye'de olduğu sürece bu yaptırımlar diyor kalkmaz diyor. Şimdi onların kalkması için yasaya da kılıf uydurmak adına S-400'ü bizim ülkemiz sınırından dışına çıkması lazım. Çıkmak için yollar. Bir başka ülkeye verirsin.
1: Bir noktayı da ben hatırlatayım. Bu çıkış senaryoları için de Rusya'nın onayı gerekiyor. Çünkü
0: geleceğim
1: bu
0: oraya.
1: Kritik bir silah olduğu için Rusya'nın çıkışı onayı gerekiyor.
0: Geleceğim oraya. Şimdi birinci yöntem başka bir ülkeye götürüp verirsin. Dersin ki al kardeşim benim topraklarımdan çıktı. Dolayısıyla artık hani hukuken de bir engelin kalmadı. Kime? Amerika'ya. Bir diğer konu bu tartışılıyor. Dediğim gibi ihtimal zayıf ama tetik mekanizmasının Amerika ile ortak hani bir noktaya örneğin İncirli'ye konması kullanılmayacağına dair bir garanti. Burada konuşulanlar arasında.
1: Bu konuya çok uzak olduğu için en düşük olasılık bu
0: yani
1: görünüyor.
0: Ben bunu zaten olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Rusya'ya geri verme. Buna göre zayıf da olsa konuşuluyor.
1: Doğru.
0: Yani Rusya geri alır gibi bir hava oluşuyor. Bugün biliyorsun Peskov'un herhalde bir açıklaması vardı. S-400 konusunda Türkiye ile görüşüyoruz dedi.
1: Belki arkadaşlarımla son dakika bilgisini paylaşır.
0: Şimdi zirveden hemen sonra A Haber yayınında beraber yaptığımız yayında ben şunu ifade etmiştim. Bu zirve her ne kadar NATO bacaklı olsa da esas bu zirvede gündem oluşacak olan Türk-Amerikan ilişkileri ağırlık onun üzerinde dönecek ve birbiri ardına çözüldüğünü göreceğiz. Bu süreç de çok hızlı işleyecek. Yani öyle sulandırarak günler, haftalar, aylar sürmeyecek.

0: çok kısa sürede birbiri ardına bu konuların çözüldüğünü göreceğiz dedik, yanılmadık. Doğru. Hemen ertesi gün bir anda S-400 gidiyor, ne hangi ülkeye gidiyor konuşmaya başladık. Şimdi üçüncü ülkeye devir, en geçerli formül bu. Burada bir tek hassas konu senin az önce bahsettiğin, Rusya'dan onay alma. Niye Rusya'dan onay almak durumundayız? Çünkü Rusya ile biz S-400'ü ithal ederken oturup bir mutabakat imzaladık. İşte bakım, eğitim, yani esaslar belirleniyor. Her iki devlet altına imza atıyor. O maddelerden biri şu. Rusya'nın onayı olmadan Türkiye bu savunma sistemini herhangi bir ülkeye satamaz ya da devredemez.
1: Bu aslında siz elbette daha geniş açıklayacaksınız ama kritik silahlarda var. Örneğin Eurofighter'da biz Eurofighter'ları çok hızlı almak için Körfez'e dönmüştük. Oradan çıkış maddeleri vardı. Mesela örneğin ileride biz Kaan sattığımızda da bu çıkış maddelerini biz de koyacağız. Örneğin Kaan'ın o ülkeden başka ülkeye geçişinde Türkiye'nin
0: elbette yani bunlar
1: silahlarda var bu. İzleyicilerimize söyleyelim bunu.
0: Bunlar yani Türkiye böyle hasmani bir tutum veya işte bir şeyler yapmak için değil. Her ülkeye uygulanan standart konular.
1: Ülkelerin müttefikleri var. Bu önemli bilgilerin başka ülkelerin eline geçmesi istenmediği için böyle şeyler paylaşılıyor ya da düşünülüyor.
0: Ya örnek, çarpıcı bir örnek vereyim, iyi anlayalım. Ben çelik kubbemi yapmışım. Bir dost ülke Pakistan'a vermişim. Ben Pakistan'a bunu benim istemediğim üçüncü ülke satamasın diye şerhi koyarım. Niye?
1: Doğru.
0: Yarın bir gün, hani olmaz ama uç örnek veriyorum hani anlaşılsın diye. Pakistan İsrail'e bunu satmaya kalktı. Benim yani bölgedeki bela, virüs gördüğüm bir yer.
1: Şimdi iki uluslararası ilişkiler uzmanı var. Hocam elbette birazdan söyleyecek. Uluslararası ilişkilerde ebedi dostluk, ebedi düşmanlık olmadığı için... şu anda elbette dostumuz Pakistan. Pakistan için söylemiyorum bak, bunu ama ülke başka yapıyor. Bir ülke yarın bir konjonktürel değişiklikte böyle şeyler yaşanmasın diye konulan başlıklardan biri.
0: Pakistan hayatta öyle bir şey yapmaz ya, ben hani uç bir örnek
1: ben
0: olsun Atan diye verdim. Ben
1: açıklamalarını isteyeyim.
0: Şimdi burada şu formül en çok konuşulanı. Bugün de çok tartışıldı. Rusya görüşüyor, evet. Peki olursa hangi ülke olur?
1: Ne dersiniz?
0: Şimdi benim şahsi tahminim, mesela Kıbrıs çok konuşuluyordu. Kıbrıs'a biliyorsun Güney Kıbrıs'ın ülkesine S-300'ler getirildi. Biz dedik ki ne gerekiyorsa yaparız, kaldırın bunu buradan. Yunanistan apar topar alıp Girit'e götürmek zorunda kaldı. Şimdi böyle bir atmosferin üzerine Kıbrıs'a getirip konmak, konuşlandırmak belki...
1: Yunanistan başlığını açacağım Miçotakis, o gerilimi konuşacağız.
0: olmayacağı için ben şöyle baktığımda ilk aklıma gelen ülke Katar.
1: Körfez'den başka ülkelerin isimleri de geçiyor. Katar'ın ismi geçiyor. Sorayım konuklarıma. Var
0: soralım.
1: Mı? Hocam sizde var mı bu konuda bir bilgi?
2: Ya benim,
1: da tahmin.
2: Tahminim açıkçası şöyle, yani bu iki olasılığı var yurt dışına çıkarmanın. Ya yurt dışında mülkiyeti Türkiye'de olmak şartıyla bir yere konuşlandırmak.
1: Bu da
2: yani
1: güzel bir senaryo.
2: Bu çok hızlandırır da süreci. Rusya'dan onay almak vesaire kısmı da hızlanır. Çünkü baktığınızda Amerika'nın buradaki sıkıntısı radarın üst üste gelmemesi. Yani bahane, komutanımızın söylediği bahane bu. F-35'in radarıyla S-400'ün radarı üst üste gelmesin. Tamam, radarı o zaman Türk hava sahasından çıkardığınız zaman bu sorun çözülüyor. Nereye? Bununla ilgili söylediği gibi Kıbrıs konusu gündeme geliyor. Ama bunun yanında Azerbaycan ve Suriye konuları da gündeme geliyor. Yani Azerbaycan'a Türkiye'nin konuşlandırması, orada işte ikili anlaşmalarla oraya konuşlandırabilir. Veya Suriye'ye yakın zamanda oluşturulacak olan bir Türk üssüne veya yine bir şekilde Suriye ordusuna verilerek vesaire böyle bir şey olabilir. Veya Türkiye'nin zaten hali hazırda yurt dışında bulunan üsleri var biliyorsunuz. Somali'de, Katar'da. Buralar Türk üssü ve buradaki teçhizatı, mühimmatı Türkiye belirliyor zaten. Yine burada belli o ülkelerde belli anlaşmalarla Türkiye oralara konuşlandırabilir. Veya Körfez ülkelerinde yapılan anlaşmalarla, en çok o duyulduğu için söylüyorum. Körfez ülkelerine satış yapılabilir. Ama bunun da şunu unutmamak lazım. Körfez ülkeleri şu anda zaten Amerikan şemsiyesini yani düşünüyorlar. Yani bu şemsiye çalışmıyor. Evet, bunun farkındalar. Ama hali hazırda savaş devam ederken o şemsiyenin kapanma ihtimalinden de çok korkuyor.
1: Amerikan onayı da olabilir. İrfan hocam, var mı sizde bir bilgi ya da öngörünüz ne olabilir S-400'lerle ilgili? Bir üçüncü ülke formülü herhalde en güçlü formül, ya da Tolga hocamın söylediği gibi Türkiye dışında Türkiye'ye ait üsler ya da kontrolündeki noktalar olabilir. Ne dersiniz?
3: NATO'nun 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısı sonuç bildirgesi 6 madde. Fakat burada pek çok konunun bu maddeler arasına yer almadan müzakere edildiğini biliyoruz. Muhtemelen bu toplantı esnasında ABD ile Türkiye bu

0: O konuda bir uzlaşıya vardı. Ya benim tahminim
1: hocam anladığım kadarıyla
0: öyle.
1: Toplantı öncesinde bunlar belli mesafeye getirilmiş. Yani dışişleri yetkililerim o teknik konuları konuşacaklar. Çünkü Trump'ın bu derece güçlü ifadelerini kullanması
2: hatta
1: orada değil.
2: Sayın Fidan'ın yakın zamanda Rusya'ya yaptığı ziyareti de göz ardı etmemek lazım.
3: Moskova'da o da
1: doğru. Sanki bu biraz konuşulmuş NATO zirvesi öncesi.
0: Belki değil. Yani bu Rusya boyutunun tabii biraz daha güçlendirilmesi yahut da Rusya'nın tavrına, pozisyonuna göre bu meselenin halli yoluna gidildiği anlaşılıyor. Yani Türkiye aslında yaptırımların devre dışı kalabilmesi için ya bunları kullanmama, bir yere kapatma taahhüdünde bulunacak, ya iade edecek ya da üçüncü ülkeye devredecek. Ancak bu koşullar altında kasa yaptırımları devre dışı kalıyor. Ben bu toplantı esnasında ABD-Türkiye heyetleri arasında temel altyapının, çerçevenin kurulduğunu düşünüyorum. Öyle ve geldim. Trump'ın açıklamaları da aslında böyle bir arka plan, background bilgisine oturuyor.
1: Hocam Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Bugün katıldığı bir televizyon programında sarf etti. Hemen rica edeyim arkadaşlarımdan onu da seslendireyim. Sonra Bercan Tutar'a bu başlığa dair yorumlarını soracağım. Şöyle diyor Hakan Fidan. Kanun motorlarında yasal süre doğru. NATO zirvesinde de konuşmuştuk. Evet. 9'u itibariyle doldu. Bir
4: herhangi itiraz gelmedi.
1: İtiraz gelmediği için zaten kanun motorları konusu biraz daha farklıydı. Ticari
2: silah
1: bir,
2: sayılmıyor. Aynen öyle.
1: Silah sayılmıyor. Ticari bir ürün olduğu için başka bir konsepte bu değerlendirdi. Katsa dışındaydı.
4: Ama şunu işaretiydi o. Bundan sonra olacakların işaretiydi.
1: İşaret ediyordu. Hatta Halkbank davası ile ilgili süreçte aslında Amerika-Türkiye ilişkilerinin olumlu gittiğini ilk göstergesiydi. Ama bu ikinci başlık önemli. Katsa ve F-35'lerle ilgili konuları çözme konusunda da uygun adımları atıyoruz. Yakında neticeye ulaşacağız. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum dedi.
4: Olmayacağını düşünüyorum.
1: Şey, olmayacağını düşünüyorum ve de olacağını düşünmüyorum.
4: Doğru.
1: Dedi.
4: Burada yani kongre ve temsilciler meclisi gibi yerlerden onay bekleyen kritik şey F-35.
1: Ama şu var. Orada biz NATO zirvesi içinde çok büyük resimde bazı ayrıntıları kaçırdık. Türk devlet aklı, Amerikan heyeti çok kalabalık geldi. İçerisinde senatörler de vardı. Kimlerin geldiğine baktım ben. Türkiye'ye karşı olan
2: çok muhalif isimler
1: çok
2: geldi.
1: Muhalif isimler yani sadece Trump'ın yakınındakiler değil demokratlar da gelmiş buraya ve demokratların da çeşitli görüşmelerle ikna edildiği bilgisi var. Bunu da nereden görüyoruz? Instagram azılı bir Türkiye düşmanı, o bile F-35'lerin satışıyla ilgili ılımlı bir noktaya geliyorum dedi. Yani Türk devlet aklı işlemiş ve çalışmış. Bercan Tutar ne dersiniz?
3: Yani Türk devlet aklı dedin, orada Amerikan devlet aklı da var. Yani Amerikan derin devleti de, tabii, o demokratlar, doğru, cumhuriyetler ayrımı çok önemli. Yani S-4 üzerinde iki faktör vardı Amerika'da. Bir iç politika, kongre, bir de dış aktörler, İsrail ve Rusya gibi aktörler. Yani Amerika'da diyelim Rusya alerji yaratıyor kongrede. Nasıl işte Amerikan düşmanı bir ülkenin işte müttefimize silah satmasını ve bu silahı sattıktan sonra bizim de en kritik stratejik silahlarımızı satmasına izin verirsiniz diye. Demokratlar zaten karşıydı şeyden dolayı, Rusya alerjisinden dolayı. Cumhuriyetçiler de İsrail yanlısı politikalarından dolayı, işte İsrail'i endişelendiren bir şey, İsrail'in onayı alınmadan Türkiye'ye bu stratejik silahlar vermeyelim şeklinde. Yani İsrail'in o kaotik askeri üstünlüğü bölgede korunmalı konsepti var Amerika'nın. Şimdi o konseptin yıkıldığını görüyoruz. Yani bu S-400 şeyinde sorununun çözümünde. Çünkü Rusya olur veriyor. İşte siz de değindiniz. Hakan Fidan o Moskova ziyareti özellikle çok önemliydi. Putin'le görüştü. Ondan sonra da Kremlin'den yapılan açıklamalar vardı. Yani Türkiye-Rusya arasındaki diyalogların işte işbirliği ne kadar derin olduğu ve süreceği anlamında. Şimdi Amerika ile Rusya ilişkileri yumuşuyor. Türkiye-Rusya ilişkileri o şeyini devam ettiriyor, performansını diyelim. Amerika-Türkiye ilişkilerinde de yeni bir sayfa açılıyor. Yani burada demokratlar da, cumhuriyetçiler de işte Kaan motorlarında sorun çıkarmadıkları görülüyor. Ya iç politikada bir şey yok, bir tepki yok. Bir de İsrail'in Amerika üzerindeki azalan etkisi var. Tam da bu dönemde İsrail lobisi istediği güçte veya performansa değil.
1: Bunu hatırlatacak bir noktayı çok konuştuk ama bir kez daha izleyicilerimizle paylaşalım. Amerikan Başkanı Türkiye'ye geldiğinde F-35'lerle ilgili mesajı verince İsrail Başbakanı Netanyahu 3 Amerikan televizyonuna arka arkaya çıktı. Çok benzer mesajlar verdi ama Trump'ı ikna edemedi. Trump şöyle dedi. Bibi'yi aradım. Bibi diye hitap ettiği için söylüyorum. Bibi'yi aradım ve Cumhurbaşkanı ne kadar önemli bir insan olduğunu söyledim. İran'a bu noktada yanında yer almadığı için çok güçlü bir ordusu vardı. Şöyle bir ifade anladım ben orada. Sen artık konuşma. Onu söyledikten sonra Miçotakis'in de F-35

0: Liderle ilgili bir çıkışı vardı. İşte bir sana söylüyorum. Mitsotakis Sinan'la gibi bir noktaya gelmiş.
1: Geldi.
0: Hatta görünüyor.
1: Şu buyurun. Bercan Bey'in söylediğine şu katkıyı yapmış olayım. İç politika ile ilgili hem demokratlar hem cumhuriyetçiler aslında mesaj vererek de geldi. Yani bir yandan dedi ki Türkiye bir NATO ülkesi, hatırlattı herkese Beyaz Saray'da. Yani o birlikte müttefikiz biz, bazıları bunu anlamıyor ama falan diye. O bir yandan onu hatırlattı ve böyle bir yaptırımın ne kadar mantıksız olduğunu da bir şekilde birilerine ikna etmek için. Bir yandan da Türkiye İsrail'e saldırmaz söylemleri, biliyorsunuz Ankara'da basın toplantısında da yine laf döndü dolaştı, oraya geldi. Yani Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı Netanyahu'yu sevmiyor. Türkiye ile İsrail'in arası iyi değil, bunu biliyoruz ama yani saldırmayacağını da biliyorum vesaire diyerek aslında oradan da yine bir mesaj verdi. Yani her halükarda bunu çözmeye çalışan bir Trump var yani karşımızda, bu
0: doğru. O yüzden Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir nokta. Şöyle yapalım, F-35 ile ilgili F-35 hangi ülkelerde vardı onu bir paylaşalım ekranda. Ha, arkadaşlarım da teşekkür ederim. F-35 ile S-400'ü arka arkaya getirmişler. Aslında sanki birbiri için olan ekipmanlar gibi, öyle değil mi? F-35 bir saldırı uçağı.
2: Ama S-400'lerin daha etkili olduğu söyleniyor. Yani
0: evet, S-400'de bir savunma aracı. O yüzden de ikisini arkadaşlarım yan yana getirdi. Teşekkür edelim. Buyurun.
3: Şimdi bak, burada şu gerçeği görmekte fayda var. Türkiye, Amerika ilk defa bu zirvede bir araya gelip ya bu S-400 ne yapacağız demiş değil.
0: Hayır.
3: Öncesinde konuşuldu, çalışıldı, olgunlaştırıldı. Burada son nokta konmaya geldi mesela, ama sadece bu S-400 konusunda da değil, bütün konularda.
0: S-400 sanki F-35'lerle ve katsayı ile ilgili engellerden biri ve kaldırılacak engel. Yani doğrudan çok konuşulan bir başlık gibi değil de katsa kaldırılımında ne yapılacağı konuşuluyor gibi.
1: Ama katsa nedeni olarak
3: kalem kalem gittiğimiz için hani hepsini bir arada değerlendiriyoruz. Doğru. Aslında katsa ayrı bir olay, F-35 hatta F-35 ikiye ayır. Uçakların sadece sana satılması, altı uçağın verilmesi değil. Sen aynı zamanda üretendin. Orada da gene...
0: Parasını verdik o 5 uçağın.
3: Verdik.
0: Hatta şu anda...
1: Programın parçasıydı.
0: Bulunduğu hangarların da kirasını ödüyoruz.
3: Doğru.
0: Yani burada öyle bir durumumuz var F-35'te.
3: Burada sadece konu o 6 uçağın verilmesi değil.
0: 6 mı 5 mi? Sanki hep 5 gibi konuşuldu.
2: 5 deniliyor. Ha? 6 deniliyor.
4: 5 uçağın sözünü aldım dedi.
0: 5 uçağın sözünü aldık dedi. Demek sanki ki... o parasını verdiğimiz 5 uçak beş ama uçak. Filo olarak baktığımızda 2 filo 6'ya mı?
3: 6 uçak diye biliyorum ben.
0: Orada bir karışıklık var ama şunu söyleyeceğim sadece. Soru olarak şunu soracağım. Şimdi o kadar iç içe ki F-16 modernizasyonu. Sanki Amerikan Başkanı en net bununla ilgili ifade kullandı. Onun olacağı görünüyor. Kaan'ın motorları herhangi bir sıkıntı çıkmadı. 80 motor gelecek. 40 uçağa belki biraz daha az. Çünkü yedek motor da kullanılacak galiba.
2: Türkiye ilk başta 100 istiyordu.
0: 100 istiyordu. Buraya geldi.
2: Kaan var, Eurofighter
0: ve F-35. Bir yandan da Eurofighter'lar. Şimdi bize bir takvim çizer misiniz Coşkun Başbuğ? Yani en hızlısı hangisi olacak? Bizim kendi uçağımız ve kendi motorumuzun tarihine kadar geçen bu sürede hangi noktalara girecek bu 4 başlık? Bir takvim çizerseniz şöyle hızlıca.
3: Şöyle kabaca bir takvim çizelim. Yani
0: önce hemen ne olacak? F-16 modernizasyonuyla mı başlarız bu işe?
3: F-16 modernizasyonu için bir görüşme vardı. Aşırı fiyattan dolayı o şu an için donduruldu. Burada daha çok öne çıkacak olan F-35'ler. F-35'te de nasıl bir takvim var? F-35'te de hazır uçaklar var. Bunlar şu an 2018'den beri hangardalar.
0: Doğru.
3: Bunun bir bakım, hani yılların verdiği beklemeden kaynaklanan bir bakım programı olacak. Ha, üretilmiş hazır olduğu için direkt bakımdan hemen sonra bir de eğitim süreci.
0: Hatta biz eğitim almıştık galiba.
3: Aldık.
0: Pilotlarımız yarım kaldı. Eğitim o, almış ya da tam yarıda
1: yarım kaldı.
0: Pilotlarımız Amerika'daydı.
3: Yo, bitirmek üzerelerdi. Geldiler. Yani program askıya alınınca geldiler. Ama o gelenlerin şu an çoğu emekli. Dolayısıyla hani yeniden bir eğitim, bir kadro, teşkilat kurman lazım.
0: Kabaca ne kadar sürer tüm bu işlemler?
3: O şey bir yıllık bir süreçti. Bir giden pilotlarımızın uyguladığı takvim bir yıllık bir süreçti. Benzeri olur. Ama burada tabii şu var. Bu bahsettiğimiz pilotların, eğitim alan pilotların ne kadar emekli oldu, ne kadarı kaldı bunu bilmiyorum. Ama büyük bir kısmın emekli olduğunu biliyorum. Bir de şöyle konuşulmayan bir gerçek var. Örneğin F-35'leri aldık getirdik, altısında bakımı bitti. Ve bakımdan sonra, ki bu çok uzun sürmez, alın götürün dediler. Aldık getirdik. Oradaki pilotlar, yani emekli olanlar, bu yaşandı 15 Temmuz sonrası. Gelin kardeşim buraya, eğitime tabi tutun kardeşleriniz derseniz bizim yiğitler gelir. Ben ona eminim. Çünkü emekli

0: olduktan sonra hatırla 15 Temmuz'dan sonra o doğan boşluğu kapatmak adına silahlı kuvvetlere böyle bir çağrıda bulundu. Birçok pilotumuz geri geldi. Hem de büyük paraları iterek, teperek vatana hizmet olsun diye geri geldi. Uçaklarımızı uçurdular. İşte eğitim sürecinde katkıda bulundular. Benzeri burada yaşanır mı? Ben öyle ihtimali görüyorum. Ama dedin yani ya en çok olası...
1: Bu Ay Yıldızı bayrağı gördüm, bir araya gireyim. Bunlar Türk bayrağı, evet, üzerinde Türk bayrağı olan F-35'lerimiz. Doğru. Yani hangarda bekliyorlar.
0: F-35'ler.
1: Ha, işte ekranlara getirdi arkadaşlarım da. Basılmıştı. Orada bir problem doğdu ve
0: öyle kaldı.
1: Uçaklarımız kaldı.
0: Parası verilmiş uçaklar bunlar, onu söyleyeyim. Yani anasının aksu gibi helal ülkemizin. Ama Batı'da o gasp mantığı hep işlediği için, yani daha önce savaşlarda da başımıza gelen hadise, benzerini burada yaşadık. Şimdi burada takvime oturttur dedin diye söylüyorum. Buyur. İlk bana göre olması gereken, yani anında ete kemiğe bürünmüş halde bulacağımız F-35 konusu. Süratle bakımı yapılır. Eğitiminde hani biz Allah vergisi bir zeka var. Diğer ülke pilotlarına nazaran çok da kısa sürede işi toparlarız. Eğitiminde de ben bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Yani benim tahminim, her şey yoluna giderse bir 6-7 ay sonra biz F-35'i ülkede
1: önce
0: görürüz.
1: F-35.
0: Birinci F-35. İkincisi Eurofighter olabilir ama Eurofighter'da şöyle bir konu tartışıldı.
1: O 4,5. nesil nasıl, nereye 4,5.
0: Eurofighter'da şöyle bir şey tartışıldı. Belli bir üretim takvimi işleyecek. Yani örneğin F-35'te o şey var. Yani bir belki 10-15 yıllık süreç dolu bantlar. Böyle bir takvim Eurofighter içinde mi işleyecek yoksa dendi. O yoksa'yı şöyle tamamladı bir takım çevreler. İngiltere'nin de bizim istediğimiz uçak miktarı hazır. Anında anlaşılırsa
1: Körfez'den de,
0: 20'ye
1: Katar'dan
0: yakın herhalde.
1: Yani, Umman
2: ve
0: Katar'dan da alınacağı yönünde bir takım planlamalar yapılmış idi. Eğer her şey yoluna giderse F-35 hemen arkasından Eurofighter ve 40 motorda takıldığı takdirde
1: Kaan.
0: Müthiş bir olay bu. Yani Kaan, ki Kaan'dan biz şu an 2026'da ikinciyi havaya kaldıracak şekilde bir planlama içindeyiz. Yani 2030'larda Kaan 3. yani bu işleyen kuşakta Kaan en son ihtimal.
1: En o da 2030. Kendi motorumuzla Kaan.
0: Heh. Zaten o 2030'larda, 32'lerde işte tarihler konuşuyor. 35 diyen de var. Ondan sonra bunlar kendi motorunla uçacak olan Kaanlar.
1: Aslında
0: ama
1: her şey oraya kadar, öyle değil mi Coşkun Baş? Örneğin 2035 o süre. Bu aradaki boşluğu doldurmak için tüm bu girişimler.
0: Bak 2030 benim kafamdaki manevi tarih. 2030'a kadar biz gerek Çelik Kubbe, gerek Hava Kuvvetleri'nde Kaan'ımız, diğer Anka'mız, işte Aksungur'umuz, Kızıl Elma'mız, bütün bunların hepsinin 2030'da böyle bir gelin alayı gibi entegre olmuş, çalışır vaziyette, her şeyle artık o gedikler kapanmış bir hale geleceğini ben düşünüyorum.
1: Şimdi çok konuştuk ama çok kısa hatırlatalım. Diğer konuklarımın da izne sığınarak, Coşkun Baş bile biraz daha geniş oldu ama şu Kaan'ın özelliklerini de sormak istiyorum. Kaan doğrudan bir F-35 muadili midir? F-22 çift motorlu Amerikanlı Raptor dedikleri onun muadili midir? Yoksa Çinlilerin var onun, hani biz Kaan'ımızı nereye oturtturacağız o 5. nesil uçaklar arasında?
0: Şöyle ifade edeyim. Kaan ne Çin'deki Ji, ne Ruslardaki Su, ne de F-35, F-22.
1: F-22 çift motorlu olanı, F-35 tek motorlu olanı. Öyle değil mi Amerika'nın?
0: F-22 Amerika'nın hiç satmadığı, işte sadece kendine has kullandığı bir hava aracı. Ancak Kaan'ımızın şöyle bir esprisi var. Hani diğerleriyle kıyasladığında süratinde, manevra kabiliyetinde, taşıdığı özelliklerde, yazılımında, yaptığı zekada bana göre diğerlerinin önüne geçen bir sınıf araç. Peki. Mesela şu konuşulmuyor. 2030'da gelin alayı gibi dememdeki maksat oydu. Madem açtın orayı biraz detaylandırayım. Kaan havada, Kızıl Elmalar, sürü dronlar, Aksungurlar, Ankalar bir görev grubu olarak uçuyor. Uçan karargah bu. Kaan'ın işte bu yazılımında bunlar var. Diğer uçaklarla entegre olacak şekilde bir görev grubu oluşturabiliyor. Diğerlerinde bunlar Su'larda, J'lerde yok. F-35'te olduğu söyleniyor. Daha denenmiş değil. Dolayısıyla mesela Güçhan var. Yeni bir motor. 42 bin libre. İtici gücü. Kaan'a iki tane

0: taktığında süratte de yanına yanaşacak yok. Mesela benim hatırladığım F-35 27 bin libre. Biz şu an 35 bin çalışıyoruz. TF 35 bin. Takıldı İsmi takdirde 70 bine yakın. Yani baktığında süratiyle, itki gücüyle diğerlerinden çok daha hızlı. Manevra kabiliyeti çok yüksek. Yapay zekası, radar sistemi. Ki radar sistemi örneğin birisi 70 kilometreden algılıyor. Kaan'ımız 200 kilometreden algılıyor tehdidi. Bu büyük bir avantaj havada. Dolayısıyla yani hükmettiği görev grubu, onlarla birlikte çalışabilmesi, yazılımı, kaskına kadar.
1: En üst grupta.
0: Tulgar kaskı, az önce pilotumuza görünce hatırladım. Tulgar kaskı, dünyada rakibi yok. O kadar önemli ki mesela kask Amerika'da da var. Ama o kaskı taktığında yani bakışlarınla uçağı yönetebiliyorsun. Ve havada diğer yakalanmış radarda cihazların dost düşman olduğunu anında sana gösteriyor. Bizim Tulgar'ın esprisi şu: renkli ekran. Şimdi düşsene, her şey beyaz ya da siyah. Hangisi dost, hangisi düşman? Saliselerle yarışan bir sektör havacılık. Sen bunu anında renkleme, kodlamayla kimin ne olduğunu anladığında reaksiyon süren diğerine göre çok daha önde. Yani radarı, kaskı, motor itki gücü, taşıdığı mühimmat, motor gücü ne kadar baktığında Kaan Allah'a şükür eline su dökecek bir kimse yok.
1: Peki.
0: Ben bir tek o son şununla bitireyim. Hani motorlar niye önemli? Şimdi motor geldiği an Kaan'ı havalandırdığında bana göre 50 tane F-35 eder. Niye? F-35'in yazılımı bende değil ama Kaan'ın bende. Benim bir tek eksiğim var.
1: Bir
0: motor.
1: Onu sorayım hemen. Motorla bu yazılım eşgüdümlü mü? Yani biz motoru Amerika'dan aldık. Daha önce Kore'nin başına gelenler.
0: Gelmez. Evet. Senin başına gelmez.
1: Bu motor tamamen bağımsız olacak.
0: Yani motor. Sadece uçağı havalandıran, havada etki üreten. Yani
1: bir yazılımla uzaktan müdahale kısmı motorda yok.
0: Motorda yok. F-35'te var. Güney Kore'nin başına gelen, niye hatırlattın
1: çalışmadı
0: orayı? Güney Kore uçak başı yapıyor. Kesin. Basıyorlar, çalışmıyor. Amerika'ya diyorlar ki ya kardeşim biz bunları çalıştıramıyoruz.
1: Anahtarı kapattı.
0: Ta Amerika'dan yazılıma müdahaleyle uçaklar çalışır hale geliyor.
1: Bunu da hatırlatalım. Ha,
0: şimdi bu niye İsrail yırtınıyor ama motor verme diye? Çünkü verdiği an dışarıdan müdahale edilemeyen.
1: Şimdi motoru da verme diyor, F-35'i de verme
0: elbette
1: diyor.
0: Elbette ama esas motor konusunda motor kıyameti kopardı.
1: Ama motor konusu
0: nedeni bu.
1: Aşılmış durumda.
0: Bak nedeni bu. Aşıldı, onda sıkıntı yok.
1: Şöyle, dün kritik tarihti. Düne kadar itiraz gelmeyince artık motor konusunda bir problem yok.
0: Sen az önce ticari bir şey söyledin. Bak sen az önce güzel bir vurgu yaptın. Ben onu söylediğimde dedin ki ondan daha önce bir kriter var. Ben onu önemli bir kriter olacakların da habercisi dedim. Sen orayı doğru yere götürdün. Halkbank davası. Zaten Halkbank'ta iş yürümeye başladığı an anla ki diğer yerde çorap söküm gelecek.
1: Hocam ne dersiniz? F-35 ile ilgili Trump biraz beni endişelendirdi. Çünkü ilk indi. Biz çok yakından takip ettik açıklamalarını. Yayındaydık çünkü. Şöyle bir ifade kullandı. Türkiye F-35'leri alacak dedi ama sonrasında
2: soruların arasına girip söyledi, yani söylemek ihtiyacıyla geldi.
1: Tabi bu sorunun cevabını siz Sayın Başkan yorulmayın dedi. Başkan Erdoğan'ı dışarıda bıraktı. Ben Türkiye F-35'ler alacak dedi. Sonra giderken biraz daha tansiyonun düştüğünü gördük. Bu Trump'ın kendine has üslubuyla ilgili bir durum mu? Yoksa Senato ile ilgili bir durum mu? İsrail baskısı mı? Bu biraz tonu düşürmesinin sebebi ne dersiniz hocam?
3: Bence birden çok faktör burada rol oynamış olabilir. Yani bir taraftan Yahudi lobisi, özellikle Yunanistan, bunlar tedirgin oldular bu açıklamadan sonra. Tabii akşamdan sabaha bunlar hemen gelecek değil. Neticede az önce Coşkun Bey de anlattı. Yani 2030'ları, 31'leri falan bulacak. O zamana kadar zaten biz havadaki zafiyeti önemli ölçüde gidermiş olacağız. Bir de bizim açımızdan bakıldığında bu çok büyük bir sorun gibi gözüküyor. Oysa ABD açısından müttefik bir ülkeyle ufak bir tartışma gibi algılanıyor. ABD mesela kıyamet gibi dış politika sorunları var. Bunların arasında Türkiye ile yaşanan bu KASSA meselesini, F-35 meselesini gündeme bile getirmez. Yani lobilerin yönlendirmesiyle, baskısıyla ancak mesafe alınabiliyor. Bunun yani akşamda sabahta değil ama böyle kısa vadede aşılabileceği ortaya çıktı, anlaşıldı. Biz olağanüstü ölçüde, çünkü ulusal çıkarlarımız gerektirdiği için, hava savunmasında zafiyet ortaya çıktığı için bu mesele üzerinde duruyoruz. Geçmişten bugüne ABD ile yaşadığımız temel anlaşmazlık konularını şöyle bir hatırlayalım mesela hızlıca. Bunun da böyle bir iki sene içerisinde aşılması muhtemel, fakat yeni krizler de çıkabilir. Çünkü ABD dış politika seçimleri

0: seçeneklerini pratiğe aktarırken çok da rasyonel davranmıyor, değil mi? Baktığımızda bir ülkenin dış politikası ulusal çıkarları çerçevesinde şekillenir. Oysa Amerika'nın dış politikası büyük ölçüde lobilerin yönlendirmesiyle, onların çeşitli boyutlarını öne çıkarmasıyla farklı taraflara doğru gidebiliyor. Bunu Marshmeyer zaten makalesinde, kitabında uzun uzadıya anlattı. Dolayısıyla yani çok fazla tartışıldığı kanaatindeyim ben bu meselenin.
1: Burada, hocam, NATO sonuç bildirgesiyle ilgili bir bölüm var.
2: Buraya gelmeden bak, unsurun önemli.
1: Buyurun buyurun devam edin ama o sonuç bildirgesinde Türkiye'nin sanki kazançlı çıktığı başlıklardan biri olarak biz bunu görüyoruz. Bercan Tutar, bir yorumunuzu isteyeceğim. Hemen getirebilirsek şöyle bir başlık vardı.
2: Konu dönmeden bir ekleme yapayım
1: buyurun,
2: ona.
1: Buyurun buyurun.
2: Trump'ın havası niye döndü dedin ya, o önemliydi, döndü, doğru. Buyurun. Ama esas Trump'ın havasını döndüren İran'ın yaptığı...
1: Ya da döndü mü?
2: Şöyle bir mod düştü. Ama o modun düşmesinin sebebi şu: İran'ın yaptığı saldırı. Şimdi İran'ın yaptığı saldırı diyoruz ama Trump onun arka planda İsrail olduğunu,
1: onu
2: İsrail'in işte o evet, motoru verme, sakın ha yapma dediğine sonra, yeni bir hamle olarak gördüğünden bir anda psikoloji düştü.
3: Yani Trump'ın yumuşak karnına saldırıyorlar.
1: Evet. Şimdi şunu soracağım. Savunma ürünü ticareti engelleri kaldırılacak müttefiklerle ilgili. Evet. Bu NATO sonuç bildirgesinde var. Bu da doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor. Tabii, çünkü tabii, hem Amerika'ya yönelik hem de Avrupa'ya yönelik, özellikle Avrupa Birliği ile ilgili biz bu satışı yaparken NATO üyesi Avrupa Birliği ülkesi ama Rum kesimi NATO üyesi değil Avrupa Birliği üyesi engelliyor.
4: O Sayın Cumhurbaşkanı açılışta söyledi
1: tabii,
4: bunu.
1: Bu bizim için çok önemli NATO evet, bildirgesinde. Bu bakış açısıyla işte Amerika'nın, Avrupalılar daha fazla harcama yapacak. Amerika'nın istediği bir noktaydı. O da sonuç bildirgesine girdi. Avrupalılar Rus tehdidini çok istiyorlardı sonuç bildirgesine girsin diye. O girdi. Ukrayna'ya daha fazla destek yine Avrupalıların isteği üzerine girmiş gibi görünüyor. Yani Türkiye burada istediğini almış gibi görünüyor NATO sonuç bildirgesine.
3: Fazlasıyla dersin, aldı. Yani zaten yabancı basında Erdoğan'la Trump'ın şovuna sahne oldu. Yani
1: aslında biz ilk gün zirvede Tolga Hoca da söylemişti. Yani, Türk-Amerikan zirvesini gördük. NATO zirvesi gibi değil. İkinci gün.
3: Yani burada tabii Avrupa Birliği var, bir de yani Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO üyeleri var. Yani Türkiye gibi, Norveç gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi, Kanada gibi.
1: Ya da tersi yani, var, evet, Rum kesimi gibi Avrupa Birliği tabii, üyesi
3: Avrupa
1: olan
3: Birliği,
1: NATO üyesi olmayan.
3: NATO üyesi olmayan. Şimdi orada Avrupa böyle biraz kolaycılığa kaçacak, sıkışmış durumda.
1: Bercan Tutar, NATO sonuç bildirgesi, uzun bir sonuç bildirgesi. Her bölüm istediğini almış gibi görünüyor. Çin eksik.
3: Çin
1: İran var. Evet. Belki Amerika'ya İran'a da koyabiliriz. Amerika'nın isteğiyle İran da sonuç bildirgesine girdi. Onu söyleyelim. Çin'i görmedik. Bunu ilerleyen dakikalarda konuşalım ama bu noktada savunma sanayi ürünleri üzerinde Türkiye ile ilgili süreç, hatta belki şunu da Türkiye açısından bir güçlü emare olarak, eğer savunma sanayi ticaretinin engeller kaldırılacaksa ve NATO'nun o %5'lik kriteri artacaksa, Türkiye bunda çok avantajlı. Sadece almak değil, elbette tabii, satış tabii, olarak da o 50 milyar dolardan önümüzdeki yıl öyle bir planlama var galiba. Türkiye'de tabii, payını
3: güvenlik
1: alacak.
3: Güvenlik üreticisi olacak Türkiye. Yani o güvenlik tedarikçisinden, tüketicisinden ziyade artık güvenlik üreten bir konuma yükseliyor. Yani milyarlarca dolarlık o 50 milyar dolarlık kontratlar var. Onun dışında da yeni kontratlar yapılacak. Onların merkezinde de hep Türkiye var. Yani işte o kolektif savunmaya falan değinildi. İlk birinci madde, o beşinci madde, yani birine saldıran herkes.
1: Birimiz hepimiz diye.
3: Önemlisi Türkiye bu ikincisi, savunma ürünü ticaret engelleri kaldırılacak. Türkiye'nin mesela bastırmasıyla terörizmle mücadelenin de mesela doğru, bildirgede yer alması
1: ama
3: önemli.
1: Ama o geçen şeylerde de vardı galiba.
3: Lahey'de de vardı. Rusya'ya yönelik değil, biraz yumuşatılmış. Yani Amerika'daki o 2024'teki zirvede.
1: Yani hem Avrupa'nın isteği olmuş hem evet, Rusya'nın evet, Amerika ile ilişkileri göz önünde alınarak tansiyon
3: yeni
1: biraz
3: fark
1: düşmüş.
3: Yeni fark tabii şu, yani Ukrayna'ya yardım gene var. Lahey'de de vardı. Yenisinde ilk kez İran'ın işte nükleer silah sahibi olmayacağına dair bütün NATO'nun ortak irade beyan etmesi, bir de Hürmüz'ün açılmasına yönelik yani ortak beyan.
1: İran.
3: Evet.
1: İran
3: yani İran'ın yer alması çok önemli. Burada bu tabii Trump'ın istediği de buydu. Yani Trump'ın istediği işte Türkiye önderliğinde Avrupa'nın yeniden, Avrupa savunması yeniden yapılanması. Çünkü orada yani NATO'yu Avrupa'ya bırakmak istemiyor. Biraz yükünü azaltmak istiyor ama tamamen Avrupa'ya bıraktığınızda Avrupa'nın İşte Rusya'ya yönelik NATO Rusya savaşını başlatmak için her türlü provokasyonu yapmasından çekiniyor. Tabii diğer şeyler de var mesela ya, Patriot sistemlerinin üretiminde Ukrayna'yı, Hollanda'yı seçmiş olması.
1: Yani şöyle, sonuç bildirgesine Türkiye'de damgasını vurdu. Masayı kurdu. Tabii.

0: Türkiye... Şimdi
1: şöyle bir detay var. Belki arkadaşlarım onun görüntüsünü de verirler. Türkiye masayı kurdu. Aynı zamanda masanın devamını da sağladı. Çünkü krizlerle başladı.
0: Krizlerle
1: öyle bir başladı ki ilk günkü akşam yemeğine Meloni Trump'tan sonra geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı karşılamak zorunda kaldı. Ertesi sabah biz hocamla birlikteydik. Macron gelmiyor. Amerikan başkanı gelmiyor. Amerikan başkanı mavi halıda yürümedi. Çünkü Macron gelmediği için tam Macron geldiği anda o içeride bir anda teamül dışı NATO genel sekreteriyle bir açıklamaya başladı. Geldi çok teşekkür ederim arkadaşlarımdan. Orada da öyle şeyler ifade etti ki İspanya'ya. Ya Trump'ın İspanya açıklaması. Şimdi şöyle bir durum var burada. Türkiye masanın başında.
0: Evet.
1: NATO masanın başında. Aslında. Ve diğer ülkelerin tamamı burada bu daire şeklinde alfabetik sırayla yer alıyor.
0: Evet.
1: A'dan başlıyor. Alfabetik sırayla Türkiye'yi çıkarınca Amerika'nın yanında kim olması gerekiyor? S harfi. İspanya.
0: İspanya.
1: İspanya ile Trump, yani Sanchez ile Trump yan yana gelmesin diye bir görüntü vardı, hatırlayacaksınız. Zirve öncesi İbrahim Kalın ve Türkiye heyeti içeride dolaşıyorlardı. Küçük bir düzenleme yapıyorlar. İspanya ile Amerika arasına küçük bir hat çekiyor.
0: Hatta Meloni derecede bulunmuş.
1: Evet, Meloni derece adamı. Türkiye bunların hepsini yani
0: diye.
1: Masayı kurdu. Küçük detaylarla masayı da yönetti. Ya çok önemli bir zirve derken Türkiye'nin buradaki slogan vardı. Barışın anahtarı diye. Anahtarı. Bu da çok önemliydi. İşte arkadaşlarım ekranlara getirdi. Çok teşekkür ederiz.
0: Yani Türkiye tabii her anlamda bence zaferle çıktı. Yani yeni dünyanın, yeni Türkiye'nin, işte yeni NATO ve yeni dünyanın şekillendiği bir zirveydi. Yani yeni Türkiye'nin damga vurduğu bir zirveydi. Türkiye bir kere o şeylerde, Coşkun Bey de dediğinde, Amerika ile o sorun, pürüz konularının hepsini halletti. Yani kasa olsun, F-35 olsun, Kaan motorları olsun. Onun dışında İngiltere ile mesela stratejik anlaşma imzalanması, Kanada ile serbest ticaret anlaşması, işte Almanya ile uzun menzilli füze anlaşması.
1: Peki damga ne vurdu sizce bir gazeteci olarak? Manşetiniz ne olurdu bu NATO zirvesi? Şimdi geride kaldı, biraz da sonuçlarını konuşuyoruz.
0: Yani İran Savaşı'nın, Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı bir jeopolitik boşluk var. Ve bu boşluğu Rusya kendisi kendi bölgesinde dolduramıyor. Amerika mesela Orta Doğu'daki o jeopolitik boşluğu dolduramıyor. İsrail'in yol açtığı. Yani Türkiye'yi bypass etmeden burada istikrar sağlayamayacaklarını gördüler. Ve Türkiye'nin vazgeçilmezliği ortaya çıktı.
1: Bir NATO haritası alabilir miyiz? Bercan Tutar'ın ifadelerini görselde de bir ekranlara getirelim. NATO'nun haritasını ekranlara getirelim. Şöyle bir ifade vardı. Türkiye NATO'nun Güneydoğu kanadını koruyor. Evet. Evet, biz harita olarak Güneydoğu'dayız ama sanırım artık NATO'nun merkezine geldik.
0: Yani hem NATO'nun,
1: işte buyurun.
0: Yani Türkiye olmadan, yani şu Orta Doğu'da, şu bölgede istikrar sağlayamayacağını gördü Amerika. Çünkü bir güç boşluğu oluştu. Yani İran Savaşı'nda eklediğimizde Hazar Havzası'ndan işte ta Aden Körfezi'ne kadar, işte Ukrayna krizinden dolayı Baltık Denizi'nden işte Akdeniz'e kadar, Doğu Akdeniz'i de eklersek, bütün bu orta bölgede yani Türkiye'siz Rusya'nın da, Avrupa Birliği'nin de Amerika'nın da jeopolitik istikrar ve barış getiremeyeceği görüldü. Yani İsrail'in yol açtığı mesele krizler var.
2: Doğru.
0: Şimdi bundan dolayı Amerika şöyle bir konsepte gittiği söyleniyor. Yani genel kanaat bu Amerika'da da. Bu güç boşluğunu Türkiye dolduruyor. Yani Türkiye'nin öneminin, yani bu kadar önemli olmasının bir nedeni bir. Kendi liderliği var, işte NATO üyesi olması var, Erdoğan faktörü var, işte savunma sanayindeki köklü devrimler var. Bir de bizim dışımızdan kaynaklanan jeopolitik faktörler var. Yani
1: şöyle
0: eksiklikler.
1: Bir ifade vardı. Türkiye sadece diğer ülkelerin, NATO'nun karşılığı, mesela Rusya, Çin olabilir, bölge ülkelerine bir anahtar değil. NATO'nun içindeki krizin de anahtarı.
0: Tabii,
1: çünkü NATO'nun içindeki kriz neydi? Batı krizi diye yorumlamışlar herhalde. Onu öyle değil mi hocam?
0: Evet.
1: Orada çok konuşuldu. Yabancı gazetecilerle de çok konuşma fırsatı bulduk orada.
0: Doğru.
1: Bizim bulunduğumuz basın merkezinde de tesadüfen hiç Türk gazeteci yoktu. Hepsi yabancıydı. Yani Avrupa'yla Amerika arasında, yani batı krizinin de çözümü,
0: gene çözümü Türkiye.
1: Çünkü Trump gelmeseydi nasıl bir zirve olurdu? Çok sönük
0: çünkü,
1: bir zirve olabilirdi.
0: Çünkü bir jeopolitik boşluk var. Yani o boşluğu Amerika tek başına çözemiyor. İsrail'in yol açtığı krizin yarattığı bir mesela, yani diyelim güç ihtiyacı var. İstikrarı sağlayabilecek, yeniden barışı tesis edebilecek bir güç. Bunun da mesela simgesi, Orta Doğu'daki mesela simgenin, yeni Orta Doğu'nun paradigmasının simgesi Suriye, yani Türkiye'nin olduğu Suriye. Şimdi Trump hep sürekli Suriye'yi örnek gösteriyor ya. Yani oradaki
2: de
0: mesela güç boşluğunu, kaosu Türkiye çözdü.
2: Doğru.
0: Türkiye mesela diyelim Doğu Akdeniz'deki krizi de çözmede etkili. Gazze'deki krizi de, Ukrayna'dan dolayı oluşabilecek Batı Avrupa'daki krizde de, Karadeniz'deki krizde de, İran'ın yol açtığı mesela güç boşluğu

0: Bundan dolayı yani İran güç kaybetti, İsrail güç kaybetti, Amerika güç kaybediyor. Rusya da kendine göre Ukrayna Savaşı'nda güç kaybetti. Şimdi bu güç kaybetmenin yol açtığı bir boşluk var. O boşluğu bu ülkeler dolduramıyor. Yani Avrupa kendisi o boşluğu doldurup bir düzen kuramıyor. Amerika Orta Doğu'daki oluşan boşluğu doldurup bir düzen kuramıyor. İsrail desen yapamaz zaten. İran gücünü kaybettiği için yeni bir düzen kuramıyor. Düzen Hacan, kurmada
1: Avrupa'da
0: etkili
1: da
0: değil.
1: Benzer değil mi? Avrupa'da
0: da öyle.
1: Seyfe bizi çağırıyorlar.
0: Evet.
1: Normalde Avrupa savunma gücü Rum kesiminin vetolarıyla Türkiye ile ilişki. Şimdi Belçika Savunma Bakanı diyor ki Türkiye'nin olması gerekiyor.
0: Olmaz.
1: Yani eğer Amerika'nın olmadığı bir Avrupa güvenlik şemsiyesi Türkiye'siz nasıl olacak?
0: Türkiye'siz olmuyor.
1: En büyük ordu Türkiye'nin, en aktif ordu Türkiye'nin, Coşkun Başkoy hep söylüyor, Birleşik Krallık asker bulamıyor. Almanya çağrı yaptı. Almanya'ydı sanırım 150 bin kişi. 3 bin kişi başvurdu.
0: Evet.
1: Yani Avrupa güvenlik
2: zorunlu
1: yapısı...
2: Zorunlu askerliğe dönmeyi düşünüyor o yüzden.
1: Düşünüyor. Kuzey ülkeleri o özgürlük, refah dengesinde hep özgürlük tarafındaydı. Şimdi tehdit gelince yavaş yavaş onlar da dönmeye başladı. O refah durumu. Türkiye burada çok kritik bir rol.
0: Yani onun için Erdoğan diyor ya Türkiye kilit ülke. Yani yeni konsept.
1: Kilidin anahtarı da kilidi.
0: Körfez'deki güvenlik kaosunda ve güvenlik boşluğunu doldurabilecek aktör gene Türkiye. Yani Amerika'nın şu anda mesela İran'dan dolayı Körfez'de oluşan güvenlik mimarisindeki çatlakları ve boşluğu doldurma imkanı yok. Doldurmak da istemiyor zaten. Yani benim için bu külfet diyor artık. Bunu doldurabilecek benden daha etkili, daha iyi bir aktör var diye Türkiye'yi işaret ediyor. Yani Amerika'nın Türkiye'yi işaret etmesinin nedeni jeopolitik dayatmadan kaynaklı. Kendisi bunu yapamıyor. Yapabilse Türkiye'yi bypass edecek. Yapamadığı için Türkiye ile beraber hareket etmek zorunda. Yani bu NATO zirvesi zaten o birlikteliği, yeni dönemi, yeni oluşumu, vizyonu ortaya koyuyor.
1: Fotoğraf çekti. Coşkun Başbuğ geçen saatin sonunda bir ifade kullanmıştı. Tam da zirve başlarken bir anda İran'ın Hürmüz Körfezi'nde bazı gemilere saldırısı, ardından Amerika'nın yanıtı, evet, ve Trump'ın buraya gelir gelmez ateşkesi bitirdim. Bitim. Bu gece çok sert saldıracağız. Şimdi öyle bir bilgi var ki buna ekleyeceğimiz, Trump'a suikast iddiası.
0: Doğru.
1: Şimdi arkadaşlarımdan o Trump'a suikast planı görselini isteyeceğim. Bir bilgi daha var, özel bir bilgi yine. Trump Katar'ın hediye ettiği uçakla geldiğini söyledi. Ama Amerikan basınına göre o uçak Katar'ın hediye ettiği uçak değildi. Bir suikast ihbarı üzerine uçak değiştirildi. Çünkü o uçak henüz hava savunma sistemleriyle donatılmamıştı. Eski uçak geldi. Hemen evet. Wall Street Journal'ın iddiasını paylaşalım. Zaten Türkiye'ye geldiğinde İran'ın ölüm listesinde bir numarayım demişti.
0: Bir numarayım.
1: İsrail, İran'ın Trump'a suikastla öldürme planı yaptığını gösteren istihbarat Amerika ile paylaştı. Belki o uçak karşılama görüntüsünü veririz. Katar'ın uçağıyla geldim dedi. Cumhurbaşkanı, evet. Ama o uçak Katar'ın uçağı.
0: Arada sen de söyledin. Değil. Senden duydum ben de. Yani Amerikan basınından.
1: Ha, bu
0: işte,
1: uçak.
0: Bununla değil de Air Force One'la gelmiş ama, evet, sanki Kuveyt'in hediye ettiği uçakla gelmiş izlenimi vermiş.
1: Çünkü
0: yani
1: o uçak hala hangardaymış ve hava savunma sistemleriyle donatılıyormuş. Endişeyle, evet, bu uçak bir ne denir, kandırmacı olarak gelmiş.
2: Yani şöyle, iki tane eskiden, evet, iki tane o açık mavi renkli Air Force One vardı. Birini Katar'dan aldığı uçağın boyadığı renklerle,
1: aynen,
2: boyanmış. Onunla gelmiş.
1: Evet, Amerikan basının iddiası bu. Hatta, evet, o bilgiyi de teyit ettiklerini iddia ediyorlar. Çünkü Katar'ın hediye ettiği o 800 milyon dolarlık uçak hala hangardaymış.
0: Hangarda. Bugün gene Truth Social'dan açıklama yapmıştı suikastlerle ilgili.
1: Doğru. Bu suikast iddiası neye yol açtı? Yani Trump buraya geldiğinde bu bir İsrail iddiası ve Trump'ın buradaki görüşlerini o değiştiren F-35'lerle ilgili o Trump'ın dönüş yolunda dönmeden hemen önce söylemini değiştiren iddia bu olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Yani tabii Amerikan istihbarat
1: tam burada da onu söyledik. Evet. Arkadaşlarından rica edeceğim. Orada yayın yapmıştık. Ağızlarından baloncuklarla o ifadeleri gösteren bir görselimiz var. Eğer hazırlarlarsa, evet, çok sevinirim. Buyurun.
0: Katar uçağıyla ilgili konuşmuşlar. Hı. Yani Amerikan istihbarat müesses nizamı zaten Siyonist lobinin etkisinde. Yani Amerikan medyasında da İsrail kaynaklı veya Amerikan kaynaklı birimlerin merkezlerinin işte suikast ihtimali var şeklinde Trump'a sürekli raporlar verdiği söyleniyor. Bunu kendisi de söylüyor. Yani İsrail'in böyle iddiaları var diyor. İsrail'e gerek yok diyor. Biz de biliyoruz yani bu iddiaları falan. Hatta bana yönelik bir şey olursa diyor, İran'ı tamamen ortadan kaldırmaları talimatını verdim şeklinde de bir açıklaması vardı. Yani bugün tekrar o suikast ihtimaline değinmiş. Tabi bu demokrasinin kılıcı gibi, yani Trump'ın üzerinde o tehdit olarak sallanıyor.
1: Doğru.
0: Coşkun Bey değindi ya, o ayrıntısı önemliydi. Yani İran'a yönelik tavrını neden birden sertleştirdi? İşte bu suikast ihtimalinden veya İsrail lobisinin tepkisini çok fazla çekmeme stratejisi.
1: Bu

0: istihbarat paylaşım var ya Mossad'ın.
1: Doğru.
0: Bak o grafiğe bir geri gelelim.
1: Hemen bir suikast planı görselimize dönelim. Coşkun Başkan'ın
0: ekleyeceğim. Şimdi bak orada bak ne diyor? İsrail İran'ın Trump'ı suikastle öldürme planı yaptığını gösteren istihbarat Amerika ile paylaştı. Şu an bana desen ki Trump'ın öldürme ihtimali var mı? Var. Ben kazanmadan önce de dedim bu konuda. İkinci Kennedy vakası olur dedim Amerika'da muhtemelen eğer kazanırsa seçimi. Ve birkaç tane suikastı atlattı.
1: Ama peki bu İran'ın mı plan?
0: İşte geleceğim şimdi oraya.
1: Ha, tamam.
0: Şimdi oraya geliyorum. Şimdi burada Kennedy vakası dediğin cinayet küresel çetenin bir cinayeti. Şimdi Trump kime savaş veriyor? Küresel çeteye. Küresel çetenin asil elemanlarından terör örgütü İsrail. Böyle bilgiyi niye paylaşsın Trump'la? Yani ben hala iddia ediyorum Amerika'da Amerika'nın müesses nizamı İsrail dahil buna Trump'ı öldürmek için hala bir ciddi suikast peşindeler. Fırsatını bulduğu anda da indirirler. Şimdi böyle bir ortamda İsrail bu planı niye paylaşsın?
1: Bir bilgi daha ben ekleyeyim, yorumlayın lütfen. Kalibafların uçağının İsrail tarafından vurulacağı istihbaratını da Amerika İran'a verdi. Uçağı indirdiler.
2: Bir de ek bir bilgi. Bugün mesela gene Genelkurmay Başkanı var İran'ın. Devrim Muhafızları Ordusu'nun başkanı Ahmet Vahidi. Bugünkü açıklamasında işte Hamaney'in rehberimizin intikamı alınacaktır. Almalıyız şeklinde. Gene bu suikast söylentilerini besleyen açıklamalarda da bulunuyor İran yönetimi. Şimdi, yani o muhafazakar sert kanat.
0: Burada esas İsrail bunu paylaşmasının sebebi şu. İsrail Trump'ı fırsatı bulduğu an suikastı patlatacak.
1: Bu gerçek evet. Olabilir mi? İran'ın böyle bir
2: İran'ın yaparsa.
0: Bak İsrail suikastı yani çoktan planladı. Fırsatını bulduğu an indirecek ve işi İran üzerine yıkacak.
1: Peki.
0: İran'a orada zemin hazırlıyor, ortam hazırlıyor. Şu an o algı oluştu. Yani Trump'ın başına bir iş gelirse İran'dan gelir.
1: Peki, hocam,
0: aslında tam tersi.
1: Sizin söylediğinizi arkadaşlarım çok güzel bir görselle hazırlamışlar. Uçak aynı değil mi? Yani Trump'ın gittiği uçakla geldiği uçak renkleri farklı sadece.
3: Ben de ona bakıyorum.
1: Çok benzer uçaklar.
3: Ama değil.
1: Aynı değil. Sanki biraz daha yenisi ama şöyle bir durum var. Katar'ın hediye ettiği dediği uçakla birbirine benzemiyor. Yani sanırım iddia doğru. Arkadaşlarım çok güzel bir görsel hazırladı. İkisini de paylaşıyorlar böyle.
3: Ben bu iki uçağı karşılaştırdım şimdi. Az önce ona bakıyordum. Doğru. Aynı uçak değiller. Yani
1: değil.
3: Geldiği uçak gerçekten daha büyük gittiği uçağa göre.
1: Şimdi şöyle dedi Trump dönüşte. Bu uçak o kadar güzel ki bunu göstermek için, sergilemek için bunu biz buradan Katar'daki üstümüze... Katar dedi galiba.
2: İngiltere'deki
1: üstümüze. İngiltere'deki üstümüze affedersiniz.
3: Oradaki askerlerimiz de görsün.
1: Askerlerimiz de görsün diye. Yani ilginç bir şey var burada. Amerikan basından takip ediyoruz.
3: Ki orada da uçaktan indi, yürüyerek bildiğim kadarıyla diğer uçağa bindi ve yoluna devam etti.
1: Öyle.
3: Ki zaten uzun olan uçuşu daha da uzattı. Ve yani bayağı yani 10 saatte gitmesi gereken yolu 14-15 saatte
1: gitti. Gelirkenki o sinirini de Trump uçakta uyuyamıyormuş. İrfan hocam Amerikalılar öyle söylüyor. O yüzden uzun uçak yolculuklarında böyle sert açıklamalar yapıyormuş diye. Ama şu var aklımızda, New York'tan Washington'a giderken de indikten sonra sert açıklamalar yapıyor. Yani Trump'ın kendi durumuna bakınca. Buyurun hocam.
4: Bu Amerika'da size sormak istiyorum. Mesafeler uzun aslında. Mesela diyelim ki doğu yakasından batı yakasına doğru baktığımızda buradan Almanya 3 saat sürüyor. Hollanda 3,5 saat sürüyor. Ama
3: her uçuşu uzun değil mi hocam?
4: Amerika'nın doğusundan batısına gidiş 5 saat
1: ama
4: sürüyor.
1: Ama New York'ta yani. Washington yakın. DC.
4: O artık psikolojik faktör belki de rol oynuyordur.
1: Orada da sinirli. Orada da açıklamaları yapıyor.
2: 11 saat en az 10-11 saat sürüyor. Tabii biraz daha hızlı gelse 8-9 saat diye.
1: Yani New York'tan öbür kıyıya uçtuğunda Los Angeles örneğin çok uzun ama New York'la Washington arası çok yakın.
4: Evet, o da psikolojik faktörler rol oynuyordur muhtemelen. Yani sık seyahat etmekten, yaştan dolayı hepsi etkiliyor.
1: Ama biraz da karakteri. Bu iddiaya ne dersiniz hocam? Suikast.
4: Efendim?
1: Suikast iddiasına ne dersiniz? Olabilir mi?
4: Yani Trump zaten hedefte ve Trump'ı aslında yönetenler, yönlendirenler sürekli suikast iddiasında gündemde tutuyorlar. Kendisini bir taraftan istihbarat teşkilatının koruyamadığını sürekli söylüyorlar. Efendim sizi Tanrı koruyor. Tanrı sizi koruyor. Siz kutsanmış bir kişisiniz. Bir misyonunuz var. Mesela İran Savaşı'na ikna etmek için Trump'a dediler ki yani İran nükleer güç haline geldiğinde Orta Doğu'ya büyük tehdit oluşturur. Bunu ancak Tanrı tarafından seçilen bir kahraman ortadan kaldırabilir. Kişilik

0: yapısı bu tip yönlendirmelere açık. Mesela daha önceden seçim kampanyası esnasında 2-3 defa suikast ile karşı karşıya kaldı. Suikast teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Hatta Trump'a dediler ki sizi FBI mı korudu? Sizi CIA mi korudu? Kafanızı çevirmeseydiniz sniper yani ateş eden kişi sizi mutlak şekilde vuracaktı. Kafanızı siz mi çevirdiniz? Yani içgüdüyle ha sizi Tanrı koruyor. Tanrı size bir misyon verdi. Şimdi bu ruh halinde ezoterik bir şahsiyet daha başka özelliklerini hep konuşuyoruz. Narsist. Megaloman, narsist, bipolar, makyavelist, oportunist bunların hepsini açabiliriz. Karşımızda böyle bir başkan var. Yani mesela bizim kültüre bunu uyarlamak gerekirse Bekir'e Mustafa Ayasofya'ya imam olmuş. Değil mi? Ahirete öyle gidiyorum. Bir, öyle ne bir diyelim? Şeyim
1: var onu.
0: Ne diyelim? Dünyadan haber vermek sorarlarsa ne diyelim? Bekir Mustafa imam olmuş. Trump hakkında da lokal düzeyde, ulusal düzeyde 400'e yakın dava açılmış iken yüksek mahkeme falan bir
1: ama siz böyle söylüyorsunuz.
0: Bunu engellemedi
1: ve Coşkun Başbuğ buna tepki gösterebilir. O bunların ötesinde Trump'ın çok daha zeki ve birçok şeyi bilinçli yaptığını söylüyor. Zaman zaman da fikir ayrılığı yaşıyoruz. Coşkun Başbuğ ile belki bir yanıtınız.
2: Ya şöyle ben öyle deli dolu birinin hani hasbelkader bir şekilde Amerika'nın başına gelse de 3-5 aylık ömrü olacağı kanaatindeyim. İkinci turu kazanıyor ve her nabza göre şerbet, her ortama göre ayrı bir siyasette de bana göre akıllı politikalar izliyor. Ben öyle deli dolu işte öngörülemez, tabii. İpsiz sapsız bir tip olduğu kanatta asla
3: bir değil. Bir şeylerle suikastlarla ilgili şöyle bir yorum da yapılıyor. Bir yerde görmüştüm. Eğer böyle bir şey olursa Amerika'nın son Siyonist başkanı olur. Yani bunun bedelini Amerika şu anki müesses Amerikan devleti nizamı İsrail'e çok ağır şekilde ödetir. Yani suikastın ve şeyin eylemin nereden geldiğini biliyorlar onlar da. Bu şekilde İsrail'e şimdiden
1: yani bu İran derken veriyorlar. Aslında burada İran'ın böyle bir gücü, yetkisi, kapasitesi değil. Eğer böyle bir şey olursa Amerika doğrudan bunun evet, İsrail tarafından yapıldığını düşünecek.
0: O yönde de çıkmaya başladı Amerikan medyasında. Sahte bayrak operasyonu gayet açık. Şimdi Trump'a baktığımızda bu tinette bir kişi ve üzerinde baskı kuruluyor. Bu baskıları bertaraf etmek için çelişkili açıklamalar yapıyor. Burada suikast iddiasının kendisi tarafından ciddiye alınıp alınmaması hususu yani tartışmaya açık bir konu.
1: Bence aldı hocam. Açıklamalarını dinlerseniz özellikle ben ölüm listesindeyim. Çin açısından da bunu söylüyor ya, TikTok diye bir uygulama var. Orada da en çok beni konuşuyorlar. Beni birinci sıraya koymuşlar. Evet. Beni öldürmek istiyorlar.
0: O megaloman tarafından kaynaklanıyor.
1: Sürekli böyle aslında, bir ölüm.
0: Mesela tüm liderlerin büyük tehlike yaşadığını biliyoruz. Şimdi bizim medyada sıklıkla sosyal medyada şu anda NATO Genel Sekreteri görevini yürüten Mark Rutte daha önce Hollanda Başbakanıydı. Peki bu arkadaş Amsterdam'da bisikletle başbakanlık konutuna nasıl gidiyor? Bisikletle gidiyor. Bizdekiler işte olağanüstü korunuyorlar Türkiye'de başka yerde. Neden böyle? Çünkü kültür farklı, coğrafya farklı.
1: Tehdit yani, farklı. Finlandiyalılar da çok rahat geziyorlardı, bisikletle gidiyorlardı. Rusya ile bir sorun yaşamaya başladılar. Gaz maskeleri, yeraltı tünelleri hemen o konuya döndü. Yani yanınızda tehdit yoksa çok rahat bisikletle de gidersiniz, koşarak da gidersiniz.
2: Sorun yaşamaya başlamadı. İsveç, Finlandiya hatta İskandinav ülkeleri huzur eviydi.
1: Evet.
2: Yani kendi aile kavruyorlardı. Olan biten hiç umurunda değil ve zengin ve bolluk var idi. Rusya'da hiçbir sorunu yoktu. Ne zaman NATO'ya birileri gireceksiniz kardeşim dendi. Mesela İsveç'te referandum yapıldı. O saklandı kamuoyunda.
0: 45 çıktı.
2: Halk 45. İstemiyoruz dedi.
0: Hayır yani ama 45 çıktı yine yani yarıya yakın.
2: Hayır neticede yani eğer çoğunluksa kararsa istemiyoruz dedi.
0: Finlandiya'da %70 çıktı.
2: Ama hayır onlarda da zaten hile olduğu söyleniyor. Ben orada Finlandiya halkının da durduk yerde NATO'ya biz de girelim deme gibi bir lüksü veya bir isteği olduğu kanaatine değilim.
0: Ama tehdit var. Şimdi Rusya gelmiş, işgal etmiş
2: Ukrayna'yı. Hayır bak Rusya ne dedi? Finlandiya 1340 kilometre sınır.
1: En uzun sınırı Rusya.
2: En uzun sınırı. Ben orada hiç dedi askeri birlik bulundurmuyordum. Şimdi artık bulundurmak zorundayım dedi. Niye? NATO'ya girdi diye. Orada hiçbir olay yoktu. Yani Rusya'nın böyle Finlandiya'ya saldıracağım, sana topraklarına dalacağım. Bir şey yokken bir anda bu ülkeler girmek istediler. Arka planı Amerika'nın bir oyunu mu o tartışılır. Şurada bir şey örnek vermek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Mesela suikast olayı diyorsun ya olur olmaz. Şimdi Trump her daim namlunun ucunda onu söyleyeyim. Yani her an bir haberle

0: Dünya kamuoyunda
1: bu şöyle midir? Şimdi istihbaratçı olduğunuz için soruyorum. Amerikan başkanı doğal olarak zaten bir risk altındadır. Yani doğal böyle bir tehdit. Değil. Bu onun ötesinde bir şeyden mi söz ediyorsunuz
0: evet.
1: siz?
0: Bak hiçbir Amerikan başkanı Kennedy hariç bir hayat riski taşımadı. Ha, olur saldırgan tek başına müptezelin biri gelir saldırıda bulunur. Bunlar yaşanmış olaylar. Ama onun bile arka planında bir neden aranır. Acaba küresel çetenin neyinin dışına çıkmaya çalıştı? Amerikan başkanı hatta Amerikan seçimleri dünyanın hiçbir bu kadar ilgisi haline gelmedi. Konuşmazdık biz ya ben gençliğimi hatırlıyorum. Sabah bir haber Amerika'da seçim yapıldı başkan Reagan oldu. Çünkü bir şey değişmezdi. İlk defa Trump seçimi bütün dünyanın odaklandığı bir seçime dönüştü. Burada Trump çok net. Kennedy gibi namlunun ucunda. Ve o da bunun farkında.
1: Amerikan başkanlarının suikasta uğrama ihtimali nedir? Yüzdesi?
2: Bir de göze alamazlar. Amerika'da kaos
1: yüzdesi çıkar. Nedir? Trump %5 diyor.
0: Şöyle.
1: Kendisi öyle %5 demiş. Arkadaşlarım da hatırlatıyor.
3: Olmasına bağlı.
1: Ben belki bunu bilseydim olmazdım ama yine de olurdum demiş.
0: Onu neye göre söylüyor? Amerikan devlet tarihinde 4 ya da 5 başkan öldürüldü.
1: Buna arkadaşlarım hemen çıkaracaklar. Bununla ilgili suikaste bir görsel hazırlamıştık. Biraz buradan ödev veriyormuş gibi oluyorum ama onların da samimiyetine güveniyorum. Eğer hazırlarlarsa onu da gösteririz.
0: Bak burada şunu söyleyeyim. Arada kaynamasın. Bir taş iki kuş. Bizim bildiğimiz bir deyimdir. İsrail şu an bunun hazırlığında. Bak İsrail Amerika'ya İran'a savaşmak istiyor mu Amerika ile birlikte? İstiyor. İsrail Trump'tan kurtulmak istiyor mu? İstiyor. Bir suikast
1: düşün. Ama burada benim itirazım var. Belki konukların İsrail Trump'tan niye kurtulmak istesin? Yani istediklerini Trump'tan istediklerini yaptıramıyor mu Trump'a?
2: Evet. Yaptıramıyor artık.
0: Bak İsrail. İsrail.
3: O da onu hatırlatıyor ama Trump'ta.
0: Müesses nizama karşı savaşan Trump. O nizamın içinde İsrail de var. Şimdi burada bir taş iki kuştan bak örnek veriyorum.
1: Buyurun.
0: Bugün bir haber okusan sen birazdan son dakika desen Trump suikaste uğradı ve hayatını kaybetti. Kuşun yani birincisi elde. Şey tehdit kalktı.
1: Ve burada yayında bu olmasın elbette ama oldu.
0: Bu iş İran üzerine yıkılsa.
1: Hayır ilk olarak aklıma benim İran gelir. Bak, sizin gelmez mi?
0: Gelmezdi bu habere kadar. İsrail'de yapmış olabilir derdin ama İsrail öyle bir ortam hazırladı ki.
2: Derin devlet de yapmış olabilir.
1: Bak, yani, ABD çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun. Suikaste uğrayan Amerikan başkanları 1865'ten başlıyor Lincoln'e.
2: Yani 1865 tam iç savaşın bittiği yıl ve Kuzey kazandı, kölelik kaldırıldı.
1: Doğru ve yani, kuruluş James Garfield, William McKinley, John F. Kennedy çok meşhur.
2: Theodore Roosevelt ve sondaki biliniyor aslında.
1: Tabii, Theodore Roosevelt saldırıldı ama kurtuldu. Gerald Ford kurtuldu, Ronald Reagan kurtuldu, George Bush el bombası atılmış. Bayağı da var ama. Coşkun Başbuğ. Biz John F. Kennedy'nin öldürüldüğünü biliyoruz ama çok Amerikan başkanı da suikast girişiminde bulunulmuş.
0: Ya Amerika bak dünyada en çok silahlı kaza veya saldırının olduğu ülke hala. Şimdi böyle bir coğrafyada hani dedim ya müptezel saldırılar diye. Bunları ayırırsan diğerlerini zaten o küresel çetenin bir kendi hesaplaşması olarak görebilirsin. Bak az önce verdiğim örnek önemli bir örnek. Buyurun. Yakın zamanda yaşama ihtimalimizin kuvvetli olduğu bir örnek. Tamamlayamadım mı? Tamamlayayım.
1: Buyurun.
0: Bir suikastle Trump'ın öldüğünü varsay. İsrail bunu planladı ve başardı. Aynı anda bu cinayetinde İran'a suikastın yıkıldığını varsay. İşte İran demiştik, planlıyordu, uyarmıştık. Hikaye bak birbirini tamamlıyor. Bunu sebep gösterip Amerika'nın İran'a savaş açtığını düşün.
1: O savaş olmaz. Şöyle bir bilgi var. Ben eğer suikaste uğrar ve öldürülürsem İran'ı yok edin diye talimat verdim diyor. Bu yok edin kısmı nükleere kadar gider anladığım kadarıyla.
0: İşte ben de aynı şeyi söylüyoruz. Ben diyorum ki bu cinayeti bahane ederek Amerika'nın İran'a bir savaş açtığını varsay. Her şey İsrail'in istediği gibi oldu mu? Trump'tan kurtuldu. Amerika İran'a savaş açtı. İsrail'in istediği korakor savaş başladı. Ve o savaş orada kalmaz. Bölgesel, küresel bir savaşa dönüşür. İşte sana senaryo. İşte sana şeytani plan İsrail'in. İsrail'in bu haberleri durduk yerde dillendirmesi vay efendim biz Trump'ı çok seviyoruz ikaz ettik İran size suikast yapacak dolayısıyla biz zaten bilgiyi verdik haberleri İsrail'in kafasında planladığı suikaste zemin hazırlama haberleri.
1: Şöyle yapalım önemli bir noktaya geldik hemen diğer konuklarımın da görüşlerini alayım mı? Hocam ne dersiniz? Bu bir kıyamet senaryosuna dönüşüyor ama haber de İsrail tarafından verildiği için bir de şöyle Amerikan istihbarat servisinin CIA'in diyelim. Mossad'dan bilgi alıyor olması da enteresan değil mi? Yani CIA'nin kendi başkanlarıyla

0: Ortak çalışıyorlar.
1: Bilgi alıyor ve bize verdi demesi de ilginç geldi bana.
0: Ortak çalışıyorlar. Amerika'nın kendi içinde de 18 tane istihbarat kuruluşu var. İşte bizim bildiğimiz FBI ve CIA, daha başka istihbarat kuruluşları da var. Burada yönlendirme olduğu olacağı gayet açık. Fakat ABD Başkanı'nın tek düşmanı İran değil. Yani Rusya'yla da kavgalı, yani baktığımızda Çin'de de kavgalı, neticede kişisel bir rekabet, husumet de burada rol oynayabilir. Fakat olayın
1: kamuoyunda var,
0: ne olduğu değil de kamuoyuna nasıl anlatılacağı, kamuoyunun nasıl yönlendirileceği ehemmiyet taşıyor. Burada Yahudi lobisinin elinin kolunun güçlü olduğunu unutmayalım. Mesela bu savaşa, ABD'nin İran'a saldırmasına vesile olan şey aslında Epstein evrakları, Yahudi lobisinin yönlendirmesi. Diyelim ki Bill Clinton'a da baskı kurdular, ikna edebilirler mi? Hayır. Oğul Bush, George Bush'u ikna edemediler. İran efendim büyük tehdit.
1: Kim Orta söylemişti Doğu'da. Hocam? Eski Dışişleri Bakanlarından biri söylemişti. Obama'ya da yapıldı bu, Bush'a da yapıldı. Kimse kabul etmedi, evet, İran'a saldırıyı.
0: Joe belki, Biden'a da yapıldı.
1: Arkadaşlarım belki hatırlatır.
0: Joe Biden'a da yapıldı.
1: Eski Amerikan Dışişleri Bakanlarından biriydi. Şimdi fakat aklıma gelmedi.
0: Neden Trump kabul etti?
2: Başkana çünkü söylendi. Hiçbiri kabul etmedi demiş.
1: Trump'a kabul etti.
0: Trump neden kabul etti? Çünkü Trump'a birden çok yerden baskı kurdular. Bir taraftan kendisinin ezoterik kişilik bozukluğu, işte çok önemli bir iş yapmayı başarmayı istiyor. İran'dan yarattığı tehdidi bertaraf etmek istiyor. Öte taraftan Yahudi lobisinin bir takım vaatleri olabilir. Sonra İsrail'in yine kurduğu baskıyı görebiliriz. Epstein evrakları, bazı vesikalar, bazı videolar yayınlandı. Bunlar yapay zeka ürünüdür falan diye sulandırmaya çalıştılar. Fakat ucunu gösterdiler. Bunun arkasının gelebileceği şeklinde bir baskı kuruldu. Ve Trump tüm bu baskıların bileşkesi olarak altından kalkamayacağı bir operasyona soyundu. Aslında olan bitenin arka planını net olarak okumaya çalışıyoruz. Tahminlerde bulunuyoruz. Az önce Coşkun Bey de söyledi. Yani tek başına burada Yahudi lobisi, İsrail sahte bayrak operasyonu yapabilir mi? Yapabilir. Fakat sadece onunla sınırlı değil. Bir düzine başka faktör de rol oynayabilir.
1: İran'ın içinde de orada uluslararası gazetecilerle iletişim kurma fırsatı bulduğumuz için şöyle bir ifade kullanılıyor. İran'ın teokratik rejimden askeri vesayete dönüştüğü, yani artık devrim muhafızlarının kontrolünde bir İran olduğu, işte Kalibaf gibi, Pezeşkiyan gibi isimlerin biraz daha ötelendiği, doğrudan askeri olarak devrim muhafızlarının daha çok güç aldığı, Ayetullah'ın da henüz ortada görünmediği için ondan da güç alındı. İran içinde de başka gruplar var aslında.
0: Ama ya daha erken bunları konuşmak için, şu an itibariyle olan biteni anlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan 1979'da kurulan işte Şia'nın velayeti fakih teorisine dayanan teokratik bir rejim varlığını koruyor ve günün şartlarına kendisini uyarlamaya çalışıyor. Belki de bu sağlanan konsolidasyon saldırı sonrasında İran'da ılımlı bir transformasyona, değişime yol açacak.
1: Açmış gibi görünüyor.
0: Ama işte önümüzdeki
1: bazı
0: zaman diliminde bunun kurtarlaştığını da görebileceğiz. Yani
1: daha
0: şu an itibariyle yolun yarısındayız daha.
1: Peki buyurun Bercan.
3: Yani o yeni yönetimle ilgili mesela spekülasyonlar yapılıyor İran'da. Yani dediğin gibi daha böyle askeri, molaların etkisinin daha da azaldı.
1: Doğru, öyle deniyor.
3: Milliyetçi, işte herkesi kucaklayan, biraz daha böyle şey diyelim başörtüsü yasaklarına çok fazla esnediği, ısrar etmeyen yeni bir açılım yapacaklar. Ama şu başkanlarla ilgili iki faktör var. Yani İrfan Hoca da değindi, sadece böyle İsrail'le dış şeyle değil, Amerikan derin devletinin aslında başkanlarına vermek istediği yönle de alakalı bu suikastler. Mesela o Roosevelt'in suikasti. Roosevelt diyelim
1: ha bilmişim hocam, John Kerry. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlarımdan. İşte dinleyelim.
4: Görüşmeye katıldım. O İran'a saldırmamızı istiyordu. Başkan Obama'ya gidip saldırı talebinde bulundu. Ancak Başkan Obama bunu reddetti. Başkan Biden da reddetti. Başkan Bush da reddetti. Buna onay veren tek başkan Başkan Trump'tı.
1: Evet, John Kerry'nin böyle
0: yani bir takım böyle ABD kirli işlerini yaptırabilmek için elverişli şahıs arıyordu. Trump'ı buldular. Mesela Venezuela operasyonu da öyle. Evet. Yani Venezuela dünyada en fazla petrol rezervine sahip olan ülke.
1: Şimdi 303 Trump milyar öyle diyor ya, artık dünyanın en büyük petrolüne biz sahibiz diyor.
0: Yani tabii doğrudan el koyma değil de eşit olmayan, adil olmayan anlaşmalarla orayı işletme hakkı şeklinde. Yani ABD'nin bir takım kirli işlerini

0: yapacak bir başkana ihtiyaç vardı. Onun için Trump'ın hukukun dışına çıkan pek çok daha önceden başkan seçilmesine mani teşkil eden hususlarını görmezden geldiler. Yahut da arkadan birisi itekledi. Tamam, birinci başkanlık döneminde yarattığı skandalları biliyoruz. Fakat ikincisinde seçilmesi pek çok faktörün bileşkesi ile oldu. Ama o diyor ki
1: 3 seçim kazandım ben diyor. Bir hileli seçimle evet, elimden aldılar.
2: Amerikan sisteminde,
0: pandemi döneminde diyor.
2: Evet, evet. İrfan Bey'in de bir şeyleri yapmaya zorlamak için şöyle bir gelenek var. Yani suikastlerde de bunu görebiliyoruz. Mesela Theodore Roosevelt var. Diyelim işte Japonya atom bombası atılmasına karşı çıkıyor. İşte bir Nisan'da ölüyor mesela. Ağustos'ta yerine Truman geliyor. Ağustos ayında Japonya atom bombası atılıyor. Ve işte Kennedy Vietnam Savaşı'na karşı yani derinleştirilmesini istemiyor. Rusya ile ilişkilerin yumuşatılmasını savunuyor.
1: Havana'dan
2: Kuba
1: operasyonundan da evet. bahsediliyor
2: yani
1: Kennedy için.
2: Yani Amerikan devletinin izlemek istediği politikalara bir şekilde köstek olabilecek bir yapısı var. Yani dediği gibi yani tam hizaya sokulamayınca bu sefer elimine ediliyor. Aslında Trump da öyle biri. Trump mesela ilk yerde neydi? Ben savaşlara karşıyım diyordu. Ama suikast ihtimalinden sonra İran'la savaşa girdi. Venezuela'da operasyon düğmesine bastı.
3: Ama şu var. Yani eğer Trump'a yani öngörüde bulunan bir lider. Ya İran beni öldürmek istiyor diyor. Suikast ya bunun arkasında
2: yani o suikast denemesi olmasaydı belki de İran'a yönelik bu kadar İsrail'in yanında savaşa girmeye
3: başlayabilirdi. Ama İran da bunu alan
1: İran
3: açtı. Yani
1: evet, evet. İran
3: Bir Tolga hocamın görüşünü alayım.
4: Bitirsin, sonra
3: yani, ben tek cümle şunu söyleyeyim. İran'dan da açık şekilde tehdit geldiği
2: sabah
3: için
2: akşam tehdit edildi.
0: Yani işte onlar da cenaze törenindeler. Tabii ki Şia geleneğinde yas var, böyle matem var, intikam var. Yani doğal belki.
3: Ama şimdi devlet mekanizması İran'da hep o tehdit var. Ama devrim muhafızları komutanı bizim ölüm listemizde kanının aynısını alacağız vesaire gibi açık şekilde ölüm tehdidi, isim vererek ölüm tehdidinde bulunduktan sonra
0: ne yapacaktı? Çiçek mi atacaktı yani? Şimdi bütün dini lideri, tepedeki idari askeri kadroyu İsrail'e birlik olup yok
3: etmişsiniz. Hayır,
1: peki eğer öyleyse Netanyahu neden İran beni öldürmek istiyor demiyor.
0: Hayır, çünkü yani İsrail, açıklama yapabilirler, kamuoyu konuşabilir, liderler konuşabilir.
1: Diyor, İsrail
5: çünkü
1: lideri demiyor.
5: İşbirliği olduğu için bak.
1: Başka bir perspektifsin ki. Tamam.
5: Bak burada şu gerçeği görün. İran'ın son yaptığı 3-4 saldırının tamamı İsrail talimatlı saldırılar.
0: Yani çok aşırı bir iddia.
5: Bu yapılan son tankerlere saldırı da dahil Trump'ın modunu düşüren de o. Yani siz zannetmeyin İran işte.
1: Bu İsrail savaş açıklamalar ve ardından da İran Trump İran ateşkes bitti açıklamalarında
2: yani
1: paylaşıldı.
2: Bey'in dediği
1: buyurun,
2: İsrail.
1: Buyurun tamamlayın ben de o görselim.
2: İsrail sadece Amerika'da değil İran'da da güçlü. Yani yabana atılmayacak bir tez.
5: Bak İran'ın içinde hep söylüyorum.
0: Bir tarih de Türkiye'de de güçlüydü.
2: Evet.
5: Bak işte aynı örnek. İran'ın içerisinde şu an hani bizdeki adı FETÖ olan onların adını da İran takdiresinde koyacaklarsa. İran'ı yöneten, yönlendiren bir yapı aktif. Hem de yarım asır hatta daha fazla bir yıllarından beri aktif. Şimdi bana biri şu tankerlere niye ateş edildiğini anlatsın. Ne güzergah.
2: Doğru evet.
5: Güzergah değiştirmişmiş.
1: Şimdi ya bunu gösterecektim ama buyurun o zaman. Buyurun Coşkun Başbuğ. Ben onu göstereyim. Şimdi Buhar Kadası ve çevresi görselini de verelim. Bu yeni saatte analiz ekranımıza da
0: bir cümle söyleyeyim. Önceki bölüm bitsin.
1: Birazdan geçeriz
0: Amerika'yı,
1: buraya.
0: Amerika'yı seçilen başkanlar yönetmez. Onlar retorikte gözükürler. Yöneten perde
1: gerisinde. Bu da çok aşırı bir iddia değil mi? Şimdi siz az önce
2: kurşunlarla hizaya sokarlar.
1: Şimdi şöyle deniyor Coşkun Başbuğ. Siz gösterin dilerseniz. İran'a yakın noktadan İran buradan geçmesini istiyor. Ama o geçen iki tanker buradan geçmişti. Yani Umman'a yakın noktadan geçmişti. O yüzden vurduk ve sonrasında bu tablo ortaya çıktı deniyor. Buyurun.
5: Deniyor. Şimdi gerçeği bu mu asla?
1: Peki.
5: Şimdi bak sözleşme daha doğrusu anlaşma imzalandı. Dediler
0: mutabakat saptı.
5: Mutabakat saptığına göre şey açıldı. Hürmüz açıldı.
0: Ama işliyor. Güvenlikten İran sorumlu.
5: Şöyle
3: 30 gün hiçbir sınır yok.
0: Hayır, İran sorumlu. Oradaki seyri sefer güvenliğinden İran sorumlu. İran diyor ki benim gösterdiğim güzergahtan geçmeniz lazım. Güvenlikten ben sorayım.
1: Buyurun, buyurun Coşkun Başlı. Buradan daha net gösterebilirsiniz.
5: Şimdi bak. Keşm Adası yani tam o kritik yer şurası. Bak Umman suları diyor ya.
1: Evet.
5: Gemilerin daha çok kullandığı
1: iki geminin geçtiği yer orasıymış. Yer. Orası orada vuruldu.
5: Ve bura niye daha çok kullandığı gemilerin satı? Derinlik müsaade ediyor. Doğru. İran kıyıları sığ olduğu için gemiler kumar oynamıyor. Yüklü büyük tankerler veya kargo gemileri burayı kullanarak çıkıyorlar. İdi savaş başlayana kadar. Halen de aynı yeri kullanıyorlar.

0: Bu anlaşma gereği Hürmüz açıldı. Konu bu. Orada anlaşmanın içerisinde İran güzergahı belirler. Güzergahın dışına çıkanlar yaptırıma tabi olurlar. Böyle bir şey yok.
1: Var mı hocam? Yok
2: O
1: bizim
2: kadar
1: elimizde.
2: ayrıntı yok, fakat oradaki güvenlikten İran'ın sorumlu olduğuna ilişkin orada hüküm var.
1: Yani İran'ın kozu şu, bazı yerlerde mayın var. Orası bir kaza maza yaşanmasın
3: Hocam
1: şeklinde.
3: öyle bir doğrudan
1: Kendine daha
3: güvenliği
1: şey
3: İran
1: yaptı.
3: sağlayacak diye bir hüküm yok
0: Ben
3: orada.
0: öyle
3: Yok.
0: geçiş döneminde İran
2: Ben
0: sorumlu.
2: öyle bir hüküm hatırlamıyorum. Yani
3: Amerika Birleşik Devletleri ayrıca nihai anlaşmanın ardından 30 gün içinde kuvvetlerini İran İslam Cumhuriyeti yakınlarından çekmeyi taahhüt eder. 30 gün içinde tamamen sona erecektir. Bu süre zarfında gemi trafiği İran İslam Cumhuriyeti tarafından yeniden tesis edilen savaş öncesi trafik sayısıyla orantılı olacaktır.
2: İran'ın uhdesine bırakılıyor. Yani bu tabii yorum farklılıkları olacak. İran
0: Ya hocam, gerekin sizin dediğiniz gibi olsa, yani güvenlik benden sorulur. Güzergah dışına çıktım, çat vuruyorum. Lan güvenlikten sorumlusun zaten sen.
1: Peki yani burada İran bu gemileri vurarak tam da NATO zirvesi öncesi İranlı bir adım attı provokasyon, yoksa o gemiler İran tarafından vurulmadı
3: yani, akıl dışı bir hareket. Onu demeye çalışıyor.
0: Orada İsrail motoru satma durduramadı. Uçak verme durduramadı. Türkiye'ye yaklaşma durduramadı. O zaman ben de seni burada durdururum.
1: Böyle bir
0: dedi.
1: İsrail lobisinin de arkasında olduğu bir operasyon gibi görüyorsunuz.
0: Ben de seni burada durdururum
1: hocam,
0: dedi.
1: Hocam,
0: Trump'ın zaten canını sıkan da bu.
2: Arasında ama var, fakat bu Coşkun Bey'in söylediği tüm gerçeğin böyle tek bir ifadesi farklı şekilde de olabilir. Yani burada tabii ki İsrail'in bu savaşı uzlaşıyı istemediğini biliyoruz. Mutabakat zaptına karşı savaşın idamesini, devamını istiyor. İsrail'in amacı bu savaşın ila nihaya devam etmesi ve en sonunda bir Arap-Acem çatışmasına evrilmesi, bir Şii-Sünni çatışmasına evrilmesi, zaman içerisinde İran'ın yıpranacağını kurguluyor. Ve bunu oldu bittilerle pratiğe yansıtmaya çalışıyor. İhtimal olarak olabilir, fakat tüm gerçeği sadece buna dayandırmak çok bilimsel.
1: Yani İran'ın NATO'dan çıkan karara yönelik hazımsızlığı da olabilir.
0: Doğru.
1: Yani hissetmeleri de olabilir.
4: O iki açıklamayı ekranlara getireyim. Hemen döneyim tekrar buraya. Önce Trump İran ateşkes bitti açıklaması. Coşkun Başbey eşlik edin lütfen bana. Trump geldi.
3: Şununla ilgili bir cümle.
4: Döneceğim buraya. Tamam. Şuna bağlayacağım. Trump geldi ve bu saldırılar olmuştu gece. Ankara'ya iner inmez İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu yapmayı kabul ettik. Ancak Amerika kendilerine kesin bir dille ateşkesin bittiğini bildirmiştir İfadesini bugün kullandı. Ama NATO zirvesinde de iner inmez dedi ki mutabakat bitti, ateşkes bitti.
3: Bence bitti.
4: Bu gece de çok ağır vuracağız dedi. Şimdi o açıklamanın hemen sonrasında şimdi İsrail'i getirelim. İsrail savaşı çıktı. İsrail sanki buna hazırlanmış gibi hemen iki İsrailli yetkili, biri Katz, orada hazır. Üçüncü kez daha büyük bir güçle vuracağız dedi. Yani ne zaman hazırladınız? Hani ateşkes devam ediyordu. Trump'ın bu açıklaması ne zaman oldu? Size katkı için söyledim bunu. Eyal Zamir, İsrail Genelkurmay Başkanı, yeni planlar hazırladık. Büyük operasyonlar bekleniyor. Hazırlıklı olun.
1: Günlerce yani sürecek şeklinde açıklamaları
4: İsrail
1: vardı.
4: Hazırmış. İsrail medyası. Trump söyler söylemez. Şimdi tekrar RT'ye dönebiliriz. Buyurun.
0: Hemen Tolga Hocam'a vereyim sözü. Buyurun. Trump bunu açıkladığı anda da yayındaydık. Merak etmeyin. Bu savaş büyümez. Bu sadece Amerika tarafından hani bir ihtar niyetli, altta kalmayalım diye. Düşünsene sen şimdi bir racon kesmişsin, argo tabir. Bütün NATO ülkeleri bir aradasın. Son dakika haberi geliyor. Salonun ortasına düşüyor. İran 4 tane tankeri vurdu.
1: Tabii.
0: Buna şimdi ben bir şekilde cevap vermen lazım. O da çok sert bir saldırı yapacağız diye cevap verdi. Hemen arkasından şu senaryo konuşuldu. Eyvah, başa döndük. Tekrar kıyamet savaşı, bölge ülkeleri birbirine giriyor.
1: Doğru.
0: Korkmayın dedim, hani girmez. Bak orada bile İran gitti, Kuveyt, Katar, Katar
1: devreye soktu. Yani.
0: Bahreyn'i vurdu. Yani gerekçeli bilinmiyor. Bak niye oralar vuruldu bilinmiyor. Sana saldıran Amerika. Bir anda oralar gene saldırıya uğradı. Merak etmeyin, bu tansiyon sabaha düşer dedim, oraya da geldi. Niye? Çünkü kurulan tuzağı biliyor Trump.
4: Peki. Bir istihbaratçı gözüyle yorum böyleydi. Hocam buyurun.
3: Şimdi bu gemilerin ilk vurulmasıyla ilgili tabii Coşkun komutanımızın söylediği bir olasılık ki yani değerlendirilmesi gereken, ama bir de farklı bir nokta da var. O da şu: şimdi metinde 30 gün içerisinde açılacak Hürmüz ve savaş öncesi duruma dönülecek deniyor. Yani burada benim anladığım metinde İran'ın burada herhangi bir tahakkümünün olmayacağı. Ama şimdi metin imzalandıktan sonra biz hep dedik ya, metne tamamına baktığımızda neredeyse bütün maddeler İran'ın kazandığı bir metin. Ama Hürmüz'de kazanmıyor. Yani Hürmüz

0: konusunda Amerika da kazanmıyor, İran da kazanmıyor. Orası ikisinin de kazanmadığı savaş öncesi duruma dönmek. Ama biz zaten savaş boyunca yaptığımız tüm o yayınlarda, konuşmalarda dönüp dolaşıp buranın savaş öncesi duruma dönmek zorunda olduğunu hep söyledik. Çünkü savaşı bitirme çabası yok dünyanın, ama Hürmüz'ün eskisine dönmesi için büyük bir çabası var. İngiltere, Fransa vesaire batıdan ayrı bastırıyor. Çin'i, Hindistan'ı doğudan, ki bu ikisi aynı zemine gelmez kolay kolay, doğuda ayrı bastırıyor. Buranın savaş öncesi duruma dönmesi. E şimdi bunu zapta evet imzalandı, ama içeride bunu kabul etmedi İranlı komutanlar vesaire. Çünkü biz bunu daha önce de gördük. İran'da siyaset ne zaman yumuşak davransa hemen devrim muhafızları komutanları ya sözlü uyarıda bulunuyor ya da silahlı uyarıda bulunuyor. Bölgede bazı noktalara saldırdılar vesaire. Savaş boyunca bunları gördük. Ben açıkçası burada bu gemilerin vurulmasını işte nereden, Umman'dan geçti, ben bunu kabul etmiyorum diyerek vurdu. Yani sanki metni imzaladık ama siz yine mecburen benim kara sularımdan geçeceksiniz. E orada benim kara sularım olduğu için ben ona göre kendime tedbir alacağım.
1: Bunu söyleyen kim?
0: Devrim muhafızları.
1: Çünkü Kalibaf'ta, evet. Pezeşkiyan'da şimdi
0: siyaset
1: şöyle
0: yumuşamaya çalışıyor.
1: Durum ortaya çıkıyor. Denklem çok karışıyor. Yani burada bu adımı atan devrim muhafızları. Kime yarıyor bu? İsrail'e yarıyor. Peki devrim muhafızlarının bir numaralı düşmanı kim? İsrail. İsrail'in bir numaralı düşmanı kim? Devrim muhafızı. Yani böyle karmaşık linklerin içinde
2: çok net.
1: Coşkun Başbuğ'un ifadesini aslında böyle biraz
3: adım adım bir faktörü de var.
1: Çok yaklaşmıyor mu?
3: Yani buyurun. Şöyle bir şey de var. Yani birçok faktör de var İrfan Bey'in dediği gibi. Mesela bu bir faktör. Bir faktör de mesela İran'ın sıkışmışlığı. Yani 12 milyar dolarlık fonların hemen serbest bırakılmasını istemişti İran. Amerika Trump orada biraz ayak diriyor. Yani o sıkışmışlığı, o sıcak paraya olan ihtiyaçlarını geciktiriyor.
2: Hocam sıkışmış.
3: Ona tepkileri de var biraz.
2: Bak sıkışmış ülke masada bunları çözmeye çalışır.
1: Masada kazandı Tolga Hoca doğru söylüyor. Dünyanın tamamı şunu söyledi. İran bu anlaşmanı kazanan tarafı.
2: Burada bak, burada bu sabotajın amacı öyle Hürmüz'e ben hükmedeyim, benim dediğim olsun işte vesaire değil. Alenen, bizzat, fiilen Amerika'yı sabot edip savaşı tekrar harlatmak. Maksat bu. Yoksa burada savaş öncesi duruma dönüleceğini zaten herkes biliyor.
3: Biliyor evet. Yani çünkü Amerika Amerika'da sıkışmıştır ama yeni bir böyle, savaş başlatamaz. Dediği bak, gibi ancak saldırı
2: Trump
3: yapabilir.
2: Trump önemli bir şey açıkladı. Dedi ki İran dedi tam da dedi serbest petrol satış yetkisini almıştı dedi. Hı. Şimdi bu İran'ın hayatında bulamayacağı fırsat. Sana ben getirmişim diyorum ki al artık çık diyorum petrolünü sat.
1: Doğru.
2: İstediğin her şey olmuş.
1: Arkadaşlarımdan bir ricada bulunayım yine. Bugün çok yordum onları ama Hürmüz'ün bir canlı görüntü haritası vardı. Hmm. Şu anda ne durumda? Çünkü Hürmüz'ün içinde bekleyen gemilerin büyük çoğunluğunun bu süreçte transfer olduğu, yani içerideki o gemilerin tank boşaldığı bilgisi de var. Yani İran için her şey yolunda
2: bak,
1: gidiyor.
2: İran için her şey umduğunun çok daha ötesinde
3: yolda
2: gidiyor.
3: Çok daha ötesindeydi.
2: Yani umduğunun fazlasını buldu. Hatta birçoğu Amerika'da Trump yerden yere vuruluyor.
4: Tabii.
2: Tarihin en kötü anlaşması. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Şimdi sen böyle bir durumda bu saldırıyı gerçekleştirdiğin an ben Tel Aviv'e dönerim. Kimi aktif ettin? Kimi devreye aldın?
3: İşte orada Haman'ın cenazesi var. Psikolojik, ideolojik faktörler
2: burada,
3: var.
2: Burada bak onların da etkisi böyle şu okuma da yanlış olur. Devrim muhafızları içinde 3-5 tane İsrail'e çalışan ajan var. Onlar yaptı. Değil. Koca bir devlet yöneten mekanizmadan bahsediyorum.
1: Dostum abi bir de bunu yorumlar mısın bize? Yani orada her şey akarken bir anda gene gemilerin yığıldığını görüyoruz. Hmm. Yani bu ilk hemen o çıkış noktasında çok ciddi bir petrol çıkışı yaşanmıştı. Hmm. Ama bu saldırılarla birlikte gene İran'ın
0: şunu hatırlatmış olalım. İran burayı kapattım demesine gerek yok gemilerin çıkmayı durdurması için.
1: Doğru.
0: Bu saldırılar yaşanırken sigorta şirketleri ben bu saldırılar yapılırken geçen gemileri sigortalamıyorum dediği anda İran'ın ben boğazı kapattım diye deklar etmesine gerek yok. Hocam, bu gemiler zaten hareket eder.
1: Gemi
0: ederiz.
1: Sahibi olsanız ya da gemi yöneticisi olsanız.
3: Yani geçin deseler
1: bu
3: bile
1: geçer. Risk evet. Altındayken geçer misiniz? Tabii. Yani bir tehlike var. Yine birikmiş, yığılmış çünkü görüyoruz.
2: Şimdi bak şu programın başında bir
0: komutanım çok özür dilerim. Şurada çok önemli.
1: Buyurun.
0: Çünkü biliyorsunuz burada Hürmüz'ü bypass etme planının en önemli limanı
1: noktası,
0: burası.
1: Evet, doğru.
0: Ve gemilerin buraya nasıl yığıldığını da görüyoruz. Önceden bu kadar yığılma yoktu bu tarafta. Yani Hürmüz'ün değersizleştirilmesi çalışması da devam ediyor bir yandan. Ben bunu hep söylüyorum. Hürmüz kıymetini azaltırsa kriz olmaktan da
3: tabii
0: çıkar.
3: Tabii, Birleşik Arap Emirlikleri'yle mesela Suudi Arabistan şimdiden günlük 7-8 milyon varillik petrolü boru hatlarıyla gönderiyor.
1: Taşımaya başladı.
0: Yani Suudi Arabistan Doğu Batı boru hattını kullanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri de buradaki hattını genişletiyor.

0: hem boru hattı var hem de buradaki limana geliyor gemiler. Buradan buraya karayoluyla transfer edip buradan devam ettiriyor.
1: Ya onlara evet etkisi olur ama Hürmüz'ün önemini kaybettiği ve kaybedeceği görüşüne katılmıyorum. Olağanüstü bir kaldıraç İran için Hürmüz ve bunu sonuna kadar kullanacaktır. Ve hatta daha vahşisini de kullanma ihtimali var. Babil Mendabı Husiler İran'ın vekil kuvveti biliyorsunuz. Hı hı. Onun için ehemmiyetinin kaybolacağını düşünmüyorum.
2: Ama şöyle bir sıkışmışlığı var hocam.
0: Kaybetme değil de
2: NATO'dan
0: azaltma.
2: Sonra Amerika, yani İran savaşı bitti. Artık Hürmüz savaşı var ve Hürmüz savaşında Amerika'nın eli çok güçlü şimdi. Yani NATO'yu, Avrupa ülkelerini yanına çekmiş durumda.
1: Hayır, yanına yani diplomatik olarak çekti.
2: Bundan sonra İran'ın işi zor oldu. Bütün ülkeleri karşısında görecek.
1: Muharif askerleri falan gönderecek değiller. Yani diplomatik destek anlamında çekti. Evet, çünkü Trump daha önceden de bunu denedi. Dünyanın süper gücü oraya hava kuvvetlerinin donanmasının önemlice bir kısmını yığınak yaptı. Fakat tek başına Hürmüz'ü açmaya muvaffak olamadı. Yardım talebinde bulundu çeşitli ülkelerden. Hatta buradan en fazla petrol alan ülkelerden, münferit Avrupa ülkelerinden, NATO teşkilatından başarısız oldu.
3: NATO zirvesine
1: oldu.
3: De o açıklamalar damga vurmadı mı hocam? Ben sınamıştım aslında. Bizim yardıma ihtiyacımız yoktu ama NATO hiçbiri gelmedi dedi.
1: Baktığımızda NATO'nun neticede bir sorumluluk bölgesi var. Şimdi evet Afganistan'da geçmişte operasyon yaptılar. Fakat onu meşrulaştırıcı olarak 11 Eylül saldırısını kullandılar. İşte devlet destekli tetiş terör faaliyeti Amerika'ya saldırı oldu falan diye.
3: Trump niye o zaman burada ısrarla şimdi NATO'yu çağırdı?
2: İran eğer ayak direrse daha önceki tasarılarda mesela BM'ye de başvurdular. Rusya ve Çin mesela karşı çıkıyordu. Şimdi bu aşamadan sonra evet, Rusya ve Çin'in veto etmeyeceği bir BM kararı İran'ı bağlar. Hiçbir şey yapamaz.
0: Yani burada şunu göz ardı etmeyelim.
1: Ben şu şekilde mesafe alınabileceğini düşünüyorum. Bir taraftan da bu doğal su yollarına bir geçiş rejimi kurabilir miyiz?
3: Tüm dünyada böyle bir şey
1: böyle
3: ihtiyaç
1: olduğu. Böyle bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmanın içerisinde İran'ın da olması tıpkı Montreux benzeri çok taraflı, çok uluslu bir sözleşmeyle ABD'nin de olması gibi bir takım formüller var.
3: Konuşuluyor.
1: Başka alanlarda ilerleme sağlanırsa ancak bu yolla çözülebilir. Tırmanma halinde ben İran'ın sonuna kadar gideceği ve asla geri adım atmayacağı kanaat.
0: Ama yani şunu söyleyelim. Şimdi bu NATO ülkeleri, NATO, evet Trump çağırdı gitmedi çünkü öyle bir usul yok. Yani birincisi hadi yapabiliyor olsun NATO, bunun bile bir yolu vardır. Yani bir zirve çağrılması lazım,
1: NATO
0: acil toplantı yapılması
1: değil.
0: Lazım.
1: NATO ülkesine saldırı yapan
0: bölgesinde değil.
3: Ama böyle de Trump ısrarla bunu söylüyor.
1: Ama şimdi ben hani kadar yapsın mesela tek başına İngiltere geldi mi, Fransa geldi mi, gelmesin.
2: Bunu böyle zaten bildirgesine soktu mesela Hürmüz'ün açılması.
0: NATO bildirisine bir kere bu girdi. Üstüne bir de bu ülkelerde İngiltere, Fransa'da buraya gelebileceğini söylemişti. Yani şunu söylemeye çalışıyor.
3: Temizlemeye gelirim dedi Fransa.
0: Şimdi her durumda buranın daha uzun süre kapalı kalması halinde kendi karşısındaki cepheyi konsolide ediyor İran. Hmm. Ben hep sizinle de konuştuğumuzda söylüyorum. İran uzattı. Yani bunun Hürmüz'ün kapanması.
2: İsrail'in etkisini azaltarak yapıyor bunu.
0: Optimum süresi var. Optimum süreyi geçtiğiniz anda bu sefer İran için kaldıraç olmaktan İran için tehlike olmaya dönecek. Ve şu anda karşı taraf konsolide olmaya başladı. NATO'ya bildirisine girmesi önemli. Evet NATO hemen gelir buraya müdahale eder değil. NATO oraya bir vizyon koyuyor. Yani buranın açık kalması gerektiğini söylüyor. Bundan sonra buranın için operasyon yapılıp yapılmaması o ayrı bir peki süreç. Ama yani burada Amerikan gemileri İran için zaten savaş halinde. Ama İngiliz, Fransız gemileri geldiğinde onları da mı tehdit edecek İran?
3: Ama vurduğu gemiler Amerikan gemisi değil, bildiğim kadarıyla bir tane Suudi Arabistan gemisiydi. Yani
2: Körfez tankerler, gemi, evet.
0: Tankerler.
3: Tanker evet. Edersiniz gemi derken tankerler. Tanker. Bir şey söyleyecektim buyurun.
4: Ben unuttum ne söyleyeceğimi. Bir cümleyle gitti orada.
1: Savaş gemileri İran füzelerinin menziline bile giremiyor. Mesela blokajı nerede uyguladı? Yani baktığımızda 300-400 kilometre açıkta uyguladı. Değil mi? Yani Amerika'da. ABD evet.
3: Gösterelim blokaj. Hemen tekrar bir bölge haritası alabilirsek. Hürmüz Boğazı'nın çok dışında bir evet, öyle değil mi? Bir blokaj uyguladı. Hürmüz'ün hem girişinde hem çıkışında İran'ın orada bir hattı vardı. Buyurun gösterin. Burada herhalde öyle değil mi Coşkun abi?
0: Şu daha hat, açık, daha şu açık hat, kısımda. Hücerayı da içine almak için özellikle Amerika bu hattı.
3: Yok o devrim muhafızları.
0: Hayır orayı, devrim muhafızları şuradan şöyle kesti evet, bildiğim.
3: Buradan devrim muhafızları tutuyor. Daha bu harita çok yakın olduğu için daha geniş. Belki daha geniş bir harita olursa ekranlara getirebiliriz. Daha dışarıda bir hat oluşturdu ve Amerika da orayı tutuyor. Hala da tutuyor. Yani gemiler geçiyor ama o önlemleri herhalde
2: Umman Denizi'nde başlayan bir kablo kasası yani.

0: Neden?
1: Ha buyurun.
2: Şimdi İran'da.
1: Buradan belki gösterebilirsiniz.
2: İran'da hayır zaten Hürmüz'le ilgili konuştuk. Hürmüz'ün nasıl şişeceği dün gibi belli. İlk haline dönecek. Orada Umman açığından gemiler işlemeye devam edecek. Öyle her gelene geçene para keserim vesaire o hikayede ortadan kalkacak. Şimdi burada İran'ın önümüzdeki süreçte bunu göreceksiniz. Siyasi yapılanması bölgenin kaderini belirleyecek. Şu an İran savaş başladığından bu yana o kadar çok kayıp verdi ki bir sis bulutu var. Kimlerin gittiğini bak yani hala ulaşılamayan erişilemeyen insanlar
1: var. İsim olarak. Heh. Kişi olarak.
2: Bu sis bulutu dağılıp savaş bittikten sonra ben İran'ın ciddi bir siyasi rekabete gireceğine inanıyorum. Mesela bak cenazede kumda Pezeşkiyan yuhalandı. Birileri yuhalattı. Arakçı yuhalandı. Birileri yuhalatıyor. İran içerisinde şu an Hamaney, işte Müşteba yaşıyor yaşamıyor bunları tartışıyoruz. Yeni dönemde yepyeni bir siyasi tabloyla karşılaşabiliriz.
0: Peki.
2: Yani reisinin söylemini hatırlayın. İran'da politika değişiyor. Dost ülkelerle, Türkiye ile, Azerbaycan'la bundan böyle yepyeni bir sayfa açacağız.
1: Dedi.
2: Helikopter düştü. Ve hayatını bitirdi. Şimdi o mantığın devam bir ekol İran'da şu an devrede. Ben Pezeşkiyan'ı, Arakçı'yı, Galibaf'ı çok önemsiyorum. Bunlar hakikaten İran açısından önemli isimler.
1: Çok önemli bir yere geldiniz ama Tolga Hoca'nın da ekleyecekleri var. Bir araya gideyim.
3: Bir cümle
1: alayım araya gideyim. Sonra devam edelim.
3: Cenaze töreninde ayetlerle mesaj vermeye çalıştı İran biliyorsunuz her gelen gruba. Orada Hümeyni'nin torununa bile mesaj vermeye çalışan bir İran var. Gelen konuklara hepsine böyle ince ince dokunmaya çalışan bir İran var. Doğal olarak bu İran yönetiminin hala ayağını nereye bastığı, savaş bitmek üzereyken neyi talep ettiği vesaire gibi konuların da ayrıca tartışılması gerekiyor. İran içerisinde müzakereye bu kadar direnmek, işte devrim muhafızları veya başka klikler. Yani sonuçta en kanlı savaş bile olsa sonuçta o masaya oturulması lazım. İla nihayet bir savaş olmaz. Yani ne sonuç bekliyorlar? Amerika'nın yıkılmasını mı bekliyorlar bu savaşın sonunda?
1: Ben de onu anlamıyorum. Yani, buyurun bana eşlik ederseniz sevinirim. Şunu söylemeye çalışıyorum ve anlamaya çalışıyorum. Yani müzakerenin bu maddeleri zayıftı, bizi güçsüz düşürdü. Yeni bir müzakere yapalım ama anladığım hiç müzakere yapmayalım. Yani ifade şöyleydi.
3: Evet, müzakereciler kahrolsun.
1: Evet, yani Yezid... Hazreti Hüseyin nasıl Yezid'le mücadele etmediyse biz de Amerika ile affedersiniz müzakere etmediyse biz de Amerika ile hani hiç müzakere etmeyelim. Ülkelerin doğası uluslararası ilişkilere aykırı bir durum değil mi? Kesinlikle. Hiç müzakere etmemek.
3: Kesinlikle öyle. Zaten yani baştan mantıksız bir çıkış o yüzden sonuca gitmiyor zaten. Doğru. Yani hiçbir şekilde müzakere etmemek diye bir şey söz konusu olamaz. Metin geneline baktığımızda zaten İran bundan daha fazla bir şey kazanamaz bir savaşta. Yani o yüzden bu savaş isteyenlerin amacının sadece Amerika'ya karşı direnmek olmadığı mantığı çıkıyor o yüzden. Şimdi şunu söyleyeceğim aslında. Burada en önemli olan şey sanki adil bir barış formülünün oluşması. Ankara'nın bunu çok altını çizdiğini hatırlatalım. Yani öyle bir barış formülü olması lazım ki Amerika'nın da İran'ın da bu formülde birbirine böyle çok üstün veya coğrafyada çok üstün olacak bir formül olmaması lazım. Daha açık söyleyeyim. Mevcut anlaşma hani bence benim okumama göre İran'la Amerika arasındaki savaşta İran'ın kazandığı sahada kazandığından çok daha fazlası. Şimdi bu kadar sahada kazandığından daha fazlası metin üzerinde kazandığı zaman ve İran gibi bir siyasi yapının da bunu nereye doğru evirdiğini de gördüğümüz zaman bunun da İran'da olması gerekenden fazla bir özgüven yarattığı izlenimi de oluşuyor. Hmm. Yani bugünkü hal yarını aratabilir. Yani işte devrim muhafızları belki o yüzden bugün çok daha fazla sesleri çıkıyor. Veya bu işte bölgedeki diğer proksilerle ilişkileri bugünkinden daha mı sert olacak yarın bu kadar özgüven arttıktan sonra? Daha net söyleyeyim. İran'ın bölge politikası sertleşebilir eğer bu şekilde devam ederse hocam, İran iç siyasetinde.
1: Karşılıklı olarak da İran sertleşirse az önce siz de söylediniz. Amerika şu anda belki İsrail'le yalnız ama destek yani İran'a karşı tepki de arkadaşlarım çok güzel bir harita ekranlara getirildi. O vurulan noktalar.

0: anladığım kadarıyla daha çok nokta vurulmaz mı bu sefer de? Yani gerilimi tırmandırmaz mı? Çok kısa getirdi arkadaşlarım ekranlara. Mesela biz NATO zirvesindeydik. Akşam program yaparken bir son dakika geldi. Bu şehir ekranlara getiriyor. Bu şehirden patlama sesleri geliyor diye. Amerika'da yanıt veriyor o zaman. Şimdi bugün sadece Amerika, İsrail yanıt veriyor. Yarın diğerleri de yanıt vermez mi? Çok kısa iki konumda görüşelim, sonra devam edelim. Ne dersiniz Bercan Tutar? Yani bu İran'ın anlaşma istememesi, Amerika'da bir kesiminde istememesi barışı zorluyor ama o kesimler geneli mi yansıtıyor? Ne dersiniz? Ateşkese mi yakınız? Yani, krize, savaşa mı yakınız?
1: Bence yani o marjinal kalıyor. Yani jeopolitik bir determinizm söz konusu. Yani Amerika'nın bölgeyi yeniden şekillendirme zorunluluğu var. Yani bu böyle isteğinden kaynaklanmıyor. Güç yetiminde limitlerini, sınırlarını görmesinden kaynaklanan bir şey var. Bu anlamda da yani Büyük İsrail projesiyle bizim işte alışık olduğumuz İran'ın vekil güçler üzerinde veya Büyük İran projesi diyeyim. İkisini de artık Amerika sonlandırmak istiyor. Sonlandıracak da. Yani İran'ı da kendi sınırları içerisinde makul rasyonel bir aktör olmaya zorluyor. Büyük İsrail hezeyanını yaşayan, işte Büyük İsrail projesiyle Suriye, Lübnan'a, İran'a, Gazze'ye saldıran İsrail'i de rasyonel ve makul bir aktör olmaya zorluyor. Gidişat bu yönde. Çünkü siz, anlaşmazlık, yani İran'la Amerika arasındaki anlaşmazlık İsrail'den çok daha büyük. Veya İsrail ile Amerika arasındaki İran anlaşmazı da İran'ı da aşan.
0: Siz bölgeyi bilen bir gazetecisiniz. Buyurun bana eşlik ederseniz. Özellikle kıyı hatları ama bu sefer daha da ilginci. Paran Meşet demiryolu hattındaki bir nokta da vuruldu. Şimdi evet. Bu noktalar, buyurun böyle alayım sizi. Şimdi doğal olarak gemiler vurulduğu için biz kıyı hattının vurulmasını normal karşılıyoruz ama o nokta, yani Tahran Meşet demiryolu hattı ne anlama geliyor? Bu kıyı hattında örneğin Ahvaz'da vuruldu. Onlar biraz daha içeride. Bu şehir biraz özel seçilmiş noktalar mı ve İran bu noktaların vurulmasının ardından yeniden bu noktaları toparlayabilmesi zor olmayacak mı? Yani gerilimi tırmandıkça İran'ın zor değil mi toparlaması?
1: Amerika şu anda İran'a karşı aslında bütün gücünü kullanmıyor. Yani şey anlamda, yani altyapısını yok etme. Çünkü o kuzeydeki o demir yolları aslında İran'ın hayat damarları.
0: Evet,
1: yani oradan Orta Asya'ya, Çin'e ulaşabiliyor. Ve işte o diğer kuzeydeki, yani batıdaki diyelim Tebriz bölgelerine ulaşabiliyor.
2: Ama Kalibaf bunu söylemişti. Evet. Yani Hürmüz'ü kapatınca Amerika, Kalibaf dedi ki yani bizim tek
1: can damarımız Hürmüz değil. Yani o Hazar üzerinden de, Orta Asya üzerinden de besleniyor ama.
0: Şöyle değil mi Coşkun abi, belki burada bize katkıda bulunur. Yani bir hava savunma sistemin yok. Evet, uçakların da yok. Tahran'ı da vurabilir. Daha içlere de gidip vurabilir herhalde, değil mi? Kıyıyı vurmasının sebebi oraları vurabilme kabiliyeti değil. Orayı vurmak istediği için. Yani Amerika daha içeri girip vurabilir.
1: Tabii ikna etmeye çalışıyor. Şimdi İran üzerinde şöyle bir şey var. Yani onu görmek lazım. Yani büyük güçlerle İran'ın nükleerden arındırılması konusunda Amerika hemfikir. Rusya'da, Çin'de.
0: Bunu artık hiç
1: nükleer bir İran istemiyor. En son NATO'da Avrupa Birliği'de. Yani nükleer programa gelince bütün dünya Amerika'nın yanında. Evet. Ama İran'ın işte parçalanması, rejiminin mesela alt üst edilmesi konusunda Çin ve Rusya'dan onay almış değil Amerika. O konuda mesela Türkiye'de onay vermiyor. Yani İran'ın parçalanması konusunda.
0: Artık rejimle ilgili bir tartışma içinde
1: sıkıntı yok. Şimdi yani genel kanı işte bu yeni oluşumun daha pragmatik görüyor Amerika'sı. Yani düşün, 47 yıllık işte bütün söylemi nefret üzerine kurmuş. Amerika ölüm üzerine kurmuş. İsrail'e ölüm üzerine kurmuş.
0: Parlamento
1: yani
0: açılırken
1: Hamaney'in mirasından gelen bir şey var. Yani o miras şimdi değişiyor. Yani ne kadar mesela askeri komutanlar yönetime gelse de böyle savaşkan, anti Amerikancı gibi görünseler de mollalara göre daha yumuşak, daha pragmatist insanlar bunlar.
3: Şimdi buradaki
1: yani bunlarla ulaşabileceğini düşünüyor Amerika.
3: Buradaki saldırının esas niyeti şu. Dediğin doğru. Hava savunma sistemi olduğu için eğer isterse Tahran'daki yaptı bunu. Daha derinlerde etki üretir.
0: Şöyle görünüyor. Belki siz haritada daha net gösterebilirsiniz. Hep böyle kıyılar vuruluyor görünüyor. Bunu şöyle algılıyor.
1: Bunu Hürmüz nedeniyle
0: daha
1: yapıyor.
0: Yakın noktaları vurabilme kabiliyeti. Bu
3: kabiliyetle ilgisi yok.
0: İstekle ilgili.
3: Burada hedef taleple ilgili ve istekle ilgisi var. Şimdi hikaye nerede başladı? Şurada. Ne dedi İran? Dedi ki burada dedi ben işte, yani İran açıklaması bu. Benim belirlediğim güzergahın dışına çıktığı için vurdum ben dedi tankerleri dedi.
0: Doğru.
3: Amerika'da dedi ki bu anlaşmaya aykırı. Ben de dedi senin burada Keşm Adası bölgesinde bulunan mesela Bender Abbas, Sirik.
1: Ki Bender Abbas'ı yeni açmışlardı bulunan, mesela konteyner ticaretine.
0: Orada bir şey vardı galiba değil mi? Bir radar sistemi
3: işte falan. Radar doğru. Ve

0: deniz kuvvetlerine ait tesislerini vururum dedi. Buraları vurdu. İlave bir tek bu şehri vurdu. Burada da gene bir kıyı...
1: Donanma derken kıyılarda limanlarının olduğu bir bölüm galiba. Şimdi
0: donanmadan bahsetmek zor.
1: Donanma zaten suyun altında diyor Trump sürekli.
0: Şöyle o dediği de doğru değil de burada esas devrim muhafızlarının şöyle bir yapılanması var.
1: Buyurun.
0: Deniz kuvvetleri zaten doğrudan kendine bağlı devrim muhafızlarına. Hücum botlarla gayri nizami harbe karşı bir yapılanması savaş öncesinde vardı. Yani o hareket kabiliyeti yüksek, kıvrak, hızlı hücum botlara.
1: Doğru.
0: Onu alarak askeri bota çevirdiler. Silah, bazı mühimmatlar yüklendi. Roketler, füzeler, işte uzaktan atılabilen sistemler. Dolayısıyla bunları işte buradaki olası bir savaşta kullanmak üzere bir hazırlığa gittiler.
1: Doğru.
0: Çok sayıda bot var. Amerika'nın da muhtemelen vurdukları bunlar. Zaten o tankerlerin aldığı hasar da bu botlarla verilen saldırılar veya o tankerler bunlarla vuruldu. Amerika'da buna yönelik işte sen bu saldırıyı buradan yaptın, ben de orayı vuruyorum. Bu şehir keza hatta Trump şunu da dillendirdi. Harkadasını da alabiliriz dedi.
1: Onu konuşacağım ama şunu merak ediyorum. Bu Tahran-Meşet demiryolu bugüne kadar defalarca yayın yaptı. Hiç duymadığımız bir yerdi. Demiryolunu vurarak bu hattın alternatif olarak bu hat bypass edildiği zaman İran'a buradan giremiyor.
2: Hatta daha önceden de açıklama yapmış. Mesela kritik köprüler, evet, barajlar, diye. İşte santralleri falan vurabilirim diye. Yani zaten Amerika'nın 5 aşamalı bir planı vardı. Yani ilk aşamada işte askeri hedefler, işte füze tesisleri, üretim merkezi, yani askeri endüstriyel kompleks. Ardından işte altyapı. Daha sonra da mesela işte özellikle askeri birimlerin vurulması ve etnik faktörler, yani etnik mezhebi operasyon şeklinde İran içeriden muhalifler üzerinden mesela iç kargaşaya sürüklenmesi projesi.
3: Hazar'a giden bir yol üzerindeki köprüyü de vurmuştu hatırlarsanız.
1: Doğru, çok tartışılmıştı o da. Buraya
2: ama bunlar bize tepki çekiyor, yani bu tür saldırılar.
1: Bu doğrudan bir içeriye yönelik gıda, ham madde sevkiyatını sağladıkları öyle nokta. Ama eğer orayı vurursa, buradan da Amerikan ablukasından içeri girişler engellenirse İran için çok zor.
3: İsrail'in
1: İran
3: öyle, halkı için. Öyle bir şey vardı. Onu da hatırlatalım. Orta Asya'dan besleniyor İran diye bir uyarısı vardı.
2: Yani, tam abluka olursa 6 aylık bir şeyi var deniliyor. Yani gıda anlamında ama yani 90, ama çok büyük bir ülkeden bahsediyor. Yani coğrafi olarak, yani kuşatılması, engellenmesi çok zor.
0: Şunu hep anlattım.
2: Mesela şuradan petrolü şuraya kadar getiriyorlar Çağbahar'a karayoluyla. Pakistan'a, Pakistan'ı mesela Gwar Limanı'ndan bu sefer gönderiyorlar. Yani Amerika'nın o denizdeki kuşatmasını İran o şekilde aşıyor. Yani o anlamda mesela kendine göre şeyleri var, alternatifleri var. Yani Amerika'nın tam da istediği şekilde böyle ekonomikmen çökertme planı işe yaramıyor. Ama biraz daha devam ettirirse çökerler. Yani çok sıkışmış durumda. Halktaki rahatsızlık çok yüksek. Hayır, New York Times'a bile yansıdı.
1: Daha da radikalleşebilir.
2: Evet, daha da yansıdı. Yani Müsteba Hamaney'in anlaşmayı kabul etmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de Merkez Bankası Başkanı'yla işte Pezeşkian'ın, yani kabul et yoksa büyük bir toplumsal infial olabilir şeklindeki uyarıları.
1: Bir sıcak gelişme. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika ile müzakere talebinde bulunmadık. Trump az önce söylemişti ya, bizi aradılar, bir talepte bulundular diye. Onlar bulunmadık diyor. Ancak Katarlı arabuluculardan söz ediyor. Arabulucunun İran'a yapacağı ziyareti kabul ettik diyor. Katar'dan bir ziyaret yapılacak İran'a. Hem Katar hem bölge ülkeleri
2: Çoşkun Bey'in dediği gibi hepsi tribüne oynuyor.
1: Çalışıyor. Trump diyor ki beni aradılar, bir görüşmek istediler. Ben o yüzden erteledim. İran diyor ki biz görüşmek istemedik. Onlardan bize talep geldi. Ama olan bölgedeki bu gerilim nedeniyle sadece bölge değil, tüm dünyaya az önce...
2: Yani normal hayatta da öyledi. En zor şey insanların birbirine katlanmak zorunda kalması. Şimdi burada Amerika birbirine katlanmak zorunda.
0: İkna etmek durumunda kaldığı bir kitlesi var. Yani burada Amerika'nın yani Trump'ın yerine bir empatiyle kendini koyduğunda Amerika veya işte dünya kamuoyundan bir beklenti oluştu. Neye yönelik? İşte bir rest çekmişin. O da bu restin devamını getiremeyecek. Yani burada öyle ya da böyle masa öncelikli hedef. Ona bir kılıf bulması lazım. O da ne? Beni aradılar. Görüşme talep ettiler.
2: Evet.
0: Ben de kabul ettim. Geçerli mi? Geçerli. Alıcısı olur mu? Olur. İran peki ne yapmalı buna? Hayır kardeşim, öyle bir şey yok.
2: Yok.
0: Biz aramadık.
2: Aracılar
0: devreye girdi. Amerika saldırırsa en sert şekilde cevap verilecektir. O da kendi kamuoyunu bir şekilde argo tabir gazını alarak süreci sonlandırdı. Böyle gider bu. Yani bu iş daha buradan büyümez. bir sabotaj, bir suikast olmadığı
2: yani
0: takdirde.
2: Barışı bence yani ama barış masasını kimseye devremeyecek. Evet yani, yani
1: öyle bir şey döndü ki bu büyümüyor da şimdi.
0: Ama
1: bu,
0: sen bu tuzağa gelmediğin için büyümüyor.
1: Hayır, hayır. Büyümüyor da sönümlenmiyor da.
0: Bak tuzağa gelmediğin için büyümüyor. Karşı durmadığı için sönümlenmiyor. Ne dedim az önce? Bu bitti anlamına gelmez. Yeni bir sabotaj, yeni bir suikast veya işte herhangi bir şey olmadığı takdirde. Şimdi ben burada mesela İsrail'in durup bir şeyi bahane ederek burada direkt saldırısını beklerim. Ya da İran'ın bir şeyi bahane ederek Katar'a, Kuveyt'e, Bahreyn'e tekrar bir saldırısını beklerim.
1: Coşkun Başbu şöyle bir şey hatırlattı. NATO zirvesinde bir yabancı gazeteciyle konuşurken bu İran'ın açıklamaları üzerine İran-Irak Savaşı'nı hatırlattı. Savaşın ikinci yılı çözüme çok yaklaşılmıştı. Ancak İran orada adım atmadığı için 6 yıl daha savaş uzadı. Yani İran'ın...
0: İran'a verilen rol o işte o zaman.
1: Ateşkes noktasında...
2: Evet, Hümeyni'nin inatçılığından evet, bahsediliyor başaramadığı mesela, için, kabul etmediği.
1: Mesela İran-Irak Savaşı'nın ikinci yılda bitebilecekken o anlaşmayı kabul etmediği için 8 yıla, 6 yıl daha uzadığını anlıyor. O da ilginç. Mesela İran müzakere etme ya da bu konuları çözme noktasında çok başarılı bir ülke değil dedi. Buradan da anlıyoruz yani müzakeresiyle
3: meşhurdur aslında.
1: Evet
3: hani
1: yani
3: baktığınızda.
1: Şimdi onun da atıfta bulunmuştu. Yani İran aslında diplomasiyle meşhurdur ama öyle değil bu
0: o
1: yeni
0: senin
1: rejim.
0: Diplomasiyle meşhur dediğin İran çok geride kaldı.
1: Klasik öyle. Evet. O,
0: yani
1: o Fars
0: Pehlevi ve Humeni ile birlikte Batı güdümünde olan bir rejim, bir iktidar yaratıldı. Şimdi Humeni diyoruz. Humeni'nin Fethullah'tan farkı ne? O da Fransız istihbaratıyla alındı, getirildi oraya. Biz getiremediler, başaramadılar, oraya getirdiler.
1: Hatta terör örgütünün buna benzer bir adım
2: ama şimdi İran'daki yönetim
1: falan
2: daha
1: öyle bir hikayede çok konuşulmuştu, benzetmişler.
2: İran'daki yönetim daha pragmatik. Yani bu Amerika olsun, işte Rusya, Çin, Türkiye, Körfez ülkelerinden gelen basınca çok fazla direnemeyecektir. Yani İran'ın kabul edebileceği şartlarda bir sisteme entegrasyon süreci başladı. İran savaşı bitti artık. Hürmüz Savaşı veya Hürmüz çatışmaları ekseninde yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Burada da İran yalnız yani. Hem işte Körfez ülkeleri, Avrupa, NATO,
1: Rusya işte, ve Çin.
2: Rusya ve Çin de bu konuda mesela şeyi
1: destekleyecek. Çin konusuna gelmişken bir cümle şunu da öğren. Yani ben mesela NATO sonuç bildirgesinde 3-0 hocamla da yayın öncesi, affedersiniz, ertesi günkü zirve öncesi hep şunu konuşmuştuk. NATO 3-0'da bir şey çıkar mı? Çin'e yönelik bir mesaj çıkmadı.
2: Çin işte çünkü İran'a destek vermeyeceğini söyledi.
1: Yani
2: Trump da
1: ilginç bir gelişme.
2: NATO'yu ve müttefiklerini
0: yayında Çin'e sen en başta bir şey yayınladın.
2: Saldırtacağını.
0: Hani NATO'dan çıkan sonuçlar gibi.
1: Ha evet, onu bir daha
0: ekranlarak. Orada bak orada zaten çok net diyor. Rusya Avrupa'da bunu kabul ettirdi. Hani Rusya
1: evet.
0: Varlığı tehdidi. Zaten 3-0 konseptinin esas temel noktası bu. Bak çok basit açıklayayım.
1: Ama bu Madrid'de Çin olabilir diye gelişmişti. Lahey'de bu konuşulmuştu. Burada hiç konuşulmamış.
2: Evet.
0: Şimdi burada zaten bak.
1: Ha bu mu? Ha,
0: şu. Ne diyor? Rusya uzun vadeli tehdit.
1: Doğru.
0: Şimdi bak NATO 1-0 aslında bunlar olmayan sonradan eklenen kavramlar. 91'e kadar olan bölüm. 1-0.
1: Temel tehdit
0: nedir?
1: Sovyetler Birliği.
0: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Tehdit o. 91'de yerle bir. Bu kez 91'de konsept değişti. Kızıl tehlike yeşil tehlikeye dönüştü. Yani Afganistan, Irak.
1: Göç işte, ve terör.
0: Yeni bir başlık oluşturuldu. NATO terörle mücadele edecek bundan sonra dendi. Niye? Sana bir düşman lazım. Bu yapıyı ayakta tutman için. 91 nereye kadar geldi? 2022'ye kadar. Niye? Sorgu başladı, sancı başladı. Ya kardeşim Rusya çöktü, biz hala niye bir aradayız? Düşman yok ortada. Hala biz Amerika'nın değirmenine taşıyoruz.
3: İklim falan konuşulmaya başladı.
0: Ve
3: yani
0: 2022'de NATO sana getirdiler. Ukrayna Savaşı'nı peydahladılar. Al sana düşman dedi. 3-0 burada başladı.
1: Ama şimdi
0: o 3-0'ın devamı burada.
1: Bir numaralı düşman Amerika için Çin değil mi? Şöyle bir anekdot aktarayım ben. Japonya Dışişleri Bakanı aynı yerdeydik. Dondurma yedik beraber hatta. Japonya ne arıyor NATO'da?
0: Şimdi bak.
1: Yani Çin'i Çin, çevrelemek için değil miydi?
0: Bak Çin Amerika için bir numaralı tehdit veya düşman. Çünkü Biden şunu söyledi. Rusya tehdit, düşman, pardon, Rusya düşman, Çin tehdit dedi. Trump geldi, hayır dedi.
1: Tersini söyledi.
0: Rusya tehdit, Çin düşmandır dedi.
1: Hatta Rusya'nın tehdit
0: bu
1: olmadığına dair bir
0: denklem
1: Amerika'dan çalışma da oldu.
0: Bu bahsettiğim denklem Avrupa için geçerli değil. Yani Avrupa kendini Çin kendisine tehdit görmez.
1: Siz şaşırdınız mı Çin'i görmeyince mesela sonuç bildirgesi?
0: Hayır, ben şaşırmadım. Ben zaten ilk daha başlamadan 3-0 nedir dendiğinde başa dönüş dedim. Niye? 1-0 kızıl tehlike, 2-0 yeşil tehlike, 3-0 tekrar kızıl tehlike. Alın size Rusya.
1: Bir İrfan hocamın da görüşünü alayım mı bu konuda? Tabii, tabii. Hocam ne
3: dersiniz? Çin'le ilgili hocam bir cümle ekleyeyim. Ona...

0: bir konsensüse vardığı görülüyor veya bir modus vivendi'ye geçici uzlaşıya.
1: O 4-0'dan tutup evet. Belki Çin
2: olabilir o zaman. Bizim ömrümüz yani yeter bir daha o zirveyi.
0: Elde
2: ama
0: İrfan şey
2: Hocam bir görüşünü Amerika alayım ne dersiniz hocam?
3: Bu Ankara'da 7-8 Temmuz'da toplanan NATO zirvesinde aslına bakacak olursanız sonuç bildirgesi 5-6 maddeydi. Evet. Taraflar arasında derin görüş ayrılıkları vardı. Bunu perdelemeye çalıştılar.
2: Herkesin istediği bir başlık
3: yani
2: gelmiş.
3: Şimdi dışarıdan NATO ittifakına baktığımızda 3-0'a geçtiler mi? Yani yeni konjonktüre uygun bir strateji, gelecek perspektifi ortaya konuldu mu? Hayır. ABD'nin düşman tanımı içerisinde Çin bu bildiri metninde yer almadı. Hı. Ama Madrid'de yer almıştı 2022 evet. yılında.
2: Tarihi
3: çünkü Avrupalıların Çin'le dış ticareti, Rusya'nın dış ticaretini geçti. En başından beri zaten niye kuruldu NATO? Rusya'nın Avrupa'yı işgal etmesini, ele geçirmesini engelleme amacıyla Sovyetler Birliği'nin. Bunda başarılı oldu mu? Oldu. Günümüzde hala Rusya tehdit mi? Tehdit. Fakat Rusya'nın tehdit olması konusunda da NATO'nun Avrupalı ortaklarıyla ABD arasında görüş ayrılığı var. Çünkü Trump bu işgal edilen bölgelerin Rusya'ya bırakılmasını, bir uzlaşı sağlanmasını ve Çin'in hedefe yerleştirilmesini istiyor. ABD'nin kurgusu NATO ittifakının transatlantik boyutunun ötesinde Hint-Pasifik bölgesine doğru ağırlık merkezini kaydırmak idi. Fakat bu toplantıda bu başarılamadı. Şimdi bir bütün olarak NATO teşkilatı anlamında baktığımızda NATO 3-0'a geçemedi yahut da 2022'de geçtiğini kabul edersek yerinde saydı. Derin görüş ayrılıkları var ittifakın geleceği ve mevcut stratejileri konusunda. Fakat münferiden Avrupa ne kazandı, ABD ne kazandı, Türkiye ne kazandı diye farklı açılardan baktığımızda fotoğraf değişiyor. Ben beklentilerin çok gerisinde bir sonuç bildirgesi ortaya çıktı ve önümüzdeki zaman diliminde bunun biraz daha netleşmesini beklememiz gerektiği kanaatindeyim.
2: Ya bir sonraki zirve Arnavutluk'ta, Arnavutluk'tan
3: ama
2: da
3: yani
2: bir şey
3: ertelenebilir. Ertelenebilir. Şimdi tabii zirve üye ülkelerde belli periyotlarla toplanıyor. Türkiye'de bir üye ülke.
4: Onunla
3: fakat
4: ilgili de bir
3: Türkiye
4: tartışma
3: burada
4: var.
2: Arnavutluk mu?
4: Onunla ilgili konuşalım.
3: Çok güçlü bir demonstrasyon yaptı. Aslına bakacak olursanız ittifakın geleceğinin şekillenmesinde rol oynadı. Mesela en önemli burada Türkiye'nin hassasiyetle üzerinde durduğu husus savunma sanayi alanında ittifak ülkelerinin birbirlerine karşı
2: yaptırımlı
3: ambargo ve yaptırım uygulamamaları. ABD bize 74'te ambargo uyguladı. 4 sene sürdü. Finlandiya ve İsveç'in katılmasını hatırlayalım. Neden Türkiye bu katılma anlaşmalarını onaylamayı geciktirdi?
2: Terörle çünkü verdiği destek.
3: Terör bir tarafı. İkinci olarak da bu ülkeler aslında savunma sanayi anlamında Türkiye'ye ambargo uyguladı. Evet bunlar NATO ülkesi değil fakat Avrupa Birliği ülkesi. Yani çeşitli boyutlarıyla Avrupa Birliği, NATO, Türkiye'ye karşı savunma sanayi bakımından negatif bir bakış açısını hep sürekli olarak gündemde tuttu. Bu zirvede bunun aşılmasına ilişkin kapı aralandı. Önümüzdeki zaman diliminde yine engellemeler olacaktır.
2: Şu yüzden bu konuyu açtım hocam. Bir önceki haritaya tekrar geri dönebilirsek, Hürmüz'deki sürece Amerika NATO'yu sürükleyebilir mi? Yani hayır. İran, Amerika ve İsrail'e karşı saldırıyı bir şekilde göğüslüyor.
3: Aynen, sürükleyemez. Diplomatik olarak zaten destek anlamında, diplomatik destek anlamında zaten bugüne kadar, 28 Şubat'tan bugüne kadar birden çok defa Trump ittifak ortaklarına, NATO teşkilatına çağrı yaptı. En fazla söyledikleri şey şu, Hürmüz'de mayın temizleme için gemi gönderebiliriz.
4: Yok, şöyle sürükleyebilir. Mesela İtalya niye kızgın? İspanya niye kızgın?
2: Gelmedik.
4: İşte ya, üsler bağlamında bile olsa işte hava yolunu açma konusunda
2: İngiltere'ye
4: olsun.
2: İngiltere'ye teşekkür
4: yakıt
2: ettim,
4: uçaklarının tanklarının inip kalkması yani lojistik destek anlamında bile destek vermediği için kızgın. Şimdi bu aşamadan sonra nasıl NATO o lojistik istihbari desteği verecektir Amerika'ya yani, Hürmüz
2: şunu
4: İran konusunda.
2: Sonuç bildirgesine Hürmüz girdi. Evet. Hürmüz'ün açık tutulması gerekiyor dendi. NATO üyeleri de buna imza attı. İran Hürmüz'le ilgili problem çıkarmaya devam etti.
4: Ortak hareket ederler o zaman.
2: Bu
4: ortak
2: şunu getirir mi?
4: Ederler.
2: Evet Tolga hocam. Biz NATO bildirgesine söylemiştik. Sen de Hürmüz'ü kapattın. Biz de NATO olarak 32 ülke olarak planlanan bir operasyonu İran'a yönelik değil Hürmüz'ü açmak için Trump bunun yolunu açmış olabilir mi?

0: bu kıyıları vurarak gerçekleşen operasyon bunun sebebi olabilir mi diye size sorayım. Sonra Coşkun abinin görüşünü alayım bu konuda.
1: Şimdi normalde yani NATO'nun orayı savunmak gibi bir görevi yok. Evet. Ama şimdi NATO'nun bize 5. maddesine ki bildiride de geçti. 5. Evet. maddeye hala sadık kalındı. Ama bir de 4. maddesi var. Yani NATO müttefiklerinin bir tehditle karşı karşıya kalma durumunda bir istişare mekanizmasının başlatılması.
0: Hürmüz burada bir tehdit midir?
1: Şimdi buranın bir tehdit olarak Avrupa'ya veya Amerika'ya ama doğrudan ülke satına bir tehdit haline gelip gelmeyeceğini tartışmaları için 4. maddenin en azından yürürlüğe konması, işlerlik kazanması gerekiyor. Yani daha açık söyleyeyim. Trump televizyon karşısında, kamera karşısında NATO ülkeleri buraya gelsin demesiyle olabilecek bir şey değil zaten bu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz elbette. Evet. Tarihi bir zirveydi. Tolga Hoca çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Coşkun Başbuğ çok teşekkür ederiz. Bercan Sular çok teşekkür ederiz. İrfan Hocam, İrfan Kayaürger çok teşekkür ederiz. Noktayı hep birlikte koyalım. Gelişmeler yeniden karşınızda oluncaya dek mutlu geceler efendim.

0: hafta sonundan merhaba efendim. Günaydın. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız efendim. Hemen bu saatimizde başlayalım. Washington'dan çok ciddi bir iddia var. Bültenimize bu haberle başlayacağız. Washington'da Tahran arasında diplomasi trafiği bir yandan devam ederken ABD basına gerilimi tırmandıracak bir iddia ortaya attı. İddiaya göre İran, ABD Başkanı Trump'a suikast planlıyordu. Ancak planın ABD istihbaratına bildirilmesiyle olası saldırının da önüne geçildi.
1: Onlar kirli oyuncular. Bu yüzden herkese, muhtemelen bana da dahil, saldırıyorlar. Yıllardır listelerinde bir numarayım.
2: İran'ın ölüm listesinin bir numarasıyım demişti. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim yeni bir boyut kazandı. Tahran'ın Trump'a suikast planladığı öne sürüldü.
1: İran'ın suikast listesinde bir numarayım.
2: İddiayı ABD basını ortaya attı. The Wall Street Journal gazetesi ve CNN International haberi ABD'li kaynak dayandırdı. Buna göre Tel Aviv Trump'ı takipteydi. Bir süredir yeni suikast planından şüpheleniliyordu. Düzenli bilgi akışı sağlandı. Şüphe İsrail tarafından doğrulandı. ABD istihbaratına haber verildi. Uyarı bu hafta yapıldı. Ancak iddiaya göre suikast girişimi hazırlığı diğerlerinden farklıydı. Daha yeni, sistemli ve somut bir plan yapıldığı öne sürüldü. ABD'li kaynaklar İsrail'in söz konusu istihbaratı Washington'a ilettiğini doğruladı. Ancak ifşa olan suikast planı hakkında bir açıklama yapılmadı.
1: Dün başka bir liste çıktı ve ben bir numarayım. TikTok'ta bir numara olmayı daha çok seviyorum ama öldürme listesinde birinciyim.
2: Öte yandan Trump'ın Ankara'dan ayrılırken farklı uçak kullanması dikkat çekti. Katar tarafından hediye edilen uçakla gelen Trump eski Air Force One'la geri döndü. Bu hamlede güvenlik tehdidiyle ilişkilendirildi. İddiaya göre gizli servis Trump'tan eski uçakla Ankara'dan ayrılmasını istedi. Ancak ABD güvenlik kaynakları iddiaları reddetti. If you want to really see something that said, take
0: a look at what happened. ABD Başkanı Donald Trump İran krizinde yeni dönemi şifrelerini verdi. Washington'ın diplomasi kapısını açık tuttuğunu ancak askeri baskıyı da sürdüreceğini söyleyen Trump, Tahran'a müzakere var, güvence yok mesajı gönderdi. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran krizinde diplomasiyle askeri baskının aynı anda devam edeceğini gösteren son derece kritik bir açıklama yaptı. Trump, İran İslam Cumhuriyeti bizden görüşmelere devam etmemizi istedi, biz de bunu kabul ettik, ancak Amerika Birleşik Devletleri onlara hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir netlikte ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın anlamı oldukça açık. Washington İran'la müzakere masasını tamamen devirmiyor, ancak görüşmeler devam ederken Amerikan askeri operasyonlarının duracağını ilişkin artık hiçbir güvence vermiyor. Bir başka ifadeyle Trump, diplomasi devam edecek ama İran müzakereleri zaman kazanmak ve Amerikan saldırılarından korunmak için kullanamayacak mesajı veriyor. Son günlerde ABD ile İran arasında

0: yeniden karşılıklı saldırılar yaşandı. Amerikan ordusu İran'ın füze, insansız hava aracı ve deniz operasyonlarında kullandığı belirttiği hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'sa Körfez bölgesindeki Amerikan askeri varlığına ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine yönelik misilleme tehdidini sürdürüyor. Amerikan kaynaklarına göre Washington'ın temel hedefi İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma veya ticari gemileri tehdit etme kapasitesini zayıflatmak. Hürmüz'de gemi trafiğinin yavaşlaması ve tankerlerin güvenlik endişesiyle rotalarını değiştirmesi ise krizin küresel enerji piyasalarına doğrudan yansıdığını gösteriyor. Reuters yaşanan süreci tarafların anlaşabilmesi için önce askeri baskıyı arttırdığı bir dönem olarak değerlendiriyor. Buna göre hem Washington hem de Tahran masaya daha güçlü oturabilmek için sahadaki baskıyı yükseltiyor. Ancak bu stratejinin en büyük riski kontrollü olduğu düşünülen saldırıların bir noktada kontrol dışına çıkması. Associated Press'e Trump'ın mesajlarındaki iki farklı çizginin aynı anda bulunduğuna dikkat çekiyor. Bir tarafta müzakerelerin sürmesine izin veren bir başkan, diğer tarafta yeni ve daha sert saldırılara tehdit eden bir başkomutan var. Associated Press'e göre Trump tam kapsamlı ve uzun süreli bir savaşa girmek istemiyor. Ancak İran'dan geri adım gelmediği takdirde askeri baskıyı büyütmeye hazır olduğu mesajını veriyor. Axios açıklamayı ateşkesin resmen öldüğü fakat diplomatik sürecin henüz ölmediği şeklinde yorumluyor. Katar başta olmak üzere bölgesel ara bulucuların temasları sürdürmesi tarafların tüm köprüleri henüz atmadığını gösteriyor. Fox News'in yayın çizgisinde ise İran'ın Hürmüz'deki faaliyetlerine karşı daha sert askeri karşılık verilmesi gerektiği öne çıkıyor. Buna karşılık Amerikan medyasındaki daha temkinli yorumlarda artan petrol ve benzin fiyatlarının Trump yönetimi için özellikle ara seçimler öncesinde ciddi bir iç politika maliyeti oluşturabileceği belirtiliyor. En güçlü ihtimal önümüzdeki günlerde saldırılarla müzakerelerin aynı anda devam etmesi. Washington, İran'dan Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması, Amerikan üslerine yönelik saldırıların durdurulması ve nükleer program konusunda denetlenebilir tavizler isteyecek. İran bu başlıklarda somut adımlar atarsa yeni ve koşullu bir ateşkes kurulabilir. Ancak İran'ın bir Amerikan üssüne ağır kayıp verdirmesi, büyük bir ticari gemiyi vurması veya Hürmüz'ü tamamen kapatmaya yönelmesi halinde Trump çok daha geniş bir saldırı emri verebilir. Sonuç olarak Trump'ın açıklaması savaşın tamamen bittiğini değil yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Masada diplomasi var ancak masanın arkasında artık açık biçimde Amerikan askeri gücü bulunuyor. Trump'ın stratejisi şu cümleyle özetlenebilir. İran'la anlaşma kapısı açık fakat yeni bir ateşkes ancak İran'ın somut ve denetlenebilir tavizler vermesi halinde mümkün olacak.
1: Efendim, Avrupa Parlamentosu Kırbis Harekatı üzerinden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız iddialarda bulunan bir karar aldı. Türkiye'dense bu karara tepkiler peş peşe geldi.
2: Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir.
3: 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yavru vatanda hem Rum hem de Türk tarafında huzur ve barış hakim oldu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam ederken Avrupa Parlamentosu tarafından tepki çeken bir karara imza atıldı. Kararda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça iftira atıldı. Tepkilerse peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun oyuna gelmemesi gerektiğini söyledi.
2: Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve bir takım lobilerin, onun da arkasında olan bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir.
3: Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa alınan kararın yok hükmünde olduğu belirtildi. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Avrupa Parlamentosu'na bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftihar.

0: iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz ifadesini kullandı.
1: İçişleri Bakanlığı çetelere ağır bir darbe indirdi efendim. 54 suçlu kız kıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve 54 suçlunun 29'unun kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği operasyonda Barış Boyun ve Baygaralar çetelerine ağır darbe indirildi. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal düzeyde aranan 25 olmak üzere toplam 54 firari suçlu yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda Adalet Bakanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının ortak çalışması sonucu yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Uluslararası işbirliği kapsamında ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 29 kişiyle ulusal seviyede aranan 25 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Aranan şahıslardan 38'i Gürcistan, 5'i Almanya'da, 2'si Azerbaycan'da, diğer firariler ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, tasarlayarak öldürme, dolandırıcılık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, yağma, hırsızlık, parada sahtecilik, insan ticareti yapma, bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırma, aracılık etme veya yer temin etme, kasten öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik suçlarından arandığı belirtildi.
1: Efendim, Yeni Doğan Çetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumunca çetenin sebep olduğu bebek ölümlerine ilişkin hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Raporda bebeklerin uygun tedavi yapılmadığı için öldüğü vurgulandı.
0: Adli Tıp Kurumu raporuyla Yeni Doğan Çetesi'nin bebekleri öldürdüğü kesinleşti. İstanbul'da acil durumdaki bebekleri önceden anlaştıkları hastanelere sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşması görüldü. Adli Tıp Kurumu hayatını kaybeden 10 bebeğin tanı, takip ve tedavi süreçlerini didik didik etti. Ortaya çıkan sonuç ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Raporda doktorların günlük muayenesini yapmadığı, röntgenlerin değiştirildiği ve evrakta sahtecilik yapıldığı yer aldı. Yoğun bakımlar 3. düzey şart taşımadığı halde sırf daha fazla para kazanmak için öyleymiş gibi gösterildi ve yetkisiz personel çalıştırıldığı da raporlandı. 3 bebeğin kurtulma ihtimali yüksekken bile bile ölüme götürüldükleri de vurgulandı. Örgütün elebaşı Fırat Sarı hakkında 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.
1: İstanbul Arnavutköy'de Davut Gökkaya eski eşi ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü. Ardından kendi canına kıydı. Evdeki diğer oğluysa kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu. Olay Boğazköy mahallesinde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, yeniden evlendiğini öğrendiği eski eşi Türkan Gökkaya'nın yaşadığı eve geldi. Çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle eski eşiyle oğlu Emin Gökkaya'ya ateş eden Davut Gökkaya daha sonra aynı silahla hayatına son verdi. Olay sırasında evde bulunan diğer oğluysa kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu. İstanbul merkezde 8 ilde yatırım dolandırıcılarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
0: Yüksek kazanç vaadiyle tuzak kuran çete, şafak operasyonuyla çöker.

0: 4 ildi. İstanbul merkezli 8 ilde telefonda kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtan şebeke mercek altına alındı. Mağdurları kolay para kazandırma vaadiyle ikna eden çete üyelerinin topladıkları suç gelirlerini gizlemek için paravan şirket hesaplarını kullandıkları tespit edildi. İstanbul, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düğmeye basıldı. Operasyonda organize şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
1: İstanbul Küçükçekmece'de arızalanan motosiklet aniden yanmaya başladı. Önce su bidonları ardından yangın söndürme tüpü devreye girdi.
0: Motosiklet alevlere teslim oldu. Su bidonlarıyla yapılan müdahale yetersiz kaldı. İstanbul Küçükçekmece'de arızalandığı için sürücüsünün iterek götürdüğü motosiklet aniden yanmaya başladı. Motosiklet sürücüsü yol üzerindeki bir marketin önünde durdu. Market sahibiyle birlikte yükselen alevleri su bidonlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak müdahale yetersiz kaldı. Alevler yangın söndürme tüpüyle kontrol altına alındı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
1: NATO zirvesinde kritik kararlar kadar Başkan Erdoğan'ın liderlere takdim ettiği o özel üretim hediyeler de gündem oldu. Peki devletler arası ilişkilerde hediyelerin diplomatik karşılığı ne anlam ifade eder? Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş değerlendirdi. İzleyelim.
2: Egemenlik ve milli güç sembolü olarak yine verilen bu stratejik hediyeyi değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Devletler arası diplomaside bazen bir hediye sözlerden daha güçlü mesajlar içerebiliyor.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın silah hediyesi bir protokol armağından ziyade Türkiye'nin savunma sanayisiyle yükselen güç kimliğinin de sembolik ifadesi olarak söylememiz gerekiyor.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrasında takdim ettiği hediyede Türkiye'nin hem devlet geleneğini hem de savunma sanayisindeki gücünü liderlere sembolik bir şekilde anlattı. Erdoğan zirveye katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel üretim revolver silah ve mermi hediye etti.
2: Liderlerin diplomasi ve kişisel ilişki boyutuyla isimlerinin yazılı olması liderler arası diplomasi açısından da çok büyük önem taşıdığını ifade etmemiz gerekiyor.
0: Peki devletler arası ilişkilerde hediyelerin diplomatik karşılığı ne anlam ifade ediyor? Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş değerlendirdi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara zirvesine katılan liderlere 357 Magnum tipi bir tabanca hediye etmesi de sadece protokol hediyesi değil, daha çok stratejik ve bir sembolik anlam ifade ettiğini de söylememiz gerekiyor.
0: Başkan Erdoğan'ın ülke liderlerine savunma sanayi ürünü hediye etmesi nasıl okunmalı?
2: Ankara zirvesinin kalıcı bir simgeyle temsil edilmesiyle beraber Türkiye'nin de artık diplomatik hafızalarda kesin ve net olarak bir yer almasını sağlayacak önemli bir hediye olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Söz konusu hediye Türk markalarının görünürlüğünün artmasına da katkı sağlıyor.
2: Savunma sanayisi açısından da değerlendirdiğim zaman ihracat açısından çok büyük bir dolaylı bir göstergenin ürünü ve aynı zamanda da Türk markalarının tanınırlığının arttırılması noktasında da önemli bir sembolü ifade ettiğini söylememiz gerekiyor. NATO amblemiyle büyük Türk bayrağımızın birlikte kullanılması, bu da Türkiye'nin NATO içindeki güçlü yapısıyla beraber NATO'ya verdiği destek ve katkıyı, Türk savunma sanayisinin NATO için artık bir üretim merkezi konumuna geldiği ve bu noktadaki güvenliği ilişkilendirmesi noktasında da çok önemli bir süreci başlattığını, milli kapasiteyle ittifak dayanışmasının en büyük göstergesi olarak da bunu bir anlamda yine değerlendirebiliriz.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan NATO zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırladı. Lider eşleri Çankaya Köşkü'nde çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Dünyaya ise önemli mesajlar verildi.
3: Yarının dünyasını şimdiden ele almamız lazım. Sorun karşımızda, gelişimi gözlemliyoruz ve bunu ehlileştirmemiz lazım.

0: Dünyanın dört bir yanında insanlar çocukların kırılgan olduklarını ve özel olarak korunmaları gerektiğini kabul etmiştir. Şimdi bu kazanımlardan geri adım atamayız.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında başkent Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.
0: Emine Erdoğan hanımefendiye çocukların korunması ile ilgili bir yuvarlak masa toplantısı düzenledikleri için şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepimiz çocuklarımızı korumamız gerekiyor.
1: Misafir lider eşlerini köşke gelişlerinde tek tek karşılayan Emine Erdoğan, lider eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Lider eşleri sırayla söz aldı. Çocukların dijital dünyada yaşadığı tehlikeye vurgu yaptılar. Bu konuda bir an önce önlem alınması gerektiğini söylediler.
0: Dijital yaşam çocuklarımıza olağanüstü fırsatlar sundu, ancak aynı zamanda yatak odalarına, arkadaşlıklarına, öz saygılarına ve bazen de onlara zarar vermek isteyen insanların ellerini de kapı açtı. Aynı zamanda uygunsuz içeriklere ve siber zorbalığa maruz kalma riskinin yanı sıra aşırı kullanımdan kaynaklanan gelişim geriliği ve duygusal kaygı gibi yan etkiler de ortaya çıkmaktadır.
1: Yakın zamanda konuştuğum bir öğretmen, 5. sınıf öğrencilerinin sadece %50'sinin yarısının geriye doğru koşabildiğini söyledi. Hayal edebiliyor musunuz böyle bir şey? Yani bizim için çok kolay, geçmişte yapabileceğimiz çok kolay bir şeyi şu an yapamıyorlar. As a medical doctor,
0: bugün çocuklarımıza kendi odalarında bile güvende kalmayı öğretmeliyiz. Çünkü internet artık ara sıra ziyaret ettiğimiz bir yer değil, çocuklarımızın büyüdüğü ortam. Because the internet is no longer a place we occasionally visit.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katsayı arttırımlarının kaldırılması için uygun adımların atıldığını söyleyen Fidan, hem Kaan'a takılacak F-110 motoru hem de F-35 savaş uçağı satışlarında sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı.
0: Bakan Fidan, F-110 motoru ve F-35 satın alma sürecinin yakında sonuçlanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katsa yaptırımları ve F-35 satın alınma sürecine değindi.
3: Yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Yani bunda bir sıkıntı olmayacak.
0: Bakan Fidan, Milli Muharip Uçak Kaan'a ABD'den motor tedarikinde de sorun beklemediklerini söyledi.
3: Başka dış politika organları vardı, konuları vardı. Onlarla teat ederek götürdük. F-110 motorlarıyla ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
0: Ankara'daki NATO zirvesiyle ilgili de tarihi bir başarı sağlandı değerlendirmesinde bulundu.
3: Cumhurbaşkanımızın o uzun erimli tarihi liderliği sayesinde ortaya koyduğu politik çerçeve, tavır, tarafları birleştirmesi, bir noktada çözülmemiş meselelere ilişkin alternatif perspektif getirilmesi aslında bu zirveyi gerçekten hem NATO açısından hem ülkemiz açısından tarihi başarılı bir zirve yaptı. En az savunma unsurları kadar, yani askerler kadar, ordular kadar önemli oldu. Destekleyici bir unsur değil, artık ana bir unsur oldu. O da NATO'nun kayıtlarına ve stratejik doktrinine geçti.
0: İran-ABD savaşına da değindi. Çatışmaların bölgeye yayılma riskine dikkati çekti.
3: Çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Neden onlar ilk önce birkaç gemiye saldırdılar? Sonra Amerikalılar da tabii misilleme yaptılar. Burada Boğaz'daki geçiş regülasyonunun bir şekilde ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu Umman'da bir araya gelecek Ummanlı meslektaşıyla Sayın Arakçı. Taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum.
2: CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi kararlarının iptali istemiyle açılan davada ara karar çıktı. Mahkeme ara kararında Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine hükmetti.
1: CHP'nin olaylı geçen 38

0: 8. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yönetim kurulunun görevden uzaklaştırılması ve seçimin iptali istemiyle açılan davada mahkeme kritik bir ara karara imza attı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada CHP Genel Başkanlığı avukatları ana dosyanın Yargıtay'da olduğunu belirterek süre talep etti. Davacı Özlem Erkansa kararı mahkemenin takdirine bıraktığını dile getirdi. Kararını açıklayan hakim daha önce verilen görevden uzaklaştırma ve tedbir kararının devamına hükmetti. Taraflara yeni beyanda bulunmaları için 2 haftalık süre verilirken gözler Yargıtay'dan gelecek karara çevrildi. Mahkemenin verdiği bu ara kararla birlikte Gürsel Tekin il başkanlığı görevine devam edecek.
1: AK Parti mecliste yükseköğretim kanununu değişiklik öngören bir teklif sundu efendim. Teklife göre izinsiz yükseköğretim kurumu açanlar 4 yıl, sahte diploma ve belge düzenleyenlerse 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek.
0: Diploma sahteciliği ve akademik usulsüzlüklerle mücadeleye yönelik yeni düzenlemeyi içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı yükseköğretim kanununda değişiklik öngören teklifle sahte diploma düzenleyenlere ve kanuna aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütenlere ağır yaptırımlar getiriliyor. Teklife göre kanuna aykırı şekilde yabancı bir eğitim kurumu adına izinsiz ön lisans, lisans veya lisansüstü program düzenleyenler 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu kurumların reklamını yapanlar içinse 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyenler hakkında resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak. Bu kişiler 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek. Teklif akademik usulsüzlüklere de yeni yaptırımlar getiriyor. Tezini, makalesini veya kitabını başkasına yazdırdığı belirlenenlerin akademik ünvanları geri alınacak. Bu kişiler hakkında meslekten çıkarma işlemi de uygulanabilecek. Başkası adına akademik çalışma hazırlayan, yazan veya buna aracılık edenlere 10 bin güne kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bu faaliyeti meslek haline getirenler içinse ceza 20 bin güne kadar çıkarılabilecek. Teklifin yasalaşması halinde akademik hırsızlık yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamındaki güvenlik tedbirleri de uygulanacak.
1: Efendim, Yeditepe Üniversitesi'nde ayet yazılı pankartın kapatılmaya çalışılması tartışmaları ve tepkileri de beraberinde getirdi. Yükseköğretim Kurumu'nun üniversiteyle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. O pankartı açan Mustafa Malo ile ekibimiz bir araya geldi. Erşen Karaca'nın özel haberi.
0: Kur'an-ı Kerim üzerinden mizah yapanlar için ifade özgürlüğü isteyen zihniyet, ayet yazılı pankarttan rahatsız oldu.
2: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu mezuniyet töreninde pankart skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Siyasi isimlerden ve aynı zamanda YÖK'ün başlattığı soruşturma kapsamında açıklamalar peş peşe geldi.
3: Müslümanlara ve İslam'a karşı benim de maruz kaldığım, şahit olduğum bu ön yargılarını belki kırılmasına, belki kendilerini bir muhasebeye çekmesine, düşüncelerini tahsis etmesine vesile olurum diye ümit etmiştim ama ümit ettiğimi bulamadım maalesef.
0: Mustafa Malo'nun amacı bir hukukçu olarak mesleğini dosdoğru yerine getirmek istediğini ayette anlatmaktı.
3: Dünyamızda var olan zulümler, haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında bir hukukçunun dosdoğru olmak bir ödevinden ziyade yapması gereken bir yükümlülük ve bir Müslüman olarak aynı zamanda.
0: Hud suresi 112. ayetin yazılı olduğu pankart bazı öğrencileri rahatsız etti. Önce pankartı indirmek istediler. Ancak Mustafa Malo direndi.
3: Orada ilk müdahale geldiğinde ben şaşkınlıkla birlikte dik durarak pankartı vermedim. Fiziksel güce karşı mukavemet gösterdim sabit durarak. Üzüntümü dışa vurmadım. Aksine tebessümle karşılık verdim. Ve tebessümüm sanırım onları biraz daha rahatsız etti. Çünkü onlar biraz daha sanırım benden fevri veya işte duygusal olarak daha kötü bir reaksiyon beklediler.
0: Girişimleri sonuçsuz kalınca bu kez pankartı

0: önünde sıralandılar.
1: Bu gibi görüntülere çok şahidiz, maalesef alışığız. İnşallah kırılır bu görüntüler ama başörtülü ablalarımızın o protestolara kimisini destek vermesi, kimisinin sessiz kalması beni çok derinden üzdü.
0: Yükseköğretim Kurulu söz konusu olayla ilgili soruşturma başlattı.
2: Liselere geçiş sistemi sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci arasından 452 öğrenci tam puan alarak LGS'de birinci oldu.
0: Liselere geçiş sistemi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı.
3: Zorlu LGS maratonu sona erdi, sonuçlar açıklandı. Türkiye'de toplamda 452 Türkiye şampiyonu var. Şu an burada ise 2 şampiyon da yanımda. Peki öğrenciler LGS'ye nasıl hazırlandı?
4: Çok sıkmadım kendimi ama yani her gün düzenli olarak çalıştım. İkinci dönem biraz daha tabii ki sıkmaya başladım durmadan yani sürekli. İlk 1-2 ay günde en az 150 soru diye hedef koydum kendime. Sonraki dönemlerde en az 200 soruya çıktım.
5: Günde ilk başladığımda böyle 100'ün üstüne çıkıyordum. Böyle tempoya girdiğimde hani 200'ün altına inmiyordum. Maksimumda böyle 450'yi buluyordum hani tempodan o her gün.
6: Ben çok soruya değil daha çok verimli soru çözmeye odaklanmıştım. Eve gidince 100-150 böyle bazenleri de 200 çözdüm genel olarak.
0: Şampiyonlar şimdiden gelecekteki büyük hedeflerine de odaklanmış durumda.
5: Ya ben okul olarak düşündüğümde kabataşı düşünüyorum şu anda. Meslek olarak da yazılım mühendisliğini düşünüyorum. Yazılım mühendisi çünkü gelecek olduğu için geleceğin mesleği ve yani her şeyi onlar yapıyor. Mesela telefonları, uygulamaları. Ya düşündüğüm çoğu şeyi o yapıyor, bir de hani ben sevdiğim için istiyorum bunu.
0: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih süreci 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
2: Efendim, Filistinliler için Dünya Kupası maçlarını dev ekranlarda izleme imkanı sağlayan yardım görevlisi Muhammed El-Vahidi, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.
0: Enkaz arasında dev ekran kurup maçları izletiyordu. Gazzelilere Dünya Kupası heyecanını taşıyordu. İnsanlar mutlu olsun istiyordu. Ancak İsrail bunu da çok gördü. Gazze'deki Mısır Komitesi Direktörü El-Vahidi'yi katletti.
7: Bu saldırı bir insani yardım çalışanına hedef aldı. Onun işi tamamen sivil nitelikliydi.
0: Gazzeliler açlık, kıtlık ve bitmeyen İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu zorlukların gölgesinde Gazze'deki Mısır Komitesi'nin direktörü Muhammed Favaz El-Vahidi, Gazzelilere nefes aldırmaya çalışıyor. Yıkılmış binaların arasında projeksiyon kurup Dünya Kupası maçlarını izletiyordu.
7: Babam muhtaçlara ve yerinden edilmiş kişilere yardım etmek için Mısır Komitesi'nde çalışıyordu. Sabah saat 8'de uyanırdı. Kendine çok fazla yükleniyordu. Bunu dile getirdiğimizde ben insanlara yardım ediyorum derdi.
0: El-Vahidi, Mısır-Arjantin karşılaşmasının gösterimi için hazırlanan alana giderken hedef alındı. Saldırıda iki çocuk dahil 4 kişi yaşamını yitirdi.
7: Bu saldırı bir insani yardım çalışanına hedef aldı. Onun işi tamamen sivil nitelikliydi.
0: Yüzlerce Gazzeli El-Vahidi'nin cenazesi için sokaklara akın etti. El-Vahidi'nin naaşı Filistin ve Mısır bayraklarına sarıldı.
2: Efendim, Londra'dan Gazze konusunda dikkat çeken bir öz eleştiri geldi. İşçi Partisi lideri Andy Burnham, partisinin Gazze Savaşı'nın ilk dönemindeki tutumu sebebiyle özür diledi. Burnham, İsrail'e baskının arttırılması, silah ihracatının yeniden değerlendirilmesi ve Gazze'de işlenen savaş suçlarının uluslararası mahkemelerce soruşturulması çağrısında bulundu.
8: Let me start by saying the
9: İsrail masum Filistinleri öldürerek ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.
10: İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Andy Burnham'dan pişmanlık açıklaması geldi. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Burnham, lideri olacağı iktidardaki İşçi Partisi'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcındaki tutumu sebebiyle özür diledi. Biz doğru olanı yapmadık dedi.
9: İsrail'in Gazze'deki askeri harekatının başlangıcında partimin doğru tutum sergilemediğini düşünen çok sayıda

0: kişi olduğunu biliyorum ve bunun için üzgünüm. Yanıtımız çoğu zaman yeterince iyi olmadı. Daha iyisini yapmamız gerekiyor.
1: Burnham, Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında daha güçlü bir tavır alınması gerektiğini söyledi.
0: İsrail hükümetine baskı yapmak için daha fazlasını yapmalıyız. Evet, bazı önemli adımlar attık. Ancak dürüst olmak gerekirse, İngiltere ateşkes çağrısı yapmakta çok yavaş kaldı. Şimdi yaklaşımımızı güçlendirmek için daha fazlasını yapmalıyız.
1: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirmekten kaçındı. Ancak gördüğü ve okuduğu şeylerden dehşete düştüğünü dile getirdi.
0: Savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair artan kanıtlar var. Gazze halkının yaşadığı derin acılar için hesap verilebilirlik olmalı. Ancak nihai olarak buna siyasetçiler değil, uluslararası mahkemeler karar vermeli.
2: El Salvador tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu düzenledi efendim. Pasifik Okyanusu'nda düzenlenen operasyonda 167 milyon dolar değerinde 6,6 ton uyuşturucu ele geçirildi.
3: El Salvador'da zehir tacirlerine tarihi darbe vuruldu. 167 milyon dolar ederinde uyuşturucu ele geçirildi.
4: Bu vesileyle yapılan el koyma ülkemizin tarihindeki en büyük operasyonu teşkil ediyor.
3: El Salvador güvenlik güçleri Pasifik Okyanusu'nda iki ayrı operasyon düzenledi. Bu operasyonla ülke tarihinde tek seferde en yüksek miktarda uyuşturucu yakalanmış oldu. Deniz kuvvetleri ilk tekneyi ülke kıyılarının 582 deniz mili açığında durdurdu. Yaklaşık 6 saat sonra aynı bölgede ikinci tekneye de operasyon düzenlendi. İki teknede toplam 6,68 ton uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa ederinin 167 milyon dolar olduğu açıklandı. Teknelerde bulunan 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. El Salvador güvenlik güçleri başarılı operasyonun ardından yakaladıkları uyuşturucu maddeleri La Paz kentinde sergiledi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele operasyonu ülke tarihindeki uyuşturucu kaçakçılığına vurulan en büyük darbe sözleriyle duyurdu.
4: Teknede 2 Ekvadorlu ve 4 Kolombiyalı vardı. Toplamda yaklaşık 6680 ton uyuşturucu ele geçirildi.
2: Bulgaristan'da yaşayan Türkler 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanları unutmadı efendim. Cuma namazının ardından şehitler anıldı ve dualar edildi.
3: Bulgaristan'da yaşayan Türkler 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehitlerimizi unutmadı. Camilerde dualar okundu. Kardeşlik ve birlik mesajları verildi.
5: 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından bu yıl 10 sene geçmiş oluyor. 10. yıl dönümü Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında ve başta Balkanlarda da anılıyor.
3: 15 Temmuz şehitlerimizin yad edildiği yerlerden biri de Bulgaristan'ın Kırcaali kentiydi.
6: Ve bu süreçte vatanı, bayrağı, kimliği için canını feda eden aziz şehitlerimize dua edeceğiz. Onları rahmetle, minnetle yad edeceğiz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Aziz Türk milletine bir daha böylesi acılar yaşatmasın diyorum. Herkese saygılar sunuyorum.
3: Düzenlenen programda şehitlerimiz için dualar edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi yapıldı.

0: programa Türkiye'deki camilerde görevli imamlar da davet edilirken, Bulgaristan Başmüftüsü Ahmet Hasan da A Haber'e programa ilişkin bilgi verdi.
1: 15 Temmuz şehitlerini anmak için buradayız. Cenab-ı Hak aziz milletimize bu tür acılar yaşatmasın. Türk milletinin vicdanına, birliğine, beraberliğine yıllar önce yapılan bu saldırı kabul edilemez. Türk milleti buna en güzel şekilde cevap vermiştir. Bundan böyle de Allah-u Teala hiçbir şekilde milli ve manevi değerlerimizi zarara sokacak şekilde saldırılar düzenlemesine milletimiz izin vermesin. Vermeyecektir de bundan sonra.

1990'lı yılların sıcaklığını ve mahalle kültürünü özleyenler için Üsküdar'da adeta zamanda yolculuk yaptıran bir bakkal var. Raflarındaki nostaljik ürünlerden eski eşyalara kadar her köşesi geçmişi hatırlatan bu tarihi mekan 7'den 70'e ziyaretçilerini ağırlıyor. Şimdi gelin o özlenen günlere birlikte kısa bir yolculuk yapalım.

0: Şimdi bunları görmek açıkçası bizi duygulandırdı. 90'ların çocuğu olarak da açıkçası geriye birazcık gittik.
1: Yaşayanlar bilir. Taso'dan bilyeye, pamuk şekerden horoz şekerine kadar birçok güzel ürün vardır. Ama bunları yaşatan bakkallarsa oldukça nadirdir. İşte bu görmüş olduğunuz bakkala girdiğiniz andan itibarense sizi o yaşadığınız eski huzurlu günlere götürüyor. Gelin o anılara birlikte eşlik edelim. Bakkala girdiğinizde kendinizi adeta zaman yolculuğunda gibi hissediyorsunuz. Öyle ki bir tarafta çocukların ellerinden düşmeyen bilyeler, diğer tarafta ise yetişkinlerin kullandığı tek kullanımlık o meşhur kolonyalar. Evet, bakkal önlüğü kırışık olur dediniz. Temiz ama kırışık.
2: Tabii temiz ama kırışık. Ütülemeye vaktimiz yok çalışmaktan. Burası 90'lar bakkalı. İnsanlar buraya geldiklerinde çocukluğunu yaşıyorlar. İçeri girdiklerinde aha benim çocukluğum, leblebi tozu, patlayan şeker, laklağım, tetrisim, tasolarım diye böyle tepkiler veriyorlar.
1: Girince ne hissettiniz? Şimdi 90'lar döneminde yaşayanlar hakim zaten. Böyle bir geçmişe anılara daldınız mı siz de?
0: İlla ki şimdi anılar unutulmuyor. Şimdi her 90'lar çocuğu ister istemez o zamanın anılarını istiyor. Şimdi artık kalmadığı için senelerde geçtiği için 90'ların çocuğu olarak da açıkçası geriye birazcık gittik.
1: Eskiden paketli çekirdekler yoktu. Tuzlu mu tuzsuz mu diye de sorulurdu. Ve bunlar gazete kağıdında verilirdi. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
3: Tuzlu mu tuzsuz mu?
1: Tuzsuz. İşte böyle gazete kağıdında aldığımız çekirdeklerle sokakta hem oyun oynayıp hem de bu aldığımız güzel lezzetli çekirdekleri hep birlikte arkadaşlarımızla yerdik. Kaç yaşındasın?
4: 14.
1: 14 yaşındasın. Peki Cineli kitabını biliyor musun?
4: Hiç bilmiyorum.
1: Evet. Duymadın mı hiç?
4: Duymadım.
1: Peki baban annen anlatıyor mu biz küçükken okurduk diye?
4: Ya anlatıyordu ama hiç gerçek olacağını düşünmemiştim böyle.
5: Ben ana sınıf öğretmeniyim. Çocukları şu anda ekrandan uzaklaştırmak gerçekten çok zor. Böyle yerlerin aslında çoğalması çok çok daha iyi olabilir. Hem çocuklar bizim eskiden oynadığımız bu oyuncakları gördükleri zaman bence ekranı bırakıp daha fazla oyuncaklara yönelebilirler.
1: Bakkalın içine girdiğiniz andan itibaren sizi birbirinden değişik oyuncaklar ve unutamadığınız o eşsiz lezzetler karşılıyor. Ve hatta arkadaşlarınızla gezerken de işte bu oyuncağı hatırladın mı diye birbirinize de sık sık sorabilirsiniz.
2: Oğlum bak bu lak lak diyor benim zamanımda şakşak da diyorduk diyor. Şu şekilde diyor gösteriyorlar böyle. Böyle yapıyor. Çocuğu tabii ki dikkat bakıyor gözlerini açıyor. Sonra bak yapamadığı zaman çocuğuna böyle de yapıyorduk diyor. 90'larda kendimizin kendi uğraşlarımızla yaptığımız oyuncaklarımız vardı. Bunlardan birisi de çivili futboldu. Paraya ortasına koyduğumuzda kimi 3 kere vuruyor, kimi 1 kere vuruyor. Biz 1 kere vuralım. 1 kere ben, 1 kere siz vuruyorsunuz. Bu şekilde gol atana kadar devam ediyoruz. Kendi kendimize oyunlar oluşturuyorduk.
1: Bir de bunun taktiği vardı sanırım.
2: Tabii. Şöyle ortasına koydunuz ama biraz açıktan, aha, biraz matematik yapmak lazım. Direkt kaleye tutturabilmek için.
0: Bir dakika. Şöyle yapmaya çalıştık.
1: Artık olduğu kadar.
0: Artık olduğu kadar, aynen öyle.
1: Yıllar geçti ama biraz unutmuş gibisiniz.
0: Evet, evet, unutuluyor tabii ki ister istemez.
1: Çocukluğumuzun vazgeçilmez ikilisi olan leblebi tozu ve gazoz da sık sık tükettiğimiz bir şeydi. Ancak leblebi tozunu tek tükettiğimiz zaman biraz boğazımıza kaçabilirdi. Bakkal amcalarından en çok neyi istiyorlar 90'lar çocukları?
2: Bir geldiklerinde olmazsa olmaz leblebi tozu var mı diyorlar, patlayan şeker var mı diyorlar, tetris var mı diyorlar. Yine 90'lar çocukları babalarından ve dedelerini gördüğü için tavuklu saat, tavuklu saati soruyorlar, ezan okuyan saati soruyorlar.
1: Bilenler bilir, bir zamanlar bütün okullar aynı önlüğü giyerdi. İlk önce siyah önlük, daha sonra ise bu önlükler renklenip maviye döndü ve bir de bunun unutulmaz yakaları vardı.
2: Geç vakitte telefonum çalıp, ya eşim hamile, sizde bir jöle varmış, ne olursunuz açar mısınız benim için? Ya da şöyle bir şey varmış, sizde varmış bunu açar mısınız dediklerinde de biz kendilerine yardımcı da olduk. Böyle bir anımız da var. İnsanları mutlu etmeyi seviyoruz.
6: Doğu Anadolu'da yazın da karla mücadele sürüyor. Hakkari Yüksekova'da kepçe boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına devam ediyorlar. Bitlis Hizan'da da yayla yollarının açılması için yoğun çaba sarf ediliyor.
7: Takvimler Temmuz'u gösteriyor ancak doğuda hala kış yaşanıyor. Hakkari Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar adeta tünelleri andırıyor. 7 metreyi bulan karda çalışan ekipler kepçeyle açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu görüntülerde Bitlis'in Hizan ilçesinden. İl Özel İdaresi ekipleri yaz aylarında besicilerin kullandığı yaylaların yollarını açmak için çaba harcıyor. Ekipler iş makineleriyle 3000 rakımlı Koldu Dere yaylasında halen karın erimediği noktalarda çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler yolu kısa sürede ulaşıma açmayı planlıyor.
6: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mor renge bürünen lavanta bahçesi hem üretime hem de turizme katkı sağlıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bahçede üretilen o lavantalar çeşitli doğal ürünlere de dönüştürülüyor.
7: Mor çiçekler açtı, ziyaretçiler lavanta bahçesini akın etti. Safranbolu'da Fazıl Çelikkaya'nın yaklaşık 6 yıl önce deneme amacıyla kurduğu lavanta bahçesi, bugün bölgenin ilgi gören duraklarından biri haline geldi.
8: Tarlayı değerlendirmek istedik. Eşim de eczacı. Dedik ki lavanta bahçesi yapalım. O gün karar verdik. Bugüne kadar getirdik. Safranbolu için bir kazanım oldu.
9: Çok güzel, harika renkler lavanta bahçesi olunca. Safranbolu'da olması daha da güzel.
7: Her yıl çiçeklenme döneminde yüzlerce doğasever bahçeye geliyor. Mor manzara eşliğinde fotoğraf çekiyor.
8: Çevre ilçelerden, çevre illerden çok ziyaretçilerimiz oluyor. Bu gördüğünüz arazide, işte bu lavanta bahçesinde gelen misafirler çok rahat ettiğini düşünüyoruz. Herkes memnun ayrılıyor. Bu Safranbolu için bir kazanç sonuçta.
7: Haset edilen lavantalar damıtılarak yağa dönüştürülüyor. Krem ve kolonya da yapılıyor.
8: Yıllık 30 litreye yakın bir yağ çıkartıyoruz bu araziden. Bunların hasat ettikten sonra distilasyon makinemizde yağını çıkartıyoruz. Yaklaşık işte 30 litre civarında bir yağ alıyoruz. Yağı da işte gelen misafirlerimize falan değerlendirmeye çalışıyoruz. Çiçeklerinden, bunların tohumundan yastıklara, yastık işlerini güzel torbalar içerisinde güzel ürünler yapıyoruz. Bunların kremini, aynı zamanda lavantalı kolonyasını da burada üretiyoruz.
9: Tarla çok güzel, görsel olarak bizi çok etkiledi. Lavantanın kokusu ayrıca bizi bir etkiledi. Fotoğraf çektik, çok güzel.
6: Akdeniz'de hasat edilen limonlar Nevşehir'deki doğal soğuk hava depolarında aylarca ilk günkü tazeliğini koruyor. Tüf kayalara uyulan depolar doğal ortamda hem ürün kalitesini artırıyor hem de ekonomiye önemli katkı sunuyor.
7: Akdeniz'in bereketli bahçelerinde hasat edilen limonlar binlerce kilometrelik yolculuğun

0: ardından Nevşehir'deki doğal tüf kayalarına oyulan depolara ulaşıyor.
1: Mersin'in bereketli bahçelerinde hasatı yapılan limonlar kış aylarında Kapadokya'nın yolunu tutuyor. Ortahisar'da doğal kaya depolarında muhafaza edilen ürünler uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek sayesinde bölge ekonomisinin en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.
2: Şimdi limonlarımız 10. ayda falan Mersin'de kesiliyor. Kesildiğinde yeşil oluyor. Bu ilk kesilen limonların dayanma gücü daha fazla oluyor. Mesela 12'ye kadar burada muhafaza olma imkanı oluyor, şansı oluyor. Biraz daha geç kesilen limonlar, bir ay, iki ay sonra kesilen limonlar mesela, onların dayanma gücü zayıflıyor. Sarardığı için, dalda sarardığı için. Onlar da mesela 5. ayda, 6. ayda durumuna göre çıkartıyoruz yavaş yavaş, kalitesine göre.
3: Bu aslında bir yumurta gibi kesilirken. Son derece hassas kesiliyor. Orada küfeler var, sepetler var böyle. Onların içerisine yavaşça konuluyor. Şu göstereyim, şurası özellikle burada tırnak bırakılmıyor.
0: Yıl boyunca doğa nem sağlayan bu depolar limonların tazeliğini korurken kabuğunu inceltiyor, aromasını ise güçlendiriyor.
2: Limonlarımız geldiğinde yeşil oluyor. Burada limonlarımız sararıyor. Biraz kabuğu inceliyor ve doğal olarak da biraz sulanmış oluyor. Mesela buraya limon geldiğinde mesela 20 kilo olaraktan geliyor ama buradan çıkışımız 18,5-19 kilo olaraktan çıkıyor. Fakat içi sulanmış bir şekilde çıkıyor.
0: Yatak limonu olarak bilinen ürünler aylar süren doğal olgunlaşma sürecinin ardından iç ve dış pazara gönderiliyor.
2: Ya buradan genelde yurt dışına da gidiyor. Tabii iç piyasaya da gidiyor. İç piyasada da mesela farklı farklı. Mesela büyük boy limonlar mesela Antalya, Bodrum otel kısmına gidiyor. Mesela şu boy limonlarımız market tarzı.
4: Efendim şimdi sizleri İstanbul Üsküdar'a götüreceğiz ve Hanım Sultanların ilçesinde son 100 yılda gerçekleşen o büyük değişimi anlatacağız. Şimdi zamanda bir yolculuğa çıkalım ve ilçede nasıl değişim gerçekleştiğine birlikte bakalım.
5: İstanbul'un en güzel manzarasına sahip ilçesi. Bir yanda Kız Kulesi, bir yanda Topkapı Sarayı. İşte bu güzel ilçe özellikle yüzyıllardır Anadolu'yla Avrupa yakasını bağlıyor. Peki son 100 yıl içerisinde Üsküdar nasıl bir değişim sergiledi? İşte sizi birazcık geçmişe götürelim ve bu sorunun yanıtını arayalım.
0: Üsküdar 1900'lerin başında Anadolu'dan gelip Avrupa yakasına ulaşmak isteyenlerin durak noktasıydı. Sahilde bekleyen sandalların yerini yeni yüzyılın başında artık modern gemiler ve arabalı vapurlar almıştı.
6: ...1900'lerin başında Üsküdar çok güzel konaklara sahip, insanların huzur içinde yaşadığı ve kendi o ana sıfatı olan Hanım Sultanlar şehri. Bu tanımlanmadan dolayı zaten Üsküdar tarihi boyunca hep zarafetin sembolü haline gelmiş bir yer. Mesela Üsküdarlı tarzıyla ezan var. Üsküdari bir tarzda Kur'an okuma var. Osmanlı'da ilk arabalı vapur geleneği 1870'lerde başlıyor. Bunu da dünyada ilk arabalı vapuru yapan biziz. Bunda nasıl bir sebep var? Çünkü burası iki kıtada kurulmuş bir şehir. Sürekli karşılıklı bir trafik olan bir yer. Burası farklı farklı şehir hatları vapurlarının düzenli olarak çalıştığı iskelelere sahip bir su yoluydu.
0: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Üsküdar'da yeni yüzünü yavaş yavaş almaya başladı. Avrupa yakasında Beyoğlu'nda bir tramvay hattı vardı. Ancak Anadolu yakasında yoktu. Anadolu yakasındaki ilk hatta Üsküdar'a inşa edildi.
5: Şu anda benim bulunduğum noktada 1928 yılında yani Mihrimah Sultan Camii ile Çeşme'nin arasında yeni bir tramvay hattı açılmıştı. İşte o hat Üsküdar'dan başlayıp Kızıklı'ya kadar yolcu taşıyordu.
6: Anadolu yakasının tramvay ihtiyacı için tam şu an bulunduğumuz noktada yani o kervansarayın hemen ön tarafında bir tramvay istasyonu ve ondan sonra Üsküdar'da raylar döşenerek buradan iki tane hat yapılmış. Hattın bir tanesi günümüzdeki Selmani Pak Caddesi'nden Kısıklı'ya devam ediyor Fıstık Ağacı üzerinden. Diğeri ise Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinden Kadıköy'e gidiyor. Bu tramvay hatları da şu an tam olarak bizim sizinle bu röportajı yaptığımız yerin üzerinden geçiyor. Bu tramvay hatları 1967'ye kadar kullanıldı. 1967'de sökülerek yerlerine otobüs geldi.
0: Toplu ulaşıma bir nevi çare bulunmuştu. Ancak

0: 1548-1549 yılından 1930'lara kadar aktif olarak kullanılmış. Çünkü ticaret hep buradan dönüyor. Fakat 1932 yılında dönemin Üsküdar Kaymakamı şöyle bir karar alıyor. Üsküdar'dan Beykoz'a gitmek için bir yola ihtiyacımız var. Bu yolu yapmak için de bize bir alan gerekiyor. Ne yapılmış? Bu kervansaray ortadan kaldırılsın, bu kervansarayı yıktıralım ve buraya bir yol açalım. Fakat ne olmuş biliyor musunuz? Yapı, Mimar Sinan eseri olduğu için 20-30 tane amelenin kazmalarla günlerce uğraşmasına rağmen bu yapıyı en ufak bir zarar bile verememişler. Peki ne yapmışlar? Ondan sonra yapının dört tarafına dinamitler koydurulmuş. O dinamitlerle bu muhteşem Mimar Sinan eseri maalesef havaya uçurulmuş.
1: Ünlü mimar Harry Prost 1937 yılında Üsküdar'ın bir meydanı olması için öneride bulundu ve o öneri daha sonrasında kabul edildi. Çalışmalara başlanıldı, buradaki binaların birçoğu yıkıldı ve ortaya Üsküdar Meydanı çıktı. Ancak o dönemde herhangi bir peyzaj çalışması yapılmadığı için o alan boş bir alan olarak kaldı.
0: Arabalı vapurun düzenli seferi var ama arabalı vapuru bekleyen arabaların da beklemesi için bir yere ihtiyaç var. Dolayısıyla arabalı vapurun iskelenin hemen ön tarafında büyük boşluklar gerekiyor. Buradaki yapılaşmaya son verilmiş. Geniş bir Üsküdar meydanı açılmış ama Üsküdar'ı bilenlerin göreceği şu anki Üsküdar tarihte böyle değil. Yani böyle bir meydan yok. Meydan ihtiyaca göre oluşturulmuş.
2: Bu arada artık çok partili döneme geçilmiş, kırsaldan kentlere göç sayısı da artmaya başlamıştı. Demokrat Parti hükümeti gecekondulaşmanın önüne geçmek istiyordu. Bu nedenle İstanbul'da Anadolu yakasının ilk toplu konut projesine başlandı. İsmi Selamsız Ucuz Evler Projesi'ydi.
0: İstanbul'un ilk sosyal konut projesi, gelir durumu düşük işçiler için yapılıyor. Selamsız'daki bir toplu konut alanı İstanbul'daki halka dönük ilk toplu konut projesi aslında.
2: Salacak sahili de o dönemlerde daha farklı bir görünüme sahipti. Özellikle 50'lerden 80'lere kadar Salacak plajıyla, aile gazinosuyla anılıyordu.
1: Mehmet Hocam, İstanbul'un en güzel manzarasının olduğu noktadayız. Bir tarafımızda Kız Kulesi, bir tarafımızda Topkapı Sarayı. Yıllarca buradan izlenmiş bu güzel manzara. Peki 1900'lerden itibaren efendim Salacak sahilinde bir değişim var mı? Kız Kulesi'nde özellikle bir değişim var mı?
0: Şimdi şöyle, Kız Kulesi daha Roma İmparatorluğu dönemine kadar giden çok eski bir mazisi var. İstanbul'daki en eski yapılardan bir tanesi. Bir askeri depo olarak ilk etapta yapılmış. Askeri amaçlarla kullanılmış. Osmanlı döneminde gümrük olarak kullanılmış dönem dönem askeri yapılanma olmuş. Cumhuriyetle beraber bir fener işlevine dönüştürülmüş ve en son restorasyondan sonra da o 1820'lerde gördüğümüz haline geldi. Ama aynı zamanda biz Üsküdar'ın Salacak sahilindeyiz. Yani Üsküdar'la harem arasındaki bulunan alan, bir zamanlar tam bulunduğumuz yerde büyük bir plaj vardı. İnsanlar burada Salacak plajında denize giriyordu. Hemen plajın üst tarafında da yalılar ve tarihi konaklar vardı.
3: Her cumartesi günü dans müsabakaları yapılırdı. Papatya gibisin, beyaz ve ince, nereden sevdim o zalim kadını gibi. 1958'den sonra halk konserleri başladılar. Safiye Ayla, Müzeyyen Sener, sonra 58'den sonra Zeki Müren de sahneye çıktı.
1: O yılların halini gösteren filmlerden biri de başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Orta Direk Şaban oldu.
4: Geçmiş olsun, otobüs mü çarptı?
5: Antrenman oğlum. Ayıptır söylemesi. Karateye başladık da.
6: Çok mu dövdüler Şaban?
5: Ağzını topla be. Antrenör dona kaldı. Ha? Ben hayatımda böyle bir kabiliyet görmedim dedi.
1: Buradaki çay bahçesinde çekiliyor. Tabii. Siz o yılları hatırlıyor musunuz?
0: Tabii hatırlıyorum. Ben o zaman da lisede okuyordum. Biz de o çay bahçesine sık sık gidip geliyorduk. Orta Direk Şaban filmi aslında tam olarak Salacak'tan Salacak iskelesine inen caddenin üzerinde Bahar Öztan'ın oturduğu ev tam olarak orada. Kemal Sunal'ın bisikletle geldiği, yürüdüğü yerdeyiz aslında şu an. Burada çok basit bir ince bir yol var. Aslında arabaların gidemeyeceği kadar ve o dönemde o filmde de buradaki kumsal son haliyle görülüyor.
5: Ben daha iyi yaparım be. Hadi oğlum. Hadi.
2: Salacak sahilinde bir de liman bulunuyordu. Liman günümüze ulaşmadı. Ancak o günlerde bekleme salonu olarak kullanılan alan şimdi çay bahçesi olarak kullanılıyor.
3: Köylerde bu vapur iskelesinin bekleme salonudur şu gördüğünüz yer. İleride vapur vardı.

0: Sabahleyin önce 7-15 işçiler gider, 8-30 memurlar gider, 9-15 tüccarlar giderdi. Vapurda da herkesin aşağı yukarı belli bir yeri vardı. Biri gelmediği zaman merak edip giderdik, ne oldu, hastalandı mı diye.
1: Kaptan hareket edeceği vakit bağırdı. Kaptan dur, Ahmet Efendi gelmedi, Mehmet Efendi gelmedi. Yeri boş.
2: Çok güzelmiş.
1: Yeri boş derdi. Ondan sonra kaptan bir 10 dakika daha beklerdi. Adam koşa koşa yokuştan aşağı inerdi.
0: Abimiz İzzet Günay, artistin babası burada kişi memuruydu.
3: Buradaki dönüşüm aslında 1980'lere kadar gidiyor. 1982-83 yılından itibaren burada bir harem, Üsküdar arası bir sahil yolu yapılması planlanmış. Ve 1985'ten itibaren Salacak plajı ortadan kaldırılmış. Burada Çifte Kayalar diye güzel bir alan vardı. O Çifte Kayaların bulunduğu yerin üzerine günümüzde herkesin üzerinden gittiği o sahil yolu yapılmış.
4: Üsküdarlılar yıllar geçtikçe azalan komşuluk ilişkilerini de özlüyor.
2: Peki efendim, mahalle komşuluk ilişkileri nasıldı eskiden?
0: Çok güzeldir. Çok kibardılar. Okumuşlara bey, okumamışlara efendi derlerdi. İşte Hasan Bey, Hüseyin Bey, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi. Beyefendilerin hep fotör şapkaları vardı. Birbirlerini şapkayla selamlarlardı.
1: Eskiden her yerde komşuluk güzeldi. Şimdi bir apartmanda kimse kimseyi tanımıyor.
2: Peki eski hali mi, şimdiki hali mi Üsküdar'ın?
1: Eski hali tabii ki. Buralar hep sahildi. Nerede istiyorsan denize giriyordu.
5: Bir numaradı bizim Şengelköy, o güzel tepe oralar. Bir numara.
2: Hala devam ediyor komşuluk.
5: Aynı devam ediyor. Hiçbir sıkıntı olmaz. Polis olsun, memur olsun, bizim buralarda hiçbir sıkıntı olmaz.
4: Üsküdar 100 yıl içinde peyderpey değişime uğrasa da aslında halen İstanbul'un en önemli aktarma noktalarından biri.
2: Günümüzde artık Üsküdar'da tramvay yok ama onun yerine yıllar sonra hem Marmaray hem de metro yapıldı. İşte Üsküdar'dan Avrupa yakasına ya da başka bir ilçeye gitmek isteyenler bu toplu ulaşım araçlarıyla hızlıca ulaşabiliyorlar.
4: Manzarasıyla da herkesi kendine hayran bırakmaya, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. İlk saati geride bıraktık artık saatlerimiz. 6'ya ulaştı. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla devam ediyoruz. Bu saatimizde ise Başkan Erdoğan'dan bir haberle devam edeceğiz. İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar mezuniyet törenine katıldı Başkan Erdoğan. Gündeminde ise milli güvenlik vardı. Milli güvenlikten taviz veremeyiz dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız ifadelerini de kullandı.
1: İki gün önce NATO liderler zirvesine Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık.
2: Başkent'te ev sahipliği yapılan NATO toplantısına değindi. Türkiye'nin güvenliğinin kimseye emanet edilemeyeceğini söyledi.
1: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. İç kalemizi sağlam tutacağız. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar mezuniyet törenine katıldı. Okulun 10 yılda en seçkin kurumlardan biri haline geldiğini vurguladı.
1: 10 yıl gibi kısa sürede Milli Savunma Üniversitemiz küresel ölçekte yıldızı parlayan en seçkin eğitim kurumlarımızdan biri haline gelmiştir.
2: Erdoğan savunma sanayinde ulaşılan yerlilik oranına dikkat çekti.
1: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor,

0: geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik.
1: Başkan Erdoğan dereceye giren subaylara mezuniyet belgelerini verdi.
2: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katsa yaptırımlarının kaldırılması için uygun adımların atıldığını söyleyen Fidan, hem Kaan'a takılacak F-110 motoru hem de F-35 savaş uçağı satışlarında sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı.
3: Bakan Fidan, F-110 motoru ve F-35 satın alma sürecinin yakında sonuçlanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katsa yaptırımları ve F-35 satın alınma sürecine değindi.
4: Yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Yani bunda bir sıkıntı olmayacak.
3: Bakan Fidan, Milli Muharip Uçak Kaan'a ABD'den motor tedarikinde de sorun beklemediklerini söyledi.
4: Başka dış politika organları vardı, konuları vardı. Onlarla teat ederek götürdük. F-110 motorlarıyla ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
3: Ankara'daki NATO zirvesiyle ilgili de tarihi bir başarı sağlandı değerlendirmesinde bulundu.
4: Cumhurbaşkanımızın o uzun erimli tarihi liderliği sayesinde ortaya koyduğu politik çerçeve, tavır, tarafları birleştirmesi, bir noktada çözülmemiş meselelere ilişkin alternatif perspektif getirilmesi aslında bu zirveyi gerçekten hem NATO açısından hem ülkemiz açısından tarihi başarılı bir zirve yaptı. En az savunma unsurları kadar, yani askerler kadar, ordular kadar önemli oldu. Destekleyici bir unsur değil, artık ana bir unsur oldu. O da NATO'nun kayıtlarına ve stratejik doktrinine geçti.
3: İran-ABD savaşına da değindi. Çatışmaların bölgeye yayılma riskine dikkati çekti.
4: Çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Neden onlar ilk önce birkaç gemiye saldırdılar? Sonra Amerikalılar da tabii misilleme yaptılar. Burada Boğaz'daki geçiş regülasyonunun bir şekilde ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu Umman'da bir araya gelecek Ummanlı meslektaşıyla Sayın Arakçı. Taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum.
2: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için kritik bir gelişme yaşandı. ABD Kongresi'nde F-110 motorlarının ihracatına ilişkin 15 günlük inceleme süresi tamamlandı. Satışı durduracak herhangi bir red kararı çıkmayınca motor tedarik sürecindeki önemli bir engel de aşılmış oldu. Gök Vatan'ın çelik kanatları Kaan'ın detayları şimdi haberimizde.
0: Çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
1: Gök Vatan'ın çelik kanatları, Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan her geçen gün hedefine bir adım daha yaklaşıyor.
5: 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip olan Kaan, düşük görünürlülük, yapay zeka destekli görevlendirme sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri.
1: İlk kez 21 Şubat 2024'te gökyüzüyle buluşan Kaan, sahip olduğu ileri teknoloji ve yüksek kabiliyetleriyle Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Şimdi ise programın en kritik başlıklarından birinde önemli bir eşik atladı.
5: 5. nesil savaş teknolojisiyle Gökvatan'ın yeni hakim olmayı hedefleyen Kaan, bu kez motor tedarik sürecindeki gelişmesiyle gündemde.
1: Kaan programında kullanılacak General Electric F-110 GE-129 turbofan motorlarının Türkiye ihracatına ilişkin ABD Kongresi'ndeki 15 günlük resmi inceleme süreci tamamlandı. 24 Haziran'da ABD yönetiminin kongreye yaptığı

0: yaptığı yaklaşık 700 milyon dolarlık resmi bildirimle başlayan süreçte satışı durdurmaya yönelik herhangi bir red kararı çıkmadı. Bazı kongre üyeleri S-400 gerekçesiyle itirazlarını dile getirse de ortak bir engel oluşturulamadı. Böylece 10 Temmuz itibarıyla F-110 motorlarının ihracatına ilişkin kongre kaynaklı hukuki inceleme süreci de resmen sona ermiş oldu. F-110 motor tedariki Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündem başlıkları arasında yer aldı. Başkan Erdoğan görüşme öncesinde motor tedarikini daha önce de ele aldıklarını ve konuyu yeniden görüşeceklerini belirtti. Trump ise ABD'nin bu konuda sorumluluk almaya devam edeceğini ifade etti.
1: Washington'la Tahran arasında diplomasi trafiği sürerken karşılıklı açıklamalar gerilimi yeniden yükseltti. Trump İran görüşme istedi derken Tahran bu iddiayı yalanladı. ABD'li bazı üst düzey yetkililere göre ise iki ülke arasındaki görüşmeler verimli geçiyor ancak İran hem nükleer konusunda taviz vermeli hem de Hürmüz saldırıları sona ermeli.
2: Washington-Tahran hattında kritik dönemeç. ABD Başkanı Donald Trump, İran müzakere istedi dedi, Tahran'dan anında yalanlama geldi. Trump, İran'ın ABD ile görüşmelerin devam etmesini istediğini ve Washington'ın bu talebi kabul ettiğini açıkladı. Ancak ateşkesin sona erdiğini İran'a net bir şekilde bildirdik sözleriyle Tahran yönetimine askeri baskının devam edeceği mesajını verdi. İran'dansa bu açıklamaya yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran ABD ile müzakerelerin sürdürülmesi için hiçbir talepte bulunmadı açıklamasını yaptı. Bekai, sadece Katar'la arabulucunun Tahran'a yapacağı ziyaretin kabul edildiğini söyledi. Öte yandan bazı üst düzey ABD'li yetkililer İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları durdurması ve nükleer programa ilişkin somut tavizler vermesi gerektiğini yineledi. Yetkililer İran'ın nükleer tesislerini gerektiğinde yeniden hedef alabilecek askeri seçeneklerin masada olduğunu da dile getirdi. Ortaya çıkan tablo Washington'la Tahran arasında diplomasinin tamamen bitmediğini ancak askeri baskının da eş zamanlı olarak sürdüğünü gösteriyor. Şimdi gözler Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk trafiğinde.
1: Efendim Londra'da Gazze konusunda dikkat çeken bir öz eleştiri geldi. İşçi Partisi lideri Andy Burnham konuyla ilgili partisinin savaşın ilk dönemindeki tutumu sebebiyle özür diledi. Bir izleyelim.
3: Let me start by saying the
4: İsrail masum Filistinleri öldürerek ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.
2: İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Andy Burnham'dan pişmanlık açıklaması geldi. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Burnham, lideri olacağı iktidardaki İşçi Partisi'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcındaki tutumu sebebiyle özür diledi. Biz doğru olanı yapmadık dedi.
4: İsrail'in Gazze'deki askeri harekatının başlangıcında partimin doğru tutum sergilemediğini düşünen çok sayıda kişi olduğunu biliyorum ve bunun için üzgünüm. Yanıtımız çoğu zaman yeterince iyi olmadı. Daha iyisini yapmamız gerekiyor.
2: Burnham, Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında daha güçlü bir tavır alınması gerektiğini söyledi.
4: İsrail hükümetine baskı yapmak için daha fazlasını yapmalıyız. Evet, bazı önemli adımlar attık. Ancak dürüst olmak gerekirse, İngiltere ateşkes çağrısı yapmakta çok yavaş kaldı. Şimdi yaklaşımımızı güçlendirmek için daha fazlasını yapmalıyız.
2: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirmekten kaçındı. Ancak gördüğü ve okuduğu şeylerden dehşete düştüğünü dile getirdi.
4: Savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair artan kanıtlar var. Gazze halkının yaşadığı derin acılar için hesap verilebilirlik olmalı. Ancak nihai olarak buna siyasetçiler değil, uluslararası mahkemeler karar vermeli.
1: Efendim şimdi gazetelerle devam edelim.

0: Bakalım bugün gündemin hangi önemli başlıkları gazetelere yansımış. Sabah Hürriyet, Akşam ve Yeni Şafak'a bakacağız. Sabahla başlayalım. Hemen manşete baktığımızda milli güvenlikten taviz vermeyiz diyor. Bu sözler Başkan Erdoğan'a ait. Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde genç kurmaylara net mesaj verdi. Savaşlar sadece cephede olmuyor. İçeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız sözleri Sabah gazetesinin manşetlerini süslemiş. Bununla birlikte Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu diğer önemli mesajlarda o başlıkta yer alıyor. Keskin değişimlerin yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka hayatın her alanını derinden etkiliyor. Savaşlar artık sadece cephelerde değil, siber saldırı ve dezenformasyonlarla yürütülüyor. Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasına radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz dedi. İç kalemi sağlam tutacağız mesajları verdi. O mesajlarda bugün Sabah gazetesinin manşetlerini süsledi efendim ve devam edelim. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hemen bakalım Hürriyet'te bugün hangi manşet yer alıyor? Senin raporun yalan. Avrupa Parlamentosu efendim skandal bir karara imza attı. Rum-Yunan ikilisinin oyununa geldi diyor. Skandal kararı imza attı. Türk askerlerinin 1974 Barış Harekatı'nda Rumlara cinsel saldırıda bulunduğu yalan kabul etti. Oysa tarih bunun tam tersi örneklerle dolu. Siyasi baskıyla kabul alt başlığı devam ediyor. Yunan ve Rum milletvekilleri iftira senaryosu daha önce AP'deki komitenin gündemine geldi. O dönemde reddedilen Türk askerlerine yönelik haksız ve aşağılık iftira geçen çarşamba siyasi baskılarla genel kurulda kabul edildi. Türkiye ve KKTC sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz bu karar AP'nin itibarını düşürür dedi. Bu katliamlar unutulmaz alt başlığıyla bu haber devam ediyor. Azıcık tarih bilen bu kararı kabul etmez demişler. Sabah tarihi Kıbrıs tarihini azıcık bilen 1960'lardan bu yana yaşananlar hakkında bir nebze bilgisi olan kimsenin kabul edemeyeceği bu AP kararının nasıl bir lobi faaliyetiyle çıktığı malum şeklinde bir yorum yazılmış bugün manşette Hürriyet gazetesinde. Ve sırada Akşam var, hemen Akşam'a bakalım. Akşam gazetesi de Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu önemli mesajları manşetlerine taşımış. İç kaleyi sağlam tutalım şeklinde bir başlık atılmış. Terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazıyoruz dedi Başkan Erdoğan. Herhangi bir teşkilata üye olursak olalım bu zorlu coğrafyada başımız dik yaşamak için güçlü olmak zorundayız dedi. Türkiye güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içerisinde yapmak mecburiyetindeyiz dedi. Rusya Türkiye ile temas halindeyiz diye bir açıklama yapmıştı. Hemen altında da ona yer verilmiş. Kremlin sözcüsü Peskov yaptı açıklamayı. Türkiye'nin S-400'leri üçüncü bir ülkeye satışı konusunda bu son derece hassas bir konu. Türk taraflarıyla temas halinde şeklindeki açıklaması da yine manşette Akşam gazetesinde yer almış. Son olarak Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta manşetlerine NATO'nun en çok konuşulan silah başlığını atmış. Ana teması savunma sanayi olan NATO zirvesinin en çok konuşulan silah Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlere hediye ettiği Gümüşşahi tabanca oldu. Özellikle İngiliz ve Alman liderlerin gümrük yasaları gerekçesiyle silahı Ankara'da bırakmasıysa tartışmalara yol açtı diyor. Rusya ile savaşmaktan söz edip silahlanma yarışına giren Avrupalılar bürokrasiyi aşıp bir tabancayı ülkelerine sokamadı yorumları yapıldı denmiş. Sıra dışı bir hediye ve Erdoğan dahice davrandı alt başlıklarıyla Yeni Şafak bugün manşetlerini o silahla süslemiş efendim. Şimdi devam edeceğiz. CHP Merkez Yönetim Kurulu efendim yeni ihraç kararları aldı. 7 il başkanı görevden alındı. 3 il başkanı da kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 22 ilin 15'ine de yeni il başkanı atandı.
1: Yedi ilimizde de il başkanlarımızı ve yönetimlerimizi görevden almış olduk.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel'i destekleyen il başkanlarının durumunu değerlendirdi. Toplantı sonucunda 7 ilin yönetimi feshedildi. 3 il başkanı kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
1: İzmir İl Başkanlığımızı yürütmüş Çağatay Güç

0: Arkadaşımızı tedbirli bir biçimde yüksek disiplin kuruluna sevk etmiş bulunuyoruz kesin ilaçla. Yine aynı şekilde Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı da bu şekilde böyle bir değerlendirmeyle kesin ilaç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk etmiş, tedbirli biçimde sevk etmiş bulunuyoruz.
1: Toplantı öncesine kadar 36 il başkanı görevden alınmıştı. 7 il başkanı ile beraber bu sayı 43'e çıktı. Daha önce yapılan atamalarla birlikte Kılıçdaroğlu toplamda 30 ile yeni il başkanı atamış oldu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli illerde örgüt yöneticisi bulamadığı, il başkanı atayamadığı, o yüzden buraları boş bıraktığına ilişkin bir yaygara var. Oysa gerçek bu değil. Bizim her ilde en az 7-8 tane il başkanı adayımız var.
1: NATO zirvesi, enflasyon oranları ve maaş zamları da gündemlerindeydi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, NATO zirvesiyle ilgili risklere işaret etti ancak kazanımları da vurguladı.
0: Türkiye açısından en önemli kazanımı hiç kuşku yoktur ki savunma sanayi alanında Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılacak işbirlikleri. Burada şunu söylemek gerekir, Türk savunma sanayinin özellikle insansız savaş araçları açısından gelmiş olduğu seviyenin aslında ne kadar önemli olduğunu bu zirvede teyit etmiş olduk. Avrupa'nın güvenliği olmadan NATO'nun güvenliğinin olamayacağı, Türkiye'nin güvenliği olmadan ve savunma sanayide Türkiye kazanımlarının Avrupa güvenliğinin bir parçası haline dönüştürülmeden de bir NATO güvenliği ve Avrupa güvenliği olamadığı teyit edilmiş oldu.
2: Efendim Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde arınma takvimini işletirken Özgür Özel ve ekibinin de yeni parti kurma hazırlığı devam ediyor. Bir yandan partiden ayrılmadan önce atılacak adımlar planlanıyor. Diğer yandansa milletvekillerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin senaryolar tartışılıyor.
3: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
4: CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. Kritik takvim için gözler 20 Temmuz'a çevrildi.
5: Makul bir süre bekleriz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulh Hukuk Mahkemesi de der.
4: Özgür Özel ve ekibinin adli tatilin başlamasıyla beraber 21 Temmuz'da ilk somut adımı atmaya hazırlandıkları öne sürülüyor. İddialara göre ilk olarak CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu yerine yeni bir çağrı heyeti atanması talep edilecek. Şayet bu talep yerine getirilmez veya butlan kararı iptal edilmezse yeni partiye geçiş süreci başlatılacak.
6: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
4: CHP kulislerine göre Özel cephesinde farklı senaryolar da masada. Bir grup sınırlı sayıda milletvekilinin yeni partiye geçmesini, geri kalanlarınsa CHP çatısı altında mücadeleyi sürdürmesini savunuyor. Diğer bir grupsa toplu ayrılığın daha etkili olacağını, yeni partinin mecliste ana muhalefet konumunu üstlenmesi gerektiğini dile getiriyor.
5: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
4: Tüm bu gelişmelerin yanı sıra B plan olarak nitelendirilen bir yedek parti formülü de gündemde. İmamoğlu'na yakın milletvekillerinin de süreç içerisinde bu partiye geçebilecekleri konuşuluyor.
7: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız. Kardeşim siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
8: Barış,
7: Cumhuriyet
8: o zaman
7: niye hırpalıyorsunuz? O zaman.
4: Ve CHP'li belediyelerdeki tartışmalar. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde ihale sürecine ilişkin tartışmalar büyüyor. 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 783 araç ve iş makinesi kiralama ihalesinin şartnamesine ancak belirlenen firmaların ihaleye girebilmesine yönelik madde konulduğu iddia edildi. Çiğli Belediyesi de yeni bir tartışmayla gündemin merkezine oturdu. Daha önce maaş ödemelerinde yaşanan sorunlarla gündeme gelen belediyenin bu kez de bireysel emeklilik sistemi üzerinden işçileri mağdur ettiği öne sürüldü. Yıllarca maaşlardan BES kapsamında kesinti yapılmasına rağmen belediyenin işçiler adına herhangi bir BES sözleşmesi düzenlemediği iddia ediliyor.
9: İşte
2: efendim Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO liderler zirvesindeki en önemli anlarda fotoğraf kareleriyle hafızalara kazındı. Şimdi o karelere bir birlikte bakalım.
1: Tarihin NATO Liderler Zirvesi'nin en özel anları kare kare

0: kayda geçti. Cumhurbaşkanlığı Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri NATO zirvesindeki en özel anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve liderlerin doğal ve samimi anları fotoğraf karelerine yansıdı. Liderler ve heyetler arasındaki temaslar da arşivdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da lider eşlerini külliyede ağırladı. O anlarda fotoğraf karelerine yansıdı.
1: Efendim, NATO zirvesine katılan İzlanda Başbakanı her fırsatta Türkiye'ye hayranlığını dile getirdi. Türkiye'de ona hayran kaldı. Ankara Kalesi'ni gezen Başbakan sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı da 2 günde 19 binden 100 bine çıktı.
2: Külliyedeki hayran bakışları, Ankara Kalesi'ndeki gezisi, zarif tavırlarıyla görüntülere yansıdı. Takipçi sayısı katlandı. 1988 doğumlu Kristrún Frostadottir, İzlanda'nın en genç başbakanı. Ekonomi gazeteciliğiyle başladı kariyerine. 2021 yılında siyasete atıldı. 2024 seçimlerini kazanarak koalisyon hükümetini kurdu ve başbakanlık görevine başladı. İki çocuk annesi olan Frostadottir, genç yaşı ve ekonomi kökeniyle uluslararası siyasetin yükselen isimleri arasında gösteriliyor. İzlanda Başbakanı NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'daydı. Külliyede turkuaz halının üzerinde yürürken hayran bakışlarıyla yansıdı önce kameralara. Başbakan sadece resmi programlara katılmakla kalmadı. Tarihi Ankara Kalesi'ni de gezdi. Ankara Kalesi karşısında bulunan restoranda yemek yedi Başbakan Frostadottir. Kalenin içinde tur attı. Kale esnafı başbakanı kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı. Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısmına çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi. Frostadottir, kale esnafıyla kısa bir sohbet ederek turunu tamamladı. Başbakan Türkiye'ye hayranlığını dile getirdi. Çok mütevazı karşılandığını belirtti, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Türk kullanıcılar da İzlanda Başbakanı'nın paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi. NATO zirvesinin ardından İzlanda Başbakanı'nın takipçi sayısı 30 binden fazla arttı. Normalde yaklaşık 1000 beğeni alan paylaşımları 40 bine ulaştı. Binlerce kişi genç lidere yine bekleriz, Türkiye sizi çok sevdi ve güzelliğiniz ve zarafetiniz Türk halkının kalbine yerleşti gibi yorumlar yaptı.

0: Efendim, emekli maaşlarındaki artış oranı Temmuz ayı itibariyle belli oldu. Kim ne kadar maaş alacak, değişiklik ne kadar olacak? Elbette ki bunlar da en merak edilen soruların başında geliyor. Ama bunu öğrenmek için E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor artık bu soruların cevapları. Üstelik son derece basit bir formülle. Şimdi haberimizi biz diyelim.
1: Zamlı maaşlar böylece SGK tarafından bir ipucu olarak E-Devlet'e yüklenmiş oldu.
2: SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Herkes yatacak yeni maaşları beklemeye başladı. Merak edilense hesaba ne kadar para yatacağı oldu.
1: SSK, Bağkur emeklisi %17.76 oranındaki 6 aylık enflasyon artışını alacak. Memurlar ve memur emeklileri de %13.52 alacak. Şimdi merak edilen, ben kaç lira maaş alacağım ve bu ne zaman yatacak benim hesabıma?
2: Memur emeklileri maaşını aldı ama ay içinde zamları ayrıca alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise önümüzdeki hafta almaya başlayacak.
1: Henüz hesaplanıp hesaplara geçmedi çünkü ödeme tarihleri var. SSK Bağkur emeklisi 17 ile 28 arasında alacak. Memur emeklileri ise 1 ile 5 arasında maaşlarını aldılar ama zamsız olarak aldılar.
2: Formül E-Devlet'e yüklendi.
1: SGK, E-Devlet'teki herkesin hesabına ek ödeme dediğimiz bu eski vergi iadesi tarzındaki %4'lük payları yükledi. %4'lük ek ödeme kısmı. Bunu eğer 25 ile çarparsanız sizin kök aylığınız ortaya çıkacak. 26 ile çarparsanız 6 aylık sürecek zamlı aylığınız ortaya çıkacak.
2: E-Devlet'e girdiniz ve emekli ödeme bilgileri yazdınız. Karşınıza ek

0: ödemeler çıkacak. Eğer 500 lira yazıyorsa siz bunu 26 ile çarptığınızda 13 bin lira zamlı emekli maaşınız karşınıza çıkıyor. Ama en düşük emekli maaşının yani 23.552 liranın altında kaldığı için size hazine yardımı yapılıyor. 10.552 lira. Eğer bu en düşük maaşın üzerindeyse yazan tutar yani 1000 liradan hesaplayalım. O zaman 26 ile çarptığımızda karşımıza 26 bin lira çıkıyor. O zaman size ek hazine yardımı yapılmıyor.
1: Ek ödeme 800 liraysa 2752 lira hazine yardımıyla maaş 23.552 liraya tamamlanıyor. Ek ödeme 1500 liraysa emekli maaşı 39 bin lira oluyor.
2: Herkes ek ödemesini 26 ile çarpıp bankaya kaç lira yatırılacağını kolayca öğrenebilir.
3: Efendim, Türkiye hafif ticari araç üretiminde Avrupa'nın zirvesine oturdu. Toplam ihracatın %15'ten fazlasını tek başına yapan sektör, otobüs üretiminde ise dünya dördüncüsü oldu.
4: Otomotiv sektöründe yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Türkiye, Avrupa'nın en önemli otomotiv üretim merkezlerinden biri haline geldi.
5: Türkiye otomotiv sektörü üretimdeki gücüyle dünya sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor. Hafif ticari araç üretiminde Avrupa'da ilk sırada, dünyada ise 9. sırada yer alıyor. Otobüs üretiminde de dünya 4.'sü konumunda.
6: Şu anda özellikle Avrupa'da hafif araç toplamında 5. ülkeyiz üretici olarak. Pazar olarak baktığımız zaman da İspanya'nın arkasından otomobilde 6.'yiz, hafif ticari araçlarda da 3.'yüz. Yani Türkiye bugün Avrupa'nın en önemli hem üretim merkezi hem de en büyük pazarlarından bir tanesi. O açıdan çok önemli bir yerimiz var.
4: Otomotiv sektörü 2025'te 41,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü olmayı sürdürdü. Toplam ihracatın %15'ten fazlasını tek başına otomotiv sanayi oluşturdu.
6: Türkiye'de büyüyen bir otomotiv sanayimiz var. Zaten önemli bir kapasitemiz var. Türkiye'de 2,5 milyona yaklaşan bir otomobil üretim tesisine sahip bir sektör olarak. Bu açıdan da daha büyüme potansiyelimiz de var. Bunu da değerlendirmeye çalışıyoruz.
3: Efendim, İstanbul Havalimanı Haziran ayında %94,3'lük zamanında kalkış oranıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı oldu ve bu sonuçla da pek çok Avrupa'nın havalimanlarını geride bıraktı.
7: İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini bu kez dakikliğiyle sağlamlaştırdı. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol Haziran ayına ilişkin First Wave raporunu yayınladı. Rapora göre IGA İstanbul Havalimanı, Londra ve Madrid gibi dev merkezleri geride bırakarak Avrupa'nın en dakik havalimanı unvanını aldı. İstanbul Havalimanı, Haziran ayında %94,3'lük zamanında kalkış performansıyla büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca uçuş başına sadece 3,7 dakikayla Avrupa'nın en düşük ortalama kalkış gecikme süresini kaydeden havalimanı oldu.
3: Efendim, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yavru vatana doğal gaz tedari mütabakatı imzalandı. Haberin detayları için, konunun detayları ve projenin detayları için haberimizi bir izleyelim.
8: Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz.
9: Türkiye, Akdeniz'de tarihi bir adım attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye, deniz altından inşa edilecek dev bir doğalgaz boru hattıyla birbirine bağlanıyor. Proje tamamlandığında yavru vatanda elektrik kesintileri tarih olacak. Adada enerji sıkıntısı sona erecek. Boru hattının kurulmasına ilişkin mutabakat saptı, Başbakan Ünal Üstel de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından imzalandı. Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende iki ülke yetkilileri de hazır bulundu. Boru hattı yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda olacak. Anamur'dan başlayıp Teknecik'e kadar uzanacak. Proje ilişkin detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı.
8: Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Tekneci'ye gelecek bu doğal hattında 2 adet 22 inçlik boru hattı inşası planlanmaktadır. Ve bu hattı biz aynı zamanda çift yönlü, yani kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye gazı getirecek şekilde, yani Türkiye'den adaya, adadan da ileride belki olabilecek bir gaz kaynağını ülkemize ve oradan Avrupa'ya ulaştırmak üzere bu şekilde dizayn edeceğiz. Ve adaya ulaştırılacak doğal gazı başta elektrik üretiminde kullanmak üzere çalışmalarımıza hız vermiş olacağız.
3: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food ve restoran zincirlerindeki o kriz giderek derinleşiyor. Pek çok zincir giderek şubelerini kapatmaya başladı. O şubeler tek tek kapanıyor ama neden bu yaşanıyor sorusu da gündeme geliyor. Uzmanlarsa özellikle düşük gelirli tüketicilerin artan fiyatlardan dolayı restoran ve fast food zincirlerine gitmemeyi tercih ettiği görüşü üzerinde yoğunlaşıyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Fast food ve restoran sektöründe yaşanan daralma dünyanın en büyük zincirlerini de etkilemeye başladı. Business Insider ve Fast Company'nin aktardığı verilere göre son 18 ayda çok sayıda restoran zinciri yüzlerce şubesini kapatırken sektör temsilcileri bunun geçici değil, yapısal bir dönüşüm olduğu görüşünde. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. McDonald's 2026'nın ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aynı mağaza satışlarının %3,6 gerilediğini açıklarken TGI Fridays, Red Lobster, Denny's ve Applebee's gibi zincirlerde onlarca restoranını kapattı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
3: Efendim, gazetelerle devam edeceğiz tekrar bu saatimize. Türkiye, Türkvün, Takvim ve Yeni Asır gazeteleri var sırada. Türkiye ile hemen başlayalım. Türkiye gazetesinde bugün hangi manşet atılmış? Erdoğan araya girdi, kriz çözüldü, diplomasi zaferi başlığı var. Bu bir özel haber. NATO zirvesindeki masada neler yaşandığını dair detayları dışişleri kaynaklarından öğrendik diyor. Zirve boyunca Türkiye'nin taleplerinin tam anlamıyla karşılandığını belirten dışişleri kaynakları F-35 konusunda önümüzdeki farklı formüller var. Türkiye'nin geçmişte parasını kuruşu kuruşun ödediği ve şu an ABD'de hangarlarda tutulan 6 adet F-35 savaş uçağının teslim alınmasıyla ilgili olumlu görüşmeler kaydediliyor. İlerleyen günlerde somut adımlar göreceğiz ifadeleri kullanıldı diyor. Aynı kaynaklar liderler arasındaki gerginliği Erdoğan'ın nasıl çözdüğünü de aktardı. ABD Başkanı Trump, İspanya lideri Sanchez'e berbat bir müttefiksiniz diyerek yaptırımlarla tehdit etti. Sanchez'e Doğu kanadında 3000 askerimiz var, savunma harcamalarımızı da arttırdık dedi. Erdoğan destek verince Trump'ın katı tavrı kırıldı. Trump'la Meloni arasındaki kriz beklenmiyordu. Onu da Erdoğan yatıştırdı diyor. Erdoğan araya girdi, kriz çözüldü başlığıyla Türkiye gazetesi bugün manşetlerini süslemiş. Ve sırada Türk Gün gazetesi var. Türk Gün gazetesi de Başkan Erdoğan'ın terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız sözlerini bugün manşetlerine taşımış. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden taviz veremeyiz. İç kalemizi sağlam tutacağız. Ülkemizi yarım asırlık sorundan kurtarmak için yürüttüğümüz terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız dedi. İç kalemizi sağlam tutacağız mesajları dikkat çekti. Aynı zamanda savunmada yeterliliğinde %82'ye ulaştığını Başkan Erdoğan açıkladı ve Türk Günü'nde manşetlerinde buna yer verdi. Takvime bakalım efendim. Bugün Takvim Gazetesi'nde hangi haberler var? LGS şampiyonlarının başarı sırrını takvim manşetlerine

0: Taşımış az telefon çok tekrar diyor. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci 90 sorunun hepsini doğru yapıp 500 tam puan aldı. Şampiyon gençlerin çoğu başarılarının formülünün az telefon çok tekrar olduğunu açıkladı. LGS bu yıl 994.358 öğrenci yarıştı. Tam puan alan 452 öğrencinin okul not ortalamalarının tamamı 99 puanın üzerinde çıktı. Her şampiyon kendi taktiğini anlatırken hepsinin ortak noktasının az telefon kullanmak olduğu görüldü. Şampiyonlardan Tarık Mızrağı Bizgin, zeka yetmiyor, telefonu bırakıp ders çalışmak şart dedi. Kerem Polat, teknolojik cihazlardan uzak durduğunu söyledi. Zeynep Yükü Aslan da çok tekrar yaparak birinci olduğunu açıklamış ve o birincilerin fotoğrafları da bugün takvimin manşetlerini süslemiş efendim. Devam edelim. Sırada Yeni Asır gazetemiz var. Son gazetemiz. Yeni Asır gazetesi de bir özel habere yer vermiş. Cinayetin sırrı cekette başlığıyla. Üniversiteli Büşra Cüneyt'in şüpheli ölümüyle ilgili davada dikkat çeken deliller ortaya çıktı. Tutuklu yargılanan genç kızın sevgilisi Özcan Korkmaz, Büşra'nın intihar ettiğini savunsa da olay günü üzerindeki deri ceketi tespit edilen atış artıkları delil olarak dava dosyasına girdi diyor. 30 Mart'ta 112 arayan Özcan Korkmaz, Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldiğinde misafiri olan Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cün'ün göğsünden silahla vurulmuş halde bulduğunu bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirlerken sevgilisi ise tutuklanmıştı. Aynı zamanda telefonunda da incelemeler yapılacakmış. Konuyla ilgili soruşturmada devam ediyormuş. Şimdi devam edelim efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki o okul saldırılarının sebeplerini araştırmayı sürdürüyor elbette. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da cevaplandıracaklar.
1: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
2: Mecliste kurulan okul saldırılarını araştırma komisyonu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını tüm yönleriyle ele alıyor.
3: Gerekli tedbirler alacağız.
2: Komisyon 14 Temmuz Salı günü 9. toplantısını yapacak. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri olaylara ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek. Yeni olayların yaşanmaması için alınan önlemlerle ilave tedbirlere ilişkin önerilerini anlatacak.
1: Burada en küçük bir taviz söz konusu değildir ve olmayacaktır. Siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermeyi, siber birimlerimizin kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyoruz.
2: Komisyonun hafta içindeki bir diğer toplantısı da dijital medya platformlarıyla olacak. Sosyal medya temsilcileri çocukların internetteki risklere karşı aldıkları tedbirleri anlatacak. Özellikle çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenmemesi için neler yapılabileceği ele alınacak. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.
0: Efendim, liselere geçiş sınavı sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci arasından 452 öğrenci tam puan alarak LGS'de birinci oldu.
2: Liselere geçiş sistemi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı.
4: Zorlu LGS maratonu sona erdi, sonuçlar açıklandı. Türkiye'de toplamda 452 Türkiye şampiyonu var. Şu an burada ise 2 şampiyon da yanımda. Peki öğrenciler LGS'ye nasıl hazırlandı?
5: Çok sıkmadım kendimi ama yani her gün düzenli olarak çalıştım. İkinci dönem biraz daha tabii ki sıkmaya başladım durmadan yani sürekli. İlk 1-2 ay günde en az 150 soru diye hedef koydum kendime. Sonraki dönemlerde en az 200 soruya çıktım.
6: Günde ilk başladığımda böyle 100'ün üstüne çıkıyordum. Böyle tempoya girdiğimde hani 200'ün altına inmiyordum. Maksimumda böyle 450'yi buluyordum. Hani tempodan o her gün.
7: Ben çok soruya değil daha çok verimli soru çözmeye odaklanmıştım.
3: Eve gidince 100-150, böyle bazenleri de 200 çözdüm genel olarak.
2: Şampiyonlar şimdiden gelecekteki büyük hedeflerine de odaklanmış durumda.
6: Ya ben okul olarak düşündüğümde Kabataş'ı düşünüyorum şu anda.

0: Meslek olarak da yazılım mühendisliğini düşünüyorum. Yazılım mühendisi çünkü gelecek olduğu için geleceğin mesleği ve yani her şeyi onlar yapıyor. Mesela telefonları, uygulamaları. Ya düşündüğüm çoğu şeyi o yapıyor. Bir de hani ben sevdiğim için istiyorum bunu.
1: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih süreci 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
2: Efendim, Antalya'da bir kız çocuğu oturdukları sitenin havuzuna haşemayla girmek istedi. Ancak sitenin Rus uyruklu yöneticisi buna izin vermedi. Aile şikayetçi oldu. Rus yönetici ise tutuklandı.
3: Haşema ile havuza girmek isteyen küçük kız Rus yöneticinin engeline takıldı.
4: Biz de ifademizi verdik, şikayetçi olduk kendisinden.
3: Antalya'nın Alanya ilçesinde Kılıçkaya ailesinin 13 yaşındaki kızı oturdukları lüks sitenin havuzuna haşemayla girmek istedi. Sitenin Rus uyruklu yöneticisi Ludmila İnan küçük kıza engel olarak havuza girmesine izin vermedi.
4: Diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor. O da diyor ki ona benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında havuza giremezsin diyor.
3: Kılıçkaya ailesi Rus yöneticiden şikayetçi oldu.
4: Kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir Müslümanın giymesi ve havuzda kullanması gereken haşamaya bir yabancı bir bayan engellemeye çalışıyor.
3: Jandarma tarafından gözaltına alınan Ludmila İnan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı İnan'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Tekrar gözaltına alınan İnan, sevk edildiği nöbetçi hakimlikte inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme ve ayrımcılık suçlarından tutuklandı.
2: Diyarbakır'da 2016 yılında başından vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in şüpheli ölümü aydınlatıldı efendim. Sigara izmaritleriyle çözülen cinayetle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
1: On yıl önce işlenen faili meçhul cinayet aydınlatıldı. 10 Nisan 2016'da Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp başından vurularak öldürülmüş, olayın faili belirlenememişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmaları bir sır ölümü daha aydınlattı.
5: Ergani ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olay yerinde bulunan sigara izmaritleri inceleme alındı.
1: İzmaritler üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemelerle HTS ve daraltılmış baz analizleri şüphelileri ele verdi.
5: Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları, HTS kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mağdur ailelerin adalet arayışının karşılıksız kalmayacağına, karanlıkta kalan bütün dosyaların aydınlatılacağına dikkat çekti.
2: Efendim, Aydın Kuşadası'nda iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. O anlarda kameralarda kayıttaydı.
1: Yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Görüntüler Aydın Kuşadası'nda kayıtlara geçti. İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını birbirlerinin üzerine süren sürücüler sözlü tartışmalarını bir akaryakıt istasyonuna kadar sürdürdü. İstasyonda araçlardan inen 5 kişi arasında bu defa tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Yaklaşık 3 dakika süren kavgada her iki tarafta birbirlerini darp etti. O anlar akaryakıt

0: istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra iki kişi cüzdan ve cep telefonları gasp edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulundu. Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: İstanbul'da bir eve ürün değişimi için giden 17 yaşındaki bir genç yanlışlıkla yeni boyanan yere basınca ev sahibi adeta çılgına döndü. Önce genci darp etti, ardından hıncını alamayıp belindeki silahına sarıldı. O genç ise canını zar zor kurtardı.
2: Bir anda gözü döndü. 17 yaşındaki teslimatçıya kurşun yağdırdı. Hem de sadece yeni cilalanmış semine bastı diye.
3: Tadilatta olan bir ev, merdivene bastım. Merdivende boya varmış. Adam bana bağırdı. Ben de özür diledim. Müşteri olduğu için haklıdır dedim. Boyayı sildim. Boyada bir şey olmadığını gösterdim. Ondan sonra beni yaka paça daireden dışarı atmaya başladı. Sözlü bir tartışma yaşandı. Üstüme yürüdü. Bana yumruk attı.
4: İddiaya göre arkamdaki binanın terasına yapılan işte bu yere iki kez yanlış led sistemi takıldı. Bunun üzerine 17 yaşındaki genç adrese geldi, ürünleri teslim etmek istedi. O sırada zeminler yeni cilalanmıştı. Genç fark etmeden yanlışlıkla o zemine bastı. İşte ev sahibi o an çılgına döndü. Önce genci darp etti, sonra sokak ortasında silahla kovalamaya başladı. Gel.
5: Benim çocuğum hırsızlığa gitmedi. Benim çocuğum birine zarar vermedi. Sade bu ürünleri teslim etmeye gitti.
2: İstanbul Tuzla'da meydana geldi olay. Talihsiz genç ne olduğunu anlamadan silah seslerini duydu.
3: Ben silahını hazırladığımı gördükten sonra arkamı dönüp kaçmaya çalıştım zaten. Arkamdan birkaç el ateş etti.
4: Kadar can havliyle kaçan genç park halindeki aracı kendisine siper etti. O sırada yapma abi diye ev sahibine yakardı. Ancak ev sahibi dinlemedi. 8 el ateş etti.
5: Sen yukarı sıkmıyorsun, çocuğumun ayaklarına, gövdesine sıkıyorsun.
3: 7-8 tane kurşun sıktı. Hiçbir kurşun bana gelmedi. Çocuğu da o sırada dedi ki işte onu öldür diyerekten bana küfür etti. Babasını tahrik etti.
5: Mermileri eğer sırtından alsaydım ben bunu olacaktım. Sırtında son dakikaya kadar çanta sırtında.
3: Direkt öldürmeye teşebbüs ateş etti bana. Kaçmasaydım, orada o araba olmasaydı, arabanın etrafında dönmeseydim ya da mermisi bitmeseydi, diğer silahı çıkartsaydı ben şu an yine konuşamıyor olacaktım. Zordu benim için, yani yaşadıklarım hiç kolay şeyler değil. İlk defa yaşıyorum bunları da. Gereğinin yapılmasını istiyorum.
2: 17 yaşındaki kurye canını zor kurtardı. Ona ateş eden ev sahibi ise gözaltına alındı.
5: Benim çocuğum o tarlaya gitseydi ben sırtımdan mermilerimi sayacaktım. Ben bu olayın kapanmasını istemiyorum. Sonuna kadar gitmek istiyorum.
1: İstanbul merkezli dev kara para soruşturması tamamlandı. Kapalı Çarşı'da kurulan milyarlık şebekenin 1548 sayfalık iddianamesi mahkemeye sunuldu. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarını aklayan, aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 502 şüpheli hakkında onlarca yıl hapis cezası isteniyor.
0: Kapalı Çarşı'daki dev kara para soruşturması tamamlandı. Milyarlarca liralık suç ağı mahkeme dosyasına girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından gelen kara parayı aklamak için Kapalı Çarşı'da profesyonel bir örgüt kurulduğu saptandı. Örgüt lideri Türker Ak için 34,5 yıla kadar, yönetici Murat Dönmezoğlu içinse 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava kapsamında 502 örgüt üyesi de yargılanacak.
6: 142 eyleme ilişkin toplam finansal hareketlerin ve kamu zararının milyarlarca lirayı bulduğu kaydedildi.
0: Masak raporuna göre şebeke kara parayı aklamak için çok sayıda kişi adına paravan şirketler kurdu. Bu şirketlerin banka hesapları ve sanal POS altyapıları kullanılarak yüksek hacimli sahte ticari işlemlerle kara para legal sisteme sokuldu. Şebekenin Forex adı altında yüksek kazanç vaadiyle vurgun yaptığı da belirtildi. Sisteme çekilen mağdurlara önce küçük kazançlar gösterildi. Ardından daha yüksek paralar alınarak mağdurlar zarara uğratıldı. Yasa dışı bahis paraları ise parçalı transferlerle dolaştırıldı. Kapalı Çarşı'daki bazı

0: efendim bu köyün kadınları her yerde görev alıyorlar. İşte o görevlerden birisini icra ederken denk geldik. Yolda bakın traktör de bize doğru geliyor. Traktörde hanımefendiler var. Onlar eşlerine yardım ediyorlar. Biz de bir durduralım bakalım, bir hasbihal edelim. Gel bakalım Tunan. Efendim üç tane hanımefendi. Merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhaba abi, sağ olun.
0: Traktörle.
1: Valla abi boru serdik, oradan geliyoruz. Siz ne yapıyorsunuz?
0: Köyde kadınlar traktör sürer mi?
1: Sürer abi.
0: Kaç yıldır sürüyorsun?
1: 15 yıldır sürüyorum.
0: Nasıl öğrendi?
1: Dedem öğretti.
0: Evet.
1: Rahmetli o öğretti. Onun sayesinde öğrendim.
0: Ne yapıyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz traktörle?
1: Her şeyi yapıyoruz. Çift süreriz. Boru götürürüz. Her şeyleri yaparız.
0: Öyle mi? Köy kadınları traktör kullanmayı bilir mi genelde?
1: Çoğu bilir. Çoğu bilir, çoğu kullanır.
0: Eşlerinizin bazıları farklı yerlerde de çalışıyorlar.
1: Evet.
0: O nedenle işler size mi kalır?
1: Aynen, bazen çoğunlukla bize kalıyor. Kadınlara büyük iş düşüyor.
0: Hangi işleri yaparsınız sanırım? Neleri bilirsiniz mesela traktörle?
1: Çift süreriz, boru götürürüz, ara süreriz. Her akla gelebilecek her şeyi yaparız traktörle.
0: Aslında Anadolu'nun kadını olduğunuzu bir kez daha gösteriyorsunuz. Bu işleri yapmak da hiç kolay değil aslında.
1: Aynen, kolay değil ama öğrenince zor gelmiyor.
0: Evet. Sizi böyle traktör üzerinde gördüklerine şaşırıyorlar mı?
1: Evet, ilk zaman şaşırıyorlardı. Hatta selam veriyorlardı. Şöyle dönüp arkalarına tekrar bakıyorlardı, kim bu diye.
0: Evet.
1: Erkek zannediyorlardı önce, sonra bayan diye dönüp bakıyorlardı. Ama şimdi alıştılar.
0: Şu traktörleri sürer misin?
1: Sürerim abi.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki, eşin işi olduğunda tarlada çift sürmeye gidiyor mu?
1: Giderim.
0: Gidiyorsun.
1: Yaparım Allah'ın izniyle. Bitiririm Allah'ın
0: izniyle. Sulama?
1: Yaparım, her şeyi yaparım. Yaparım abi, onu da
0: yani
1: yaparım.
0: Yani tarımın her yerinde varsınız aslında.
1: Varım, tarımın her alanında varım abi. Evet.
0: Eşinizle beraber.
1: Aynen, babamla beraber, eşimle beraber tarımın her alanında varım.
0: Allah kolaylık versin, bereketli olsun.
1: Teşekkür ederim abi, sağ olun.
0: Kadınlarının bir araya geldiği, sosyalleştiği, hem meslek öğrendiği bir yerdeyiz. Efendim kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz.
0: Kaç öğrenciniz var? Kurslar nasıl gidiyor?
2: 20-25 arasında öğrencimiz değişiyor. Kurslarımız iyi gidiyor. Hanımlara hem istihdam sağlıyoruz, hem onların ihtiyaçlarını gideriyoruz, hem burada sosyalleşiyoruz.
0: Evet.
2: Şöyle güzel devam ediyoruz. Sergilerimizi yapıyoruz.
0: Evet. Neler öğretiyorsunuz bu kursta?
2: Kursta kendilerine ilk önce kıyafet dikmeyi öğretiyoruz. Sonra ailesine, yani bir pijama olsun, sivit olsun, elbise olsun, bir ceket olsun. Bir insanın ihtiyaç duyabileceği her şeyi dikmeyi öğretiyoruz.
0: Hanımefendiler hem arazide çalışıyorlar hem evde çalışıyorlar. Evet. Buraya da gelerek
2: aynen öyle. Hamaratlıklarını sergiliyorlar. Yani tarlaya gidiyorlar. Orada eşlerine yardım ediyorlar. Paralarını kazanıyorlar. Hafta sonları özellikle. Hafta işleri de buraya devam ediyorlar. Her şeyi, diyorum ya, ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi kendileri dikmeyi öğreniyorlar.
0: En küçük yamada?
2: Tabii ki.
0: Tasarlanmış elbise kadar.
2: Dizlerini de yamıyorlar yeri geldiği zaman. Okul üniformalarının. Okul üniforması da dikiyorlar çocuklarına. Yani bir ceketlerini, montlarını, ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi dikiyorlar.
3: Altı aydır falan geliyorum buraya işte. Yani güzel gidiyor. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Neler öğrendik? Kendimiz için bir şeyler üretmeyi öğrendik. Yani elbise, çocuklarımızın ihtiyaçları. Yani dikiyoruz işte öyle.
0: Peki buraya gelmediğiniz zaman neler yaparsınız evde?
3: Evde de işte bağ bahçe, eşimize yardımcı oluyoruz. Öyle, o şekilde koşturuyoruz.
0: Tarlada da çalışıyorsunuz, buraya da geliyorsunuz.
3: Aynen, eşimize de yardımcı oluyoruz. Buraya kursa dinlenmeye geliyoruz, daha çok stres atmaya. O şekilde.
0: Önemli değil mi buralar? Yani hem öğreniyorsunuz hem eğleniyorsunuz.
3: Evet, evet.
0: Kursa vakitiniz nasıl geçer? Neler yapıyorsunuz?
4: Çok güzel, eğlenceli.
0: Evet.
4: Güzel geçiyor. Hem üretiyoruz hem eğleniyoruz, vakit geçiriyoruz.
0: Baktığımda birçok değişik bir şeyleri de yapıyorsunuz.
4: Evet.
0: Çarşafından elbisesine kadar.
4: Yok, bize çarşaf yok. Giyim sınıfı. O kızına pijama dikiyor.
0: Pijama da.
4: Evet, ama mesela dış giyim, yani mont, kaban, pardüse,
0: evet,
4: iç giyim, her bir şey var. Yani giyim üzerine her şey.
0: Siz buraya gelmeden bunları biliyor muydunuz?
4: Yok, bilmiyordum. Ben makineden hiç anlamayan bir insandım.
0: Evet,
4: sağ olsun hocamızla gelerek hem dikiş dikmeyi öğrendik hem üretmeyi öğrendik.
0: İşte bunu mu, böyle güzel şeyleri dikiyorsunuz,
4: evet,
0: çocuklarınız için,
4: evet,
0: değil mi?
4: Yani.
0: Onlar da seviniyor değil mi?
4: Aynen.

0: Osman Çetin Kıbrıs Gazisi ve savaşta muharip olarak orada görev yapmış. Birinci harekatta ve ikinci harekatta da görevli olarak orada Türkiye Cumhuriyeti adına barış gücü olarak savaşmış bir insan ve evi de gördüğünüz gibi bayraklarla süslü. Bu bayrakları asmak en çok sizin hakkınız galiba.
1: Benim hakkım hem şehidim var, hem gazim var, hem Yunan alayını darmadağın ettik, yumbir birlikte dağıttık, bayrakları biraz asmayın da kim asın?
0: Okçularda yaşamaya devam.
1: Evet, bahçeyi seviyoruz.
0: Bu madalyaları da şerefle taşıyoruz değil mi?
1: Madalyaların bir tanesi Kıbrıs Türk Kuvvetleri Kıbrıs verdi bize, Kıbrıs hükümeti. Bu da muharip gaziler göndermişti bize. Evet. Biz harekattan 6 ay önce gittik. 1960'da kurulmuş Kıbrıs Türk Kuvvetleri barış gücü vardı. Biliyorsunuz halen de var. Her 6 ayda bir orada değiştirme birliği yapılır. Biz seçme eleman olarak 6 ay önce gittik harekattan 6 ay önce gittik. 6 aydan sonra hareket başladı. Fakat hareket başlayınca da artık belliydi yani. Her akşam biz rahmetli Denktaş olmak üzere toplantılar yapardık. İşte nasıl olacak, hareketimiz nasıl olacak, şöyledir, böyledir falan diye. Fakat en büyük sıkıntımız elimize yeteri kadar silah ve mühimmatı olmayışıydı.
0: Kıbrıs Barış Harekatı, siz aktiftiniz orada. Birebir içindeydiniz. Kaç gün sürdü, nasıldı bu savaş?
1: Valla savaş şimdi birinci harekatta bizim yeteri kadar malzeme ve mühimmatımız olmadığı için acı bir günler geçirdik. Hatta burada televizyonlarda falan Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı imha olmuş falan bir haber falan yayılmış. Hatta bu arada bizim burada da işte herkes bizim eve gelmişler ve Osman şehit oldu falan diye. Fakat çok şükür o kadar şehit vermemize rağmen biz alayımızı teslim etmedik.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir gazisi olmak nasıl bir duygu?
1: Vallahi çok zevkli, çok şahane, çok onur verici bir olay yani. Kolay değil. Herkesten nasip olmayacak bir olay.

0: efendim. Ajans hafta sonundayız. Devam ediyoruz. Saatlerimiz artık 7'ye ulaştı. Televizyonların ve radyolarını yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim ve gelişmelerle devam edelim. Washington'la Tahran arasında diplomasi trafiği sürerken ABD basını gerilimi tırmandıracak bir iddia ortaya attı. İddiaya göre İran ABD Başkanı Trump'a suikast planlıyordu. Ancak planın ABD istihbaratına bildirilmesiyle olası bir saldırının da önüne geçildi.
1: Onlar kirli oyuncular. Bu yüzden herkese, muhtemelen bana da dahil, saldırıyorlar. Yıllardır listelerinde bir numarayım.
2: İran'ın ölüm listesinin bir numarasıyım demişti. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim yeni bir boyut kazandı. Tahran'ın Trump'a suikast planladığı öne sürüldü.
1: İran'ın suikast listesinde bir numarayım.
2: İddiayı ABD basını ortaya attı. The Wall Street Journal gazetesi ve CNN International haberi ABD'li kaynaklara dayandırdı. Buna göre Tel Aviv Trump'ı takipteydi. Bir süredir yeni suikast planından şüpheleniliyordu. Düzenli bilgi akışı sağlandı. Şüphe İsrail tarafından doğrulandı. ABD istihbaratına haber verildi. Uyarı bu hafta yapıldı ancak iddiaya göre suikast girişimi hazırlığı diğerlerinden farklıydı. Daha yeni, sistemli ve somut bir plan yapıldığı öne sürüldü. ABD'li kaynaklar İsrail'in söz konusu istihbaratı Washington'a ilettiğini doğruladı. Ancak ifşa olan suikast planı hakkında bir açıklama yapılmadı.
1: Dün başka bir liste çıktı ve ben bir numarayım. TikTok'ta bir numara olmayı daha çok seviyorum ama öldürme listesinde birinciyim.
2: Öte yandan Trump'ın Ankara'dan ayrılırken farklı uçak kullanması dikkat çekti. Katar tarafından hediye edilen uçakla gelen Trump eski Air Force One'la geri döndü. Bu hamlede güvenlik tehdidiyle ilişkilendirildi. İddiaya göre gizli servis Trump'tan eski uçakla Ankara'dan ayrılmasını istedi. Ancak ABD güvenlik kaynakları iddiaları reddetti. If you want to really see something that said,
0: take a look at what happened. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik sert açıklamalarıyla gerilimi yeniden tırmandırdı efendim. Trump kendisine yönelik olası bir suikast girişimi halinde İran'ın binlerce füzeyle hedef alınacağını ve ABD ordusunun kapsamlı bir askeri operasyon için hazır olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. İran'a kilitlenmiş 1000 füze hazır ve emir çoktan verildi dedi. Trump, İran'a yönelik son yılların en sert açıklamalarından birine imza attı. İran'a doğrultulmuş 1000 füze kilitlenmiş ve hazır durumda ifadelerini kullandı. Ayrıca İran ABD başkanına yönelik herhangi bir suikast girişimini hayata geçirirse binlerce ek füze anında devreye girecek sözlerine yer verdi. ABD Başkanı paylaşımda emirlerin çoktan verildiğini, ABD ordusunun gerekirse bir yıl boyunca sürecek operasyonlar için hazır olduğunu söyledi. Trump, ABD ordusunun İran'ın farklı bölgelerine hedef alabilecek güçte olduğunu savundu. Trump'ın açıklaması, Washington'la Tahran arasında hali hazırda yüksek seyreden gerilimin yeniden tırmanabileceği yorumlarına yol açtı. Efendim, Başkan Erdoğan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Lübnan Başbakanı ve Liberya Cumhurbaşkanı ile görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun geçen NATO zirvesi sonrası diplomasi trafiğine devam etti. Başkan Erdoğan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Lübnan Başbakanı Nevaf Salam'ı kabul etti. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin kardeş ülke Lübnan'la ilişkilere önem verdiğini, bu çerçevede diplomatik temasları sıklaştırmanın faydalı olacağına inandığını söyledi. Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini temin etmek için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü, güven, huzur ve istikrarın tesisi için insani yardımlar dahil ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Lübnan'la Suriye'nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölge için faydalı olacağına dikkat çekti. İkili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, Liberyalı mevkidaşını da kabul etti. Liderler ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan iki ülkenin ticaret hacmi potansiyelini değerlendirmek için adımlar atmayı sürdürmenin faydalı olacağını belirtti. Liberya'da savunma sanayi, güvenlik, eğitim ve ulaştırma gibi alanlarda da işbirliğini kuvvetlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.
0: Beyaz Saray, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin başarılı bir NATO 2026 zirvesi başlığıyla video paylaşımında bulundu. Videoda ABD Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiği anlara da yer verildi. Beyaz Saray tarafından paylaşılan videonun arka planında Trump'ın Ankara'daki basın toplantısında sarf ettiği "Türkiye'de çok başarılı bir NATO zirvesinin sonuna geldik. Mükemmel biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. O gerçekten müthiş bir lider" ifadelerine yer verildi. Trump, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla çok verimli ikili görüşmeler yaptığını dile getirdi. Videoda ABD'nin eskisinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Trump, "Bu son derece başarılı bir zirve" yorumunda bulunuyor. NATO zirvesinden kesitlerin de yer verildiği o videoda liderlere hediye edilen özel tasarım kalem de görülüyor. NATO zirvesi sırasında muhalefetin tavrı dikkat çekiciydi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in NATO öncesi ve sonrası açıklamaları çelişkiler doluydu. Zirve öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin ve Rusya ile ittifak yapabileceğini söyleyen Özel, zirve sonrasında tamamen ağız değiştirdi ve Rusya ve Çin'le iyi ilişkiler kurmak

0: zorundayız dedi.
1: Dünya Türkiye'ye hayran olurken muhalefetse çelişkili tutumuyla dikkat çekti. Ankara'daki NATO zirvesi Türkiye'yi daha üst lige taşıdı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise çelişkili açıklamalarda bulundu. Zirveden 6 gün önce Financial Times'a yazı yazan Özel, NATO liderlerini uyardı. Başkan Erdoğan'ın Çin ve Rusya ile ittifak kurabileceğini belirtti. Özgür Özel, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye geldiği günse 180 derece farklı bir açıklamada bulundu. Özel, NATO'ya körü körüne bağlı olunamayacağını ifade etti. Rusya ve Çin'le doğru kurumsal, istikrarlı ve güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız açıklamasını yaptı.
0: Efendim, NATO zirvesinde diplomasiye lezzet de eşlik etti. Michelin rehberinde 3 restoranıyla yer alan şef Osman Sezener hem külliyedeki menülere hem de Çankaya Köşkü'nde lider eşleri için kurulan özel sofralara imzasını attı. Emine Erdoğan'ın yakından takip ettiği menüde Anadolu'nun 7 bölgesinden tatlar aynı sofrada buluştu ve lider eşlerinden tam not aldı. Sadece Sezener değil, Sinem Özler ve Fatih Tutak şefler de dünya liderleri için hazırlanan özel menülere imzalarını attı.
2: Çalışmalar bir buçuk ay öncesinden başladı. Öncelikle menüleri yaptık.
3: Hazırlıklar aylar önce başladı. Her tabakta emek, her lokmada ustalık vardı.
2: First Lady'lerin menüsünü çok özel ve titizlikle çalışarak hazırladık. NATO organizasyonu bizi gerçekten çok mutlu etti.
3: Lezzetin dili sınırları aştı. Kültürleri aynı sofrada buluşturan gastro diplomasisinin mimarlarından biri Şef Osman Sezener'di. Kritik zirvede mutfakta olanları anlattı.
2: Türkiye'nin her yerinden siparişler verildi, ürünler geldi. Ve bunların hepsini Cumhurbaşkanlığı'nın mutfaklarında birleştirdik.
3: Dünyanın en saygın restoran rehberlerinden Michelin'de 3 restoranıyla yer alan Şef Osman Sezener, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde lider eşleri için kurulan özel sofralardan, delegasyon ve basına sunulan kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine kadar tüm lezzetlere imzasını attı.
2: Delegasyon, VIP ve basına da Türk yemeklerinden Ali Nazik, tire köfte, balık Laos yahni, zeytinyağlılar, fasulyelerimiz, turşular, çok büyük büfeler hazırladık.
3: Emine Erdoğan lider eşleri için hazırlanan menüyle yakından ilgilendi. Yemekleri önce kendisi test etti.
2: Emine Erdoğan'ın bu konudaki çok titiz çalışması, bu yemeklerin hepsini önceden tadıp en ince detayına kadar konuşmamız bu güzel organizasyonu da çok başarılı kıldı.
4: Lider eşlerine sunulan menü tıpkı Anadolu'nun lezzet haritası gibiydi. 7 bölgeden esintiler aynı sofrada buluştu. Trabzon tereyağı, Erzincan tulumu ve Antalya'ya özgü hibeş gibi pek çok lezzet vardı.
2: Ve yemeğin öncesinde 7 tane farklı bölgeden 7 farklı mezenin küçük sunumları vardı. First Lady'lerin menüsünde Urla'mızdan sakız enginleri, Çeşme'den damla sakızıyla yapılmış bir balık, hem asma yaprağından hem kabak çiçeğinden bir dolmamız vardı.
3: Her detayıyla özenle hazırlanan menü lider eşlerinden tam not aldı.
2: Urla bölgesinden sakız enginleri ve balık yemeğimizi çok beğendiklerini söylüyorlar.
3: Uluslararası heyetlere verilen resmi davetin mutfağındaysa Şef Sinem Özler vardı.
5: Herkes kendi alanında menülerini oluşturdu. Tamamı Türk mutfağı, Anadolu mutfağı. Özellikle kendi kültürümüzü yansıtacak, kendi yemeklerimizi anlatacak şekilde çalıştık.
3: Dünya liderleri için hazırlanan özel menünün altında imzası olansa dünyaca ünlü şef Fatih Tutak'tı. Tutak lezzetleriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da etkiledi. Macron şefi tebrik ederek bu modern Türk mutfağını Paris'te bir restorana dönüştürmelisin sözleriyle Fransa'ya davet etti.
0: Ankara'da dünya liderlerini ağırlayan NATO zirvesi sadece masadaki diplomatik kararlarla değil, külliyedeki karşılama töreniyle de damga vurdu. Zirvenin en çok konuşulan o tarihi zırhları, kıyafetleri ve Yeniçeri börkleri Konya'da usta ellerde hayat buldu efendim.
6: Dünya diplomasisinin kalbi Ankara'da attı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sadece siyasi mesajlarıyla

0: Dil, tüm dünyanın gözünü kamaştıran tarihi karşılama töreniyle de hafızalara kazındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Türkiye'nin köklü ordu geleneği dünyaya tanıtıldı. Mehter marşları eşliğinde saf tutan Yeniçeriler ve tarihteki 16 büyük Türk devletini temsil eden askerler, liderleri adeta bir zaman tünelinden geçirdi.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene Konya imzası atıldı. 16 Türk devletinin temsili kıyafetleri işte bu atölyede hazırlandı.
2: NATO zirvesinde olmak ayrı bir heyecandı. Yaptığımız ürünlerin, yaptığımız kostümlerin orada temsil ettiği, dünyaya verdiği mesajı gördükten sonra çok mutlu olduk.
0: Tasarımcılar Mehmet Direkçi ve Seyit Kara tarihi kaynakları tek tek taradı, dönemin kumaşları, renkleri ve aksesuarlarını aslına sadık kalarak yeniden yorumladı.
2: Tasarım süreci çok uzun sürdü ama dikim sürecinde ortalama bir 3 ay gibi bir sürede NATO zirvesine yetiştirmek için hızla yaptık.
3: İşin sonunda böyle bir ürünün çıkması bizi onurlandırdı. Evet. Ve NATO'da dünyaya bu yaptığımız, ürettiğimiz kıyafetleri bütün dünya liderlerinin görmesi, dünya basının görmesi ve bu işin Konya'da bizden çıkması bizi büyük bir onur ve gurur duydurdu.
1: NATO zirvesinde dünya liderleri Yeniçerileri konuştu. İşte Yeniçerilerin börtleri de bu atölyede hazırlandı.
4: Nedir kumaşı, ham maddesi?
2: Ham maddesi keçi. Orijinal yündür. Ön tarafındakiler sırmadır. Evet. Altındaki bildiğimiz kırmızı, o zamanlarda da kullanılan çuha.
0: Daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği meşhur tarihi zırh da aslına uygun olarak bu atölyede üretildi.
2: Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza Afrin Harekatı öncesinde savaşta arkasında olduğunu göstermek için Kaan zırhı hediye etmişti. O da bizim atölyemizden çıktı.
0: Konya'nın kültürel ve zanaat gücünü uluslararası vitrine taşıyan bu özel eserler, Türkiye'nin şanlı mirasını dünya liderlerine en doğru şekilde aktarmanın gururunu yaşattı.
5: Selanik, Memmingen seferlerini yapan Ryanair'e ait bir yolcu uçağı havada arızalandı. Selanik Havalimanı'na dönen uçağın inişi sırasında motorundan kopan bir parça kabinin penceresine isabet etti. Kabinde oluşan hava akımına kapılan bir yolcu ise kırılan camdan aşağı düşmekten son anda kurtarıldı. İşte havada yaşanan o panik anları.
0: Motordan kopan parça kabinin camını kırdı. Havada korku dolu anlar yaşandı. Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen şehrine gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Pilotlar Selanik Havalimanı'na dönmeye karar verdi. Uçak iniş için alçalırken sağ motordan kopan bir parça kabin penceresine isabet etti. Şiddetli darbeyle uçağın camı kırıldı. Kabinde ani basınç kaybı oldu. Oksijen maskeleri açıldı. Yolcular panik içinde çığlık attı. Pencerenin önünde oturan 61 yaşındaki Sırp yolcu hava akımına kapılarak uçağın dışına doğru sürüklendi. Yolcuyu uçaktan düşmekten bacaklarından tutan eşi kurtardı. Uçak Selanik Havalimanı'na indirildi. Yüz, boyun ve omzundan yaralanan Sırp yolcu hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcularsa Ryanair'e ait başka bir uçakla Almanya'ya ulaştırıldı.
5: Efendim, Afyonkarahisar'da bir sucuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın fabrikada büyük hasara yol açtı.
0: Sucuk fabrikası alevlere teslim oldu. Afyonkarahisar'ın Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sucuk ve et işleme fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Yangına 14 itfaiye aracı, 4 arazöz, 3 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına AFAD da destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun müdahale sonucu yangın söndürüldü. Fabrikada ağır hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
5: Efendim, bu saatimizde Hürriyet gazetesine bir bakalım. Bugün hangi haberler yer alıyor? Sürmanşetlere baktığımızda LGS ile ilgili bir haber var. Bu yıl 452 birinci çıktı diyor. 13 Haziran'da gerçekleştirilen liselere geçiş sistemi LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Bu yıl 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tam puan alan öğrenciler 383 farklı binada sınava katıldı. Her %1'lik dilime düşen aday sayısı geçen yıla göre 313 kişi arttı. Tüm testlerdeki sorular yüksek ayırt edicilik düzeyi olarak kabul edilen 0-40 oranının üzerinde gerçekleşti. 13 Temmuz'da başlayacak tercih maratonunda adaylar en fazla 10 okul tercih edebilecek diyor. 13 Temmuz'da başlayacak efendim tercih süreci. Manşette ise senin raporun yalan başlığı var ama bu gerçek demiş. Avrupa Parlamentosu Rum-Yunan ikilisinin oyununa geldi. Skandal kararı imza attı. Türk askerinin 1974 Barış Harekatı'nda Rumlara cinsel saldırıda bulunduğu yalanını kabul etti. Oysa tarih bunun tam tersi örneklerle dolu diyor. Yunan ve Rum milletvekilliği iftira senaryosu daha önce AP'deki komitenin gündemine geldi. O dönemde reddedilen Türk askerlerine yönelik haksız ve aşağılık iftira geçen çarşamba siyasi baskılarla genel kurulda kabul edildi. Türkiye ve KKTC sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bu karar AP'nin itibarını düşürür şeklindeki açık açıklaması Hürriyet'te manşette yer aldı. Bununla birlikte İstanbul'da para için yeni doğan bebekleri ölüme getiren çetenin kurbanı 10 bebekle ilgili adli tıp raporları mahkemeye gönderildi. En az 3 bebek yaşayabilirdi başlığı atılmış ve raporlara göre 10 bebeğin ölümünde çetenin ihmali var. Uygun tanı ve tedavi yapılması halinde 7 bebeğin kurtulma ihtimali net değil ancak 2 bebekte bu ihtimal yüksek. Bir bebekse ölümden kurtulabilir. Bebek ölümlerinden çetenin elebaşı Doktor Fırat Sarı sorumlu demiş. Bunun altında ise ebeveynlere bir uyarı haberi var. Çocuğa bunu yapmayın diyor. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre anne ve babaların aşırı ekran bağımlılığı çocukların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Araştırmaya göre çocukların iletişimi kurmaya çalıştığı anlarda anne veya babanın telefona yönelmesi birçok olumsuzluğu tetikliyor. Çocuk kendisini değersiz, önemsenmeyen hissedebiliyor. Çocukta kaygı artıyor, güvenli bağlanma duygusu zayıflıyor, öfke nöbetlerine yol açabiliyor. Bu olumsuzluklar bir ömür boyu da devam ediyor diyor haberin devamında bugün Hürriyet gazetesinde. İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri anısına kutlu mabet, kutlu vefa programı düzenlendi. Ayasofya'da 253 hafızda hatim duası yapıldı.
6: İstanbul Valiliği Koordinasyonu, İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğinde Ayasofya Kebir Camii'nde kutlu mabet, kutlu vefa programı düzenlendi. Hain darbe girişiminin 10. yılında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
7: Bize bu toprakları vatan kılan ecdadımıza, onların bize bıraktığı emanete sahip çıkma sözünü her zaman olduğu gibi veriyoruz. Ve 15 Temmuz'da da o söze sadık kalan ve seve seve tüm sevdiklerini geride bırakarak hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi hayırlı yad ediyoruz.
8: 15 Temmuz 2016 yılında vatanı koruma uğruna kahramanca can veren şehitlerimiz bir kez daha unutulmadı. 253 hafız tarafından 253 15 Temmuz şehidimize Ayasofya Kebir Camii'de hatim duası gerçekleştirildi.
9: 253 tane hafızımızın okuduğu 253 hatmin duasını binlerce vatandaşımızla birlikte yaptık. Bizler de aynı şehitlerimiz gibi, aynı gazilerimiz gibi, aynı kararlılık ve inançla yaşamaya devam ediyoruz. Allah bize bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Ama aynı kahramanlıkları, aynı mücadele hırsını bizden asla almasın.
6: 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, bu toprakları devleti ve bayrağı miras olarak değil, emanet olarak gördüklerini dile getirdi.
7: Bir evladım şehit oldu ama yine bir kalkışma olsun. Aynı anlayışla, aynı duygula 3 çocuğum var. 3'ünü de gönderirim, şehit olsunlar, hiç üzülmem. 5 çocuğum var, 5'ini gönderirim, hiç üzülmem diyen anneleri, babaları ziyaret ettiğimde onlarla gurur duydum. Ne mutlu ki bu milletin bir evladıyız. Ne mutlu ki devleti bir miras olarak değil, bir emanet olarak gören. Ne mutlu ki bayrağı bir bez parçası olarak değil, bir emanet olarak ve özgürlüğümüzün sembolü olarak gören bir anlayışa sahibiz.
5: Efendim, İçişleri Bakanlığı çetelere ağır darbe indirdi. 29'lu kırmızı bültenle aranan 54 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
10: Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği operasyonda Barış Boyun ve Baygaralar çetelerine ağır darbe indirildi. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal düzeyde aranan 25 olmak üzere toplam 54 firari suçlu yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda Adalet Bakanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının ortak çalışması sonucu yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Uluslararası işbirliği kapsamında ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 29 kişiyle ulusal seviyede aranan 25 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Aranan şahıslardan 38'i Gürcistan, 5'i Almanya'da, 2'si Azerbaycan'da, diğer firariler ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, tasarlayarak öldürme, dolandırıcılık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, yağma, hırsızlık, parada sahtecilik, insan ticareti yapma, bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırma, aracılık etme veya yer temin etme, kasten öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik suçlarından arandığı belirtildi.
5: Efendim, Yeni Doğan çetesi tanıkları 9. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmadaki en önemli gelişme adli tıbbın 10 bebeğin ölümüne ilişkin hazırladığı rapordu. 37 Ekim'in imzasını taşıyan o raporda her bebeğin ölüm sebebi ve tedavi süreçlerinde yapılan işlemler tek tek aydınlatıldı. Ve maalesef 3 bebeğin adeta göz göre göre ölüme gönderildiği ortaya çıktı.
11: Uyanmıyor ki gavur.
12: Yeni Doğan çetesi davasında bir gelişme oldu. Ölen bebeklerin adli tıp kurumu raporları dosyaya girdi. 3 bebeğin göz göre göre ölüme gönderildiği ortaya çıktı. İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalli davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yeni Doğan çetesi bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma başında Adli Tıp Kurumu 10 bebeğin ölümüne ilişkin 37 hekimin imzasını taşıyan raporları mahkemeye sundu. Toplamda 1284 sayfalık raporda her bebeğin ölüm sebebi ve bebeklerin tedavi süreçlerinde yapılan işlemler tek tek anlatıldı. Raporda Serdarova, Karakoç ve Helvacı isimli bebeklerin uygun tanı ve tedavi durumunda yaşayabilecekleri değerlendirilmesi yapılırken 7 bebek için bunun kesin olmadığı belirtildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma çete lideri Fırat Sarı'nın aralarında bulunduğu sanık savunmalarıyla devam etti. Şimdi gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.
5: AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yüksek öğretim kanununda değişiklik öngören bir teklif sundu. Teklife göre izinsiz yüksek öğretim kurumu açanlar 4 yıl, sahte diploma ve belge düzenleyenler ise 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek.
13: Ay.
10: diploma sahteciliği ve akademik usulsüzlüklerle mücadele

0: Mücadeleye yönelik yeni düzenlemeyi içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle sahte diploma düzenleyenlere ve kanuna aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütenlere ağır yaptırımlar getiriliyor. Teklife göre kanuna aykırı şekilde yabancı bir eğitim kurumu adına izinsiz ön lisans, lisans veya lisansüstü program düzenleyenler 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu kurumların reklamını yapanlar içinse 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyenler hakkında resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak. Bu kişiler 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek. Teklif akademik usulsüzlüklere de yeni yaptırımlar getiriyor. Tezini, makalesini veya kitabını başkasına yazdırdığı belirlenenlerin akademik ünvanları geri alınacak. Bu kişiler hakkında meslekten çıkarma işlemi de uygulanabilecek. Başkası adına akademik çalışma hazırlayan, yazan veya buna aracılık edenlere 10 bin güne kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bu faaliyeti meslek haline getirenler içinse ceza 20 bin güne kadar çıkarılabilecek. Teklifin yasalaşması halinde akademik hırsızlık yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamındaki güvenlik tedbirleri de uygulanacak.
1: Muğla, Uşak ve Balıkesir'de çıkan orman yangınları söndürme ekiplerini alarma geçirdi efendim. Bodrum'da da kendisini yakmak istediği yöne sürülen bir kadının sebep olduğu yangında 10 hektarlık alan kül oldu.
2: Havaların ısınması ve ihmaller nedeniyle yangın haberlerinde de artış gözlemleniyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayıp olarak aranan 61 yaşındaki Deniz Delibaltı Ertunç bir arazide kendini yakmak isterken yangına neden oldu.
3: Kadını bulduğumuz anda bir anda alev çıktı. Parladı. Ben eve suya koştum ya söndürmeye kalktım derken yangının önünü alamadık.
2: Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın son anda kurtulurken yangın kısa sürede büyüdü. Yangına 7 helikopter, 6 uçak, 8 aerozöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve 70 personelle müdahale edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken 10 hektar alan küle döndü. Vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kadın tedavi altına alındı. Uşak'ın Eşme ilçesinde de Hamamdere köyü yakınlarında otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 8 arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin yanı sıra köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesine bağlı Akarsu mahallesinde ağaçlık alanda başlayan yangında ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yürüttükleri çalışmalarla yangını kontrol altına aldı. Yetkililer yangınların çıkış nedenlerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
1: İspanya'da orman yangınları yerleşim bölgelerine sıçradı. 12 kişi hayatını kaybetti. En az 23 kişinin de kaybolduğu açıklandı.
4: Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası bu kez İspanya'yı vurdu. Orman yangınları yerleşim yerlerini sardı. Ev ve iş yerleri küle döndü. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı ülkenin güneyinde çıkan orman yangınları şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerleri alevlerin ortasında kaldı. Onlarca hektarlık alan küle döndü. Faciada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişiden de haber alınamıyor. Kapanan yollar nedeniyle tahliye çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Evlerini kaybeden onlarca kişi spor salonları ve geçici barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Dumandan etkilenen ve vücutlarında ağır yanıklar oluşan çok sayıda yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.
5: Gördüğünüz gibi arkamda alevler var. Rüzgar çok şiddetli. Yangın çıktı ve çok kısa sürede yayıldı.

0: evlerimiz yanıyor. Çok endişeliyiz.
1: Yangınlara müdahale hem karadan hem de havadan sürüyor. Yangına devrilen bir elektrik hattından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu iddia edildi. Türkiye'de felakete ilişkin taze mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz ifadesi kullanıldı.
2: Çifte deprem yaşayan Venezuela'da bilanço yükseliyor efendim. Ölü sayısı 3889'a çıktı. Yaralı sayısı ise 17.000'e dayandı. Enkazdan canlı çıkarma umuduysa artık ne yazık ki kalmadı. Venezuelalılar artık yakınlarının cenazesini arıyor. Türkiye'de evleri yıkılan depremzedeler için insani destek sağlıyor.
3: Bu ölçekteki krizlere müdahale etmek dünyanın herhangi bir hükümeti için son derece zor.
4: Bir yanda depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor, diğer yanda enkazlarda cenazeler aranıyor.
5: 15 gün sonra kızımı ve annemi kurtarabildim, daha doğrusu cenazelerini.
4: Çifte depremin vurduğu Venezuela'da yıkımdan hayat kurtarma umutları tükendi. Artık her bir taşın altı yakınlarının bir mezarı olması için aranıyor.
5: Komşuların yardımıyla çıkarabildik çünkü burada kimseden bir yardım gelmiyor.
4: Bu nedenle bölge halkı molozların kaldırılmasına karşı geliyor.
5: Yıkım kararına katılmıyoruz. Ne durumda olurlarsa olsunlar hiç fark etmez, yakınlarımızın bulunmasını istiyoruz.
4: Ülkedeki en büyük sorunlardan biri de yağmacılar. Güvenlik güçleri bu konuda yetersiz kalıyor.
3: Üçüncü, dördüncü gün civarında içeri girmeye başladılar. Tüm çekmeceleri, bavulları, her şeyi karıştırdılar. Bazı fotoğrafları ve hatıra eşyalarını kurtarabildik.
4: Venezuela'da 30'dan fazla ülkeden arama kurtarma ve insani yardım ekibi de görev yapıyor. Onların arasında Türkiye de var. Son olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, 100 çadır, 200 uyku tulumu ve 200 yatak ve çeşitli gıdayla mutfak eşyası bağışladı. İki kamyondan oluşan malzemeler ihtiyaç sahiplerine verildi. Türkiye'den iki uçak daha depremzedelere yardım için yola çıkacak. 7,3 ve 7,5'lik iki deprem yaşayan ülkedeki can kaybı ise 4.000'e yaklaştı. 17.000'e yakında yaralı var. Şu ana kadar yaklaşık 18.000 kişi de evsiz kalmış durumda.
2: Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995 yılında Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımın 31. yılı. Toplu mezarlarda 10 kurbanın daha cenazelerine ulaşıldı. Aileler tabutları başında gözyaşı döktü. Katledilen binden fazla sivilin cenazesi ise hala bulunamadı.
4: Gözyaşları sel oldu aktı. Soykırımın kurbanları dualarla uğurlandı. Srebrenica soykırımının 31. yılı. 11 Temmuz 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler kararıyla güvenli bölge statüsünde bulunan Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde siviller, Sırp birlikleri tarafından katledildi. En az 8.372 Boşnak erkek ve çocuk öldürüldü. Uzun yıllar süren mücadelenin ardından Srebrenica'da yaşananlar soykırım olarak tanındı. Sırpların kazdığı toplu mezarlardan bugün hala kayıp cenazeler çıkarılıyor. Soykırımın 31. yılında 10 Boşnak sivilin daha kimlikleri belirlendi. Acılar ilk günkü gibi hala taze.
5: Buraya gelince geçmişte yaşadığım her şey aklıma geldi. Eşimden ayrıldığım zamanı asla unutmayacağım. Oğlum henüz 7 aylıktı.
4: Tabutları taşıyan tır çiçeklerle kaplandı. Cenazeler tek tek taşındı. Sevdiklerinin naaşına ulaşan aileler tabutları başında dualar etti.
5: Cenazesi bulunduğu için çok mutluyum. Böylece nereye gidip onun için dua edeceğimi biliyorum. Hem ben hem de oğlum.
4: Temmuz 1995'te birçok Boşnak erkek ve çocuğun infaz edildiği, eskiden pil fabrikası olan bir binaya taşınan cenazeler Potoçari'de toprağa verilecek. Srebrenica soykırımında hayatını kaybeden ve hala cenazelerine ulaşılamayan binden fazla sivil bulunuyor.

0: Gizem, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde hayvanlarını otlatan bir çoban Asya aslanının saldırısına uğradı. Köylüler çobanı bacağından ısıranan aslanı taş atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Bir anda ortaya çıktı, tek pençe darbesiyle yere serdi. Aslanın saldırısına uğrayan çoban ölüm kalım savaşı verdi. Korku dolu anların adresi Hindistan'ın Gujarat eyaleti. Hayvanlarını otlatan çoban bir anda karşısına çıkan dişi aslanın hedefi oldu. Aslan üzerine atladığı çobanı yere savurdu, bacağını pençelerinin arasına aldı. Kanlar içinde kalan çoban kurtulmaya çalışsa da bu mümkün olmadı. Çevredeki köylüler çobanı kurtarabilmek için aslana taş attı, yüksek sesle bağırdı. Ancak dişi aslan saldırısını sürdürdü. Kimse yanına yaklaşmaya cesaret edemedi. Aslan yaklaşık yarım saat süren saldırısına son noktayı koydu, ormanlık alana doğru uzaklaştı. Bacağından ısırılan çoban hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
0: Samsun'un Atakum ilçesinde denize açılan milli yüzücü şiddetli dalgalar nedeniyle geri dönemedi. Mahsur kalan yüzücüyü kurtarmak için sahil güvenlik ekipleri seferber oldu.
2: Denize mahsur kalan milli yüzücünün imdadına sahil güvenlik yetişti. Samsun'un Atakum ilçesinde denize açılan milli yüzücü 35 yaşındaki Mümtaz Özer şiddetli dalgalar nedeniyle geri dönemedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Havalanan helikopter yüzücünün yerini tespit etti. Denizden sahil güvenlik botuyla kurtarma operasyonu başlatıldı. Kurtarılan yüzücü ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
3: Şu an çıkardı.
0: Efendim, akşam gazetesine bir bakalım. Bugün akşam gazetesinde hangi başlıklar yer alıyor? Hemen baktığımızda sürmanşetlerde İstanbul Havalimanı ile ilgili bir haber var. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın günlük 1603 uçuşla en yoğun %94,3 zamanında kalkışta en dakik havalimanı oldu. Başlığı dikkat çekiyor. Manşette ise iç kaleyi sağlam tutalım. Bu sözler Başkan Erdoğan'a ait. Başkan Erdoğan, hangi teşkilata üye olursak olalım bu zor coğrafyada başımız dik yaşamak için güçlü olmak zorundayız dedi. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz dedi. Türkiye yüzyıl hedeflerine doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş olduğumuzu asla unutmayacağız. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız dedi. ABD'de Kaan içinde kritik aşama geçildi başlığı var. ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'da 9 kongre üyesinin imzasıyla sunulan tasarıda Türkiye'ye savunma malzemelerinin satışının engellenmesi talep edilmişti. Ancak tasarı 15 günlük inceleme süresi içinde ne Temsilciler Meclisi'nin ne de Senato'nun gündemine alındı. Böylece motor tedarik sürecinin de önü açıldı diyor manşette akşam gazetesi. Efendim, A Haber ekibi Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında bulunan Kara Kuvvetleri Müzesi'ne gitti. Müzede geçmişten günümüze Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235 yıllık yolculuğu gözler önüne seriliyor.

0: Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235. yıl dönümü vesilesiyle geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi'nin kapılarını açtı.
1: Milattan önce 209 yılında Mete Han tarafından teşkilatlandırılan düzenli ordudan modern kara kuvvetlerine uzanan 2235 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Türk askerinin tarihi başkentteki kara

0: Kuvvetleri Komutanlığı'nın müzesinde geniş bir şekilde yer alıyor.
1: Metehan'ın kurduğu askeri teşkilattan Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferine, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan milli mücadeleye kadar her bir zafer müzenin duvarlarını süslüyor.
0: Müzede 2235 yıl boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev almış askerlerin üniforma ve ekipmanları da yer alıyor. 10 mankenle Hun döneminden günümüze kadar uzanan askeri dönem gözler önüne seriliyor.
1: Asırlardır öncü, köklerden geleceğe, daima ileriye ve arşa. İşte bu söz temelinde şekillenen müze 4 bölümden oluşuyor. Her türlü tehdit ve risk karşısında görev yapabilen dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na dair geçmişteki her bir iz müzede sergileniyor.
0: Müzedeki işte bu cam ekran standta ise 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar tarihi silahlar yer alıyor. Kılıç, kama, hançer, işte hepsi burada.
1: Müzenin tasarımı da yekpare bir mimariden oluşuyor. Duvarlardaki tasarımda kullanılan beyaz zemin, Türk askerinin tertemiz yüreğini ve vicdanını, savaşın en çetin anlarında dahi merhametli kalabilen halini yansıtıyor. Panelin alt kısmında bulunan kahverengi zemin, Türk ordusunun vatan toprağına duyduğu bağlılığı ve daima ayakları yere sağlam basan karakterini anlatıyor. Kara kuvvetlerine mensup her ferdin vatan uğruna şehit olup toprağa düşebileceğini, aklının ve yüreğinin bir köşesinde tuttuğunu hatırlatıyor. Kahverengi zeminin üzerinde yer alan motiflerse, Türk-İslam medeniyetinin ilmi ve kültürel birikiminden süzülmüş çizgiler olarak tasarlandı.
0: Müzede yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek Türk ordusunun envanterine giren silah ve sistemlerin 3 boyutlu maketleri de yer alıyor. Akıncıha, Gökbey ve Fırtına obüsleri de o maketlerden bazıları.
1: Kara Kuvvetleri çatısı altında bulunan müzede ziyaretçiler 2235 yıllık tarihi yolculuğa tanıklık ederken, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi ve Türk askerinin eşsiz tarihini tanıma fırsatı buluyor.
2: Efendim, Ayşe ve Bekir Navruzluk çifti herkese örnek olması gereken bir aile. İki evlatları olan çift sevgilerini büyütmek için de koruyucu aile olmayı tercih etti. Hem de 3 çocuğa birden sahip çıktılar. İşte yürekleri ısıtan hikayeleri.

0: 12 doğurduğum evladım var.
1: Peki doğurmadığın kaç evladın var?
0: 5 evladım var.
1: 5 evladım var.
2: İlçeye örnek oldular. Koruyucu aile olmaya karar verdiler. Bir çocuk büyüttüler. Ardından 2 çocuk daha aldılar.
3: Benim 2 çocuğum var. İki de sonradan koruyucu aile olduk gönüllü. 2 tane de öyle var. 4. Bir tane de büyüttük. Aileye teslim ettik 5.
4: Konya'da yaşayan Ayşe ve Bekir Navrazluk sevgilerini bölmek yerine büyütmeyi seçtiler.
3: İlk çocuğumuzu aldık. İşte 4-4,5 yıl falan baktık. Babaya onu geri teslim ettik. O hala gelir gider.
4: Önce İsmail, ardından da Miran ve Umut'a sıcacık bir yuva verdiler.
0: Anneler gününde bunlar işte Umut, Miran, İsmail hatırlar. Onlar da aklına gelir kendi çocuklarım.
3: Onlarla bunlar arasında hiç fark yok. Bunlar biraz daha ağır basıyor. Bunlar olmasa yaşayamayız.
4: Onların evinde kan bağının ötesinde gönül bağı kuruldu.
3: Babaya öyle yetkinliklere gideriz. Konya'ya gezmeye gideriz, dağlara gideriz, maça gideriz, maç izleriz.
0: Bazen ben hasta olduğum zaman sürpriz yaparlar, kahvaltı hazırlarlar ikisi.
4: Aile içinde yabancılık da yaşanmadı. Kendi çocukları da bu yolculuğun en büyük destekçisi oldu.
3: Onlar bize Allah'ın emaneti. Onlar birer melektir.
0: Vallahi anlatılmaz. Çok büyük bir bağ oldu.
4: Üstelik komşular da çocukları bağrına bastı.
5: Ailenin yaptığı büyük bir merhamet. Ailemiz hani o çocukların geçmiş travmalarıyla, sabırlarıyla emek gösteriyorlar.
4: Bugün o evde sadece çocuk sesleri değil, paylaşmanın ve dayanışmanın mutluluğu da yankılanıyor.
3: Kendi gönülleri, rızaları varsa olsunlar. Yani çok güzel bir duygu. Yaşanması gerekir, anlatılmaz.
0: Dünyada iyi kim bunlar?
6: Define bulmak için Çorum'da bir mağaraya giren 5 arkadaşın başına gelmeyen kalmadı. İçlerinden biri yer altında kayboldu, diğeri

0: ve canını zor kurtardı.
1: Hayalleri zengin olmaktı ama planları istedikleri gibi gitmedi. Define bulmak için mağaraya giren 5 arkadaş ölümle burun buruna geldi. Çorum'un Kavacık köyü kırsalındaydı belirledikleri yer. Mağaraya girip altınlarla çıkacaklardı. Ama içlerinden biri derinlerde kaybolunca kurtarma ekiplerinden yardım istediler. O andan sonra zamana karşı yarış başladı.
2: 1, 2, 3.
1: Ancak büyük bir engel vardı. Mağaranın içi metan gazıyla doluydu. İçeri giren ekipler gaz miktarı artınca oksijen tüpleri kullanmak zorunda kaldılar. 4 defineci güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Kayıp olanı arama çalışmaları ise devam ediyor.
3: Yavaş yavaş gelin.
0: Efendim, İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi önce E5 karayolunda yürüdü, ardından metrobüs tellerine tırmandı. Trafiğin aksamasına neden olan adamı sürücüler tellerden uzaklaştırdı.
4: Metrobüs tellerine tırmanan adam trafiği felç etti. İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda E5 karayoluna çıkan adam yanından süratle geçen araçları aldırmadan uzun süre yolda yürümeye devam etti. Tehlikeli yürüyüşün ardından bu kez de metrobüs hattını ayıran tellere tırmanmaya çalıştı. Trafik durma noktasına geldi. Tüm bu yaşananlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir müddet tellerde asılı kalan adamı sürücüler indirip uzaklaştırdı.
0: Geçen Ocak ayıydı. Kocaeli'de genç bir kadın yaya geçidinden karşıya geçmek isterken canından oldu. Ailesi ise asli kusurlu olmasına rağmen sürücünün serbest bırakılmasıyla bir yıkım daha yaşadı. Şimdi ise tek bir istekleri var. O da sürücünün en ağır cezayı alması.
1: Ekmek almaya çıktı ama bir daha eve dönemedi. Yaya geçidinden karşıya geçerken bir aracın çarpmasıyla canından oldu. Sürücünün serbest bırakılması aileyi isyan noktasına getirdi.
5: Kardeşim canından oldu. Biz ise her gün onun yokluğuyla yaşamaya çalışıyoruz. Acımız ilk günkü gibi taze.
1: Kocaeli Gebze'de meydana geldi kaza. Takvimler 12 Ocağı gösteriyordu. 41 yaşındaydı Songül Baş. 75 yaşındaki annesine bakıyor, onunla yaşıyordu.
6: Sürücü önce önündeki aracı solladı ve yola doğru hızla devam etti. O sırada Songül Baş ekmek almış, evine doğru gidiyordu. Ancak yola adım atmasıyla arabanın ona çarpması bir oldu.
5: Dörtlerini yakmış, aşırı hızla araçları sollayarak, makas atarak ilerleyen bir sürücü frene bile basmadan kardeşime çarptı.
6: Vücudunda çok sayıda kırık oluşan genç kadın 13 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, ancak yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Sürücü ise ilk duruşmada tutuklansa da ikinci duruşmada serbest bırakıldı.
5: Çarpmanın etkisiyle kafatası kırıldı, beynine kemik saplandı, kalça kemiği kırıldı, koluk kırıldı, parmağı koptu.
1: Tutuksuz yargılanan sürücü kazada asli kusurlu bulundu ama bu tutuklu yargılanmasına yetmedi.
5: Olay anında ait kamera görüntüleri bulunuyor. Buna rağmen sanık hala tutuksuz yargılanıyor. Üstelik savunmasında 63 gün boyunca suçsuz yere yattım diyerek yaşananları basit bir trafik kazası gibi göstermeye çalışıyor.
1: Aile sürücünün taksirle ölüme neden olmaktan değil, kasten öldürme suçlamasıyla yargılanmasını istiyor.
5: Yaya geçitinde aşırı hızla araçları sollayarak, makas atarak, frene bile basmadan yapılan bu sürücünün sonucunda bir insan hayatını kaybetti. Bu şekilde araç kullanan bir kişinin ölüm sonucunu öngörebileceği açıktır.
0: Diyarbakır'da sıcak hava ateş başında çalışanları olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken ekmek ve kebap ustaları ise aşırı sıcaklara rağmen üretmeye devam ediyor.

0: ortada yaklaşık 80-90 derece bir sıcaklık var.
1: 80-90 arası sıcaklığın içinde çalışıyoruz. Saatlerimiz uzun.
2: Fırıncılar ve kebapçılar aşırı sıcağa rağmen işlerinin başından bir an olsun ayrılmıyor.
0: Şimdi de ateşin hiç sönmediği kebap ocağındayız. Gerçekten hava bir hayli sıcak ve ocağın başındaki hava sıcaklığı da neredeyse 80-90 dereceye çıkmış durumda. Ustalar buna rağmen çalışmaya devam ediyor.
1: Abi valla hava çok sıcak. Şu anda dışarısı tahmini yani 44 arası. Şu an ocağın başı 70'in üstü. Rahatlıkla diyebilirim ama çalışıyoruz. Yaptığımız işten memnunuz, keyif alarak yapıyoruz.
3: Efendim, şehre yakın ekibi İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Türkili köyünde kahvaltı sofrasına misafir olduğu Yörük kültürüne ait birçok farklı lezzeti sizler için görüntüledi. Şimdi bir izleyelim.
4: Tabii Türkelli ifade ettiğimiz gibi bir Yörük beldesi. Yörüklerin de kendine has tabii geleneksel yemekleri var. İşte bir kahvaltı hazırlığı var. İşte pişiler yapıldı, tartı yapıldı, menemen yapıldı ancak orada bir otlarla bir kavurma yapıyorsunuz. Nedir Nuriye Hanım?
5: Şimdi biz bu kavurmayı sabah kahvaltısında yiyoruz. Akşam yemeğinde yiyoruz. Sabah kahvaltısında içine yumurta kırarak servis ediyoruz. Veya süzme yoğurt, cevizle.
4: Tek bir ot yok onun içinde gördüğüm kadarıyla.
5: Hayır, tek bir ot yok. Ispanak var, pazı var, radika var, bahçeden topladığımız yabani otlar var. Hepsini karıştırıyoruz. Sütün kaymağıyla birlikte pişirdikten sonra servis ediyoruz.
4: Tabii bu bir gelenek değil mi? Uzun zamandır bu otları siz tanıyorsunuz. Sahada hangisi yenir, hangisi yenmez, değil mi?
5: Ya büyüklerimiz bize gösterdiler. Onların gösterdiği şekilde elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz.
4: Yani yüzyılların getirdiği bir gelenek değil mi? Yörük yemekle.
5: Yani biz öyle gördük, de devam ediyor.
4: Yörük kadınları becerikli o zaman. Her anlamda onu bir kere daha görmüş olduk.
5: Ya öyle diyorlar.
4: Emeklerinize sağlık. İşte Yörük kahvaltısını Mina Hanım ve Nuriye Hanım hazırladılar. Ben de size yardım edeyim. O zaman başlayalım değil mi? Hadi bakalım. Muhteşem bir görüntü. Tabii Yörük yemekleri bildiğimiz gibi kendine has çok önemli lezzetler. İşte kahvaltıda da detayları alacağız şimdi. Nasıl yapıldı bunlar? Yörük kahvaltımız hazır. Şimdi detayları Mina Hanım'dan alacağız. Büyük bir emek harcadınız. Tabii birbirinden lezzetli kahvaltılıklar var. Sırasıyla başlayalım. Menemen.
5: Evet, menemen. Biliyorsunuz ki coğrafi işaretini de aldı menemen soğanlı bir şekilde. O yüzden şu anda en yaygın.
4: Soğanlı mı soğansız tartışması da bitti değil mi?
5: Bitti. Ülkece artık rahata kavuştuk. Menemen artık soğanlı.
4: Ve artık tescillendi. Artık evet, menemenin aynen bir ürünü. Coğrafi aynen işaretli aynen ürünü. Aynen. Şimdi bu gördüğümüz nedir? Onu anlatalım.
5: Bu gördüğümüz nedir? Ben çok kısaca hemen size anlatayım. Bu gördüğümüz tartı. Bizim
4: tartı.
5: Evet, tartı. Bu bildiğimiz baskül tartılardan değil ama onu söyleyeyim.
4: Yörük yemeği değil mi?
5: Yörük yemeği bu. Nasıl yörük yemeği onu da anlatayım. Biz aldığımız hayvancılardan sütle uğraşan hayvancılarımızdan aldığımız sütleri kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra kaynatmadan da alıyoruz. Kaynattıktan sonra da alıyoruz. Üzerindeki kaymak.
4: Kalın bir kaymak tabakası oluşuyor.
5: Yani o tabakayı alıyoruz ve onu saklama kabına koyup az bir şey tuz atıp biriktiriyoruz onu. Her süt aldığımızda biriktiriyoruz. Bir de çok sık tüketiyoruz biz sütü. Yoğurt yapıyoruz, peynir yapıyoruz.
4: Artık evde yoğurt yapmak evet, artık kaçınılmaz.
5: Kaçınılmaz. Bir de biz köylü olduğumuz için evet, o yüzden daha fazla yapıyoruz bunları.
4: Şimdi tabii rengi kahverengiye yakın süt içinde var mı yok mu anlaşılmıyor bile.
5: Şöyle söyleyeyim. O biriktirdiğimiz kaynağı

0: parmağı içine süt atıp odun ateşinde büyük dığan deriz biz. Büyük dığanlar da yani tencere gibi biraz onun sığ olanında. Onun içine koyarız. Onu en az 4-5 saat odun ateşinde, az yanan odun ateşinde saatlerce kavururuz hiç elimizden bırakmadan. O yüzden bu görüntüyü alır. Daha sonra onları kaplara koyarız. Ve zeytinyağında tereyağı ısıtır gibi oluyor. Bu şekilde şeklini alır ısıttıktan sonra. Bunu neyde kullanırız? Aynı bu şekilde kahvaltıda kullanırız. Bunun içine...
1: Ben de bir taraftan bir tadına bakayım.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmektedir. Çalışıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: FM Ajans hafta sonuna devam ediyoruz. Saatlerimiz artık 8'e ulaştı ama bu saatimize bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Ankara'da Çankaya İlçe Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye binasında şu anda arama gerçekleştiriliyor. Gelişmeleri alacağız. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdi. Bizlere yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Arzu.
1: Esra günaydın. Özellikle az önce elimize bilgi ulaştı. Polis Çankaya Belediyesi'ne ait binalarda bir arama çalışması başlatmış durumda şu an itibariyle. Özellikle çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararının olduğunu söylemek mümkün. Özellikle polislerin Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Çan yolundaki evinde de bir arama gerçekleştirilmiş olduğunu biliyoruz. Bu noktaya dikkat çekmekte fayda var ama özellikle bunu da şunu da söylemiş olalım. Hüseyin Can Güner'in İstanbul'da yerinde özellikle polise teslim olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor ama şu an için kesin bir bilginin olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle bu noktaya dikkat çekelim. Bir kez daha ifade edelim. Polisin özellikle Çankaya Belediyesi'ne ait binalarda bir arama çalışması yapmış olduğunu biliyoruz sabahın erken saatleri itibariyle ve özellikle burada çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı var. Mevcut bilgiler doğrultusunda polisler Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Çay yolundaki evinde de bir arama gerçekleştirdi ve hala bu aramaların devam etmiş olduğunu bir kez daha ifade edelim ve özellikle Hüseyin Can Güner'in İstanbul'da polise teslim olduğunun da belirtildiğini ifade etmiş olalım. Ancak gelen bilgiler bu şekilde ama şu an için kesin olduğunu, tam olarak her birinin kesin olduğunu söylemek mümkün değil. Ekiplerin belediyede yine şu saatler itibariyle hala aramalarını gerçekleştirmiş olduğunu biliyoruz. Şu an için elimizde bu bilgiler var ama bir kez daha izleyenlerimiz için belirtecek olursak Çankaya Belediyesi'nde bir arama başlatıldı bu polis ekipleri tarafından. Binada geniş çaplı bir arama başlatılmış durumda. Çok sayıda isimle ilgili bir gözaltı kararının olduğunu ifade edelim. Özellikle polisler Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Çay yolundaki evinde de bir arama gerçekleştiriyor. Şu anda hala bu aramaların devam etmiş olduğunu ifade edelim ve özellikle Güner'in de İstanbul'da polise teslim olmuş olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldığında

0: ifade edelim. Yeni bir bilgi geldiği takdirde yine bu noktadan sizlere aktarmayı sürdüreceğimizi söyleyerek sözü tekrar size bırakalım Esra.
1: Efendim, resmi makamlardan bilgiler geldikçe konuyla ilişkili gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi İstanbul Arnavutköy bir dehşete sahne oldu. Bir kişi eski eşini ve oğlunu öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi. İstanbul Arnavutköy'de bir yıl önce boşandığı eşinin başka biriyle evlendiğini öğrenen Davut Gökkaya kıskançlık krizine girdi. Gökkaya eski eşi ve iki oğlunun yaşadığı evi pompalı tüfekle bastı. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Davut Gökkaya, tartıştığı eski eşi ve 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı hedef alarak peş peşe tetiğe bastı. Anne oğul hayatını kaybetti. Evin küçük oğluysa babasının saldırısından kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu. Davut Gökkaya daha sonra kendi yaşamına son verdi. NATO zirvesinin ardından Başkan Erdoğan'ın gündemi milli güvenlikti. Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subayların mezuniyet töreninde konuştu. Savaşların artık sadece cephede verilmediğine dikkatleri çekti. Savunma sanayindeki yerlilik vurgusuyla Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz dedi.
2: Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz.
3: Milli güvenlik vurgusu yaptı. Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel olarak artan önemine dikkati çekti.
2: Devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subaylar mezuniyet töreninde konuştu.
2: İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp diğerini açarken Sultan Fatih'in döktürdüğü şahi toplarıyla karadan yürüttüğümüz gemilerle askeri dehamızın ışıltısıyla yeni bir destan kaleme aldık. Mehter'i savaş alanında birlikleri yönlendiren bir orkestra olarak yine biz kullandık. Ecdadın mirasına en güzel şekilde sahip çıkıyoruz.
3: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor dedi. Gelişen yeni teknolojilere dikkat çekti.
2: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor. Yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
3: Ankara'daki NATO zirvesine de değindi. İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık ifadesini kullandı.
2: Diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü roller üstleniyoruz. Barışın ve huzurun kalıcı hale gelebilmesi için her türlü kapıyı zorluyoruz. Uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz.
3: Cumhurbaşkanı savunma ve havacılık ihracatında rekor kırıldığını da duyurdu.
2: Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık.
3: Erdoğan sözlerini terörsüz Türkiye vurgusuyla noktaladı.
2: İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız.
1: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katsa yaptırımlarının kaldırılması için uygun adımların atıldığını söyleyen Fidan, hem Kaan'a takılacak F-110 motoru hem de F-35 savaş uçağı satışlarında sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı.
4: Bakan Fidan, F-110 motoru ve F-35 satın alma sürecinin yakında sonuçlanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katsa yaptırımları ve F-35 satın alınma sürecine değindi.
5: Ayasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Yani bunda bir sıkıntı olmayacak.
4: Bakan Fidan, Milli Muharip Uçak Kaan'a ABD'den motor tedarikinde de sorun beklemediklerini söyledi.
5: Başka dış politika organları vardı, konuları vardı. Onlarla teat ederek götürdük. F-110 motorlarıyla ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
4: Ankara'daki NATO zirvesiyle ilgili de tarihi bir başarı sağlandı değerlendirmesinde bulundu.
5: Cumhurbaşkanımızın o uzun erimli tarihi liderliği sayesinde ortaya koyduğu politik çerçeve, tavır, tarafları birleştirmesi, bir noktada çözülmemiş meselelere ilişkin alternatif perspektif getirilmesi aslında bu zirveyi gerçekten hem NATO açısından hem ülkemiz açısından tarihi başarılı bir zirve yaptı. En az savunma unsurları kadar, yani askerler kadar, ordular kadar önemli oldu. Destekleyici bir unsur değil, artık ana bir unsur oldu. O da NATO'nun kayıtlarına ve stratejik doktrinine geçti.
4: İran-ABD savaşına da değindi. Çatışmaların bölgeye yayılma riskine dikkati çekti.
5: Çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Neden onlar ilk önce birkaç gemiye saldırdılar? Sonra Amerikalılar da tabii misilleme yaptılar. Burada Boğaz'daki geçiş regülasyonunun bir şekilde ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu Umman'da bir araya gelecek Ummanlı meslektaşıyla Sayın Arakçı. Taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum.
1: Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kaan için kritik bir gelişme yaşandı efendim. ABD Kongresi'nde F-110 motorlarının ihracatına ilişkin 15 günlük inceleme süreci tamamlandı. Satışı durduracak herhangi bir red kararı çıkmayınca motor tedarik sürecindeki önemli bir engel de aşılmış oldu. Gökvatan'ın Çelik Kanatları Kaan'ın detayları haberimizde.
6: Çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
7: Gökvatan'ın çelik kanatları, Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan her geçen gün hedefine bir adım daha yaklaşıyor.
8: 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip olan Kaan, düşük görünürlülük, yapay zeka destekli görevlendirme sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri.
7: İlk kez 21 Şubat 2024'te gökyüzüyle buluşan Kaan, sahip olduğu ileri teknoloji ve yüksek kabiliyetleriyle Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Şimdi ise programın en kritik başlıklarından birinde önemli bir eşik atladı.
8: 5. nesil savaş teknolojisiyle Gökvatan'ın yeni hakim olmayı hedefleyen Kaan, bu kez motor tedarik sürecindeki gelişmesiyle gündemde.
7: Kaan programında kullanılacak General Electric F-110 GE-129 turbofan motorlarının Türkiye ihracatına ilişkin ABD Kongresi'ndeki 15 günlük resmi inceleme süreci tamamlandı. 24 Haziran'da ABD yönetiminin kongreye yaptığı yaklaşık 700 milyon dolarlık resmi bildirimle başlayan süreçte satışı durdurmaya yönelik herhangi bir red kararı çıkmadı. Bazı kongre üyeleri S-400 gerekçesiyle itirazlarını dile getirse de ortak bir engel oluşturulamadı. Böylece 10 Temmuz itibarıyla F-110 motorlarının ihracatına ilişkin kongre kaynaklı hukuki inceleme süreci de resmen sona ermiş oldu. F-110 motor tedariki Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündem başlıkları arasında yer aldı. Başkan Erdoğan görüşme öncesinde motor tedarikini daha önce de ele aldıklarını ve konuyu yeniden görüşeceklerini belirtti. Trump ise ABD'nin bu konuda sorumluluk almaya devam edeceğini ifade etti.
1: Efendim, Kremlin'den Türkiye ile savunma işbirliğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışı konusunda Ankara ile temasların sürdüğünü açıkladı. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev bizi bekleyen isim oluyor. Hemen dönelim ve detaylar için sözü Akşin Kişiyev'e bırakalım.
9: Teşekkür ediyorum. Evet, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini bir körfez ülkesine sattığı ile ilgili iddialar Rusya'da da geniş yankı uyandırdı. Bu konuyu iki ülke ilişkileri açısından son derece hassas olarak niteleyen Kremlin Sarayı, Moskova ile Ankara arasında görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya ile Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerinin yeni sevkiyat planları ve daha önce teslim edilen S-400'lerin durumuna ilişkin konularda temaslarda bulunduğunu ifade ederken S-400'lerin başka bir ülkeye satıldığına ilişkin iddiaları ise yorumlamadı. Sözcü sadece iki ülke arasında bu hassas konuya ilişkin diplomatik temasların sürdüğünü vurgulamakla yetindi. Ankara'nın envanterindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye devredebileceği haberleri Rus devlet medyasında da geniş yankı buldu. Aslında Rus basınında bu konuda çıkan haberler ilk değil. Daha önce de bu konu defalarca gündeme gelmiş ve her defasında Kremlin Sarayı bu haber yalanlayarak Türkiye'nin kendi yükümlülüklerine sadık kalacağına ilişkin açıklamalar yapmıştı. Tabii ki Rusya'yı en fazla rahatsız eden konu S-400 sistemlerinin dost olmayan devletlerin eline geçmesi konusudur. Bunların da başında tabii dost olmayan ülkeler derken bunların başında Ukrayna ve ABD geliyor. S-400'lerle ilgili haberleri yorumlayan Rusya Duma Savunma Komitesi üyesi Andrei Kolesnik, Türkiye'nin başka bir ülkeye S-400 hava savunma sistemlerini satmasının gayet doğal bir durum olacağını, fakat bu konuda zaten Moskova ile Ankara ilişkilerinin Moskova ile Ankara'nın anlaşmış olabileceğini söyledi. Bu durumun kesinlikle iki ülke ilişkilerini bozmayacağını vurgulayan Rus milletvekili sadece bunun için bazı kurallara uyulması gerektiğini söyledi. S-400 hava savunma sistemlerinin 3. ülkelere devri şartlarının iki ülke arasındaki S-400 anlaşmasında da yer almış olabileceğini kaydeden Rus milletvekili ayrıca S-400'lerin Körfez ülkesine satıldığı haberlerin teyit edilmesi halinde bunun aslında Moskova ile Ankara'nın bu konuda muhtemelen daha önceden anlaştığı anlamda geleceğini söyledi. Zira bu sistemlerin kullanılması için teknik bakım ve uzman eğitimi gerektiğini vurgulayan Rus yetkili askeri bu askeri uzmanların ve teknik bakımın yapılması içinse mutlaka Moskova'nın desteğinin gerektiğini dile getirdi. Hatırlatalım ki Moskova ile Ankara 2017 yılında S-400 hava savunma sistemi alımı için anlaşma imzalamış ve bu sistemler 2019 yılında Türkiye'ye teslim edilmişti. Bu sistemlerin tedariki Moskova ile Ankara ilişkilerinde oluşan güvenin simgesi olarak değerlendiriliyordu. ABD yönetimi S-400'lerden vazgeçip Patriot sistemlerini tercih etmesi için Ankara'ya yaptığı baskılar ise sonuç vermemiş. Türkiye bu ABD'nin bu talebini kabul etmemişti. Türkiye'nin bu tavizsiz tutumu ise Moskova tarafından takdirle karşılanmıştı. Öte yandan Türkiye'nin yeni S-400 bataryasını almaktan vazgeçmesini de Moskova sakin karşılamış ve Kremlin Sarayı bunun iki ülke ilişkilerine olumsuz yansımayacağını duyurmuştu.
1: Akşin Kişiyev'e çok teşekkür ederim aktardığı bilgilerden dolayı ve devam edelim efendim. Washington'la Tahran arasında diplomasi trafiği devam ederken karşılıklı anlaşmalar gerilimi yeniden yükseldi. Açıklamalar gerilimi yeniden yükseltti. Trump İran görüşme istedi derken Tahran ise bu iddiayı yalanladı. ABD'li bazı üst düzey yetkililere göre ise iki ülke arasındaki görüşmeler verimli geçiyor, ancak İran hem nükleer konusunda taviz vermeli hem de Hürmüz saldırıları sona ermeli.
10: Washington-Tahran hattında kritik dönemeç. ABD Başkanı Donald Trump, İran müzakere istedi dedi, Tahran'dan anında yalanlama geldi. Trump, İran'ın ABD ile görüşmelerin devam etmesini istediğini ve Washington'ın bu talebi kabul ettiğini açıkladı. Ancak ateşkesin sona erdiğini İran'a net bir şekilde bildirdik sözleriyle Tahran yönetimine askeri baskının devam edeceği mesajını verdi. İran'dansa bu açıklamaya yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran-ABD ile müzakerelerin sürdürülmesi için hiçbir talepte bulunmadı açıklamasını yaptı. Bekai, sadece Katar'la arabulucunun Tahran'a yapacağı ziyaretin kabul edildiğini söyledi. Öte yandan bazı üst düzey ABD'li yetkililer İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları durdurması ve nükleer programa ilişkin somut tavizler vermesi gerektiğini yineledi. Yetkililer İran'ın nükleer tesislerini gerektiğinde yeniden hedef alabilecek askeri seçeneklerin masada olduğunu da dile getirdi. Ortaya çıkan tablo, Washington'la Tahran arasında diplomasinin tamamen bitmediğini ancak askeri baskının da eş zamanlı olarak sürdüğünü gösteriyor. Şimdi gözler Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk trafiğinde.
1: Efendim, NATO zirvesine katılan İzlanda Başbakanı Frosta Döttir her fırsatta Türkiye'ye hayranlığını dile getirdi. Türkiye de ona hayran kaldı. Ankara Kalesi'ni gezen başbakan sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı da 2 günde 19 binden 100 bine çıktı.
7: Külliyedeki hayran bakışları, Ankara Kalesi'ndeki gezisi zarif tavırlarıyla görüntülere yansıdı. Takipçi sayısı katlandı. 1988 doğumlu Kristrún Frostadottir, İzlanda'nın en genç başbakanı. Ekonomi gazeteciliğiyle başladı kariyerine. 2021 yılında siyasete atıldı. 2024 seçimlerini kazanarak koalisyon hükümetini kurdu ve başbakanlık görevine başladı. İki çocuk annesi olan Frostadottir, genç yaşı ve ekonomi kökeniyle uluslararası siyasetin yükselen isimleri arasında gösteriliyor. İzlanda Başbakanı NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'daydı. Külliye'de turkuaz halının üzerinde yürürken hayran bakışlarıyla yansıdı önce kameralara. Başbakan sadece resmi programlara katılmakla kalmadı. Tarihi Ankara Kalesi'ni de gezdi. Ankara Kalesi karşısında bulunan restoranda yemek yedi Başbakan Frostadottir. Kalenin içinde tur attı. Kale esnafı başbakanı kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı. Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısmına çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi. Frostadottir, kale esnafıyla kısa bir sohbet ederek turunu tamamladı. Başbakan Türkiye'ye hayranlığını dile getirdi. Çok mütevazı karşılandığını belirtti, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Türk kullanıcılar da İzlanda Başbakanı'nın paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi. NATO zirvesinin ardından İzlanda Başbakanı'nın takipçi sayısı 30 binden fazla arttı. Normalde yaklaşık 1000 beğeni alan paylaşımları 40 bine ulaştı. Binlerce kişi genç lidere yine bekleriz, Türkiye sizi çok sevdi ve güzelliğiniz ve zarafetiniz Türk halkının kalbine yerleşti gibi yorumlar yaptı.
1: Efendim, bu saatimizde Sabah gazetesine bakalım. Sabah'ta hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir baktığımızda manşette Başkan Erdoğan'ın ifadeleri yer alıyor. Milli güvenlikten taviz vermeyiz başlığı atılmış manşete. Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde genç kurmaylara net mesaj verdi. Savaşlar sadece cephede olmuyor. İçeride ve dışarıda yeni hikaye yazmaya başlayacağız dedi. Keskin değişimlerin sıradanlaştığı dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka hayatın her alanını derinden etkiliyor. Savaşları artık sadece cephelerde değil, siber saldırı ve dezenformasyonlarla yürütülüyor. Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz. MSÜ'de yetişen subaylar hem planlama hem sevk ve idarede eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Komutanlarımız yeni destanlar yazmaya devam ediyor. Şu iç kalemizi sağlam tutacağız mesajları verdi. Bu haberin yanında hak mücadelesi Partisi'nin güçlü zaferi başlığı atılmış. 2004'te NATO toplantısına başbakan eşi olmasına rağmen başörtülü olduğu için davet edilmeyen Emine Erdoğan 22 yıl sonra dünyanın hayran kaldığı bir zirveye ev sahipliği yaptı diyor. Bu bir protokol fotoğrafı değil, hak mücadelesinin sessiz ve güçlü bir zaferidir diye haber devam etmiş. Silah alımından füze satışına başlığı var. Bir dönem silah ambargosuyla Türkiye'yi durdurmaya çalışan Batı şimdi yerli savunma sanayinin ürünlerine talip. 11 milyar dolarlık ihracatın yarısı NATO'ya. Peki bugüne nasıl gelindi denmiş haber 4'te. Sayfa 4'te bu haberi okuyabilirsiniz. Son olarak darbecileri durduran Marmara'daki 5 dakika başlığı var. 15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın uçağına hedef alan FETÖ'cü pilotların korkunç planı havada son dakika bozuldu. Darbeci hainleri karşı vatandaşı meydanlara davet eden Başkan Erdoğan, Berat Albayrak'la birlikte Muğla'dan İstanbul'a hareket etti. FETÖ'cü F-16 pilotları o sırada Başkan Erdoğan'ın uçağını arıyordu. Marmara Denizi üstünde ata uçağına 60 kilometre yaklaşan FETÖ'cü pilotların yakıtları kritik seviyeye inince rotasını değiştirdiği ortaya çıktı diyor. Aynı zamanda Atatürk Havalimanı güvenli hale geldikten sonra havadaki bekleyişini tamamlayan ata uçağı İstanbul'a indi. Erdoğan'ı 10 binler karşıladı demiş ve bir fotoğraf karesiyle bu habere yer vermiş Sabah gazetesi bugün. Efendim, mutlak butlan kararı sonrası CHP adeta bölünmenin eşiğine geldi. Parti içindeki arınma hamlesi devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu yeni ihraç ve görevlendirmeleri gündeme almak için bir kez daha A takımıyla bir araya geldi. O toplantıdan çıkan kararları ise parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. 7 il başkanı daha görevden alındı.

0: işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlesi il başkanlarıyla sürüyor.
2: Örgüt başkanlarımızı, il başkanlarımızı, bazı ilçe başkanlarımızı hem partinin kurumsal kimliğini zedeleyen iş, eylem ve davranışları sebebiyle hem de özellikle bu mutlan süreci içerisindeki tutumları sebebiyle birlikte çalışamayacağımızı değerlendirerek bir görevlerine son verme, yollarımızı ayırma süreci yaşamıştık.
1: Kılıçdaroğlu adı rüşvet iddiasına karışan ve kendisine karşı ağır hakaretlerde bulunan isimlerle yolunu ayırıyor. Bazıları ihraç talebiyle disipline sevk edilirken bazıları da görevden alınıyor. Böylece Özgür Özel döneminde atanan il başkanlarının neredeyse yarısı değişmiş oldu.
2: Afyon Karahisar ilimizi ve merkez ilçemizi, Giresun, Trabzon ilimizi, Yozgat, Aydın ve Tekirdağ ilimizi ve il yönetimimizi, yani 7 tane ilimizi de görevden almış, örgütü feshetmiş bulunuyoruz. Onun dışında 3 tane de ihracımız var.
1: Ayrıca toplantının gündeminde görevden alınan fakat yerlerine henüz atama yapılmayan bazı il başkanlıklarına yapılacak yeni atamalar vardı.
2: Yaklaşık 22 il başkanlığımızda bir boşluk oluşmuştu. Buralara atamalar yapılması bizim MYK'mızın ana gündem maddelerinden biriydi. 15 tane ilimizde il başkanı olarak bir görevlendirme yapmış bulunuyoruz.
1: Toplantı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın basın toplantısı beklenirken CHP genel merkezindeki salonda yapılan fon değişikliği de dikkatlerden kaçmadı. Özgür Özel döneminde yer alan Türkiye'nin birinci partisi ifadesinin yerine artık Türkiye'nin kurucu partisi yazısı bulunuyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda pankart krizi yaşandı. Binanın cephesinde asılı bulunan Ekrem İmamoğlu'nun pankartı polis ekipleri ve vinç eşliğinde kaldırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. CHP İstanbul İl Örgütü'nün kısa bir süre sonra İmamoğlu pankartını yeniden cepheye asmasıyla gerginlik yaşandı. Taraflar arasında gerilim tırmanırken polis ekipleri binaya girdi. Yaşanan sürecin sonunda ise üstünlüğü Kılıçdaroğlu cephesi elde etti. Sabah saatlerinde binanın iki cephesine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri asıldı.
3: Efendim, Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde arınma takvimini işletirken Özgür Özel ve ekibinin de yeni parti kurma hazırlığı devam ediyor. Bir yandan partiden ayrılmadan önce atılacak adımlar planlanıyor. Diğer yandansa milletvekillerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin senaryolar tartışılıyor.
4: İşgal bitmezse

0: Bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
1: CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. Kritik takvim için gözler 20 Temmuz'a çevrildi.
2: Makul bir süre bekleriz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulh Hukuk Mahkemesi de der.
1: Özgür Özel ve ekibinin adli tatilin başlamasıyla beraber 21 Temmuz'da ilk somut adımı atmaya hazırlandıkları öne sürülüyor. İddialara göre ilk olarak CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu yerine yeni bir çağrı heyeti atanması talep edilecek. Şayet bu talep yerine getirilmez veya butlan kararı iptal edilmezse yeni partiye geçiş süreci başlatılacak.
3: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
1: CHP kulislerine göre Özel cephesinde farklı senaryolar da masada. Bir grup sınırlı sayıda milletvekilinin yeni partiye geçmesini, geri kalanlarınsa CHP çatısı altında mücadeleyi sürdürmesini savunuyor. Diğer bir grupsa toplu ayrılığın daha etkili olacağını, yeni partinin mecliste ana muhalefet konumunu üstlenmesi gerektiğini dile getiriyor.
2: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
1: Tüm bu gelişmelerin yanı sıra B plan olarak nitelendirilen bir yedek parti formülü de gündemde. İmamoğlu'na yakın milletvekillerinin de süreç içerisinde bu partiye geçebilecekleri konuşuluyor.
4: Anadolu Birliği Partisi'yle uzlaşmışsınız.
5: Kardeşim, siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
6: Barış, o zaman
5: niye hırpalıyorsunuz? O zaman.
1: Ve CHP'li belediyelerdeki tartışmalar. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde ihale sürecine ilişkin tartışmalar büyüyor. 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 783 araç ve iş makinesi kiralama ihalesinin şartnamesine ancak belirlenen firmaların ihaleye girebilmesine yönelik madde konulduğu iddia edildi. Çiğli Belediyesi de yeni bir tartışmayla gündemin merkezine oturdu. Daha önce maaş ödemelerinde yaşanan sorunlarla gündeme gelen belediyenin bu kez de bireysel emeklilik sistemi üzerinden işçileri mağdur ettiği öne sürüldü. Yıllarca maaşlardan BES kapsamında kesinti yapılmasına rağmen belediyenin işçiler adına herhangi bir BES sözleşmesi düzenlemediği iddia ediliyor.
7: İşte
8: efendim, milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. LGS sonuçları açıklandı. Gözler şimdi 13 Temmuz'da başlayacak lise tercih sürecine çevrildi.
9: Milyonlarca öğrenci hayalleri olan liselere yerleşmek için uzun bir çalışma sürecinden geçti. Bu çalışmanın ardından da 1 milyonu aşkın aday liselere geçiş sistemi kapsamındaki sınavda ter döktü. LGS sonuçları açıklandı. Adaylar e-devlet kapısı veya e-okul sistemleri üzerinden de sınav puanını ve yerleştirme bilgilerini öğrenebilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan paylaşılan ayrıntılara göre sınava katılım oranı %97,23 olarak kaydedildi. 27 Temmuz'a kadar öğrenciler tercih döneminde bulunacak ve iki nakil süreci gerçekleştirilecek. Öğrencilerin bu yılda 20 tercih hakkı bulunacak ve en fazla 5 okul tercih edilebilecek. Gözler şimdi liselerdeki boş kontenjanlara çevrildi. Tercihlere esas kontenjan tabloları LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından aynı tarihte yayınlanacak. Adaylar kontenjan tablosundaki boşluklara ve puanlarına göre tercihler öncesinde son hazırlıklarını yapacak.
8: Yeditepe Üniversitesi'nde ayet yazılı pankartın kapatılmaya çalışılması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yükseköğretim Kurumu'nun üniversiteyle ilgili başlattığı soruşturma ise devam ediyor. O pankartı açan Mustafa Malo ile ekibimiz bir araya geldi. Erşen Karaca'nın özel haberi.

0: Kur'an-ı Kerim üzerinden mizah yapanlar için ifade özgürlüğü isteyen zihniyet, ayet yazılı pankarttan rahatsız oldu.
1: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu mezuniyet töreninde pankart skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Siyasi isimlerden ve aynı zamanda YÖK'ün başlattığı soruşturma kapsamında açıklamalar peş peşe geldi.
2: Müslümanlara ve İslam'a karşı benim de maruz kaldığım, şahit olduğum bu ön yargılarını belki kırılmasına, belki kendilerini bir muhasebeye çekmesine, düşüncelerini tahsis etmesine vesile olurum diye ümit etmiştim ama ümit ettiğimi bulamadım maalesef.
0: Mustafa Malo'nun amacı bir hukukçu olarak mesleğini dosdoğru yerine getirmek istediğini ayette anlatmaktı.
2: Dünyamızda var olan zulümler, haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında bir hukukçunun dosdoğru olmak bir ödevinden ziyade yapması gereken bir yükümlülük ve bir Müslüman olarak aynı zamanda.
0: Hud suresi 112. ayetin yazılı olduğu pankart bazı öğrencileri rahatsız etti. Önce pankartı indirmek istediler. Ancak Mustafa Malo direndi.
2: Orada ilk müdahale geldiğinde ben şaşkınlıkla birlikte dik durarak pankartı vermedim. Fiziksel güce karşı mukavemet gösterdim sabit durarak. Üzüntümü dışa vurmadım. Aksine tebessümle karşılık verdim. Ve tebessümüm sanırım onları biraz daha rahatsız etti. Çünkü onlar biraz daha sanırım benden fevri veya işte duygusal olarak daha kötü bir reaksiyon beklediler.
0: Girişimleri sonuçsuz kalınca bu kez pankartın önünde sıralandılar.
2: Bu gibi görüntülere çok şahidiz, maalesef alışığız. İnşallah kırılır bu görüntüler ama başörtülü ablalarımızın o protestolara kimisini destek vermesi, kimisinin sessiz kalması beni çok derinden üzdü.
0: Yükseköğretim Kurulu söz konusu olayla ilgili soruşturma başlattı.
3: Ve işte efendim Yeditepe Üniversitesi'ndeki o pankart krizinin ardından Eskişehir Üniversitesi'nden de benzer görüntüler geldi. Mezuniyet töreninde bir grup öğrenci ayet yazılı pankart açtı. Okul güvenliği ise duruma müdahale ederek pankartı ellerinden almaya çalıştı.
0: Törende birçok pankart açıldı. Müdahale ise yalnızca ayet yazılı olanaydı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart krizine bir yenisi daha eklendi. Eskişehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde bir grup öğrenci Maide Suresi'nin 8. ayetinin yer aldığı pankart açtı. Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun yazılı pankartı gören okul güvenliği durumdan rahatsız oldu. Tören alanına giren güvenlik ekipleri öğrencilere müdahale ederek pankartı ellerinden almaya çalıştı. Öğrenciler kendilerine pankart taşımanın yasak olduğunu söylendiğini ama diğer hiçbir pankarta dokunulmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde de benzer bir olay yaşanmış. Bir grup öğrenci ayet yazılı pankartın görünmesini engellemek için önünde sıra olmuştu.
3: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş ile ilgili soruşturma sürüyor. Kabayiş dosyasında yeni bir süreç başladı. Ailenin yeni avukat tutmasıyla birlikte deliller ve kamera kayıtları tekrar incelenecek.
0: Beyaz araba, silinen görüntüler ve bozuk kamera. Rojin Kabayiş davasında tüm iddialar yeniden ele alınacak. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan olay 27 Eylül 2024'te yaşandı. Rojin Kabayiş kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Rojin'in cansız bedeni 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi'nde bulundu. soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025'te dosyaya giren raporunda Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Bugüne kadar üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de içinde bulunduğu 413 kişiden DNA örneği alındı.
4: Baba Nizamettin Kabaş, Rojin dosyasında

0: Dosyası için yeniden avukat tuttu. Dosyalar yeniden incelenecek.
1: 3 günün içinde Rojin hangi kamerada çıkmış, nereye gitmiş, bütün görüntülerin fotokopisini çekmiş, yanındadır. Şu anda onları izleyecek. Gereken ne varsa üzerinde duracak. Rojin bir tanesinden öbürüne geçerken 15 dakika fark var, silinmişler.
0: Rojin'in kaybolduğu noktadan incelemeler yeniden başlatılacak.
2: Kısa süre sonra artık ciddi ipuçları elimize geldikten sonra katiller ortaya çıkartacaktır. En kritik delik bana göre telefondur. Ve kanaatim odur ki katil veya o katiller o telefonun içerisindedir. Rojin'in telefonun içerisindedir. Çin'de yakın zamanda biz çözülmesini bekliyoruz. Telefonun açılmasını bekliyoruz.
0: Telefonun bulunduğu noktadaki 360 derece dönen kameranın bozuk olup olmadığı yeniden incelenecek.
1: Rojin'in telefonu bıraktığı yerde tekrar gene bir yuvarlak kamera var, döner kamera. Ona da o esnada dediler bozuktur. Kimse gündeme getirmedi. O kameranın görüntüsü eğer varsa olayı tek kalemde çözülür.
2: Kaybolan bir kameranın 15 dakikalık bir süresi söz konusu. Bununla ilgili Sayın Savcılık TÜBİTAK'a müzekkere yazdı, TRT'ye müzekkere yazdı, Ulusal Kriminal Büro'ya müzekkere yazdı. Çözünürlükler de söz konusu.
3: Efendim, İstanbul'da kira bedelleri oldukça yüksek ama taşınmak zorunda olan kiracıların tek maliyeti kira değil. Komisyon, depozito, nakliye, abonelik bedelleri derken giderler katlanıyor. Mega kentte orta halli bir eve taşınmanın maliyeti 200 bin lirayı aştı.
4: Fazlasıyla maliyetli.
5: Depozitosu, nakliyesi, komisyonu, gider üstüne gider ekleniyor, taşınmak zorunda olanlar işin içinden çıkamıyor.
6: Ortalama kirası 35 bin lira olan işte böyle bir eve taşınacaksanız taşınma maliyeti olarak cebinizden çıkacak rakam 251 bin lira.
7: Gerçekten inanılmaz bir para.
5: İstanbul'da en düşük kira bedeli yaklaşık 30-35 bin lira. Birçok ev sahibi 2 hatta bazen 3 depozito talep ediyor.
8: Depozito bedeli olarak 2 kira depozito verdiniz 70 bin TL. Noterden tahliye taahhütnamesi için ve noterden kontratı tasdik ettirmek için eğer gerekiyorsa 1500 TL oraya verdiniz. Abonelik bedelleri için 9500 lira. Bunun da içinde doğalgaz, su ve elektrik abonelik bedellerinin toplamıdır bu. Emlakçıya da bir kira bedeli komisyon verdiniz 35 bin lira.
5: Bunların üstüne bir de nakliye ekleniyor.
6: En yakın mesafe 0-5 kilometre arasında hesaplanıyor. Bu da aslında bizim listemizin en güçlü gider kalemlerinden biri. Şu anda hesabımıza göre yaklaşık nakliye ücreti 50 bin liraya tekabül ediyor.
9: Ambalajlı mı değil mi? Mobilyalar sökülüyor, takılıyor. Ona göre fiyatlar değişiyor.
10: Gittiğin yerde de elektriğin suyu bile kendi üzerine aldığında çok fazla bir para. Ama nakliye durumu korkunç.
8: Boya, badana ve temizlik için de bir 50 bin TL çıktı kiracıların cebinden. Toplam maliyetini vurduğumuzda 251 bin liralık bir rakam çıkıyor ki bu rakam normal maaşla çalışan bir işçi için gerçekten çok ciddi bir rakam.
6: Biz en düşük maliyetlerle hesapladık.
8: Evet, en düşük ve en alt kademeden bunların hesabını yaptık. 5 yıl önce bu fiyata daire almanız gayet rahattı.
5: Taşımanın maliyeti oldukça yüksek. Kiracıların beklentisi ise depozitolara tek kira sınırı getirilmesi.
8: Devlet bir karar çıkarır. Der ki depozito bedeli yerine işte banka teminatı ya da farklı bir teminat ya da senet gibi bir evrakla bu iş çözülürse otomatikman şuradaki 70 bin lira kiracının cebinden çıkmamış olur.
3: Efendim, 40 yıl önce umre vazifesini yerine getirmek amacıyla Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine giden ve karşılaştığı hukuki bir engel nedeniyle memleketine dönemeyen Ali Baybaş için Türkiye harekete geçti. 77 yaşındaki Ali Aybaş Türkiye'ye getirildi.
11: Ben 40 yıldır buradayım.
12: Dile kolay 40 yıl, vatanından uzak Mekke'de mahsur kaldı. Ankara devreye girdi. Sivas'ta Ali amca Türkiye'ye döndü.
11: Ne mutluluk.
12: 40 yıl önce dualarla evinden, ülkesinden ayrıldı. Niyeti umre ibadetini yerine getirip memleketi Sivas'a dönmekti. Ancak hayat onun için bambaşka bir hikaye yazdı. Ali Baybaş Mekke'ye gitti. Hukuki sorunlar nedeniyle sınır dışı yasağına takıldı. Yıllarca Türkiye'ye dönemedi. Günler aylara, aylar yıllara dönüştü. Bekleyiş tam 40 yıl sürdü. 77 yaşına gelen Baybaş bir yandan vatan hasreti çekti, bir yandan da ilerleyen yaşının getirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele etti.
11: Omuzumda felç, hepsi felç.
12: Sessizce geçen yıllar bir Türk vatandaşının Ali Baybaş'ı fark etmesiyle değişti. Kısa sürede Türkiye'nin gündemine taşındı. Bunun üzerine AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy harekete geçti. Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ile temas kurdu. Baybaş'ın Türkiye'ye dönebilmesi için diplomatik girişimler başlatıldı.
11: Türkiye beni buradan alsın.
12: O girişimler sonuç verdi. Yasakları kaldırıldı. Baybaş Türkiye'ye döndü. Suudi Arabistan'da havalimanında konuşan Ali amcanın gözleri doldu.
13: Ali amca Allah'a emanet. Yolun açık olsun. Tamam.
3: Efendim, Adanalı tüccarın çıktığı ticaret yolculuğu ailesi için bitmeyen ve belirsiz bir bekleyişe dönüştü. Fildişi sahilinde kaybolan Süleyman Kaplan'dan günlerdir haber alınamıyor. Yakınlarının tek dileği ise onu sağ salim yeniden görebilmek.
14: Gittiği yol ekmek kapısı olacaktı ama o yolculuk geride tarifsiz bir bekleyiş bıraktı.
15: 2 yıldır Afrika'ya gidiyor geliyor iş için. 19 Haziran'da görüştük. En son 19 Haziran'dan beri bir sona ulaşamıyoruz.
16: Süleyman Kaplan yapmış olduğu araştırma, inceleme ve ardından da kurmuş olduğu diyaloglar sonrasında Afrika'ya ticaret yapmak için gitti. Ailesiyle son olarak 19 Haziran'da konuştu ve ardından ise sırra kadem bastı.
14: Fildişi sahiline merdiven korkuluğu götürmüş. Adanalı tüccar takvim yaprakları değişti ama ondan bir türlü ses çıkmadı.
15: Konsolosluk ilgileniyor, oranın polisi ilgileniyor. Herhangi bir şey yok yani.
14: Aramalar sürüyor ama her geçen an belirsizlik yükü daha da artıyor.
15: Malzemeleri var. Eşimin bir aracı vardı orada. Araç yok, eşim yok, telefonu yok.
14: Evladı ve kardeşi de umutla yollara düştü.
17: Kendim babamı aramaya geldim burada.
14: Fildişi sahilinin Abidjan şehrine gitti.
17: Ellerinde bazı bilgiler olduğunu söylüyorlar ama paylaşmıyorlar. Babam bulana kadar kalacak.
14: Ailenin endişesi ise her daim katlanıyor. Ama hiçbiri Süleyman Kaplan'ın döneceğine olan inancını yitirmiyor.
15: Yıllardır yurt dışında farklı farklı ülkelere gider. Gittiği ülkelerde yani hiçbir zaman hiçbir sıkıntı yaşamadık.
14: En zor bekleyişse çocuklarınki.
15: Çok özledim kendisini. İnşallah en yakın zamanda bulabiliriz.
14: Onlar için geçen her gün babalarına biraz daha hasret kalmak demek.
18: Bir gün bile konuşmadığımız olmadı kendisiyle. Hep haberleştik. Babamızı istiyoruz.
14: Tek istekleri eski günlerde olduğu gibi aynı çatı altında olmak.
19: Ama kendisini istiyorum. Onunla birlikte olmak istiyorum ben.
3: Balıkları beslemek isteyen bir kişi marketten aldığı lavaşı parçalayarak görete bıraktı. Hepsinin çabucak ekmekleri bitireceğini düşünüyordu ama balıklar o lavaşı ağızlarına bile sürmediler. Peki balıkların bile yemediği o paketli gıdanın içinde ne vardı? Arkadaşlarımız sizler için uzmanlara sordu.
20: Burada göldeki balıkları beslemek için hazır satılan paketli bir lavaş atılıyor. Birkaç balık gelip yemeye çalışıyor ama çoğu vazgeçip geri dönüyor.
21: Balıklar bile yaklaşmadı ama her gün milyonlarca insan tüketiyor. Bu görüntüyü gören herkes aynı soruyu soruyor. Balıklar bile yemiyorsa bu lavaşların içinde ne var?
22: Çok güzel, gayet güzel.
23: Nasıl kokuyor?
24: Çok kötü. Aslında balıklar çok akıllıymış ki uzaklaştılar, kendilerine zarar verecek bu maddeyi.
21: Bir vatandaş marketten satın aldığı işte bu lavaşı balıkların yemesi için gölete attı. Balıklar önce lavaşa doğru ilerlediler, ardından hızla uzaklaştılar. Peki balıkların tüketmediği bu lavaşın içinde ne vardı?
24: Raf ömrünü uzatmak için, daha uzun süre dayanması için bir takım katkı maddeleri konuluyor. İşte sorun burada.
23: Elimden geldiğince kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü içerikleri ne kadar temiz görünse de hiçbir zaman tamamıyla temiz olmuyor ne yazık ki.
21: Bizler de şimdi marketten aldığımız lavaşı gölete atacağız. Bakalım balıklar yiyecek mi? Lavaşı attık, önce yanına geldiler, ondan sonra hızla uzaklaştılar.

0: Taraf ömrünü uzatmak için barındırdığı maddeler bu tuhaf kokulara da sebep olabilir. Bazen belki biz farkında varamıyoruz ama işte hayvanların bu konudaki duyarlılığı daha yüksek.
1: Dışarıda dürüm yiyeceğimiz zaman tercih ediyoruz.
2: Sadece paketli lavaşlarda değil, marketlerde satılan tüm paketli ürünlerin içerisine ürünlerin küflenmemesi, bozulmaması için propiyokin asit kullanılıyor. Öyle ki bu asit de insan sağlığını tehdit ediyor.
3: Paketli gıdalardaki koruyucu maddeler özellikle çocuklar için tehlikeli. Dikkat dağınıklığı da bunlardan biri.
0: Bu raf ömrünü uzatan maddeler maalesef kansere varıncaya kadar vücudumuza birçok zararı var. Metabolizmayı da bozuyor. Kalp damar sağlığına zararı var. Damar tıkanıklığına sebep olabiliyor.
4: Efendim bu yıl meyve sebzede rekolte beklentinin üzerinde geldi malum. Bu durum elbette tezgahlara da ucuzluk olarak yansıdı. Kiraz, erik, kayısı, şeftali ve daha birçok yaz meyvesi pazarları renklendirdi.
5: Kayısı bul, şeftali bu sene bul.
6: Kiraz, erik, çilek, karpuz, kavun.
7: Valla başladı kardeşim.
5: Şu anda yeni düşüş var.
8: Bolluk var herhalde bu yıl değil mi?
5: Bu sene maşallah var, bolluk var baya.
6: Geçen sene zirai don yüzünden tadına hasret kaldığımız meyveler bu yaz tezgahları doldurdu, damaklar şenlendi.
8: 2025 yılında zirai don yüzünden esnafta çiftçi de kan ağlamıştı. Şimdi ise rekolte beklentinin üstünde 2026 yılında ürün bolluğu oldukça yüksek. Şimdi hemen sol tarafımızdaki meyvelere bakalım. Sebzelere de bakacağız. Erik 50 lira, kiraz kilosu 100 liradan satışa sunulmuş durumda. Kayısı ise 80 lira. Onun hemen sağ tarafında armutlar ve şeftaliler var. Armutların kilosu 80 liradan, şeftalilerin kilosu ise 75 liradan satışa sunuluyor.
5: Pahalı değil çünkü yani geçen haftaya kadar daha 250-300 liraydı kilosu.
8: Şimdi de başka bir tezgahtayız. Burada kirazların boyutu biraz daha büyük ancak fiyatı daha düşük. Şu anda kilosu bu tezgahta 80 liraya satılıyor.
9: Geçen sene 500 liraydı. Bu sene 100 liraya, 80 liraya, 70 liraya kira satıyordum.
8: Bahçe domateslerinde ise Büyükçekmece Güzelce Pazarı'nda satış fiyatı 35 lirayla 70 lira arasında değişiklik gösteriyor.
5: 30 lira, 40 lira normal yani, bu üretici de bunu kazanacak.
4: Efendim A Haber 72 saat boyunca NATO zirvesi öncesi ve sonrası yaşananları yayınlarıyla Türkiye ve dünya kamuoyuna başarılı şekilde ekranlara getirdi. Gelin şimdi tarihi zirvede neler yaşandığına birlikte bakalım ve bu haberle birlikte ajans hafta sonunun bu saatinde noktalayalım.

0: NATO ciddi bir güç olmak istiyorsa, caydırıcı bir güç olmak istiyorsa bunun yolu bir başka güvenlik mimarisinden geçiyor. Yani eskiden hatırlayacaksınız, bir ülkenin gücüne kadar topu tüfeği olduğuyla değil mi hesaplanıyordu. Oysa geldiğimiz ortamda artık çok farklı güçler var. Yapay zekadan bahsediyoruz, siber ataklardan bahsediyoruz. Yani havada gördüğünüz güvercinlerin drone olduğu ortaya çıkıyor vesaire. Yani bu ortamlarda çok yönlü, artık eskisi gibi tek bir kaynaktan, yani doğudan gelen, Rusya'yı kastediyorum, onun yerine çok farklı istikrarsızlıkların, potansiyel risklerin olduğu bir dünyadan bahsediyoruz.
1: 36. NATO Liderler Zirvesi Ankara'da başarılı bir şekilde tamamlandı. A Haber televizyonuysa 2 gün süren tarihi zirveyi 24 saat süren canlı yayınlar, özel röportajlarla izleyicilere an be an aktardı. Zirve için 72 saat boyunca özel yayınlar yapıldı.
2: Dünyanın kalbi bugün bu noktada atacak. Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. Biz de gün boyu yayınlarımızı bu noktada gerçekleştireceğiz. Haber merkezimizi kelimenin tam karşılığıyla haberin merkezine, dünyanın gözünü çevirdiği bu noktaya kurmuş durumdayız.
3: Gerçekten tarihi bir zirve olacak bu zirve.

0: korunmak için Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak arayışına girdi ve uzun süre NATO üyeliği için çalıştı.
1: Özel dosya haberleri ve canlı yayınlar yapıldı.
2: NATO üyesi 32 ülkenin liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da buluşacak. Zirvede önemli başlıklar ele alınacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.
1: A Haber tarihi zirvede dikkat çeken ayrıntıları ekranlara getirdi.
3: NATO zirvesi kapsamında TOG'un özel tasarımı limuzinlerde görevde olacak. Liderlerin ve delegasyonların ulaşımı ise işte bu araçlarla sağlanacak. Özel misafirler araca biniş yaptıktan sonra da işte o ekranda yer alan Türk bayrağı karşılıyor aslında özel misafirleri.
4: Amerikan Başkanı Trump hemen arkamda görünen işte bu otelde konaklayacak. Başkanlık suite'de kalacağı belirtiliyor Trump'ın ve o otelin, o odanın camlarının da kurşun geçirmez olduğu bildirildi.
5: Ankara'da Söğüt Özü'nde Donald Trump'ın otelinin önündeyiz. Hemen etraftaki güvenlik önlemlerini anlatmakla başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı. Ardındansa NATO bayrağı, ABD bayrağı ve Ay Yıldızlı Türk bayrağı otelin üzerindeki ışıklandırmayla birlikte gösteriliyor.
1: NATO zirvesinin ilk gününde külliyede hummalı bir çalışma vardı.
6: Burası da basın merkezi. Yaşanan bu gelişmeler ve zirve an itibariyle basın merkezinde yüzlerce basın mensubu tarafından takip ediliyor. Yerli ve yabancı basın mensupları basın merkezinde zirveyi yoğun bir şekilde takip ediyor. Ancak basın merkezinin bir de misafiri vardı. Meşhur Ankara kedisi an itibariyle basın merkezine geldi ve o da çalışmaları yakından izliyor.
7: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye geldi. Ayağının tozuyla saatler 16.45 civarında kameraların karşısına geçti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tabii ki Hürmüz Boğazı'ndan Rusya-Ukrayna Savaşı'na, Türkiye'nin ev sahipliğine ve NATO liderler bildirisine kadar pek çok önemli mesajlar verdi.
1: Ankara ve Esenboğa Havalimanı'nda arkadaşlarımız haber nöbetindeydi.
8: A Haber'e özel görüntüleri Cengiz Han Okutan ekranlara getiriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak şu anda Ankara semalarında ve Ankara Havalimanı'na iniş yapıyor.
1: Trump ve Erdoğan'ın basın toplantısına yoğun ilgi vardı. A Haber'de sorduğu soruyla gündeme damga vurdu.
9: Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal, benim sorum da aslında az önce biraz yanıtladınız ama Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan motorları için F-110 motorlarından söz edeceğiz. Aynı zamanda kasa yaptırımları ve bu bağlamda da F-35 alımı ile ilgili aslında bu görüşmeden bir somut sonuç bekleyebilir miyiz? Onu merak ediyoruz.
10: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık.
11: Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
12: SETA'nın ev sahipliğinde NATO'nun entelektüel tartışmaları da yapıldı. Geleceği masaya yatırıldı. Tam 45 oturum gerçekleştirildi.
1: Zirve marjında ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen Savunma Sanayi Forumu da büyük ilgi gördü.
13: Heyetler buradan sonra ise TUSAŞ'a geçecekler ve orada da aslında yerde ve gökte bir gövde gösterisi olacak. Önce bir resepsiyon, ardından uçuş gösterisi gerçekleşecek. Son olarak ise yerli ve milli Türk ürünleri sergilenmiş olacak. Yer gök Türk savunma sanayi ürünleriyle doldu. Kaan'dan Kızıl Elma'ya, Hürjet'ten Altay tankına kadar pek çok ürün TUSAŞ'ta yerli ve yabancı heyetlere sergilendi.
14: Başkent Ankara bugün NATO zirvesinin ikinci gününde tarihi konularla tekrar sizlerle olacak. Dünya liderler diplomasisine sahne olan başkentte temaslar elbette yakından takip edilecek.
1: Zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Macron sabah koşusuna çıktı. O anları A Haber ekranlara taşıdı.
15: Yurt dışı ziyaretlerinde sabah koşularını aksatmayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da da geleneği bozmadı. Seymenler Parkı'ndaki koşusunu tamamladı. Şu anda konaklayacağı otele doğru koşmaya devam ediyor.
16: Başkan Erdoğan'ın eşi Evin Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderlerin eşleri için Çankaya Köşkü'nde bir davet veriyor. Şu an itibariyle First Lady'ler Çankaya Köşkü'ne giriş yapmaya başladı.
1: NATO liderler zirvesinde yaşananlar A Haber ekranlarından konuklarla enine boyuna değerlendirildi.
5: Tabii kahve sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bir ihraç ürünü olarak da kullanılması açısından önemli.

0: Liderlere sorular da yöneltildi.
1: Öncelikle ben ülkelerimiz arasında her zaman yapıcı, fonksiyonel ve üretken ilişkilerden yanayım.
2: Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO zirvesi sonrası hafta başından bu yana uygulanan sıkı denetimler artık sona erdi. Yollar trafiğe açıldı, hayat normale döndü.
0: Türkiye'nin damgasını vurduğu tarihi zirveyi ekranlara sorunsuz şekilde veren A Haber'e izleyicilerden de tam not geldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin enerji portföyünde tarihi eşik aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk yarı verilerine göre toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62,6 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mayıs'ta 125.598 megawata çıktı. Toplam kurulu gücün 1/3'ünden fazlasını rüzgar ve güneş oluşturdu. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,8 oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
0: DNR, reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
8: Başkanı yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadı. Ekipler belediye içinde aramalarına devam ettiler ve biraz önce, dakikalar önce o arama sona erdi ve polis ablukası da belediye binası etrafından kaldırıldı. Polislerin binadan çıkarken yanlarında bazı bilgisayarları ve dosyaları da beraberinde götürdüklerini görmüş olduk ve ismi geçen şüpheliler de gözaltına alındı. İsterseniz biraz çevremizi gösterelim. Belediye binasında izlediğim gibi Çankaya Belediyesi'nin hemen önündeyiz. Dakikalar önce arama sona erdi. Ancak halen partililer şu anda belediye binası önünde bekleyişlerine devam ediyorlar. Sabah saatlerinde de operasyon düzenledi. Polis ekipleri belediye binasında çeşitli birimlerde arama başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Dakikalar önce de o arama sona erdi. Basın açıklaması da geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara Çankaya Belediyesi'ni Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerini arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş. Bu kapsamda şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştır dendi. Yani 27 kişi bugün sabah itibariyle Çankaya Belediyesi'nden gözaltına alındı. Operasyona ilişkin CHP Ankara İl Örgütü de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı sabah saatlerinde. Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi Çankaya'mızın belediye başkanlığına hukuksuzca bir operasyon yapılmıştır. Tüm partilerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı Çankaya Belediye'mizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz dendi. Şu saat itibariyle de o kalabalığı da görüyorsunuz. CHP Ankara İl Örgütü'nün o çağrısına yanıt veren partililer de, onlar da şu an arkamdalar. Burada bekleyişlerine devam ediyorlar. Evet, CHP'li belediye başkanı şu anda yurt dışında olduğu bilgisi var. Bugün normalde programında Türkiye'ye dönmesini bekliyorduk. Ancak henüz Türkiye'ye dönüş yapmadı. Bir açıklaması vardı tabii sosyal medyadan. NATO zirvesinde neden Türkiye'de değildi? O da kendini davetli olmadığını ve bu yüzden katılmadığını, İspanya'da tatilde olduğunu söylemişti. Ancak henüz kendisi Türkiye'ye dönmedi. Bunun bilgisini almış olduk sabah saat itibariyle. Kendisi şu anda Türkiye'ye dönme. Dediğim gibi dakikalar önce arama sona erdi.

0: ve polis ekipleri buradan yanlarında beraberinde dosyalar ve bazı bilgisayarlara el koyarak Çankaya Belediyesi binasından ayrıldılar ve 36 şüpheli burada gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlere de bakacak olursak Mesut Akıncı, Bora Özel, Mehmet Yıldırım, Ali Yalçın, Songül Ulusal, Ertan Doğan, Seyfullah Yüzyıl, Şenol Bulut, Paki Kılavuz, Yavuz İriş, Tunç Emre Taşçıoğlu, Murat Bolat, Alaaddin Güzel, Adnan Çel, Levent Yenal, Koray Kurtçu, Ayşegül Ünal, Eren Kaplan, Umut Kılıçaslan, Hakan Cemaloğlu, Remzi Baka, Hasan Alas, Erol Bulut, Mehmet Alas, Mustafa Samet Dadandı, İnan Sevilmiş ve Emre Doğan bugün Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı. Dediğim gibi belediye başkanı, Çankaya Belediye Başkanı henüz yurt dışından dönmedi. Bu sabah itibariyle de Çankaya Belediyesi'ne operasyon yapıldı ve 36 şüpheli gözaltına alındı. Şu anda hareketlilik devam ediyor. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor. Ancak belediye binası çevresinde abluka kaldırıldı. Dakikalar önce de o arama sona erdi. Biz gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz bültenlerimize diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Abdullah, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sıcak gelişmeler oldukça yine Ankara'dan almaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi. Arnavutköy'de yaşanan bir dehşet haberi var sırada. İstanbul Arnavutköy'de bir dehşet yaşandı. Bir kişi eski eşini ve oğlunu öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi. İstanbul Arnavutköy'de bir yıl önce boşandığı eşinin başka biriyle evlendiğini öğrenen Davut Gökkaya kıskançlık krizine girdi. Gökkaya eski eşi ve iki oğlunun yaşadığı evi pompalı tüfekle bastı. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Davut Gökkaya, tartıştığı eski eşi ve 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı hedef alarak peş peşe tetiğe bastı. Anne ve oğul ne yazık ki hayatını kaybetti. Evin küçük oğluysa babasının saldırısından kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu. Davut Gökkaya daha sonra kendi yaşamına da son verdi. Evet, hakikaten dehşet bir haberdi efendim. Devam edelim şimdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar mezuniyet törenine katıldı. Gündeminde milli güvenlik vardı. Milli güvenlikten taviz veremeyiz dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız ifadelerini kullandı.
2: İki gün önce NATO liderler zirvesine Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık.
3: Başkent'te ev sahipliği yapılan NATO toplantısına değindi, Türkiye'nin güvenliğinin kimseye emanet edilemeyeceğini söyledi.
2: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. İç kalemizi sağlam tutacağız. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar mezuniyet törenine katıldı. Okulun 10 yılda en seçkin kurumlardan biri haline geldiğini vurguladı.
2: 10 yıl gibi kısa sürede Milli Savunma Üniversitemiz küresel ölçekte yıldızı parlayan en seçkin eğitim kurumlarımızdan biri haline gelmiştir.
3: Erdoğan savunma sanayinde ulaşılan yerlilik oranına dikkat çekti.
2: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon

0: Milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik.
1: Başkan Erdoğan dereceye giren subaylara mezuniyet belgelerini verdi.
2: Sevgili izleyenler, Orta Doğu gündemiyle devam edelim şimdi. Washington'la Tahran arasında diplomasi trafiği devam ederken karşılıklı açıklamalar geldi. Bu açıklamalar da gerilimi yeniden yükseltmiş durumda. Trump, İran görüşmeyi istedi dedi. Tahran da yine bu iddiayı yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı üst düzey yetkililere göre ise iki ülke arasındaki görüşmeler verimli geçiyor. Ancak İran hem nükleer konusunda taviz vermeli hem de Hürmüz saldırıları
3: Washington Tahran hattında kritik dönemeç. ABD Başkanı Donald Trump İran müzakere istedi dedi. Tahran'dan anında yalanlama geldi. Trump İran'ın ABD ile görüşmelerin devam etmesini istediğini ve Washington'ın bu talebi kabul ettiğini açıkladı. Ancak ateşkesin sona erdiğini İran'a net bir şekilde bildirdik sözleriyle Tahran yönetimine askeri baskının devam edeceği mesajını verdi. İran'dansa bu açıklamaya yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran ABD ile müzakerelerin sürdürülmesi için hiçbir talepte bulunmadığı açıklamasını yaptı. Bekai, sadece Katar'la arabulucunun Tahran'a yapacağı ziyaretin kabul edildiğini söyledi. Öte yandan bazı üst düzey ABD'li yetkililer İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları durdurması ve nükleer programa ilişkin somut tavizler vermesi gerektiğini yineledi. Yetkililer İran'ın nükleer tesislerini gerektiğinde yeniden hedef alabilecek askeri seçeneklerin masada olduğunu da dile getirdi. Ortaya çıkan tablo Washington'la Tahran arasında diplomasinin tamamen bitmediğini ancak askeri baskının da eş zamanlı olarak sürdüğünü gösteriyor. Şimdi gözler Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk trafiğinde.
2: Efendim, tüm bu yaşananlarla birlikte Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine suikast planladığı yönündeki iddiaya Tahran yönetimini tehdit ederek yanıt verdi. İran'a kilitlenmiş 1000 füze hazır ve emir çoktan verildi ifadesini kullandı.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine son zamanların en sert tehdidinde bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın kendisine yönelik suikast planladığı iddiasına değindi. İran'a kilitlenmiş 1000 füze hazır ve emir çoktan verildi. İran, ABD Başkanı'na yönelik herhangi bir suikast girişimini hayata geçirirse binlerce ek füze anında devreye girecek ifadesini kullandı. Trump, ABD ordusunun gerekirse bir yıl boyunca sürecek operasyonlar için hazır olduğunu da sözlerine ekledi. İran'ın farklı bölgelerini hedef alabilecek güçte olduklarını dile getirdi. Trump'ın açıklaması, Washington'la Tahran arasındaki gerilimin daha da artabileceği yorumlarına yol açtı.
2: Ülke gündemiyle devam edelim şimdi. İçişleri Bakanlığı Barış Boyun ve Baygaralar çetelerine ağır darbe indirdi sevgili izleyenler. 29'u kırmızı bültenle aranan 54 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği operasyonda Barış Boyun ve Baygaralar çetelerine ağır darbe indirildi. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal düzeyde aranan 25 olmak üzere toplam 54 firari suçlu yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda Adalet Bakanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının ortak çalışması sonucu yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Uluslararası işbirliği kapsamında ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda Interpol tarafından kırmızı bültenler

0: Senle uluslararası düzeyde aranan 29 kişiyle, ulusal seviyede aranan 25 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Aranan şahıslardan 38'i Gürcistan, 5'i Almanya'da, 2'si Azerbaycan'da, diğer firarilerse Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, tasarlayarak öldürme, dolandırıcılık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, yağma, hırsızlık, parada sahtecilik, insan ticareti yapma, bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırma, aracılık etme veya yer temin etme, kasten öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik suçlarından arandığı belirtildi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırladı. Lider eşleriyle Çankaya Köşkü'nde çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Dünyaya önemli mesajlar verildi.
2: Yarının dünyasını şimdiden ele almamız lazım. Sorun karşımızda. Gelişimi gözlemliyoruz ve bunu ehlileştirmemiz lazım. Dünyanın dört bir yanında insanlar çocukların kırılgan olduklarını ve özel olarak korunmaları gerektiğini kabul etmiştir. Şimdi bu kazanımlardan geri adım atamayız.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında başkent Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.
2: Emine Erdoğan hanımefendiye çocukların korunması ile ilgili bir yuvarlak masa toplantısı düzenledikleri için şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepimiz çocuklarımızı korumamız gerekiyor.
0: Misafir lider eşlerini köşke gelişlerinde tek tek karşılayan Emine Erdoğan, lider eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Lider eşleri sırayla söz aldı. Çocukların dijital dünyada yaşadığı tehlikeye vurgu yaptılar. Bu konuda bir an önce önlem alınması gerektiğini söylediler.
2: Dijital yaşam çocuklarımıza olağanüstü fırsatlar sundu, ancak aynı zamanda yatak odalarına, arkadaşlıklarına, öz saygılarına ve bazen de onlara zarar vermek isteyen insanların ellerini de kapı açtı. Aynı zamanda uygunsuz içeriklere ve siber zorbalığa maruz kalma riskinin yanı sıra aşırı kullanımdan kaynaklanan gelişim geriliği ve duygusal kaygı gibi yan etkiler de ortaya çıkmaktadır.
0: Yakın zamanda konuştuğum bir öğretmen, 5. sınıf öğrencilerinin sadece %50'sinin, yarısının geriye doğru koşabildiğini söyledi. Hayal edebiliyor musunuz böyle bir şey? Yani bizim için çok kolay, geçmişte yapabileceğimiz çok kolay bir şeyi şu an yapamıyorlar.
2: Bugün çocuklarımıza kendi odalarında bile güvende kalmayı öğretmeliyiz. Çünkü internet artık ara sıra ziyaret ettiğimiz bir yer değil, çocuklarımızın büyüdüğü ortam. Because the internet is no longer a place
1: we occasionally visit. Efendim, NATO Liderler Zirvesi sadece alınan kararlarla konuşulmadı. Kayda alınan renkli görüntüler de tüm dünyada ilgiyle izlendi. O anlardan biri daha çıktı ortaya. Çankaya Köşkü'nde lider eşleri için verilen davetin özel görüntülerini Çek Cumhuriyeti Başbakanı'nın eşi Monika Babişova paylaştı. Gecede sahne alan isim süperstar Ajda Pekkan'dı. Üstelik o geceye dair çok sayıda özel detay daha vardı.
3: Çankaya Köşkü'nde Ajda Pekkan rüzgara esti. Ünlü sanatçı lider eşleri için sahnedeydi. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerin eşleri Çankaya Köşkü'nde buluştu. Yuvarlak masa toplantısının ardından o güne dair özel görüntüler Çek Cumhuriyeti Başbakanı'nın eşinin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Monika Babişova'nın paylaştığı görüntülerde Ajda Pekkan'ın sahne aldığı anların yanı sıra konuklar için hazırlanan tatlı da gözlerden kaçmadı. Kendisine ikram edilen İznik Çinisi motifleriyle süslenmiş tatlıların üzerine konukların ad ve soyadlarının baş harfleri işlenmişti.

0: Sofralardaki her ayrıntıda Anadolu'nun izleri vardı. Masa örtülerinin eteklerinde de motif olarak 8 köşeli Selçuklu yıldızı kullanıldı. Sofraları süsleyen çiçekler de plastik değil, porselendi. Her biri porselen çamurundan el işçiliğiyle tek tek hazırlanmıştı. Yemek programının ardından Türk kültürünü yansıtan özel bir defile düzenlendi. Türk motiflerinden ilham alınarak hazırlanan tasarımlar davetlilerin beğenisine sunuldu. Bu renkli anlar yine Çek Cumhuriyeti Başbakanı'nın eşinin objektifinden kayda geçti. Japonya Savunma Bakanı Koizumi de zirvenin ardından İstanbul'u ziyaret etti. Tarihi yarımadada gezen Japon bakan beraberindeki heyetle Eminönü'nde balık ekmek yedi, ardından kahve içti. Milli Savunma Bakanlığı ise Trump'ın karşılanma anına ilişkin çok konuşulan dakikaların perde arkasını paylaştı.
1: Merhaba Erşkan.
0: Karşılama sırasında Türk yıldızları nefes kesen bir gösteri yapmıştı. Paylaşılan görüntüde Türk yıldızlarının havadaki son hazırlıkları nasıl büyük bir titizlikle yaptığı görülüyor.
2: Son 45. Şimdi son 25. Son 10 saniye.
0: Saniyesi saniyesine planlanan selamlama uçuşu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kusursuz koordinasyonunu ve üstün disiplinini gözler önüne serdi.
3: Değerli izleyenler, 40 yıl önce Umre vazifesini yerine getirmek amacıyla Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine giden ve karşılaştığı hukuki bir engel sebebiyle memleketine dönemeyen Ali Baybaş için Türkiye harekete geçti. 77 yaşındaki Ali Aybaş Türkiye'ye getirildi.
4: Ben 40 yıldır buradayım.
5: Dile kolay 40 yıl, vatanından uzak Mekke'de mahsur kaldı. Ankara devreye girdi. Sivas'ta Ali amca Türkiye'ye döndü.
6: Ne mutluluk da.
5: 40 yıl önce dualarla evinden, ülkesinden ayrıldı. Niyeti umre ibadetini yerine getirip memleketi Sivas'a dönmekti. Ancak hayat onun için bambaşka bir hikaye yazdı. Ali Baybaş Mekke'ye gitti. Hukuki sorunlar nedeniyle sınır dışı yasağına takıldı. Yıllarca Türkiye'ye dönemedi. Günler aylara, aylar yıllara dönüştü. Bekleyiş tam 40 yıl sürdü. 77 yaşına gelen Baybaş bir yandan vatan hasreti çekti, bir yandan da ilerleyen yaşının getirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele etti.
6: Omuzumda felç, hepsi felç.
5: Sessizce geçen yıllar bir Türk vatandaşının Ali Baybaş'ı fark etmesiyle değişti. Kısa sürede Türkiye'nin gündemine taşındı. Bunun üzerine AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy harekete geçti. Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ile temas kurdu. Baybaş'ın Türkiye'ye dönebilmesi için diplomatik girişimler başlatıldı.
6: Türkiye beni buradan alsın.
5: O girişimler sonuç verdi. Yasakları kaldırıldı. Baybaş Türkiye'ye döndü. Suudi Arabistan'da havalimanında konuşan Ali amcanın gözleri doldu.
7: Ali amca Allah'a emanet. Yolun açık olsun.
3: İş siyasetle devam edelim ajans hafta sonuna. CHP Merkez Yönetim Kurulu yeni ihraç kararları aldı. 7 il başkanı görevden alındı. 3 il başkanı da kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 22 ilin 15'ine de yeni il başkanı atandı.
8: Yedi ilimizde de il başkanlarımızı ve yönetimlerimizi görevden almış olduk.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel'i destekleyen il başkanlarının durumunu değerlendirdi. Toplantı sonucunda 7 ilin yönetimi feshedildi. 3 il başkanı kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
8: İzmir İl Başkanlığımızı yürütmüş Çağatay Güç arkadaşımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz kesin ihraçla. Yine aynı şekilde Giresun ve Trabzon İl Başkanlarımızı da bu şekilde böyle bir değerlendirmeyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş, tedbirli biçimde sevk etmiş bulunuyoruz.
9: Toplantı öncesine kadar 36 il başkanı görevden alınmıştı. 7 il başkanı ile beraber bu sayı 43'e çıktı. Daha önce yapılan atamalarla birlikte Kılıçdaroğlu

0: Rodu toplamda 30 ile yeni il başkanı atamış oldu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli illerde örgüt yöneticisi bulamadığı, il başkanı atayamadığı, o yüzden buraları boş bıraktığına ilişkin bir yaygara var. Oysa gerçek bu değil. Bizim her ilde en az 7-8 tane il başkanı adayımız var.
0: NATO zirvesi, enflasyon oranları ve maaş zamları da gündemlerindeydi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, NATO zirvesiyle ilgili risklere işaret etti ancak kazanımları da vurguladı.
1: Türkiye açısından en önemli kazanımı hiç kuşku yoktur ki savunma sanayi alanında Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılacak işbirlikleri. Burada şunu söylemek gerekir, Türk savunma sanayinin özellikle insansız savaş araçları açısından gelmiş olduğu seviyenin aslında ne kadar önemli olduğunu bu zirvede teyit etmiş olduk. Avrupa'nın güvenliği olmadan NATO'nun güvenliğinin olamayacağı, Türkiye'nin güvenliği olmadan ve savunma sanayide Türkiye kazanımlarının Avrupa güvenliğinin bir parçası haline dönüştürülmeden de bir NATO güvenliği ve Avrupa güvenliği olamadığı teyit edilmiş oldu.
2: Efendim, Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde arınma takvimini işletirken Özgür Özel ve ekibinin de yeni bir parti kurma hazırlığı devam ediyor. Bir yandan partiden ayrılmadan önce atılacak adımlar planlanıyor. Diğer yandansa milletvekillerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin senaryolar tartışılıyor.
3: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
4: CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. Kritik takvim için gözler 20 Temmuz'a çevrildi.
5: Makul bir süre bekleriz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulh Hukuk Mahkemesi de der.
4: Özgür Özel ve ekibinin adli tatilin başlamasıyla beraber 21 Temmuz'da ilk somut adımı atmaya hazırlandıkları öne sürülüyor. İddialara göre ilk olarak CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu yerine yeni bir çağrı heyeti atanması talep edilecek. Şayet bu talep yerine getirilmez veya butlan kararı iptal edilmezse yeni partiye geçiş süreci başlatılacak.
6: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
4: CHP kulislerine göre Özel cephesinde farklı senaryolar da masada. Bir grup sınırlı sayıda milletvekilinin yeni partiye geçmesini, geri kalanlarınsa CHP çatısı altında mücadeleyi sürdürmesini savunuyor. Diğer bir grupsa toplu ayrılığın daha etkili olacağını, yeni partinin mecliste ana muhalefet konumunu üstlenmesi gerektiğini dile getiriyor.
5: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
4: Tüm bu gelişmelerin yanı sıra B plan olarak nitelendirilen bir yedek parti formülü de gündemde. İmamoğlu'na yakın milletvekillerinin de süreç içerisinde bu partiye geçebilecekleri konuşuluyor.
7: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız. Kardeşim, siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
8: Barış,
7: Cumhuriyet
8: o zaman
7: Partisi'ni niye hırpalıyorsunuz? O zaman.
4: Ve CHP'li belediyelerdeki tartışmalar. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde ihale sürecine ilişkin tartışmalar büyüyor. 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 783 araç ve iş makinesi kiralama ihalesinin şartnamesine ancak belirlenen firmaların ihaleye girebilmesine yönelik madde konulduğu iddia edildi. Çiğli Belediyesi de yeni bir tartışmayla gündemin merkezine oturdu. Daha önce maaş ödemelerinde yaşanan sorunlarla gündeme gelen belediyenin bu kez de bireysel emeklilik sistemi üzerinden işçileri mağdur ettiği öne sürüldü. Yıllarca maaşlardan BES kapsamında kesinti yapılmasına rağmen belediyenin işçiler adına herhangi bir BES sözleşmesi düzenlemediği iddia ediliyor. İşte
2: değerli izleyenler, AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yılında yürüyüş gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya kadar tekbirler eşliğinde yürüdü.
0: AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yılında bir yürüyüş gerçekleştirdi.
9: Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun.
10: Reis'ten Allah razı olsun diyoruz yani. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Beyazıt Meydanı'nda başlayan yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
11: Ayasofya, ecdadın bize bıraktığı kutlu emanet, İstanbul'un İslam yolunda
8: oluşunun en ihtişamlı şahidi ve bu milletin tarih sahnesindeki yürüyüşünün en güçlü sembolüdür.
0: 86 yıllık hasretin vusata dönüştürülmesi tekbirler ve sloganlarla kutlandı.
11: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik rüyasıydı. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Ayasofya'nın açılışının 6. yılında yürüyüş düzenleniyor.
8: O zincirler Ayasofya'nın üzerinde değildi. O zincirler kalplerdeydi. Kutlu liderimizle birlikte, Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu ülkede milletimizin kalbine ve zihnine sıkıştırılmaya çalışılan zincirler de kırılmıştır.
0: Etkinlik sırasında gençler Hud suresi, 112. ayette yer alan "Emrolunduğun gibi dost doğru ol" ifadesi bulunan pankartı açtı. Böylelikle Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan o skandala da gönderme yapıldı.
8: Bugün ecdadın sancağının düşmeyenlerinin, Ayasofya'nın kapısında nöbet tutanların, Ayasofya açılsın diye milyonlarca bekleyen gözyaşlarının umutla dolduğu gündür.
0: İstanbul AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir de programda konuştu.
12: Bu kararın ne kadar özlem içerisinde beklendiğine şahidiz. Bu kararın ne kadar hasret içerisinde beklendiğine şahidiz. Andolsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya ibadete açılmıştır ve zincirler kırılmıştır.
2: Efendim ilginç bir haberle devam edeceğiz. Hakikaten artık tahammülümüz o kadar az ki çok basit olaylar bile çok büyük olaylara sahne olabiliyor. Onlardan birini paylaşacağız. İstanbul'da bir eve ürün değişimi için giden 17 yaşındaki bir genç yanlışlıkla yeni boyanan yere basınca ev sahibi adeta çılgına döndü. Önce genci darp etti. Ardından hıncını alamayıp belindeki silahına sarıldı. O genç canını zor kurtardı.
4: Bir anda gözü döndü. 17 yaşındaki teslimatçıya kurşun yağdırdı. Hem de sadece yeni cilalanmış zemine bastı diye.
13: Tadilatta olan bir ev. Merdivene bastım. Merdivende boya varmış. Adam bana bağırdı. Ben de özür diledim. Müşteri olduğu için haklıdır dedim. Boyayı sildim. Boyada bir şey olmadığını gösterdim. Ondan sonra beni yaka paça daireden dışarı atmaya başladı. Sözlü bir tartışma yaşandı. Üstüme yürüdü. Bana yumruk attı.
14: İddiaya göre arkamdaki binanın terasına yapılan işte bu yere iki kez yanlış led sistemi takıldı. Bunun üzerine 17 yaşındaki genç adrese geldi, ürünleri teslim etmek istedi. O sırada zeminler yeni cilalanmıştı. Genç fark etmeden yanlışlıkla o zemine bastı. İşte ev sahibi o an çılgına döndü. Önce genci darp etti, sonra sokak ortasında silahla kovalamaya başladı.
15: Benim çocuğum hırsızlığa gitmedi. Benim çocuğum birine zarar vermedi. Sade bu ürünleri teslim etmeye gitti.
4: İstanbul Tuzla'da meydana geldi olay. Talihsiz genç ne olduğunu anlamadan silah seslerini duydu.
13: Ben silahını hazırladığımı gördükten sonra arkamı dönüp kaçmaya çalıştım zaten. Arkamdan birkaç el ateş etti.
14: Kadar can havliyle kaçan genç park halindeki aracı kendisine siper etti. O sırada yapma abi diye ev sahibine yakardı. Ancak ev sahibi dinlemedi. 8 el ateş etti.
15: Sen yukarı sıkmıyorsun, çocuğumun ayaklarına gövdesine sıkıyorsun.
13: 7-8 tane kurşun sıktı. Hiçbir kurşun bana gelmedi. Çocuğu da o sırada dedi ki işte onu öldür diyerekten bana küfür etti. Babasını tahrik etti.
15: Mermileri eğer sırtından alsaydım ben bunu bulacaktım. Sırtında son dakikaya kadar çanta sırtında.
13: Direkt öldürmeye teşebbüs ateş etti bana. Kaçmasaydım, orada o araba olmasaydı, arabanın etrafında dönmeseydim ya da mermisi bitmeseydi, diğer silahı çıkartsaydı ben şu an yine konuşamıyor olacaktım. Zordu benim için, yani yaşadıklarım hiç kolay şeyler değil. İlk defa yaşıyorum bunları da. Gereğinin yapılmasını istiyorum.
4: 17 yaşındaki kurye canını zor kurtardı. Ona ateş eden ev sahibi ise gözaltına alındı.
15: Benim çocuğum o tarlaya gitseydi ben sırtından mermilerimi sayacaktım. Ben bu olayın kapanmasını istemiyorum. Sonuna kadar gitmek istiyorum.
2: Olayların adresi yine İstanbul, Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi önce E5 karayolunda yürüdü, ardından metrobüs tellerine tırmandı. Trafiğin aksamasına sebep olan adamı sürücüler tellerden uzaklaştırdı.

0: Metrobüs tellerine tırmanan adam trafiği felç etti. İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda E5 karayoluna çıkan adam yanından süratle geçen araçları aldırmadan uzun süre yolda yürümeye devam etti. Tehlikeli yürüyüşün ardından bu kez de metrobüs hattını ayıran tellere tırmanmaya çalıştı. Trafik durma noktasına geldi. Tüm bu yaşananlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir müddet tellerde asılı kalan adamı sürücüler indirip uzaklaştırdı.
1: Sevgili izleyenler, okul saldırıları da meclisin gündeminde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının sebeplerini araştırmaya devam ediyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak.
2: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
0: Mecliste kurulan okul saldırılarını araştırma komisyonu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını tüm yönleriyle ele alıyor.
3: Gerekli tedbirler alacağız.
0: Komisyon 14 Temmuz Salı günü 9. toplantısını yapacak. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri olaylara ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek. Yeni olayların yaşanmaması için alınan önlemlerle ilave tedbirlere ilişkin önerilerini anlatacak.
2: Burada en küçük bir taviz söz konusu değildir ve olmayacaktır. Siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermeyi, siber birimlerimizin kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyoruz.
0: Komisyonun hafta içindeki bir diğer toplantısı da dijital medya platformlarıyla olacak. Sosyal medya temsilcileri çocukların internetteki risklere karşı aldıkları tedbirleri anlatacak. Özellikle çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenmemesi için neler yapılabileceği ele alınacak. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul merkezi dev kara para soruşturması tamamlandı. Kapalı Çarşı'da kurulan milyarlık şebekenin 1548 sayfalık iddianamesi mahkemeye sunuldu. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarını aklayan, aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 502 şüpheli hakkında onlarca yıl hapis isteniyor.
0: Kapalı Çarşı'daki dev kara para soruşturması tamamlandı. Milyarlarca liralık suç ağı mahkeme dosyasına girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından gelen kara parayı aklamak için Kapalı Çarşı'da profesyonel bir örgüt kurulduğu saptandı. Örgüt lideri Türker Akiç'in 34,5 yıla kadar, yönetici Murat Dönmezoğlu içinse 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava kapsamında 502 örgüt üyesi de yargılanacak.
4: 142 eyleme ilişkin toplam finansal hareketlerin ve kamu zararının milyarlarca lirayı bulduğu kaydedildi.
0: MASAK raporuna göre şebeke kara parayı aklamak için çok sayıda kişi adına paravan şirketler kurdu. Bu şirketlerin banka hesapları ve sanal POS altyapıları kullanılarak yüksek hacimli sahte ticari işlemlerle kara para legal sisteme sokuldu. Şebekenin Forex adı altında yüksek kazanç vaadiyle vurgun yaptığı da belirtildi. Sisteme çekilen mağdurlara önce küçük kazançlar gösterildi. Ardından daha yüksek paralar alınarak mağdurlar zarara uğratıldı. Yasa dışı bahis paraları ise parçalı transferlerle dolaştırıldı. Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve altın büroları üzerinden nakde ve kripto varlıklara dönüştürüldü. Dava dosyasındaki para trafiği ise dudak uçuklattı. Şebekenin 176 kişi üzerinden topladığı 7,4 milyar lirayı kripto paraya çevirerek yurt dışına kaçırdığı belirlendi. Sanal POS üzerinden 12 milyar lira, döviz ve altın büroları üzerinden 7,1 milyar lira, paravan şirketlerle ise 5,2 milyar lira aktarıldığı saptandı. 1112 öncül suçun anlatıldığı iddianamede şebekenin bu milyarlık trafiği takip etmek için M80 isimli kendine özel bir muhasebe yazılımı

0: kurduğu, kara paranın giriş ve çıkışlarını adım adım buradan takip ettiği ortaya çıktı.
1: Sevgili izleyenler, şimdi Çin'e gideceğiz. Çin'in stratejik öneme sahip helyum ihracatını kısıtlama kararı küresel tedarik zincirlerinde yeni bir kriz endişesini gündeme getirmiş durumda. Biz de şimdi bunun ayrıntılarını öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Çin'de bizi bekliyor. Yerinden alalım hemen bu konunun ayrıntılarını. Merhaba, hoş geldin yayına Mehmet Zeyrek. Hemen dönelim. Nedir bu konunun detayları?
2: Merve Özkan, Çin Ticaret Bakanlığı ve Gümrük İdaresi kararın hemen yürürlüğe girdiğini duyurdu ve yasağın ne kadar süreceğine ilişkinse henüz bir öngörü yok. Sorunun arka planında Orta Doğu'daki gerilim var. Bu helyum ihracatının dünyadaki üçte birini Katar sağlıyordu. Ancak savaş nedeniyle hem üretim hem de sevkiyatlarda aylardır bir sorun var. Dolayısıyla Çin kendi iç piyasasını korumak amacıyla bu adımı attıklarını duyurdu. Yani sorunun arka planında herhangi üçüncü tarafa bir siyasi baskı yapmak gibi bir amaç taşımadığının altı çiziliyor. Özellikle Çin'deki çip, yapay zeka, sağlık ve ileri teknoloji sektörlerinin ihtiyacını güvence altına almak için bu adımın atıldığı bildiriliyor. Çünkü helyum aynı zamanda MR cihazları, uzay sanayisi ve kuantum teknolojileri kritik öneme sahip. Şu an için kriz geliyor demek henüz erken, ancak küresel helyum ihracatında belirleyici ülke olmadığı için bu yasak tek başına dünyadaki çip üretimini durduracağı tahmin edilmiyor. Ayrıca büyük çip şirketlerinin uzun vadeli anlaşmaları, stokları ve farklı tedarikçileri bulunuyor. Haziran sonundaki değerlendirmelerde büyük üreticilerin henüz ciddi üretim kesintisi yaşamadığı aktarılmıştı. Ancak Katar'daki kesinti uzar, Çin'deki yasak devam ederse artık kriz için alarm zilleri başlayacak. Çünkü Güney Kore, Tayvan ve diğer büyük çip üretim merkezlerinde maliyet baskısı oluşacak bundan sonraki aşamada. Düşük kar marjı elektronik ürünler ve otomotiv çipleri için daha fazla risk barındırıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde başta cep telefonları ve otomobiller için artık fiyat artışları söz konusu. Ancak şu an için henüz bir krizden söz edilmiyor. Merve Özkan.
1: Mehmet Zeyrek, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Çin'den Pekin'den aktardığı gelişmeleri. Efendim devam edelim şimdi. Bir aslan saldırısı haberi paylaşacağız. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Hindistan'da yaşandı olay. Hindistan'ın Gujarat eyaletinde hayvanlarını otlayan bir çoban Asya aslanının saldırısına uğradı. Köylüler çobanı bacağından ısıran aslanı taş atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Dehşet anları da cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
3: Bir anda ortaya çıktı, tek pençe darbesiyle yere serdi. Aslanın saldırısına uğrayan çoban ölüm kalım savaşı verdi. Korku dolu anların adresi Hindistan'ın Gujarat eyaleti. Hayvanlarını otlatan çoban bir anda karşısına çıkan dişi aslanın hedefi oldu. Aslan üzerine atladığı çobanı yere savurdu, bacağını pençelerinin arasına aldı. Kanlar içinde kalan çoban kurtulmaya çalışsa da bu mümkün olmadı. Çevredeki köylüler çobanı kurtarabilmek için aslana taş attı, yüksek sesle bağırdı. Ancak dişi aslan saldırısını sürdürdü. Kimse yanına yaklaşmaya cesaret edemedi. Aslan yaklaşık yarım saat süren saldırısına son noktayı koydu, ormanlık alana doğru uzaklaştı. Bacağından ısırılan çoban hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Efendim şimdiki durağımız da Konya olacak. Konya'nın Çumre ilçesindeki tarihi Apasaraycık Obruğu kuraklık sebebiyle kaybettiği doğal güzelliğine son yağışların ardından yeniden kavuştu. Yaklaşık 80 metre derinliğe ve 600 metre genişliğe sahip Paleobruk zümrüt yeşili rengine geri döndü. Şimdi bakacağız biz de A Haber muhabiri Ahmet Çelik o noktada bizi bekliyor. Günaydın Ahmet, hoş geldin yayınımıza. Hemen sözü sana bırakalım ayrıntılar için.
4: Evet, günaydın, iyi yayınlar. Arkamda gördüğünüz zümrüt yeşili obruk, Apasaraycık obruğu geçtiğimiz yıl susuzluktan dolayı kuruma seviyesine gelmişti. Fakat bu yıl oldukça bol yağışların ardından gördüğünüz gibi o muhteşem görüntüsünü kazanmış durumda. Milyonlarca yıl önce oluşan bir obruktan bahsediyoruz. Apa Barajı'nın hemen yakınında bulunan bir obruk. Bu yaklaşık olarak Apa Barajı'na 100 metrelik mesafedeyiz. Su tutmasıyla birlikte yeniden gördüğünüz gibi o zümrüt yeşili görüntüsünü almış durumda. Yaklaşık olarak obruğun genişliği 600 metreyi buluyor ve derinliği ise 80 metre civarında. Önceki yıllarda hemen sağ tarafta bakın bir düzenek var. Tunağan konuk gösterebilirse kameraman arkadaşım. İşte bu düzenekle bu obruktan sulama için su çekiliyormuş. O zaman daha bol bir su varmış. Şu anda o düzenek kullanılmıyor. Fakat obruk su tutmaya başlayınca buradaki su seviyesi yükseldi. Tabii istenilen seviyeye şu an itibariyle gelmedi ama zümrüt yeşili görüntüsüne görüntüsünü kazandığını söyleyebiliriz. Apa Saraycık Barajı, Apa Barajı'nın hemen yanında bulunan bir obruktan bahsediyoruz. Milyonlarca yıl önce oluşan bir obruk, paleobruk olarak adlandırılır. İçindeki mikrobiyolik agler ve güneş ışığıyla birlikte rengini aldığını belirtelim. Suyunun da durağan olduğu bilgisini paylaşalım. Kameraman arkadaşım Turan konuktan rica edelim, bakın çok sayıda balığın da olduğunu görüyoruz. Hemen kenarıya gelen balıklar var. Barajda oldukça fazla da balığın olduğu bilgisini paylaşalım. Buraya gelenler için muhteşem bir görüntüyü, zaten zümrüt yeşiliyle oluşturan bir obruktan bahsediyoruz ama buradaki canlıların yaşamı da balıkların yaşamı da tabii ki önemli ölçüde artık görülmeye başladı. Burada bulunan obruk birçok kişinin de dikkatini çekmeye başladı. Buraya yerli ve yabancı turistlerin zaman zaman geldiğini ve ziyaret ettiği bilgisini paylaşalım. Tabii şunu da söyleyelim, şu an itibariyle bu renkte ama günün ilerleyen saatlerinde güneşin açısıyla birlikte rengin farklılaştığını da söyleyebiliriz. Şu an itibariyle zümrüt yeşili güneş batışına doğru biraz daha koyulaşıyor ama bu muhteşem görüntüyü görmek isteyenler bu noktaya geliyor. Etrafı zaten doğal güzelliklerle yemyeşil bir ormanı var hemen üzerinde ve arkasında da Apa Barajı'nın olduğu bilgisini de paylaşmış olan Turan. Bir defa daha balıkları gösterelim. Bakın hemen kenarında buraya geldiğinizde gözler Deniz'de adeta bayram ediyor. Hem zümrüt yeşilini seyrediyorsunuz hem de burada yüzen o balıkları da görmek mümkün. Sazan balığının olduğunu belirtelim. Buraya atılan balıklar burada büyüdüler. İşte yine bu senede o görüntüsü ortaya çıkmaya başladı. Konya'nın Çumre ilçesine bağlı Apasaraycık mahallesinin hemen yanında bulunuyor bu dev obruk. Yıllar önce oluştu ve geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle suyu artık bitme noktasına gelmişti. Bu yıl yağışların ardından su tuttu ve zümrüt yeşili görüntüsü yeniden ortaya çıktı diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet Çelik, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk fırkateyni TCG İstanbul'da yüzlerce personel mavi vatan için omuz omuza çalışıyor. Ancak bu ekibin içinde dikkat çeken özel bir isim var. Geminin tek kadın subayı olan Almina Bahçekapılı. Onun mesleğine olan bağlılığını ve verdiği mücadeleyi ekranlarına taşıyacağız şimdi.

0: Deniz subayı olmak isteyen bir kadının karşısındaki tek engel kendisidir. Zorluklardan çekinmeyin, kendinize güvenin. Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır.
1: Denizin ortasında her an göreve hazır bir savaş gemisi. Şimdi rotamızı TCG İstanbul'a çeviriyoruz. Ancak anlatacaklarımız yalnızca bir savaş gemisi değil, bu gemide görev yapan tek kadın teğmen olan Almine Bahçekapalı'nın hikayesini ekranlarınıza taşıyacağız.
0: TCG İstanbul gemisinde görev yapan tek kadın subay benim. Harekat bölümünde olduğum için geminin tüm harekatlarından ve faaliyetlerinden sorumluyum aslında.

0: Bunların planlamasından ve icrasından. Aynı zamanda gemideki personelin eğitiminden sorumluyum. Savaş döneminde suüstü temaslarını kimliklendirme ve angajman planlamaları yapma konusunda da yine görevlerim bulunmakta. Bir kadın subay olarak savaş gemisinde görev yapmak benim için gerçekten çok gurur verici. Erkeklerden farklı bir avantajı ya da zorluğu yok benim için. Yalnız az sayıda olmak tabii ki bazı durumlarda beni zorlayabiliyor. Ama bunu da silah arkadaşlarımın desteğiyle kolaylıkla taşıyorum.
1: Denizin üstünde yükselen büyük bir sorumluluk. Çelikten yapılan bir savaş gemisi, disiplinli saatler ve vatan nöbeti.
0: En çok motive eden olay NATO tatbikatlarına katıldığımızda yurt dışı liman ziyaretleri yaptık. Bu ziyaretlerde ülkemi temsil edeceğim bazı faaliyetlere katıldım. Bu faaliyetlerde gerçekten motive olduğumu hissettim ve bundan sonraki meslek hayatımda da bu tarz görevlerde rol almak istiyorum tabii ki.
1: Zorlu eğitimler, uzun mesailer ve büyük bir sorumluluk. Peki bu büyük mücadele nasıl başladı?
0: Benim mücadelem aslında bundan 5 yıl önce başladı. Harp okuluna girmemle beraber. Üniversite tercih sürecimde birçok seçeneğim olmasına rağmen harp okulunu tercih ettim. Çünkü kendimi gerçekten buraya ait hissettiğimi fark ettim aslında. Zorlu bazı dönemlerden geçmeme rağmen ne için yorulduğumu ve ne için çalıştığımı kendime hatırlatıyorum. Böylelikle odaklanmış bir şekilde görevime devam ediyorum.
1: Denizde görev almak yalnızca dalgalarla mücadele etmek anlamına gelmiyor. Disiplin, ekip ruhu ve her an göreve hazır olmak. İşte savaş gemisinde görev almanın perde arkası.
0: Deniz subayı olmak mesleğin çok ötesinde aslında bir yaşam tarzı. Zaman yönetimi konusunda usta olmak zorundasın. Kriz anlarında en hızlı şekilde kötü de olsa bazı kararlar alabilmek, risk alıp bunun sonuçlarına katlanabilmek bu mesleğin gerçekten %80'ini oluşturuyor.
1: TCG İstanbul'da zaman çok farklı akıyor. Her nöbet, her karar ve her sorumluluk büyük bir önem taşıyor.
0: Gemide çoğu iş bir imece usulüyle yürüdüğünden dolayı olaylara çok yönlü bakabilmek ve aynı anda birçok farklı işle ilgilenebilmek subayların her gün her dakika yapmak durumunda oldukları rutin bir iş aslında. Birkaç yıl önce bunu en iyi annem açıklamıştı aslında. Dışarıdan bir göz olarak en iyi o beni gözlemlemişti çünkü. Askeri ortamın beni nasıl değiştirdiğini, daha ciddi ve sabırlı birine dönüştüğümü, bazı durumlarda daha olgun kararlar alabildiğimi söylemişti.
1: Vatan nöbeti kimi zaman karada, kimi zaman da denizin ortasına tutuluyor. TCG İstanbul'da görev yapan Aymina Teğmen de bu görevi başarıyla yerine getiriyor.
0: Bu yolu seçmemin sebebi aslında kendimi buraya ait hissetmemdi. Ailem de bu kararı aldıktan sonra bana hep destek oldu. Bugün de onların benimle gurur duyuyor olması en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri. Onların benimle gurur duyduğunu en çok harp okulunu ikinci olarak bitirdiğimde, mezuniyet törenimde ismimin okunup kürsüye çağrıldığım anda hissettim. O an gerçekten benim için unutulmazdı.
1: Bugün sizi izleyen ve ileride deniz kuvvetlerini tercih etmek isteyen gençlere neler söylemek istersiniz?
0: Deniz subayı olmak isteyen bir kadının karşısındaki tek engel kendisidir. Zorluklardan çekinmeyin, kendinize güvenin. Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda aynı kaldı. Aylık bazda ise %2,9'luk geri çekilme yaşadı. Mayıs ayında alt sektörler farklı bir görünüm sergiledi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Elektrik, gaz ve buhar üretimindeki yıllık artış %1 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise %5'lik gerileme kaydedildi. Aylık verilerde madencilik sektörü %1,5 büyüdü. İmalat sanayi

0: Metro.com.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Dış ticarette Mayıs ayı verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracat birim değer endeksi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %14,2 arttı. İthalat birim değer endeksindeki yıllık artış da %14,2 oldu. Böylece dış ticarette fiyat etkisinin güçlü seyrini koruduğu bir tablo ortaya çıktı. İhracat birim değerindeki artış ana sektörlerin tamamına yayıldı. İhracat miktar endeksi %20,8, ithalat miktar endeksi %21,8 geriledi. İhracat miktar endeksi Mayıs'ta %1,2 arttı. Dış ticaret haddi de sınırlı bir artışla 89,6 seviyesine yükseldi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Çin'i tayfun vurdu. Barajı yıkan sel yılan çiftliğini su altında bıraktı. Yüzlerce yılan firar etti.
6: Ay ay ay ay ay ay ay ya.
5: Çin'i günlerdir etkisi altına alan Maysak tayfunu ülkenin güneyinde hayatı felç etti. Tayfunun yol açtığı sel ve taşkınlar geniş çaplı yıkıma neden oldu. Onlarca kişi hayatını kaybetti.
7: 3 gün 2 gece boyunca mahsur kaldık. Sadece kuru gıda ile hayatta kaldık. Başlangıçta dış dünyayla bir şekilde iletişim kurabildik. Ancak sonra telefonlarımız kapandı. Sonunda kurtarma ekiplerinin geldiğini görünce sanki eve dönüş yolunu bulmuş gibi hissettik.
5: Guangxi bölgesinde etkili olan sel, Liulin Barajı'nın çökmesine yol açtı. Yıkılan baraj başka bir felaketi tetikledi. Bir yılan çiftliğinin su altında kalması sonucu, aralarında güçlü zehriyle ün salan kobralarında bulunduğu 900 yılan çiftlikten kaçtı. Firar eden sürüngenler çiftliğin yakınlarındaki Dengve köyünü istila etti. Yollar ve caddelerin sel nedeniyle suya gömüldüğü köyde yılanlar sokaklarda yüzdü. Evlerin balkonlarına tırmanmaya çalıştı. Bazı kişiler kaçan sürüngenleri ağıyla toplamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Bir köy sakini yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Sürüngen istilasının ardından köyde acil durum ilan edildi. Eyalet düzeyinde ise alarm verildi. Panzehir stoklarında artışa gidildi.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: ABD Başkanı Donald Trump yeni model Air Force One'la uçmaya başladı. Ancak lüks başkanlık uçağı eskisi kadar güvenli değil.
8: Bu uçağın ilk uçuşu yepyeni. $800 milyon. Yepyeni.
5: İddia New York Times'a ait. Habere göre Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağı eskisinden farklı. Dikkat çekense bu farkların ABD Başkanı'nı savunmasız bırakması. İddiaya göre önceki modelde bulunan savunma yetenekleri bu uçakta yok. Mesela yeni modelde ısı güdümlü füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış savunma sistemi bulunmuyor. Ayrıca belirtilmeyen bazı savunma önlemlerinin de olmadığı iddia ediliyor. Gerekçe olaraksa uçağın hızlı devreye alınarak kullanılmaya başlanması gösteriliyor. Bu konunun Beyaz Saray yetkilileriyle askeri uzmanlar arasında sık sık tartışma konusu olduğu da haberde yer aldı. Trump'ın Ankara dönüşünde eski uçağı kullanması da iddiaları destekliyor.
8: Uçak insanlara gösterebileceğimiz büyük üslerden birine, hatta 2 veya 3'üne gitmek üzere Avrupa'ya uçuyor. Bizse dönüş yolculuğumuzu normal yollarla yapacağız.
5: Yüksek kazanç vaadiyle tuzak kuran çete, şafak operasyonuyla çökertildi. İstanbul merkezli 8 ilde telefonda kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtan şebeke mercek altına alındı. Mağdurları kolay para kazandırma vaadiyle ikna eden çete üyelerinin topladıkları suç gelirlerini gizlemek için paravan şirket hesaplarını kullandıkları tespit edildi. İstanbul, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düğmeye basıldı. Operasyonda organize şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Sabahlar efendim, yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 10.

0: olmak üzere gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bugünün, bu sabahın en sıcak haberiyle de başlayalım. Ankara'da Çankaya İlçe Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Belediye binasında da şu sıralarda arama yapılıyor sevgili izleyenler. Hemen dönelim, gidelim bakalım Ankara'ya. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Abdullah, tekrar hoş geldin yayına. Yeni saatte yeni gelişmeler var mı?
1: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz, Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu vardı sabah saatlerinde, ancak o aramalar sona erdi. Şu polis ekipleri binadan çok sayıda bilgisayar ve dosyayla birlikte bulunduğumuz bu alandan ayrıldılar. Polis ablukası da bina çevresinden kaldırıldı. CHP Ankara İl Örgütü'nün bir toplanma çağrısı vardı. Partilileri belediye binası önüne çağırmıştı Ankara İl Örgütü. Ancak o çağrı çok da yerini bulmuş gibi durmuyor. Çok da kalabalık bir grup olduğunu söylemek mümkün değil. Savcılıktan bir basın açıklaması var. Sabah saatlerinde geldi bu aramanın hemen ardından. Açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında aralarında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerini arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş. Bu kapsamda şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştır dendi. Yani sabah saatlerinde aslında polis ekipleri 36 şüpheliyi yakalamak için çıkmışlardı. Ancak onlardan sadece 27'si gözaltına alınabildi. Biraz önce de bahsettim. CHP Ankara İl Örgütü sosyal medya hesabından Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunun ardından bir açıklama paylaşmıştı. O açıklamada değerli yoldaş, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi Çankaya'mızın belediye başkanlığına bir operasyon düzenlenmektedir. Tüm partilerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı Çankaya Belediyesi'nin önüne dayanışmaya davet ediyoruz demişti. Ancak o açıklamaya, o çağrıya çok da bir yanıt bulunduğunu söylemek mümkün değil. Şu saat itibariyle belediye binası çevresinde insanlar var, ancak yoğunluğun çok olduğunu söylemek mümkün değil. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de İspanya'da olduğu öğrenildi. Kamuoyuna da yansımıştı bu bilgiler. Çankaya Belediye Başkanı İspanya'da tatilde olduğunu kendisi de kabul etmişti. Gelen tepkilere sosyal medyadan neden NATO zirvesinde önemli bir günde neden burada olmadığı sorulduğunda belediye başkanı NATO'da davetli olmadığını, bu nedenle de zaten orada olsa da bir şey yapamayacağını ifade etmişti. Ancak kendisi şu anda arananlar listesine bugün de yurt dışında olduğunu öğrendik. Halen dönüş yapmadığını öğrendik. Aslında bugün programına göre bugün dönmesi gerekiyordu. Ancak belediye başkanı da dönmedi henüz Türkiye'ye. O da şu anda arananlar listesinde halen yer alıyor. Toparlayacak olursak, gözaltına alınan şüpheliler var dedik. 36 şüpheli hakkında arama kararı çıkarılmıştı. 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. O isimlerde Mesut Akıncı, Bora Özel, Mehmet Yıldırım, Ali Yalçın, Songül Ulusal, Ertan Doğan, Seyfullah Yüzyıl, Şenol Bulut, Paki Kılavuz, Yavuz Eriş, Tunç Emre Taşçıoğlu, Murat Bolat, Alaaddin Güzel, Adnan Şen, Levent Yenal, Koray Kurtçu, Ayşegül Ünal, Eren Kaplan, Umut Kılıçarsan, Hakan Cemaloğlu, Remzi Baka, Hakan Alas, Mustafa Samet Dadandı, İnan Sevilmiş ve Emre Doğan. Saydığım bu isimler sabah saatlerinde adreslerinde gözaltına alındı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda işte bu isimler gözaltına alındı. Ankara İl Örgütü'nün dediğim gibi bir çağrısı vardı. O çağrıya da işte Özgür Özel destekçileri daha çok yanıt verdiler. Onlar da şu an burada. İsterseniz biraz daha yaklaşalım o bölgeye. Polis ekipleri ablukasını kaldırdı. O partililer de şu anda belediye binası önünde bekleme devam ediyorlar. Aslında bulunduğumuz bölge Ankara'nın oldukça merkezi konumunda yer alan bir yer. Kızılay'a oldukça yakın bir konumdayız. Şu anda partililer, onlar da merakla bekliyorlar. Arama sona erdi. Partilerin bekleyişi halen devam ediyor. Çok yoğun bir kalabalığın olduğunu söylemek elbette mümkün değil. Sabah saatlerinde toparlayacak olursak, sabah saatlerinde polis ekipleri belediye binasına ulaştılar. Polis ekipleri sabah saatlerinde belediye binasına ulaştılar. Aramalarını burada belediye binasında yaptılar ve ardından ekipler yanlarında çok sayıda bilgisayar ve dosyayla birlikte buradan ayrıldılar. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu devam ediyor. Biz gelişmeleri buradan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrardan

0: Merkezde bırakalım.
1: Abdullah Ünver, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için son gelişmeler böyleydi. Arama sona erdi. 27 gözaltı var efendim. Yeni gelişmeler oldukça paylaşacağız sizinle. Devam edelim Orta Doğu gündemiyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert açıklamalarıyla gerilimi yeniden tırmandırmış durumda. Trump kendisine yönelik olası bir suikast girişimi halinde İran'ın binlerce füzeyle hedef alınacağını ve ABD ordusunun kapsamlı bir askeri operasyon için hazır olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. İran'a kilitlenmiş 1000 füze hazır ve emir çoktan verildi dedi. Trump, İran'a yönelik son yılların en sert açıklamalarından birine bu şekilde imza atmış oldu. Truth Social hesabından yaptığı açıklamaları, İran'a doğrultulmuş 1000 füze kilitlenmiş ve hazır durumda ifadelerini kullandı. Ayrıca İran, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na yönelik herhangi bir suikast girişimini hayata geçirirse binlerce ek füze anında devreye girecek sözlerine de yer verdi bu paylaşımda. Aynı zamanda paylaşımın devamında da emirlerin çoktan verildiğini, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun gerekirse bir yıl boyunca sürecek operasyonlar için hazır olduğunu da ekledi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'ın farklı bölgelerini hedef alabilecek güçte olduğunu savundu ve Trump'ın bu açıklaması Washington'la Tahran arasında hali hazırda yüksek seyreden gerilimi yeniden tırmanabileceği yorumlarına da yol açmış durumda. Peki İran cephesinde neler oluyor? Nasıl açıklamalar geldi? Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin sona erdiğini söyleyen Trump, Tahran'ın kendisine suikast planladığı yönündeki iddiaya tehditlerle yanıt verdi. Az evvel de ekranlarınıza getirdik. Peki müzakereler suya mı düştü? Bundan sonra ne olacak? Ayrıntıları alacağız biz de. Hemen Tahran'a gidelim. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Günaydın Ekber. Hoş geldin yayına. Yeniden ipler gerilmiş durumda, tansiyon çıkmış durumda, çok sert açıklamaları vardı, tehdidi vardı Trump'ın. İran kanadında neler konuşuluyor, liderlerin yine açıklamaları var mı bu konuya dair? Senden dinleyelim.
2: Teşekkür ederim Merve. Evet, senin de altını çizdiğim üzere gerginlik söz konusu. Diplomatik olarak gerginlik söz konusu. Geçtiğimiz günlerde iki gece peş peşe sahada taraflar çok şiddetli bir şekilde birbirlerini vururken dünden itibaren ciddi anlamda iki taraf arasında diplomatik açıdan ciddi bir gerginliğin olduğunu söyleyebiliriz. Merve, an itibariyle İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Umman'da ziyarette bulunuyor. Az önce söz konusu ülkeye Maskat'a gitti. Malum İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında takribi olarak 3 hafta önce varılan mutabakat zaptı kapsamında İran Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin Umman'da birlikte ve koordineli bir şekilde yürütüleceğini taahhüt ediyor ve İranlı bakanın bu kapsamda söz konusu ülkeye gittiğini söyleyebiliriz. Umman'ın bu bölgedeki İran tam olarak bu bölgeyi kontrol etmek istiyor ve buradan vergi alınmasını da talep ediyor. Umman'ın net olarak %100 bu bölgedeki tavrı bilinmiyor. Ancak gelen bazı bilgilere göre Umman yönetimi vergi alınmasına karşı, ancak Malaka Boğazı'nda olduğu gibi hizmet bedeli alınmasına da karşı çıkmamaktadır. Umman'ın da İran'ın yanı sıra belirlediği bir Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için belirlediği bir rota var. Ancak İran söz konusu rotayı kabul etmedi belirterek geçtiğimiz günlerde o rotadan geçen gemilere yönelik saldırıları söz konusu olmuştu ki Amerika Birleşik Devletleri'nde misillemesi hemen bunun ardından geldi. ABD cephesinden gelen bir başka açıklamaya göre ABD yönetimi Tahran'dan açık bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve gemilere saldırı yapılmayacağını açık bir şekilde deklare etmesini istiyor ve bunun içinde bugün Tahran yönetimine süre verdi ve bunu hem aracılar üzerine hem de doğrudan Tahran yönetime ilettiğine ilişkin ABD medyasında haberler söz konusu. Diğer taraftan Merve, az önce de sen haberinde aktardığın üzere Donald Trump İran'ın suikastinden, kendisine yönelik bir suikastinden bahsediyor. Böyle bir iddiadan bahsediyor. Eğer böyle bir şey olursa İran'ı çok sert bir şekilde cezalandıracaklarını ifade ediyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde İsrail'in bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği bir raporun olduğu gelen bilgiler arasında, yine geçtiğimiz günlerde İran'da yapılan cenaze etkinliği sırasında sürekli bir şekilde hem kalabalık kalabalık tarafından hem bazı yetkililer tarafından Donald Trump

0: taraftan ülke liderinin öldürülmesinin intikamının alınmasına yönelik sloganlar atılmıştı ve söylemler dile getirmişti. Son olarak dün akşam saatlerinde İran'ın kurucu lideri Hümeyni'nin torunu Ali Hümeyni yaptığı bir konuşmada herhangi bir yetkili gece uyuyorsa ve Donald Trump'tan intikam alınmamasını düşünüyorsa o işte yetkinin vicdanında şüphelenmeli yönünde bir ifadesi söz konusuydu. Merve, son olarak şunu belirteyim. Dün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı yeni yaptırım paketi açıkladı. İran ise bunu iki ülke arasında var olan uzlaşmanın 9. maddesine aykırı olduğunu belirtiyor. Özetle senin de belirttiğin üzere ciddi bir gerginlik söz konusu.
1: Evet. Ekber, sana bir sorum olacak.
0: Ve önümüzdeki süreçte ne yaşanacak bekleyip göreceğiz.
1: İran Fars Haber Ajansı bir haber geçti. Geçtiğimiz dakikalarda Tahran'ın doğu kısmında patlamalar olduğuna dair bazı bilgiler paylaşıldığını söylemişti. Sonrasında bazı patlayıcı maddelerin imhasına dair de bir açıklama var ama bu konuya dair senin bir bilgin var mı? Tahran'daki bu patlama seslerinin kaynağı nedir?
0: Evet, esasında ben patlama Tahran'ın doğusundan geldi. İran medyasının aktardığına göre bunun imha edilmemiş mühimmatın kontrollü bir şekilde imhasından kaynaklanmadır. Yani yeni İran'a yönelik yeni bir saldırı söz konusu değil. Sadece kontrollü geçtiğimiz günlerde atılan işte geçtiğimiz süreçte mühimmatın kontrollü bir şekilde imhası.
1: Evet, bir panik oldu çünkü Trump'ın da bu tehditlerinden sonra Tahran'da da patlama seslerinin duyulması, ama bu şekilde açıklık getirdin sen de, bir patlayıcı maddesinin imhası sırasında çıktı bu ses. Teşekkür ederiz. Yine gelişmeler oldukça senden almaya devam edeceğiz. Evet. Ekber Karabağ, kolaylıklar dileyelim. Devam edelim sevgili izleyenler. Tahran'dan aldık son gelişmeleri. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için kritik bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde F-110 motorlarının ihracatına ilişkin 15 günlük inceleme süreci tamamlandı. Satışı durduracak herhangi bir red kararı çıkmayınca motor tedarik sürecindeki önemli bir engel de aşılmış oldu. Gökvatan'ın Çelik Kanatları Kaan'ın detayları haberimizde.
2: Çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
3: Gökvatan'ın çelik kanatları, Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan her geçen gün hedefine bir adım daha yaklaşıyor.
4: 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip olan Kaan, düşük görünürlülük, yapay zeka destekli görevlendirme sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri.
3: İlk kez 21 Şubat 2024'te gökyüzüyle buluşan Kaan, sahip olduğu ileri teknoloji ve yüksek kabiliyetleriyle Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Şimdi ise programın en kritik başlıklarından birinde önemli bir eşik atladı.
4: 5. nesil savaş teknolojisiyle Gökvatan'ın yeni hakim olmayı hedefleyen Kaan, bu kez motor tedarik sürecindeki gelişmesiyle gündemde.
3: Kaan programında kullanılacak General Electric F-110 GE-129 turbofan motorlarının Türkiye ihracatına ilişkin ABD Kongresi'ndeki 15 günlük resmi inceleme süreci tamamlandı. 24 Haziran'da ABD yönetiminin kongreye yaptığı yaklaşık 700 milyon dolarlık resmi bildirimle başlayan süreçte satışı durdurmaya yönelik herhangi bir red kararı çıkmadı. Bazı kongre üyeleri S-400 gerekçesiyle itirazlarını dile getirse de ortak bir engel oluşturulamadı. Böylece 10 Temmuz itibarıyla F-110 motorlarının ihracatına ilişkin kongre kaynaklı hukuki inceleme süreci de resmen sona ermiş oldu. F-110 motor tedariki Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündem başlıkları arasında yer aldı. Başkan Erdoğan görüşme öncesinde motor tedarikini daha önce de ele aldıklarını ve konuyu yeniden görüşeceklerini belirtti. Trump ise ABD'nin bu konuda sorumluluk almaya devam edeceğini ifade etti.
1: Depremin vurduğu Venezuela'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Türkiye bölgede görev yapan UMKE ekiplerinin ardından şimdi de bir tır dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesini

0: afet bölgesine ulaştırarak insani yardım desteğini artırdı.
1: Venezuela'da yaşanan yıkıcı depremin ardından Türkiye yardım seferberliğini büyütüyor. Daha önce afet bölgesinde görev alan UMKE ekiplerinin ardından şimdi de bir tır dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Venezuela'ya gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sınırların ötesinde evrensel bir değerdir ifadelerine yer verildi. Açıklamada depremin yaralarını sarmak için sahada görev yapan UMKE ekiplerinin ardından yeni tıbbi yardım sevkiyatının da tamamlandığı duyuruldu. Paylaşımda ayrıca sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz mesajı verildi.
0: İç siyasetle devam edeceğiz şimdi. Ankara'ya uzanacağız. Mutlak butlan kararı sonrası CHP bölünmenin eşiğine gelmiş durumda biliyorsunuz. Parti içinde arınma hamlesi devam ediyor bir taraftan. Kemal Kılıçdaroğlu yeni ihraç ve görevlendirmeleri gündeme almak için bir kez daha A takımıyla bir araya geldi. O toplantıda 7 il başkanı daha görevden alındı. Şimdi bakalım kulislerde neler konuşuluyor. İlter Yeşiltaş Ankara'da bizi bekliyor. Dönelim hemen. Günaydın İlter. Hoş geldin yayınımıza. Hemen bu ayrıntıları dinlemek istiyoruz senden. Nedir son durum?
2: Günaydın Merve Özkan, teşekkürler. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan isimler il başkanlarıyla yollar ayrılıyor. Ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlerde bulunan veya disiplin suçu gerektiren kişilerle ilgili, il başkanlarıyla ilgili de yine ihraç sürecinin başladığını söyleyebiliriz ki zaten önceki MK toplantılarında alınan kararlara baktığımızda da 11'in üzerinde il başkanının ihracı istendi. Dünkü MK toplantısına dönecek olursak 7 ilde il başkanı, il yönetim kurulları ve il disiplin kurullarının görevine son verildi MK kararıyla. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ'la ilgili bu kararlar alındı MK tarafından ve ayrıca Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Giresun İl Başkanı Gökhan Şentürk ile daha önceden görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Daha önce 11 il başkanı yine kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Şimdiye kadar olan tabloya baktığımızda şimdiye kadar Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından 36 il başkanı görevden alınmıştı. Bu son kararla birlikte, yani son görevden alınmalarla birlikte bu sayı 43'e yükselmiş oldu. Daha önce verilen görevden alma kararlarının ardından 22 il başkanlığına henüz atama yapılmamıştı. Dünkü MK toplantısında yeni atamalar da gündemdeydi ve dünkü toplantıda 14 il başkanının ataması da gerçekleştirilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde hem ihraç süreci devam edecek hem de görevden almayla boşalan il başkanlıklarına yeni isimler atanacak, bunu da ifade edelim. Diğer yandan Özgür Özel'in de grup başkanlığı görevinden alınacağı yönünde dün bir iddia gündeme gelmişti. Genel merkez kaynakları bu iddiayı kesin bir dille yalanladılar ve aynı zamanda tabii ki şunu da söylemekte fayda var. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin olağanüstü kurultay kararı almaması halinde, ki alması zaten hukuken mümkün görünmüyor, Özgür Özel yeni parti kuracak. Yeni partiyle ilgili de 20 Temmuz'dan sonra somut gelişmelerin olması bekleniyor. Özellikle de Özgür Özel cephesi Ağustos ayını işaret ediyor. Ağustos ayı itibariyle Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiyle yollarına devam edecekler. Bu konuyla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Belli bir olgunluğa da gelmiş durumda çalışmalarla ilgili. Tabii süreci takip ediyoruz. Hem Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde hem de Özgür Özel cephesinde yaşanan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Merve Özkan.
0: İlter Yeşiltaş, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, tüm Türkiye'yi derinden sarsan Yeni Doğan Çetesi davasını, skandalını hatırlarsınız. Bu olaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nca çetenin sebep olduğu bebek ölümlerine ilişkin hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Raporda bebeklerin uygun tedavi yapılmadığı için öldüğü vurgulandı.

0: Adli Tıp Kurumu raporuyla yeni doğan çetesinin bebekleri öldürdüğü kesinleşti. İstanbul'da acil durumdaki bebekleri önceden anlaştıkları hastanelere sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşması görüldü. Adli Tıp Kurumu hayatını kaybeden 10 bebeğin tanı, takip ve tedavi süreçlerini didik didik etti. Ortaya çıkan sonuç ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Raporda doktorların günlük muayenesini yapmadığı, röntgenlerin değiştirildiği ve evrakta sahtecilik yapıldığı yer aldı. Yoğun bakımlar 3. düzey şart taşımadığı halde sırf daha fazla para kazanmak için öyleymiş gibi gösterildi ve yetkisiz personel çalıştırıldığı da raporlandı. 3 bebeğin kurtulma ihtimali yüksekken bile bile ölüme götürüldükleri de vurgulandı. Örgütün elebaşı Fırat Sarı hakkında 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.
1: Efendim, faili meçhul cinayetler bir çözülmeye devam ediliyor. Diyarbakır'da 2016 yılında başından vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in şüpheli ölümü aydınlatıldı. Sigara izmiritleriyle çözülen cinayetle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
0: Yıl önce işlenen faili meçhul cinayet aydınlatıldı. 10 Nisan 2016'da Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp başından vurularak öldürülmüş, olayın faili belirlenememişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmaları bir sır ölümü daha aydınlattı.
2: Ergani ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olay yerinde bulunan sigara izmaritleri inceleme alındı.
0: İzmaritler üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemelerle HTS ve daraltılmış baz analizleri şüphelileri ele verdi.
2: Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları, HTS kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mağdur ailelerin adalet arayışının karşılıksız kalmayacağına, karanlıkta kalan bütün dosyaların aydınlatılacağına dikkat çekti.
1: Şırnak'ın Beytüşebap ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Erkan Sak balık tutarken habur çayına düştü sevgili izleyenler. Ekipler genci bulmak için bölgede çalışma yapıyor.
0: Balık tutarken çaya düştü, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 25 yaşındaki Erkan Sak, 9 Temmuz'da arkadaşıyla birlikte Şırnak Beytüşebap'tan geçen habur çayına balık tutmaya gitti. Genç o sırada dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir arama kurtarma botuyla su üstü ve su altı dronlarıyla arama yaptı. 4 dalgıç da çayın içinde gence ulaşmaya çalıştı. 25 yaşındaki gencin yakınları Erkan Sak'tan gelecek haberi bekliyor.
1: Sevgili izleyenler, kalp hastası Hasan Gürler sağlık sorunları sebebiyle çalışamayınca kirasını ödeyemez hale geldi. Bir süre mahallelinin desteğiyle yaşamını sürdüren Güler, ev sahibinin daireyi boşaltmasını istemesi üzerine sokakta kaldı. Güler ilginç bir pankartla yaşadıklarına tepki gösterdi.
3: Hastalığımdan dolayı çalışamıyorum. Bırakın çalışmayı, yürüyemiyorum dahi. Belli bir iki dakika yürüdükten sonra nefes nefese kalıyorum.
4: Benim kalbim hasta, senin vicdanın dedi. Ev sahibini böyle protesto etti.
3: Sürekli bir yerlere gitmekten bıktım artık. Hani dedim sessiz bir eylem yapayım, açayım pankartı. En azından yayılmasında daha çok fayda olur. Çünkü bir yere gitmek, kapı aşındırmaktansa sosyal medya büyük bir silah. Bunu kullanmak istedim.
4: Hasan Güler'i evinden çıkaran süreç kalp hastası olduğunu öğrenmesiyle başladı.
3: Kalp hastalığı olduğunu öğrendim.

0: Mehmet Akif Ersoy'a yatırdılar. Ben 22 Ocak'ta taburcu oldum. O süre zarfından beri çalışamıyorum.
1: Çalışamaz hale gelen Güler'i ilk aylarında Küçükçekmece esnafı yalnız bırakmadı. Aralarında topladıkları yardımlarla talihsiz adamın kirasını ödediler.
0: Çalışamadığım için belli zamanlarda kirada sıkıntılar yaşamaya başladım. Sonrasında buradaki mahallemdeki esnaflar kendi aralarında birkaç kirayı toplayıp ev sahibine verdiler, sağ olsunlar.
1: Hastalık ilerledikçe Hasan Güler işini de kaybetti. Kiralar birikince evini de boşaltmak zorunda kaldı.
0: Evi boşalt dedi cuma günü. Ben de tamam dedim, cumartesi evi boşalttım.
1: Sokakta yaşamaya başlayan hasta adam şimdi kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.
2: Efendim, liselere geçiş sistemi sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci arasından 452 öğrenci tam puan alarak LGS'de birinci oldu.
3: Liselere geçiş sistemi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı.
4: Zorlu LGS maratonu sona erdi, sonuçlar açıklandı. Türkiye'de toplamda 452 Türkiye şampiyonu var. Şu an burada ise 2 şampiyon da yanımda. Peki öğrenciler LGS'ye nasıl hazırlandı?
5: Çok sıkmadım kendimi ama yani her gün düzenli olarak çalıştım. İkinci dönem biraz daha tabii ki sıkmaya başladım durmadan, yani sürekli. İlk 1-2 ay günde en az 150 soru diye hedef koydum kendime. Sonraki dönemlerde en az 200 soruya çıktım.
6: Günde ilk başladığımda böyle 100'ün üstüne çıkıyordum. Böyle tempoya girdiğimde hani 200'ün altına inmiyordum. Maksimumda böyle 450'yi buluyordum. Hani tempolama her gün.
7: Ben çok soruya değil, daha çok verimli soru çözmeye odaklanmıştım. Eve gidince 100-150, böyle bazenleri de 200 çözdüm genel olarak.
3: Şampiyonlar şimdiden gelecekteki büyük hedeflerine de odaklanmış durumda.
6: Ya ben okul olarak düşündüğümde kabataşı düşünüyorum şu anda. Meslek olarak da yazılım mühendisliğini düşünüyorum. Yazılım mühendisi çünkü gelecek olduğu için geleceğin mesleği ve yani her şeyi onlar yapıyor. Mesela telefonları, uygulamaları. Ya düşündüğüm çoğu şeyi o yapıyor, bir de hani ben sevdiğim için istiyorum bunu.
3: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih süreci 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
2: Evet, LGS sonuçları açıklandı dedik. Şimdi ise tercihler başlayacak. Pazartesi günü de başladı. Şimdi bu tercihler içinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Tercihlerde artık yapay zeka da kullanılıyor ama kullanılmalı mı acaba? Sözü A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezin ve konuğuna bırakacağız. Bu soruların yanıtı için doğru bir tercih yapmak için neler yapmamız gerekiyor? Hemen sözü size bırakalım Hasan.
8: Merve Özkan, teşekkür ediyoruz. Tabii şunu biliyoruz ki öğrenciler tamamen ter döktü. İnanılmaz bir derece çalıştı. Büyük strese girdiler ve artık o stres geride kaldı. Ve hatta öyle ki geride bıraktığımız gün sınav sonuçları açıklandı. Az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi tercihler var önümüzdeki pazartesi.
2: Evet, bir problem yaşadık Hasan'ın bağlantısında. Bakalım efendim, yine sonraki saatlerde alacağız bu bilgileri sizin için. Devam edelim. Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının ve mavi vatandaki gücünün teminatı olan genç Bahriyeliler Tuzla Deniz Harp Okulu'nda yetişiyor. 250 yılı aşan köklü tarihiyle Türk donanmasının subay ihtiyacını karşılayan bu ilim ve irfan yuvası kapılarını A Haber kameralarına açtı. Arkadaşlarımız modern mühendislik eğitimiyle askeri disiplini harmanlandığı bu okulda geleceğin deniz komutanlarının zorlu ve aynı zamanda disiplinli eğitim süreçlerini yerinde görüntüledi.

Tarihi kökleri 1773 yılına, mühendis Hani Bahri Hümayun'a kadar uzanan, şanlı geçmişiyle Türk denizcilik tarihinin kalbi olan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'ndayız. Burası sadece bir eğitim yuvası değil, Mavi Vatan'ın çelikten sarsılmaz iradesinin, geleceğin amirallerinin ve Bahriyelilerin yetiştiği bir teknoloji ve disiplin üssü. Kameralarımızı geleceğin deniz subaylarının hem teorik hem de pratik dünyasına çeviriyoruz. Geçmiş

0: Elinden aldığı gücü yüzünü tamamen geleceğe dönen Tuzla Deniz Harp Okulu sadece bugünün değil yarının deniz teknolojilerinin de yön verildiği subaylar yetiştirmeye devam ediyor. Barbarosların Atatürk'ün izinden yürüyen genç yürekler Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin en büyük güvencesi.
1: Öncelikle hazırlık eğitimi alıyoruz. Ardından 3 yıl boyunca Tuzla Yerleşkesi'nde eğitimlerimiz devam ediyor. Bu yerleşke çok daha fazla imkana sahip. Yelken eğitimlerimiz olsun, kürek eğitimlerimiz olsun, temel denizcilik eğitimlerimiz olsun, İngilizce laboratuvarlarımız olsun, gemi yüzdürme havuzlarımız olsun. Çok fazla imkana ve kabiliyete sahip burada denizciliğimizi daha fazla geliştirerek kendimizi donanmamızı hazırlıyoruz.
0: Deniz Harp Okulu'nda siber savunmadan yapay zekaya, gemi inşaatından deniz stratejilerine kadar geniş bir akademik yelpazeyi kapsıyor. Genç teğmen adayları çağın ötesinde bir vizyonla donatılırken aldıkları her teorik ders onlara küresel deniz jeopolitiğinden bir adım öne geçme fırsatı sunuyor.

0: Eğitimin kalbi ise gelişmiş laboratuvarlarda atıyor. Teknolojik altyapıyla donatılmış bu merkezlerde öğrenciler yerli ve milli savunma sanayi projelerine katkı sunacak akademik araştırmalara imza atıyor. Denizde karşılaşabilecekleri her türlü teknik senaryoyu daha teğmen rütbesini takmadan önce bu laboratuvarlarda bizzat deneyimliyorlar.
1: Öncelikle ARGE Laboratuvarı'na, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harbi Okulu'na hoş geldiniz. Okulumuzun otonom araçlar üreten takımımızın kaptanıyım. Burada takım arkadaşlarımla birlikte geleceğin deniz savaşlarına ve savunma teknolojilerine katkı sağlayacak projeleri yürütmekteyiz. Başlıca insansız deniz araçları, insansız hava araçları ve otonom hava savunma sistemleri geliştirmekteyiz. Amacımız sadece akademik projeler üretmek değil, Mavi Vatan'ın savunmasına teknolojik olarak doğrudan katkı sağlamak. Arkada görmüş olduğunuz hava savunma sistemi tamamen otonom çalışmakta. Geçen sene 2025'te Teknofest'te hava savunma sistemleri kategorisinde birincilik elde ettiğimiz araçtır. Geçtiğimiz aylarda da yani yakın zamanda Amerika'da Robobot insansız deniz aracı yarışmasına katıldık ve dünya dördüncülüğü elde ettik. Daha da önemlisi araçlar arası iletişim inovasyon özel ödülünü kazandık.

0: Ancak bir Bahriyeli için asıl imtihan sınıf kapılarının ardında dalgaların arasında başlıyor. Öğrenciler teoride öğrendiklerini simülatör eğitim gemileriyle çıktıkları açık deniz seyirlerine pratiğe döküyorlar. Fırtınalarla mücadele etmeyi, açık denizlerde seyir güvenliğini sağlamayı ve bir geminin tüm yönetim mekanizmasını sevk ve idare etmeyi bizzat yaşayarak öğreniyorlar. Gemideki her bir eğitim, disiplinin ve takım ruhunun çelikleştiği anlara sahne oluyor.
1: Şu anda bulunduğumuz mahal köprüsü simülatörüdür. Burada Deniz Harp Okulu 4. sınıf öğrencilerin mezuniyetlerini müteakip donanmamızda bulunan su üstü unsurlarında köprüsünde yapacakları görevlere yönelik eğitimler icra edilmektedir.
2: Tüm deniz adalarında öğrencilerin daha sağlıklı seyir ekleyebilirim. Tüm deniz adalarında öğrencilerin daha sağlıklı seyir ekleyebilirim. Tamam.
3: Sektör Kadıköy, devam edin.
4: Şu anda İstanbul Boğazı'nın güneyindeyim. Niyetim Karadeniz'e intikal etmektir.
5: Çağın gereklerine uygun, uzun mesafelere gidebilen, yakıt tüketimi düşük ve güçlü donanımlı gemiler inşa ediyoruz. Bunun için öncelikle Deniz Harp Okulu'nda bu eğitimi alıyoruz. Bölümümüzden çok memnunuz ve seviyoruz. Çünkü bölümümüz bize elle tutulur, gözle görülür bir ürün vaat ediyor. Soyut değil, gerçek.
6: Dönemde bir kere olmak üzere her hafta okulumuza ait eğitim botlarında eğitim almaktayız. Bu kapsamda ise birinci sınıfın sonunda Türkiye'nin çeşitli limanlarına ve Kıbrıs'a seyir yapmaktayız. Üçüncü sınıfın sonunda Türkiye'nin çeşitli limanlarına, Kıbrıs'a ve yurt dışı seyri yapılmaktadır.
7: Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu olarak biz 4 yıllık akademik eğitim veren bir kurumuz. Ancak burada eğitimin iki ayağı var. Bir akademik eğitim, iki askeri eğitim. Biz dekanlık olarak akademik eğitimden sorumluyuz. Bu akademik eğitim 4 yıllık lisans eğitimidir. Bu eğitim YÖK'e akreditedir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne göre biz burada dersler veriyoruz. Dolayısıyla Deniz Harp Okulu'ndan mezun olan öğrencinin almış olduğu akademik diploma uluslararası geçerliliği olan bir diplomadır. Birinci sınıflarda bütün öğrenciler ortak temel dersleri alırlar. Fizik, kimya, matematik ve diğer sosyal bilimler derslerini alırlar. İkinci sınıfa geçtikten itibaren öğrenciler bölümlere ayrılır. Deniz Harp Okulu'nda, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda 7 bölüm var. Yani biz öğrencilere 7 ayrı bölümde, dalda diploma veren bir kurumuz. Bilgisayar mühendisliği bölümü, endüstri mühendisliği bölümü, elektrik elektronik mühendisliği bölümü, gemi makinaları ve gemi inşa mühendisliği bölümü, uluslararası ilişkiler bölümü. Dolayısıyla bu 7 alanda biz öğrencilere akademik eğitim veriyoruz. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda Türk öğrenciler olduğu gibi bizim misafir askeri öğrenci dediğimiz öğrencilerimiz de var. Şu anda 2025-2026 eğitim öğretim yılında 19 ülkeden biz çok sayıda öğrenciyi eğitiyoruz. Özellikle Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden, Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Balkanlardan çok sayıda öğrenci şu anda Türk öğrencilerle beraber birebir aynı programı alıyorlar. Türkçeden başarılı olan öğrenciler birinci sınıfa başlıyorlar. Ve birinci sınıfa başladıktan itibaren Türk öğrencilerle birebir aynı programı alarak buradan mezun oluyorlar.

Akademik başarıyla yoğrulan, laboratuvarlarda teknolojiyle buluşan ve açık denizlerde çelikleşen bu eğitim süreci Türk Bahriyesi'nin dünyadaki saygın konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Deniz Harp Okulu şanlı geçmişinden aldığı sancakla Mavi Vatan'ın geleceğini emin adımlarla inşa etmeyi sürdürüyor.

0: sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food ve restoran sektöründe büyük bir kriz yaşanıyor. Birçok dev zincir küçülmeye gidiyor. Son 18 ayda yüzlerce şube kapanırken sektör pandemi sonrası en büyük dönüşümünü yaşıyor. Uzmanlara göre de düşük gelirli tüketicilerin artan fiyatlar nedeniyle restoranlardan uzaklaşması krizin temel nedenini oluşturuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Fast food ve restoran sektöründe yaşanan daralma dünyanın en büyük zincirlerini de etkilemeye başladı. Business Insider ve Fast Company'nin aktardığı verilere göre son 18 ayda çok sayıda restoran zinciri yüzlerce şubesini kapatırken sektör temsilcileri bunun geçici değil, yapısal bir dönüşüm olduğu görüşünde. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. McDonald's 2026'nın ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aynı mağaza satışlarının %3,6 gerilediğini açıklarken TGI Fridays, Red Lobster, Denny's ve Applebee's gibi zincirlerde onlarca restoranını kapattı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerini yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
0: Efendim son 24 saatte dünyada yaşananlara bakacağız. Sırada dünya raporu var.
2: Görüntüler Tayvan'dan. Saç fabrikası alevlere teslim oldu. Gökyüzüne simsiyah bulutlar yükseldi. Yangın çevredeki yapılara da sıçradı. Toplam 3 fabrika hasar gördü. Yetkililer bölge sakinlerini maske takmaları ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyardı. Bu yangının adresi ise Çekya. Alevler

0: Sırlık ayakkabı fabrikasından yükseldi. Binanın büyük bir kısmı küle döndü. Personel tahliye edilirken yaklaşık 300 itfaiyeci ve bir helikopter bölgeye sevk edildi. Depo olarak kullanılan fabrikada en az 70 bin ayakkabı bulunuyordu. ABD'nin kuzeydoğusu şiddetli fırtına ile mücadele ediyor. Sokaklar su altında kalırken güçlü rüzgar büyük yıkıma yol açtı. New Jersey eyaletinde acil durum ekipleri bir otelin yapısal hasarını değerlendirirken çatının ikinci bir bölümü çöktü. Neyse ki yetkililer oteli önlem olarak tahliye etmişti. Filipinler'deki Canlaon Yanardağı tekrar faaliyete geçti. Kül yağışı adayı kısmen kapladı. Duman bulutu ise 3000 metreye kadar yükseldi. Yanardağ'da ikinci seviye alarm durumu sürüyor. Endonezya'da bir çiftçi muz tarlasına ulaşmak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Çiftçi ağır yük taşıma kapasiteli drone'a halat yardımıyla kendisini bağlıyor. Böylece evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki muz tarlasına kısa sürede ulaşıyor.
1: Efendim şehre yakınla devam edeceğiz bültenimize. Şehre yakın programında bu hafta Ege dokusunu sımsıkı koruyan İzmir Menderes'in tarihi kesre yani Özdere köyüne konuk olduk. Özdere'nin üreten dünyasını yerinde inceleyeceğiz şimdi.

Şehre yakın ekip olarak bu hafta kameraman arkadaşım Halil Karahan'la birlikte Ege'nin güzel köylerinden bir tanesindeyiz. Kesre'deyiz. Kesre yaz aylarında tatilcilerle hareketlense de Ege dokusunu kaybetmeyen köylerden bir tanesi. Peki Kesre'de daha neler var? Geçim kaynakları neler? Özellikle lezzetlere bir bakalım. Hadi başlayalım.

0: kahvaltı zamanı ve kahvaltıda da pişi görüyorum ama pişi denmiyor herhalde burada, değil mi? Külür. Ne diyoruz?
1: Külür diyoruz biz böyle. Külür. Bizim susamlı olur.
0: Susamlı. Evet. Gerçekten ben ilk defa pişiyi susamlı görüyorum.
1: Biz susamlı yaparız. Susamlı pek yemeyiz biz. Bizim bu geleneğimiz bu. Eskiden beri bu mevlidlerimizde, düğünlerimizde, kına yıkamalarında. Evet. Kahvaltı veririz kına yıkamadan düğünde. Bu külür mutlaka olur.
0: Tarifi odun, odun ateşinde değil mi?
1: Evet, odun ateşinde. Hep odun ateşinde.
0: Odun ateşinde bir lezzeti oradan mı geliyor?
1: Evet, lezzeti odun ateşinde olduğundan geliyor. Bizim bir de bu külürü Arife günleri yaparız. Bayramın Arife günleri. Mutlaka yaparız. Dağıtır.

0: Yaptığımız küller bayağı oldukça büyük ve doyurucu ve odun ateşinde. Şu anda odun ateşinde biçiyoruz. Daha önce yakılmış bir odun ateşinde. Yağda pişiriyoruz değil mi?
1: Evet, yağda pişiriyoruz bunları.
0: Evet. Odun ateşinde oldukça lezzetli küllerin tadına birazdan bakacağız. Bakmadan olmaz tabii ki, görüyorsunuz. Bayağı oldukça da fazla, bir tanesi de oldukça doyurucu. Sabah nereye baksam Kestre köyünde ayrı bir lezzet var. Bu da onların lezzetlerinden bir tanesi. Ne böreği bu?
1: Oğlan kolu böreğimiz.
0: Oğlan?
1: Kolu.
0: Oğlan kolu böreği.
1: Kol böreği, oğlan kolu böreği.
0: Evet.
1: Bizim buranın yöresel böreğidir.
0: Hı-hı.
1: Çok güzel olur.
0: Neler var içinde?
1: Neler var? Bu kış işesi olmadığı için, otları olmadığı için ıspanak var, pazı var, dereotu, maydanoz.
0: Yani Ege.
1: Ha, gene Ege. Ege. Evet, Ege. Ama bahar olsa gelincik olur, gazıyak olur. İçinde doğal ot, yani dağlardan kızıyoruz.
0: Şimdi bu görmüş olduğunuz tatlı İzmir yöresinin, daha çok İzmir'e has bir tatlı değil mi bu?

0: kalburu bastı.
1: Evet.
0: İçi cevizli. Bunu böyle her özel günlerimizde yaparız.
1: Özel günlerde.
0: Özel günlerimizde, bayramlarda.
1: Evet.
0: Hep yaparız.
2: Keste köyünün sakinlerinin birçoğunun evinin önünde bahçeleri var. İşte buraya ektikleri sebzeleri, meyveleri hasat yaptıktan sonra köy meydanında ya da pazarda satarak geçimlerini sağlıyorlar. Kestre köyündeki duvarları işte bu renkli figürlerle renklendiren Ali Akgün yorgunluğunu ise işte sazıyla gün boyunca yorulduktan sonra burada sazını çalarak atıyor.

0: Kesteköy'ünü de sizden tanıyalım. Kesteköy'ünün ilk kadın muhtarısınız. Kesteköy'ünün tarihini sizden alalım.
1: Burası Özdelen'in ilk yerleşim yeri olan Kesteköy'ü. Ben de Kesteköy'ünün ilk kadın muhtarıyım. Kestre'nin tarihi şöyle, M.Ö. 5000'li yıllara dayanıyor aslında. Yani Hititlere, İonyalılara, Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış bir yer burası. Çok bereketli bir yer burası aynı zamanda. Mis kokulu mandalina bahçelerimiz var her şeyden önce. Daha sonrasında turizm olarak da turizm cenneti olarak geçiyoruz zaten. Menderes'in turizm cenneti burası. Hem İzmir'in hem Menderes'in.
0: Kolay gelsin. Bahçenizde neler var? Neler ekip biçiyorsunuz? Bahçenizde bu Kesteköy'ündeki
2: evimiz. Bahçemizde en baştan mandalinle geçimimizi sağlıyoruz. Zeytin. Sebzemizi de içine boş yerlere dikiyoruz.
0: Neler var sebze?
2: Sebze olarak ne ararsan kavun var, biber var, patlıcan, domates, acır, salatalık, kabak, evet, mandalin.
0: Bunları hasat yaptıktan sonra satıyor musunuz? Geçim kaynağı. Geçim kaynağımız.
2: Geçim kaynağımız mandalin, zeytin.
0: Zeytin.
2: Bunları da ek gibi yapıyorum işte mahallede, köy meydanında satıyorum.
0: Buranın mandalini meşhur değil mi?
2: Evet, mandalinimiz meşhur.
0: Neden bu kadar güzel Kesire
2: mandalini? Kesire mandalini. Toprağımız çok güzel. Kumsal toprak.
0: Deniz havası.
2: Deniz havası var. Suyumuz da.

0: Ağaçlarımız da güzel suyunu aldı. Zeytinlerimiz güzel suyunu aldı. Güzel yağmur oldu bu sene. Göletimize de güzel su birikti. İki senedir suyumuz yoktu gölette.
1: Güzel şey oldu sana.
0: Tabii çok güzel oldu. Yağmurla iyi oldu.
1: Toprağı bereketli.
0: Çok güzel verimli toprağımız var. Elinle çapalasak çapalanacak. Hani kumsal bir toprak. Evet. Öyle.

0: Tabii lezzetlere bakıyoruz. Bu ne oluyor şimdi? Bunun adı
1: Ramak çiçeği bu. Sabahın erken saatlerinde kalkarız. Evet. Erken güneş doğmadan toplarız.
0: Çiçekleri?
1: Çiçekleri evet. Hı-hı. Ege türüne ait bu.
0: Evet. Nasıl yapıyorsun? Neler var içinde?
1: Pirinç, maydanoz, dereotu.
0: Kesir köyünün ayrı ayrı lezzetleri var. İşte bu güzel sofrada ben bir çorba görüyorum. Bu ne çorbası?
2: Kulaklı çorba deriz biz.
0: Neli çorba?
2: Kulaklı çorba.
0: Neden kulaklı?
2: Yapılışı kulaklı gibi. Bizim bir, çok değişik olur bizim. Bak yapılışı böyle.
0: Nasıl yapıyorsunuz? Anladım.
2: Biz bunu sabah erken toplanır bütün köylü.
0: Evet.
2: Kimisi kıymadan yapar, kimisi küçük küçük kıyar etleri. Onları yapar. Bir el birliğiyle imece usulü yapılır bu. Ya düğünlerimizin olmazsa olmazı.
0: Hamurla yapılıyor.
2: Hamur açar, bir kişi açar, bir kişi keser, geri kalanını dürer.
0: Kuzeye baktığımızda şöyle tepeden mavi ile yeşilin buluştuğu en güzel noktada.
3: Kesinlikle öyle. Gerçekten gerçek anlamda cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Doğallığını bozmadan yalnız yani hani doğallığımızı bozmayı hiç düşünmedik. Hani böyle işte yapılaşma falan. Yani Kesre'de çok fazla böyle yapılaşma yok açıkçası. Hep eski evler.
0: Kestire'nin girişinde bazı eski evlerin duvarlarını böyle renkli şekiller görüyoruz. Peki bu şekilleri kim yapıyor ve nasıl yaptı? O sorunun cevabını vereceğiz şimdi.

0: Duvarların şekillerini kim boyuyor?
1: Bunu bizde gönüllülerimiz boyuyor. Evet. Ama aşağı doğru indiğimizde birçok figür göreceksiniz. O figürleri de burada ressam Ali amcamız var sağ olsun. O bizim için yapıyor. Evet. Burası Menderes Halk Eğitim'in açmış olduğu, Menderes Belediyesi'nin de katkılarıyla açılan bir kurs. Halk eğitim kursu ücretsiz. Yıllar sonra açılmış. 6 Kasım'dan bu yana ben görev yapmaktayım burada. Çok kısa zamanda çok güzel yol aldı benim kursiyerlerim. Yeni yüzler katıldı aramıza zaman geçtikçe. 20 kişi olduk.
0: Burada çini boyama sanatını icra ediyorlar değil mi?
1: Evet, çini boyama sanatı. Bakın kömürden geçiriyoruz tamamen geleneksel yöntemlerle. Kömürden geçiriyoruz. Daha sonra tahrirliyor Nurten arkadaşım. Ondan sonra boyama kısmına geçiliyor.
0: Şehre yakın ekip olarak bu hafta kameraman arkadaşım Halil Karahan'la birlikte mavi ile yeşilin en güzel buluştuğu noktalardan bir tanesindeydik. Kesre köyündeydik. Kesre'nin size güzelliklerini, tatlarını, lezzetlerini ve biraz da hikayesini anlatmaya çalıştık. Ben Sefer Ayçe. Bir başka şehre yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Yılın ilk yarısında otomotiv sektörü yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Haziran döneminde Türkiye 20.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde üretim %6'lık bir düşüşte 663.397 oldu. Yılın ilk yarısında iç pazarda %8 daralarak 577.583 olarak gerçekleşti. Öte yandan bu dönemde iç pazardaki yerlilik oranı ise %34'e çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım

0: Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Sistem dondu, online satışım durdu.
6: Tam iyi de çözülsün.
5: Nasıl?
6: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
5: Büyüksün.
6: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
5: Tami.
6: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
5: Yürü be Tami.
7: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
2: Reklam.
4: A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
0: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: We're dealing with two massive earthquakes here, 7.5.
15: Bu ölçekteki krizlere müdahale etmek dünyanın herhangi bir hükümeti için son derece zor.
16: Bir yanda depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor, diğer yanda enkazlarda cenazeler aranıyor.
17: 15 gün sonra kızımı ve annemi kurtarabildim, daha doğrusu cenazelerini.
16: Çifte depremin vurduğu Venezuela'da yıkımdan hayat kurtarma umutları tükendi. Artık her bir taşın altı yakınlarının bir mezarı olması için aranıyor.
17: Komşuların yardımıyla çıkarabildik çünkü burada kimseden bir yardım gelmiyor.
16: Bu nedenle bölge halkı molozların kaldırılmasına karşı geliyor.
17: Yıkım kararına katılmıyoruz. Ne durumda olurlarsa olsunlar hiç fark etmez, yakınlarımızın bulunmasını istiyoruz.
16: Ülkedeki en büyük sorunlardan biri de yağmacılar. Güvenlik güçleri bu konuda yetersiz kalıyor.
15: Üçüncü, dördüncü gün civarında içeri girmeye başladılar. Tüm çekmeceleri, bavulları, her şeyi karıştırdılar. Bazı fotoğrafları ve hatıra eşyalarını kurtarabildik.
16: Venezuela'da 30'dan fazla ülkeden arama kurtarma ve insani yardım ekibi de görev yapıyor. Onların arasında Türkiye'de var. Son olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, 100 çadır, 200 uyku tulumu ve 200 yatak ve çeşitli gıdayla mutfak eşyası bağışladı. İki kamyondan oluşan malzemeler ihtiyaç sahiplerine verildi. Türkiye'den iki uçak daha depremzedelere yardım için yola çıkacak. 7,3 ve 7,5'lik iki deprem yaşayan ülkedeki can kaybı ise 4.000'e yaklaştı. 17.000'e yakında yaralı var. Şu ana kadar yaklaşık 18.000 kişi de evsiz kalmış durumda.
4: A Haber Radyo.
18: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saatimizdeyiz artık. Saatlerimizi 11 yapmak üzereyiz. Gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim Ankara'da Çankaya İlçe Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye binasında arama yapıldı. Yeni saatte yeni gelişmeler var mı? Hemen kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. Abdullah Ünver takip ediyor. Dönelim hemen. Abdullah, tekrar hoş geldin yayına. Nedir son durum? Yeni bir gelişme var mı?
19: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Sabahın erken saatlerinde Ankara polisi şu anda bulunduğumuz bu alana, arkamdaki Çankaya Belediye binasına geldi. Rüşvet operasyonu kapsamında Çankaya Belediyesi'nde geniş çaplı bir arama yapıldı. Ekipler bir saatten fazla süre belediye binasına

0: aslında aramalarına devam ettiler. O aramanın sonunda ekipler beraberinde birçok bilgisayar ve dosyaya el koyarak belediye binasından ayrıldı. O sırada CHP Ankara İl Örgütü bir açıklama paylaşmıştı. Partilileri buraya davet etti. O partililer de şu anda belediye binası önünde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'ten göstermesini rica ediyorum. Partililerin bekleyişi halen belediye binası önünde sürüyorlar. Dediğim gibi sabah saatlerinde geldi polis ekipleri buraya. Rüşvet operasyonu kapsamında belediye binasında aramalarını yaptılar. 36 şüpheli aranıyordu operasyon kapsamında. 27'si adreslerinde gözaltına alındı. Ve Çankaya Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Can Güner'in evinde de arama yapıldı operasyon kapsamında. Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2. Başkan Vekili Emre Doğan da bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye personeli olduğunu da biliyoruz. Savcılıktan da bir basın açıklaması geldi. Açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir dendi. Ve bu kapsamda şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştır dendi o açıklamada. Yani 27 şüpheli bugün sabah itibariyle Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şu anda partilerinde belediye binası önünde bekleyişleri devam ediyor. Aslında bulunduğumuz bölge Ankara'nın kalbi noktası Kızılay'da yer alıyor Çankaya Belediye Binası. Sabah saatlerinde gerçekleşti operasyon burada. CHP Ankara İl Örgütü de sabah bir mesaj paylaşmıştı. Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi Çankaya'mızın belediye başkanlığına hukuksuzca bir operasyon düzenlenmiştir dendi. Tüm partilerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı Çankaya Belediyesi'nin önüne dayanışmaya çağırıyoruz denmişti. Ancak şu anda belediye binasının önünde şunu söylemek mümkün. Aslında o çağrıya çok da bir yanıt aldıklarını söylemek mümkün değil. Az sayıda vatandaş, partililer şu anda buradalar. Ve belediye başkanı Hüseyin Can Güner kamuoyunda tartışmalara neden olan İspanya tatilinde şu anda. O da biraz önce, yaklaşık bir yarım saat, bir saat öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yurt dışında olduğunu doğruladı ve öğle saatlerinde planlandığı şekilde Türkiye'de olacağını aktardı. Evinde arama yapıldığını, programın dahilinde Türkiye'ye döneceğini o da doğruladı. Öğle saatlerinde burada olacak belediye başkanı. Bizler de şu an onu bekliyoruz. Belediye binasında sabah saatlerinde yapılmıştı o arama. 36 şüpheli aranıyordu. 27'si adreslerinde gözaltına alındı rüşvet operasyonu kapsamında. Peki iddia edilen suçlamalar neler? Onlardan da bahsetmiş olalım. 27 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındılar. Gözaltına alınan şüphelilere bakalım. Mesut Akıncı, Bora Özel, Mehmet Yıldırım, Ali Yalçın, Songül Ulusal, Ertan Doğan, Seyfullah Yüzyıl, Şenol Bulut, Paki Kılavuz, Yavuz İriş, Tunç Emre Taşçıoğlu, Murat Bolat, Alaaddin Güzel, Adnan Şen, Levent Yenal, Koray Kurtçu, Ayşegül Ünal, Eren Kaplan, Umut Kılıçarslan, Hakan Cemaloğlu, Remzi Baka, Hasan Alas, Erol Bulut, Mehmet Alas, Mustafa Samet Dadandı, İnan Sevilmiş, Emre Doğan. Tabii bunların arasında belediye personelleri de var. Bu kişiler, saydığım bu kişiler gözaltına alındı. 27 şüpheli gözaltına aldı. Bu saat itibariyle toparlayacak olursak belediye başkanı Hüseyin Can Güner yurt dışında İspanya'da olduğunu kabul etti. Onun da öğle saatlerinde Türkiye'de olmasını bekliyoruz diyelim ve şimdilik sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Abdullah Ünver, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için Çankaya Belediyesi'ndeki son durumu aktardı arkadaşımız bize. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Yeni Doğan çetesi skandalını hatırlayacaksınız. O davada yeni bir gelişme var. Adli tıp kurumunca çetenin sebep olduğu bebek ölümlerine ilişkin hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu ve raporda bebeklerin uygun tedavi yapılmadığı için öldüğü vurgulandı.
2: Adli Tıp Kurumu raporuyla Yeni Doğan Çetesi'nin bebekleri öldürdüğü kesinleşti. İstanbul'da acil durumdaki bebekleri önceden anlaştıkları hastanelere sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşması görüldü. Adli Tıp Kurumu hayatını kaybeden 10 bebeğin tanı, takip ve tedavi süreçlerini didik didik etti. Ortaya çıkan sonuç ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Raporda doktorların günlük muayenesini yapmadığı, röntgenlerin değiştirildiği ve evrakta sahtecilik yapıldığı yer aldı. Yoğun bakımlar 3. düzey şart taşımadığı halde sırf daha fazla para kazanmak için öyleymiş gibi gösterildi ve yetkisiz personel çalıştırıldığı da raporlandı. 3 bebeğin kurtulma ihtimali yüksekken bile bile ölüme götürüldükleri de vurgulandı. Örgütün elebaşı Fırat Sarı hakkında 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.
1: Sevgili izleyenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla simge köprüler ay yıldızlı bayraklarla donatılıyor. Şimdi A Haber muhabiri Vedat Sezer'in olduğu noktaya çevireceğiz kameralarımızı ve ayrıntıları kendisinden dinleyeceğiz. Hemen sözü Vedat'a bırakalım.
3: Çanakkale'deyiz. Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeyiz. Destanlar şehri, Çanakkale geçilmez denen topraklardayız ve 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam 10 yıl geçti ve Türk bağımsızlığına karşı bir işgale kalkışan FETÖ terör örgütü üyelerine karşı kararlı duruş gösteren Türk milletinin bir destanı oldu 15 Temmuz. İşte 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak anlamında ve bu hafta dolayısıyla simge köprülerimizden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de 15 Temmuz temalı afişlerle birlikte dev Türk bayrakları asıldığı bu sabah saat 9 itibariyle Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç ve Lapseki Kaymakamı Cafer II. bir araya geldiler ve köprünün de tam ortasında bu dev bayrakları, simge bayrakları, yine bir simge olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden astılar. Aslında sadece Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü değil, İstanbul Boğazı'ndaki o hain terör girişiminin, kalkışmanın en önemli adreslerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de aynı şekilde bayraklarla donatılıyor. Sadece onlar da değil, İstanbul Boğazı'ndaki ve diğer köprülerle birlikte Osman Gazi Köprüsü'ne de yine 15 Temmuz temalı dev bayraklar asılıyor. Tabii ki 15 Temmuz Milli Birlik Günü ve Demokrasi Günü kapsamında birçok organizasyon var. 10 yıl önce Türkiye'nin bağımsızlığına hedef alan bir işgal girişimiydi ve devletin tüm kuvvet kurum ve kuruluşları işgal edilmek istenmişti. Yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla güçlü bir duruş gösteren Türk milleti bu hain terör girişimini durdurdu ve destanlaştırdı. Tabii ki unutmamamız gereken çok olaylar var. 251 vatan evladı şehit olmuştu. 2193 vatan sevdalısı da göğsünü siper etmiş ve gazi olmuştu ve ama devletin tüm kurum ve kuruluşlarını, basın kuruluşlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi bile bombalayan o hain FETÖ terör örgütünün kalkışmış olduğu bu işgal girişimini Türk milletinin kararlı duruşu püskürtmüştü ve bunun adı da bir destan olmuştu. İşte Çanakkale'de 111 yıl önce Türkiye'yi işgal etmeye gelen işgal kuvvetleri Türk askerinin güçlü bir savunmasıyla Çanakkale geçilmez denmişti ve Çanakkale destanı yazılmıştı. Tıpkı o günlerde olduğu gibi bir destan da 15 Temmuz'da yazılmıştı. İşte o destanın üzerine tam 10 yıl geçti. Türkiye'nin simge noktalarına yine 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak için Türk bayrakları, dev Türk bayrakları ve 15 Temmuz temalı afişler asıldı. Onlardan biri de 1915 Çanakkale Köprüsü oldu diyelim. Sözü Çanakkale'den tekrar stüdyoya size bırakalım.
1: Vedat Sezer, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Çanakkale Köprüsü de muhteşem görünüyor bu arada, sevgili izleyenler, ekranlarınıza getirdik. 15 Temmuz ülkemizin demokrasi mücadelesinin en önemli kırılma noktalarından biri. O gece vatan uğruna canını feda eden şehitlerin anısına bugün İstanbul'un simge köprülerine Türk bayrağı asılıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci notlarıyla karşı.

0: Da şimdi ayrıntıları kendisinden dinleyeceğiz. Hemen sözü Kübra'ya bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Merve. Senin de belirtmiş olduğun gibi o köprülerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacak. Türk bayrakları asılmış olacak. Tabii Vedat Sezer az önce ekranlara getirdi köprülerimize bayrak asıldığını. O köprülerden birisi de dediğimiz gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacak. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar da hatta drone kamerasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ekranlara getirsin. Darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türk bayrağı asılacak. Peki o gece neler yaşanmıştı? Dersen bir onu da hatırlatayım Merve ben bayrak asımından önce. 15 Temmuz 2016 gecesi o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin başlattığı ilk ve derinleşin en kanlı sembol noktası olmuştu. Köprü üzerine tam 8 saat 23 dakika süren işgal ve direniş süreci devam etmişti. Peki saat saat istersen o gün neler yaşanmıştı? Kısaca bir hatırlatayım izleyicilerimize. Saat 21.46'da köprünün kapatılması ve ilk ihanetin aslında hareketlerini görmüştük. Askeri üniforma giymiş bir grup hain hızlı araçlarla askeri ciplerle birlikte köprüye gelmişlerdi. Köprüyü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafiği kapatmışlardı. Vatandaşları araçlarından indirmişlerdi. Halk ve emniyet güçleri başlangıçta onayı bir terör saldırısı veya bomba ihbarı zannetmişti. Saatlerimiz 22.00'ı gösterdiğinde ise bu kez tankların gelmesi ve barikat kurulmasıyla birlikte aslında hain darbe girişiminin başladığını herkes anlamaya başlamıştı. Köprüye konuşulan yaklaşık 50 askere takviye olarak tanklar getirildi ve tam bir askeri barikat oluşturulmuştu. Köprünün kilit noktaları köprünün kilit noktalarına ayakları yüksek keskin nişancılar yerleştirilmişti. Olay yerine gelen emniyet müdürlerinin ve vali korumalarının da silahları zorla alınmıştı. Kelepçeler takılmıştı. Bu kez saatlerimiz 12.40 geçiyordu. Artık gece yarısına gelmiştik. Halkın köprüye akın etmesi ve aslında ilk ateşin başladığı zamandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halkı meydanlara çağırmıştı ve köprüleri çağırmasının ardından binlerce vatansever ellerinde Türk bayraklarıyla köprüye yürümüştü. Gözü dönmüş darbecilerse ellerinde sadece bayrak olan ve tekbir üzerine yürüyen silahsız vatandaşların üzerine doğru ateş yağdırmıştı adeta. Tabii o sırada ilk şehidimiz Erol Olçak olmuştu ve henüz 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçak da dahil olmak üzere ilk şehitlerimizi köprü girişinde vermiştik. Bu kez gece yarısına gelmişti ve tank atışları ve keskin nişancılar yine gün yüzüne çıkmıştı. Vatandaşlar yaralıları ve şehit taşımak için defalarca öne atılmışlardı. Ancak keskin nişancılar hem ambulansları hedef almıştı hem de halkın üzerine kurşun yağdırmaya devam etmişti. Köprüdeki darbeciler tanklarla, tomalarla ve halkın bulunduğu o alanlara karşı doğrudan top atışları gerçekleştirmişti. Bu kez artık sabaha karşı saatler 6.40 geçiyordu ki teslim oluş ve aslında hain darbe girişimine izin vermediğimiz o saate gelmiştik. Saatler sabah saat 6.40 geçe polis ekiplerinin kararlı operasyonu ve halkın tanklar önüne kadar gitmesiyle darbecilerin direnci kırılmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de köşeye sıkışan hain darbeciler silahlarını bırakarak ellerini havaya kaldırıp teslim olmak zorunda kalmıştı. Ve köprüde şehitlerimiz olmuştu. Ve o hain darbe girişiminin yıl dönümü öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de Türk bayrağı asılacağını belirtmiş olalım ve sözü size bırakalım.
0: Kübra Kılıç Tepeci aktardı efendim. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgili izleyenler, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995 yılında Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımın 31. yılı. Toplu mezarlarda 10 kurbanın daha cenazelerine ulaşıldı. Aileler tabutları başında gözyaşı döktü. Katledilen binden fazla sivilin cenazesi ise hala bulunamadı.
2: Gözyaşları sel oldu aktı. Soykırımın kurbanları dualarla uğurlandı. Srebrenica soykırımının 31. yılı. 11 Temmuz 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler kararıyla güvenli bölge statüsünde bulunan Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde siviller, Sırp birlikleri tarafından katledildi. En az 8.372 Boşnak erkek ve çocuk öldürüldü. Uzun yıllar süren mücadelenin ardından Srebrenica'da yaşananlar soykırım olarak tanındı. Sırpların kazdığı toplu mezarlardan bugün hala kayıp cenazeler çıkarılıyor. Soykırımın 31. yılında 10 Boşnak sivilin daha kimlikleri belirlendi. Acılar ilk günkü gibi hala taze.
3: Buraya gelince geçmişte yaşadığım her şey aklıma geldi. Eşimden ayrıldığım zamanı asla unutmayacağım. Oğlum henüz 7 aylıktı.
2: Tabutları taşıyan tır çiçeklerle kaplandı. Cenazeler tek tek taşındı. Sevdiklerinin naaşına ulaşan aileler tabutları başında dualar etti.
3: Cenazesi bulunduğu için çok mutluyum. Böylece nereye gidip onun için dua edeceğimi biliyorum. Hem ben hem de oğlum.
2: Temmuz 1995'te birçok Boşnak erkek ve çocuğun infaz edildiği, eskiden pil fabrikası olan bir binaya taşınan cenazeler Potoçari'de toprağa verilecek. Srebrenica soykırımında hayatını kaybeden ve hala cenazelerine ulaşılamayan binden fazla sivil bulunuyor.
0: Sevgili izleyenler, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye satabileceği yönündeki iddialar, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 programına dönüş şartlarını yeniden tartışmaya açmış durumda. Öyle ki Yunanistan, Rusya'dan aldığı S-300'leri kullanmaya devam ediyor çünkü. Peki Amerika Birleşik Devletleri ve NATO Yunanistan'a çifte standart mı uyguluyor? İşte konuşacağımız konu bu. A Haber muhabiri İlhan Tahsin Yunanistan'dan aktaracak şimdi son gelişmeleri ve bu soruların da yanıtını aynı zamanda. İlhan, günaydın, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakayım.
4: Teşekkür ederim Merve. Tabii ki çok konuşuluyor Atina koridorlarında, hem Savunma Bakanlığı'nda, hem Başbakanlık'ta, hem Dışişleri Bakanlığı'nda. Avrupa Birliği, okyanus ötesi ülkeler ve dolayısıyla dünyada birçok ülke Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasına tepki verirken, hatta bunu demokrasinin bir kılıcıymış gibi Türkiye'nin başında tutan Avrupa medeniyeti ve bu ülkeler her nedense Yunanistan'ın hemen Girit adasındaki Doğu Akdeniz ve tüm Akdeniz bölgesini kontrol eden S-300'leri hala İraklio, yani Kandiye limanında oradaki askeri üste bulundurmaya devam ediyor. Oraya ses çıkmıyor. Buradan da anlaşılacağı gibi zaten izleyicilerimiz de biliyor. Biraz önce 15 Temmuz'u da izlediler. Türkiye'nin üzerinde döndürülen o planların suya düşmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ekibinin ve tüm devlet teşkilatının başarılarıyla oldu. Ancak her ne hikmetse bugünlerde tekrardan gündeme getirildi S-400'ler ve sözde pazarlık konusuymuş gibi. Ancak Yunanistan'da çok konuşuluyor. Nasıl olacak diyor Trump, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katsanın kalkması ve dolayısıyla da F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi. Bu olamaz diyor Yunanistan baktığımız zaman. Diasporasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da, Kanada'da olan buradan giden Yunanlılar artık orada bir diaspora oluşturduklarından dolayı sürekli olarak hem kongreyi hem bulundukları ülkelerde sürekli olarak Türkiye'ye karşı kışkırtmaya, Türkiye'ye karşı harekete geçmeye davet ediyorlar baktığımız zaman. Tabii ki bu çifte standart, bu böyle gitmeyecek. Zaten Türkiye'nin başında Türk insanı, Türk halkı hakikaten çok rahat olsun. Bir cumhurbaşkanı var ve konuyu yakından takip eden. Hiç dolduruşa kimse gelmesin. Atina'nın gözü kulağı Türkiye'nin çökmesinde, Türkiye'nin bitmesinde ve Türkiye'yi geçmek üzere kurulmuş bir planlama budur. Baktığımız zaman zaten her zaman Sayın Cumhurbaşkanı bir zeytin dalı uzattı Yunanistan'a. Bunu son NATO toplantısında, zirvesinde de Mitsotakis ayıp etti. Kasus belliği gündeme getirmesi o toplantıda bunun bir göstergesi. Evet, Türkiye'ye S-400'ler sorun olarak ileri sürülürken Yunanistan'da S-300'ler Girit'te görev yapmaya devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım Merve.
0: İlhan Tahsin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, havanın notlarıyla devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'da sağanak yağışın ardından hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceye dayanmış durumda. Peki bu hafta mega kenti nasıl bir hava bekliyor? Hemen sözü A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve konuğuna bırakalım.
5: Öncelikle güzel bir İstanbul manzarasıyla iyi yayınlar dileyelim bizler de. Merve Özkan, evet aslında geçtiğimiz hafta sonu oldukça yoğun bir sağanak yağışla karşı karşıya kalmıştık. Özellikle İstanbullular olarak öyle ki zaman zaman da su baskınlarına neden olmuştu bu yağış. Bugünse yine 30 dereceye varan sıcaklıklar bizi karşılayacak gibi gözüküyor. Peki detaylar nasıl önümüzdeki günlerde? Hava sıcaklığı nasıl olacak? Çok kıymetli yayın konuğum var Adil Tek Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
6: Teşekkürler. İyi hafta sonları diliyorum herkese.
5: Çok teşekkür hocam. Güzel bir hava bizi karşıladı. Peki hafta sonu ve beraberindeki günlerde hava durumu nasıl olacak?
6: Öncelikle bugünden hemen başlayalım. Bugün şu saatler itibariyle İstanbul'da cam gibi bir güneş var. Artık sıcaklıklar yüzünü iyice hissettirmeye başladı. Tam öyle 37-38 derecelere kadar çıkacak sıcaklık değerleri yok. Bugün İstanbul'da sıcaklıklar 32-33 derecelere kadar çıkıyor. Şu saatler itibariyle de 26 ile 30 derece arasında sıcaklıklar var. 30 derece sıcaklıklar nerelerde? İşte Sancaktepe, Ümraniye iç kesimlerde, yine Avrupa yakasının iç kesimlerinde Güngören gibi, Bağcılar gibi ilçelerimizde sıcaklık değerleri 30 derecelere şu saatler itibariyle yaklaşmış vaziyette. Sahil olan yerlerde ise sıcaklıklar değeri tabii 27-28 dereceler civarında. Şu anda bulunduğumuz noktada Üsküdar'da Vaniköy Camisi'nin önündeyiz. Burada da sıcaklık değeri şu anda 28 derecelerde ve Hoyraz'dan esen bir rüzgar var. Çok kuvvetli değil bu rüzgar ama İstanbul'u özellikle Boğaz Koridoru'nda oldukça rahatlatıyor ki İstanbullular zaten özellikle şu saatler itibariyle yavaş yavaş sahillere akmaya başladılar. Yarın yine İstanbul'da hava açık, yağış gözükmüyor. Sıcaklıklar yine bu civarlarda yani 31-32 derecelere kadar çıkıyor özellikle güney ilçelerde ama yarın İstanbul'da dikkat çekmek istediğim bir önemli nokta var. Yarın kuzeyden esecek olan, Poyraz'dan esecek olan rüzgarın şiddeti biraz artıyor. Özellikle yarın yani Karadeniz sahillerine, İstanbul'un Karadeniz sahillerine denize gidecek olanların özellikle çeken akıntı, yüksek dalgadan dolayı riskler oluşturuyor. Bunlara dikkat etmesinde fayda var ki rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 30-35 kilometreye kadar çıkıyor ki bu da bu şiddetli rüzgar daha çok da öğleden sonraki saatlerde İstanbullular buna dikkat etmeli. Önümüzdeki hafta içerisinde de İstanbul'da çok yakın plan için yağış gözükmüyor ama çarşambadan itibaren İstanbul'a yine yeni yağışlı havaların geleceğini uzak tahminlerimizde görüyoruz. Bu yağışlar çok kuvvetli olmasa da zaman zaman İstanbul'u rahatlatıyor. Yani aslında İstanbul'un geneline baktığımızda önümüzdeki günlerde ne bekliyor dediğimizde çok sıcak, öyle aşırı sıcaklar değil ama yine de yazı biraz daha hissettiğimizi söyleyebiliriz. İstanbul genelinde tablo böyle. Ülke geneline de bakmak istersek, ülke genelinde de şu anda şu saatler itibariyle Doğu Karadeniz'de biraz çok bulutlu, kapalı, yer yer hafif yağışların olduğu, özellikle Ordu, Giresun, Trabzon civarında hafif yağışları görüyoruz. Geri kalan yurdun tamamında hava açık vaziyette. Yüksek sıcaklıklarda Ege'de ve Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da devam ediyor.
5: Çok teşekkür ederiz. Yayın konuğumuz meteoroloji uzmanı Adil Tek bizlerle birlikteydi. Hem İstanbul için hem de yurt genelindeki aslında hava notlarını sizlere aktarmış olduk diyelim ve sözü Üsküdar'dan merkeze bırakalım.
0: Meral Dağlılar'a teşekkür ediyoruz konuyla birlikte paylaştıkları bilgiler için. Sevgili izleyenler, NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Kozimi İstanbul'u da ziyaret etti. Tarihi yarımadayı gezen Kozimi beraberindeki heyetle Eminönü'nde balık ekmek yedi, ardından kahve içti. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Kozimi heyetiyle birlikte İstanbul'a geldi. Tarihi yarımadada gezen Kozimi Eminönü'nde yoğun ilgiyle karşılandı. Heyetiyle birlikte balık ekmek restoranında mola verdi, balık ekmeğin tadına baktı. Yemeğin ardından kahve içen Kozimi çevresindekilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Değerli izleyenler, NATO zirvesinde diplomasiye lezzet de eşlik etti kuşkusuz. Michelin rehberinde 3 restoranıyla yer alan şef Osman Sezener hem külliyedeki menülere hem de Çankaya Köşkü'nde lider eşleri için kurulan özel sofralara imzasını attı. Emine Erdoğan'ın yakından takip ettiği menüde Anadolu'nun 7 bölgesinden tatlar aynı sofrada buluştu ve lider eşlerinden tam not aldı. Sadece Sezener değil, Sinem Özler ve Fatih Tutak şefler de dünya liderleri için hazırlanan özel menülere imzalarını attı.

0: 1-1,5 ay öncesinden başladı. Öncelikle menüleri yaptık.
1: Hazırlıklar aylar önce başladı. Her tabakta emek, her lokmada ustalık vardı.
0: First Lady'lerin menüsünü çok özel ve titizlikle çalışarak hazırladık. NATO organizasyonu bizi gerçekten çok mutlu etti.
1: Lezzetin dili sınırları aştı. Kültürleri aynı sofrada buluşturan gastro diplomasisinin mimarlarından biri Şef Osman Sezener'di. Kritik zirvede mutfakta olanları anlattı.
0: Türkiye'nin her yerinden siparişler verildi, ürünler geldi ve bunların hepsini Cumhurbaşkanlığı'nın mutfaklarında birleştirdik.
1: Dünyanın en saygın restoran rehberlerinden Michelin'de 3 restoranıyla yer alan Şef Osman Sezener, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde

0: Ankara Köşkü'nde lider eşleri için kurulan özel sofralardan, delegasyon ve basına sunulan kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine kadar tüm lezzetlere imzasını attı.
1: Delegasyon, VIP ve basına da Türk yemeklerinden Ali Nazik, tire köfte, balık Laos yahni, zeytinyağlılar, fasulyelerimiz, turşular, çok büyük büfeler hazırladık.
0: Emine Erdoğan lider eşleri için hazırlanan menüyle yakından ilgilendi. Yemekleri önce kendisi test etti.
1: Emine Erdoğan'ın bu konudaki çok titiz çalışması, bu yemeklerin hepsini önceden tadıp en ince detayına kadar konuşmamız bu güzel organizasyonu da çok başarılı kıldı.
2: Lider eşlerine sunulan menü tıpkı Anadolu'nun lezzet haritası gibiydi. 7 bölgeden esintiler aynı sofrada buluştu. Trabzon tereyağı, Erzincan tulumu ve Antalya'ya özgü hibeş gibi pek çok lezzet vardı.
1: Ve yemeğin öncesinde 7 tane farklı bölgeden 7 farklı mezenin küçük sunumları vardı. First Lady'lerin menüsünde Urla'mızdan sakız enginleri, Çeşme'den damla sakızıyla yapılmış bir balık, hem asma yaprağından hem kabak çiçeğinden bir dolmamız vardı.
0: Her detayıyla özenle hazırlanan menü lider eşlerinden tam not aldı.
1: Urla bölgesinden sakız enginleri ve balık yemeğimizi çok beğendiklerini söylüyorlar.
0: Uluslararası heyetlere verilen resmi davetin mutfağında ise şef Sinem Özler vardı.
3: Herkes kendi alanında menülerini oluşturdu. Tamamı Türk mutfağı, Anadolu mutfağı. Özellikle kendi kültürümüzü yansıtacak, kendi yemeklerimizi anlatacak şekilde çalıştık.
0: Dünya liderleri için hazırlanan özel menünün altında imzası olansa dünyaca ünlü şef Fatih Tutak'tı. Tutak lezzetleriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da etkiledi. Macron şefi tebrik ederek bu modern Türk mutfağını Paris'te bir restorana dönüştürmelisin sözleriyle Fransa'ya davet etti.
4: Sevgili izleyenler, modern endüstrinin gölgesinde 1500 yıldır titizlikle korunan edebi ve ekolojik bir sığınaktan bahsedeceğiz şimdi. Çin'in Wenko kentindeki Jiangxinyu Adası hem klasik edebiyata yön veren şairlerin ilham kaynağı hem de doğanın benzersiz bir ekosistemini barındırıyor. Zamana meydan okuyan bu izole dünyanın hikayesi geliyor ekrana.

0: Çin'in Wenzhou şehri, modern endüstrinin ve ticaretin küresel merkezlerinden biri. Aynı zamanda bin yılı aşan derin bir edebi mirasa da ev sahipliği yapıyor. Jiangxingyu Adası, şehir merkezinden geçen nehrin ortasında yer alıyor. Tarih boyunca en önemli entelektüel sığınaklardan biri olarak kabul ediliyor. Şiir adası olarak anılan bu coğrafya, Çin edebiyatının klasik dönemine yön veren figürlerin düşünsel dünyasını da şekillendirmiş.
1: Burası Çin edebiyatına ve tarihine yön veren isimleri yetiştirmiş. Çin'in en izole adalarından birindeyiz ve yüzlerce yıl burası şairlere ilham olmuş, birçok eser buradan çıkmış.
0: Adanın edebi kökleri 1500 yıl öncesine uzanıyor. Doğa ve manzara şiir akımının kurucusu Xie Lingyun, doğayla kurduğu bağın temellerini bu izole adada attı.
1: Xie Lingyun, kendisi 1500 yıl önce Çin edebiyatında bir ekol oluşturdu. Doğaya yazdığı şiirler yüzyıllar boyunca okundu ve günümüze bir miras kaldı.
0: Jiangxingyu sadece edebiyatın değil, dünyada eşine az rastlanan bir ekolojik korumanın da sembolü. Adadaki asırlık banyan ve kafur ağaçları doğanın kendi içindeki dayanışmasını da sergiliyor.
2: Wenzhou'nun simgesi olan bu banyan ağacı 530 yaşında. Kökleri alışılagelmişin dışında gövdeye sarılarak yukarı doğru büyüyor. Hemen yanındaysa 1300 yıllık devrilen ama ölmeyen tarihi bir kafur ağacı var. Zamanla bu iki farklı ağaç birbirine sarıldı, tek bir beden oldu ve ortaya Jiangbaorong denilen bu benzersiz manzara çıktı.
0: Bugün adeta bir açık hava müzesi olan ada, sadece doğasıyla değil, modern turizmde çok çağrılan dürüst esnaf kültürü ve güvenli seyahat ortamıyla da öne çıkıyor.
2: Chengdu'dan kendi aracımızla geldik. Jiangxing Adası'nın çevresi ve tarihi kalıntıları çok güzel. Ama beni en çok etkileyen Wenzhou halkının iyi niyetli olması oldu. Taksicilerden restoran sahiplerine kadar herkes çok kibar ve dürüsttü.
0: Nehrin ortasında titizlikle korunan bu ekosistem ve tarihi miras, geçmişin estetiğini

0: geleceğe taşımaya devam ediyor.
1: Doğanın, tarihin ve ekolojinin kusursuz şekilde korunarak günümüze nasıl ulaştığının en güzel örneği burası. Nehrin tam ortasında antik şairlere ilham olan binlerce yıllık deniz feneri o ilk günkü ihtişamıyla ayakta.
2: Efendim, bir fincan kahve 40 yıl hatırın, yüzyıllara uzanan kültürün hikayesini anlatıyor. Köpüğüyle, kokusuyla, sunumuyla Türk kahvesi yalnızca bir içecek değil, kültürün, sohbetin ve paylaşmanın en güzel sembolü olmayı sürdürüyor. Kahve kültürü diyeceğiz şimdi.
3: Türk kahvesi bizim bir kültür parçamızdır. Nasıl menengiç kahvesi?
4: Kendine has, orijinal bir tadı olduğunu söyleyebilirim. Çok hoşuma gitti.
3: Dünyada bir numara.

Çeşme'nin meşhur sakızlı kahvesi. Şu an Çeşme'deyiz. Sakız ağacının altındayız ve sakızlı kahve yapacağız. Kahvemizin içine sakızları döveceğiz ve içine koyacağız. Ve aynı zamanda da mangal ateşinde, yani sakız çıralarından yaktığımız mangal ateşinde de kahvemizi yapacağız. Hadi başlayalım.

0: Sakız ağacının altındayız. Çeşme'de en iyi sakızlı kahveyi yapan Metin Gemici ile beraberiz. Şu anda neler yapacağız, nasıl yapacağız kahveyi?
1: Kendi ağaçlarımızdan topladığımız sakızlarımız var. Onları bu dibekte doğal sakızlar bunlar. Öğüt şey yaptık. Döveceğiz. Ve un haline getireceğiz. Ve Türk kahvesine karıştıracağız.
2: Fincanın dibinde kahve telbesi. O geliyor diyor.
1: İlk aşaması bu sakız eritiliyor. Sonra kahveye karıştırılıyor.
0: Kahvemiz hazır. Şu anda sakızlarımız da şu anda bakın un haline gelmiş gözüküyor ve onu karıştırıyoruz değil mi?
1: Evet.
3: Yapalım.

0: Mangalda sakızlı kahvemizi yaptık. Köpürmeye de başladı. Görmüş olduğunuz gibi şimdi birazdan onu tadacağız. Bakalım nasıl oldu. Sakızlı kahvemiz hazır. Çeşme sakızlarını dövdük. Kahvenin içine koyduk. Aynı zamanda sakız çıralarıyla mangal yaptık. Orada da pişti. Bakalım lezzeti nasıl?
1: Kahve koydum fincana, haber saldım.
0: Gerçekten hocam, çok güzel bir lezzet.
2: Nedir menengiç kahvesi?
3: Menengiç Gaziantep'e özgü. Yabani fıstıklı, fıstığın aşılanmamış halidir. Yabani olarak şu şekilde yeşildir. Kavrulmuş olarak şöyle şekilde kavrultuyoruz kendisini. Normal kavurga olarak da yenilebiliyor. Bunun yağlı bir kahve olduğu için çekilmişi de budur. Tamamen doğal antibiyotiktir. İçinde kafein yok.
2: Çok güzel.
3: Tamamen doğal bu.
2: Tadı da muhteşem gerçekten. O fıstığımsı bir tat var.
3: Fıstık tadını alıyorsunuz zaten. Pek hoş

0: Gaziantep'in asırlık geleneksel lezzeti Merengiç kahvesi nasıl üretiliyor, nasıl elde ediliyor ve nasıl yapılıyor? Ve yerli yabancı turistler tarafından neden bu kadar çok beğeniliyor? Gelin bu soruların cevaplarını arayalım. Bal köpüklü, sade bir Türk kahvesi. Nasıl Merengiç kahvesi?
1: Kendine has, orijinal bir tadı olduğunu söyleyebilirim. Çok hoşuma gitti. Bal köpüklü, sade bir
0: Türk kahvesi. Afiyet olsun.
2: Sağ olun.
0: İçtiğiniz Merengiç kahvesi,
2: evet.
0: Nasıl tadı?
2: Biz daha önce de buraya gelip tadına bakmıştık ama gerçekten çok güzel.
3: Ben zaten çok seviyorum, kahve aşığıyım. Her geldiğimizde Merengiç içiyoruz burada.
0: En çok Merengiç'i mi seviyorsunuz?
3: En çok Merengiç.
0: Tercih ettiğiniz başka,
3: evet,
0: kahve var mı?
3: Dibek bir de.
0: Dibek kahve.
3: Dibek, evet. Evet.
4: Kahveye muhabbet ezelden beri.
0: Merengiç kahvesinin yapımı ve içimi ne kadar önemliyse nasıl çekildiği de önemli. Çünkü Merengiç kahvesinin özenle çekilmesi gerekiyor. Doğru mu söyledim?
5: Doğrudur efendim.
0: Şimdi siz burada Merengiç kahvesini çekiyorsunuz.
5: Evet.
0: Bu kavrulmuş mu oluyor?
5: Bu hafif kavrulmuştur. Çok aşırı kavrulmaz bu. O zaman lezzetini kaybeder.
0: Hafif kavrulacak. Tabii. Sonra bunu makinesine koyacağız.
5: Tabii taş makine olur bunlar. Bıçak makine çekmez.
0: Bıçak makine olmuyor.
5: Bunun taş bir makine ayarı var zaten. O incelikte çekmek daha iyidir. Daha lezzetli olur.
0: Şimdi bunu hazneye koyacağız.
5: Tabii haznesi zaten biraz şöyle.
0: Oradan içine gidiyor.
5: Aynen.
0: Sonra buradan Merengiç çıkıyor.
5: Yani bunda su yerine süt kullanıyorsunuz.
0: Su yerine süt.
5: Sütle yapılır.
0: Sütle yapılacak.
5: Genelde bizim bu Antep yöresinde Antep sıtığının yabanisi bu. Bunun ağacını aşağı atılır, Antep sıtığı çıkar.
0: Gaziantep'te neden peki Merengiç bu kadar önemli?
5: Ya kışın içildiği için boğaz enfeksiyonuna birebir, öksüre, ses kısıklığına birebir. Yani bunu test edebilirler. Bunun misal şöyle kalsın, bir ay sonra üzerinde kendi öz yağı olur. O yağından bir tatlı kaşığı boğaza yedirerekten yuttuğunda o zaman hem ses tellerine çok faydalı hem öksürüğe çok iyidir.

0: Menengiç kahvesi içtiniz mi?
1: İçtik.
0: Gaziantep'te?
1: Evet.
0: Gaziantep'e özgü menengiç kahvesi Almanya'da da var mı?
1: Var da ama bura gibi tadı güzel değil.
2: İçeriz besmele ile bu iksiri. Tiryakiyiz, kalmayız ondan geri.
3: İstanbul'da nereye giderseniz gidin kulağınıza bir kahve daveti çalınır. Peki kahvenin o ilk yolculuğun nerede başladığını biliyor musunuz? İşte tam olarak burada, Eminönü'nde, adı üstünde Tahmis Sokak'ta.
2: Bol köpüklü, sade bir Türk kahvesi. Her yer gönül tahtının şahanesi.
3: 550'li yıllarda saray koridorlarından duyduğumuz o mis koku çok geçmeden İstanbul sokaklarına taştı ve dünyaya yayılan bir kültürün temelleri burada atıldı. İstanbul usulü kahve dendiğinde akla sadece bir içecek gelmez. Bakır cezvenin sıcak kumdaki sabrı, o fincanların zarafeti ve en önemlisi zamanı yavaşlatan o asırlık sohbetler gelir.

0: vardı.
1: İstanbul usulü kahve dediğimizde evet gördüğünüz gibi soğuk suda ağır ağır pişirilmiş, ince çekilmiş Türk kahvesi kullanılmış, bol köpüklü, yanında bir bardak suyu, bir parça lokumu ve bol köpüğüyle işte mis gibi İstanbul usulü Türk kahvesi.
2: Bizim kahvenin kumda yapıldığı için közde yapılıyor kahvemiz. Çifte kavrulmuş, taze kahveden yapılıyor günlük. O yüzden kahvenin lezzeti daha farklı olur.

0: Efendim Türkiye'nin her köşesinde kahvenin farklı bir kültürü var. Kimi menengiçle, kimi dibekle, kimi de közde pişen kahvesiyle öne çıkıyor. Biz de rotamızı Diyarbakır'a çevirdik. Tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kentin kahve kültürünü anlatmaya çalışacağız.
1: Bugün size Diyarbakır'a özgü Kürt kahvemizi tanıtacağım. Şu an iki fincan yapacağım ve buna 1,5 kaşık sadece bırakıyorum. Bir fincan için. Şu an toplamda 3 tane bırakıyorum.
2: Niye 3 tane?
1: Evet. Çünkü her bir fincan için 1,5 kaşık gidiyor. Her
0: tahtının şahanesi. Diyarbakır'a özgü kahve, Türk kahvesi.
1: Türk kahvesi. Türk kahvesi, her dem gönül tahtının şahanesi. Şimdi ateşimizden alıyoruz. Şöyle, şu şekilde. Orta küçüğü bir Türk kahvemiz elde ediliyor.
0: Evet. Diyarbakır usulü kahve artık hazır hale geldi.

0: Şimdi tadına bakacağım. Meşhur Diyarbakır usulü Kürt kahvesinin tadına bakına zamanı geldi.
1: Zaza, Kürt Türk kahvesi. Ama bunun bir resmi oluyor, Zaza kahvesi, Kürt kahvesi, Türk kahvesi oluyor. Ama ayrı böyle bir ne dedi, aroma. Sabah insanlar ya böyle mesela kafayı dinlemek için güzel bir kahve içiyorlar. Bu kahve de geçen kafayı dinletiyor. O kadar güzel bir kahve. Bal
2: Kültürümüzün en önemli değerlerinden birisi kahvedir. Ağır misafirleriniz geldiğinde mutlaka bir kahve ikram edersiniz. Peki Konya'da kahve nasıl yapılır? Uzmanından öğreneceğiz.
3: Türk kahvesini normal oda sıcaklığında bir ılık suyla cezvemizi alıyoruz.
2: Bakır cezve de iyidir değil mi?
3: Aynen, bakır cezve Türk kahvesine daha çok lezzet katacağı için odun ateşinde Türk kahvemizi yapacağız.
2: Kahvemizi alıyoruz, karıştırıyoruz değil mi?
3: Evet, kahvemizi alıyoruz. Aldıktan sonra karıştırmamız önemli.
2: Duydunuz mu bilmiyoruz ama Konya'da pembe ve yeşil kahve oldukça ünlü. Hemen şöyle gösterelim Tunahan. Nedir efendim ham maddesi? Nasıl oluştu bu pembe ve yeşil kahve?
3: Yine Türk kahvesi. Özel bir harman yaptık. Özel aromaları var içerisinde. Lezzeti ve kokusu çok özel. 40 yıllık hatrımızı renklendirelim dedik. Sohbetlerimiz daha renkli olsun, daha farklı olsun istediğimiz için hem sunumumuzu hem kahvemizi renklendirdik. Her dem gönül
2: tahtının şahanesi. Konya'ya ait olan kahve pişirme kültürüyle gördüğünüz gibi masamız renklendi. Hemen şöyle gösterelim. Klasik Türk kahvemiz közde oldu, bol köpüklü. Tabii ki buradaki kahve sürprizimiz ise pembe ve yeşil kahve. Gördüğünüz gibi onlar da Konya'da masaları süslüyor. Nasıl, beğeni var mı ikisinin renkli kahvelere?
3: Tabii ki müdavimleri var.

0: Benim içtiğim yeşil kahve Türk kahvesi tadında ama bir kivili ve farklı bir aroma. Ne vardı içinde bir söyleyebilir miyim?
1: Kivi ve frambuaz aroması var içerisinde. Kısmi de tarçın hissediliyor.
0: Evet, farklı bir lezzet.
1: Farklı bir lezzet.
2: Evet, yaban mersiniyle süslenmiş Türk kahvesi harika.
3: Peki Adana'da kahve nasıl hazırlanır ve nasıl ikram edilir? Şimdi onu Bilal şefimizden öğreneceğiz. Efendim kolay gelsin.
4: Evet, mükellef Adana sofralarının en sonunda sohbeti damgalamak için içtiğimiz kahvedir bizde. Ama kahve Adana'da farklı yapılır. Adana'da suvari şeklinde yapılır. Yani çay bardaklarında keyifler, muhabbetler uzun sürdüğü için kahve de uzun sürsün isteriz. Ve bizimki duble deriz buna. Ve kahvelerimizin kıvamı da dubledir. Yani normalde birer kere kavrulur ama Adana'da iki kere kavrulur gördüğünüz gibi.
3: Çifte kavrulmuş.
4: Çifte kavrulmuş diyelim buna. Evet. Normalde her fincana 7 gram girer. Ama biz 10 gram kullanıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi geleneksel yöntemlerin dışına çıktık. Profesyonel bir makine var, öğütücü. Şimdi buraya 30 gram yapacağız. Bakalım 3 tane demleyeceğiz. Evet, biraz fazla olabilir. Demledik. Şimdi makinamızı hazırlayalım ve geleneksel yöntemlerle ama...
3: Eskiden el değirmenleri vardı. İşte bu da biraz teknolojiydi.
4: Bu aslında el değirmeni ama yeni nesil bir el değirmeni. Şimdi bunu öğüteceğiz ve kahve altına düşecek. Ondan sonra onu közde demleyeceğiz. Adana'ya da o yakışır değil mi?
5: Kahve koydum fincana, haber saldım ocağına.
4: Közü biz kullanırız, ocağımız sönmesin deriz. Her zaman ocağımız yanık kalsın ki misafirimiz bol olsun. Misafirperverdir Adana. O yüzden misafire ikram edeceğimiz ürünlerimiz bol olsun diye.
3: Adana'da kahve sert mi içilir, orta mı içilir, yumuşak mı?
4: Sert içilir. Adana'nın adamı gibi serttir. Adana'nın kahvesi de Adana'nın bildiğiniz gibi işte tatlıları var. Karakuş tatlısı falan, lokumu vardır, cezeryesi vardır. Yanında bunlar ikram edilir. Ama içine şeker atmadan içilir. Yani az şekerli, orta şekerli, şekerli kahve içilmez Adana'da.

0: Kahvelerimiz ve gül şerbetlerimiz hazır. Nasıl demli ve kıvamlı görünüyor, değil mi?
1: Elinize sağlık.
0: Artık içme zamanı bunu.
1: Mis gibi kahve kokuyor. Ellerinize sağlık.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Haberlerimizde sonrasında yine sonuçları birlikte değerlendireceğiz. Sevgili izleyenler, İspanya Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek Fransa'nın rakibi oldu. İspanya çeyrek final maçında Belçika'yı 2-1 mağlup etti.
2: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanında İspanya ile Belçika kozlarını Los Angeles'ta paylaşıyor. De La Fuente, İspanya teknik adamı ekrana yansıdı. Penaltı bekledi. Bu pozisyonda İspanya devam dedi. Michael Oliver. İspanya atakta. Belçika çıkmaya çalışırken top kaybını yaptı. Lamine Yamal vurdu. Top dışarı gitti. Korner bekledi Yamal. Out dedi Michael Oliver. Yüklenmeye devam ediyor İspanya. Olmo sekti top ve ağlara gitti. İspanya golü buluyor. Fabian Ruiz ile Porro çevirdi. Olmo vurdu. Courtois'dan seken top tamamlayan Fabian Ruiz. Son olarak Castagne'ye de çarpıyor. Top ağlara gidiyor. İspanya öne geçiyor. Friki Yamal'la kullanıyor İspanya. Yamal vurdu. Thibaut Courtois. İyi yer tuttu Thibaut Courtois. Beraberlik arıyor Belçika. De Bruyne'den pas. Castagne yaptı ortayı. De Ketelare. Belçika'nın beraberlik golü De Ketelare ile geliyor. Kastanya'dan orta ön bölüm hareketlendi, kafayı vurdu. Simon'u mağlup etti. De Ketelare. Belçika 41'de beraberliği yakaladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Etkili geldi Belçika. Doku çevirdi. Boşta kalan top. Vuruş yanağlara gitti. De Kuyper. Sağ kanadı kullanıyor İspanya. Lamine Yamal. Kaleyi düşündü Yamal. Thibaut Courtois. Bu kez Belçika geliyor. Raskin yaptı ortayı. İki oyuncu savunmada anlaşamadı. Laporte ve Rodri. Atağın devamında De Bruyne'nin vuruşunda top kaleci Simon'da kaldı. Bir penaltı beklentisi de olmuştu ama devam dedi Oliver. Yamal'la atakta İspanya. Yamal pası bıraktı. Açı dar. Oyarzabal geçemedi. Thibaut Courtois'ı. Maçta son bölümler. Courtois yerini Lamens'e bıraktı. Lamens hata yapıyor. Tamamlayan Mikel Merino. İspanya'da son dakikaların golcüsü yine sahnede. Kubarsin'in şutunda Lamens hata yaptı. Merino affetmedi. Bu gol İspanya'yı yarı finale taşıyor. İspanya 2, Belçika 1. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi İspanya oluyor.
1: Efendim, özeti taşıdık ekranlarınıza. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibariyle de turnuva çeyrek final aşamasının neredeyse sonuna yaklaştı artık. Aynen. Kimler öyle. Yarı finale kaldı, son sonuçlar nedir? Hemen Demet, sana bırakayım sözü.
3: Sonuçlarla başlayalım Merve istersen. Zaten az önce İspanya-Belçika maçının özet görüntülerini de izledik. İspanya'da favorilerden biri zaten turnuva başından beri. Belçika'yı da 2-1 mağlup etmeyi başardılar. Ondan önceki gün Fransa'yla Fas karşı karşıya geldi. Aslında Fas için biraz şanssız bir eşleşme diyebiliriz. Fas da favoriler arasındaydı. Belki final olmasa da yarı final görür dediğimiz takımlardan biriydi. Ama öyle bir Fransa var ki şu anda turnuvada herkesi geçebilecek konumda denebilir.
1: Şu an en favori gösterilen takım Fransa mı?
3: Evet, kesinlikle final oynar dediğimiz takım Fransa. Fas'a da zaten iki gol atarak bu karşılaşmayı kazandı.

0: Andılar. Fas'la Fransa eşleşti bir üst turda, yani yarı finalde, yani erken finalde denebilir bu karşılaşma için. Hı hı. Çünkü iki takım da, Fas'la Fransa da final oynar dediğimiz takımlardan biriydi. Biri maalesef yarı finali yarı final sonrasında veda etmiş olacak. Bugünün maçlarına gelelim istersen. Yine keyifli karşılaşmalar var. Aslında yarın demek daha doğru, çünkü bu gece saatler 12'yi gösterdiğinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Norveç turnuvaya renk katan takımlardan biri oldu. Yıllar sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ettiler ve bunun da hakkını veriyorlar şu anda, görüyoruz. Haaland'la birlikte başarılı bir performansı var takımın. İngiltere Dünya Kupası başlarken eleştirilen takımlardan biriydi. Bunun sebebi de teknik direktör Thomas Tuchel'in birçok başarılı oyuncuyu kadroya almamasıydı. Elendikleri takdirde ilk suçlu muhtemelen Thomas Tuchel olacaktır, ama şu ana kadar da çeyrek finali görmüş oldu takım. Bakalım Norveç karşısında nasıl bir performansları olacak. Sabaha karşı yarın saat 4'te de Arjantin'le İsviçre karşı karşıya gelecek. Hı hı. Arjantin oynadığı her maçın Messi ile birlikte favorisi diyebiliriz. Ama İsviçre için de sürpriz demek doğru olmaz. Çünkü teknik direktör Murat Yakın'la birlikte onlar da iyi bir performans gösteriyor. Bu iki karşılaşmanın kazananı da yarı finalde eşleşmiş olacak. Tahmin etmesi zor açıkçası. Arjantin'i İsviçre önünde görüyorum İsviçre'nin, ama Norveç-İngiltere karşılaşması gerçekten benim için de çok soru işareti bir mücadele olacak.
1: Tutulduğu bir mücadele olacak, evet. Anladığımız kadarıyla. Evet, başka anlatacağımız.
0: Bir de grafiğimiz var, şöyle turnuvadaki bakalım. Tüm takımların yollarına baktığımız bir turnuva ağacımız, evet. Var. Fransa ile Fas demiştik, İspanya-Belçika karşılaşması sonrası Fransa-İspanya eşleşmesi var. Hı hı. Yarın da artık saat 7-8 gibi yarı finalin diğer ucunu da göreceğiz. Eleştirilen konu şuydu Merve, bu ağaca baktığımızda. Arjantin'in yolunun biraz daha kolay oluşu özellikle Brezilya basınında çok fazla eleştirildi. Hı hı. Baktığında Brezilya Japonya ile oynadı, Norveç ile oynadı, ama Arjantin'in gruplar sonrası ilk karşılaştığı takım yeşil burundu. Sonrasında evet. Mısır, bugün de İsviçre olacak.
1: Evet, bakalım artık nefesler tutuluyor yavaş, evet. Yavaş sona doğru yaklaşırken maçlarda daha da heyecanlı. Kesinlikle. Hale geliyor. Yakından takip edeceğiz, senden de bilgileri alacağız. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Aspor spikeri Demet Gedik konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz
0: ben
1: bir
0: teşekkür
1: kez
0: ederim.
1: Daha kendisine. Efendim, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın sonrasında saat başında buradayız.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR,
2: reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: El Salvador'da zehir tacirlerine tarihi darbe vuruldu. 167 milyon dolar ederinde uyuşturucu ele geçirildi.
8: Bu vesileyle yapılan el koyma ülkemizin tarihindeki en büyük operasyonu teşkil ediyor.
7: El Salvador güvenlik güçleri Pasifik Okyanusu'nda iki ayrı operasyon düzenledi. Bu operasyonla ülke tarihinde tek seferde en yüksek miktarda uyuşturucu yakalanmış oldu. Deniz kuvvetleri ilk tekneyi ülke kıyılarının 582 deniz mili açığında durdurdu. Yaklaşık 6 saat sonra aynı bölgede ikinci tekneye de operasyon düzenlendi. İki teknede toplam 6,68 ton uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa ederinin 167 milyon dolar olduğu açıklandı. Teknelerde bulunan 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. El Salvador güvenlik güçleri başarılı operasyonun ardından yakaladıkları uyuşturucu maddeleri La Paz kentinde sergiledi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele operasyonu ülke tarihindeki uyuşturucu kaçakçılığına vurulan en büyük darbe sözleriyle duyurdu.
8: Teknede 2 Ekvadorlu ve 4 Kolombiyalı vardı. Toplamda yaklaşık 6680 ton uyuşturucu ele geçirildi.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Diploma sahteciliği ve akademik usulsüzlüklerle mücadeleye yönelik yeni düzenlemeyi içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle, sahte diploma düzenleyenlere ve kanuna aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütenlere ağır yaptırımlar getiriliyor. Teklife göre kanuna aykırı şekilde yabancı bir eğitim kurumu adına izinsiz ön lisans, lisans veya lisansüstü program düzenleyenler 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu kurumların reklamını yapanlar içinse 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyenler hakkında resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak. Bu kişiler 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek. Teklif akademik usulsüzlüklere de yeni yaptırımlar getiriyor. Tezini, makalesini veya kitabını başkasına yazdırdığı belirlenenlerin akademik ünvanları geri alınacak. Bu kişiler hakkında meslekten çıkarma işlemi de uygulanabilecek. Başkası adına akademik çalışma hazırlayan, yazan veya buna aracılık edenlere 10 bin güne kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bu faaliyeti meslek haline getirenler içinse ceza 20 bin güne kadar çıkarılabilecek. Teklifin yasalaşması halinde akademik hırsızlık yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamındaki güvenlik tedbirleri de uygulanacak.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Mutlu günler sevgili izleyenler. Yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda saatlerimiz artık 12 yaptık. Günün ortasında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Sevgili izleyenler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kupası Deniz Yat Yarışları start veriyor. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim de yakından takip ediyor. Hemen dönelim ve sözü Hasan'a oradaki atmosferi aktarması için bırakalım.
1: Merve Özkan, yaklaşık 30 saniye önce start verildi ve artık an itibariyle yarış başladı. Marmara'dan Ege'ye uzanacak bir yarıştan bahsediyoruz. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim şu anda o yelkenleri, o yatları sizlere göstersin. Az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu bir organizasyon ve Akpa Kimya'nın da ana sponsorluğunda düzenleniyor. Yaklaşık 32 tekneden bahsediyoruz. Ve yarışta 25 Türk ve 7 yabancı bayraklı tekne bulunuyor. Marmara Denizi'nde, yani şu anda İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na geçecek ve Bozcaada üzerinden de Çeşme'ye varacak. Yaklaşık 265 deniz mili, yani onu kilometreye vuracak olursak ortalama 491 kilometrelik bir rotadan bahsediyoruz. 2 etaptan oluşacak. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi buradan İstanbul Boğazı'ndan Bozcaada'ya gidecek ve Bozcaada'dan sonra ise Çeşme'ye uzanan bir yolculuktan bahsediyoruz ki bizim bulunduğumuz bu lokasyonda aslında oldukça sporcunun var olduğunu ifade etmek istiyorum. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Denizde olduğu kadar, boğazda olduğu kadar da yine aynı şekilde burada da teknelere yönlendiren ekiplerin de yine bu noktada olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki yarış aslında önce bir yandan karada başladı. Hazırlanması gerekiyordu. Hazırlıklar tamamlandı ve an itibariyle ise işte start verildi. Fişek atıldı ve o yarışta başladığını ifade etmek istiyorum ki bu organizasyonda az önce de ifade etmiştim, tam 32 tekne birbiriyle yarışıyor. Aslında geride bıraktığımız yıllardan çok daha fazla tekne sayısı olduğunu söyleyebilirim. Her yıl giderek artıyor ve Türkiye'de buna ciddi bir şekilde ev sahipliği yaptığını ifade etmem lazım. Tam da 7 yabancı bayraklı teknenin bulunduğunu da ifade etmek lazım. Saat tam 12'de resmi start verildi ve işte burada bulunduğumuz lokasyondan yaklaşık 491 kilometrelik bir parkur olacak ve ilk duraksa az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi Bozcaada'ya gidecek ve şu anda tekneler, yelkenliler birbirleriyle yarış halinde olduğunu söylemek istiyorum. Hem güzel eşsiz İstanbul Boğazı'nda hem de işte bu güzel yelkenliler şu anda oldukça da güzel bir şekilde görüntü olduğunu da söylemem lazım. Ortalama 4 günlük sürecek bir yarıştan bahsediyoruz. İlk önce Bozcaada'ya gidilecek ve ondan sonra ise orada ilk etap tamamlanmış olacak ve oradan da Çeşme'ye gidecek ve Çeşme'de de yarış artık tamamen tamamlanmış olacak diyelim ve sözü İstanbul Boğazı'ndan stüdyomuza bırakalım Merve Özkan.
0: Hasan Zahit Ezim, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Hakikaten harika görünüyordu. Ekranlarınıza taşıdık efendim yat yarışlarını. Devam edelim şimdi. Emekli maaşlarındaki artış oranı Temmuz itibarıyla belli oldu biliyorsunuz. Peki kim ne kadar maaş alacak? Farklar ne zaman hesaplarda olacak? Milyonlarca emeklinin merak ettiği sorular bunlar. Ancak yeni aylıkları öğrenmek için maaş gününü beklemeye gerek yok. İsteyenler E-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Üstelik son derece basit bir formülle.
2: Zamlı maaşlar böylece SGK tarafından bir ipucu olarak E-Devlet'e yüklenmiş oldu.
3: SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Herkes yatacak yeni maaşları beklemeye başladı. Merak edilense hesaba ne kadar para yatacağı oldu.
2: SSK, Bağkur emeklisi %17.76 oranındaki 6 aylık enflasyon artışını alacak. Memurlar ve memur emeklileri de %13.52 alacak. Şimdi merak edilen, ben kaç lira maaş alacağım ve bu ne zaman yatacak benim hesabıma?
3: Memur emeklileri maaşını aldı ama ay içinde zamları ayrıca alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise önümüzdeki hafta almaya başlayacak.
2: Henüz hesaplanıp hesaplara geçmedi çünkü ödeme tarihleri var. SSK Bağkur emeklisi 17 ile 28 arasında alacak. Memur emeklileri ise 1 ile 5 arasında maaşlarını aldılar ama zamsız olarak aldılar.
3: Formül E-Devlet'e yüklendi.
2: SGK, E-Devlet'teki herkesin hesabına ek ödeme dediğimiz bu eski vergi iadesi tarzındaki %4'lük payları

0: yükledi. %4'lük ek ödeme kısmı. Bunu eğer 25 ile çarparsanız sizin kök aylığınız ortaya çıkacak. 26 ile çarparsanız 6 aylık sürecek zamlı aylığınız ortaya çıkacak.
1: E-Devlet'e girdiniz ve emekli ödeme bilgileri yazdınız. Karşınıza ek ödemeler çıkacak. Eğer 500 lira yazıyorsa siz bunu 26 ile çarptığınızda 13 bin lira zamlı emekli maaşınız karşınıza çıkıyor. Ama en düşük emekli maaşının yani 23.552 liranın altında kaldığı için size hazine yardımı yapılıyor. 10.552 lira. Eğer bu en düşük maaşın üzerindeyse yazan tutar yani 1000 liradan hesaplayalım. O zaman 26 ile çarptığımızda karşımıza 26 bin lira çıkıyor. O zaman size ek hazine yardımı yapılmıyor.
2: Ek ödeme 800 liraysa 2752 lira hazine yardımıyla maaş 23.552 liraya tamamlanıyor. Ek ödeme 1500 liraysa emekli maaşı 39 bin lira oluyor.
0: Herkes ek ödemesini 26 ile çarpıp bankaya kaç lira yatırılacağını kolayca öğrenebilir.
3: Efendim, NATO Liderler Zirvesi sadece alınan kararlarla konuşulmadı. Kayda alınan renkli görüntüler de tüm dünyada ilgiyle izlendi. O anlardan biri daha çıktı şimdi ortaya. Çankaya Köşkü'nde lider eşleri için verilen davetin özel görüntülerini Çek Cumhuriyeti Başbakanı'nın eşi Monika Babisova paylaştı. Gecede sahne alan isim süperstar Ajda Pekkan'dı. Üstelik o geceye dair çok sayıda özel detay daha vardı.
4: Çankaya Köşkü'nde Ajda Pekkan rüzgara esti. Ünlü sanatçı lider eşleri için sahnedeydi. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerin eşleri Çankaya Köşkü'nde buluştu. Yuvarlak masa toplantısının ardından o güne dair özel görüntüler Çek Cumhuriyeti Başbakanı'nın eşinin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Monika Babisova'nın paylaştığı görüntülerde Ajda Pekkan'ın sahne aldığı anların yanı sıra konuklar için hazırlanan tatlı da gözlerden kaçmadı. Kendisine ikram edilen İznik Çinisi motifleriyle süslenmiş tatlıların üzerine konukların ad ve soyadlarının baş harfleri işlenmişti. Sofralardaki her ayrıntıda Anadolu'nun izleri vardı. Masa örtülerinin eteklerinde de motif olarak 8 köşeli Selçuklu yıldızı kullanıldı. Sofraları süsleyen çiçekler de plastik değil porselendi. Her biri porselen çamurundan el işçiliğiyle tek tek hazırlanmıştı. Yemek programının ardından Türk kültürünü yansıtan özel bir defile düzenlendi. Türk motiflerinden ilham alınarak hazırlanan tasarımlar davetlilerin beğenisine sunuldu. Bu renkli anlar yine Çek Cumhuriyeti Başbakanı'nın eşinin objektifinden kayda geçti. Japonya Savunma Bakanı Koizumi de zirvenin ardından İstanbul'u ziyaret etti. Tarihi yarımadada gezen Japon bakan beraberindeki heyetle Eminönü'nde balık ekmek yedi, ardından kahve içti. Milli Savunma Bakanlığı ise Trump'ın karşılanma anına ilişkin çok konuşulan dakikaların perde arkasını paylaştı.
5: Merhaba Erskan.
4: Karşılama sırasında Türk yıldızları nefes kesen bir gösteri yapmıştı. Paylaşılan görüntüde Türk yıldızlarının havadaki son hazırlıkları nasıl büyük bir titizlikle yaptığı görülüyor.
6: Son 45. Şimdi son 25. Son 10 saniye.
4: Saniyesi saniyesine planlanan selamlama uçuşu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kusursuz koordinasyonunu ve üstün disiplinini gözler önüne serdi.

Evet, NATO'dan kalanlar daha da konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor efendim. Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na yönelik skandal bir karar aldı sevgili izleyenler. Türkiye'nin müdahalesi çarpıtıldı. Türk askerine iftiralar da peş peşe sıralandı. Peki Avrupa Birliği'nin en üst organlarından biri olan Avrupa Parlamentosu bu skandal iddialarını

0: Neyi amaçlıyor? İşte bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Ömer Aydın bizi bekliyor Fransa'dan. Hemen dönelim. Ömer, nedir bu konunun ayrıntıları? Orada basında bu konuya dair geçen farklı yansımalar var mı? Senden dinleyelim ayrıntıları.
1: Merve Özkan, teşekkür ediyorum. Evet, Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin yasama organı ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin milletvekilleri tarafından oluşturuluyor. Burada senin de ifade ettiğin gibi skandal bir rapor görüşüldü. Yunan milletvekili Elamara Meneti tarafından hazırlanan bir rapor ve rapor oylandı. Bir karar tasarısı da yine oylamaya sunuldu. Tabii gerçekten de üzerinde konuşmaya bile değmeyecek iddialar veya saçmalıklarla burada Avrupa Parlamentosu'nda geride bıraktığımız hafta genel kurul toplantısı vardı ve burada konuşulanlara baktığımız zaman veya diğer ülkelerin milletvekillerinin raporla ilgili herhangi bir bilgisinin olup olmadığına şöyle bir sorduğumuz zaman Avrupa Parlamentosu milletvekilleri bile raporun içeriği veya raporun neyi amaçladığı konusunda herhangi bir bilgileri yok. Tabii oylama söz konusu oldu. 575 Avrupa Parlamentosu üyesi kabul oyu verdi. Fakat AP'de şöyle bir uygulama söz konusu. Milletvekilleri oylamaya katılmadıkları zaman ücretlerini alamıyorlar. Yani milletvekillerinin AP Genel Kurulu'ndaki harcırahlarını alabilmeleri için oylamalara katılmaları gerekiyor. Bu nedenle de oylamalara, genel kurul salonuna girip oylamalara içeriğinden haberdar olmamalarına rağmen grup başkanlarının yönlendirmeleriyle oy kullanıyorlar. Tabii burada 33 hayır oyu çıktığını, 43'te çekimser kalındığını belirtelim. Tabii Türk askerine yönelik, Türkiye'ye yönelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına yönelik son derece ağır ithamlar ve iftiralarla söz konusu bir rapor ve bir karar tasarısı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Tabii Avrupa Parlamentosu ve genel olarak Avrupa Birliği elimizde bir fırsat varken ne kadar saçmalık, ne kadar gerçeğe aykırı iddia varsa bunları bir raporun içerisine dolduralım ve hazır dünyanın gözü kulağı başka yöne çevrilmişken bu tür iddiaları Türk askerine yönelik, Türkiye'ye yönelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına yönelik yok hükmünde hem Kıbrıs tarafı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı hem de Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen tepkiler de ifade edildiği gibi yok hükmünde olan bu iddiaları geçirelim bir şekilde kaydedelim.
0: Ömer Aydın, teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı. Geçtiğimiz saniyelerde ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda tüm simge köprülere Türk bayrakları asılıyor. Her yer Türk bayraklarıyla donatılıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Geçtiğimiz saatte de yine Çanakkale Köprüsü'nden o görüntüleri ekranlarınıza taşımıştık. Yine bayrakların yanı sıra köprü girişlerine, günün anlam ve önemine dair vatan aşkıyla Zaferin Adı Türkiye gibi özel temalı afişler de yerleştiriliyor sevgili izleyenler. Ve geçtiğimiz saniyeler içerisinde de 15 Temmuz Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı. 15 Temmuz'un 10. yılına çok az günler kaldı ve bugün 11 Temmuz'da geçtiğimiz saniyelerde işte bu şekilde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı. Yine etrafında da kalabalıklar olduğunu görüyoruz. Oldukça özel, aynı zamanda duygulu, coşkulu bir ana da tanıklık etmiş olduk. İstanbul'un o güzel manzarasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında

0: anma törenleri aynı zamanda o günü anlatan, o günün anlam ve önemini anlatan, aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün işte o hain darbe girişimi sırasında ekranlarınızın sol tarafına gelen manzaralara sahne olmuştu. Ancak gördüğünüz gibi yine Türk milletinin asil duruşu bir kez daha kendini göstermişti. O direniş, o mücadele bir kez daha kendini göstermişti. Ve 10. yılındayız artık. 15 Temmuz'un 10. yılında da tüm simge köprülere dev Türk bayrakları asılıyor. Her yer Türk bayraklarıyla donatılıyor. Geçtiğimiz dakikalarda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yine bir kalabalık eşliğinde dev bir Türk bayrağı asıldı sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, iş siyasetle devam edeceğiz şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde arınma takvimini işletirken Özgür Özel ve ekibinin de yeni bir parti kurma hazırlığı devam ediyor. Bir yandan partiden ayrılmadan önce atılacak adımlar planlanıyor. Diğer yandansa milletvekillerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin senaryolar tartışılıyor. Kulislerde konuşulan son gelişmelere bakalım şimdi.
1: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
2: CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. Kritik takvim için gözler 20 Temmuz'a çevrildi.
3: Makul bir süre bekleriz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulh Hukuk Mahkemesi de der.
2: Özgür Özel ve ekibinin adli tatilin başlamasıyla beraber 21 Temmuz'da ilk somut adımı atmaya hazırlandıkları öne sürülüyor. İddialara göre ilk olarak CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu yerine yeni bir çağrı heyeti atanması talep edilecek. Şayet bu talep yerine getirilmez veya butlan kararı iptal edilmezse yeni partiye geçiş süreci başlatılacak.
4: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
2: CHP kulislerine göre Özel cephesinde farklı senaryolar da masada. Bir grup sınırlı sayıda milletvekilinin yeni partiye geçmesini, geri kalanlarınsa CHP çatısı altında mücadeleyi sürdürmesini savunuyor. Diğer bir grupsa toplu ayrılığın daha etkili olacağını, yeni partinin mecliste ana muhalefet konumunu üstlenmesi gerektiğini dile getiriyor.
3: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
2: Tüm bu gelişmelerin yanı sıra B planı olarak nitelendirilen bir yedek parti formülü de gündemde. İmamoğlu'na yakın milletvekillerinin de süreç içerisinde bu partiye geçebilecekleri konuşuluyor.
5: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız. Kardeşim, siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
6: Barış, o zaman
5: niye hırpalıyorsunuz? Zaman...
2: Ve CHP'li belediyelerdeki tartışmalar. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde ihale sürecine ilişkin tartışmalar büyüyor. 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 783 araç ve iş makinesi kiralama ihalesinin şartnamesine ancak belirlenen firmaların ihaleye girebilmesine yönelik madde konulduğu iddia edildi. Çiğli Belediyesi de yeni bir tartışmayla gündemin merkezine oturdu. Daha önce maaş ödemelerinde yaşanan sorunlarla gündeme gelen belediyenin bu kez de bireysel emeklilik sistemi üzerinden işçileri mağdur ettiği öne sürüldü. Yıllarca maaşlardan BES kapsamında kesinti yapılmasına rağmen belediyenin işçiler adına herhangi bir BES sözleşmesi düzenlemediği iddia ediliyor. İşte
0: değerli izleyenler, dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Ziyaretçiler eşsiz doğal güzelliğin tadını çıkarırken bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Gelin hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun oradaki atmosferi ve bu harika manzarayı aktaracak bize. Hemen sözü sana bırakalım Ata.
7: Merve, teşekkür ediyoruz. Tabii Pamukkale
6: ziyaretçi rekoru kuruyor ama gelemeyenler de var tabii ki. Biz de onlar için kameraman arkadaşım Köksal Kılınç'ın o kadrajıyla birlikte o güzel görüntüleri sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin de beyaz incisi deniliyor buraya. Bembeyaz travertenleriyle birlikte ve o travertenlerin arasından akan suların içerisinde yürüyen misafirleri görüyoruz. Yerli ve yabancı çok sayıda misafir var. Şu anda öğle sıcağı olmasına rağmen ki özellikle akşam saatlerinde neredeyse adım atacak yer kalmıyor Pamukkale'de bu beyaz travertenlerin üzerinde. Dedik ya ziyaretçi rekoru kırıyor diye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verileri var. O da bunu doğruluyor. 2025 yılında 2.299.414 kişi ziyaret etti bu beyaz inci noktayı ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yerler arasında geçtiğimiz yıl 2025 yılında ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Toplamda da müze ve ören yerlerini yıl boyunca geçtiğimiz yıl 33 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Tabi UNESCO'nun dünya miras listesinde yer alıyor bu bölge. Sadece Pamukkale değil aynı zamanda Hieropolis antik kenti ve ören yeri olarak da bilinen bir nokta ve bu ziyaretçi sayısıyla da ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Traverterleri, antik kenti, termal miras ve yıl boyunca sürdürülen koruma, tanıtım ve düzenleme çalışmalarıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor Pamukkale. Tabi sadece ziyaretle kalmıyor. Aynı zamanda balon turları da düzenleniyor. Yamaç paraşüt de yapılıyor. Özellikle sabah saatlerinde bu balon turlarını çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Hemen şunu da söyleyelim. Pamukkale Kapadokya'dan sonra en fazla balon turunun yapıldığı destinasyon olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Çok sayıda koruma tedbiri de var tabii ki. Onu da söylemekte fayda var. Pandemi döneminde biraz ziyaretçi azalsa da artık son yıllarda milyonlarca kişi ziyaret etti. Şu an bile 2026 yılında ilk 5 aylık süre içerisindeki veriler o şekilde açıklandı. Sadece Mayıs'a kadar, Ocak'tan Mayıs'a kadar 2026 yılında 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu da şunu gösteriyor. Yine bu yılda ziyaretçi rekoru kıracak. Yine geçtiğimiz bayramda da 113 bin kişiyi ağırladı. Bu da Türkiye genelindeki ören yerleri arasında en fazla ziyaretçi rakamına tekabül ediyor. Evet, rakamlar ortada. Dediğim gibi şu an itibariyle öğle sıcağı olmasına rağmen yine binlerce kişi şu anda beyaz travertenlerin önünde üzerinde yürüyüş yapıyor. Bir taraftan da o suların üzerinde diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Atagündüz Kurşun, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Değerli izleyenler, 1990'lı yılların sıcaklığını ve mahalle kültürünü özleyenler için Üsküdar'da adeta zamanda yolculuk yaptıran bir bakkal var. Raflardaki nostaljik ürünlerden eski eşyalara kadar her köşesi geçmişi hatırlatan bu tarihi mekan 7'den 70'e ziyaretçilerini ağırlıyor. Şimdi gelin o özlenen günlere birlikte kısa bir yolculuk yapalım.

0: Şimdi bunları görmek açıkçası bizi duygulandırdı. 90'ların çocuğu olarak da açıkçası geriye birazcık gittik.
1: Yaşayanlar bilir. Taso'dan bilyeye, pamuk şekerden horoz şekerine kadar birçok güzel ürün vardır. Ama bunları yaşatan bakkallarsa oldukça nadirdir. İşte bu görmüş olduğunuz bakkala girdiğiniz andan itibarense sizi o yaşadığınız eski huzurlu günlere götürüyor. Gelin o anılara birlikte eşlik edelim. Bakkala girdiğinizde kendinizi adeta zaman yolculuğunda gibi hissediyorsunuz. Öyle ki bir tarafta çocukların ellerinden düşmeyen bilyeler, diğer tarafta ise yetişkinlerin kullandığı tek kullanımlık o meşhur kolonyalar. Evet, bakkal önlüğü kırışık olur dediniz. Temiz ama kırışık.
2: Tabii temiz ama kırışık. Ütülemeye vaktimiz yok çalışmaktan. Burası 90'lar bakkalı. İnsanlar buraya geldiklerinde çocukluğunu yaşıyorlar. İçeri girdiklerinde aha benim çocukluğum, leblebi tozu, patlayan şeker, laklağım, tetrisim, tasolarım diye böyle tepkiler veriyorlar.
1: Girince ne hissettiniz? Şimdi 90'lar döneminde yaşayanlar hakim zaten. Böyle bir geçmişe, anılara daldınız mı siz de?
0: İlla ki. Şimdi anılar unutulmuyor. Şimdi her 90'lar çocuğu ister istemez o zamanın anılarını istiyor. Şimdi artık kalmadığı için, senelerde geçtiği için 90'ların çocuğu olarak da açıkçası geriye birazcık gittik.
1: Eskiden paketli çekirdekler yoktu. Tuzlu mu, tuzsuz mu diye de sorulurdu. Ve bunlar gazete kağıdında verilirdi. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
3: Tuzlu mu, tuzsuz mu?
1: Tuzsuz olsun. İşte böyle gazete kağıdında aldığımız çekirdeklerle sokakta hem oyun oynayıp hem de bu aldığımız güzel lezzetli çekirdekleri hep birlikte arkadaşlarımızla yerdik. Kaç yaşındasın?
4: 14.
1: 14 yaşındasın. Peki Cin Ali kitabını biliyor musun?
4: Hiç bilmiyorum.
1: Evet. Duymadın mı hiç?
4: Duymadım.
1: Peki baban, annen anlatıyor mu biz küçükken okurduk diye?
4: Ya anlatıyordu ama hiç gerçek olacağını düşünmemiştim böyle.
5: Ben ana sınıf öğretmeniyim. Çocukları şu anda ekrandan uzaklaştırmak gerçekten çok zor. Böyle yerlerin aslında çoğalması çok çok daha iyi olabilir. Hem çocuklar bizim eskiden oynadığımız bu oyuncakları gördükleri zaman bence ekranı bırakıp daha fazla oyuncaklara yönelebilirler.
1: Bakkalın içine girdiğiniz andan itibaren sizi birbirinden değişik oyuncaklar ve unutamadığınız o eşsiz lezzetler karşılıyor. Ve hatta arkadaşlarınızla gezerken de işte bu oyuncağı hatırladın mı diye birbirinize de sık sık sorabilirsiniz.
2: Oğlum bak bu lak lak diyor benim zamanımda, şak şak da diyorduk diyor. Şu şekilde diyor, gösteriyorlar böyle. Böyle yapıyor. Çocuğu tabii tüy dikkat bakıyor, gözlerini açıyor. Sonra bak yapamadığı zaman çocuğuna böyle böyle de yapıyorduk diyor. 90'larda kendimizin kendi uğraşlarımızla yaptığımız oyuncaklarımız vardı. Bunlardan birisi de çivili futboldu. Paraya ortasına koyduğumuzda kimi 3 kere vuruyor, kimi 1 kere vuruyor. Biz 1 kere vuralım. 1 kere ben, 1 kere siz vuruyorsunuz. Bu şekilde gol atana kadar devam ediyoruz. Kendi kendimize oyunlar oluşturuyorduk.
1: Bir de bunun taktiği vardı sanırım.
2: Tabii. Şöyle ortasına koyduğunuz zaman biraz açıktan, biraz matematik yapmak lazım. Direkt kaleye tutturabilmek için.
0: Bir dakika. Şöyle yapmaya çalıştık.
1: Artık olduğu kadar.
0: Artık olduğu kadar, aynen öyle.
1: Yıllar geçti ama biraz unutmuş gibisiniz.
0: Evet evet, unutuluyor tabii ki ister istemez.
1: Çocukluğumuzun vazgeçilmez ikilisi olan leblebi tozu ve gazoz da sık sık tükettiğimiz bir şeydi. Ancak leblebi tozunu tek tükettiğimiz zaman biraz boğazımıza kaçabilirdi. Bakkal amcalarından en çok neyi istiyorlar 90'lar çocukları?
2: Bir geldiklerinde olmazsa olmaz leblebi tozu var mı diyorlar, patlayan şeker var mı diyorlar, tetris var mı diyorlar. Yine 90'lar çocukları babalarından ve dedelerinden gördüğü için tavuklu saat, tavuklu saati soruyorlar, ezan okuyan saati soruyorlar.
1: Bilenler bilir, bir zamanlar bütün okullar aynı önlüğü giyerdi. İlk önce siyah önlük, daha sonraysa bu önlükler renklenip maviye döndü ve bir de bunun unutulmaz yakaları vardı.
2: Geç vakitte telefonum çalıp, ya eşim hamile, sizde bir jöle varmış, ne olursunuz açar mısınız benim için, ya da şöyle bir şey varmış, sizde varmış bunu açar mısınız dediklerinde de biz kendilerine yardımcı da olduk. Böyle bir anımız da var. İnsanları mutlu etmeyi seviyoruz.
6: Sevgili izleyenler, memleket hikayeleriyle devam edeceğiz şimdi. Bugün rotamızı Karadeniz'in incisi Ordu'ya çeviriyoruz ve eşsiz doğası, zengin kültürü, yöresel tatları, köklü gelenekleriyle Ordu'nun değerlerini keşfediyoruz. Fındık bahçelerinden yaylalarına, el emeği ürünlerinden yerel yaşamına kadar bu güzel şehrin renklerini taşıyacağız ekranlarınıza ve böylelikle de bültenimizi noktalayacağız. Yeni saatte Gökhan Kurt karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Geçmişi M.Ö. 17. yüzyıla kadar dayanıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yaptı, yapmaya da devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılan ordu, geçmişten günümüze kendi hikayesini yazmaya da devam ediyor. Ordu, yılın her gününde görülebilecek, gezilebilecek özel bir yer olmaya devam ediyor. Düşünen, üreten ve yarışan ordu da memleket hikayelerinde sizlerle birlikteyiz.
1: Ben orduya gidiyorum, gelirsin sevdim.
0: Orduya geldiğiniz zaman hemen orduda, merkezde, sahilin kenarında bir gemi göreceksiniz. Rüsumat No 4 yazar.

0: İşte bu gemi özellikle Kurtuluş Savaşı'nda hem ülkemizin kurtulmasına hem de cephanenin halka ulaşmasında önemli bir rol oynadı. Batırıldı zannetti ancak o varlığını sürdürdü. Bakın Rüsumat No. 4'ün hikayesi neydi?
1: Rüsumat No. 4 gemisi 83 tonluk balıkçı gemisidir. Kurtuluş Savaşı'nda 15 Ağustos 1921 yılında Batum'dan yüklediği cephane ve mühimmatlarla beraber Samsun iline yola çıkmıştır. 17 Ağustos 1921 yılında Ordu açıklarında Yunan ve İngiliz gemileri tarafından sıkıştırılmıştır. Geminin kaptanı Mahmut Gökbora Bey geminin ön tarafını yakarak batırılma süsü vermiştir. Yunan ve İngiliz gemileri geminin battığını tahmin edip uzaklaşmıştır. Geminin kaptanı Mahmut Gökbora Bey Ordu açıklarında gemiyi kenara getirip ordunun halkıyla beraber içindeki cephane ve mühimmatları boşaltarak 19 Ağustos 1921 yılında Ordu ilinden Samsun iline istikamet etmiştir.
0: O dönemlerde belki de kurtuluş mücadelesinin şeklini değiştiren bu gemi de o dönemlerde kullanılan hem büyüteçli pusula hem de normal pusula sergi salonunda halkın ziyaretine açık tutulmaya devam ediyor. Ordunun en önemli seyir teraslarından biri Boztepe'nin gemiden rahatça göründüğü bir noktada bu Rüsumat No. 4 gemisinde o döneme ait 57 milimetre çapındaki top halen daha varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ordunun en meşhur ve en bilindik caddelerinden birisidir Fidangör Caddesi. Ülkemizin de en zarif caddeleri arasında yerini çoktan almıştır. Tarihi 1924'lü yıllara kadar uzanıyor. Burada bir taş fırın olduğu ve o taş fırındaki kişinin aslında soyadıdır Fidangör. Caddeye ismi buradan gelmektedir. Fındık dünya ekonomisinde önemli bir sıralamada yer alıyor. Ordu özellikle fındık konusunda ülkemizin ekonomisine büyük bir katkı sunuyor. Ordu'da fındık olur da fındık müzesi olmaz mı? Fındık müzesinde hem fındığın tarihi yolculuğu hem fındıktan geçmişten günümüze kadar yapılmış olan birçok ürün var. Ancak o bahçelerde fındık toplarken söylenen maniler de Fındık Müzesi'nde yerini almış. İşte o manilerden yalnızca bir tanesi. Fındık fıstık olur mu? Kolum yastık olur mu? İşte geldim gidiyorum, böyle dostluk olur mu?
2: Burası Kahraman Sağra'nın ilk kurucularından olan konağın 19. yüzyılların sonundan kalma. Bu tarihi bir konak. Ailesiyle birlikte burada yaşamını sürdürüp daha sonrasında yurt dışına ailesiyle birlikte çıkıyor. Ve daha sonrasında burası 2018 yılında Ordu Kültür Turizm Bakanlığı'na tahsis ediliyor. Daha sonrasında 2020 senesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin ilk fındık müzesi olarak burayı ziyaretçilerimize sunuyor.
0: Türkiye'nin ilk fındık müzesindeyiz. Fındık müzesinde ülkemizde yetiştirilen fındıkların çeşitleri ve isimleri de bu noktada yer almakta. Müzenin en önemli belki de eserlerinden birisi geçmiş dönemlerde o elektronik eşyaların olmadığı el yordamıyla yapılan patozlama. İşte o dönemlerde Ordu'da fındıkların patozlama ve ayrıştırma işlemi bu cihazlar sayesinde yapılıyordu. Müzesinin bahçesinde Türkiye'de bir ilk olan fındık ağacı var. Bu fındık ağacı ve fındık kırmızı renkli fındık. Başka bir yerde böyle bir fındığa rastlamanız, görmeniz mümkün değil. Eğer bu kırmızı fındığı görmek istiyorsanız önce Ordu'ya, ardından da Ordu'daki Fındık Müzesi'ne gelmelisiniz. Memleket hikayelerinde Ordu'da Altınordu ilçesindeyiz. Sıfır rakımdan 510 rakıma Boztepe'ye çıkacağız teleferikle. Yaklaşık 8 dakika sürecek bu yolculuğumuzda hem Ordu'yu teleferikten görme imkanına sahip olacağız hem de

0: Sıfırdan 510 rakıma çıktığımızda Ordu'yu Boztepe'nin terasından daha da bir güzel göreceğiz. metre hat uzunluğu, 28 kabin ve 2 istasyonuyla sıfır rakımdan binmiş olduğumuz teleferikle yaklaşık 8 dakika içerisinde 510 rakımda Boztepe'de olacağız. Keyifli bir yolculuk bizleri beklerken sizleri de bu keyifli yolculuğa davet ediyoruz. Türkiye'de yapılan ve yapılmaya devam eden millet bahçelerinden bir tanesi de Ordu'da başlandı yapılmasına ve çalışmaları devam ediyor. Eski Ordu Stadyumu'nun olduğu nokta millet bahçesi olacak ve vatandaşların hizmetine sunulacak. Boztepe önemli bir turizm rekreasyon alanı olmaya devam ediyor. Karadeniz bölgesinde ilk kez gerçekleştirilen dağ kızağı Boztepe'de dağ kızağı ve adrenalin tutkunlarına önemli bir macera sunuyor.
1: Hızlı olacağı için çok heyecanlıyım. Bilmiyorum, bir şekilde bekliyorum.
2: Siz neler hissettiniz?
1: Ben de ilk defa bineceğim. Kız kardeşimle bu deneyimi yaşayacağız. Samsun'dan geliyorum ben. Yani heyecanlı, birkaç videoda izledik aslında Instagram'dan. Eğlenceli olacağını düşünüyoruz çünkü freni var diye. Bakalım.
0: Türkiye'nin birçok noktasından hem yerli hem de yabancı turistlerin geldiği Boztepe'deki dağ kızağı ayrı bir adrenalin yaşamasına neden oluyor. Açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 1 milyon kişi dağ kızağından yararlanmış durumda.
2: Evet. Nasıl bir yolculuktu?
1: Çok güzeldi. Hız sevenlerin kesinlikle yapmasını tavsiye ediyorum.
2: Bir ara çıkıp
1: kesinlikle. O dönüşlerde bir şey oluyor ama çok korkutucu değil. Kesinlikle çok eğlenceli.
3: Harikaydı. Tahminim de üzerindeydi. Virajları efsane.
2: Bir ara bir çığlıklar geliyordu.
3: Aynen, evet evet, benden geliyordu.
2: Neler yaşattın sana?
3: Valla çok heyecanlıydı. Dediğim gibi dönüşler harika. Mutlaka herkesi bekliyorum. Çok güzel.
2: Bakıyorsun böyle, gençliğine mi bakıyorsun, nereye
4: evet,
2: bakıyorsun?
4: Evet, Ordu'ya bakıyorum buradan.
2: Nasıl görünüyor?
4: Çok güzel, harika.
2: Herkes, peki Ordu'ya niye gelsin insanlar?
4: Gezmeye gelsinler, memleketimiz.
2: Nesi meşhur Ordu?
4: Ordu'nun her şeyi meşhur.
2: Fındığı diyorlar.
4: Fındığı, kara lahanası, börtüsü, böceği, her şeyi meşhur.
0: İstanbul'da o Taksim'deki nostaljik tramvay gibi bir tramvay da Ordu'da var. Ordu'nun sahillerinde bu tramvayla gönlünüzce eğlenebilirsiniz. Ordu merkezde Altınordu ilçesinde bu noktaya gelenler bu işte bir terslik mi var diye düşünseler de aslında bu işte bir terslik yok. Ordu'da ters ev var. Bu işte mi bir terslik var, bu evde mi bir terslik var?
5: Bu evde bir terslik var.
2: Masa?
5: Çok iyi. Fotoğraflar çok güzel çıkıyor bir kere.
2: Bardak, tabak. Kendi evinde böyle bir şey olur mu?
5: Olmaz.
2: Gezdin mi? Neler
5: gezdim.
2: Gördün, neler hissettin?
5: Çok iyiydi. Böyle sanki başın dönüyor ama biraz tabii. Evet. Yürüyemiyorsun, yürümekte zorlanıyorsun.
0: Masalar, mutfak eşyaları, koltuk takımları hepsi bu evde ters. Bu eve gelenler ve gezenler ters evin meraklısı oluyor. Üreten Ordu'da, üretmeye devam eden Ordulu ev hanımları ve bu işi yapmak isteyenler gruplar halinde geldikleri bu el emeği çarşısında yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine de ayrıca katkı sunmaya devam ediyor.
6: Hanımlarımız 15 günde bir değişiyorlar gruplar halinde. Bazen kursta ürettiklerini burada sergilemek için geliyorlar. Bazen de kendileri evde naçizane öğrendikleri anneden, işte neneden onları sergiliyorlar. Çoğu ev hanımı. Çalışan emekli hanımlarımız da var içlerinde.
7: Ben 8 senedir buradayım. El işimi çok seviyorum, el işi yapmayı. Ben de buraya geleyim dedim, satış yapayım dedim. Hem evde katkıda bulunuyorum. Hem de çok hobi, çok rahat bir yer burası. Gelin olduğunuzdaki
8: masörtüm. Evet, masörtüm. 50 yıl önceki masörtüsü. Bunlarla birlikte çanta yapmaya başladım. Derken ilerlettim.
0: Ordu denince akla gelen en önemli ürünlerden birisidir fındık. Elbette ki fındığın dünyadaki yeri bambaşka. Ordu'da fındıktan her şey yapılmaya devam ediyor. Bakın burada Ordu'dan yapılmış önemli bir malzeme daha var. Bir küpe gibi ancak birçok çeşit var. Peki nasıl yapıldı?
9: Burada fındıktan ben kolye, küpesi, broş ve anahtarlık. Bunlar benim özel tasarımım. Ben düşündüm ve tasarladım. Yani bana özel.
0: İçindekiler fındık.
9: Orijinal fındık. Ordu'nun evet. Fındığı. Ordu'nun fındığı. Evet.
0: Ordu'nun en özel, en şirin ilçelerinden birisidir Gülyalı. Ordu, Giresun sınırındaki son ilçe, bir sahil kasabası. Ancak Ordu'nun modernleşmesinde önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Ordu, Gülyalı ilçesi modern Ordu'yu yansıtmaya devam ediyor. Gülyalı ilçesinde yapımı tamamlanan, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yöntemiyle yapılmış ilk, Avrupa'nın ise ikinci havalimanı, Ordu Giresun Havalimanı milyonlarca insanları hem memleketlerine hem de sevdiklerine kavuşturmaya devam ediyor. Özellikle tatilcilerin son dönemde yoğun olarak tercih ettikleri bir tatil materyali oldu karavanlar. Şehirlerde oluşturulan karavan parklar bu kapsamda büyük önem taşıyor. Ordu'da oluşturulan buradaki güvenli karavan parkla birlikte Ordu güzergahında yolculuk yapıp karavanlarıyla tatilleri gerçekleştirmek isteyenlere güvenli bir ortam oluşturmuş durumda. Memleket hikayelerinde Ordu bölümünde Gülyalı ilçesinde cama nasıl hayat verildiğini ve şekil verildiğini şimdi konuşacağız.
10: Belediye bünyemizin adı altında atölyemiz bulunmakta yan tarafta. Tamamen el işçiliğiyle ve kalıpsız olarak üretilmektedir ürünlerimiz.
0: Gülyalı ilçesinde oluşturmuş olan bu açık hava alışveriş merkezinde camdan el sanatlarına kadar birçok ürün özellikle yaz aylarında sergileniyor. Ordu'nun fındığından yapılan ve markalaştırılan Kibele çikolatası da yine burada oluşturulan alanlarda üretiliyor, yapılıyor ve dağıtılmaya, satılmaya devam ediyor. Taşı, denizi, kumu, güneşiyle bir başka şehirdir Ordu. Ordu'nun Perşembe ilçesi yani Slope City, sakin şehir unvanına sahip Perşembe'nin güzellikleri memleket hikayesinde. Güzel Perşembe ilçesinde tarihi bir konağın önündeyiz. İsmail Ağa Konağı. 1913 yılında yapılan bu konak yıllara meydan okudu. İsmail Ağa döneminde çocuklarla ilgili alakalı, onlara şefkat ve sevgi gösteren bir kişiydi. İşte onun ölümünden sonra ailesi tarafından bağışlanan bu konak Perşembe Belediyesi tarafından restore edildi. Restorası tamamlandı ve şimdi kooperatifte burada yöresel yemeklerle birlikte o tarih günümüze kadar yaşatılmaya devam ediyor. Peki Perşembe ilçesinde hangi yemekler var yöresel ve nasıl yapılıyor? Gönül Hanım'la da bunu konuşacağız. Şimdi Gönül Hanım yaklaşalım. Burada hazırlanmış yöresel ürünler var. Şuradan başlayalım.
11: Önce nedir? Kaldir. Bizim bu yöre. Bizim bu yörede sadece Mart, Nisan, Mayıs aylarında olan ki şu anda son sezonu yaşıyoruz.
0: Toplanma zamanı.
11: Toplanıyor, hazırlanıyor. Nasıl? Turşusu oluyor, kavurması oluyor, kayganası oluyor, yumurtalısı oluyor. Her çeşidi var. Kışın yemek için de tuzluyoruz, hadi. Öyle saklıyoruz.
0: Hemen buna geçelim.
11: Evet, bu fasulye kayganamız yani kızartmamız. Evet, bu fırın fasulyesi. Hadi. Yine bizim köylü kadınlarımız zamanında kışa hazırlık yapmak için fasulyeyi, taze fasulye haşlayıp köyde fırınlar var. Fırınlara atıp kurutuyorlar.
0: Suda?
11: Mısır ekmeğimiz bu yöreye ait yine. Ziraat değil, ata tohumu, 150 yıllık tohumlardan ürettiğimiz mısırları köy değirmenlerinde büyütüyoruz. ve burada küçük küçük parçalar.

0: parçalar halinde. Tabii ki, bakın şöyle bir lezzetine. Harika, mis gibi. Evet, çok güzel. Olmazsa olmazımız.
1: Ve olmazsa olmaz, yeşillik de olsa tatlıyla bitirmek lazım.
0: Tatlı da bizim bu yörenin emeği. Tek tek yufkaları açıp fırınlı sacda kurutup kuru yufka olarak hazırlıyoruz. Sonra fındıklı şekerli tatlı yapıyoruz.
1: Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabak Dağı mahallesindeyiz. Eskiden köy olan buralar büyükşehir olduktan sonra mahallelere dönüşmüş durumda. 19. yüzyılın son çeyreğinde Çürük Sudan göçen Gürcülere iskan edilmiş önemli köylerden biri olduğunu belirtelim. Kabak Dağı bir tür Gülcü el yazısı olan ve koca karı yazısı anlamına gelen Dede Ruli Heli denilen bir yazı örneğine sahip Türkiye'nin tek Gürcü köyüdür. Bugünlerde Kabak Dağı köyü adeta yeni bir turizm rekreasyon alanına dönüştürülmüştür.
2: Burası turizm potansiyeli en yüksek köylerden bir tanesi. Festivallerimiz var, efendim turizm otelimiz var, bungalov var, butik evlerimiz var.
1: Gürcüler olur da onların lezzetleri, Gürcü yemekleri olmaz mı? Efendim şöyle yaklaşalım mı? Nedir Gürcü yemekleri? Saymakla bitmez ama bugün ne var
3: burada? Burada bugün Gürcü kavurmamız var. Zetimiz var. Tavuktan yapılır. Bu da dana etinden yapılır. İçindeki malzemeleri sorarsanız, içindeki malzemeler ilk önce dana eti, sinirsiz etten olması gerekiyor. İç yağıyla beraber sote yapılır. Sonra salçayla, soğanla tekrardan kapatılır. Öyle demlenir.
1: Köyde derler ki her şey doğaldır.
3: Evet. İşte
1: ata tohumundan tutun da kullanılan her şeye kadar ilaç olmaz.
3: Evet, doğal. Gerçekten Gürcüler uzun yaşıyorlar. Uzun yaşadıklarının sırrında bu olduğuna inanıyorum. Bu ekmeği ben kendim yapıyorum böyle, hazırlıyorum. Sonra tepsi mayası yapıyorum, sonra pişiriyorum. Mis gibi ağzınıza dair gayet de güzel oluyor. Evet, bu da tavuk etinden oluyor, haşlanıyor zeti. Zaprana ile beraber rengini de görüyorsunuz.
1: Zaprana her şeyde var.
3: Evet, altın rengini almıştır zaprana.
1: Lokum gibi derler ya.
3: Evet.
1: Hakikaten.
3: Afiyet olsun, şeker olsun.
1: Ellerinize sağlık. Geçmişi çok eski dönemlere denk gelen termal turizm. Ordu'da Fatsa ilçesinde de bulmuş olduğumuz bu ortamda doğal kaynak suyu termal turizmle birleştirince bölgenin ekonomisine de önemli bir katkı sunuyor.
4: Termal kaynaklarımız gerçekten dediğiniz gibi ülkemiz için çok önemli yeraltı kaynaklarımız. Bilinen en eski tarihten bu yana 48 derece kaynak suyu çıkışımız var. Havuz sularımız 40 ila 42 derece arasında.
1: Deniz üzerine dolgu yöntemiyle yapılan Fatsa Adası ve o adaya düzenlenen tekne turları turizm açısından son dönemlerde kıymetli olmaya devam ediyor. Birçok vatandaş Fatsa Adası'nı görmek için düzenlenen turlara katılıyor. Fatsa'dan gemiyle çıktığımız, tur teknesiyle çıktığımız yolculuğumuzda yaklaşık 25-30 dakika arasında doğal taşlar üzerine yapılmış olan Fatsa Adası'na gelmek üzereyiz. Yaklaşık 150 kişi aynı anda bu ada üzerinde dolaşabiliyor, vakit geçirebiliyor ve ardından Fatsa'ya geri dönüyor.
5: Fatsa Adası Fatsa'nın turizmine kazandırılmış çok güzel bir işletmelerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz ki öyle olduğunu da hissediyoruz. Bunu gelen misafirlerimizden de tepkisini alıyoruz. İnsanlar tekneyle geldikten sonra burada çaylarını kahvesini rahat bir şekilde martıların, kuşların kuş sesleriyle burada güzel bir gün geçirebiliyorlar.
1: Fatsa Adası son derece doğal, kayalıkların hemen yanında konuşlandırılmış martı ve kuş sesleriyle deniz ve doğanın birleştiği bir nokta. Tura başladıktan sonra yaklaşık bir saat boyunca burada keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Memleketimizin hikayeleri anlatmakla, izletmekle, gezmekle ve göstermekle elbette bitmez. Ordu'dan başladığımız serüvende Ordu ve ilçelerini memleket hikayelerinde sizlere aktarmaya çalıştık. Başka bir memleket hikayeleri programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin enerji portföyünde tarihi eşik aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk yarı verilerine göre toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62,6 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mayıs'ta 125.598 megawata çıktı. Toplam kurulu gücün üçte birinden fazlasını rüzgar ve güneş oluşturdu. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,8 oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam. A Haber Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin.

0: Dışarıdan gelen kara parayı aklamak için Kapalı Çarşı'da profesyonel bir örgüt kurulduğu saptandı. Örgüt lideri Türker Ak için 34,5 yıla kadar, yönetici Murat Dönmezoğlu için ise 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava kapsamında 502 örgüt üyesi de yargılanacak.
1: 142 eyleme ilişkin toplam finansal hareketlerin ve kamu zararının milyarlarca lirayı bulduğu kaydedildi.
0: Masak raporuna göre şebeke, kara parayı aklamak için çok sayıda kişi adına paravan şirketler kurdu. Bu şirketlerin banka hesapları ve sanal POS altyapıları kullanılarak yüksek hacimli sahte ticari işlemlerle kara para legal sisteme sokuldu. Şebekenin Forex adı altında yüksek kazanç vaadiyle vurgun yaptığı da belirtildi. Sisteme çekilen mağdurlara önce küçük kazançlar gösterildi. Ardından daha yüksek paralar alınarak mağdurlar zarara uğratıldı. Yasa dışı bahis paraları ise parçalı transferlerle dolaştırıldı. Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve altın büroları üzerinden nakde ve kripto varlıklara dönüştürüldü. Dava dosyasındaki para trafiği ise dudak uçuklattı. Şebekenin 176 kişi üzerinden topladığı 7,4 milyar lirayı kripto paraya çevirerek yurt dışına kaçırdığı belirlendi. Sanal POS üzerinden 12 milyar lira, döviz ve altın büroları üzerinden 7,1 milyar lira, paravan şirketlerle ise 5,2 milyar lira aktarıldığı saptandı. 1112 öncül suçun anlatıldığı iddianamede şebekenin bu milyarlık trafiği takip etmek için M80 isimli kendine özel bir muhasebe yazılımı kurduğu, kara paranın giriş ve çıkışlarını adım adım buradan takip ettiği ortaya çıktı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Dünya Türkiye'ye hayran olurken muhalefetse çelişkili tutumuyla dikkat çekti. Ankara'daki NATO zirvesi Türkiye'yi daha üst lige taşıdı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise çelişkili açıklamalarda bulundu. Zirveden 6 gün önce Financial Times'a yazı yazan Özel, NATO liderlerini uyardı. Başkan Erdoğan'ın Çin ve Rusya ile ittifak kurabileceğini belirtti. Özgür Özel, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye geldiği günse 180 derece farklı bir açıklamada bulundu. Özel, NATO'ya körü körüne bağlı olunamayacağını ifade etti. Rusya ve Çin'le doğru kurumsal, istikrarlı ve güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız açıklamasını yaptı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gündemin sıcak başlıklarıyla bültenimize başlayacağız. Haber duraklarımızı hemen ekranlara getirelim. İlk haber durağımız Ankara. Ankara'da Çankaya Belediyesi yönelik operasyon düzenlendi. 27 kişi hakkında gözaltı kararı var. Abdullah Ömer Ankara'dan detayları aktaracak. Amerika Birleşik Devletleri'nden ise İran'a tehdit mesajları gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump 1000 füze İran'a kilitlenmiş durumda dedi. Peki Tahran'da neler oluyor? Haber ekibine Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında karşımızda olacak. Avrupa'yı saran Afrika sıcakları ise Ege'de de kendisini hissettiriyor. Sefer Ayça İzmir'deki son durumu aktaracak ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş kremlerine ve gözlüklerine rağbet arttı. Ancak sahte ürünlere dikkat diyeceğiz. Kübra Kılıçtepeci de notlarıyla İstanbul'dan karşımızda olacak. Bu başlıklar ve çok daha fazlası için bültenimize başlayacağız. İlk durak noktamız başkent Ankara. Ankara'da sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Peki operasyona ilişkin son durumda neler var? Haber ekibine Abdullah Ünver bizi bekliyor olacak. Abdullah kolaylıklar dileyelim. İstanbul'dan hemen sözü sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Sabah saatlerinde gerçekleştirildi operasyon. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu yapıldı. Sabah saatlerinde polis ekipleri Çankaya Belediyesi'ne ulaştılar. Bir saatten fazla süren aramanın ardından ekipler beraberinde birçok bilgisayar ve dosyaya el koyarak belediye binasından ayrıldılar. Toplamda soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 27'si adreslerinde yapılan aramalarda gözaltına alındı. Belediye Başkanı, Çankaya Belediye Başkanı Hasan Can, Hüseyin Can Güner İspanya'da olduğu biliniyordu.

0: Atilla olduğu söyleniyordu. O da sosyal medyadan bu açıklamaları aslında doğrulamıştı. Şu anda İspanya'da olduğunu söylemişti. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner operasyon haberini aldıktan sonra o da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bugün öğle saatlerinde Türkiye'de olacağını açıkladı ve ifade vereceğini, teslim olacağını açıklamıştır. Saatler 12'de aslında Türkiye'de olacaktı ama saatler artık 1'i gösteriyor. Uçağının rötar yaptığına ilişkin bazı haberler var. Belediye Başkanı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Türkiye'ye inecek. Ankara Esenboğa'ya inecek. İnmesinin hemen ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak arkamdaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek ve sorgusu burada tamamlandıktan sonra Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne götürülmesini planlıyoruz. Peki sabah neler olmuştu ondan bahsedeyim. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in evinde de arama yapıldı. Orada da bazı bilgisayar ve dosyalara el konuldu. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 2. Başkanı Başkan Vekili Emre Doğan da gözaltına alındı. Belediye personellerinden de gözaltına alınanlar var. Savcılıkta sabah açıklama yapmıştı. 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir dendi. Bu kapsamda şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. CHP Ankara İl Örgütü de partilileri Çankaya Belediyesi önüne toplanmalarını söylemişti. Onlar da şu an Çankaya Belediyesi önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Dediğim gibi Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Hüseyin Can Güner'in bugün öğleden sonra artık Ankara'da olmasını bekliyoruz. Ankara iniş yaptıktan sonra emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınacak ve arkamdaki İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirecek diyelim. Biz burada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Şimdilik sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Abdullah Ünver ve Serkan Öztürk'e notları için teşekkür ederim. CHP'deki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. CHP Merkez Yönetim Kurulu yeni ihraç kararları aldı. 7 il başkanı görevinden alındı. 3 il başkanı da kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 22'nin 15'ine de yeni il başkanları atandı.
2: Yedi ilimizde de il başkanlarımızı ve yönetimlerimizi görevden almış olduk.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel'i destekleyen il başkanlarının durumunu değerlendirdi. Toplantı sonucunda 7 ilin yönetimi feshedildi. 3 il başkanı kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
2: İzmir İl Başkanlığımızı yürütmüş Çağatay Güç arkadaşımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz kesin ihraçla. Yine aynı şekilde Giresun ve Trabzon İl Başkanlarımızı da bu şekilde böyle bir değerlendirmeyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş, tedbirli biçimde sevk etmiş bulunuyoruz.
3: Toplantı öncesine kadar 36 il başkanı görevden alınmıştı. 7 il başkanı ile beraber bu sayı 43'e çıktı. Daha önce yapılan atamalarla birlikte Kılıçdaroğlu toplamda 30 ile yeni il başkanı atamış oldu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli illerde örgüt yöneticisi bulamadığı, il başkanı atayamadığı, o yüzden buraları boş bıraktığına ilişkin bir yaygara var. Oysa gerçek bu değil. Bizim her ilde en az 7-8 tane il başkanı adayımız var.
3: NATO zirvesi, enflasyon oranları ve maaş zamları da gündemlerindeydi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, NATO zirvesiyle ilgili risklere işaret etti ancak kazanımları da vurguladı.
2: Türkiye açısından en önemli kazanımı hiç kuşku yoktur ki savunma sanayi alanında Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılacak işbirlikleri. Burada şunu söylemek gerekir, Türk savunma sanayinin özellikle insansız savaş araçları açısından gelmiş olduğu seviyenin aslında ne kadar önemli olduğunu bu zirvede teyit etmiş olduk. Avrupa'nın güvenliği olmadan NATO'nun güvenliğinin olamayacağı, Türkiye'nin güvenliği olmadan ve savunma sanayide Türkiye kazanımlarının Avrupa güvenliğinin bir parçası haline dönüştürülmeden de bir NATO güvenliği ve Avrupa güvenliği olamadığı teyit edilmiş oldu.
1: And Ve NATO zirvesi, sayın seyirciler, NATO zirvesinde diplomasiye lezzet de eşlik etti. Michelin rehberinde 3 restoranı ile yer alan şef Osman Sezener hem külliyedeki menülere hem de Çankaya Köşkü'nde liderler eşleri için kurulan özel sofralara imzasını attı. Emine Erdoğan'ın yakından takip ettiği

Menüde Anadolu'nun 7 bölgesinden tatlar aynı sofrada buluştu ve lider eşlerinden de tam not aldı. Sadece Sezen Er değil, Sinem Özler ve Fatih Tutak şefler de dünya liderleri için hazırlanan özel menülere imzalarını attı.

0: bir buçuk ay öncesinden başladı. Öncelikle menüleri yaptık.
1: Hazırlıklar aylar önce başladı. Her tabakta emek, her lokmada ustalık vardı.
0: First Lady'lerin menüsünü çok özel ve titizlikle çalışarak hazırladık. NATO organizasyonu bizi gerçekten çok mutlu etti.
1: Lezzetin dili sınırları aştı. Kültürleri aynı sofrada buluşturan gastro diplomasisinin mimarlarından biri Şef Osman Sezener'di. Kritik zirvede mutfakta olanları anlattı.
0: Türkiye'nin her yerinden siparişler verildi, ürünler geldi. Ve bunların hepsini Cumhurbaşkanlığı'nın mutfaklarında birleştirdik.
1: Dünyanın en saygın restoran rehberlerinden Michelin'de 3 restoranıyla yer alan Şef Osman Sezener, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde lider eşleri için kurulan özel sofralardan, delegasyon ve basına sunulan kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine kadar tüm lezzetlere imzasını attı.
0: Delegasyon, VIP ve basına da Türk yemeklerinden Ali Nazik, tire köfte, balık Laos yahni, zeytinyağlılar, fasulyelerimiz, turşular, çok büyük büfeler hazırladık.
1: Emine Erdoğan lider eşleri için hazırlanan menüyle yakından ilgilendi. Yemekleri önce kendisi test etti.
0: Emine Erdoğan'ın bu konudaki çok titiz çalışması, bu yemeklerin hepsini önceden tadıp en ince detayına kadar konuşmamız bu güzel organizasyonu da çok başarılı kıldı.
2: Lider eşlerine sunulan menü tıpkı Anadolu'nun lezzet haritası gibiydi. 7 bölgeden esintiler aynı sofrada buluştu. Trabzon tereyağı, Erzincan tulumu ve Antalya'ya özgü hibeş gibi pek çok lezzet vardı.
0: Ve yemeğin öncesinde 7 tane farklı bölgeden 7 farklı mezenin küçük sunumları vardı. First Lady'lerin menüsünde Urla'mızdan sakız enginarı, Çeşme'den damla sakızıyla yapılmış bir balık, hem asma yaprağından hem kabak çiçeğinden bir dolmamız vardı.
1: Her detayıyla özenle hazırlanan menü lider eşlerinden tam not aldı.
0: Urla bölgesinden sakız enginarı ve balık yemeğimizi çok beğendiklerini söylüyorlar.
1: Uluslararası heyetlere verilen resmi davetin mutfağında ise Şef Sinem Özler vardı.
3: Herkes kendi alanında menülerini oluşturdu. Tamamı Türk mutfağı, Anadolu mutfağı. Özellikle kendi kültürümüzü yansıtacak, kendi yemeklerimizi anlatacak şekilde çalıştık.
1: Dünya liderleri için hazırlanan özel menünün altında imzası olansa dünyaca ünlü şef Fatih Tutak'tı. Tutak lezzetleriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da etkiledi. Macron şefi tebrik ederek bu modern Türk mutfağını Paris'te bir restorana dönüştürmelisin sözleriyle Fransa'ya davet etti.
4: AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yükseköğretim kanununa değişiklik öngören bir teklif sundu. Teklife göre izinsiz yükseköğretim kurumu açanlar 4 yıl, sahte diploma ve belge düzenleyenler ise 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek.
5: Diploma sahteciliği ve akademik usulsüzlüklerle mücadeleye yönelik yeni düzenlemeyi içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı yükseköğretim kanununda değişiklik öngören teklifle sahte diploma düzenleyenlere ve kanuna aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütenlere ağır yaptırımlar getiriliyor. Teklife göre kanuna aykırı şekilde yabancı bir eğitim kurumu adına izinsiz ön lisans, lisans veya lisansüstü program düzenleyenler 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu kurumların reklamını yapanlar içinse 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyenler hakkında resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak. Bu kişiler 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek. Teklif akademik usulsüzlüklere de yeni yaptırımlar getiriyor. Tezini, makalesini veya kitabını başkasına yazdırdığı belirlenenlerin akademik ünvanları geri alınacak. Bu kişiler hakkında meslekten çıkarma işlemi de uygulanabilecek. Başkası adına akademik çalışma hazırlayan, yazan veya buna aracılık edenlere 10 bin güne kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bu faaliyeti meslek haline getirenler içinse ceza 20 bin güne kadar çıkarılabilecek. Teklifin yasalaşması halinde akademik hırsızlık yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamındaki güvenlik tedbirleri de uygulanır.

0: Ninja.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önümüzdeki hafta çok yoğun bir gündem bekliyor. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Öğrenci affı ve iman düzenlemesini içeren kanun teklifleri ise ilgili komisyonların gündemine gelecek.
2: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
3: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve IBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
2: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
3: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
4: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
3: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
1: Dünyanın gözü yeniden Orta Doğu'ya. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilime çevrilmiş durumda. İran'dan sıcak bir açıklama var. ABD tutumundan geri adım atmadıkça müzakere edilmeyecektir deniliyor. Trump'tan da tehditler gelmeye devam ediyor. Son durum ne? Hemen Tahran'a gidelim. Haber ekibinden Ekber Karabağ bizi bekliyor olacak. Ekber, kolaylıklar dilerim. Tehditler karşılıklı. İran'dan da çok sıcak bir açıklama var. Neler oluyor şu an?
5: Teşekkür ederim Gökhan. Evet, esasında ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde şöyle bir ifadesi vardı. İran'la ateşkes bitti ancak İran'ın talebi üzerine görüşmelere, müzakerelere devam edecektir. İran'dan az önce de senin belirttiğin üzere gelen açıklamada İran tarafı ABD tutumundan vazgeçmediği sürece görüşmelerin olmayacağı belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden de bir açıklama geldi ve bu açıklamada da işte İran'ın müzakereler için Amerika Birleşik Devletleri'nden herhangi bir talebinin olmadığı belirtildi. Sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. Yazılı bir açıklama ve İran'ı tehdit etti. Eğer kendisine yönelik bir İran'ın bir suikasti söz konusu olursa binlerce füzenin ateşlemeye hazır olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz günlerde İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen cenaze etkinlikleri kapsamında sürekli bir şekilde bazı göstericiler tarafından Donald Trump tehdit edilmişti ve İranlı bazı yetkililer de ülke liderinin, eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin intikamının Trump'tan alınacağını belirtmişti. Hatta bugün gün içinde hem meclis başkanı hem yargı başkanından da benzeri açıklamalar geldi. Şimdi müzakereler ne durumdadır? Dün Katar'dan bir heyet İran'a geldi ve an itibariyle İran'da bulunmaktadır. Akşam saatlerinde de Mesut Pezeşkian'la Pakistanlı mevkidaşı arasında bir telefon görüşmesi söz konusu oldu. An itibariyle İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı da Umman'da seferde ziyarette bulunmaktaydı. Kim malum biliyorsunuz İran ve ABD arasında varılan o uzlaşma kapsamında Hürmüz'ün statüsünün İran Umman'la birlikte belirleyecekti. Bu ziyaretin bu kapsamda yapıldığını ifade edebiliriz. Umman'ın bu konuyla ilgili, yani Hürmüz'le ilgili tutumuna bakıldığında buradan vergi alınmasına karşı çıkıyor. Ancak Malaka Boğazı olduğu gibi bir hizmet alınmasına da karşı çıkmıyor. Gergin bir atmosferin olduğunu ifade edebiliriz. İran'ın yeni lideri Mustafa Hamenei'den birkaç saat sonra yeni bir açıklama gelmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda İran medyasından yayınlanan haberler var. Son olarak da Gökhan şunu belirteyim ki dün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri İranlı bazı yetkililere yönelik yaptırım açıkladığını belirtti. İran ise bunun mutabakat zaptının 9. maddesine aykırı olduğunu belirtiyor ve dediğim üzere ve ilk başta da senin ifade ettiğin üzere İran ABD'nin bu tutumundan vazgeçmediği sürece müzakerelerin olmayacağını belirtiyor.
1: Ekber Karabağ, notları için teşekkür ederim. Tansiyon bir kez daha yükselmiş durumda. Şimdi yurttaki gelişmelere bakacağız. Durak noktamız Rize. Rize'de yurt inşasının temelinde temel kazı sırasında toprak kayması oldu. İstinat duvarı yıkıldı. Üstten geçen yol da çöktü. Bölgedeki 3 bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.
6: Kazısı sırasında yol çöktü. İstinat duvarı yıkıldı. Çevrede korku ve panik yaşandı.

0: Rize İstanpaşa Mahallesi'nde 1000 kişilik yurt inşaatının temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarı yıkıldı. Hemen üst taraftan geçen yol da çöktü. Bu sırada yolda araç bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sokağa verilen doğalgaz kesildi. Toprak kaymasının yaşandığı bölgedeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk bölgede incelemelerde bulundu.
1: AFAD ekipleri, çevre şehircilik ekipleri, işte doğalgaz ekipleri şu anda olaya müdahale ettiler. Ve gerekli çalışmanın hemen bir an önce başlatılıp onarıma geçmesi, işte yukarıdaki 2 veya 3 tane binanın sağlam bir pozisyonuna alınması için hızlıca bir çalışma başlattık.
2: Sayın seyirciler, Adanalı tüccarın çıktığı ticaret yolculuğu ailesi için bitmeyen ve belirsiz bir bekleyişe dönüştü. Fildiş sahilinde kaybolan Süleyman Kaplan'dan günlerdir haber yok. Yakınlarının tek dileği ise ona sağ salim ulaşabilmek.
3: Gittiği yol ekmek kapısı olacaktı ama o yolculuk geride tarifsiz bir bekleyiş bıraktı.
4: 2 yıldır Afrika'ya gidiyor geliyor iş için. 19 Haziran'da görüştük. En son 19 Haziran'dan beri biz ona ulaşamıyoruz.
5: Süleyman Kaplan yapmış olduğu araştırma, inceleme ve ardından da kurmuş olduğu diyaloglar sonrasında Afrika'ya ticaret yapmak için gitti. Ailesiyle son olarak 19 Haziran'da konuştu ve ardından ise sırra kadem bastı.
3: Fildişi sahiline merdiven korkuluğu götürmüş. Adanalı tüccar takvim yaprakları değişti ama ondan bir türlü ses çıkmadı.
4: Konsolosluk ilgileniyor, oranın polisi ilgileniyor. Herhangi bir şey yok yani.
3: Aramalar sürüyor ama her geçen an belirsizlik yükü daha da artıyor.
4: Malzemeleri var. Eşimin bir aracı vardı orada. Araç yok, eşim yok, telefonu yok.
3: Evladı ve kardeşi de umutla yollara düştü.
6: Kendim babamı aramaya geldim burada.
3: Fildişi sahilinin Abidjan şehrine gitti.
6: Ellerinde bazı bilgiler olduğunu söylüyorlar ama paylaşmıyorlar. Babam bulana kadar kalacak.
3: Ailenin endişesi ise her daim katlanıyor. Ama hiçbiri Süleyman Kaplan'ın döneceğine olan inancını yitirmiyor.
4: Yıllardır yurt dışında farklı ülkelere gider. Gittiği ülkelerde yani hiçbir zaman hiçbir sıkıntı yaşamadık.
3: En zor bekleyiş ise çocuklarınki.
7: Çok özledim kendisini. İnşallah en yakın zamanda bulabiliriz.
3: Onlar için geçen her gün babalarına biraz daha hasret kalmak demek.
8: Bir gün bile konuşmadığımız olmadı kendisiyle. Hep haberleştik. Babamızı işletmiş.
3: Tek istekleri eski günlerde olduğu gibi aynı çatı altında olmak.
9: Ama kendisini istiyorum. Onunla birlikte olmak istiyorum ben.
2: Kalp hastası Hasan Güler, sağlık sorunları sebebiyle çalışamayınca kirasını da ödeyemez hale geldi. Bir süre mahallelinin desteğiyle yaşamını sürdüren Güler, ev sahibinin daireyi boşaltmasını istemesi üzerine sokakta kaldı. Güler, ilginç bir pankartla bu yaşadıklarına tepki gösterdi.
10: Hastalığından dolayı çalışamıyorum. Bırakın çalışmayı, yürüyemiyorum dahi. Belli bir iki dakika yürüdükten sonra nefes nefese kalıyorum.
3: Benim kalbim hasta, senin vicdanın dedi. Ev sahibini böyle protesto etti.
10: Sürekli bir yerlere gitmekten bıktım artık. Hani dedim sessiz bir eylem yapayım, atayım pankartı. En azından yayılmasında daha çok fayda olur. Çünkü bir yere gitmek, kapı aşındırmaktansa sosyal medya büyük bir silah. Bunu kullanmak istedim.
3: Hasan Güler'i evinden çıkaran süreç kalp hastası olduğunu öğrenmesiyle başladı.
10: Kalp hastalığı olduğunu öğrendim. Mehmet Akif Ersoy'a yatırdılar. Aynı 22 Ocak'ta taburcu oldum. O süre zarfından beri çalışamıyorum.
3: Çalışamaz hale gelen Güler'i ilk aylarında Küçükçekmece esnafı yalnız bırakmadı. Aralarında topladıkları yardımlarla talihsiz adamın kirasını ödediler.
10: Çalışamadığım için belli zamanlarda kirada sıkıntılar yaşamaya başladım. Sonrasında buradaki mahallemdeki esnaflar kendi aralarında birkaç kirayı toplayıp ev sahibine verdiler, sağ olsunlar.
3: Hastalık ilerledikçe Hasan Güler işini de kaybetti. Kiralar birikince evini de boşaltmak zorunda kaldı.
10: Evi boşalt dedi cuma günü. Ben de tamam dedim, cumartesi evi boşalttım.
3: Sokakta yaşamaya başlayan hasta adam şimdi kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.
2: Sayın seyirciler, Çorum'da define bulmak için bir mağaraya giren 5 arkadaşın başına gelmeyen kalmadı. İçlerinden biri yer altında kayboldu. Diğer

0: Biri de canlarını zor kurtardı.
1: Hayalleri zengin olmaktı ama planları istedikleri gibi gitmedi. Define bulmak için mağaraya giren 5 arkadaş ölümle burun buruna geldi. Çorum'un Kavacık köyü kırsalındaydı belirledikleri yer. Mağaraya girip altınlarla çıkacaklardı. Ama içlerinden biri derinlerde kaybolunca kurtarma ekiplerinden yardım istediler. O andan sonra zamana karşı yarış başladı.
2: 1, 2, 3.
1: Ancak büyük bir engel vardı. Mağaranın içi metan gazıyla doluydu. İçeri giren ekipler gaz miktarı artınca oksijen tüpleri kullanmak zorunda kaldılar. 4 defineci güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Kayıp olanı arama çalışmaları ise devam ediyor.
3: Yavaş yavaş gelin.
0: Balıkları beslemek isteyen bir kişi marketten aldığı lavaşı parçalayarak gölete bıraktı. Hepsinin çabucak ekmekleri bitireceğini düşünüyordu ama balıklar o lavaşı ağızlarına bile sürmediler. Peki balıkların bile yemediği o paketli gıdanın içinde ne vardı? Arkadaşlarımız işte bu sorunun yanıtını araştırdı.
4: Burada göldeki balıkları beslemek için hazır satılan paketli bir lavaş atılıyor. Birkaç balık gelip yemeye çalışıyor ama çoğu vazgeçip geri dönüyor.
5: Balıklar bile yaklaşmadı ama her gün milyonlarca insan tüketiyor. Bu görüntüyü gören herkes aynı soruyu soruyor. Balıklar bile yemiyorsa bu lavaşların içinde ne var?
6: Çok güzel, gayet güzel.
7: Nasıl kokuyor?
8: Çok kötü. Aslında balıklar çok akıllıymış ki uzaklaştılar, kendilerine zarar verecek bu maddeyi.
7: Bir vatandaş marketten satın aldığı işte bu lavaşı balıkların yemesi için gölete attı. Balıklar önce lavaşa doğru ilerlediler, ardından hızla uzaklaştılar. Peki balıkların tüketmediği bu lavaşın içinde ne vardı?
8: Raf ömrünü uzatmak için, daha uzun süre dayanması için bir takım katkı maddeleri konuluyor. İşte sorun burada.
7: Elimden geldiğince kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü içerikleri ne kadar temiz görünse de hiçbir zaman tamamıyla temiz olmuyor ne yazık ki.
5: Bizler de şimdi marketten aldığımız lavaşı gölete atacağız. Bakalım balıklar yiyecek mi? Lavaşı attık. Önce yanına geldiler. Ondan sonra hızla uzaklaştılar.
8: Bu raf ömrünü uzatmak için barındırdığı maddeler bu tuhaf kokulara da sebep olabilir. Bazen belki biz farkında varamıyoruz ama işte hayvanların bu konudaki duyarlılığı daha yüksek.
9: Dışarıda dürüm yiyeceğimiz zaman tercih ediyoruz.
5: Sadece paketli lavaşlarda değil, marketlerde satılan tüm paketli ürünlerin içerisine ürünlerin küflenmemesi, bozulmaması için propiyokin asit kullanılıyor. Öyle ki bu asit de insan sağlığını tehdit ediyor.
10: Paketli gıdalardaki koruyucu maddeler özellikle çocuklar için tehlikeli. Dikkat dağınıklığı da bunlardan biri.
8: Bu raf ömrünü uzatan maddeler maalesef kansere varıncaya kadar vücudumuza birçok zararı var. Metabolizmayı da bozuyor. Kalp damar sağlığına zararı var. Damar tıkanıklığına sebep olabiliyor.
0: İstanbul'da ise bir eve ürün değişimi için giden 17 yaşındaki bir genç yanlışlıkla yeni boyanan yere basınca ev sahibi adeta çılgına döndü. Önce genci darp etti, ardından da hıncını alamayıp belindeki silaha sarıldı. O genç canını zor kurtardı.
1: Bir anda gözü döndü. 17 yaşındaki teslimatçıya kurşun yağdırdı. Hem de sadece yeni cilalanmış zemine bastı diye.
11: Tadilatta olan bir ev. Merdivene bastım. Merdivende boya varmış. Adam bana bağırdı. Ben de özür diledim. Müşteri olduğu için haklıdır dedim. Boyayı sildim. Boyada bir şey olmadığını gösterdim. Ondan sonra beni yaka paça daireden dışarı atmaya başladı. Sözlü bir tartışma yaşandı. Üstüme yürüdü. Bana yumruk attı.
12: İddiaya göre arkamdaki binanın terasına yapılan işte bu yere iki kez yanlış LED sistemi takıldı. Bunun üzerine 17 yaşındaki genç adrese geldi, ürünleri teslim etmek istedi. O sırada zeminler yeni cilalanmıştı. Genç fark etmeden yanlışlıkla o zemine bastı. İşte ev sahibi o an çılgına döndü. Önce genci darp etti, sonra sokak ortasında silahla kovalamaya başladı.

0: çocuğum hırsızlığa gitmedi. Benim çocuğum birine zarar vermedi. Sade bu ürünleri teslim etmeye gitti.
1: İstanbul Tuzla'da meydana geldi olay. Talihsiz genç ne olduğunu anlamadan silah seslerini duydu.
2: Ben silahını hazırladığını gördükten sonra arkamı dönüp kaçmaya çalıştım zaten. Arkamdan birkaç el ateş etti.
3: Kadar can havliyle kaçan genç park halindeki aracı kendisine siper etti. O sırada yapma abi diye ev sahibine yakardı. Ancak ev sahibi dinlemedi. 8 el ateş etti.
0: Sen yukarı sıkmıyorsun, çocuğumun ayaklarına gövdesine sıkıp.
2: 7-8 tane kurşun sıktı. Hiçbir kurşun bana gelmedi. Çocuğu da o sırada dedi ki işte onu öldür diyerekten bana küfür etti. Babasını tahrik etti.
0: Mermileri eğer sırtından alsaydım ben bunu olacaktım. Sırtında son dakikaya kadar çanta sırtında.
2: Direkt öldürmeye teşebbüs ateş etti ona. Kaçmasaydım orada o araba olmasaydı, arabanın etrafında dönmeseydim ya da mermisi bitmeseydi, diğer tilağı çıkartsaydı ben şu an yine konuşamıyor olacaktım. Zordu benim için, yani yaşadıklarım hiç kolay şeyler değil. İlk defa yaşıyorum bunları da. Gereğinin yapılmasını istiyorum.
1: 17 yaşındaki kurye canını zor kurtardı. Ona ateş eden ev sahibi ise gözaltına alındı.
0: Benim çocuğum o tarlaya gitseydi ben sırtımdan mermilerimi sayacaktım. Ben bu olayın kapanmasını istemiyorum. Sonuna kadar gitmek istiyorum.
4: Modern Şehirler programının yeni bölümünü ekranlara getireceğiz. Ekibimiz bu defa Van'ın İpek Yolu ilçesindeydi. Hep birlikte izleyelim.
5: Halk GEO'nun katkılarıyla

0: Gümrük ilçesi İpek yolundayız. Nüfusu 365 bin. Bölge idari işler ve sosyal yaşamla ön plana çıkıyor. Şimdi hep birlikte ilçeyi gezelim. Van'ın önemli turizm noktalarından bir tanesindeyiz. Van Kalesi eteklerindeyiz. Tabii Van Kalesi turizm ve tarihi açısından oldukça önemli. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler Van Kalesi'ne uğramadan geçmiyor. Hemen kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtıyor. Ekranlarda da görüyorsunuz. Tabii tarihine değinecek olursak M.Ö. 9. yüzyıl döneminde kral tarafından yaptırılan bu görkemli yapı Van'ın en önemli tarihi simgelerden biri. Van Kedi Evi'ndeyiz. Kentin önemli simgelerinden bir tanesi Van Kedisi. Beyaz tüyleri ve renkli gözleriyle dikkat çekiyor. Çok ilgi çekiyor değil mi? Şimdi buraya gelen turistler mutlaka buraya uğruyor.
1: Yani illaki gelen uğrayan oluyor, merak edenler oluyor. Biz tabii elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İsteyen olursa da içeri girip fotoğraflarını çekmek istiyor. Beslemek isteyen besleyebiliyorlar.
0: Özellikleri neler?
1: Yani Van Kedisi'nin özellikleri bir gözünün mavi bir gözünün sarı olması. Genelde bir gözü mavi bir gözü yeşil oluyor. Bir gözü mavi bir gözü kahverengi olanlar da var.
0: Tek göz oluyor.
1: Tabii onlar tek göz oluyor ve o kahverengisi mavi olanlar çok çok nadir oluyor. Milyonda bir olacak şekilde. Tabii bunlar da üç klasmana ayırıyor. Mavi, yeşil, mavi, sarı diye. İkinci klasmanlar mavi oluyor. İki gözü de mavi. Üçüncü klasmanlarsa sadece gözleri sarı ve yeşil oluyor.
0: Tabii Van edildiği zaman akla ilk Van kahvaltısı geliyor. Bizler de şu anda Kahvaltıcılar Sokağı'ndayız. Tabii Van kahvaltısı Guinness Rekorlar kitabına giren dünyaca ünlü kahvaltı. Bu kahvaltının özelliğin doğal olması, tamamen doğal ürünlerden elde edilmesi. Ama bizler şu anda şefimiz yanımızda, o bize anlatacak. Acaba Van kahvaltısının özelliği neler?
2: Bir tane kavut mırtuğa Van'ın, Vanlıların sofrasında olmazsa olmazınızdır. Özellikle kavutla mırtuğa. Bir de bu kaymak. Mesela bu kaymak sütlü sarıdan başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bu otlu peynirimiz efendim. Van otlu peyniri budur. Beş çeşit ot var içinde. Özellikle mendi, hele sirmu ve catırın içinde 5 çeşit ot var ve şifalı. Yani Van'ın en kahvaltılarında olmazsa olmaz

0: Sofraların vazgeçilmesi olmaz olmazı Van peyniri. Van ve bölge aslında Türkiye'ye hitap ediyor.
1: Van peyniri ilk bahar yaz aylarında yabani dört çeşit genelde kullanılan otlar kullanılıyor. Bunlar otun ve sütün bol olmasıyla elde ediliyor. Sütlerin bol olduğu zaman ilkbahar yaz aylarında annelerimiz işte dağlarda topladığı otlarla bu peynirleri üretiyor.
0: Peynire kullandığınız otlar var.
2: Peynire kullandığımız sirmudur.
0: Evet.
2: Normalde bu aylarda dağlarda toplanır. Peynire katılır, getirir, burada satılır. Tekrar bu şekilde satılır. Yağda kızartıp yumurta kırmışlar yiyorlar da.

0: taradık, açtık. Şimdi burada neler yapılıyor?
1: Burada kumaşın iplerini hazırlıyoruz. Evet, ip hazırlıyoruz, kumaşa geçeceğiz. Önce tarama, sonra teşhi, teşhiden sonra kumaşa geçiyoruz.
2: Şimdi nördüz kumaşıyla kıyafet yapılıyor, aksesuar oluyor. Bizim kumaşlarımız çok kaliteli olduğu için mesela yazın çok serin tutuluyor. Kışında terleme, yani sıcak tutuluyor, evet. Aksesuar oluyor, çanta oluyor, kravat oluyor, ceket oluyor. İstediğin her kıyafeti çıkartabiliyoruz.

0: Van'ın en önemli kültürel değerlerinden bir tanesi. Birçok evde bulunuyor ve buraya gelen, Van'a gelen il dışından, yurt dışından yerli yabancı turistler bu kilimleri görmeden geçmiyor.
1: İplerimiz önce yünden, taraktan, teşiden geçtikten sonra buraya geliyor ve biz burada kendi kültürümüzü, kendi geçmişimizi motif motif, ilme ilme, halı ve kilime işliyoruz. Yani biz şöyle diyoruz aslında, bizim kilimlerimiz, halılarımız müzelerde değil de dokuma tezgahlarda hayat bulsun, dokuma tezgahlarında yaşatılsın. Biz bunu istiyoruz ve bunu yapıyoruz.

0: bu bütün desenin ismi Hep Çeker.
1: O ne demek?
0: Birlikte olduğu için. Mesela bir tarafını bitirip öbür tarafa geçemiyorsunuz. Bu gül bitmeden bunun da gelmesi lazım.
1: Önce bir taraf işlenir değil mi?
0: Daha sonra beraber oluyor yani.

0: Van tavasının özelliği nedir? Van tavasından bize bahseder misiniz?
1: Merhaba, hoş geldiniz. Van tavamız coğrafi işareti Van'ımızın yöresel yemeği. Bizim Nordus kulusuyla yaptığımız Van tavası. Burada esnaflar Van'da kendi aralarında imece usulü toplanıp etini, biberini, domatesini, tereyağını, zebzesini aldıktan sonra bunu fırına atarlar, sonra çıkarıp beraber toplu halde yenilen bir yemeğimizdir. Bunun ismi de Van tavasıdır. Bunun yapılışını anlatırız. Hem coğrafi işaretli hem de çok lezzetli. 4 saat boyunca kısık ateşte, odun ateşinde pişer, fırında pişer genellikle. Bir de Van tavamızın özelliği bakır tava olmasıdır. Bakır olmasa o lezzeti alamazsınız. Hazırlayışını anlatalım size isterseniz. Öncelikle soğanımızı döküyoruz altına. Doğranmış soğanımız. Arkasından sarımsağımızla. Ve sonra etimizi bırakıyoruz efendim. Kemikli erkek kuzu etidir. Dikkat ederseniz zaten etimiz kemiklidir. Bu 4 saat boyunca kısık ateşte ağır ağır piştikten sonra eti pamuk gibi muazzam bir lezzet oluyor. Tabi bundan sonra biberimizi üstüne bırakıyoruz efendim. Biberle doğradık, böyle iri iri doğruyoruz. O zaten orada 4 saat piştikten sonra biberler bile melhem gibi olur, küçülüyor. Ve domatesimizi üstüne bırakıyoruz. Şu an mevsimi olduğu için böyle küçük çeri domates bırakıyoruz. Hani kışında iri domatesleri doğrayıp bırakıyoruz. Bunlar da bir nevi salça görevi görüyor.

domateslerimiz. Son olarak da kendi tereyağıyla beraber yaptığımız sosumuzu üstüne gezdiriyoruz ve bunu birazdan size göstereceğim gibi fırına atıyoruz. Bu 4 saat kısık ateşte ağır ağır piştikten sonra muazzam bir lezzet ortaya çıkıyor. Van'ın coğrafi yemeği Van Tabası.

0: kızların hepsi birbirinden yetenekli. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye finallerinde yarışmaya katılacaklar.
1: Evet, merhabalar. Senin de tabii.
2: Merhabalar. Ben Esma Nur. 14 yaşındayım. 8 yıldır folklordayım. Çok mutluyum bu ekibe girdiğimden beri.
0: Bir de şampiyonaya gideceksin.
2: Evet, Antalya ile Konya'ya gideceğiz.
0: Evet.
2: İnşallah birincilikle sonlandırırız.

0: Ben de 6 yıldır buradayım.
1: Peki kostüm böyle zor mu, ağır mı?
0: Yok. Yani kıyafete bağlı.
1: Evet. Bir de şöyle şu kofi hani böyle bayağı bir sıkı olunca değil mi? Yarışmada falan böyle sıkıyordur.
0: Yani düşmesin diye önlem alınması için sıkıyorlar.
1: Peki kaç tane oldu?
0: Yani bilmiyorum, 50'den fazla olur herhalde.
1: Peki en sevdiğin oyun?
0: En sevdiğim oyun... Hepsi yani.
2: Halk oyunlarımızı gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı bütün ciddiyetiyle devam ettiriyoruz. Halk oyunları bilindiği gibi kültürümüzün en önemli mihenk taşlarından bir tanesi. Ve bunu gelecek nesillere ancak bizler öğreterek aktarmaya çalışıyoruz. Keçefes'ten üretilen bir başlık bu. Buradakiler işte liraları anlatıyor. O dönem genç kızları daha güzel göstermek ve daha albenisi olsun diye kullanılmış ama tamamen aslında soğuktan daha iyi korunmak adına böyle çepeçevre sarmalanmış. Kültürümüzde de bayanlarımızın saçı hiçbir şekilde görünmesin diye bu şekilde bir bağlama modeli var. Yani en üste giydiğimiz giysi paçasına yelek diyoruz. İçine giydiğimiz kostüm paçasına cepken diyoruz. Gömleği var. Beşi bir yerde yine belini sarsın, kadın daha güçlü olsun, yaptığı işte de daha güçlü olsun diye kuşak, bel kuşağı dediğimiz kuşağımız var. Kadını soğuktan koruması için iki tane etek giyiyor kadın. İç etek ve dış etek dediğimiz hem önünü saran hem de arkasını saran. Aslında çok kullanışlı. Biz kuzey kostümünü kızlarımıza gidiyoruz. Kuzeyde Van'ın daha soğuk olduğu bir bölge. Dolayısıyla da kostümün böyle kat kat bir kostüm. Biz Tuşbasana Spor Kulübü olarak kıyafetlerimizi, oyunlarımızı, türkülerimizi, oyunlarımızın figürlerini gelecek nesillere aktarmak için bu işi kendimize misyon edinmişiz hocam.

0: Alkin. Afrika sıcakları Ege bölgesine etkisini arttırıyor. Son duruma bakacağız. İzmir'e gideceğiz haber ekibinden. Sefer Ayça bizi bekliyor olacak. Sefer, kolaydın. Kolaylıklar dileyelim. Ne kadarlık bir sıcaklık var şu an İzmir'de?
1: Hemen söyleyelim Gökhan, 37-38'e doğru yükseliyor. Şimdi Temmuz ayı yumuşak geçiyordu. Çok sıcak değildi ama şimdi Afrika sıcakları da artık yurdumuz Avrupa.

0: kafadan gelmeye başlayacak. Daha doğrusu şunu şöyle benzetme yapayım. Yani filmin ilk bölümü bitti, ikinci bölüm başlıyor, en heyecanlı bölüm başlıyor artık sıcaklarla Ege bölgesinde. Çünkü 38-39 normal dereceleri göreceğiz. Şimdi kameraman arkadaşım İsa göstersin. Burası şu anda Konak Meydanı görmüş olduğunuz gibi ve normal günlerde oldukça kalabalık olur artık sıcaklar yavaş yavaş bastırınca. Görmüş olduğunuz gibi sakinlik var. Sadece İzmir dışından gelenleri görebiliyoruz. Fotoğraf çektiriyorlar Saat Kulesi'nde. Ondan sonra da onlar da ayrılıyorlar. Ve baktığımızda İzmir'de işte ağaç altında, gölge altında olan vatandaşları görüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi İzmir'de Temmuz ayı yarısına kadar normal mevsim normallerinde gitmişti ama bundan sonraki sıcaklıklar gerçekten çok fazla olacak ve hissedilen sıcaklık nemle birlikte 43-44 derecelere kadar ulaşılacak. Tabii vatandaşlar da artık serin deniz kenarlarında giderek serinlemeye çalışacaklar. Dediğimiz gibi İzmir'de şu anda 38 dereceye yaklaştı şu anda hava sıcaklığı, saatler 13.41 gösterirken diğer bölgelerde de Manisa, Aydın'da da 41-42'ye kadar da çıkabiliyor. İşte şu anda İsa Mustafa Eraslan'ın görüntüleri, bazı vatandaşlarımız gölgeyi tercih ediyorlar. Gölge altında serinleyerek çocuk tercih ediyorlar. Dediğimiz gibi bugüne kadar, bu tarihe kadar iyiydi toparlamak istersek. Şu saatten itibaren, bugünden itibaren sıcaklıklar başlıyor. Biz buradan uyarımızı yapalım, önlemler alınsın. Son not, 11 ile 16 arasında yaşlılar, kalp hastaları dışarı çıkmamasında uzmanlar uyarıda bulunuyorlar diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Gökhan.
1: Sefer Ayçe, notları için teşekkür ederim. Tabii havaların ısınmasıyla birlikte hem güneş gözlükleri hem de güneş kremlerine olan talepte arttı ama uzmanlar uyarıyor. Sahte ürünlere dikkat diyelim. Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci bizi bekliyor olacak. Kübra, kolaylıklar dilerim. Hemen sözü sana bırakalım.
2: Teşekkürler Gökhan Kurt. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında sıcaklardan kaçıp sağlığımızı tehlikeye atmayalım derken sağlığımızı sahte ürünler kullanarak tehlikeye atabiliyoruz. Bu nedenden dolayı hem güneş kremi kullanımında hem gözlük kullanımında neden sahte kullanmamamız gerektiğini anlatacağız aslında. Yanında çok değerli bir konuğum var. Doktor Ömer Mert, dermatoloji uzmanı konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Hocam havalar çok sıcak. Tabii bu sıcak havalardan korunmak için güneş kremi kullanıyoruz, gözlük takıyoruz ama bunların sahtelerini kullanırken sağlığımızdan olabiliriz. Peki ne tür tehlikeleri var?
3: Şimdi güneş ışınlarının içerisinde bizi aslında tehlikeye atan şey ultraviyole ışınlar. Ultraviyole ışınlar bizi yaşlandırıyor, lekeye sebep oluyor, deri kanserlerinin ihtimalini, riskini arttırıyor. Güneş kremlerinden ve güneş gözlüğünden de beklentimiz aslında bu ultraviyole ışınlarına karşı bizi koruması. Sahte ürünler olduğunda hem gözlükler için hem güneş kremleri için geçerli. Bu UV, ultraviyole ışınlarından koruma etkisi olmuyor. Dolayısıyla biz korunduğumuzu zannederken bu zararlı ışınlara maruz kalıyoruz. Bu da en önemli problem.
2: Hocam mesela sahte güneş kremi aldık diyelim ki onun içindeki ne madde olduğunu da bilmiyoruz. Güneşten korumayı bırakalım, farklı hastalıkları da yol açabilir mi? Ne tür mesela cilt problemlerine yol açar?
3: Tabii ki içeriği denetlenmiş malzemeler olmadığında, oranları doğru yapılmadığı zaman, daha kalitesiz benzer sahte ürünler, içerikler kullanıldığında bir kere etkisizlik. Yani sürdüğünüz krem işe yaramaz. İkincisi, steril koşullarda hazırlanmadıysa mikrop bulaşabilir, enfeksiyona sebep olabilir. Üçüncüsü de alerji reaksiyonları. Bunlar çünkü testlerden geçmeden hazırlanıyor sahte ürünler. Alerjik reaksiyonlara, kızarıklı kaşıntılara daha fazla sebep oluyor sahte olduklarında.
2: Genellikle hep sizlerden de uyarılar yapılıyor ya. Yaz, kış aslında güneş kremi kullanmamız gerektiği söyleniyor. Güneş kremini hem günde kaç defa kullanmamız gerekiyor, daha doğru olur? Kaç saatte bir yenilemek gerekiyor? Ve neden yaz, kış mesela uyarısı hep yapılır?
3: Ultraviyole ışınlar güneş ışınlarının içerisinde bulunuyor. Yani biz güneşi görüyorsak yazında, kışında bu ultraviyole ışınlara maruz kalıyoruz. Bu nedenle yaz, kış kullanmak lazım. Tabii yaz aylarında güneşin etkisi daha da artıyor. Gün içerisinde 2-3 saatte bir güneş kremini tekrar sürmek lazım. Güneş kremine ek olarak güneş gözlüğü, şapka gibi, uzun kıyafetler gibi bariyer yöntemlerle de korunmak lazım. Ve öğlen 11-16 arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya gayret edelim. Dışarıda bulunduğumuzda da gölgede durmayı tercih edelim.
2: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Doktor Ömer Mert'e teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra Kılıç Tepeci'ye notları için teşekkür ederim. Sayın seyirciler, İstanbul 7 tepeli bir şehir. Her biri ayrı bir hikaye, ev sahipliği yapan o tepeleri ve onların hikayelerine bakacağız.

0: Fatih, Edirne Kapı, Süleymaniye. Benim bildiğim bu kadar.
1: Şamlıca Tepesi, Topkapı.
2: Fatih, ondan sonra Yavuz Selim. Yani sur içindeki Yeditepe'den bahsediyorsa genel olarak mı? Benim bildiğim sur içinde eski İstanbul Yeditepe'den oluşur yani.
3: Şehirlerin en güzeli, kıtaları birbiriyle buluşturan, imparatorluklara başkentlik yapan, her taşıyla ayrı bir hikaye anlatan, peygamber övgüsü almış eşsiz bir medeniyet. Yeditepe üzerine inşa edilen kadim ve Müslüman şehir İstanbul. Yeditepe üstünde zaman bir gerge fişler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler der Necip Fazıl Kısakürek Canım İstanbul şiirinde. İşte Yeditepe'nin üzerine kurulan bir şehirden bahsediyoruz. Peki bu Yeditepe neresi?
4: Çamlıca biliyoruz tepe olarak. Hı-hı. Yeditepe bence büyük camilerin olduğu tepeler diye düşünüyorum.
5: Hı-hı. Süleymaniye mi?
6: Çamlıca Tepesi aklıma geliyor. En büyük tepe orası. Kulay var orada. Cami var orada. Çok mükemmel, çok güzel.
7: Geçen yarışmada çıkmıştı Edirne Kapı'nın olduğu yer. Evet, tepe olmasa da orası şaşırtmıştı. Evet. Orası Edirne Kapı'da şeylerden biri, tepelerden biri.
8: Çamlıca Tepesi, Sultanahmet, Fatih.
9: Yani buraya yakın Pierre Loti'yi biliyorum. Belki oraya yakın bir yer olabilir.
2: Bir tepe, Yavuz Selim Tepesi, Fatih Tepesi.
10: Doğru ama buralara kendine has sembollerle yapılar inşa etmiş. Mesela birinci tepeyi Ayasofya yapmış. İkinci tepenin olduğu yere çemberli taş yapmış. Yaklaşık 1300 yıl Doğu Roma'nın bu yedi tepeli şehirde kurduğu sembolleri yeni fetheden Osmanlı'da 1453'te beraber Fatih Sultan Mehmet'le beraber kendine has bir dokuyla aslında tezyin ediyor.
1: Ne bileyim yani yedi tepesi olduğunu biliyoruz tabii de çok saçma değil mi? 61 yaşındayım. 60 senemden beri İstanbul'dayım. Bunlardan haberim yok. Ben boşuna yaşamışım.
11: Yani herkes bir gel Çamlıca diyor ama Çamlıca değilmiş onu biliyorum.
3: Yedi tepeli şehrin ilk tepesi Sarayburnu. Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii bölgesinde yükselen bu tepe bir başka deyimle İstanbul'un kalbi.
10: Ayasofya'yı alıyor, amacına uygun camiyi kibir yapıyor Osmanlı ama Ayasofya'nın hemen karşısında bir Sultanahmet Camii yaparak birinci tepenin süsünü Sultanahmet Camii yapıyor.
3: İkinci tepedeyiz. Çemberli Taş Roma'nın tarihi simgelerinden biri. Osmanlı Devleti ise bu tarihi dokuya Nuri Osmaniye Camii ile kendi mührünü vurdu.
10: Çemberli Taş'ın olduğu yerin hemen yanına Nuri Osmaniye, 3. Osman'ın nuru anlamına gelir. Aynı zamanda Osmanlı'nın nuru, Devlet-i Aliye'yi. Ali Osman veya Devleti Ali Osman diye de geçer. Şimdi 3. Osman'ın nuruyla süslüyor, Nuri Osmaniye yapıyor.
3: Üçüncü tepe olan Bayezid Tepesi'ndeyiz. Şimdi de Bayezid Tepesi'nin içerisinde hem Bayezid Meydanı hem de Süleymaniye Camii bulunuyor. Gelenlere ise eşsiz bir manzara sunuyor. Bayezid Tepesi yalnızca tarihi eserleriyle değil, Kapalı Çarşı ile İstanbul Üniversitesi ile ve Bayezid Camii ile yüzyıllardır şehrin en canlı merkezlerinden biri. Dördüncü durağımız Fatih Tepesi. Fatih Sultan Mehmet Han'dan hatıra bu tepe içerisinde hem Fatih Camii'yi hem de Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini bulunduruyor.
10: Dördüncü tepenin olduğu yer ilginçtir. Havariyun Kilisesi diye geçiyor. Romalıların normalde hükümdarlarının gömüldüğü bir tepe ve Fatih Sultan Mehmet şehri fethettiğinde bu Havariyun Kilisesi'nin kalıntıları kalmış. İşte bu metruk kalıntıların üzerine Fatih kendi Sultan Mehmet Külliyesi'ni yapıyor ve bugün Fatih Sultan Mehmet Külliyesi de Dördüncü Tepe'nin tezyini oluyor.
3: Halic'in eşsiz manzarasıyla Yavuz Sultan Selim Tepesi bizleri karşılıyor. Burası adını Yavuz Sultan Selim Han'dan alıyor. İstanbul'un hem tarihi dokusunu hem de hakim konumunu beraberinde bulunduruyor. Halice Hakim Yavuz Sultan Selim Camii İstanbul'un en yüksek noktalarından birinde baş gösteriyor. Şehrin süliyetine yön veren bu eser Osmanlı'nın klasik dönem mimarisinin en önemli örnekleri arasında yer alıyor. Altıncı tepenin en dikkat çekici özelliği ise bir sultan tarafından değil, sultan kızının eseriyle süslenmiş olması. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mihrimah Sultan Camii, Edirne Kapı'nın en görkemli yapılarından biri olarak İstanbul silüetine ayrı bir zarafet katıyor.
10: Yedinci tepe ise Cerrah Mehmet Paşa ile süslenmiş. İşte bu yedi tepeden mütevellit artık Osmanlı bu eski şehir dokusunu kendine has külliyelerle değerlendirmiş oluyor.

0: İstanbul'da 7 tepe demek 7 ayrı hikaye demek. Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan bu eşsiz miras yalnızca taş ve topraktan ibaret değil. Medeniyetlerin bıraktığı izlerin de en güçlü tanığı. İstanbul 7 tepesiyle geçmişi bugüne taşımaya, tarihi her gün yeniden anlatmaya devam ediyor.
1: Burayı zamanı verene adıyor aslında Osmanlı. Hani zamanı verene külliye ile bir armağan gönderiyor. Mevla'ya adıyor. Ve bu külliyelerde bilabeder, halka dönük aşevler oluyor, sebiller oluyor, hanlar oluyor, hamamlar oluyor. Buralarda yalnızca namaz kılınan mekanlar, mescitler değil, medreseler oluyor. Ve buralarda hem ruhu besleyen hem bedeni besleyen yerlerde aslında şehrin o en güzel noktalarını devletin kendi kudretinin, gücünün gösterildiği yerlere dönüştürmüş oluyor.

0: Haber Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda aynı kaldı. Aylık bazda ise %2,9'luk geri çekilme yaşadı. Mayıs ayında alt sektörler farklı bir görünüm sergiledi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Elektrik, gaz ve buhar üretimindeki yıllık artış %1 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise %5'lik gerileme kaydedildi. Aylık verilerde madencilik sektörü %1,5 büyüdü. İmalat sanayinde %3,3, enerji üretimi ve dağıtımında %0,9'luk düşüş görüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Sistem dondu, online satışım durdu.
6: Tamide çözülsün.
5: Nasıl?
6: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
5: Büyüksün.
6: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
5: Tami.
6: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
5: Yürü be Tami.
7: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
12: Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
11: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Hepsi Bro'da premium.

0: geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar.tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Basit bir ısırık tehlikeye dönüşebilir. Yaz aylarının kabusu sivrisinekler için önemli uyarılar geldi.
4: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisinek ısırıkları da arttı. Pek çok kişi bu ısırıkları normal bir kaşıntı olarak görse de uzmanlar bazı sivrisinek ısırıkları konusunda uyarıyor.
5: Tüm sivrisinek ısırıkları tehlikeli değil. Bazı sivrisinek türleri çok ciddi hastalıkları taşıyabiliyor.
6: Yaz geldi. Yaz kendini belli ediyor. Bu aralar tam böceklerin ve sivrisineklerin dönemi.
3: Sinek ısırığı deyip geçmemek gerekiyor. Uzmanlar bazı ısırıkların hafife alınmaması gerektiğini söylüyor.
5: Yani ısırık alanında giderek artan bir kızarıklık, şişlik, ısı artışı fark ediyorsak yine ikincil enfeksiyonlar açısından bir uzmana başvurmak gerekiyor.
7: Kaşı örme yara oluşu evet. Yani birkaç ilaç var onları sürüyoruz ama onlar da zararlı büyük ihtimalle.
3: Sivrisinekler ciddi hastalıklara yol açabiliyor.
5: Bazen bu sivrisinek ısırıkları ciddi alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyorlar. Bunlar arasında da mesela ciddi nefes darlığı, özellikle göz kapaklarında, dudakta, küçük dilde şişme, bilinçte değişiklik gibi değişiklikler oluyorsa daha da önem arz ediyor.
8: Kaşınıyoruz, yapacak bir şey yok. Kolonya, limon kolonyası sürüyorum. Belki alır diye, o kadar.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Çin, diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü, güven, huzur ve istikrarın tesisi için insani yardımlar dahil ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Lübnan'la Suriye'nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölge için faydalı olacağına dikkat çekti. İkili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, Liberyalı mevkidaşını da kabul etti. Liderler ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacmi potansiyelini değerlendirmek için adımlar atmayı sürdürmenin faydalı olacağını belirtti. Liberya'da savunma sanayi, güvenlik, eğitim ve ulaştırma gibi alanlarda da işbirliğini kuvvetlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.
10: Washington'la Tahran arasında diplomasi trafiği sürerken karşılıklı açıklamalar gerilimi yeniden yükseltti sayın seyirciler. Trump, İran görüşme istedi derken İran bu iddiayı yalanladı. Amerikalı bazı üst düzey yetkililere göre ise iki ülke arasındaki görüşmeler verimli geçiyor. Ancak İran hem nükleer konusunda taviz vermeli hem de Hürmüz saldırıları sona ermeli deniliyor.
11: Washington-Tahran hattında kritik dönemeç. ABD Başkanı Donald Trump, İran müzakere istedi dedi, Tahran'dan anında yalanlama geldi. Trump, İran'ın ABD ile görüşmelerin devam etmesini istediğini ve Washington'ın bu talebi kabul ettiğini açıkladı. Ancak ateşkesin sona erdiğini İran'a net bir şekilde bildirdik sözleriyle Tahran yönetimine askeri baskının devam edeceği mesajını verdi. İran'dansa bu açıklamaya yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran ABD ile müzakerelerin sürdürülmesi için hiçbir talepte bulunmadı açıklamasını yaptı. Bekai, sadece Katar'la arabulucunun Tahran'a

0: yapacağı ziyaretin kabul edildiğini söyledi. Öte yandan bazı üst düzey ABD'li yetkililer İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları durdurması ve nükleer programa ilişkin somut tavizler vermesi gerektiğini yineledi. Yetkililer İran'ın nükleer tesislerini gerektiğinde yeniden hedef alabilecek askeri seçeneklerin masada olduğunu da dile getirdi. Ortaya çıkan tablo Washington'la Tahran arasında diplomasinin tamamen bitmediğini ancak askeri baskının da eş zamanlı olarak sürdüğünü gösteriyor. Şimdi gözler Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk trafiğinde.
1: İsrail'e ilk günden beri en fazla desteği Amerika Birleşik Devletleri ile veren ülke Almanya ve Almanya bir kez daha İsrail'in yanında durdu. Federal Konsey İsrail'in var olma hakkını inkar etmeyi suç sayan bir tasarıyı kabul etti. Peki nedir son durum? Hemen Almanya'ya gidelim. Abi A Haber ekibinden Fatih Yılmaz bizi bekliyor. Fatih, söz hemen İstanbul'dan sana bırakalım.
2: Gökhan Kurt, Almanya'da İsrail'in var olma hakkının kamuoyu önünde açıkça reddedilmesini suç sayan yasa girişimi senin de ifade ettiğin üzere Federal Eyaletler Meclisi Bundesrat'tan onay aldı. Hessen Eyaleti'nin hazırladığı yasa tasarısına böylelikle eyaletlerin çoğunluğu destek vermiş oldu. Düzenleme şimdi yaz tatilinin ardından federal meclise gelecek. Tasarı yasalaşırsa İsrail Devleti'nin var olma hakkının kamuya açık şekilde reddeden ya da İsrail'in ortadan kaldırılması çağrısı yapan kişiler bu ifadelerin antisemitik şiddeti veya nefret suçlarını teşvik edebilecek nitelikte görülmesi halinde 5 yıla kadar hapis ya da para cezasıyla karşı karşıya kalabilecekler. Hessen Eyaleti Adalet Bakanı ki tasarının hazırlayıcısı Christian Heinz düzenlemenin İsrail hükümetinin politikalarını eleştirmeyi değil Almanya'daki Yahudi yaşamını korumayı amaçladığını söyledi. Heinz özellikle 7 Ekim 2023 sonrası Almanya'da antisemitik olaylarda yaşanan artışın bu tasarının hazırlanmasında etkili olduğunu savundu. Ancak yasa tasarısı Alman kamuoyunun hukuk çevrelerinde de ikiye böldü. Zira birçok anayasa hukukçusu düzenlemenin ifade özgürlüğünü güvence altına alan anayasanın 5. maddesiyle çelişebileceği görüşünde. Nitekim Federal Meclis Bilimsel Hizmetleri de hazırladığı değerlendirmede tasarının belirli bir siyasi görüşü hedef alan özel bir ceza düzenlemesi niteliği taşıyabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan yasa girişimine destek verenler ise mevcut ceza hükümlerinin her durumda yeterli olmadığını, antisemitik nefret söylemiyle mücadelede hukuki boşluk bulunduğunu savunuyor. Bundesrat'ın kabul ettiği yasanın tasarının yasalaşabilmesi için son sözü federal meclis söyleyecek. İşte yaz tatilinden sonra bu konu meclise gelecek ve çok ciddi anlamda hem siyasi hem de hukuki tartışmalara tahne olması bekleniyor bu tasarının diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Fatih Yılmaz'a notları için teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yavru vatana doğalgaz tedarine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Peki bu projenin önemine yanıtına bakalım.
3: Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz.
4: Türkiye, Akdeniz'de tarihi bir adım attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye, deniz altından inşa edilecek dev bir doğalgaz boru hattıyla birbirine bağlanıyor. Proje tamamlandığında yavru vatanda elektrik kesintileri tarih olacak. Adada enerji sıkıntısı sona erecek. Boru hattının kurulmasına ilişkin mutabakat saptı, Başbakan Ünal Üstel'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından imzalandı. Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende iki ülke yetkilileri de hazır bulundu. Boru hattı yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda olacak. Anamur'dan başlayıp Teknecik'e kadar uzanacak. Proje ilişkin detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı.
3: Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Tekneci'ye gelecek bu doğal hattında 2 adet 22 inçlik boru hattı inşası planlanmaktadır. Ve bu hattı biz aynı zamanda çift yönlü, yani kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye gazı getirecek şekilde, yani Türkiye'den adaya, adadan da ileride belki olabilecek bir gaz kaynağını ülkemize ve oradan Avrupa'ya ulaştırmak üzere bu şekilde dizayn edeceğiz. Ve adaya ulaştırılacak doğal gazı başta elektrik üretiminde kullanmak üzere çalışmalarımıza hız vermiş olacağız.
1: NATO zirvesinde alınan kritik kararlar kadar Başkan Erdoğan'ın liderlere takdim ettiği özel üretim hediyeler de dünyanın gündeminde. Peki devletler arası ilişkilerde hediyelerin diplomatik karşılığı ne anlam ifade eder? Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş bu sorunun yanıtını değerlendirdi.
5: Egemenlik ve milli güç sembolü olarak verilen bu stratejik hediyeyi değerlendirmemiz gerekiyor.
6: Devletler arası diplomaside bazen bir hediye sözlerden daha güçlü mesajlar içerebiliyor.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın silah hediyesi bir protokol armağından ziyade Türkiye'nin savunma sanayisiyle yükselen güç kimliğinin de sembolik ifadesi olarak söylememiz gerekiyor.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrasında takdim ettiği hediyede Türkiye'nin hem devlet geleneğini hem de savunma sanayisindeki gücünü liderlere sembolik bir şekilde anlattı. Erdoğan zirveye katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel üretim revolver silah ve mermi hediye etti.
5: Liderlerin diplomasi ve kişisel ilişki boyutuyla isimlerinin yazılı olması liderler arası diplomasi açısından da çok büyük önem taşıdığını ifade etmemiz gerekiyor.
6: Peki devletler arası ilişkilerde hediyelerin diplomatik karşılığı ne anlam ifade ediyor? Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş değerlendirdi.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara zirvesine katılan liderlere 357 Magnum tipi bir tabanca hediye etmesi de sadece protokol hediyesi değil, daha çok stratejik ve bir sembolik anlam ifade ettiğini de söylememiz gerekiyor.
6: Başkan Erdoğan'ın ülke liderlerine savunma sanayi ürünü hediye etmesi nasıl okunmalı?
5: Ankara zirvesinin kalıcı bir simgeyle temsil edilmesiyle beraber Türkiye'nin de artık diplomatik hafızalarda kesin ve net olarak bir yer almasını sağlayacak önemli bir hediye olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
6: Söz konusu hediye Türk markalarının görünürlüğünün artmasına da katkı sağlıyor.
5: Savunma sanayisi açısından da değerlendirdiğim zaman ihracat açısından çok büyük bir dolaylı bir göstergenin ürünü ve aynı zamanda da Türk markalarının tanınırlığının arttırılması noktasında da önemli bir sembolü ifade ettiğini söylememiz gerekiyor. NATO amblemiyle büyük Türk bayrağımızın birlikte kullanılması, bu da Türkiye'nin NATO içindeki güçlü yapısıyla beraber NATO'ya verdiği destek ve katkıyı, Türk savunma sanayisinin NATO için artık bir üretim merkezi konumuna geldiği ve bu noktadaki güvenliği ilişkilendirmesi noktasında da çok önemli bir süreci başlattığını, milli kapasiteyle ittifak dayanışmasının en büyük göstergesi olarak da bunu bir anlamda yine değerlendirebiliriz.
1: Bir son dakika gelişmesini ekranlara getirelim. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunduğu Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı. O paylaşımda tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenica'nın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenica'yı asla unutmayacağız diyor Başkan Erdoğan. Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümü nedeniyle yapmış olduğu o paylaşımı ekranlara getirdik. Sınırlarımızın dışındaki gelişmelere baktığımızda ise İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar yerleşim bölgelerine de sıçradı. 12 kişi hayatını kaybetti, 23 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.
4: Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası bu kez İspanya'yı vurdu. Orman yangınları yerleşim yerlerini sardı. Ev ve iş yerleri küle döndü. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı ülkenin güneyinde çıkan orman yangınları şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerleri alevlerin ortasında kaldı. Onlarca hektarlık alan küle döndü. Faciada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişiden de haber alınamıyor. Kapanan yollar nedeniyle tahliye çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Evlerini kaybeden onlarca kişi spor salonları ve geçici barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Dumandan etkilenen ve vücutlarında ağır yanıklar oluşan çok sayıda yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.
7: Gördüğünüz gibi arkamda alevler var. Rüzgar çok şiddetli. Yangın çıktı ve çok kısa sürede yayıldı. Evlerimiz yanıyor. Çok endişeliyiz.
4: Yangınlara müdahale hem karadan hem de havadan sürüyor. Yangına devrilen bir elektrik hattından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu iddia edildi. Türkiye'de felakete ilişkin taze mesajı

0: yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz ifadesi kullanıldı.
1: Ekranlara getireceğimiz görüntünün adresi Hindistan. Hindistan'ın Gujarat eyaletinde hayvanlarını otlatan bir çoban Asya aslanının saldırısına uğradı. Köylüler çobanı bacağından ısıran aslanı taş atarak uzaklaştırmaya çalıştı.
2: Bir anda ortaya çıktı, tek pençe darbesiyle yere serdi. Aslanın saldırısına uğrayan çoban ölüm kalım savaşı verdi. Korku dolu anların adresi Hindistan'ın Gujarat eyaleti. Hayvanlarını otlatan çoban bir anda karşısına çıkan dişi aslanın hedefi oldu. Aslan üzerine atladığı çobanı yere savurdu, bacağını pençelerinin arasına aldı. Kanlar içinde kalan çoban kurtulmaya çalışsa da bu mümkün olmadı. Çevredeki köylüler çobanı kurtarabilmek için aslana taş attı, yüksek sesle bağırdı. Ancak dişi aslan saldırısını sürdürdü. Kimse yanına yaklaşmaya cesaret edemedi. Aslan yaklaşık yarım saat süren saldırısına son noktayı koydu, ormanlık alana doğru uzaklaştı. Bacağından ısırılan çoban hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Selanik Memmingen seferini yapan Ryanair'e ait yolcu uçağı havada arızalandı. Sayın seyirciler, Selanik Havalimanı'na dönen uçağın inişi sırasında motorundan kopan bir parça kabinin penceresine isabet etti. Kabinde oluşan hava akımına kapılan bir yolcuysa kırılan camdan aşağı düşmekten son anda kurtarıldı.
2: Motordan kopan parça kabinin camını kırdı. Havada korku dolu anlar yaşandı. Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen şehrine gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Pilotlar Selanik Havalimanı'na dönmeye karar verdi. Uçak iniş için alçalırken sağ motordan kopan bir parça kabin penceresine isabet etti. Şiddetli darbeyle uçağın camı kırıldı. Kabinde ani basınç kaybı oldu. Oksijen maskeleri açıldı. Yolcular panik içinde çığlık attı. Pencerenin önünde oturan 61 yaşındaki Sırp yolcu hava akımına kapılarak uçağın dışına doğru sürüklendi. Yolcuyu uçaktan düşmekten bacaklarından tutan eşi kurtardı. Uçak Selanik Havalimanı'na indirildi. Yüz, boyun ve omzundan yaralanan Sırp yolcu hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcularsa Ryanair'e ait başka bir uçakla Almanya'ya ulaştırıldı.
1: Sayın seyirciler, tam 40 yıl önce çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'da yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş diplomatik girişimlerin ardından yurda getirildi. Yaşlı adam bakın mutluluğunu nasıl anlattı.
3: Ben 40 yıldır buradayım.
4: Ülkesine geri döndü. Ne hissediyorsunuz diye sorulduğunda gözyaşlarını tutamadı.
5: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissetmiyorum ki.
4: Sivaslı Ali Baybaş 40 yıl önce Suudi Arabistan'a gitti ancak bir dava nedeniyle hayatı değişti. Cezaevine girdi, hasta oldu. Ülkeden çıkış yasağı getirildi.
6: Siz Suudi Arabistan'a çalışmak için mi gitmiştiniz?
5: Çalışmak için gitmiştim.
6: Sonrasında neler oldu, neler yaşandı?
5: Sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda hapse attılar beni. Hapse atınca hapiste zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. Bu hastalığa yakalanınca düştüm. Bir sene hapiste yattım. İki senedir de çıktım.
4: Bitap haldeki 77 yaşındaki Ali Baybaş'ı hacca giden Türkler fark etti. Haber olmasıyla da Türkiye devreye girdi.
5: Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a.
4: Memleket hasreti çeken adam diplomatik temasların ardından Türkiye'ye getirildi. Mutluluğunu böyle anlattı.
6: Neler hissediyorsunuz?
5: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissettim?

0: diyorum ki. Ben ilk önce kendi topraklarıma düştüm diye şükrediyorum.
1: Ali Baybaş tedavisi için ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
2: Bazı fiziksel ve psikolojik tabii tedaviler görmesi gerekiyor. Dolayısıyla birkaç gün hastanemizde misafir edeceğiz kendisini.
3: Yeditepe Üniversitesi'ndeki pankart krizinin ardından bir benzeri bu kez Eskişehir Üniversitesi'nde yaşandı. Mezuniyet töreninde bir grup öğrenci ayet yazılı pankart açtı. Okul güvenliği ise duruma müdahale ederek pankartı ellerinden almaya çalıştı.
1: Törende birçok pankart açıldı. Müdahale ise yalnızca ayet yazılı olanaydı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart krizine bir yenisi daha eklendi. Eskişehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde bir grup öğrenci Maide Suresi'nin 8. ayetinin yer aldığı pankart açtı. Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun yazılı pankartı gören okul güvenliği durumdan rahatsız oldu. Tören alanına giren güvenlik ekipleri öğrencilere müdahale ederek pankartı ellerinden almaya çalıştı. Öğrenciler kendilerine pankart taşımanın yasak olduğunu söylendiğini ama diğer hiçbir pankarta dokunulmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde de benzer bir olay yaşanmış. Bir grup öğrenci ayet yazılı pankartın görünmesini engellemek için önünde sıra olmuştu.
3: İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'daki en büyük katliam olarak telendirilen Srebrenica soykırımının üzerinden tam 31 yıl geçti. Ancak acılar hala çok taze. Peki her şey nasıl başlamıştı? O korkunç kıyıma giden süreçte neler yaşandı? Özel dosyamızı getireceğiz ekranlara.

0: katliam, silah sesleri, korku ve çaresizlik. Yıllardır dinmeyen acı Srebrenica.
1: Burada 1995 yılında bir katliam yapıldı. İşte o katledilen 8372 Boşnak Müslümanın isimleri yazıyor bu taşların üzerinde. Tek tek doğum tarihleriyle birlikte, isimleriyle, soy isimleriyle birlikte. Çünkü Sırplar Srebrenica başta olmak üzere bu bölgede bir katliam yaptı. Soykırım yaptı ve işte o soykırıma kurban gidenlerin mezarları burada. Ve halen daha toplu mezarlar veya bireysel cansız bedenler çıkmaya devam ediyor Srebrenica'da. Avrupa'da hukuksal olarak belgelenmiş ilk soykırımdı Srebrenica.
2: Skine ovu tablu, ulica Selmanagić, Reuk, Crni. Skinite to. Hajde. Penji se, bre, čoveče, nemoj da ti govorim 10 puta i po 100.
3: 15. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj.
0: Her şey Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte Bosna'nın 1992 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle başladı. Bosna'nın bağımsızlığını kabul etmeyen Sırplar Saraybosna'yı kuşatma altına alarak 3,5 yıl süren savaşta ilk kurşunu attılar. Avrupa'nın orta yerinde, tüm dünyanın gözleri önünde binlerce Boşnak sivil katledildi.
3: Grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
1: Katliamın üzerinden yıllar geçse de acılar halen taze ve yüreklerde kor gibi duruyor. Mezarlığın içerisindeyiz. Bakın hemen boylu boyunca beyaz mezar taşları var ama bir taraftan da yeşil mezar taşları görüyorsunuz. İşte onlar günümüzde cansız bedenleri çıkarılan Boşnak Müslümanlar ve buraya defnediliyorlar.

0: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjam u srpskome narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
1: Savaş suçlusu Ratko Mladić komutasındaki Sırp birlikleri, Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinin koruması altındaki güvenli bölge Srebrenica'yı ele geçirmişti.
2: Soykırım Müzesi bundan önceki süreçte akü fabrikası olarak kullanılıyordu. Ancak bu akü fabrikası Boşnak Müslümanların katledildiği yer haline dönüşmüştü. Tam 700 kişi katledildi bu fabrikanın içerisinde ve onların fotoğrafları da duvarlara asıldı.
3: Brže! Opa! Moja nema! Moja nema!

0: Sırplar cesetleri toplu mezarlara gömerek uluslararası toplumun vahşeti görmemesini hedefliyordu. Bosna'nın dört bir yanı beyaz mezar taşlarıyla kaplı. Srebrenica güvenli bölgeydi. Ama bu başımıza gelenlere engel olamadı. Önemli olan Ratko Mladić'in Bosna Hersek'in tamamında soykırım suçu işlediğinin bilinmesidir.
1: Sırp komutan Mladić ile askerlerinin girdiği, bastığı her köy, şehir ve ormanda soykırım yapılmıştı.
2: Soykırım kurbanlarını anma müzesinde kafanızı nereye çevirseniz o katliamın izlerini görmek mümkün. Bakın hemen üst tarafta silahları görüyorsunuz. İşte o silahlar 1995 yılında Bosnalı Müslümanlara çevrilmişti ve gördüğünüz gibi duvarda mermi izleri var. Ve işte Bosnalı Müslümanlar bu noktada katledildi.

Peki suçlulara ne oldu? Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi.

0: Farklı mahkemelerde görülen Srebrenica davalarında bugüne kadar 45 Sırp toplam 699 yıl hapis cezası aldı. Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Krasić'e Bosna'da sivillerin kitlesel katliamındaki rolünden dolayı verilen 40 yıl hapis cezası temyiz davasında müebbet hapse çevrildi. Savaş suçlusu Bosnalı Hırvat Slobodan Praljak, mahkumiyetinin onanmasının ardından zehir olduğu öne sürülen sıvı bir madde içerek mahkemede intihar etti. Ve Bosna kasaba olarak bilinen eski Sırp komutan Ratko Mladić. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilen eski Bosnalı Sırp General Ratko Mladić'in cezası onandı. 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilen eski Sırp General karara itiraz ederek temyiz başvurusunda bulunmuştu.
1: Taj sud, Haški sud, Galimatijev sud ne priznajem, to je NATO tvorevina. To nije sud pravde.
0: Eski Sırp general Bosna Hersek'te etnik temizlik emri vermediğini ve askerlerin kendi inisiyatifleriyle hareket ettiğini iddia etti. Ancak mahkeme bunun doğru olmadığına karar verdi.

Acı, katliam ve sürgünle geçen 3,5 yıllık savaştan kurtulanlar şimdi katledilen sevdiklerinin hatıralarına sarılıyor.

0: Sıcak havalar etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da da bugün sıcak hava etkili ve bu havanın tadını çıkaranlarsa sahillere akın etmiş durumda. Hemen sıcak noktaya gidelim. Haber ekibi Hasan Zeytezim bizi bekliyor olacak. Hasan, kolaylıklar dileyelim. İstanbullular güzel havanın tadını çıkartıyor. Söz sana bırakalım.
1: Gökhan Kurt, evet, İstanbul'da gerçekten güzel havanın tadını çıkartıyor. Boğaz'dayız, hem de esinti hakim hem de sıcak bir hava hakim. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda hava sıcaklığı tam 30 dereceyi gösteriyor ve oldukça güzel, terletmeyen bir havanın burada var olduğunu ifade edebiliriz. Biz neredeyiz? Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte yayını gerçekleştirdiğimiz lokasyon Sarıyer Rumeli Hisarı'ndayız. Bu noktadan yayını gerçekleştiriyoruz. Burası aslında kentin, yani İstanbul'un en hareketli noktalarının biri. Sabah saatleri itibariyle aslında vatandaşlar İstanbul'un bu kesimine geliyorlar. Yürüyüşlerini yapmaya başlıyorlar ve akşama kadar gün boyu burası en hareketli noktalarından biri oluyor. Tabii baktığımız zaman bir yandan kameraman arkadaşım da drone görüntüleriyle ekranlara getiriyor. Boğaz'ın eşsiz manzarasını görüyoruz ve işte Boğaz'ın bu eşsiz manzarasının eşliğinde yürüyüş yapıyor vatandaşlar ve güzel havanın tadını çıkartıyor. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi sabah saatlerinin itibaren geliyorlar buraya. Kimileri spor yapmayı tercih ediyor. Kimileri aileleriyle birlikte vakit geçiriyor. Kim arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyorlar ve aslında geride bıraktığımız günden önceki gün, Perşembe günü İstanbul'da kapalı bir hava vardı. O zaman aslında bir korku sarmıştı burada İstanbulluları. Havalar hep böyle mi gidecekti? O hava yalnızca bir gün sürdü ve dünden itibaren yeniden güneşli günler, sıcak günler kendisini göstermeye başladığını söyleyebiliriz. Tabii burada Rumeli Hisarı'nda aslında bir yandan da şunu da ifade edelim. Yürüyüş yapanların yanı sıra az önce bisiklet sürenler de geçti buradan. Koşu yapanlar ve tabii ki her zaman olduğu gibi İstanbul'da yazın ve kışın olduğu gibi balıkçılar da balık tutanlar da bu noktada. Kimi ise banklarda oturuyor, denizi izliyor. Kimi ise burada Rumeli Hisarı Kalesi'nin önündeki yeşilliklerde kimlere oturmuşlar ve İstanbul'un bu güzel eşsiz boğazın tadını çıkardıklarını ifade edebilirim. Tabii bir yandan drone görüntüleri de ekranlara getirmeye çalışıyoruz. İşte İstanbul'da bu görüntüler önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini ifade edelim. Havaları oldukça güzel, 30 ila 32 derece arasında değişkenlik gösteriyor. Boğaz'da herhangi bir bunaltıcılık yok. Esintinin de devam ettiğini ifade edelim ve sözü bu güzel manzaradan size bırakalım Gökhan Kurt.
0: Hasan Zeytezim ve Niyazi Kurt'a notları için teşekkür ederim. Bir son dakika gelişmemiz var. İstanbul'da Haliç'te şu dakikalarda bir teknede yangın çıktı. Ekranlara getiriyoruz o görüntüyü. Küçük bir teknede çıktı yangın. Ama alevler hızlı bir şekilde teknenin tamamını yayıldı. Teknedeki yangının neden çıktığı henüz belli değil. Ama tabii ki ekiplerinde müdahalesi var. Ona ilişkin de görüntü ekranlara getiriyoruz. Küçük bir balıkçı teknesi buradan görebildiğimiz kadarıyla. Yangının çıkış sebebi henüz belli değil, ancak şu dakikalarda tekne tamamen alevler içerisine kalmış durumda. Olayda bir yaralanan var mı ya da can kaybı var mı, buna ilişkin şu dakika itibariyle bir bilgi olmadığını da altını çizelim. Ancak tabii ki bölge içerisinden gelen ilk görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Haliç'ten gelen o görüntüler, malum Haliç'te zaten çok sayıda tekne, balıkçı teknesi ya da gezi tekneleri bulunuyor. Bu da o teknelerden biriydi. Şu dakikalarda gelen canlı görüntüleri de ekranlara getirdik. Konya'da bulunan ve 385 bin çiçeğin açtığı bahçe misafirlerini ağırlıyor. Biz de şimdi o bahçeye gidelim. A Haber ekibinden Ahmet Çelik konuyla karşımızda olacak. Sözü Ahmet'e bırakalım.
2: Evet Gökhan Kurt, şu anda çok renkli bir yerdeyim. Mis gibi kokular geliyor. Yayın konuğum da var. Yayın konuğumla hemen burayı konuşalım. Çünkü ziyaretçi akını var. Mustafa Can Türk, peyzaj mimar efendim, merhabalar.
3: Merhaba, hoş geldiniz çiçek bahçemize. Burası Selçuklu Çiçek Bahçesi.
2: Evet. Peki biraz buradan bilgi verir misiniz? Ne kadar büyüklükte kaç çiçek var?
3: Tabii ki burası 11.500 metrekare alana sahip. 28 türde 85 çeşit, toplam 385 bin adet rengarenk çiçeğimiz var.
2: Peki ne zaman açılır bu çiçekler? Ne zaman ziyarete başlanır? Bugüne kadar, açıldığı günden bu yana ne kadar ziyaretçi geldi?
3: Tabii ki Haziran'ın ilk haftasıyla beraber biz çiçek bahçemizi açıyoruz. Kasım'ın sonuna kadar devam eden bir süreç. Bu sene Kurban Bayramı dolayısıyla 20 Haziran'da kapılarımızı açtık. Bugün itibariyle 3 hafta oldu. Toplam 30 bin ziyaretçimiz bugüne kadar çiçek bahçemizi ziyaret etti.
2: Günlük kaç kişi gelmiş oluyor?
3: Yaklaşık 1500-2000 kişi ziyaretçimiz var ve Türkiye'nin her ilinden gelen ziyaretçilerimiz var.
2: Yani başka illerden de gelen.
3: Tabii ki biraz önce Ankara'dan sadece çiçek bahçesini görmeye geldim diyen bir ablamız vardı. Muhabbet ettik. Çok güzel, hayran kaldığını söyledi. En önemli detayı söylemek istiyorum burayla ilgili. Bizim çiçek bahçemiz, Selçuklu çiçek bahçemiz ücretsiz, kapılarını bütün misafirlerine açıyor.
2: Yani buraya insanlar ücretsiz olarak giriyor. Bir yandan çiçekleri görüyor ama bir yandan da küçük bir hayvanat bahçesi.
3: Aynen öyle. Burayı da sülünlerimiz, tavus kuşlarımız, muhabbet kuşlarımız, küçük ziyaretçilerimizin ilgisini çeksin diye küçük bir hayvanat bahçesi yaptık. İlk defa tavus kuşunu gören çocuklarımızın mutluluğu bize yetiyor. Güvercinlerin uçmasını, kanat çırpmalarını görenler hayran kalıyor. Küçük ziyaretçilerimiz için de orada ufak bir hayvanat bahçesi yaptık.
2: Peki ne zamana kadar açık kalacak, insanlar ne zamana kadar burayı gezmeli?
3: Burası 20 Haziran'da açıldı. Kasım'ın sonuna kadar burası açık. Sadece hafta içi pazartesi günleri bakım günümüz var, ilaçlama günümüz var. Haftanın 6 günü ziyaretçilerimize kapısını açıyor. Kasım'ın sonuna kadar da burası açık kalacak.
2: Peki bu kadar çiçeğin bakımı nasıldır, zor mudur, nasıl yetişti bu kadar çiçek?
3: Tabii ki çiçekleri yetiştirirken öncelikle ilk hedefimiz Konya şartlarına uygun çiçekleri belirliyoruz. Daha sonra gübreleme, mantar ilacı, bitkilerin ömrünü uzatmak için haftalık periyotlarda ilaçlamamızı yapıyoruz. Gübrelememizi yapıyoruz. Önemli olan bu süreci ne kadar uzun tutabiliriz, bizim için en önemli şey o.
2: Peki en çok ilgiyi çeken çiçekler nedir? Çok görmediğimiz çiçekler var mıdır burada?
3: Tabii ki papatya türleri seviliyor. Yaprağı güzel türlerimiz var. Kirli hanım çantası dediğimiz zinya türümüz var. Rengarenk. Aslında buraya gelen ziyaretçilerimiz bize şunu söylüyor. Hepsi çok güzel. Hepsinin çünkü kendine özgü özellikleri var. Hepsi çok güzel çiçeklerimizin. Mutluluklarını yüzlerinden anlayabiliyoruz.
2: Peki son olarak şunu soralım. Buradan çiçek almak isteyenler çiçek satıyor musunuz?
3: Maalesef belediyemiz olarak böyle bir satış imkanımız yok. Ama yön gösteriyoruz. Diyoruz ki bu çiçekler Konya'da olur, Ankara'da olur, İzmir'de olur. Sadece tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Satışımız maalesef yok.
2: Daha açık duruyor. Önümüzdeki günlerde daha da güzel olacak.
3: Tabii ki şu an 3. haftasına girdik. Bitkilerimiz yeni kendini göstermeye başladı. Bir hafta sonra muhteşem, daha da dolgun renklerini daha da belirginleştirecek. Bu güzellik, bu coşkuyu herkesi bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinden herkesi bekliyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz. Efendim yayın konuğum anlattı. Rengarenk görüntüler Konya'da ücretsiz olarak ziyaret ediliyor diyelim ve sözü burada size bırakalım.
0: Şimdi İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir yolculuğa çıkacağız. Sokakları, sahili, doğası ve insan hikayelerini ekranlara getireceğiz.

İstanbul'u düşündüğümüzde ilk olarak aklımıza gelen şeyler kalabalık caddeler, yükselen binalar ve hiç durmayan bir şehir. Ama birazcık kuzeye doğru ilerlediğimizde manzara yavaş yavaş değişmeye başlıyor.

0: yaşamak koca bir şehir kadar.
1: Bir tarafta denize açılmak için bekleyen balıkçı tekneleri, diğer tarafta kuş sesleriyle uyanan orman. Doğayla şehrin, köy hayatıyla modern yaşamın bir arada olduğu Arnavutköy ilçesini sizler için gezeceğiz.

Şu anda tarihi Karaburun Deniz Feneri'nin önündeyiz. Bu fener 1860'lı yıllarda dönemin Fransız mühendisleri tarafından yapılmıştır. Yüzyıllardır gemilere yol gösteren bu fener hala o tarihi atmosferi yaşatmaya devam ediyor.

mavisiyle dalga seslerinin rüzgarla birleştiği bir noktadayız. Arnavutköy sahildeyiz. Bu sahil kilometrelerce uzanan doğasıyla ve eşsiz manzarasıyla gelen ziyaretçilerine nefes alma fırsatı sunuyor.

0: şu an Balaban köyünde bir evi ziyarete geldik. Burada bir çift var, bahçeyle uğraşıyorlar. Efendim kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz, buyurun.
2: Buyurun, sefalar getirdiniz.
0: Hoş bulduk, sizi tanıyabilir miyiz?
2: Tabii tanıyabilirsiniz. Ben Şengül Gök, eşim Semih.
1: Memnun oldum, hoş bulduk.
0: Çok memnun
2: aşkım
0: oldum, hoş
2: benim.
0: Bulduk.
2: Evet, dünya tatlısı bir eşim. İkinci baharımızı yaşıyoruz, bahçede
0: Semih
2: uğraşıyoruz.
0: Seni de buraya alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Biberlerle uğraşıyor da. Buyurun.
0: Çok rengarenk, çok güzel bir bahçeniz var. Evet. Peki bahçenizde neler var?
2: Domateslerimiz, biberlerimiz, güllerimiz var. Buyurun bak, dudumuzdan koparabiliriz.
0: Çok güzel gözüküyorlar.
2: Evet.
0: Şöyle tutayım.
2: Hep yine organik her şeyimiz.

0: kabaklarımız var, baklalarımız var. Karpuz ektik 2-3 kök toruna. Öyle işte biberlerimiz.
1: Biberi koparıver.
2: Kendi elinle topla.
1: Kendi elinle bak.
3: Dur koparayım Semih amca bir dakika.
1: Çek çek yukarı doğru.
3: Koparıyorum.
1: Kopar. Tamam. Afiyet olsun.
2: Şu an ben bunu yiyorum.
1: Yiyebilirsiniz.
2: Acı olursa?
1: Vallahi o da senin şansın.

0: ortancalarımız, bahçelerimiz, güllerimiz,
1: elmalarınız var.
0: Elmamız, ha, incimizin elması bu da. Allah nasıl kısmet ederse bekleriz. Sonbaharda gelin hep beraber toplarız, hep beraber yeriz.
2: Günümüz böyle geçiyor. Onları daha doğrusu onları sevdikçe onlar daha çok bereket veriyor. Bu bizim bilmiyorum kültürümüzde var. Annelerden babalardan gördüğümüz kültür olduğu için bunu devam ettirmek istiyoruz.

Sokaklarda dolaşırken bir tanıdıklık hissi oluşuyor. Belki rengarenk çiçeklerden, belki eski yapı binalardan, belki de güler yüzlü insanların sohbetinden.

burası Terkos Gölü. Diğer adıyla da Durusu Gölü. Burası yalnızca doğal ve eşsiz manzarasıyla değil, İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olarak büyük önem taşıyor.

0: Çok zaman köyde hayvancılıkla uğraştık. Gölde tekneyle, hala teknemiz var yani, gölde gidip gezmeye, balığa malığa, onlar yani başka.
1: Yani doğal hayatı devam doğal ettiriyorsunuz hayat, aslında. Evet.
0: Biz seviyoruz o hayatı, öyle yaşadığımız için.
2: Tarla ekiyorsan bütün, bu gece mesela biri mısır kırıyor, bütün köylü gidiyordu, bütün mısır kırıyordu, türküler, şarkılar söylüyorlardı.
3: Çok güzel geçiyordu. Kesme tarama zamanı gelirdi, kesmeler yapılırdı. O ilk kesmenin tadını hiç unutamayız mesela. İlk gün pişen kesmeyi erişte derler. Onu pişirir yerdik mesela, çok güzel. Hep imece usulü olurdu. Çok güzel günler geçirdik eskiden çocukluğumuzda. Ama bugün de güzel, şimdi de güzel inşallah. Gene komşularımız var, gene birbirimize yardımcı oluyoruz.
1: Peki düğünler nasıldı?
0: Düğünlerimiz bizim o zaman dışarı git, salona malona gitme yoktu. Köy düğünü, toplanırlar bir araya. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. O zaman davul, zurna veyahut da klarnet, bir dabrika, tamam. Böyle düğün geçerdi.
1: Peki böyle büyük sofralar kuruyor muydunuz?
4: Kuruyorduk tabii, yemekler yapılıyordu. Sünnet düğünleri oluyordu. Burada köy yerinde yemek veriliyordu.
0: At arabası şöyle, çeyizi götürmek için. Kızın evinden damadın evine at arabasına koyarlar, götürürler. Gelini alay olarak köylü mesela toplanır. Önde çalgılar çalar, arkadan gelini getirirler ya, damat evine, öyleydi.
1: Peki bayramlar nasıldı?
4: Bayramlar da değişti yavrum.
1: Eskiden nasıldı yani?
4: Daha güzeldi sanki. Şimdi
1: yine sofralar kuruluyordu herhalde. Kuruluyor, tabii, sarmalar sarılıyordu, börekler açılıyordu, tatlılar yapılıyordu.
4: Yapılıyordu, gene yapılıyor.
1: Kaç tepsi yapıyordunuz?
4: Vallahi şimdi gene 2-3 tepsi yapıyoruz.
0: Vallahi çocuklar giyinir, neşeli, sabah bayramlara kalkılır, hanımlar hazırlık, her şey çok güzeldi yani.
1: Burada çok güzel çiçekler görüyorum, rengarenk. Işte teyzem bakayım. Bu çiçekler senin mi?
4: Benim. Çiçeği çok seviyorum. Onlarla konuşuyorum. Onlar bak, bu sabah suladım. Onları çok seviyorum, çiçekleri.
1: Sohbet ediyorsun çiçekleri.
4: Seviyorum o çiçekleri, çok seviyoruz.
0: Biz seviyoruz o hayatı, öyle yaşadığımız için. Seviyoruz yani. Bana şimdi İstanbul'a git deseler gitmem yani. Vallahi evini de verelim, git oraya otur deseler gitmem. O kadar, ben burada rahatım yani.
1: Bir köşede çay içen amcalar, diğer tarafta çiçeklerini sulayan teyzeler. Çok uzak değil ama yavaş yavaş unutulan İstanbul manzaralarından bir tanesi.

Arnavutköy hala toprağın nefes aldığı yerlerden biri olmaya devam ediyor. Yaz güneşi altında çalışan üreticileri gördüğümüzde şehrin sadece betonlardan ibaret olmadığını hatırlıyoruz.

kapsamlı yapılarından biri olan İstanbul Havalimanı'nın önündeyiz. Bu dev yapı yüzlerce noktaya direkt uçuş sağlarken her yıl milyonlarca insanı kıtalar arasında buluşturuyor.

şu anda Hadımköy tren istasyonundayız. Bu istasyon Osmanlı Devleti tarafından 1870'li yıllarda yapıldı. O dönem yük ve yolcu taşımacılığında önemli merkezlerden biriydi.

Sabahın ilk ışıklarıyla başladığımız yolculuğumuzun sonuna geldik. Bugün Deniz Feneri'nden Terkuş Gölü'ne, tren istasyonundan sahile, Arnavutköy ilçesini adım adım gezdik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: koca bir şehir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yılın ilk yarısında otomotiv sektörü yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Haziran döneminde Türkiye 20.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde üretim %6'lık bir düşüşte 663.397 oldu. Yılın ilk yarısında iç pazarda %8 daralarak 577.583 olarak gerçekleşti. Öte yandan bu dönemde iç pazardaki yerlilik oranı ise %34'e çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Sistem dondu, online satışım durdu.
6: Tami de çözülsün.
5: Nasıl?
6: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
5: Büyüksün.
6: Abartma, Tami dersin, Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı söyle.
5: Tami.
6: İşlerin su gibi yolunda akıyor, öyle söyle.
5: Yürü be Tami.
7: Tami uygulamasını indir, çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be, Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde

0: Yılın ilk 6 ayındaki toplam satış ise 9 milyon 600 bin olarak kayıtlara geçti. Dünyanın en büyük pazarı Çin'de ise Haziran ayı satışları geçen yılın aynı ayına göre %11 geriledi. Kuzey Amerika'da da düşüş sürdü. Haziran'daki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %13 azalarak 130 bin oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılması satışları baskılamaya devam ediyor.
1: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Günün en önemli başlığı, Başkent Ankara'da Çankaya İlçe Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki son durum ne? Bu sorunun yanıtına bakacağız. A Haber ekibinden Abdullah Ünver notlarıyla karşımızda olacak. Sözü hemen Abdullah'a bırakalım.
8: Evet, teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Sabah saatlerinde Ankara polisi arkamdaki Çankaya Belediyesi'ne geldiler ve rüşvet operasyonu kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. O gözaltı kararları sonrası 27 kişi gözaltına alındı. Dediğim gibi sabah saatlerinde polis Çankaya Belediye binasına geldi. Rüşvet operasyonu kapsamında bu binada aramalar yapıldı. Polisin araması yaklaşık 1 saatten fazla bir süre sürdü ve ekipler binadan ayrılırken yan beraberinde birçok bilgisayar ve dosyaya da el koydular. Onlar da incelemek üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 27 şüpheli gözaltında dedik. Bunların arasında Çankaya Belediye Başkanı, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 2. Başkan Vekili Emre Doğan da vardı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in evinde de aramalar yapıldı. Kendisinin şu anda yurt dışında olduğu bilgisi var. Geçtiğimiz günlerde de kamuoyuna yansıyan bilgiler vardı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in İspanya'da tatilde olduğuna dair bilgiler vardı. O da doğrulanmış oldu. Belediye Başkanı'nın bugün normal şartlarda saat 12'de Ankara'da olması bekleniyordu. Ancak şu anda saat 3 oldu. Belediye Başkanı'nın uçağının rötar yaptığına ilişkin bazı iddialar gündeme geldi. Ve halen Hüseyin Can Güner Türkiye'ye, Ankara'ya ulaşmış değil. Yeni bir iddiaya göre uçağı rötar yaptı ve saat 5'te Türkiye'de olacak. Ancak şu anda firari konumda olduğunu söyleyebiliriz. Peki gözaltına alınmayı bekleyen isimlere bakacak olursak Hüseyin Can Güner başta yer alıyor elbette, Çankaya Belediye Başkanı. Diğer isimlere bakacak olursak Ferdi Onuş, Ferit Onuş, Serdar Cemaloğlu, Menderes Cemaloğlu, Atilla Arslan ve Celal Kalkan şu anda bu soruşturma kapsamında firari pozisyondalar. Onların da teslim olması bekleniyor. Dediğim gibi Çankaya Belediyesi önündeyiz. Ankara İl Örgütü'nün açıklaması vardı. Partilileri bu noktaya davet etti Ankara İl Örgütü. Ve şu anda sabahın erken saatlerinden bu yana partililer Çankaya Belediyesi binası çevresinde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Kalabalık her geçen saat arttığını söylemek mümkün. Ancak çok yoğun bir kalabalık. Çok

0: fazla insan olduğunda söyleyemeyiz elbette. Gözaltındaki isimlere tekrar bakalım. Mesut Akıncı, Bora Özel, Mehmet Yıldırım, Ali Yalçın, Songül Ulusal, Ertan Doğan, Seyfullah Yüzyıl, Şenol Bulut, Paki Kılavuz, Yavuz İrş, Tunç Emre Taşçıoğlu, Murat Bolat, Alaaddin Güzel, Adnan Şen, Levent Yenal, Koray Kurtçu, Ayşegül Ünal, Eren Kaplan, Umut Kılıçaslan, Hakan Cemaloğlu, Remzi Baka, Hasan Alas, Erol Bulut, Mehmet Alas, Mustafa Samet Dadandı, İnan Sevilmiş, Emre Doğan, Ahmet Ağırman, Ümitcan Uzun. Evet, bu saydığım isimler rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alındılar. Dediğim gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı. Bir basın açıklaması vardı. Orada da 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındılar. Adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Ve o isimlerde 27'si gözaltına alındı. İsterseniz çevreyi biraz daha gösterelim. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'ün görüntüleriyle şu anda Çankaya Belediyesi çevresinde vatandaşlar, partilerin bekleyişi sürüyor. Saat 12'de burada olmasını bekliyorduk belediye başkanının. Daha doğrusu Ankara'ya uçağının inmiş olması gerekiyordu. Çünkü planlanan programında Çankaya Belediye Başkanı'nın saat 12'de Ankara'da olmasını bekliyorduk. Ancak uçağında bir rötar olduğu söylendi ve o saat 5'e alındığı söylendi. Hüseyin Can Güner gelecek mi Ankara'ya? İlerleyen saatlerde bunları göreceğiz. Ancak şu anda bu soruşturma kapsamında firari pozisyonda diyelim ve şimdilik sözü tekrardan size bırakalım.
1: Abdullah Ünver'e notları için teşekkür edin ve NATO zirvesi diyelim. NATO zirvesi Türkiye'yi bir üst lige taşıdı. Diplomatik zaferin arkasında yaşananlar da gün ışığına çıkmaya başladı. İlerleyen günlerde zaferin meyvelerinin alınmaya başlayacağı da belirtiliyor.
2: Merhaba Erşkar.
3: Diplomatik zafer yeni atılacak adımlarla daha da perçinlenecek. Ankara'da yapılan NATO zirvesinin kazananı Türkiye oldu. Türkiye ile ABD arasında yeni bir sayfa açıldı. ABD Başkanı Trump F-35'lerin verilmesi yönünde yeşil ışık yaktı. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.
4: Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
5: Evet, bu konuda almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan. Halihazırda şu ana kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi. Ve kesinlikle bizim mutlaka değerlendireceğimiz bir şey.
3: ABD ile yapılan görüşmelerde en kritik başlıklar F-35 ve S-400'lerle ilgiliydi. ABD Patriot'ları vermeyince Türkiye 2019 yılında Rusya'dan S-400 füzelerini teslim almıştı. Bunun üzerine Türkiye F-35 programındaki ortaklığından çıkarılmıştı. Trump'ın göreve gelmesiyle F-35 konusundaki diyalog yeniden başladı. Şimdi S-400'lerin Katar'a satılması gündemde. Bu konuda Rusya ile görüşmeler yapılıyor. Sonrasında Türkiye'nin parasını ödediği, şu anda ABD'de depoda tutulan 6 adet F-35'in Türkiye'ye getirilmesi söz konusu olacak. Diplomatik kaynaklar Katsa yaptırımlarının kaldırılmasınınsa farklı bir süreç olduğunu belirtiyor. ABD'deki siyasi iklimin yumuşadığına dikkat çekiyor. Zirvede yaşananlar da konuşulmaya devam ediyor. Trump'la İspanya lideri Sanchez ve İtalya Başbakanı Meloni arasında gerginlik söz konusuydu. Zirve öncesinde Trump, İspanya'yı berbat bir müttefik olarak nitelendirmişti. Meloni ile arasında ise fotoğraf krizi yaşanmıştı. Trump'ın katı tavrının kırılmasında Başkan Erdoğan'ın rol oynadığı ifade edildi.
1: Ve İran, ABD Başkanı Trump, İran'ın kendisine suikast planladığı yönündeki iddiaya Tahran yönetimini tehdit ederek yanıt verdi. İran'a kilitlenmiş 1000 füze hazır ve emir çoktan verildi ifadesini kullandı.
6: ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine son zamanların en sert tehdidinde bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın kendisine yönelik suikast planladığı iddiasına değindi. İran'a kilitlenmiş 1000 füze hazır ve emir çoktan verildi. İran, ABD başkanına yönelik herhangi bir suikast girişimini hayata geçirirse binlerce ek füze anında devreye girecek ifadesini kullandı. Trump, ABD ordusunun gerekirse bir yıl boyunca sürecek operasyonlar için hazır olduğunu da sözlerine ekledi. İran'ın farklı bölgelerini hedef alabilecek güçte olduklarını dile getirdi. Trump'ın açıklaması, Washington'la Tahran arasındaki gerilimin daha da artabileceği yorumlarına yol açtı.
1: Sınırlarımızın dışındaki başlıklardan Türkiye'nin gündemindeki konularla devam edelim. İstanbul Arnavutköy bir dehşete sahne oldu. Davut Gökkaya başkasıyla evlenen eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürüp kendi yaşamına da son verdi. Küçük oğluysa babasının saldırısından kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.
3: Kıskançlık krizine girdi, eski eşi ve oğlunu katletti. Dehşetin adresi İstanbul Arnavutköy. Bir yıl önce boşanan Davut Gökkaya, eski eşinin başkasıyla evlendiğini duyunca elindeki pompalı tüfekle Boğazköy mahallesindeki evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada eski eşini ve 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı hedef alan Davut Gökkaya peş peşe tetiğe bastı. Anne oğul hayatını kaybetti. Gökkaya evdeki diğer oğluna da ateş etti. Küçük çocuk ölümden kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu. Davut Gökkaya son olarak kendi yaşamına da son verdi. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve giden polislerin yaptığı incelemenin ardından üçünün de cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Davut Gökkaya'nın boşanmadan önce bir çocuğunu trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.
1: Rize'den gelen görüntülere bakacağız. Rize'de yurt inşaatının temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. İstinat duvarı yıkıldı. Üstten geçen yol da çöktü. Bölgedeki 3 bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.
7: Temel kazısı sırasında yol çöktü. İstinat duvarı yıkıldı. Çevrede korku ve panik yaşandı. Rize İstanpaşa Mahallesi'nde 1000 kişilik yurt inşaatının temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarı yıkıldı. Hemen üst taraftan geçen yol da çöktü. Bu sırada yolda araç bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sokağa verilen doğalgaz kesildi. Toprak kaymasının yaşandığı bölgedeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk bölgede incelemelerde bulundu.
8: AFAD ekipleri, çevre şehircilik ekipleri, işte doğalgaz ekipleri şu anda olaya müdahale ettiler. Ve gerekli çalışmanın hemen bir an önce başlatılıp onarıma geçmesi, işte yukarıdaki 2 veya 3 tane binanın sağlam bir pozisyonuna alınması için hızlı bir çalışma başlattık.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde ise trafikte yaşanan tartışma araç kamerasına yansıdı. Tartışma sırasında otomobilden inen yolcuya tam 180 bin lira ceza kesildi. İşte o anlar.
9: Görmüyor mu beni?
3: Trafikte bir anlık öfkenin faturası ağır oldu. Araçtan inen yolcu 180 bin lira cezadan kurtulamadı. Görüntülerin adresi İstanbul Beylikdüzü. Geri manevra yapan kamyon şoförüyle seyir halindeki otomobil sürücüsü karşı karşıya geldi. Yol verme meselesi nedeniyle yaşanan gerilim kısa sürede büyüdü. Otomobilde bulunan kadın yolcu araçtan inip kamyon şoförüyle tartışmaya başladı. Araçtaki diğer yolcularsa öfkeli kadını sakinleştirmeye çalıştı.
9: Sen görmüyorsun oğlum, burası yol.
3: Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca trafik ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler olaya karışanları tespit etti. Araçtan inen kadına saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesi kapsamında 180 bin lira ceza uygulandı. Kamyon şoförüne ise usulsüz geri manevra yaptığı gerekçesiyle 2719 lira idari para cezası kesildi.

0: Ve terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye kapsamındaki süreç yasasına son şeklini vermek için toplantılar devam ediyor. 14 Temmuz'dan sonra meclis gündemine gelecek olan yasal düzenleme için diğer partilerle de uzlaşma aranacak. Yasada infaz düzenlemesinin yer alıp yer almayacağı ise henüz belli değil.
1: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
2: Yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Süreç yasasına son şekli verildikten sonra meclisin gündemine gelecek. Partilerle uzlaşma aranacak.
3: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen süreç yasası için AK Parti'den, meclisten, kabineden isimlerin yer aldığı toplantılara devam ediliyor. NATO zirvesi dolayısıyla ara verilen çalışmalar tekrar başlıyor. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme söz konusu. Sadece PKK mensuplarını kapsayacak yasa hükümleri arasında infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Yasada suça karışmayanlara ilişkin hükümlerin yer alacağı kesin. Ancak suça karışanlara yönelik nasıl bir yol izleneceğine karar verilmeye çalışılıyor. Yasa taslağının çerçevesinin çizilmesinin ardından mecliste AK Parti grubu da bir süre çalışacak. Grupta son şeklinin verileceği metnin diğer partilere sunulması planlanıyor. Amaç teklifin tüm partilerin ortak imzasıyla meclis başkanlığına verilmesi. Bunun için meclis başkanının devreye girmesi bekleniyor.
0: AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yılında yürüyüş gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya kadar tekbirler eşliğinde yürüdü.
4: AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yılında bir yürüyüş gerçekleştirdi.
5: Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun.
6: Reis'ten Allah razı olsun diyoruz yani. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Beyazıt Meydanı'nda başlayan yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
7: Ayasofya ecdadın bize bıraktığı kutlu emanet. İstanbul'un İslam yolda oluşunun en ihtişamlı şahidi ve bu milletin tarih sahnesindeki yürüyüşünün en güçlü sembolüdür.
4: 86 yıllık hasretin vusata dönüştürülmesi tekbirler ve sloganlarla kutlandı.
8: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik rüyasıydı. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Ayasofya'nın açılışının 6. yılında yürüyüş düzenleniyor.
9: O zincirler Ayasofya'nın üzerinde değildi. O zincirler kalplerdeydi. Kutlu liderimizle birlikte, Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu ülkede milletimizin kalbine ve zihnine sıkıştırılmaya çalışılan zincirler de kırılmıştır.
4: Etkinlik sırasında gençler Hud suresi, 112. ayete yer alan emrolunduğun gibi dost doğru ol ifadesi bulunan pankartı açtı. Böylelikle Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan o skandala da gönderme yapıldı.
9: Bugün ecdadın sancağının düşmeyenlerinin, Ayasofya'nın kapısında nöbet tutanların, Ayasofya açılsın diye milyonlarca bekleyen gözyaşlarının umutla dolduğu gündür.
4: İstanbul AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir de programda konuştu.
10: Bu kararın ne kadar özlem içerisinde beklendiğine şahidiz. Bu kararın ne kadar hasret içerisinde beklendiğine şahidiz. Andolsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya ibadet açılmıştır ve zincirler kırılmıştır.
0: Samsun'da bulunan 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor. Şimdi o noktaya gidelim. A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan notlarıyla karşımızda olacak. Sözü hemen Mahmut'a bırakalım.
11: Dile kolay. 15 Temmuz hain darbe girişimin üzerinden birkaç gün sonra tam 10 yıl geçmiş olacak. Bulmuş olduğumuz bu noktada Canik Belediyesi tarafından yapılmış olan 1071'den 15 Temmuz'a kadar özellikle destanları ve onun yanında darbe girişimlerini anlatan önemli bir nokta. Peki ne var bu kısımda ve 15 Temmuz bölümünde neler var, onları konuşacağız. Efendim önemli bir noktadayız. Hain darbe girişiminin 10. yılı olacak birkaç gün sonra. Burada gelen ziyaretçiler nelerle karşılaşıyor?
12: Giriş katımızda şöyle bir panomuz var. Burada iki güruhun da neler düşündüğüne dair semboller yerleştirilmiş. Bir kısım çok bilindik bir sözdür. Tiyatroydu bunlar diyen bir nesil vardı, kesim vardı. Bir kısım da bunlar tiyatro değildi, gerçekti. Tüm yaşananlar tüm gerçekliğiyle gözler önünde diyen insanlardı. Burada hemen bir işte dolar işaretini görüyorsunuz. İşte hainler arasında kullanılan bir sembol olduğunu, simge olduğunu biliyoruz. İşte yılan mesela haini ifade ediyor. Maskeli yüzler yine öyle. Korsan darbesinin yayınlandığı sahne yine hanımefendinin o zorla okutulduğu
11: tanklar, uçaklar.
12: Aynen, TBMM'nin bombalanması yine. Ertesi güne rağmen yine bombalanmıştı.
11: Burada önemli bir figür var.
12: Aynen. Milletin gücünü sembolize ediyor aslında. Tanklarla, tüfeklerle halkımız bu mücadeleyi kazandı. Burada o sensin diye bir aynamız var. Baktığında kendini görüyorsun aslında.
11: Kendini baktığında.
12: Olarak görüyorsun kendini. Evet. Vatanın, vatana karşı bir hain misin? Yoksa gerçekten vatan evladı, vatanını seven bir insan mısın?
11: Evet. Şimdi üst kata doğru ilerleyeceğiz. Ancak üst kata çıkmadan hemen burada bizi o hain darbe girişiminin en önemli figürlerinden biriydi Ömer Halis Demir. Elbette ki Ömer Halis Demir'in o gece hain darbecilere geçit vermemesi de son derece önemliydi. Merdivenlerden yukarı doğru çıktığımızda elbette burada o gecede hayatını kaybedenler, 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizin isimlerinin olduğu bir pano var. Buradaki en önemli elbette ki rol minareler. Çünkü o gece
12: salalar okunmuştu. Çok
11: tüm minarelerden.
12: Tüm illerden, tüm minarelerden salalar okunmuştu. O ezgi yani aynı sela hala daha devam ettirilmekte.
11: Evet. Hemen üst kata doğru devam edeceğiz. Kameraman arkadaşım Mustafa Aydın'la birlikte burada tabii fotoselli ışıklar mevcut. Kişiler girdikçe o sesleri duyduğu, dinlediği bir yer. Şimdi Ömer Halis Demir'in burada da bal mumlu bir heykeli var. Gelen ziyaretçilerin yoğun olarak fotoğraf çektikleri bir köşe burası.
12: Aynen öyle. Çok severler. Hatta ağlayanlarımız da oluyor. Onu hatırlayıp ne günler yaşadık, Allah bir daha göstermesin diyorlar. Direkt Ömer Halis deyince o günlere gittiklerini söylüyorlar.
11: Evet. Şimdi burada bir kronolojik sıra var. O sıraya göre 15 Temmuz gecesi dakika dakika, saat saat nelerin yaşandığı buradan başlıyor.
12: Evet, toplam 21 saati burada dakika dakika vererek insanlara aktarım yapmak istenmiş. Burada aslında o geceden günün yarısından ertesi gün sabaha kadar olan kısmı detay detay görebiliyoruz. Burada köprümüze geçelim mi isterseniz?
11: Tabii ki buyurunuz.
12: Köprümüzde de iki tarafın mücadelesi canlandırılıyor. Bir hainler, bir de onlara karşı, onların tanklarına, tüfeklerine, F-16'larına karşı mücadele veren sivil halkı görüyoruz.
11: Burada şanlı, şerefli Türk bayrağımızla birlikte köprüye doğru bir yürüyüş var.
12: Evet, ellerinde bayraklar, şehit olanlar, yaralı gazilerimiz var. Hepsi vatanı müdafaa için sokağa çıkmış. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözüyle hani halkımı sokağa davet ediyorum, milleti meydanlara davet ediyorum. Aslında halkı aslında vatanı müdafaya çağrıdır o. Kimse de gözünü kırpmadı. Geldiler, mücadele ettiler ve gerçekten bir olunca kazandığımızı göstermiş olduk.
11: Hemen orada ekranın altında Ömer Olçak ve oğlu.
12: Ve oğlu Abdullah Tayyip Olçak var. Zaten müzemizin tam ismi de o. Baba oğlun şehitlerimizin ismi verildi. Orada bir kabartmaları yer alıyor. Giren onları da hatırlasın, ansın diye.
11: Evet, o gece A Haber'de tabii o geceyi vatandaşlarımıza aktaran, duyuran, Cumhurbaşkanımızın sesini ulaştıran, sokaklara davet eden tüm çalışanları, tüm kadrosuyla birlikte o geceyi en önemli stratejik olarak yöneten ve karanlığın aydınlığa dönüşmesinde büyük emek sağlayan kuruluşumuzdu. A Haber'de elbette ki burada olmazsa olmazdı. Evet. Kronoloji devam ediyor bu şekilde. Gecenin geç saatlerine geldik. 00:13:26 dakika dakika neler yaşandı buralarda aktarılmaya devam ediyor.
12: Evet. Gecenin ilerleyen kısımları zaten en sancılı zamanlardı. İşte hainlerin yakalandığı bir taraftan şehit verdiğimiz saatlerde. Sabaha doğru yine meclis binalarının bombalanması, F-16'larla olan mücadele, hepsi burada dakika dakika gösterilmiş.
11: Her şey vatan için diyor meclisin önünde. İşte o bombalara maruz kalmış olmasına rağmen hainlere geçit verilmemiş ve işte burada yine o hainlerin yakalandığı, derdest edildiği, götürüldüğü, yine burada bakın orada yakalananlar, bombalanan çevik kuvvetimizin olduğu yerler, onlarca şehit, onlarca gazimiz bir kez daha rahmetle, milletle anmış olalım. Burada Cenk Belediyesi tarafından gerçekleştirmiş olan müzede, müze evinde gelen vatandaşlarımız, ziyaretçilerimiz ücretsiz olarak burayı gezme imkanına sahip olabilirler diyelim ve sözü Samsun'a tekrar size bırakalım.
0: Notları için teşekkür ederim. Şimdi Samsun'dan kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Çünkü NATO Liderler Zirvesi konuşulmaya devam ediyor. Bu zirve kapsamında Türkiye'ye gelen isimlerden biri de İzlanda Başbakanı'ydı. İzlanda Başbakanı Ankara Kalesi'nde ziyaret etti ve ziyarette 67 yaşındaki Faruk İşleyen İzlanda Başbakanı'na kaşık oyunuyla karşılamıştı. Şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara Kalesi'ne gideceğiz. Mert Hacalioğlu o oyunun kahramanıyla birlikte sözü hemen Mert'e ve konuna bırakalım.
13: Türkiye oldukça önemli ve tarihi bir zirveye, NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Bu zirve boyunca aslında liderler de zaman zaman başkent sokaklarında ve tarihi noktalarda göründü. Bunlardan biri de İzlanda Başbakanı'nın Ankara Kalesi'ni ziyaretiydi. Hatta gündeme gelen oldukça dikkat çekici bir kaşık oyunu vardı. O oyunu yapanlardan biri de Faruk İşleyen'di. Bizler de şu anda yanındayız. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Ankara'nın bağrından kopmuş bir isimsin.
14: Evet, Ankara'nın bağrından kopmuş bir isimiz. Ayaşlıyım. Adım Faruk, soyadım İşleyen. 1970'ten beri buradayım. İzlanda Başbakanı geliyor deyince hemen kaşıklara sarıldık. Oyun havasını açtık. Onu kaşıklarla karşıladım.
13: Peki Ankara önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı dedik. Siz de burada kaşık oyunu oynadınız. O oyun aslında tüm dünyada da konuşuldu. Tüm Türkiye'de konuşulduğu gibi tabii ki. Neler hissettiniz? Nasıl oldu? Böyle bekliyor muydunuz?
14: Çok güzel bekliyordum. Reklam yapacağımızı çok güzel bekliyordum. Çünkü ondan başka güzel reklam yapılacak bir şey yoktu. Onun için çok güzel oldu, çok güzel de iyi oldu.
13: Ankara'nın reklamı oldu sanırım.
14: Evet, Ankara'nın reklamı oldu, Cumhurbaşkanımız da reklam oldu. Cumhurbaşkanımız külliyede yaptıysa biz de Ankara Kalesi'nde yaptık. Birbirimize rekabet yaptık Cumhurbaşkanımızla.
13: Evet. Tüm Ankara aslında misafirperverliğini gösterdi. Tabii ki İzlanda Başbakanı Kılıçdaroğlu da ilgiyle izledi seni. Kaşıklar yanınızda mı hala?
14: Yanımda kaşıklarım.
13: Kaşıklar hep cebinde geziyor Faruk Bey'in. Birazdan aslında kısa bir dinleyeceğiz de. Neler hissettiniz?
14: Çok güzel hisler seyrettim.
13: Evet, şu anda o kaşık oyununda an itibariyle görüyoruz. İfade ettiğimiz gibi Ankara'nın meşhur kaşık oyunu diyebiliriz. Aslında İç Anadolu bölgesinde de yoğun bir şekilde oynanıyor. Ancak Ankara'ya daha özgü bir oyun. Kendisi de aslında Ankara'nın bağrından koptu diyoruz. Ayaşlı bir isimdi. İşte bu şekilde kaşıkları çıkardı ve daha sonra ise o mini gösterisini yaptı.
14: Mini gösterimizi yaptık tabii. Her zaman gelsin, her zaman İzlanda Başbakanı yine geleceğimiz. Biyasın kale kapısında karşılayacağım kaşıkları. İzlanda Başbakanı yine geleceğimiz. Haberlerde dinledim. Yine geleceğimiz. Hemen kalenin kapısına karşılayayım.
13: Evet, burası da kale kapısına oldukça yakın bir nokta. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak da sizlere gösteriyor. Girişte böyle karşılandı. Daha sonra Ankara Kalesi'ne çıktı. Sanırım güzel bir Türk kahvesi de içti.
14: İçti. Güzel de bir Türk kahvesi de içti. Bu da kahveciler hazır yanımızda. Güzel bir
13: daha sonra ise şöyle Ankara'yı seyre daldı çünkü yukarıdan manzara da çok güzeldir.
14: Evet, yukarıdan manzara da şey yaptı.
13: Neler hissettiniz onu ben merak ediyorum. Ya. Hiç beklenilen bir şeydi bir başbakan gelecek böyle dükkan önünden geçerken ona bir oyun oynayacaksınız. Aklınıza gelir miydi?
14: Aklımıza gelmez deme o gün geldi.
13: O gün geldi ve o, güzel oldu.
14: Güzel oldu.
13: Nasıl bir zirve geçirdik?
14: Vallahi çok güzel zirve geçirdik. Çok güzel zirve geçirdik.
13: Teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Evet, ifade ettiğimiz gibi Faruk İşleyen 67 yaşında bu arada kendisi ancak 67, genç delikanlı.
14: 67 yaşında. Benim bir yaş büyüttün emme.
13: Öyle mi?
14: Bir yaş beni büyüttün bak.
13: Bir yaş beni büyüttün diyor. Beni büyüttün bak. Ben... Sanırım ay farkından oldu.
14: Ay zaman.
13: Sanırım ay öyle farkında oldu. Evet, özel bir aslında ufak da olsa bir gösteri yapmıştı ve tüm dünyanın gündemindeydi. Biz de kendisiyle şöyle kısa bir yayın ve röportaj yapma şansı bulduk diyelim ve burada sözü yeniden merkeze bırakalım.
0: 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Venezuela'da yaralar sarılmaya devam ediliyor. Türkiye ise bölgede görev yapan UMKE ekiplerinin ardından şimdi bir tır dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi afet bölgesine ulaştırarak insani yardım desteğini arttırdı.
15: Venezuela'da yaşanan yıkıcı depremin ardından Türkiye yardım seferberliğini büyütüyor. Daha önce afet bölgesinde görev alan UMKE ekiplerinin ardından şimdi de bir tır dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Venezuela'ya gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sınırların ötesinde evrensel bir değerdir ifadelerine yer verildi. Açıklamada depremin yaralarını sarmak için sahada görev yapan

0: UMKE ekiplerinin ardından yeni tıbbi yardım sevkiyatının da tamamlandığı duyuruldu. Paylaşımda ayrıca sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz mesajı verildi.
1: Sayın seyirciler, kavurucu sıcaklarda ekmeğinin peşinde koşan emekçiler bunaltıcı havaya rağmen mesailerine ara vermiyor. Çay ocağından fırınlara, kebap tezgahlarından inşaat sahalarına birçok farklı noktada çalışanlar zorlu şartlar altında üretmeye devam ediyor. Sıcakta emeğinin peşinde koşanlarla konuştum.

0: Ateşin başında da güneşin altında da ekmek ve emek mücadelesi devam ediyor. Termometreler yükseliyor. Ancak hayatın yükünü omuzlayan emekçiler için mesai sürüyor.
1: Çok sıcak ama çay olduğu için çok iyi.
2: Çok sıcak gerçekten.
3: Sıcaklar basıyor işte, terliyoruz.
2: Gerçekten sıcak. Bunu aldık.
4: Tahminen herhalde bir 50 derece vardır.
5: 50 derece de olsa, 100 derece, 200 derece de olsa yine işimizi yapıyoruz.
0: Kimi çay ocaklarında fokurduyan çaydanlık karşısında.
3: Vallahi biz yazında buradayız, kışında buradayız, sıcakla da buradayız, soğukla da buradayız.
2: Bu sıcaklarda nasıl serinliyorsun?
3: 4 bardak çay iç, serinleme garanti. Serinlemezsen gelin bana.
2: Bu kadar sıcağın ortasında çay içiyorsunuz, hararetinizi alıyor mu bari?
3: Alıyor.
2: Kaç bardak çay içiyorsun amcam günde?
3: Yaklaşık 30.
0: Kimi sacın başında elinde oklava.
2: Gerek sabah kahvaltısında gerek 5 çayının yanında. Evet, mis gibi gözlemeleri evlerimize getiren Sibel ablanın yanındayız. Peki Sibel abla bize bu sıcaklarda bu güzel gözlemeleri açarken ne gibi zorluklar yaşıyor?
6: Çok sıcak gerçekten ama üretmeyi seviyorum galiba. Bunun vermiş olduğu şeye de alın teri, emek, bir de ekşi mayanın böyle keyfi var. Siz kendiniz de bu içini hazırlayınca bir güç geliyor.
2: Zaten mis gibi kokuyor. Nasıl dayanıyorsunuz?
6: Dayanıyorum ya. Seviyorum. Sevmekle alakalı. Sevmeyen yapamaz.
0: Çıtır çıtır simidin çıktığı fırınlardan.
3: Sıcaklarda ne yapacağız başka? Dağıtıyoruz, geliyoruz. Hizmete gelin devam.
0: Döner tezgahının sıcaklığına direnenleri.
2: Döner ustası Hüseyin amca. Yıllardır burada sıcağın başında mesai yapıyor. Yaz aylarının sıcakların yükselmesiyle birlikte işin zorluğu da katlanıyor. Hüseyin amca, kaç derece burası? 100 derece mi?
7: Yani vallahi derece yok şu anda yanımda da 100 derece geçkindir herhalde, en az 100 derece.
2: Senin yanaklar al al olmuş.
7: Yani bu kadar beraber pişiyoruz dönerle beraber. Yazın biraz daha düşük oluyor işte.
2: Ama sen yaz kış dinlemeden buradasın.
7: Mecbur evet, mesleğimiz bu.
8: Nasılmış?
2: Vallahi abi çok zor. Çok zor, kesemiyorum bile. Bu
8: uzaktan
2: sıcakta.
8: Uzaktan göründüğü gibi değil.
2: Ben bıçağı
8: yani
2: bile tutamıyorum abi. Eline sağlık.
8: Sıcaklık.
2: Vallahi bir baksan 100 derece var gibi.
0: Kebap ocaklarında közün hararetiyle mücadele eden ustalardan.
2: Bir yanda közün ısısı, öte yandan güneşin kavurucu sıcağı. Fakat Mesut Usta'nın en büyük gayesi müşterisine kebapları en lezzetli şekilde sunmak. Ustam, sıcak havalar arttı. Sen nasıl, zorlanıyor musun bu havalarda? Nasılsın, iyi misin?
5: Bu yılların vermiş olduğu tecrübeden kaynaklı. Alışkanlığımızdan dolayı sıcak fazla bizi etkilemiyor. Ya oldu bitti, bu işin içindeyiz zaten. Ya mesleğimiz bu. Kebabın yazı kışı yok. 50 derece de olsa, 100 derece, 200 derece de olsa yine işimizi yapıyoruz.
0: Fırında yüksek ısıyla çalışan emekçileri ve hatta güneşin altında alın teri döken inşaat işçilerini. Hepsi yazın en sıcak günlerinde de ekmeğinin peşinde.
2: Efendim, bu sıcakta nasıl, zor mu?
9: Bence çok zor. Çalışmaya devam. Mecburuz çünkü. Çalışmamız gerekiyor.
2: Serinlemenin yolu nasıl buldun abi?
10: Serinlemenin yolu harika, dondurmadan geçer.
6: Gerçekten sıcak. Nem olmasa belki bir nebze daha iyi olacak. Gördüğünüz üzere açık çalışan esnafların durumu gerçekten zor. Yani orada klima bile çalıştırsa çok zor gerçekten. Aslında sizin işiniz de çok zor. Yani burada otururken sizleri izliyorum. Güneşin altında. Büyük bir performans bu. Size de Allah kolaylık versin.
2: Biz de size doğru haberi yaymaya çalışıyoruz.
4: Tahminen herhalde bir 50 derece vardır. Bizler de bu sıcakta çalışmaya, emek vermeye devam ediyoruz. Bizler alıştık diyebiliriz. Mecburen çalışmak zorundayız, çalışıyoruz.
7: Güneşin altında, rüzgarından, soğukundan, ceyrandan hasta oluyoruz. Tabii zor şartlar.
0: Ortak noktaları aynı. Zor şartlara rağmen üretmek, çalışmak ve alın teriyle geçimini sağlamak.
2: Mis gibi kokuyor, mis gibi.
3: Çok önemli. Oh. Çayı herkes demler ama bizim gibi demleyemez.
2: Soğuk mu demliyorsun çayı?
3: O çekimden sonra size izlerim.
2: Tamam, reçeteyi vermiyoruz. Sıcacık.
11: Şırnak Beytüşebap ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Erkan Sak balık tutarken habur çayına düştü. Ekipler genci bulabilmek için bölgede çalışma yapıyor.
0: Balık tutarken çaya düştü, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 25 yaşındaki Erkan Sak 9 Temmuz'da arkadaşıyla birlikte Şırnak Beytüşebap'tan geçen habur çayına balık tutmaya gitti. Genç o sırada dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir arama kurtarma botuyla su üstü ve su altı dronlarıyla arama yaptı. 4 dalgıç da çayın içinde gence ulaşmaya çalıştı. 25 yaşındaki gencin yakınları Erkan Sak'tan gelecek haberi bekliyor.
11: Şimdi de sırada hızlı bir yurt turu var.
0: Karaman'ın Yollarbaşı köyünde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki İsmail Aktaş gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye giden ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Batman'da kontrolden çıkan beton mikseri şarampole yuvarlanarak alev aldı. Araçta sıkışarak mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında en üst kat ve çatı katı alevlere teslim oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yalova açıklarında su tankerinin çarptığı tekne batınca teknede bulunan 2 kişi denize atladı. Ardından çevrede bulunan tekneler tarafından kurtarıldı. Kazayla ilgili gemi kaptanı hakkında adli işlem başlatıldı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Mevlid yemeğinde ikram edilen pilavdan yiyen 50 kişi rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir'de bir okul inşaatından 500 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan 4 şüpheliden ikisi polisin kovalamacası sonrası yakalandı. Yakalanan şüphelilerin abla kardeş oldukları ve aynı inşaatta bir hafta önce de hırsızlık yaptıkları belirlendi. Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda kendilerini çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtıp 248 kişiyi 8 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanıp cezaevine gönderilirken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11: Şimdi sıcak bir gelişme var. İstanbul Fatih'te Balat'ta bir teknede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halit sahilinde bulunan bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucunda alevler söndürüldü. Olayda bir kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise henüz belli değil. ...15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında darbecilerin ele geçirmek istediği yerlerden biri de İstanbul Atatürk Havalimanı'ydı. O gece orada peki neler yaşandı? Hep birlikte izleyelim.

0: yoğun bir trafiğin ortasında hiç ama hiç alışık olunmayan bir görüntüydü bu. Türkiye, palet seslerini sokakta duymayalı çok uzun bir zaman olmuştu. Ülke, tankların sokağa indiği bir güne, daha doğrusu geceye tanıklık ediyordu. Askeri bir nizamda ilerleyen zırhlı araçların rotası Türkiye'nin en önemli hava yolu kavşağıydı. Atatürk Havalimanı. Şimdi uçakların havadan indiği piste darbeciler karadan tanklarla giriyordu. 15 Temmuz gecesi hainler gözlerini Atatürk Havalimanı'nı da kestirmişti. Burasının onlar için önemi başkaydı. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının buraya ineceğini düşününce sinsi planlarını burada hayata geçireceklerdi. Haberi alır almaz onlarla gelen birileri daha vardı havalimanına. Darbeye dur diyecek birileri. Darbeciler Atatürk Havalimanı'na işte böyle girdi. Hain girişimden haberi olan vatandaşlar cuntacılara tokat gibi sözlerle karşılık veriyordu. En azından elden gelen şimdilik buydu.
1: Ulan bu kadar mühimmatı teröre karşı kullanmadınız be.
0: Çok geçmeden darbeciler tetiğe dokundu.
1: Ateş açıyorlar beyler.
2: Kapattık kapıları arkadaşlar.
0: Hainler halkı yerlere yatırıp didik didik ararken Kılıçdaroğlu kontrolü elden bırakmadı.

0: Bunlar asker değil, bunlar FETÖ'nün oyuncakları.
1: Gözlerini kan bürümüş üniformalı teröristler silahlarına mermi sürüyordu. Adeta bir katliama, savaşa hazırlanır gibiydiler. Halk bir an olsun havalimanından ayrılmadı. Çünkü ayrılsalar neler olacağı aslında en baştan belliydi. Diyaloglar her şeyi anlatıyordu.
2: Abi Tayyip Erdoğan geliyor buraya. Adamların almaya geldiler buraya.
3: Darbe bu ülkede olmayacak. İzin vermiyoruz.
4: İmkanı olan herkes havalimanına gelsin.
3: Eğer Türk olan varsa gelsin. Türk'üm diyen varsa gelsin. Evet. İşte buraya geldi bu zaman.
2: Ben canımı veririm ya.
3: Bu tanklar buraya giremez bu zaman.
2: Giremez tabii.
3: Evet, çıkacak. Geri gidecek. Tanklar yerine gidecek. Tanklar yerine gidecek.
1: İşte katil ordusu. FETÖ'nün teröristleri. Havalimanının koridorlarından dört bir yana sızıyorlar. Cuntacılar havalimanını içten içe sararken dışarıdaki vatandaşların sayısı da gitgide artıyordu. Şimdi bir yanda hainler, bir yanda vatanın gerçek savunucuları vardı.

ve yol ayrımı. Halk liderine, Erdoğan'a sahip çıkmadan, onu sağ salim görmeden ayrılmamaya kararlı. Tanklara kafa tutan bir millet vardı darbecilerin karşısında. Tek çareleri kaçmaktı. Biliyorlardı sonlarını. Ve namertçe korkakça kaçtı.

Atatürk Havalimanı'nın darbecilerin eline geçmesine fırsat vermedi. Yüzlerce, hatta binlerce vatan evladı havalimanına akın akın geldi. Darbecilerin bir hayali daha suya düştü. Havalimanı adım adım köşe bucak temizleniyordu. En kalabalık günlerinden birini yaşayan Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlar lideri beklemeye koyuldu.

Burası havalimanının kontrol kulesi. Darbecilerin ele geçirmek istediği kritik noktalardan biriydi. Ama özel harekat polisleri başarılı bir operasyona imza attı. Darbecilere darbe indirilmişti. Halka, demokrasiye vurmak istedikleri balyozun altında kaldılar. FETÖ'nün emir erleri, Caka'yla geldikleri havalimanında kaçacak delik aradı. Milletin adamı, halkıyla buluşmak için İstanbul'da. Recep Tayyip Erdoğan, işte böyle geldi Atatürk Havalimanı'na. Onun gelmesiyle coşku arttı, darbeciler yenildiklerini bir kez daha anladı.

0: artık kameraların karşısındaydı. Hem de dimdik.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir azınlık ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de, emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş. Her türlü kılığa, kılıfa girmiş.

0: ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim. Eğer Erbaş, bütün askerimize sesleniyorum. Sizler bizim evladımızsınız. Sizler bizim Mehmetçiğimizsiniz. Mehmetçiğimiz olarak, Mehmetlerimiz olarak şu anda karşınızda bulunan halka, sizin annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize karşı silah doğrultmanızı asla kabul etmemiz mümkün değil. Bu silahlar size bu millet tarafından verildi. Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz, size bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz.
1: Havalimanındaki hainler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözaltına alınıp götürüldüler.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmektedir. Çalışıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin enerji portföyünde tarihi eşik aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk yarı verilerine göre toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62,6 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mayıs'ta 125.598 megawata çıktı. Toplam kurulu gücün üçte birinden fazlasını rüzgar ve güneş oluşturdu. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,8 oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil en üst seviyede kalmanın da göstergesi. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam.

hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dünyanın gözü bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yükselen tansiyona çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine İran'dan sert bir yanıt var. Bir yandan da görüşme süreci devam ediyor. Peki ne oluyor? Detaylara bakacağız. Hemen kameralarımızı Tahran'a çevireceğiz. Haber ekibinden Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber, kolaylıklar diyeyim. Şimdi Müşteba Hamaney'den dikkat çeken ifadeler var. Diğer yandan görüşmeler devam ediyor ama Trump'ın tehditleri de var. Bir uzlaşı ihtimali artık tamamen ortadan kalkıyor mu?
1: Şöyle söyleyeyim Gökhan, dediğin üzere Müşteba Hamaney'den bir mesaj yayınladı geçtiğimiz saatlerde. Babasının, işte babası için düzenlenen bu veda merasimi ve cenaze merasimi ile ilgili konuştu. Özellikle altını çizdiği husus intikam meselesiydi. Bunun halkın, vatandaşın isteği ve talebi olduğunu, mutlaka bunun yerine getirileceğini ifade etti ve suçluların yataklarında rahat bir şekilde ölmeyeceğini ifade etmiş oldu. Esasında geçtiğimiz günlerde özellikle Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri sırasında sürekli bir şekilde intikam sloganları atılmıştı ve Ayetullah Müşteba Hamaney de bunun altını çizmiş oldu. Bu sebepten olsa gerek Donald Trump sabah saatlerinde bir mesaj, yazılı bir mesaj yayınladı ve o mesajında da eğer kendisine yönelik İran'dan bir suikast girişimi söz konusu olursa binlerce füzeyle İran'ı hedef alacaklarını ifade etti. Özellikle bu kapsamda İsrail'in de Amerika Birleşik Devletleri'ne bir rapor ilettiğine ilişkin iddialar söz konusudur. Müzakere süreciyle ilgili olarak müzakereler an itibariyle yapılmıyor. Ancak arabulucu konumunda olan ve Katar'dan ve Pakistan'dan bu kapsamda hummalı bir çalışma söz konusu. Dün işte Katar'dan bir heyet başkent Tahran'a geldi. Yine akşam saatlerinde Mesut Pezişkian'la Pakistan Başbakanı arasında bir görüşme söz konusu oldu. Yine Pakistan'la Katar Başbakanları arasında tekrardan ABD ile İran'ı bir masaya getirmek için bir çalışma söz konusu. Sabah saatlerinde de İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Umman'a gitti. İran'dan gelen son açıklamada İran özellikle ABD'nin son işte birkaç gündür İran'a karşı yaptığı eylemlerin bu uzlaşmaya ters olduğunu belirtiyor. İran özellikle hem bazı yetkililerine işte yaptırım uygulanması, petrol yaptırım muafiyetlerinin kaldırılması ve aynı zamanda yapılan saldırıyı uzlaşmaya ters olduğunu belirtiyor ve ancak Amerika Birleşik Devletleri bu mutabakat zaptındaki maddelere uyarsa bu masaya oturacağını ifade ediyor. Oldukça gergin bir diplomasi süreci söz konusu. Acaba tekrardan taraflar masaya oturur mu oturmaz mı, bekleyip göreceğiz tabii.
0: Ekber Karabağ, notları için teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefine sadece İran yok. Küba'da var aynı zamanda. ABD ambargosunun yıllardır gölgesine, enerji krizi ve ekonomik darboğazına mücadele eden Küba'da durum her geçen gün daha ya da kötüye gidiyor. Ülkede son 15 gün içinde ikinci kez büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Karanlığa gömülen Küba'da yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik santrallerinde üretimde neredeyse tamamen durma noktasında.
2: Karayiplerin incisi Küba yine karanlığa gömüldü. Adada göz gözü görmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan sonra hedef olarak gösterdiği Küba'da enerji krizi derinleşiyor. ABD ambargosu nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Küba halkı bir de enerji yetersizliği nedeniyle karanlıkta yaşamak zorunda kalıyor. Havana'ya bağlı elektrik şirketi UNE, yerel saatte 16.30 sıralarında ulusal elektrik sisteminin çöktüğünü duyurdu. Şirket kesintinin nedenine ilişkin bilgi vermedi.
3: Elektrik sistemi çöktüğünde kaldırımda oturup bekliyorsunuz. Uykunuz gelmeye başlıyor ve yere ya da yatağa, nerede isterseniz orada.

0: uyuyorsunuz. Çünkü başka seçeneğiniz yok. Jeneratörünüz yok. Çünkü olsa bile gazınız olmazdı. Zaten ben de gazın fiyatını karşılayamam. Anlıyor musunuz? Yani bir felaket diğerini takip ediyor.
1: Kesintiyle birlikte Küba'da son 5 günde ikinci kez ülke çapında elektrik arızası yaşandı. Böylece Küba 2024 yılının sonundan bu yana 9. 2026 yılının başından itibaren ise 4. kez karanlığa gömülmüş oldu. Trump'ın adaya yönelik petrol satışını durdurması nedeniyle Sovyetler döneminden kalma eski elektrik santralleri de işlevsiz kalmak üzere.
0: Elektrik kesintileri uygunsuz zamanlarda oluyor. Gün boyu yemek pişirmek zorundayız ve hiçbir şeyi saklayamıyoruz. Çünkü saklarsak bozuluyor ve kimseye şikayet edemiyoruz. Çünkü bunu net bir şekilde görebilecek kimse yok.
1: Küba'ya Ocak ayından bu yana yalnızca bir adet Rus petrol tankeri ulaşabildi.
2: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için kritik gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde F-110 motorlarının ihracatına ilişkin 15 günlük inceleme süreci tamamlandı. Satışı durduracak herhangi bir red kararı çıkmayınca motor tedarik sürecindeki önemli bir engel de aşılmış oldu.
3: Çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
1: Gökvatan'ın çelik kanatları, Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan her geçen gün hedefine bir adım daha yaklaşıyor.
4: 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip olan Kaan, düşük görünürlülük, yapay zeka destekli görevlendirme sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri.
1: İlk kez 21 Şubat 2024'te gökyüzüyle buluşan Kaan, sahip olduğu ileri teknoloji ve yüksek kabiliyetleriyle Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Şimdi ise programın en kritik başlıklarından birinde önemli bir eşik atladı.
4: 5. nesil savaş teknolojisiyle Gökvatan'ın yeni hakim olmayı hedefleyen Kaan, bu kez motor tedarik sürecindeki gelişmesiyle gündemde.
1: Kaan programında kullanılacak General Electric F-110 GE-129 turbofan motorlarının Türkiye ihracatına ilişkin ABD Kongresi'ndeki 15 günlük resmi inceleme süreci tamamlandı. 24 Haziran'da ABD yönetiminin kongreye yaptığı yaklaşık 700 milyon dolarlık resmi bildirimle başlayan süreçte satışı durdurmaya yönelik herhangi bir red kararı çıkmadı. Bazı kongre üyeleri S-400 gerekçesiyle itirazlarını dile getirse de ortak bir engel oluşturulamadı. Böylece 10 Temmuz itibarıyla F-110 motorlarının ihracatına ilişkin kongre kaynaklı hukuki inceleme süreci de resmen sona ermiş oldu. F-110 motor tedariki Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündem başlıkları arasında yer aldı. Başkan Erdoğan görüşme öncesinde motor tedarikini daha önce de ele aldıklarını ve konuyu yeniden görüşeceklerini belirtti. Trump ise ABD'nin bu konuda sorumluluk almaya devam edeceğini ifade etti.
2: Sayın seyirciler, 15 Temmuz ülkemizin demokrasi mücadelesinin en önemli kırılma noktalarından biri. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türkiye'nin sembolik köprüleri şehitlerimizin anısına Türk bayraklarıyla donatıldı.
5: Çanakkale, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şehitlerin anısına Türk bayraklarıyla donatıldı.
6: 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Kalkışması.
7: 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında şanlı Türk bayrağımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
5: Türkiye'nin dev köprülerinde dalgalanan Türk bayrakları 15 Temmuz ruhunu estirdi. Demokrasi şehitleri Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan köprülerde işte böyle anıldı.
8: Şahitler biziz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında bu

0: girişimi unutmamak ve unutulmamak için köprülere dev Türk bayrakları ve temalara uygun afişler asıldı.
1: ...15 Temmuz haftasındayız. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dizi program olacak. Bombaların hedefi olan mecliste şehitlerimiz anılacak. Darbe girişimine karşı sergilenen direniş hafızalarda tazelenecek.
2: Hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi şehitleri anacak. Sergilenen direniş hafızalarda tazelenecek. Meclis 15 Temmuz Çarşamba günü bir dizi Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına ev sahipliği yapacak. Programlar saat 12.30'da Meclis Camii'nde şehitler ve gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif'te başlayacak. Ardından 15 Temmuz şehitler anıtıyla ana bina Şeref Holü anı taşına karanfil bırakılacak. Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 Temmuz'un 10. yılı anısını Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam sergisiyle Basın İlan Kurumu'nun 15 Temmuz manşetleri gazetecilik atölyesi sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Meclis Tören Salonu'ndaki 15 Temmuz anma töreninde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Başkan Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
3: Son nefesini 60 bin kilometre ötede vatansız olarak verdikten sonra tam da cibilliyetine yakışır şekilde bir çukura atılan FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur. FETÖ'cülerin ülkemizi sürüklemek istediği kirli bataklık o gece sabaha kadar verilen kararlı mücadeleyle ebediyen kurutulmuştur.
1: Şimdi siyaset diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere bakacağız. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebini hukuki gerekçelerle geri çeviren Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki yıl Nisan ayında olağan kurultayı toplamayı planlıyor. İşte detaylar.
4: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar
5: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Olağan kurultay olacak dedi. Süreç Eylül'de başlayacak.
7: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Bugün aldığımız kararlarla.
2: Peki süreç nasıl işleyecek? Önce mahallelerde sandıklar kurulacak. CHP üyelerinin oy kullanacağı seçimlerde mahalle delegeleri seçilecek. Ardından ilçe kongreleri başlayacak. Mahallelerde seçilen delegeler ilçe kongresinde oy kullanacak. İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongresi delegelerini seçecekler. İlçe kongrelerinde seçilen il delegeleri de il başkanı, il yönetim kurulu ve büyük kurultay delegelerini belirleyecek.
5: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
6: Ama 10 hiçbir milyon yere, demiyorsun.
5: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
2: Mahkeme kararının kesinleşmesiyle büyük kurultayın yapılmasının önünde engel kalmayacak. Kurultayın 2027 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak ve çağrı heyeti talep edecek. Mahkemenin talebi reddetmesi halinde yeni parti kurulacak.
1: Almanya ise bir kez daha İsrail'in yanında durdu. Federal Konsey, İsrail'in var olma hakkını inkar etmeyi suç sayan tasarıyı kabul etti. Yasayla birlikte İsrail'in var olma hakkını reddedenlere ya da İsrail'i buna eleştirenlere 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

0: Almanya'dan İsrail'e bir destek daha geldi. Almanya Federal Konseyi, İsrail'in var olma hakkının reddedilmesini suç sayan yasa tasarısını onayladı. Böylece İsrail Devleti'nin ortadan kaldırılması çağrısında bulunanlara hapis ya da para cezası verilebilecek.
1: İsrail Devleti'nin var olma hakkının kamuoyu önünde reddedilmesini suç sayan yasa girişimi Federal Eyaletler Meclisi Bundesrat'tan geçti. Eğer bu düzenleme Federal Meclis'te de kabul edilirse İsrail Devleti'nin var olma hakkını reddeden veya açıkça İsrail'in ortadan kaldırılması çağrısında bulunan kişiler 5 yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılabilecek.
0: Hessen Eyaleti tarafından sunulan tasarı Berlin'de düzenlenen genel kurulda eyaletlerin çoğunluğunun desteğini aldı. Tasarının yaz tatilinin ardından federal mecliste görüşülmesi bekleniyor. Hessen Eyaleti Adalet Bakanı tasarının İsrail hükümetine yönelik eleştirileri engellemeyi amaçladığını savunuyor. Düzenlemenin Almanya'daki Yahudi yaşamının korunması için gerekli olduğunu ileri sürüyor.
2: Yeni Zelanda'da ise siyaset sahnesine adım atan Özgür Filistin Partisi'nin kurucusu Paul Hopkinson, partinin hedefleri ve vizyonu hakkında demeç verdi. 17 yaşından bu yana Filistin aktivisti olan Hopkinson, İsrail'in Gazze'deki soykırımı için bu günümüzün holokostu ve canlı yayında bunu izliyoruz ifadelerini kullandı.
3: Bu meseleyi dünyanın ahlaki olarak karşı karşıya olduğu en önemli mesele olarak görüyoruz. Çünkü bu günümüzün holokostu ve canlı yayında bunu izliyoruz. Dünyadaki büyük güçler hiçbir şey yapmıyor ve genel olarak buna suç ortağı oluyor.
4: Gazze'de ateşkese rağmen devam eden soykırıma dikkat çektim. İşgalci İsrail'e sert tepki gösterdim.
3: Asla var olmaması gereken haydut devlet İsrail, ekonomik olarak dünyanın gerilemesine neden oluyor. İsrail var oldukça Orta Doğu'da barış olacağını düşünmüyorum. Orta Doğu'daki krizlerin tümü İsrail yüzünden ya da tarafından ortaya çıkıyor.
4: Yeni Zelanda'da Mayıs ayında kurulan ve ülke siyasetine damga vuran Özgür Filistin Partisi kurucusu Paul Hopkinson gazetecilere röportaj verdi. 17 yaşından beri Filistin aktivisti olan Hopkinson, partisinin manifestosunun Filistin meselesini ülke gündemine taşımak olduğunu söyledi. Yeni Zelanda siyasetini eleştiri yağmuruna tuttu.
3: Bu partilerin tamamı İsrail-Filistin'e yönelik suçlar işlerken iktidardaydı. İktidarda değillerken sık sık kulağa iyi gelen şeyler söylüyorlar. Ancak iktidar olduklarında Amerikan İmparatorluğu'nun parçası olduğumuzdan suç ortağı oluyoruz. Partinin kurulması Filistin halkına yönelik 78 yıldır süren Holokost'ta suç ortağı olan siyasetçilerimizi sorumlu tutmak için iyi bir yöntem.
4: Hopkinson, Siyonistlere rağmen partiyi hayata geçirdiklerini belirtti.
3: Elbette Siyonist lobi bundan memnun olmadı. Ancak genel kamuoyundan büyük destek gördük. Artık insanlar İsrail'in iyi taraf olmadığını ve çok korkunç şeyler yaptığını anlıyorlar. Bu da hem örgütlenme kapasitemizi hem de hükümet üzerinde baskı kurma gücümüzü ciddi bir biçimde arttırdı.
2: 40 yıl önce çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'da yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş diplomatik girişimlerinin ardından yurda getirildi. Yaşlı adam bakın mutluluğunu nasıl anlattı.
5: Ben 40 yıldır buradayım.
0: Ülkesine geri döndü. Ne hissediyorsunuz diye sorulduğunda gözyaşlarını tutamadı.
5: Neler hissetmiyorum ki yavrum ben. Ben neler hissetmiyorum ki.
0: Sivaslı Ali Baybaş 40 yıl önce Suudi Arabistan'a gitti ancak bir dava nedeniyle hayatı değişti. Cezaevine girdi, hasta oldu. Ülkeden çıkış yasağı getirildi.
6: Siz Suudi Arabistan'a çalışmak için mi gitmiştiniz?
5: Çalışmak için gitmiştim.
6: Sonrasında neler oldu, neler yaşandı?
5: Sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda hapse attılar beni. Hapse atınca hapiste zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. Bu hastalığa yakalanınca düştüm. Bir sene hapiste yattım. İki senedir de çıktım.
0: Bitap haldeki 77 yaşındaki Ali Baybaş'ı hacca giden Türkler fark etti. Haber olmasıyla da Türkiye devreye girdi.
5: Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a.
0: Memleket hasreti çeken adam diplomatik temasların ardından Türkiye'ye

0: Türkiye'ye getirildi. Mutluluğunu böyle anlattı.
1: Neler hissediyorsunuz?
2: Neler hissetmiyorum ki yorum ben? Ben neler hissetmiyorum ki? Ben ilk önce kendi topraklarıma düştüm diye şükrediyorum.
0: Ali Baybaş tedavisi için ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
3: Bazı fiziksel ve psikolojik tabii tedaviler görmesi gerekiyor. Dolayısıyla birkaç gün hastanemizde misafir edeceğiz kendisini.
4: Samsun'un Atakum ilçesinde denize açılan milli yüzücü şiddetli dalgalar nedeniyle geri dönemedi. Mahsur kalan yüzücüyü kurtarmak için sahil güvenlik ekipleri seferber oldu.
5: Denize mahsur kalan milli yüzücünün imdadına sahil güvenlik yetişti. Samsun'un Atakum ilçesinde denize açılan milli yüzücü, 35 yaşındaki Mümtaz Özer, şiddetli dalgalar nedeniyle geri dönemedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Havalanan helikopter yüzücünün yerini tespit etti. Denizden sahil güvenlik botuyla kurtarma operasyonu başlatıldı. Kurtarılan yüzücü ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
6: Şu an çıkardı.
4: İstanbul'da ise kağıthanede yolda yürüyen bir kişi iş yerinin dış cephesine asılan Türk bayrağını yere attı. İhbar üzerine hemen harekete geçen polis şüpheliyi kısa sürede yakalandı.
5: Yolda yürüyordu. İş yerine asılan Türk bayrağını gördü, bayrağı çekip yere attı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'de kaydedildi. Yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağından rahatsız oldu. Bayrağı söküp yere fırlattı. O sırada güvenlik kameraları da kayıttaydı. Bayrağa yapılan saygısızlığı gören vatandaşlar polisi arayıp ihbarda bulundu. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. 11 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli ifadesinde sinir hastalığından kaynaklı arada sırada kendimi kaybediyorum dedi. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir sağlık raporunun olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Türk bayrağı daha sonra esnaf tarafından öpülerek yeniden yerine asıldı.
4: 7tepe Üniversitesi'ndeki pankart krizinin ardından bu kez Eskişehir Üniversitesi'nde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Mezuniyet töreninde bir grup öğrenci ayet yazılı pankart açtı. Okul güvenliği ise duruma müdahale ederek pankartı ellerinden almaya çalıştı. İşte o anlar.
0: Törende birçok pankart açıldı. Müdahale ise yalnızca ayet yazılı olanaydı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart krizine bir yenisi daha eklendi. Eskişehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde bir grup öğrenci Maide Suresi'nin 8. ayetinin yer aldığı pankart açtı. Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun yazılı pankartı gören okul güvenliği durumdan rahatsız oldu. Tören alanına giren güvenlik ekipleri öğrencilere müdahale ederek pankartı ellerinden almaya çalıştı. Öğrenciler kendilerine pankart taşımanın yasak olduğunu söylendiğini ama diğer hiçbir pankarta dokunulmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde de benzer bir olay yaşanmış. Bir grup öğrenci ayet yazılı pankartın görünmesini engellemek için önünde sıra olmuştu.
4: Muğla, Uşak ve Balıkesir'de çıkan orman yangınları söndürme ekiplerini alarma geçirdi. Bodrum'da da kendisini yakmak istediği öne sürülen bir kadının sebep olduğu yangında yaklaşık 10 hektarlık alan kül oldu.
7: Havaların ısınması ve ihmaller nedeniyle yangın haberlerinde de artış gözlemleniyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayıp olarak aranan 61 yaşındaki Deniz Delibaltı Ertunç bir

0: arazide kendini yakmak isterken yangına neden oldu.
1: Kadını bulduğumuz anda bir anda alev çıktı. Bir anda alev çıktı. Parladı. Ben eve suya koştum ya söndürmeye kalktım derken yangının önünü alamadık.
0: Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın son anda kurtulurken yangın kısa sürede büyüdü. Yangına 7 helikopter, 6 uçak, 8 aerozöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve 70 personelle müdahale edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken 10 hektar alan küle döndü. Vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kadın tedavi altına alındı. Uşak'ın Eşme ilçesinde de Hamamdere köyü yakınlarında otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 8 arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin yanı sıra köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesine bağlı Akarsu mahallesinde ağaçlık alanda başlayan yangın da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yürüttükleri çalışmalarla yangını kontrol altına aldı. Yetkililer yangınların çıkış nedenlerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
2: İspanya'da da orman yangınları var. Orman yangınları yerleşim bölgesine sıçradı. 12 kişi hayatını kaybetti. 23 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.
3: Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası bu kez İspanya'yı vurdu. Orman yangınları yerleşim yerlerini sardı. Ev ve iş yerleri küle döndü. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı ülkenin güneyinde çıkan orman yangınları şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerleri alevlerin ortasında kaldı. Onlarca hektarlık alan küle döndü. Faciada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişiden de haber alınamıyor. Kapanan yollar nedeniyle tahliye çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Evlerini kaybeden onlarca kişi spor salonları ve geçici barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Dumandan etkilenen ve vücutlarında ağır yanıklar oluşan çok sayıda yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.
4: Gördüğünüz gibi arkamda alevler var. Rüzgar çok şiddetli. Yangın çıktı ve çok kısa sürede yayıldı. Evlerimiz yanıyor. Çok endişeliyiz.
3: Yangınlara müdahale hem karadan hem de havadan sürüyor. Yangına devrilen bir elektrik hattından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu iddia edildi. Türkiye'de felakete ilişkin taze mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz ifadesi kullanıldı.
2: Selanik, Memmingen seferini yapan Ryanair'e ait yolcu uçağı havada arızalandı. Selanik Havalimanı'na dönen uçağın inişi sırasında motorundan kopan bir parça kabinin penceresine isabet etti. Kabinde oluşan hava akımına kapılan bir yolcu kırılan camdan aşağı düşmekten son anda kurtarıldı.
0: Motordan kopan parça kabinin camını kırdı. Havada korku dolu anlar yaşandı. Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen şehrine gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Pilotlar Selanik Havalimanı'na dönmeye karar verdi. Uçak iniş için alçalırken sağ motordan kopan bir parça kabin penceresine isabet etti. Şiddetli darbeyle uçağın camı kırıldı. Kabinde ani basınç kaybı oldu. Oksijen maskeleri açıldı. Yolcular panik içinde çığlık attı. Pencerenin önünde oturan 61 yaşındaki Sırp yolcu hava akımına kapılarak uçağın dışına doğru sürüklendi. Yolcuyu uçaktan düşmekten bacaklarından tutan eşi kurtardı. Uçak Selanik Havalimanı'na indirildi. Yüz, boyun ve omzundan yaralanan Sırp yolcu hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcularsa Ryanair'e ait başka bir uçakla Almanya'ya ulaştırıldı.

0: Ναι.
1: Hindistan'ın Gujarat eyaletinde hayvanlarını otlatan bir çoban Asya aslanının saldırısına uğradı. Köylüler çobanı bacağından ısıran aslanı taş atarak uzaklaşmaya çalıştı. İşte o anlar.
2: Bir anda ortaya çıktı, tek pençe darbesiyle yere serdi. Aslanın saldırısına uğrayan çoban ölüm kalım savaşı verdi. Korku dolu anların adresi Hindistan'ın Gujarat eyaleti. Hayvanlarını otlatan çoban bir anda karşısına çıkan dişi aslanın hedefi oldu. Aslan üzerine atladığı çobanı yere savurdu, bacağını pençelerinin arasına aldı. Kanlar içinde kalan çoban kurtulmaya çalışsa da bu mümkün olmadı. Çevredeki köylüler çobanı kurtarabilmek için aslana taş attı, yüksek sesle bağırdı. Ancak dişi aslan saldırısını sürdürdü. Kimse yanına yaklaşmaya cesaret edemedi. Aslan yaklaşık yarım saat süren saldırısına son noktayı koydu, ormanlık alana doğru uzaklaştı. Bacağından ısırılan çoban hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Sayın seyirciler, Yalova'da bir baba ile oğlu kendilerine ait tırı yıkarken elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırıldılar. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ikisi de yaşamını yitirdi.
3: Bir anlık dikkatsizlik baba oğlu hayattan kopardı. Yalova'nın Altınova ilçesinde oto yıkama servisi işleten Samim Okur'la oğlu Olcay, kendilerine ait tırı yıkarken elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden komşuları 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. 53 yaşındaki Samim Okur da 27 yaşındaki oğlu Olcay Okur, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ikisi de hayatını kaybetti.
1: Sıcak havalar. Diyarbakır'da sıcak hava ateş başında çalışanları olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken ekmek ve kebap ustaları ise aşırı sıcaklara rağmen üretmeye devam ediyor.
4: Dışarıda kavurucu bir sıcak, içeride ise alevlerin yükseldiği ocaklar ve fırınlar. Diyarbakırlı esnaf yaz sıcağının üstüne bir de ocak ateşi eklenince daha da zorluk yaşıyor.
5: Bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda ise fırının içindeki alev alev yanan odunlar. Ustalar gerçekten çok zorlanıyor. Fırının ağzında pervane var. Burada da yaklaşık 80-90 derece bir sıcaklık var.
6: 80-90 arası sıcaklığın içinde çalışıyoruz. Saatlerimiz uzun.
4: Fırıncılar ve kebapçılar aşırı sıcağa rağmen işlerinin başından bir an olsun ayrılmıyor.
5: Şimdi de ateşin hiç sönmediği kebap ocağındayız. Gerçekten hava bir hayli sıcak ve ocağın başındaki hava sıcaklığı da neredeyse 80-90 dereceye çıkmış durumda. Ustalar buna rağmen çalışmaya devam ediyor.
6: Abi valla hava çok sıcak. Şu anda dışarısı tahmini yani 44 arası, şu an ocağın başı 70'in üstü. Rahatlık diyebilirim ama çalışıyoruz. Yaptığımız işten memnunuz. Keyif alarak yapıyoruz.
1: Şehrin yoğun temposuna kısa bir mola veren ekip arkadaşlarımızın bu kez rotası Çatalca Ova Yenice Köyü oldu. Doğayla iç içe geçen keyifli anları ve köy hayatını ekranlara getiriyoruz.

0: İstanbul'un birbirinden güzel köylerini gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Ova Yenice Köyü. Gelin bu güzel köyü birlikte gezelim. Köyde ekim zamanı, bir tarlaya geldik. Burada da bir teyzemiz ekimini gerçekleştiriyor. Efendim kolay gelsin.
1: Sağ ol, Allah razı olsun.
2: Teşekkür ettik.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tanırsın. Zülfiye. İsmin?
2: 20 yıldır bu köyde ikamet ediyor.
1: Kendimiz Tokatlıyız. Tokat Erbağ'dan buraya taşındık. Burada duruyoruz. Burada çalışıyoruz. Böyle uğraş yok işte.
0: Şu an neyi ekiyorsun?
1: Domates.
0: Domates ekiyorsun.
1: Evet, domates, patlıcan, biber hepsini ekeceğiz. Bugün başladık siftah. Bugün yani çalışacağız böyle.
0: Şu an tam ekim zamanı değil mi?
1: Evet. Ekim zamanı, dikim zamanı. Şimdi ekeceğiz ki yazın yiyeceğiz.
0: Domatesin ekiminin püf noktaları nelerdir? Bize anlatır mısın?
1: Püf noktaları nelerdir? Yerine hazırlarsın, fideler yetişir. Suyuna yani şey suyuna, damlama suyuna dikersin. Karık karık dikersin. Onların beni ama yerleri hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra fideleri dikiyor böyle.
0: Beraber yapalım mı? Ne dersin?
1: Yapalım, iyi olur.
0: Yine açıyorum. Hah, oraya mı?
1: Evet. Oraya. Hah. İşte o kadar. Ha bak, alıştın sen de bizimle çalışmaya başlayacaksın herhalde.
0: Şu an domates ekiyorsun, başka ne ekeceksin?
1: Başka ne ekeceğiz? Kabak, patlıcan, biber, hepsi. Evet, kavun, karpuz, salatalık, böyle 3 tane tarla var, onlar hep dikilecek.
0: Allah bereket versin, bayağı bol tarlın.
1: Razı olsun. Uğraştı mıydı bir şey oluyor, Allah kısmetimizi veriyor. Ama uğraşmayınca veriyor.
3: Kayısılarda geçen sene yoktu, çok şey yaptı, don yaptı, ondan dolayı yoktu. Bu sene havalar iyi gidiyor, o yüzden bu sene biraz var. Baklarlarda bunlar mesela şey yapmış, bunlar taze bakla, altları biraz durduğu zaman kalınlaşıyor, kuru baklaya dönüyor. Onu da dolmalara falan veya zeytinyağlı o şekilde yapıp kullanıyorlar. Biber, patlıcan, kavun, karpuz, ekim dikim zamanı şu an hepsini ekiyoruz.
0: Annenizle konuştuk, domates ekiyormuş. Evet, domates siz de, siz ne ekiyorsunuz?
3: Biber ekiyorum şu anda, kırmızı biber. Kapya biberi diyoruz. Ondan sonra çapa yapıyoruz. Toprağı işledikten sonra damlamalarını çekiyoruz, suluyoruz. Suladığımız yerlere ondan sonra biberleri dikiyoruz. Daha sonradan çapasını yapıyoruz. Diplerini dolduruyoruz. Ondan sonra ilacı varsa ilacını atıyoruz. Ondan sonra da toplayıp mahsul yetişti zaten. Zaten bir iki aya kadar çıkar.
0: Dikkat ettim mi? Domatesleri tek tek ekiyoruz. Evet, bunu biberler, çift çift ekiyoruz.
3: Daha yukarı gittiği için domates yayılıyor. Yaygın bir şey, bir madde. Yani şey yaptığı zaman kendi alanında bir yarım metre, bir metre alana yayılıyor. Ama biber dikine gidiyor. Dikine gittiği için de birbirine hem destek oluyor hem de şey yapmıyor. Bu biber de fazla ağırlıkta olmadığından dolayı domateste çünkü ağırlık oluyor, dalları yere yatıyor. Yani ama biberde öyle bir şey yok. Biber dikine yukarı gidiyor. Üzerinde fazla da ağırlık olmadığı için birbirine destek olsun diye çift sıra dikiyoruz.

0: Ova Yenice köyünün sokaklarında gezerken şimdi bir aileyi gördük. Bahçede oturuyorlar, bir selam vereceğiz. Tiridine, tiridine nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun şöyle alalım sizi.
0: Olur, gelelim.
2: Hayvanları bir dedik kontrol edelim bakalım öğlen saatinde bir ihtiyaçları var mı yok mu? İşte diğer saatlerimiz tarlada geçiyor, tarımla uğraşıyoruz. Esnaflığımız var aynı zamanda.

0: günümüz valla sabah kalkıyoruz erken. Hayvanlarımıza savunu önce yapıyoruz. Önce bir tabii bir kontrol ediyoruz. Hastalanan var mı? Yani keyifsiz olan var mı? Onları bir kontrollerini yapıyoruz. Ondan sonra sağımlarını, yemlemelerini yapıyoruz.
1: Güler yüzle karşılayan Ersin Bey'in şu anda buzağlarının yanına geldik.
0: Bunlar şu an 5-6 ay grubunda olan buzağlarımız. Yani artık sütten kestik bunları. Yani doğadan olan bütün işte ot çeşitlerini, işte arpa, buğday, mısır, tahıl çeşitlerini yiyebilecek ay grubuna geldiler. Faydalı olan bir meslek yapıyoruz ama zor. Yani başından hiç ayrılamıyorsun. Yani hiçbir sosyal bir gezmesi, tozması, hiçbir yere gitme şansın yok. Yani.

0: Şu anda yeni doğmuş buzağların ahırına geldik. Önümüzdeki buzağı 3 günlük ve yanında da minik bir arkadaşı var. Ercin Bey,
1: evet.
0: Bilal'le buzağlar yan yana.
1: Yan yana ama yani ne yapalım, işte bunları da burada büyütmek zorundayız. Şimdi kedilerin buzağlara faydası şöyle, onların yiyeceği balyelere zarar vermemeleri için fareleri avlıyorlar. Çünkü balyeleri yerlerse ineklere, buzağlara bir şey kalmıyor. Yani kedilerin de görevi çiftliklerde, ahırlarda bu yani. 2,5 akşam 2,5 5 litre süt içiyorlar. Annelerinden ayrılar. Ama biz onları tabii biberonlarla, aynı annesinden memesinden içermiş gibi biberonla besliyoruz yani.
0: Peki, şey. Kaç ay böyle besleyeceksiniz?
1: 3 ay. 3 ay, 4 ay süt içme aşamaları var yani. 3-4 ayı bulan bir zaman. Sonra artık daha büyüyorlar. Daha çok yem istek oluyor. Yani yem, bu sefer yem vermeye çalışıyoruz onlara yani.
0: Köyde bulunan 250 yaşında çınar ağacının yanına geldik. Hikayesini Ertürk amca anlatacak.
2: Evet.
0: Ertürk amca, bu çınar ağacının hikayesi nedir?
2: Bu işte burada yaşayan oğlumlardan kalma tarihi bir eser. Ve her senede o babalarından, dedelerinden miras kalmış şeyi, şimdi çocukları, torunları geliyorlar burada. Paskalayı, burada bu çınarı görmeye geliyorlar. Çıkıyorlar burayı. Her sene, her sene. Tabii burada köyümüzde yine tarihi bir takım evler var da. Ama çoğu yıkılmış. Bir iki ev kalmış. Tabii. Tabii burada çeşme vardı. Bak, yukarıdan su geliyordu. Burada suyu buradan alıyorlardı. Tarihi bir çeşme.
0: Ertürk amca, bu çınar ağacının başına gelmeyen kalmadı dedin. Neler geldi? Biraz onlardan bahseder misin?
2: Şimdi burada bu çınarı yak, bak gördüğünüz gibi yanmış. Bu çınarı kesmeye gelmişler. Ben de ev yakın olduğundan dolayı baktım, gece testere sesi geliyor, çıktım. Silahla adamlar burada, birkaç kişi buradan. Neyse, kaçtılar. Sonra burada kazılar yapmışlar. Bu çınarın şeyinde kazılar yapmış. Define araba. Ondan sonra maliyeden şey çıkartmışlar. Bilmem ne çıkartmışlar. 2 ay burada büyük bir çalışma olmuş. Para bulmak için hiçbir şey çıkmamış. Böyle. Onun için başına çok şeyler gelmiş bazen. En sonunda da yıldırım çarpmış. Bir yıldırım şehit hadisesi var. O ağacı da yarıya bölmüş. Evet. Onun için başına çok şeyler gelmiş. Tarihi bir şey, evet.
0: Başına çok şey gelmiş ama hala ayakta durmaya devam,
2: evet,
0: ediyor.
2: Evet, duruyor. Şimdi o tarafını görmedi.
0: Bu tarafı böyle güzel diyorsun ama arka tarafı kötü.
2: O tarafını görmüyor. Rivayete göre Rumlar çınar daha dikliğine ufakken onun şeyine para bırakmışlar da çınar sonra gövdesinin içinde kalmış diye parayı orada bulacaklarmış. Hiçbir şey bulamamışlar.

0: nasıldı buralar?
1: Eskiden iyiydi yani. Yani tarımdan, hayvancılıktan biz işte gördüğün gibi evleri, mevleri, şunları, bunları gördüğümüz gibi hepsini o zaman yaptık. 23 Nisan'da okullar tatil olunca hemen muhakkak 3-5 tane, 10 tane hayvan vardı, takılırdık hayvanların peşine, koyunların peşine. Böyle. Ve artı babamızla annemize tarlada da yardımcı olmaya çalışıyor. Yok soğan ek, yok domates ek, yok şunu yap, yok bunu yap. Böyle devam ediyor. 5 kilo yakın kola koymuyoruz eve biz. Kola yasak. Meşrubat yasak, ayran.
0: Sabah akşam ayran içiyorsunuz.
1: Gece süt.
0: Ha, gündüz ayran içiyorsunuz, gece süt.
1: Tabii tabii. Bu devam ediyor. Zaten sağlığımız da ona borçlu. Ben şimdi 81-82 yaşındayım.
0: Maşallah.
1: Tabii.
0: Bu köyde tarımın ve hayvancılığın yanı sıra arıcılık da yapılıyor. Arkamızda bir beyefendi var. Gideceğiz şimdi, arıcılığın tekniklerini öğreneceğiz. Efendim, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Neler yapıyorsunuz?
2: Arılarla ilgileniyoruz. Biraz az ilgilenmişiz. Oğul çıktı. Oğulu almakla meşgulüz. Bakımlarını yaptık. Şu anda tam Mayıs ayı, oğul ayı. Arılar çoğaldı. Kovana sığmaz oldu ve biz yer değiştireceğiz diye. Ve kovanı sıkışık olduğu için başka yerlere gidip başka yuvalar bakıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar sağa sola konuyor, kokular sıkıyoruz. Onları kovanlardan ayrıldığında bir yerde muhafaza ediyoruz. Sonra yeni kovanlarını alıyoruz.
0: Yani bir nevi aslında kovanları genişletiyorsunuz.
2: Genişletiyoruz. Bazen oğula çıkmadan genişletiyoruz. Arıları bölüyoruz ama yetişemiyoruz tabii. Arılar fazlalaştığı için öbür işlerimiz de var. Biz bunu hobi olarak yaptığımız için bazen geç kaldığımızda böyle oğullar veriyor. Biz de onu alıp değerlendirmeye çalışıyoruz.
0: Şimdi ne yapacağız?
2: Şimdi oğlu buradan alacağız. İstersek eski kovanı zayıfsa birleştirebiliriz. Veya yeni bir kovan yapabiliriz. Arının mevcuduna göre, sayısına göre.
0: Birleştirince kraliçe saldırmıyor mu?
2: Yok, saldırmaz. Yani onun teknikleri var, şeyleri var. Ona göre yapıyorsunuz ve saldırmaz. Yani zaten atıyorum aynı kovana da verebilirsiniz. O zaman hiç saldırmaz. Yani yöntemleri var. Misal önüne bir çuval koyup onu içine çuvalın üstüne silkelediğiniz zaman tekrar aynı kovana giriyor.
0: Peki arıcılık aslında bir nevi teknik gerektiriyor.
2: Tabii.
0: Her köyde de yapılmıyor. Hani yapmak isteyenler ne yapabilir?
2: Ya yapmak isteyenler şu anda sosyal medyada her tarafta yüzlerce videolar, şeyler var. Ama ilk başta kursuna gitmek lazım. İşin alfabesini öğrenmek lazım. Ondan sonra sevmek lazım. Sevmeden yapılmaz. Yani ben seviyorum. Ben de sosyal medyadan gördüm, hoşuma gitti, sevdim. Oturup seyrediyorum ben, o kadar yani. Isırıyorlar, şey yapıyorlar, hiç önemli değil bizim için. Ha, gene tabii kendimize dikkat ediyoruz ama
0: sevilmeden yapılmıyor diyorsunuz.
2: Yapılmaz. Çok güzel bir duygu yani. Ben şu anda emekliyim. Bir şey de yapmıyorum yani, hobi bahçeliğinden başka. Devamlı bunlarla uğraşıyorum.
3: Ben evvel fazlasını düşürelim. Dur. Şimdi dağılmasın diye. Evet. Kovanızı aldık.
2: Şimdi kovana getiriyoruz. Bakın arılar içinde. Kovanımızın içine döktük. 3 çıta dedim ama burada 5 çıtaya yakın arı var. Kapatıyoruz. Ağzını açıyoruz. Ağzını açıyoruz. Ve kovana adapte olmasını sağlıyoruz. Bu kadar. Ballı çıta koyduk ki daha iyi adapte olabilsin. Şimdi eski yerine tekrar gideceğiz. Çünkü bazı arılar
3: geri dönme içgüdüsüyle geri döner. Orada toplananları da alacağız. Ana arı esas toplulukla beraber içeri gitti ama ana arının kokusu daha burada olduğu için etrafta kalanlar gene buraya geliyor. Şu ana kadar bir problem yok. Oğlu aldık, kovanına koyduk. Oğuldan arta kalan bir grup arı daha var. Onları da alacağız bir kısmını. Sonra buraya tekrar gelmemeleri için kokusunu otlarla dağıtmaya çalışacağız. Şimdi aldık kalanları da. Tekrar kovanımıza geliyoruz. Aynı işlemi tekrar yapacağız. Bakın, uyum sağlamaya çalışıyor arı. Birkaç saat içinde kovanın içindeki peteklere sarılacak ve uyum sağlayacaklar. Şimdi dala geçelim. Dala tekrar gelmemeleri için biraz ot saracağız. Yeşillik. Kokuyu dağıtmaları için. Bakın tekrar geliyorlar. Şöyle

Tamamdır. Otumuzu da sardık. Buradaki oğlun toplanma kokusuna buraya tekrar toplanmamaları için bir kısım gelirler, sonra dağılırlar bunlar. Oğlumuzu da başarılar almış olduk.

Bu da bir oldu. Aynı şekildeydi. Hatta üstüne kat attık. Oğlu rahatlattık. Kanoladan güzel bal çekti. Oğlun mevcudu çoğaldı. Şimdi önümüzdeki ayçiçek sezonuna hazırlıyoruz. Bu 20 gün içinde, bir ay sürmez, komple üst katı da doldurur. Gayet verimli bir oğul yakalamış olduk. Bu da oğuldu. O az evvel görmüş olduğunuz, beraber aldığımız oğul gibiydi. Yerini benimsedi ve çok güzel gelişti. Kat attık. İkinci katı da 20 gün içinde doldurur bu da.

yandan ekim telaşı, bir yandan hayvan bakımı devam ediyor. Bu köyde hayat sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor, gün batımıyla son buluyor. Bugün İstanbul'un güzel köylerinden olan Ova Yenice Köyü'nü gezdik. Bir sonraki şehre yakın bölümümüzde görüşmek üzere.

0: Dünya Kupası, İspanya Dünya Kupası'na yarı finale yükselerek Fransa'nın rakibi oldu. İspanya çeyrek final maçında Belçika'yı 2-1 mağlup etti. İşte maçın özet görüntüleri.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanında İspanya ile Belçika kozlarını Los Angeles'ta paylaşıyor. De La Fuente, İspanya teknik adamı ekrana yansıdı. Penaltı bekledi. Bu pozisyonda İspanya devam dedi. Michael Oliver. İspanya atakta. Belçika çıkmaya çalışırken top kaybını yaptı. Lamine Yamal vurdu. Top dışarı gitti. Korner bekledi Yamal. Out dedi Michael Oliver. Yüklenmeye devam ediyor İspanya. Olmo sekti top ve ağlara gitti. İspanya golü buluyor. Fabian Ruiz ile Porro çevirdi. Olmo vurdu. Courtois'dan seken top tamamlayan Fabian Ruiz. Son olarak Kastanye'ye de çarpıyor. Top ağlara gidiyor. İspanya öne geçiyor. Friki Yamal'la kullanıyor İspanya. Yamal vurdu. Thibaut Courtois. İyi yer tuttu Thibaut Courtois. Beraberlik arıyor Belçika. De Bruyne'den pas. Kastanye yaptı ortayı. De Ketelare. Belçika'nın beraberlik golü De Ketelare ile geliyor. Kastanye'den orta ön bölüm hareketlendi, kafayı vurdu. Simon'u mağlup etti. De Ketelare. Belçika 41'de beraberliği yakaladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Etkili geldi Belçika. Doku çevirdi. Boşta kalan top. Vuruş yanağlara gitti. De Kuyper. Sağ kanadı kullanıyor İspanya. Lamine Yamal. Kaleyi düşündü Yamal. Thibaut Courtois. Bu kez Belçika geliyor. Raskin yaptı ortayı. İki oyuncu savunmada anlaşamadı. Laporte ve Rodri. Atağın devamında De Bruyne'nin vuruşunda. Top kaleci Simon'da kaldı. Bir penaltı beklentisi de olmuştu ama devam dedi Oliver. Yamal atakta İspanya. Yamal pası bıraktı. Açı dar. Oyarzabal geçemedi. Thibaut Courtois'ı. Maçta son bölümler. Courtois yerini Lamens'e bıraktı. Lamens hata yapıyor. Tamamlayan Mikel Merino. İspanya'da son dakikaların golcüsü yine sahnede. Kubarsin'in şutunda Lamens hata yaptı. Merino affetmedi. Bu gol İspanya'yı yarı finale taşıyor. İspanya 2, Belçika 1. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi İspanya oluyor.
0: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Norveç bu pazar günde İngiltere ile zorlu bir maça çıkacak. Norveç taraftarları ise kürek çekme hareketiyle takımlarına tam destek olurken etkinlik dünya genelinde de gündem oldu.
2: Norveç son 16'ya kaldı. Taraftarın kürek çekme hareketi gündem oldu. FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz yaparak tarihinde ilk kez son 16'ya kalan Norveç takımı hem oynadığı futbolu hem de taraftarıyla ilgi çekiyor. Maç öncesinde Norveçli taraftarlar kollarını ileri geri hareket ettirerek kürek çekme hareketini yapıyor. Norveçli futbol severlerin yanı sıra başka ülkelerden insanlar da Norveçlilerin bu sevincine ortak oluyor. Taraftarlar ve futbolcuların kürek çekme etkinliği dünya genelinde de gündem oldu.
3: 1974'ten beri futbol izlememiştim ama bu sefer milli takımımız beni tekrar izlemeye teşvik etti. Hep birlikte kürek çekme hareketi yapıyorlar ve eğleniyorlar. Ayrıca bir Norveçli gördüklerinde herkes bağırıyor. Bu oldukça güzel.
2: Norveç milli takımının önünde pazar günü büyük bir sınav var. Vikingler İngiltere'de çeyrek final vizesi için mücadele edecek. Norveçli taraftarlarsa kültürleriyle yine takımlarına tam destek olacak.
4: really like the Viking rowing.
3: Viking kürek çekme dansını gerçekten çok seviyorum. Bir tezahürat olarak harika. İnsanları coşturuyor, harekete geçiriyor. Eğer denizde bu teknelere binip kürek çekecekseniz saatlerce devam etmeniz gerekir. Bu yüzden yavaş yavaş ilerlemeniz gerekir.
4: You need to take it slow.
5: Building thing.
3: Gerçekten çok beğendim. Eğer gerçekten denizdeyseniz ve o kadar hızlı kürek çekmeniz gerekiyorsa bu pek verimli olmaz. Ama görüyorum ki dünyanın dört bir yanındaki insanlar bundan çok etkilenmiş. O yüzden ben tamamen destekliyorum.
0: Sayın seyirciler, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O gece vatan sevdasıyla millet sokağa çıkarak hainlere geçit vermedi ve destan yazdı. Şimdi 15 Temmuz destanının 10. yılında FETÖ'nün kumpaslarını ele aldığımız belgeselimiz geliyor ekranlara.
6: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: Yakından bak. Gölgelerde ihanet var. Gerçekleri yıllar önce tespit eden bir akademisyen,
1: Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya çalışan
0: kanlı bir pusuyla evinin önünde öldürülüyor. Türkiye'yi bölen değil, birleştiren bir Anadolu insanı, bir gazeteci sokak ortasında katlediliyor. İsyan sokakları yakıyor, ağaç ardından kurşunlar sıkılıyor ve bir isyan önleniyor. 55 yıllık ömrünü vatan aşkıyla yaşayan bir dava ve düşünce adamı Berit Dağı'nın eteğinde kaza süsü verilerek öldürülüyor. Kozmik odalara sızılıyor. Adana'da MİT tırları durduruluyor. Olayı çarpıtan gazeteci görünümlü ajan Almanya'da devlet nişanı alıyor.
2: İstanbul'da
0: öğretim görevlisi kılığında bir darbe planlayıcısı serbest bırakılıyor. Delil yokluğundan. Haberler arasındaki bağlantıları takip et ve para akışını, noktaları birleştir. Senin bir

0: gözün.
1: Sakın öğretme abi.
2: Mermi çekirdekleriyle soğuk, tank paletleriyle buz gibi. O geceden tam 4 yıl, 5 ay, 8 gün önceydi. Yıl 2012, günlerden 7 Şubat'tı. Salı günüydü. O gün başladı bu buz gibi zemheri öyküsü, bu Şubat hikayesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelen en derin darbe girişiminin ilk adımı o gün atıldı. 7 Şubat 2012 günü. Fethullahçı teröristler tam 40 yıl boyunca örgütlenmişti devletin içinde. Her yerdeydiler. Polistiler, askerdiler, hakim, savcı, öğretmen, futbolcu, gazeteci, haindiler. Tek bir amaç için birleştiler. Devleti yıkmak, işgali açmak, milleti yok etmek. Tam 40 yıl beklemişlerdi. Ama artık beklemeyeceklerdi. Örgüt, Pensilvanya'nın emriyle harekete geçti. Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir randevusu vardı o sabah. Bu haftalar öncesinden verilmiş bir randevuydu. Ameliyat olacaktı ve ameliyat akşamüstü saat 5 gibi başlayacaktı. Üstelik görünen o ki uzun da sürebilirdi. Kısıklı'daki evinden saat tam 16.28'de her gün kapısında aralıksız nöbet tutan gazetecilerin haberi olmadan ayrıldı Erdoğan. Sessiz bir konvoyla hastaneye doğru yol almaya başladı. Ama yolda planını ve güzergahını bir anda değiştirdi. Korumalarına bir evi işaret etti. Bir sözü tutmak istiyordu. Öyle yap, ameliyatı kısa bir sürede olsa ertelemek kimseye zarar vermezdi. O eve saat 16.30 civarında girdi. Çok eskiden tanıdığı dostları vardı orada. Hayır duası istedi. Yaklaşık yarım saat kadar sürdü bu ziyaret. Erdoğan'ın aklına o ev, o dostlar hastane yolunda birden düşmüş, güzergahı, planı değiştirmiş, üstelik bunları bilerek yapmamıştı. Birdenbire aklına düşmüştü işte. Hani olur ya sizlere de bizlere de. İşte öyle. O evdeyken, o ziyaretteyken bir milletin kaderinin değişeceğini nereden bilebilirdi ki? Devlete büyük bir operasyon yapılacağını nereden bilebilirdi ki? İşte o operasyon, o ani ve plansız ziyaret devam ederken başladı. Dönemin kudretli bir savcısı vardı. Adı Sadrettin Sarıkaya. Savcı Hakan Fidan'ı aradığında saat tam 16.54'tü. Sesi sert değil ama soğuktu. Sayın Müsteşar, sizi adliyeye davet ediyorum dedi. Hakan Fidan konu nedir diye sordu. Gelince konuşalım cevabını aldı. Telefon kapandı. Hakan Fidan başbakanın izni olmadan hiçbir yere gidemez, hiçbir resmi ya da gayri resmi görüşmede bulunamazdı. Ama başbakan ameliyattaydı. Ya da en azından herkes böyle biliyordu. Hakan Fidan başbakanın yanındakilere ulaştı. Beni çağırdılar. Ameliyattan çıkar çıkmaz haberi olmalı dedi. Aradan 2 dakika ya geçti ya da geçmedi. Hakan Fidan'ın telefonu çaldı. Telefonun ucunda bu kez başbakan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ülkenin kaderini o an iki kelimeyle değiştirdi. Talimatı kesindi. Sadece iki kelime. Biri çok kararlı bir sakın. Diğeri kesin bir talimat. Gitme. Sadece iki kelime. Sakın gitme. Milletin kaderini değiştiren kelimelerdi bunlar. Yani eğer girseydi ameliyata Erdoğan o gün, yani uğramasaydı o eve ya da daha erken ayrılsaydı o evden veya Hakan Fidan aklına gelip de aramasaydı başbakanı, kurulamayacaktı o iki kelimelik cümle. Ama anlatıyor ya şair, gülle başlayalım atalara uyarak, baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine diye başlayan şiirde. Ve sesleniyor ya sürgün bir ülkeden başkentler başkentine. Seslenip de müjdeliyor ya sen, ben, biz hiçbirimiz bilemeyiz. Sadece Allah bilir. O da en güzelini bilir diye. İşte tam da bu yüzden fazla eğerler. Ortada bir karar var. Ve kararı veren belli.
3: Türkiye özellikle 2011 seçimlerinin ardından tarihinin en büyük yatırım, büyüme, ihracat, yurt dışı açılım hamlesine girmişken bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgasının içinde bulduk. MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, eğer MİT müsteşarı ifade

0: verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledi, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedi. Yardımcılarıyla ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedi. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedi.
1: Beşiktaş Adliyesi de tamamen Fikret Seçen'in kontrolünde. Onun refere etmediği kimse orada görev alamıyor. Bizler de normal adliyelerde görev yapıyoruz. MİT müsteşarını çağırıp da alamadıkları için Tayyip'i alacağız diye hem Zekeriya'nın hem Fikret'in adliyede böyle bağırdığı biliniyor yani.
0: Düşünebiliyor musunuz ya? Ülkede kim kimle neyin mücadelesine veriyor? Kiminle verdik bu mücadeleyi? İşte o günün FETÖ yargısıyla verdik bu mücadeleyi. Çünkü FETÖ yargısı bu milletin evlatlarını birbiriyle buluşturuyor. Zira bakıyorsunuz emniyetin içinde FETÖ'nün da kendi temsilcileri vardı. Onlarla teslim almaya gitmek istiyordu. Müsteşarı teslim alacak, arkasından sıra hedefleri büyük ya, oraya gelecekti. Elhamra Sarayı'nın içinde kubbede bir ayet yazar. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur.
2: Şimdi zamanda yolculuğa çıkma ve o yolculukta 7 Şubat 2012 günü atılan o ilk ihanet adımının izlerini arama vakti. Bir yolculuk geçmişe, geride kalan günlere doğru. Her birinde Fethullahçı teröristlerin imzası bulunan karanlık suikastleri, sır dolu ölümleri, birlik yemini eden terör örgütlerini tanıma vakti. Devlete nasıl operasyonlar yapıldığını anlama vakti.
3: Düşünebiliyor musunuz 600 trilyon liralık yıllık bir harcama kalemini içinde tutan korkunç bir imparatorluk. Yurt dışındaki okullarıyla, yurt içindeki okullarıyla, dershaneleriyle, holdingleriyle evet. Akıl almaz bir oluşum bu, yapılanma. Ve bunların çalışan memurlarına, çalışanları, bunlara yapılan şey akışı artı yurt dışı siyasal temaslara bakıyorsunuz. İşte Papa görüşmesi dahil olmak üzere son derece de önemli başarılar kazandılar. Bakıyorsunuz olağanüstü bir kadro var. Ve bu kadronun acaba yöneticisi, ilkokul mezunu bir emekli bahis.
4: Nasılsınız geçen haftadan bu yana?
5: Çok teşekkür ederim.
4: Yeni tehditler var mı?
5: Yok, yok.
4: Yok. Sakinleştin mi orada?
5: Evet, evet. Peki.
2: Tarih 5 Şubat 2006. Yer Trabzon. İskenderpaşa Mahallesi'nin parke taşlı dar sokaklarını ağır adımlarla geçti 16 yaşındaki bir çocuk. Karşısına çıkan merdivenleri tırmandı, Santa Maria Kilisesi'nin kapısına ulaştığında önce şöyle bir etrafına bakındı. Kimse yoktu. Belini yokladı. Silahının emniyetini açtı. İçeri girdi. Rahip Santoro oradaydı. Her şey 2 saniye içinde oldu. O çocuk, hayalet silah diye bilinen Glock marka tabancasının tetiğine 2 kez dokundu. Rahip Santoro orada öldü.
6: Fethullah Gülen denilen gizli kardinal, vatan haini kişinin en büyük projelerinden biri dinler arası diyalogtu. Vatikan talimatlı. İşte o rahip üzerinden, Malatya zirve cinayetleri üzerinden yürütülmek istenen de işte İslamiyet'in ülkedeki o radikal grupların aslında ne kadar bağnaz olduğu, bu cinayetler işleyecek kadar gözü dönmüş olduğu, bu işin esas doğrusunun bu cinayetler gibi değil, halkların kardeşi, dinlerin kardeşi gibi yürütülmesi gerektiği yönünde bir algı oluşmasını sağlamaktı. Bu niyetle maksatla o cinayetler işlendi ve bu niyetle maksatla o günahsız insanlar katledildi.
7: Bir din görevlisine yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının şüphelisi bu gece sabaha karşı 03.30'da yakalanmıştır. Şu anda Emniyet Müdürlüğümüzde şahıs gözaltındadır.
2: Tarih yine 2006. Günlerden bu defa 30 Nisan. 1965 ile 2000 arasında, yani tam 35 yıl, 7 kez başbakanlık, bir kez de cumhurbaşkanlığı yapmış Süleyman Demirel, o gün Cumhuriyet Gazetesi'nin konuğuydu. Ve gazeteden AK Parti'yi hedef alıyor, milletin iktidara taşıdığı partiyi tarikatlar iktidarı diye anlatıyordu. Aynı Demirel, aynı günün gecesi de işte bu televizyon programına katıldı. Tarihe geçen o cümleyi de orada kurdu.
8: Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Anayasa Mahkemesi koymuş, Danıştay koymuş,
9: Avrupa İnsan Hakları
8: Mahkemesi koymuş. Görmüş. Başı bağlı olarak okutulan yerlere git, oraya git. Arabistan'da falan vardır, oralara git.
2: Çok acı değil mi? Oysa bir huzursuzluk yoktu ülkede. Türkiye o günlerde sadece derin bir yarayı, sadece başörtülü genç kızların üniversitelere artık girip giremeyeceğini konuşuyordu. Ama nedense Demirel o gün birdenbire çıktı ortaya. Süleyman Demirel 30 Nisan 2006 gecesi, kayda geçen o çıkışının hemen ertesi günü yine gazetelerin manşetlerine tırmandı. Demirel bu kez türban özgürlük değil gericiliktir diyor ve ekliyor. AK Parti bu sorunu çözemez. Devamı da var. Hatta devamında bir darbe mesajı var. Bugün bile hala tanıdık gelen bir cümle. Siz halktan aldığınız oyla Türkiye'nin her şeyini mi değiştireceksiniz? Türkiye'de başka güçler de var. Bu cümleler apaçık bir darbe çağrısıydı. Daha da önemlisi, o sözler gelecek daha karanlık günlerin göstergesiydi. Ama o gün o cümle kurulduğunda büyük çoğunluk gelecek 15 gün içinde nelerin olup biteceğini bilmiyordu. Pensilvanya hariç. 2006'nın baharı işte böylesine gergin bir havada başladı. Türkiye büyük bir gerilime adım adım sürükleniyordu. Ama yine de Demirel'in o cümleleri tansiyonu tek başına yükseltmeye yetmemiş, yetmezdi. Türkiye o sözleri tartışırken yeni bir işaret fişeği daha çaktı.
10: Türkiye bu kadar önemli bir olaya giderken böyle kimsenin sesinin çıkmadığı, her şeyi kabul edeceği bir suskun toplum olarak duramaz, durmamalıdır.
2: Cumhurbaşkanı henüz Ahmet Necdet Sezer'di ve Sezer'in köşkteki görev süresinin dolmasına daha bir yıl vardı. Hiç ortada yokken yeni bir tartışma daha ateşlendi. Baykal çok sonraları farklı saflara karışacak Abdülhatif Şener'den bahsetti o gün. Eğer köşke o aday olursa düşünürüz dedi. Devamında da Erdoğan'ı işaret edip, yok eğer Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olursa işte o zaman gerilim çıkar mesajını verdi.
10: Herkes sen olursun diye korkuyor. Senin adaylığından telaşlanıyor. AKP yöneticileri ilan etmişlerdir ki parlamentodaki 3'te 2'ye yakın çoğunluklarını kendileri kullanacaklardır.
11: Bir daha ağzını alma oraya. Bir daha ağzını o lafı alma. Git ağzını da bir yıka. Git ağzını yıka. Dişini de fırçala. Bir daha da ağzına o lafı alma. Sakın ha Cumhurbaşkanı adayı olma. Olma.
12: Senin adayın varsa açıkla. Kendine güveniyorsan kendin çık. Kendine açıkla.
13: Bak bakalım parlamento sana ne kadar itibar ediyor. Millet ne kadar itibar ediyor. Bunu daha iyi görürsün.
2: Yine nasıl denk geldiyse o gün o hürriyetin birinci sayfasında Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu da yer aldı. Aynı manşet o gün Çörtoğlu'nun tekrarladığı eski bir nakaratı yazdı. Laiklik uyarısı yıllar sonra yeniden manşet olmuştu. Önce huzursuzluk denmişti, sonra gerilim. Şimdi de o bildik kelime, laiklik. Ama dahaları var.
14: Emperyalist küresel güçler, kendi hesaplarına hizmet etmeyen ülkelerin siyasi yönetimlerine karşı öncelikle terörü kullanma, varsa ülkede iç karışıklık yapacak suikastlere girişme, devamında varsa kendi aparatları olan yargıda ve emniyette bulunan elemanları vasıtasıyla yargısal darbeye girişme ve aynı zamanda yargısal süreçlerle beraber siyasi yönetimi iktidardan uzaklaştırmaya çalışma ve devamında da eğer bunu da başarılı olamıyorlarsa Mısır örneğinde olduğu gibi bir askeri darbe ile sivil iradeyi iktidardan uzaklaştırmaya her zaman girişmişlerdir. Amaç belli burada. Sonuçta kendilerine hizmet edecek ve kendi emir ve talimatları noktasında hareket edecek bir siyasi yönetimi iktidara getirmek. Ülkenin çıkarları açısından bağımsız ve bu ülkeye hizmet edecek bir karar alınması istenmiyor. Almaya çalışan yönetimleri de nasıl zayıflatabiliriz? Nasıl onların bu zaafından yararlanarak diz çökertebiliriz diye bir çalışmanın olduğunu geçmişte de

0: Çünkü şu anda da hala bu planın, bu çalışmaların yapıldığını da ve ortaya kurulmaya çalışıldığını da görüyoruz.
1: Türkiye'nin yakın tarihindeki en karanlık gün olmaya adaydı 11 Mayıs 2006. Öğleden sonraydı. Bu kez gözler gazetelerden kalkıp televizyonlara çevrildi. Haber bültenleri son dakika notuyla İstanbul Şişli'deki Cumhuriyet Gazetesi'nden geçiyordu haberi. O iki kişi gazeteye el bombası attılar o gün. Tam 9 yıl sonra 15 Temmuz gecesi yaşandığında ve sonra o gecenin sırları açığa çıktığında bombaları Cumhuriyet Gazetesi'ne atanların kim olduğu da çıkacaktı ortaya. Cumhuriyet'e atılan bomba, Fethullahçı terör örgütü imzalı bir terör eylemiydi. Ve teröristler ne yapmak istediklerini çok iyi biliyorlardı. Senaryo artık yavaş yavaş netleşiyordu. Ertesi günün, yani 12 Mayıs 2006'nın manşetlerini bu kez o haberin ayrıntıları süsledi. Haberde bombacılar "Allahu Ekber" diye bağırdı deniyordu. Yani Demirel'in açtığı, sonra Deniz Baykal'ın yürüdüğü o yol artık kullanımdaydı. Gerilim tırmanıyordu. Aynı gün Hürriyet'in sür manşetinde de bu haber yer aldı. Haber ilginçti. Çünkü haberde ismi verilmeyen bir kız öğrencinin yine ismi verilmeyen bir polis tarafından sadece etek giydiği için dövüldüğü iddia edildi. Haber gerçekten de çok ilginçti. Çünkü o dil gerilimi tırmandırmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktı. Bu olsa olsa Fethullahçı örgütün bir oyunu olabilirdi.
2: Bütün bu gelişmelerdeki bir tek amaç var. Darbe mekaniğini harekete geçirmek, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek, sokak eylemleri yapmak suretiyle, insanları sokaklara sevk etmek suretiyle bir istikrarsızlık yaratmak, bir kaos oluşturmak. Bu kaosun sonucunda da evet görüyorsunuz, Türkiye'de çok büyük bir kaos var. Hükümet yönetemiyor, sokaklara hakim değil. Hükümet artık gücünü kaybetti, toplumsal desteğini kaybetti. Bakın her gün olaylar oluyor demek suretiyle bir kriz senaryosunu harekete geçirmek istiyorlardı ve bir darbe yapmak istiyorlardı.
1: Zaman ilginç bir kavram. Her bir saniye ve dakika aradan geçen onca yılın ardından geriye dönüp bakıldığında hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, tümünün bir plan içinde örüldüğünü anlatmaya fazlasıyla yetiyor. Bu yine o gün, yani 12 Mayıs 2006'nın Hürriyet'inde çıkan Ertuğrul Özkök yazısı. Özkök o zamanlar başyazar. Her zaman yaptığını yapıyor. Başörtüsü konusunu açıyor ve konuyu getirip Cumhurbaşkanlığı seçimine bağlıyor. Ve 16 Mayıs. Yıl aynı, 2006. Yani Danıştay saldırısından sadece bir gün önce. Gazete yine Hürriyet ve Baykal bir daha sahnede. Cumhurbaşkanlığı seçimine hala bir yıl var. Ama o gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Gerekirse sineyi millete döneceği sözüyle AK Parti'ye meydan okuyor. Hatta henüz ortada bir cumhurbaşkanı adayı bile yokken Erdoğan'dan bahsedip son mevziyi almak istiyorlar diyecek kadar ileri gidiyor. İşte 17 Mayıs 2006'ya böyle sisli bir havada geldi Türkiye. Sinirler sadece ve sadece 17 gün içinde gerildi. Ve o 17 günde başta Pensilvanya, arkada onu takip edenler bir faili meçhule zemin hazırlandı. Senaryo hazırdı. 17 Mayıs 2006 sabahında o senaryonun son sahnesi oynandı. Alparslan Aslan bir avukattı. O sabah Ankara'daki Danıştay ek binasına üzerindeki avukat kimliğini göstererek girdi. Güvenlik kapısından geçmesi zor değildi. Zaten hiç zorlanmadı. Belinde bir yıl önce Trabzon'da Rahip Santoro'yu da öldüren hayalet silah, yani yine Glock vardı. Karbon fiberden yapılan silah güvenlik kapısından geçerken ses çıkarmadı. Alparslan Aslan hayalet gibi girdi içeri. Danıştay 2. Dairesi'nin başkan ve üyeleri o an binanın 5. katında toplantı halindeydi. Aslan yolu biliyordu. Doğrudan odaya yöneldi ve toplantıya çay getiren görevlinin kapıyı açmasını sabırla bekledi. Sonra bir anda içeriye daldı. Tetiğe defalarca dokundu. Danıştay 2. Dairesi'nin başkanı Mustafa Birden o saldırıda karnından yaralandı. Üyelerden Mustafa Yücel Özbilgin ise başından vuruldu. Özbilgin şehit olmuştu. Alparslan Aslan ise saldırıdan sonra ya kaçamadı ya da daha güçlü bir ihtimal kaçmadı. Kaçmak istemedi. Çıkarıldığı mahkemede de suçunu itiraf etti. Hatta Cumhuriyet gazetesini de ben bombaladım dedi.
3: Her şeyden önce bu saldırıyı Cumhuriyetimize, Cumhuriyetimizin tüm kurumlarına yönelik bir saldırı olarak telakki ediyorum. Bu Danıştayımızın şahsında yapılmış bir saldırı ama Cumhuriyetimizin bütün kurumlarındadır.
4: Türkiye çok tehlikeli bir sürüklenişin içinde. Bunun arkasında kimler var, neler var? Hepimiz bunu düşünmek zorundayız. Türkiye'yi bu sürüklendiği süreçte doğru değerlendirmekten hala uzak duranların bir yeni değerlendirme yapmasına ihtiyaç var.
5: Bu devam eden tahriklerin çok doğal bir sonucu zaten burada var. Daha önce bu Vakit Gazetesi bu Danıştay üyelerine çok açık hedef göstermişti.
6: Yargısına sahip çıkmayan devlet bu olayda büyük yara almıştır. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza acil şifalar diler. Bu menkul olayı şiddetle kınar. Olayın nedenleri ile sorumlularının değerlendirilmesini Yüce Türk milletinin takdirine bırakırız.
3: Asla tasvip edilemez, telin ettiğim, kınadığım, lanetlediğim bir olaydır. Seçim öncesi kanaatlerimi bu noktada bununla ilişkili hale getirmek bu çok daha çirkin bir yaklaşımdır.
7: Burada bu cinayetlerin hepsi ülkeyi kaosa sürüklemek ve ülke üzerine kurulan tuzağın işlemesini sağlayacak planlı, programlı cinayetlerdi. FETÖ bu işin tam göbeğindeydi. FETÖ bu işin tam istihbari anlamda bir çalışmanın içindeydi ve bilgiler Amerika'dan, eylem planı Amerika'dan, CIA'den ve uygulamak FETÖ'den oldu. Ve FETÖ üzerinden yürütülen cinayetlerle ülke belli yollara kanalize edilmek istendi.
1: Şimdi bugünden dönüp geriye bakalım. Neydi amaç? Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmemek olabilir mi? Peki, onu Cumhurbaşkanı seçtirmemek isteyen örgütün ismi FETÖ olabilir mi?
8: Türkiye'nin siyasi tarihinde farklı örnekleri de var. Eğer birbirini takip eden bu tür eylemler dizisi söz konusuysa toplumda güvensizlik başlar. Yani hem devlete güven sarsılır hem devleti yöneten kadroları yani hükümete güven sarsılır. Güvenin sarsıldığı yerde doğal olarak toplum kolaylıkla farklı yönlere, farklı istikametlere sevk edilebilir ve kolaylıkla güdülenebilir, yönetilebilir. Yani bu bir tür darbeye altyapı hazırlama faaliyetidir. Nitekim Türkiye'nin daha sonra karşılaştığı olaylar da adı, karakteristiği farklı olsa bile hükümeti gayrimeşru yollarla yönetimden uzaklaştırmaya dönük yani darbe dediğimiz faaliyetlerin hiç hız kesmeden devam ettiğini bize gösterdi.
1: Tarih 19 Ocak 2007. Yer bu kez İstanbul Osmanbey. O gün Samast, Agos'u kuran Hrant Dink'e sinsice yaklaştı o gün. Cadde kalabalıktı ama katil planını yapmıştı. Kurbanını hızlı adımlarla izledi. Silahınıysa Dink tam gazetenin kapısına geldiğinde çekti, ateşledi.
9: Değerli basın mensupları, kanlı ellerin bu kez Hrant Dink'i kurban seçmiş olması son derece manidardır. Özellikle bazı ülkelerde sözde Ermeni soykırımı iddialarının gündemde olduğu günlerde bu cinayetin işlenmiş olmasını manidar buluyoruz. Cinayeti bütün yönleriyle araştırıyoruz, araştıracağız.
1: Tıpkı Santoro cinayetinde, sonra Danıştay baskınında olduğu gibi o da yine bir hayalet gibi yaklaşmıştı hedefine. Elinde tıpkı o cinayetlerde olduğu gibi yine bir hayalet silah, Glock vardı. Ama asıl hayalet sahneye çok geçmeden çıkacak. Türkiye önce cinayetlerin abileriyle, sonra abilerin abileriyle ve en sonunda da en büyük abilerle, yani Fethullahçı terör örgütüyle tanışacaktı.
10: Allahümme ehzimhum ve zezzilhum ve şeddit şemlehum.
1: Darbenin temel taşları

0: İşte o cinayetlerle yerli yerine oturdu. Ama cinayetlerin öncesinde de sonrasında da medya üzerine düşeni tek tek yaptı. İlk işaret fişeğini o günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarlığını yapan İlhan Selçuk 8 Mayıs 2006 günkü köşesinde yapmıştı. Selçuk'un 2007'ye doğru Türkiye Cumhuriyeti büyük bir sınav yaşayacak ve gerilimden geçecek gibi görünüyor cümlesi gündeme bomba gibi düşmüştü. O cümleler kazanın altının yakıldığının ve 2007 Mayıs'ına kadar o kazanın kaynamaya devam edeceğinin açık kanıtıydı. Zaten çok da sürmedi. Hemen ertesi gün 9 Mayıs 2006'da aynı yazı bu kez Hürriyet'te Ertuğrul Özkök'ün köşesinde yayımlandı. Ertuğrul Özkök yazısında Cumhurbaşkanı Sezer'le İlhan Selçuk'un baş başa görüşmesinde nelerin konuşulduğunu doğrusu çok merak ediyorum. AKP kanadına tavsiyem şu: İlhan Selçuk'un dünkü yazısını ve benim bugünkü yazımı kesip bir kenara koysunlar. O üstü kapalı sözlerin şifreleri 2007 Mayıs'ına yaklaştıkça tek tek açılacak cümleleri kurdu. Türkiye'nin başına bir çorap örülüyordu ve çorabı örenler yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Medya oradaydı, vesayet oradaydı, cinayet işlemi artık alışkanlık haline getirmiş Fethullahçı teröristler oradaydı. Danıştay baskınından 6 ay sonra, Dink cinayetinden 27 Nisan tarihli E-Muhtıra'dan da 3 ay önce Newsweek dergisinde Zeyno Baran imzalı bu yazı çıktı. Zeyno Baran bir şeyler biliyor gibiydi. Yazısında bir kez daha bir İslamcı iktidarda, bir kez daha generaller hükümetin modern Türkiye'nin temeli olan laikliği yıprattığını konuşuyor, omurdanıyorlar. Benim tahminime göre 2007'de darbe olma olasılığı %50 dedi. Medya üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmişti. Yani artık vakit muhtıraya giden yola yeni taşlar döşeme vaktiydi. Birilerinin muhtıra yolundaki bayrağı devralması gerekiyordu. Sahneye çıkan ilk isim Sabih Kanadoğlu oldu.
1: Layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü saldırıya karşı salımı koruyacağıma huzurunda an içerek öğrenme başlıyor.
0: Kanadoğlu Cumhurbaşkanı'nı 367 kişi seçer dedi. Hukuku yerle bir etti ve o an gündem değişti. Fikri saçma bulanlar çoğunluktaydı ama kararı saçmalığı haklı bulan azınlık, yani vesayet verecekti. O fikre en başta köşk, sonra asker, ardından CHP ve en sonunda da muhalefetin her fırsatta arkasına saklandığı Anayasa Mahkemesi sahip çıktı. Anayasa Mahkemesi o zamanlar FETÖ'cülerle doluydu. Kanadoğlu'nun cümlesi vesayetçilerin çıkış yolu olmuştu. Demokrasi şoktaydı. Artık koca koca profesörler bile işin içindeydi.
2: Bu makama aday olacak kişilerin başta laiklik ilkesi olmak üzere Cumhuriyet'in değiştirilemeyecek niteliklerini benimsemiş ve sindirmiş olmaları da anayasal bir zorunluluktur. Mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimi için başkan oturumu açtığında kendisi hariç 367 üyenin içeride olması zorunludur. 3/2 çoğunluklarla örtüşüyor bu. Tabii genelde daha fazla olur bu sayı. Ancak buradan bir sonuç alınamazsa son aşamaya gelindiğinde, yani salt çoğunlukla adayların belirlediği sürece girildiği zamanda gene toplantının hesabının 3/2 olma zorunluluğu vardır.
0: Erdoğan tez için 2007'nin 5 Nisan günü yaptığı o toplantının hemen ertesinde, yani 6 Nisan'da söz sırası o zamanların Hürriyet yazarı Bekir Coşkun'daydı. Darbeyi bir kez de o çağırdı.
3: Türkiye'de bundan böyle darbe olmaması için şu 3 şeyin mutlaka var olması gerekli: demokrasi, hukuk, bilinçli ve örgütlü toplum. Bu üçü var mı? Yok. Darbe olması içinse şu üçünün olması gerekiyor: devrim yasalarına hakaret, rejime karşı hareket, cumhuriyete ihanet. Bu üçü var mı? Var. Bu yoklarla varların esrarengiz tel örgüleri arasındadır korktuğumuz darbeler. Peki, kendini Atatürk devrimlerinin ebedi bekçisi sayan ve elinde silahlı güç olanların tüm bu olanlar karşısında sessiz ve seyirci kalmalarına ihtimal veriyor musunuz? Hayır. Önümüzdeki günler büyük olaylara gebe.
0: Oysa ortada ne cumhuriyete ihanet vardı ne de devrim yasalarına hakaret. Aksine huzur vardı. Yapımı önceki iktidarlar döneminde yılan hikayesine dönen Karadeniz Otoyolu

0: tam olarak o gün açılmıştı. Türkiye büyüyordu. Hükümet onlarca yıldır yapılamayan atılımları yapıyordu. Üstelik bu daha bir başlangıçtı.
1: Kavgalarla, çatışmalarla, polemiklerle uğraşmayı bir kenara bırakmalı. Yeni fikirler, yeni projeler üretmenin, milletimizin ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamanın...
0: Çoğunluğun iradesini savunan milletin lideri hayaller gerçek olsun istiyordu. Ama vesayetçi azınlığın hayali bambaşkaydı. Onlara göre Çankaya son kaleydi ve düşmemeliydi.
2: Bunun bir yargı kararına kaçınması kaçınılmaz gibi gözüküyor şu aşamada. 3 günlük ara var biliyorsunuz turlar arasında. Yani o zamanı derhal Anayasa Mahkemesi de olan hızla onu mütalaa etmesi, değerlendirmesi lazım. Bunları söylüyorum, herkes hazırlıklı olsun.
0: Ve 12 Nisan 2007, yani E-Muhtıra'ya tam 15 gün var. Bir zamanların modasıydı. Genelkurmay başkanları sık sık briefing verirdi. O briefinglerden biri işte o gün Genelkurmay karargahında yapıldı. Gündemde tek başlık vardı.
3: Değerli basın mensupları, biliyorum biraz sonra bu şey bittiğinde, konuşmam bittiğinde soracağınız sorunun ilk sorun ne olduğunu biliyorum. Bu konudaki görüşümü açıklıyorum size. Anayasamızda ifadesini ben laik, demokratik ve sosyal devleti idealine, devletin üniter yapısına bağlı ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yansıtabilecek şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum.
0: Herkes oradaydı o gün. Radikal'den Murat Yetkin, Milliyet'ten Aslı Aydın Taşbaş, Hürriyet'ten Taha Akyol, Enis Berberoğlu ve çok sonraları Hürriyet'ten ayrılıp Sözcü'ye geçecek Emin Çöleşan.
4: Belli adayların isimleri dolaşıyor ortalıkta. Cumhurbaşkanlığına aday olacakları söylenen bazı kimseler var. Hele bir tanesi ön planda onlardan geçiyor. Sizin bu tanımınıza onlar uyuyorlar mı?
3: Şimdi ben şunu istirham edeceğim. Ben kişiler bazında konuşmayayım.
5: Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanının eşi türbanlı olup ise... Başkomutanın altında çalışan subay, assubay ve komutanların tavrı nasıl olur?
3: Cumhurbaşkanlığı konusunu bitirdim dedim. Ama sorunuzu aldım.
6: Efendim, buraya gelmeden yaklaşık 1,5 saat önce Meclis Başkanı Arınç bir basın toplantısı düzenledi. Orada şöyle bir şey soruldu kendisine. 14 Nisan'daki yürüyüş. Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenleniyor. Başında Er Uygur Paşa var. Hakkında darbe yapacağı yönünde iddialar vardı. Bu iddialar çok ciddi. Bu nedenle miting tartışmalı hale geliyor dedi. Siz bu miting ve yürüyüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Şimdi tabii benim bu konuda bir yorum yapma yetkim yok. Bu çeşit toplantı gösteri kanunlarla düzenlenmiş durumda. Eğer yasal olarak izin alınmışsa... Şiddete başvurmayan sadece düşüncelerini açıklanacak bir toplantıdan ürkmek anlaşılır bir şey değildir. Yasal olarak yapılıyor. Kaldı ki Türkiye'de illegal çok gösteriler yapılıyor. Terör örgütünün bayrakları açılıyor, bilmem ne yapılıyor. Benim bir vatandaş olarak, benim bir yetkim de yok. O bir dernek. Yasal prosedürü tamamlanmış. Yasalara uygun, şiddet içermeyen bir gösteri yapılıyorsa ben buna demokratik bir girişimim. Herkes demokratik hakkını kullanma hakkına, hukukuna sahiptir. Ben olayın bir siyasi boyut olarak bakmıyorum. Ben olaya hukuki açıdan bakıyorum. Eğer usulüne göre yapılmışsa hiç kimsenin rahatsız olmaması lazım.
0: Genelkurmay Başkanı sözünü söylemiş, ertesi günkü gazetelere manşeti atmıştı. Başka manşet çıksın istemiyordu. Ve tansiyon artık gün gün yükseliyordu. 14 Nisan geldiğinde, yani muhtıraya 13 gün kala, Türkiye gözünü bu kez Ankara'nın Tandoğan Meydanı'na çevirdi. her şey planlıydı. Hürriyet mitingin ertesi günü sür manşetine bu kez kocaman harflerle en güçlü itiraz yazdı. Ama geriye tek bir eksik kalmıştı, kan dökülmeliydi. Darbe şartları ancak o kan döküldüğünde hazır olabilirdi. Çok sürmedi. Haber 18 Nisan 2007 günü. Bu defa Malatya'dan geldi. Zirve yayın evi basıldı. Ve bir Alman asıllı 4 kişi o gün orada başlıca katledildi. İlginçtir, o cinayetin ardından 5 ayrı kitap basılacak ve basılan kitapların tümünün ortak özelliği çarpıtma olacaktı. Daha da ilginci, kitapların yazarlarıydı. Mesela Ergenekon'un Zirvesi adlı bir kitap çıktı piyasaya o günlerde. Kitabın adında geçen zirve kelimesi zirve yayın evini anlatmak içindi. Yazarı ise Adem Yavuz Arslan'dı. O şimdi firari. Amerika'da yaşıyor. Aynı günlerde bir de bir Ermeni var diye bir kitap çıktı piyasaya. Onda da amaç aynıydı, yani çarpıtmaydı. O da zirve yayın evini anlatıyordu. Ve o kitabı da aynı FETÖ'cü terörist, yani Adem Yavuz Arslan yazmıştı. Yine zirve yayın evi baskınını anlatan Kafesteki Türkiye kitabını ise Today's Zaman gazetesinin yazarı Orhan Kemal Cengiz'in eşi Sibel Hürtaş kaleme almıştı.
7: Raip Santora'dan tutun, Malatya'daki cinayetler olsun, Hablemitoğlu cinayeti olsun ve aklınıza gelen hangi cinayet olursa olsun mutlaka FETÖ kullanışlı bir aparattır ve dışarıdan onu yönlendirenler FETÖ ve FETÖ-vari yapıları kullanmışlardır ki en önemli aparat FETÖ'dür. Çünkü hem polisin içerisinde, hem yargının içerisinde, hem de farklı kurumların içerisinde, özel sektörde, ticaret mekanizmaların içerisinde FETÖ çok örgütlü bir yapıdır ve bunların kullanılması daha kolaydır. Bunların bu cinayetleri işleyebilmesi, işleyenlerle işbirliği içerisinde olabilmesi veyahut da işleyenleri cesaretlendirebilmeleri daha kolay olduğu için mutlaka ve mutlaka ben inanıyorum FETÖ bu cinayetlerinde mutlaka bir şekilde, ki Frank Dink cinayetinde de oldukları çok açık ortaya çıktı, kenarından köşesine FETÖ'nün mutlaka bir dahili vardır.
0: Yani taşlar artık yerine oturmuştu. Kilit taşını yerine Fethullahçı örgüt koymuştu. Hiçbir şey rastlantı değildi. Her şey planlıydı. Her hedef özel olarak seçilmişti. Önce kilisede dökülen kan, ardından Türkiye'nin öz evladı Ermeni aydın Hrant Dink'in katli, sonra da aralarında Alman asıllı bir misyonerin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü o kanlı baskın. FETÖ sinir uçlarına dokunmayı iyi biliyordu. Ve artık açıktan asker gelmeli cümleleri kuruluyordu. Üstelik Cumhurbaşkanlığı seçimi de artık iyiden iyiye yaklaşmıştı. Meclis 27 Nisan'da toplanacaktı. Milletin oylarıyla meclise giren CHP'liler milletten değil vesayetten yana tavır koymuştu. Ana muhalefet genel kurula girmeyecek, seçim günü hemen Anayasa Mahkemesi'ne gidecekti. Türkiye 27 Nisan 2007 sabahına işte böyle gergin bir havada uyandı. Genel kurul salonuna o gün 353 AK Partili'nin dışında sadece 8 vekil geldi. Yani meclis 361 kişiyle toplandı. Aslında bu yeter sayıydı. Ama Kanadoğlu'nun aylardır planladığı sahte anayasa o kadar vekil yetmez diyordu. Yine de seçim yapıldı ve Deniz Baykal apar topar Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Cumhuriyet tarihinde bir ilkti bu. Cumhur'un reisi için yapılan meşru seçim ilk kez mahkemelik olmuştu. Türkiye peki bundan sonra ne olacak diye tartışırken o soruya cevap gece yarısına 5 dakika kala geldi. Devir internet devriydi. Asker bu defa internete girdi. Metin uzundu. Hedef belliydi. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt bizzat kaleme aldım dediği metni Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır diyerek bitirmişti. Eğer hedefteki lider o gece yarısı şapkasını alıp gitseydi bugün bambaşka bir Türkiye olacaktı. Ama öyle olmadı. Erdoğan gitmedi. Aksine arkadaşlarını topladı ve onlara assalar da direneceğiz dedi. Dediğini de yaptı. Gece sabaha bağlandığında tarih o güne dek eşi görülmemiş bir dik duruşa tanık oldu. Hükümet amirdi, asker memur ve amir memuruna haddini o sabah orada bildirdi.
8: Bu metnin basın yayın organlarına verilmesi ve Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanmasındaki zamanlama manidardır. Öncelikle devletimizin yüce makamı olan Cumhurbaşkanlığında 11. Cumhurbaşkanını seçme sürecinde böyle bir metnin hem de gece yarısı

0: ortaya çıkması son derece dikkat çekicidir. Bunun bu hassas dönemde Anayasa Mahkemesi eksenli tartışmalar yapılırken ortaya çıkması yüce yargıyı etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanacaktır.
1: İlk defa seçilmiş bir hükümet kendisine karşı muhtıra verenlere karşı çok sert bir şekilde cevap vermiş ve o muhtırayı etkisiz hale getirmiştir. Bu da Türkiye'de baktığınız zaman gerçekten siyasetin darbe ve darbecilerle yüzleşmesi, hesaplaşması ve toplumun özgüven kazanması bağlamında tarihsel bir dönüm noktasıdır.
2: Türkiye o yılın kalan aylarında iki kez sandık başına gitti. Önce Temmuz'da 341 sandalye ile bir kez daha AK Parti dedi. Sonbaharda ise artık cumhurbaşkanları seçilirken darbe olmasın diye oy kullandı. 2007'nin 21 Ekim günü kurulan sandıklar deyim yerindeyse vesayetin yüzünde bir tokat gibi patladı. Referandumdan tam %69 evet oyu çıktı. Dili geçmiş zamanlar işte tam olarak o gün tarihin karanlığına gömülecek.

0: Fethullahçı terör örgütünün altına imza attığı o karanlık günler ardı ardına geliyordu artık. 2007 zor başlamıştı. Darbe olsun istenmiş ama lider dik durunca vesayet geri adım atmak zorunda kalmıştı. Sandık o yılın Temmuz'unda kuruldu. Darbeye dur desin diye kendine lider seçen millet o seçimde kararlılığını sandıkta bir kez daha mühürledi. Karanlık odaklar sandığa bir kez daha gömüldü. AK Parti o seçimden her zamankinden daha güçlü çıktı. İşte bu vesayetin beklemediği, daha da önemlisi korktuğu bir gelişmeydi. Halk dirilmiş, uyanmış ve tavrını demokrasiden yana koymuştu. Türkiye'yi çok zor bir kış bekliyordu. Fethullahçı teröristler işte o seçimin hemen sonrasında kollarını bir kez daha sıvadı. Sandıkta, yargı oyunlarıyla ya da miting meydanlarında toplanan bindirilmiş kıtalarla deviremedikleri iktidarı terörle devirmek için daha kirli, yeni bir oyun başladı. Oyun içinde yeni bir oyun.
1: 70'lerden sonra PKK'da da görüyoruz. Yani PKK'nın çıkışına bakıyorsunuz. Hem sol örgütlere karşı bir tavır geliştiriyor, hem Kürt örgütlerine karşı tavır geliştiriyor, tekleşiyor. Aynı şeyi yani daha sonra yani 70'li yılların sonunda görüyoruz ki Fethullah Gülen giderek seriliyor. 80'lerde daha da açılıyor. Diğer tarikatlar gerilerken, daha doğrusu yerinde sayarken bu ileri doğru çıkıyor. Bunda yabancı parmağının ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
0: İlk korkunç haber seçimin sadece 2 ay sonrasında. 29 Eylül 2007 günü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünden geldi. PKK'lı teröristlerin hedefinde sivil halk vardı. Bir minibüs yaylım ateşine tutuldu. 13 köylü oracıkta can verdi. Ve 21 Ekim 2007. Batı'nın taşeronu Fethullahçı örgüt ve onun taşeronları demokrasi değil terör kazansın istiyordu. Haber bu defa Dağlıca'dan geldi. 150 kişilik PKK'lı bir grup sınıra sıfır noktasındaki komando taburuna saldırdığında Türkiye'nin yüreğine tam 16 kor ateş düştü. Oyun artık başka türlü oynanıyordu ve bu gizlenmeden apaçık yapılıyordu. Faili meçhullerle açılan kapıdan içeriye yargı giriyor, onu akademi izliyor, onu medya takip ediyor ve vesayet tüm kuklaların arkasında durup sırtını yasladığı yere üstlerdeki akla hizmet için çabalıyordu. Ve o istek çok netti. Hepsi bir aradalardı ve halkın iktidarını devirmek istiyorlardı.
2: 3 Kasım 2002 seçimleri AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber Türkiye'nin bölgesinde konumlandırılan bir konumu var. Emperyalist küresel akıl Türkiye'yi belli bir düzeyde konumlandırmış durumda. Kendi bölgesel sorunlara çok fazla karışmayan, kendisine verilen askeri yardımlarla yetinmeye çalışan, aynı zamanda da siyasi irade olaraktan hem ekonomik kalkınma hem de siyasi gücünü çevresindeki kullanmak istemeye çalışan, iktidarı yıpratmak, kaotik bir düzen oluşturmak, yönetilemez bir ülke, güvenliğini sağlayamayan bir ülke konumuna düşürmeye çalışmak. Çünkü o dönemlere de baktığımızda Türkiye'nin yönetimsel manada küresel emperyalist güçler tarafından belli konumda bazı tavizler verilmesi isteniyordu. Türkiye'nin hem askeriye güvenlik birimleri üzerinde bir operasyon gerçekleştirmek, Türkiye'yi güvenlik açısından zafiyete düşürmek ve siyasi iradenin de bu durum

0: aslında küresel emperyalist güçlerin isteklerine boyun eğdirilmesi sağlanmaya çalışılıyordu.
1: Ve 2008, 2007 gibi karanlık bir yıl oldu 2008'de. O yılın ismi de tarihe yine darbelerle, darbe planlarıyla terörle yazıldı. Başta Fethullahçı terör örgütü, sonra ona hizmet eden PKK, PKK'nın taşeronu diğer teröristler ve yargı ve vesayet ve asker ve elbette ana muhalefet istemiyordu AK Parti. Milli ve yerli projeler üreten, ürettiğini milletle paylaşan, paylaştıkça büyüyen, büyüdükçe de dünyaya kafa tutan AK Parti istenmiyordu. Ama en başta da Recep Tayyip Erdoğan istenmiyordu. O gitsin de diye başlayan cümlelerin ardı arkası kesilmiyordu artık. 2008 yılına AK Parti'nin kapatılması için açılan dava ve Temmuz ayındaki PKK imzalı Güngören patlaması damgası vurdu. Yargı vesayetiyle PKK'nın ismi yan yana yazılıyordu artık ve PKK kan dökmeye devam ediyordu. O karanlık yıl yine bir zemheride, yani kışın tam ortasında Aktütün'den gelen acı haberle bitti. Aynı günlerde Türkiye bir yandan da Ergenekon ve Balyoz adlı darbe planlarını konuşuyor ve o karanlık dehliz gün be gün büyüyordu. Zekeriya Öz, Sadrettin Sarıkaya, Cihan Kansız, Hüseyin Kaplan ve niceleri sınav sorularını çalarak savcı olan katil neslin hırsızları. Fırsat bu fırsat, gün bugün diyerek o günlerde çıktılar sahneye. Bir zamanlar Türkiye'nin en popüler isimleri olmuştu o savcılar. AK Parti'nin millete verdiği en büyük sözün, en önemli vaadin ardına gizlenerek koyuldular işe. Hesapta vesayette mücadele edeceklerdi, böyle söylüyorlardı. Ama olmadı, olamadı. Çünkü plan başkaydı, oyun başkaydı. Oyun içinde, oyun bambaşkaydı. Adlarının önüne eklenen Cumhuriyet Savcısı sıfatına rağmen Cumhuriyet'e ihanet ettiler her biri. Millete ihanet ettiler. Vesayet ve darbeci gelenek gibi gerçekler ortalık yerde dururken onlar bu gerçekleri sulandırma yolunu seçtiler. Suçluyu suçsuzla karıştırdılar. Gerçek bir davayı yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Şimdi hepsi firariler.
2: Ta ilkokuldan başlayan bir süreçte işte öğrencileri burs ve çeşitli vesilelerle okullarına kabul ediyorlar, dershanelerine kabul ediyorlar. Orada yönlendirme yapıyorlar ve işte kim asker olacak, kim hakim savcı olacak, o abi dedikleri, imam dedikleri kişiler karar veriyor. Şimdi adliyelerde şöyle garip durumlar görmeye başladık. Özellikle bu Ergenekon soruşturmalarından sonra, yani liyakatsız, mesleği bilmeyen insanlar ağır ceza reisi olmaya başladı. Başsavcı olmaya başladılar. Yani hiç hayatında ağır ceza dosyası görmemiş, ceza dosyası görmemiş bir hakim, kadastro hakimi ağır ceza reisi yapılıyordu. Duruşma yönetmeyi bilmiyorlardı ve üyeler ona sufle veriyorlardı. Burada gariplik olduğunu anlamaya başladık. Yani neden bunlar tercih ediliyor? Bunların ne gibi bir üstünlükleri var ki derken orada anladık ki cemaatçi dediğimiz bu, o zamanın cemaatçileri, şimdinin FETÖ terör örgütü üyeleri, böyle kendileri gizli bir ajandaları olduğu için kurulda, müfettiş, teftiş kurulunda, her yerde bunların adamları olduğunu anladık.

0: yoldan geliyoruz. Yine yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranın da oturanın da garantisi yok. Yani ruh bir saniyeliktir. Küf dedim edip bir soluktuktur, gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız. Düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah'ın izniyle hayatım boyunca hep böyle gittim. Bundan sonra da böyle gideceğiz.
1: Bir duygu, bir düşünce ama en çok da bir dava adamıydı Muhsin Yazıcıoğlu. Davası Anadolu'ydu. Çünkü o Anadolu'nun evladıydı.
2: Hormonsuz Anadolu insanıyım. Onun için sizden birisi olarak buradayım.
1: Bir Anadolu evladıydı o. Partisinin aldığı oy oranı hiç umrunda olmamıştı. Sadece doğru bildiğini söylüyor, asla taviz vermiyordu. 2007 genel seçimlerinde yine Sivas milletvekili olmuştu. Hızla 2009 yerel seçimlerine hazırlanıyordu. Ama imkanlar kısıtlıydı. Ne bireysel bir serveti vardı, ne de zengin bir parti hazinesi. Mitingden mitinge karayoluyla gidiyor, bir kentten diğerine yetişebilmek için yeri geldiğinde uykusuz kalıyordu. O güne, yani 25 Mart 2009'a dek hiç helikoptere binmemişti. İlk kez o gün bir helikopter yolculuğu yapacaktı. Bunu da millet için yapacaktı. Kahramanmaraş'tan Yozgat'a havadan gidecek, partilileriyle buluşacaktı. Heyecanlıydı. Yola çıkmadan önce neden helikopteri tercih ettiğini anlatmıştı.
2: Devletin hiçbir kaynağını kullanmıyoruz. Onun için bütün imkanları kendimiz kullanıyoruz. Bayrakların parası da bizden. Seçim kampanyalarını her ay dayımız kendi yapıyor. İşte ben de bugün çok sıkıştık. İllaki Çağlayancı'ya gelecektim. O zaman dedik ki acı zulüm helikopter tutalım. Tutalım dediler. Ben burada Çağlayancı başkanımıza, onun çok sevgili arkadaşlarına da teşekkür ediyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Başkanım, hayırlı yolculuk.
1: Helikopterle yapılacak o ilk yolculuğun son yolculuk olacağını bilemezdi. Fethullahçı teröristlerin pusuda olduğunu hiç bilemezdi.
2: Ben şu anda helikopterdeyim. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.
1: O helikopterde o gün Muhsin Yazıcıoğlu dahil 5 kişi vardı. İhlas Haber Ajansı'nın muhabiri İsmail Güneş, fotoğraf makinesinin deklanşörüne son kez bastığında saat tam 15'ti. Ve 15.02'de, yani bu kareden sadece 2 dakika sonra.
5: Alo! İsmail Güneş'le Sivas İhlas Haber Ajansı.
6: Alo, 112 beyefendi, siz gelmiyorum. Sen istekler yapabilirsiniz.
5: Beyefendi, bu Sivas Yoğun'la birlikte biz helikopterle düştük.
6: Neredesiniz beyefendi şu anda?
1: O an, o dağ başında ve yoğun tipi altında sadece İsmail Güneş'in telefonu çalışıyordu. Ama onun da şarjı bitmek üzereydi. Ve o konuşmadan 4 dakika sonrası 112 acil sağlık ekibinin görevlisi aldığı bu şok bilgiyi emniyete bildiriyor.
7: Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşüşüne dair ihbar aldık. Helikopterin içinden gazeteci olduğunu söyleyen bir kişi bizi sürekli arıyor durmadan. Düştüğünü söylüyor. Böyle tamam. Bir bilginiz var mı?
8: Hayır, yani nerede düştüğünü söyleyebiliyor mu?
7: Nerede düştüğünü söyleyemiyor. Sorunu zaten şu
8: yani bu şimdi
7: şarjı bitiyor, çabuk olun, bitmek üzereymiş.
1: Zaman geçiyor ve helikopterin nerede olduğu bilinmiyordu. 112 görevlileri son bir umutla İsmail Güneş'i bir kez daha aradı.
5: Alo!
6: Efendim?
5: Ya sen korktu!
6: Alo, tamam. Kapatma efendim telefonu.
5: Ya acele edin, şarj bitecek.
6: Evet. İyi misiniz?
1: Saat 17.23'e kadar devam etti bu konuşmalar. Sonra telefonun şarjı bitti. Artık o helikopterle hiçbir iletişim imkanı kalmamıştı. Enkazda 48 saat kadar sonra ulaşılabildi. Kimse sağ değildi. Kaza yerine ulaşan ekipler tarafından kaydedilen bu görüntü ise ajanslara bir süre sonra düştü. Görüntü ilginçti. İlginçti çünkü birileri iddia o ki o helikopterin yerini belli eden cihazı yerinden söküyordu. Görüntü ilginçti. Çünkü o gün helikopterin başında görünen asker üniformalı hain 15 Temmuz gecesi bir daha görülecek ve bu defa göründüğü yer Marmaris olacaktı. O gün Muhsin Yazıcıoğlu'nu öldüren ve cinayetin izini silmeye çalışan katiller 15 Temmuz gecesi bu defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek isteyen katillerdi.
4: Devletin kurumlar içerisine çete girdiyse anasını okurum. Ne gerekiyorsa onu yapar. Var mı öyle bir yağma ya? Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak, o milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak ve ondan sonra

0: bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
1: Bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş. Onları işte atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım. Bu helikopter nasıldı filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim? Neden ille de bunu da götürmek istendim? Yani temizdir bizim insanımız. Böyle normal şeylerin arkasında kısım hileler, hudalar aramaz yani.
2: Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti başından sonuna kadar Fethullahçı terör örgütünün askeri ve polis yapılanması hiyerarşisi içinde planlanmıştır. Tabii bunun içinde sivil mahrem imamlar da vardır. Zaten bunu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmalarında ve Ankara Organize Suçlar Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporun ayrıntılarında çok net olarak görülüyor. Adeta helikopterin düşürülmesi, iki F-4 uçağının Malatya'dan kalkıp, Erhaç Hava Üssü'nden kalkıp, helikopterin uçtuğu noktada o saatlerde havada olması normal bir şey değil. Dolayısıyla zaten Fethullah Gülen'in de Muhsin Yazıcıoğlu ile alakalı söylediği şeyler de kayıtlarda halen var.
1: Çok defa aldanabilirsiniz. Aldansanız bile ama kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma bir günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar.

0: Zamanda yolculuğumuz sürüyor. Bu defa 7 Şubat krizinin tohumlarının toprağa ekildiği yılda, 2009'un içindeyiz. Ama bu kez Norveç'in başkentinde Oslo'da. Oslo görüşmelerinin günü kesin olarak bilinmiyor. Tek bilinen Fethullahçı örgüt tarafından sızdırılan bir kayıt. 2009 boyunca devam etti Oslo görüşmeleri. Hatta yine yılın sonbaharında barış adına yeni bir viraj daha dönüldü. Silahlarını bırakan 34 PKK'lı Habur'dan Türkiye'ye girdi. Bu devletin iyi niyetli bir hamlesiydi.
1: Bu görüşmeler çok önemliydi aslında. Türkiye'de bu meselenin kardeşlik ve barış içerisinde çözülmesi noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı çok önemli bir roldü. Tarihsel bir roldü ve bu noktada ben baldıran zehri içerim, yine bu sorunu çözelim demişti.
0: Dağda yaşamaya da silaha da gerek yok mesajı ancak bu kadar net verilebilirdi. Ama birileri o mesajı almak istemedi. Pensilvanya bir kez daha siyaset mühendisliğini soyundu. Ama Erdoğan yıllar boyu biriktirdiği tecrübeleri sayesinde o oyunu da gördü. Gemileri istese yakabilirdi, yakmadı. Eleştirilere yanıtı sakin tondan vermeyi tercih etti.
2: Neden bu coşkuyu, bu umudu milletle paylaşmıyorsunuz? Ne zaman olumlu bir adım atılsa terörden nemalanan bazı karanlık çevreler o zaman tutuşuyor.
0: 2010-2009'un bıraktığı yerden başladı. Provokasyonların ardı arkası kesilmiyordu artık. Karanlık ülkenin üzerine yavaş yavaş çöküyordu. Ve Fethullahçı örgüt başarısız bulduğu ana muhalefeti sil baştan değiştirmek istiyordu. Deniz Baykal'ın adı o yılın Mayıs'ında bir kaset komplosuyla anıldı. Kaset Pensilvanya üretimiydi. Ve Baykal'ın yerine gelecek isim çoktan belliydi. Skandal Ankara'ya bir bomba gibi düştü. Kulisler, koridorlar bir anda karıştı. Yıl 2010'du. Mayıs ayının hemen başıydı. Deniz Baykal genel başkanlık görevinden istifa etti. Fethullahçı örgüt böyle istemişti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından istifa ediyor.
0: Önceleri ben o koltuğa aday olmayacağım diyen Kemal Kılıçdaroğlu çok geçmeden o koltukta oturmak istediğini duyurdu. Ve olağanüstü kurultayda genel başkan seçildi.
4: Bir milletvekili biliyorsunuz Amerika'da, Aykan Kaş'ta gitti. Danışmanları hapishanede birisi mahkum oldu yattı. 14. katta bu danışmanların bir kısmı Fethullah Gülen cemaatinin danışmanları olduğu söyleniyor. Şimdiki yönetim

0: Ama benim de genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığım yönetim teslim oldu. Yönetmen moderatör hanımefendi dedi ki yani partiniz FETÖ'ye teslim mi oldu? Evet dedim. Şimdi aynı gün hakkımda soruşturma açıldı. Bunu dediğim için. Ya ben öz eleştiri yaptım.
1: Pensilvanya'daki örgüt her şeyi planlamıştı. Muhalefet dizayn edilmiş, yetmemiş, Kandil'e de emir verilmişti. Yine aynı günlerde, yani 2010 Mayıs'ında Tunceli'den acı bir haber daha geldi. Türkiye o gün 4 şehit daha verdi. Üstelik yeni bir seçimde yakındaydı. 2010'un Eylül'ünde bir kez daha anayasa referanduma sunulacaktı. Hedef bu defa yargı vesayetini yıkmaktı ve çözümdü. Hedef annelerin akan gözyaşlarını dindirmekti. Ancak çözümü istemeyen kuklalar vardı. Darbelerle bilinçlenen millet o pazar tüm gerçekleri hatırlayarak gitti sandık başına. Tam da 12 Eylül darbesinin 30 yıl sonrasına denk gelen o seçimde istikrara evet diyenlerin oranı %58 olarak ilan edildi. Millet o seçimde iktidarına bir kez daha sahip çıktı. Ama çok daha önemli bir mesaj da verdi. Artık kan dökülmesin dedi. Dedi demesine de halka bugüne kadar bidon kafalı diyenler ve yine halka göbeğini kaşıyan adam diye hakaret edenler mesajı almadı. Kim bilir belki de mesaj alındı ama Pensilvanya'daki terörist başı o mesajın alınmasını istemedi. Kanla beslenenler kalan günlerde sandıktan çıkan o gür sese karşı kirli planlarını uygulamaya devam etti. Çünkü eğer kan durursa Türkiye büyürdü. Eğer Türkiye büyürse bölgede bir huzur adası kurulurdu. Ve eğer huzur olursa yüzünü batıya çevirenler bundan huzursuz olurdu.
2: 2005'te dönemin başbakanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşmasıyla Kürt meselesinde önemli bir adım attı. Yani önemli bir açılım sağladı. Onun devam eden süreçte 2009'daki Habur açılımıydı. Arkasından 2010'la başlayan bir süreç daha başladı. Oslo süreci. İşte orada aslında bir kopuş yaşandı. Yani orada daha doğru netleşti. Yani FETÖ'nün bu örgütlere yaklaşımıyla Türkiye'de neyi hesapladığına ilişkin belki de bizim fark etmediğimiz tavırlar orada gelişmeye başladı. Yani orada şunu görüyoruz. Hakan Fidan'ın MİT müsteşarı olması, Türkiye'de Başbakan Erdoğan'ın Davos'ta Van Münüt çekmesi, ABD'nin zaten 2008'lerde başlayan Erdoğan'dan rahatsızlık duyması, 2008'lerde, 2006'larda Ron Fulla kitabında şunu yazıyor. Artık Türkiye ile ABD'nin bölgede siyasetinin çakışmaması mümkün değil. Çıkarları artık çatışacak ve çekişecekler diye söylüyor. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Türkiye'de Erdoğan giderek seçim kazanması, başarılı olması kendi Türkiye'nin kendi siyasetini uygulamaya başlamasını da gündeme getirdi. Bence işte orada belki de ilk operasyon Oslo sürecini sabote etmekle başladı.
1: Oslo'daki görüşmelerin ses kaydı PKK'ya hizmet eden bir internet sitesine 13 Eylül 2011 sabahı saat tam 09.37'de düştü.
3: Norveç'te gerçekleştirilen bir dizi görüşmenin kamuoyuna kim ve neden tarafından sızdırıldığına ilişkin tartışmalar daha sonra bize PKK terör örgütüne mensup Adem Uzun ismini gösterdi. Burada amaç PKK'lıların bunu sızdırdığı algısını yaratmaktı ama az önce de söyledim bütün işi organize eden FETÖ'cü polislerdi ve hedefleri de Türkiye'nin 40 yılı aşkın devam eden ve çok ağır bedeller ödeten terör geçmişini bütünüyle silmek ve ülkeyi kalıcı istikrara kavuşturmak yolunda atılacak adımları sabote etmekti.
1: Ve o kayıt ertesi gün yani 14 Eylül'de tarafını okyanusun ötesi olarak belirleyen o gazetenin manşetine çıktı. Atılan başlıklar amacı açıkça ortaya koyuyordu. Görüşmeler Erdoğan'ı yakacak cümlesi hedefin kim olduğunu açık ediyordu.
4: Bu sorunu mevcut siyasi iktidarın iyi niyetli çözme iradesini boşa çıkartılıp halk nezdinde de itibarını düşürme adına yapılmış bir çalışma olarak görüyorum ben. Bu görüşmelerin sızdırılmasıyla beraber toplum nezdinde de PKK terör örgütüyle görüşülmüş olmasını o zamanki siyasi iradenin hem eleştirilmesi hem de kamuoyunun nezdinde de itibarsızlaştırması noktasında bir çalışma olarak görüyorum.
1: Hedef belliydi. Milli irade devrilmek isteniyordu. O kaydın sızdırılması devleti operasyonun ilk önemli ayağıydı. Ve bir Erdoğansızlık hayaliydi. O hayali muhalefette kuruyordu. Okyanusun ötesindeki terörist başı da medyada ve elbette tüm bu cepheyi besleyen üst akılda. Hedef Erdoğansız Türkiye'ydi. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan demek, ata mirası Osmanlı topraklarında

0: olan bitenlerle ilgili Türkiye demekti. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan demek, imamesi kopunca dört bir yana tesbih taneleri gibi dağılan milletlerin yeniden bir araya gelme umudu demekti. Erdoğan işte tam da bu yüzden, yani büyük Türkiye'yi istediği için ve Türkiye'nin içine kapanan ülke olmasına müsaade etmediği için istenmiyordu.
1: Oslo süreci devam ediyor olsaydı, PKK silahı bırakıyor olsaydı, Tayyip Erdoğan ve Türkiye çok farklı bir yere yürüyecek. İşte bunu durdurmak için içerideki daha önce cuntalar üzerinden darbe yapan güç, bu sefer kendi yeni versiyonu dediğimiz FETÖ'yü devreye soktu. FETÖ hiç kimse, hiçbirimizin ruhu duymadan bir KCK operasyonu başlattı. Yani onlarca belediye başkanı, o zamanın BDP'li yöneticileri eli plastik kelepçelerle bağlandı ve inanılmaz bir fotoğraf yayınlandı. O fotoğrafın asıl amacı Kürt sosyolojisiyle Türkiye'nin arasını açmaktı. PKK ile PKK'nın silah bırakmasına bırakma niyetini sabote etmekti ve etti de. Bir tarafıyla NATO boyutu olan, diğer tarafıyla FETÖ boyutu olan bir süreç başlıyor. Ve Türkiye'nin silahları bıraktırma mücadelesinin ilk adımı, ilk önemli adım olan Oslo süreci sabote ediliyor. Ve 2011'de Oslo sürecinin kaydetleri sızdırılarak bir biçimde tahrip ediliyor. Ama başka bir şey daha yapılıyor. MIT'in KCK ve PKK içerisinde, yani o yapılar içerisindeki önemli elemanları deşifre ediliyor. Yani bu burada ne demekti? Örgütü daha rahat çalışabilecek bir zemine sokmaktı. Bu bir biçimde PKK, FETÖ ciddi bir destek vererek örgüte selam gönderiyor. Yani ben seni kurtardım mesajı veriyor.
0: Tarih devleti operasyon örnekleriyle dolu. Önce Sultan Abdülaziz yaşadı o karanlığı, sonra Ulu Hakan Abdülhamit Han. Menderes'te yaşadı karanlığı, Özal'da yaşadı ve Profesör Necmettin Erbakan'da yaşadı. Ama operasyonların en çetrefili, Kürt sorunu benim de sorunumdur diyen Recep Tayyip Erdoğan'a emrilecekti.

0: Erdoğan, Kürt demenin bile neredeyse yasak olduğu günlerde başbakan olmuştu. Daha başbakanlığının ilk yıllarında o güne dek siyasetin dışladığı, hatta siyasilerin görmeye dahi tahammül edemediği yerlere gitti. 2005 Ağustos'unda önce Yüksekova'da, ardından Diyarbakır'da halkın karşısına çıktı. Kürt sorunu benim sorunumdur cümlesini orada, o zor günlerde kurdu.
1: Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Kürt sorunu ne olacak diyenlere diyorum ki, bu ülkenin başbakanı olarak o sorun herkesten önce benim sorunumdur.
0: Erdoğan'ın Diyarbakır'da kurduğu tarihi cümleler milli ve yerli çözümün ilk adımıydı. Başbakan o gün o kadim kentte yine bir Diyarbakırlı'nın, Cahit Sıtkı Tarancı'nın dizeleriyle ve tam da hayalindeki Türkiye'nin tarifini yaparak veda edecekti. Çözüm adına atılan büyük bir adımdı bu. Ama birileri engelleyecekti. 2011'de en az 2009 ve 2010 kadar zor bir yıldı. Bir başkası olsaydı gemiler yakılırdı. Bir başkası olsaydı devam etmezdi, edemezdi. Ama bir başkası değil, Recep Tayyip Erdoğan'dı lider. Fethullahçı terör örgütünün her biri millete hedef alan darbe girişimleri, cinayetleri ve PKK ile yaptığı işbirlikleri 2011'de de aralıksız devam etti. Nerede bir cinayet varsa ya da cinayete teşebbüs, arkasından hep onlar çıkıyordu. Daphne Joy Foster'ın sır ölümünde olduğu gibi. 2 Şubat 2011'di o ölüm haberi Türkiye'nin gündemine oturduğunda. Ama ölüm sırlarla doluydu. Oyuncu Daphne Joy Foster, Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybetmişti. Altan dönemin Taraf gazetesi genel yayın yönetmeni, Ahmet Altan'ın oğluydu. Hani şu 15 Temmuz'dan önce darbenin haberini veren Ahmet Altan.
2: Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her neyse, Erdoğan bugün aynı kararları vererek o yolları teker teker atıyor.
0: Altan ailesinin o ölümde parmağı olup olmadığı sorusu hep yanıtsız kaldı. Kerem Altan'a 2 ay 15 gün hapis cezası verilse de sonra o ceza ertelendi. Daha da ilginci, sonradan ortaya çıkan korkunç gerçeklerdi. Kerem Altan'ın avukatıyla Daphne Joy Foster'ın ölüm raporunu hazırlayan Adli Tıp Kurumu'nun başkanı FETÖ ile bağlantılıydı. Yani gencecik bir can daha Pensilvanya'dan yönetilen örgütün kurumu.

bağını olmuştu. Fethullahçı örgüte hizmet eden teröristlerin isminin önüne hangi ünvan gelirse gelsin, yani ister savcı olsun, ister subay ya da emniyette müdür, hepsinin eline kan bulaşmıştı artık. FETÖ adı AK Parti ile anılan her şeye karşıydı. Başta da AK Parti'nin seçmenine. Ama millet tüm operasyonlara dur demenin yolunu biliyordu. O yılın 12 Haziran günü kurulan yeni sandıktan AK Parti'ye bu defa %49.9 oy çıktı. Yani her iki seçmenden biri bir daha AK Parti ve bir daha Recep Tayyip Erdoğan dedi. Bu elbette en çok Pensilvanya'daki terörist başını, sonra onu akıl verenleri, sonra ismini alfabenin her harfinden alan terör örgütlerini ve en sonunda vesayeti rahatsız etti. Türkiye seçimden bir ay sonra 29 Temmuz günü yeni bir krizle daha sarsıldı.

0: Yüksek Askeri Şura yaklaşıyordu. Yani komuta kademesi Silvaş'tan yenilenecekti. Genelkurmay Başkanı Işık Koşener dahil tüm kuvvet komutanları o gün emekliliklerini istediler. Yani ordunun, silahlı kuvvetlerin üst kademesi bir anda boşaldı. Sistemi tıkamak, devletin devamlılığını bozmak adına atılmış bir adımdı bu. Rastlantı ya da değil.
1: O dönemde Türkiye'de yönetilemez ve ülke gönlümüne sokmak, aynı zamanda mevcut siyasi iradeyle askeri bürokrasinin karşı karşıya geldiği, gerilimli bir dönem yaşandığı, dolayısıyla ülkenin şu anda bir kaotik döneme düştüğü yönüyle bir görüntü verilmeye çalışıldı açıkçası. Maalesef Işık Koşener Paşa ve kuvvet komutanları da bunun bir parçası oldular. Bunun da ben arka planında yine FETÖ irtibat iltisaklı olan bazı üst düzey askerlerin telkin ve yönlendirmesiyle bu kararı aldığını düşünüyorum.
0: Adı tarihe emeklilik krizi diye yazılan o büyük sarsıntıdan sadece 2 ay sonra Ankara'da Kızılay'da bir bomba patladı. PKK yine sahnedeydi ve bu kez şehirde, başkentin kalbindeydi. Kızılay saldırısı 3 cana mal oldu. O saldırıdan bir ay sonra ise aynı kanlı örgüt bu kez Çukurca'da çıktı ortaya. Cumhuriyet tarihinin gördüğü en ağır terörist saldırılardan biriydi Çukurca baskını. Tam 24 asker, tam 24 can. Peygamber Ocağı'nın 24 neferi işte o gün şehit düştü.
2: Terör eylemlerinin yeniden başlaması, PKK'nın ipini elinde tutan kuklacıların PKK'nın eylem düğmesine basmak suretiyle Türkiye'nin ileri yürüyüşünü durdurmanın bir parçasıydı.
0: Dökülen onca kanın sorumlusu belliydi artık. Biri vardı, Pensilvanya'da yaşıyordu. Biri vardı, milletin kaderiyle pervasızca oynuyordu. Biri vardı ve lider artık o birinin farkındaydı. Kılıçlar çekildi. Fethullahçı kumpas bile yeteri kadar korkunçken çok geçmeden daha da sert yeni bir savaş patlak verdi.
3: Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a birçok farklı kurumdan farklı bilgiler gidiyordu. Yani gerçeği anlatmayan, manipülasyon içeren bilgiler içeriyordu. Bir tek Hakan Fidan'ın başındaki olduğu kurumdan doğru enformasyon bilgileri geliyordu. Dolayısıyla da bunu FETÖ terör örgütü bu kurumu da ele geçirmeye istemişti. Zaten dönemin FETÖ'cü önemli yazarlarından Önder Aytaç'la da bizatihi Hakan Fidan'ın görevden alınması gerektiğini, bir cemaatçi emniyet müdürünün atanması gerektiğini bizatihi bana kendisi Ankara'da bir restoranda söylemişti. Hatta bize destek olun, bu emniyet müdürü MİT müsteşarı olursa bütün medyayı sizi her türlü habere boğarız diye söylemişti.
0: Aylardan Şubat'tı. Şubat'ın 7'siydi. Şimdi o gündeyiz. O gün devlet eşine ender rastlanır bir darbe planıyla yıkılmak istendi.
4: Fethullahçı terör örgütü 2011'den sonra, özellikle 12 Eylül referandumundan sonra yargıyı da tamamen ele geçirdiği algısını oluşturuyor, kendi inanıyor ve ondan sonra daha bir pervasızca harekete geçme imkanına kavuşuyordu. Poliste 80'lerden beri bir yapılanma olmuştu. Elinde karşı koyabilecek devletin bir milli istihbarat teşkilatı kalmıştı. Hakan Fidan'ı

0: gözaltına alarak da oraya da bir gözdağı vermek istiyordu. Ki o göz Hakan'la başlayan, Hakan Fidan'la başlayan süreçteki gözdağı aynı zamanda hükümete de bir gözdağı olacaktı. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı demek devletin namusu, devletin gizli yapısı ve her şeydi. Hakan Fidan'ın gözaltı kararı aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'a, o dönemki başbakanımıza, haberin olsun sana da geliyoruz diye bir gözdağı vermekten başka bir şey değildi.
1: Eğer o gün Erdoğan savcıların kendine bağlı Milli İstihbarat Teşkilatı'na ulaşmasına izin verseydi, darbe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelecekti. Devletin imkanlarıyla ya da milletin iyi niyetli yardımlarıyla yurt dışında okuyan, yaşayan klavye kahramanlarının sesi daha da bir gür çıkıyordu artık. Fethullahçı örgüt üyesi bugün vatansız ünvanlı ne kadar terörist varsa o günlerde sosyal medyaya da danmıştı. Oyun büyüktü. Hedef belliydi. Başbakan işte o oyunu gördü. Hedefin kendisi ve milleti olduğunu bir kez daha fark etti. Erdoğan, Hakan Fidan'ın ifadeye davet edildiği haberini hastane yolunda almıştı. Ameliyattan ani bir kararla vazgeçti. Ölümden korkmuyordu. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını biliyordu. Canı veren Allah'tı. Ancak o alabilirdi, bunu biliyordu. Bu bir krizdi. Daha da derinleşmeden bir an önce çözülmeliydi. Erdoğan ameliyata girmeyeceğini duyurur duyurmaz yeni bir program yaptı. Sağlık gerekçesiyle katılmayacağını söylediği valiler buluşmasına gitmeye karar verdi ve kürsüye çıktı. Mesajları doğrudan doğruya Pensilvanya'ya ve Pensilvanya'nın devletin kılcal damarlarına sızdırdığı teröristlere yönelikti.
2: Bugün Türkiye'yi sadece İttihat ve Terakki'nin o dönemde yaptığı hatalar takip etmiyor. Maalesef 1900'lü yıllardaki büyük hataların, büyük ihmallerin bedelini bugün dahi öderken aynı zamanda uslanmaz, yüzü kızarmaz, ders almaz bir zihniyetle de bugün hala mücadele ediyoruz. Bu zihniyet 150 yıldır olduğu gibi bugün de değişime, dönüşüme direniyor. Bu zihniyet 150 yıl boyunca yaptığı gibi bugün de halkı, milleti küçümsüyor. Bu zihniyet, bu anlayış mafyavari, çetevari örgütlenmelerle, derin yapılarla, sinsi senaryolarla bugün dahi ülkeye karanlık bir istikamet çizmek istiyor.
3: Hakan Fidan olayı bana göre bu işin en kritik noktası. Çünkü benim de yargılandığım fuhuş ve askeri casusluk denilen davada eski bir istihbaratçı olduğum için benim üzerimden MİT'e soruşturmayı sızlatacak bir kirli plan hazırlandı. Benim Milli İstihbarat Teşkilatı'nda pırıl pırıl vatan evladı olan birçok arkadaşım, ki hepsi boynunu kılıçtan esirgemeyecek insanlar, bunların hepsi dava konusu edildi ve o dönemde Ankara'dan gelen bir heyete de ben buna bilfiil söyledim. Burada nedir plan diye sormaya geldiklerinde bütün plan benden Milli İstihbarat Teşkilatı'na soruşturmayı sıçratmak, oradan Sayın Fidan'a, Sayın Fidan'dan da Sayın Erdoğan'a gidecek bir süreci tetiklemekti amaç dedim. Ki planlandığı gibi de aslında yürütüldü. Sayın Fidan'ın ifadeye çağrılması tesadüf değildi. Sayın Fidan eğer Cumhurbaşkanı'nın talimatı olmayıp da ifade vermeye gitmiş olsaydı kesinlikle Sayın Erdoğan ameliyat masasından kalkamadan örgütün bir numarası yakalandı. Soruşturma genişletiliyor. Bütün dosyalarda birleştirilerek Türkiye'nin üzerine tuzak kuran örgüt yakalandı. Bir numarası tespit edildi ve yapı çökertildi yalanıyla bir algı oluşturarak milleti, Türk milletini farklı noktalara çekmekti amaç.
4: 7 Şubat tarihinde MİT müsteşarının bizzat ifadeye çağrılması üzerine ya bizde şöyle bir kuşku uyandı ve şöyle bir fikir yürüttük kendi aramızda. Ya MİT müsteşarının hangi koşullarda, hangi durumlarda ifadeye çağrılması gerektiğini bilen hukukçularız bizler. MİT müsteşarı böyle sıradan, rutin bir adli işlem bahanesiyle ifadeye çağrılamaz. O güne kadar, çünkü bunun örneği yoktur. MİT müsteşarını

0: ifadeye çağırmak demek, devletin yatak odasına girmek demektir. Bu korkunç bir şeydir. Yani başbakanı ifadeye çağırmak kadar tehlikeli ve önem atfedilmesi gereken bir hadisedir. Ve o süreçte büyük ihtimalle MİT müsteşarını ifadeye getirebilselerdi %90 tutuklayacaklardı. MİT müsteşarının tutuklanması demek başbakanın kendiliğinden istifa etmesi demektir. Çekilmesi demektir. Ve bunlar da çok basit bir hareketle devlete el koyacaklardı. Yani hükümete, yönetime filan değil. Devlete el koyacaklardı.
1: Türkiye ertesi güne de, yani 8 Şubat sabahına da yeni bir darbe planının gölgesinde uyandı. O sabah okyanusun ötesinden beslenen medya çoktan ağız birliği etmişti. Hürriyet, Cumhuriyet, Sözcü, Taraf, Zaman ve Bugün başı çekiyordu. Erdoğan işte o günlerde bir kez daha söz aldı. Bir kez daha tarihe geçecek cümleyi kurdu. Meydan okudu.
2: İlk defa Emre Bey'le bu işi, bu süreci başlattım. O da gitti geldi. Ve Emre Bey de, hatta aynı şekilde yine yardımcıları durumunda olan hanımefendi de yine bu süreci beraberce yaşadılar.
3: Dünyanın her yerinde de böyle oluyor.
2: Evet.
3: Demokratik ülkelerde
2: evet.
3: böyle oluyor.
2: Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle. Şimdi burada böyle olunca bu iyice çizmeye yaşan bir şey oldu. Eğer bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam, çünkü ona talimatı veren benim. Ha eğer alacaksanız o zaman beni alın. Onu değil, çünkü talimatı veren benim. Talimat verilen alınmaz. Bu tür yanlışlar yapılıyor. Talimatı veren benim. O zaman alacaksan beni al.
1: Kriz 10 Şubat 2012'de daha derin bir hal aldı. Erdoğan o gün iki ayrı zirve birden topladı. Kurmaylarıyla buluştu. MİT personelini ifadeye davet eden, hatta haklarında yakalama kararı çıkaran savcı Sadrettin Sarıkaya yürüttüğü o soruşturma hakkında üstlerini bilgilendirmediği için görevinden o gün alındı. Yani darbe planı çöktü.
0: Sadrettin Sarıkaya, o zaman MİT müsteşarını ifadeye çağrılan o zamanki görevli savcı, aynı yerde çalışıyorduk Çağlayan Adliyesi'nde. Sordum ben. Dedim ya kardeşim, MİT müsteşarını neye dayanarak sen ifadeye çağırdın? Neyi öğrenmek istiyorsun? Neyi, nasıl çağırabilirsin? Yani MİT müsteşarını ifadeye çağırmanın hukuki prosedürü herhangi bir şahsı çağırmak gibi değildir. Ya ben bunca yılın tecrübesiyle MİT müsteşarını ifadeye çağıracak bir mevzuat boşluğu bilmiyorum. Sen, abi bizim de bildiğimiz şeyler var. Yani tabii biz sonradan gelişen olaylar muvacahesinde anladık ki bunların hukuki olarak, yasal olarak, kanuni olarak bildiği bir şey yok aslında. Bir örgüt tavrı olarak, bir örgüt emri olarak bildikleri var. Bildiği, ona verilen bir talimat, bir emir. Allah'tan o zaman Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan MİT müsteşarının ifadeye gitmesini önledi ve böylece de devlete kurulan bu kumpası bir manevrayla savuşturmuş oldu.
2: 2011 seçimlerinin ardından tarihinin en büyük yatırım, büyüme, ihracat, yurt dışı açılım hamlesine girmişken bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgasının içinde bulduk. MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledim, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Yardımcılarıyla ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedim. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar.
1: Erdoğan artık ameliyata girebilirdi.
4: Bir önceki ameliyatı ile ilgili küçük bir işlem vardı, o yapıldı.
1: 2012'nin Şubat ayının 12'sinde, yani ameliyatın ertesi günü, bu kez Emine Erdoğan kameraların karşısındaydı. Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili ilk bilgiyi o verdi.
5: Her zamankinden daha iyi, hiç merak etmeyin. Sizler...

0: Türklere selamı var.
1: Türkiye ise o gün eteklerindeki taşların döküldüğüne tanık oldu.
2: Böylesi adalet mi olur? Böylesi hukuk mu olur? Burası adalet komisyonu, adalet.
1: İstenen olmuştu artık. Faili meçhul cinayetlerle, sonra darbeyle, sonra bindirilmiş kıtalarla, yargı oyunlarıyla, oyun içinde oyunlarla devrilmeyen iktidar, devlete yönelik o sert operasyonla devrilmek isteniyordu. Ve karanlık geri dönüyordu. Şehit haberleri ardı ardına geliyordu. Ama devlet kararlıydı. Yargı bir daha aynı şekilde devlete operasyon yapmaya kalkışmasın diye hazırlanan kanun çok geçmeden yasalaştı.
3: Kızım, aşağıdan şu çileyi getirsen de üstadın o gençlik şeyi var ya, ona hemen bir bakayım ben.
1: 11 Şubat günü ameliyata giren Erdoğan ilk kez 8 gün sonra görüntülendi. Kameralar onu önce evinde gençlere seslenmek için hazırlık yaparken gördü. Sonra da yine evinden AK Partili gençlere seslenirken.
4: Altını çiziyorum. Modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum.
1: Öykü burada bitmedi. 2012'nin 7 Şubat'ında devleti hedef alan o savcılara ilerleyen günlerde yenileri eklendi. Fethullahçı terör örgütünün 7 Şubat 2012'de düğmeye basarken kullandığı eline 31 Mayıs 2013 günü yeni eller destek çıktı. Gezi Parkı'nda Taksim yayalaştırma projesi kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından eylem başlatıldı. Bir çevre tepkisi olarak ortaya çıkan olaylar FETÖ'cülerin çadırları yakmasıyla iktidara yönelik bir karşı duruşa dönüştü. Türkiye'ye yönelik eylemler günlerce sürdü.
5: Bu gençler darbe kuşağında yetişmediler. Hükümeti devirmek gibi bir niyetleri de yok bu insanların. Eylemcilerin tertemiz alınlarından öpüyorum.
6: Her dediklerini yaptırmaya, yaptıracaklarını sananlar bugün karşılarında büyük bir kitleyle karşı karşıya duruyorlar. Biz artık uyandık.
7: O çadırların toplatılması ve yakılmasıyla birlikte birdenbire bir kıvılcım orada çakıldı. Yani bir fitil ateşlendi. Fitil ateşlenmesiyle birlikte hem uluslararası toplumun, özellikle de uluslararası medyanın dikkati İstanbul'a, Gezi Parkı'na ve hükümete çevrildi. Hem de profesyonel örgütler, özellikle de terör örgütleri ve bunların sokağa hareketlendirmeyi bilen eylemcileri İstanbul'da sahaya çıktı. Sonra Türkiye'nin değişik illerine de yayıldı. Yani masum bir çevre hareketi gibi gözüken faaliyetin aslında sokak hareketleriyle hükümeti devirmeye dönük bir faaliyete doğru evrildiği ve bu amaçla hem fon temin edildiği hem uluslararası istihbarat örgütlerinin devreye girdiği de anlaşıldı.
8: Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e ve HES'ler olmak üzere kaldırılması istemleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Taksim dayanışması.
9: Geçmişte hükümetleri tehdit etmek, hükümetleri hizaya getirmek, bir kaos ortamı oluşturarak demokrasi dışı müdahalelere zemin hazırlamak için tertip edilen tuzakların benzerini şu anda tekrar yaşıyoruz. Sandıkta başarı sağlayamayanların ve başarı sağlayamayacağını da bilen, son dönemde sık sık sokak sokak direniş çağrısı yapan bir ana muhalefet partisinin ve onun yanında olan diğerlerinin umutsuzluk içinde bu eylemleri kışkırttığını görüyoruz.
10: FETÖ terör örgütü kendisinin iktidar tarafından deşifre edildiğini, ne kadar tehlikeli olduğunun görüldüğünü ve bunun üzerinde dersenler başta olmak üzere bu yapıya karşı devletin güçlü olarak atağa geçeceğini görünce kendisini koruyabilmenin tek yolu AK Parti iktidarını düşürmek olduğuna inandı ve Gezi kalkışmasını bu konuda bir fırsat gördü. Özellikle o dönemde solun o işgalle sloganıyla var olan hareket

0: kitlesel bir harekete dönüştürmeyi hedefledi. Göstericiler emniyet güçlerinden Taksim'den polisin çekilmesini istediğinde dönemin emniyet koruma müdür yardımcısı Mithat Aynacı, bizim böyle bir derdimiz yok, orada polisimiz yok, istediğiniz gibi alana girebilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz diyerek doğrudan doğruya göstericileri Taksim meydanında eylem yapmaya tahrik etmiş, teşvik etmiştir. Taksim'de eylem yapmaya kalkışan grupların üzerine yine aynı emniyet müdür yardımcısı, yani Mithat'ın talimatıyla polis çok orantısız güç kullanarak öylesine bir müdahale etmiştir ki bu müdahaleler tüm Türkiye'de televizyonlardan naklen halka gösterilip kamuoyunda infial uyandırılırken bir yandan da tüm dünya gündeminde Türkiye'de ne oluyor, bu devlet eliyle polis terörü ne oluyor diye müthiş tepkiler doğmaya başladı. Ki bu kişi 15 Temmuz gecesi nerede çıktı? İstanbul Belediyesi'ni işgal etmeye gelen tankın içinde çıktı. Yani FETÖ'nün gene bir emniyet müdürü olarak.
1: Gezi'de de yine millet ve devlet hedefti.
2: Gösteri yapacaklarsa bırakın gösterilerini yapsınlar. Ne yapacaklar gösteride? Ellerinde kitap, ellerinde karanfil, başka bir şey yok zaten bunların elinde.
3: Bu Gezi Parkı olaylarında da yani bunlar ufacık olmayan delilden adam tutuklatan yapı, ufacık bir delilden insanları yıllarca süründüren, mallarına el koyan yapı oradaki eylemleri görmezden geldi. İşte getiriliyordu adliyeye. 15-20 dakika sonra usulen birer ifade alıp tekrar bırakılıyordu. Tekrar Gezi Parkı'na katılıyordu oradaki gruplar. Bırakılıyordu, tekrar gidiyorlardı. Biz soruşturmalar esnasında polisten kamera kaydı istiyorduk MOBES'e. Hepsi bozuk çıkıyordu ne hikmetse. Yani getirmiyorlardı. Bozuk işte savcım diyorlardı. Yani orada biz bunların desteklediğini hissettik.
1: O süreçte milletin ferasetiyle atlatıldı. Sonra 2013'ün Aralık ayı geldi. Aynı hainler, yani emri Pensilvanya'dan alan Fethullahçı teröristler 17 ve 25 Aralık'ta bir kez daha sahne aldılar.
3: 17'ye 25'e yaklaşırken bir adliyede bir panik halleri vardı. Daha sık polisler gelip gidiyordu filan. 17 sabahı, 17 Aralık sabahı bunlar hepsi adliyenin kafeteryasında, o restoran kısmında Çağlayan'ın birleşmiş, buluşmuşlar, kahvaltı yapıyorlar.
4: 10. katta.
3: 10. katta.
4: Kim var mesela?
3: Anadolu Adliyesi'ndeki bütün FETÖ'cüler, işte Çağlayan'dakiler, Bakırköy'dekiler ve çevre iller, Edirne, Kırklareli gibi. Hepsi ama mutlu ve neşeli bir halleri var. Sonra çıkarken biz sebebini sorduk, hayırdır dedik, yani niye böyle çok neşelisiniz? Hükümet gidiyor dediler, operasyon var dediler. Zaten ondan sonra basına da düşmüştü. Yani onu kutlamak için bir araya gelmişler.
1: Üstelik bu kez o sözde savcılar sadece adliye önünde görünmedi. Bazıları iş adamlarının ofisinde sahneye çıktı. Bazıları da Dubai'de, 7 yıldızlı tatillerde. Milletin adamı 17 ve 25 Aralık tarihli darbe girişimlerinde de hedef tahtasındaydı.
5: Yargısal faaliyeti kullanarak adamlar 17-25 Aralık sürecinde yine hükümeti bertaraf edip devleti ele geçirmek için faaliyete geçtiler. HSYK'yı da FETÖ'cüler ele geçirdiği için o tarihte ikinci bir dosyayı 25 Aralık'ta piyasaya sürdüler. 25 Aralık dosyası kesinlikle bir darbe sonrası için hazırlanmış bir dosyadır. Yani onların hesabı 17 Aralık'ta hükümeti devirecekler ve 25 Aralık'ta ki dosyayı tekrar piyasaya, onu biraz öne çektiler mecburen 17 Aralık'ta başarılı olamayınca, bu bakanlarla ilgili, bürokratlarla, belediye başkanlarıyla falan ilgili dosyayı piyasaya sürdüklerinde başarılı olamayınca, bu sefer bütün hükümetin eylem ve işlemlerini, tüm ekonomik faaliyetlerini soruşturma altına alan o dosyayı piyasaya sürdüler. Aslında o dosya mahiyet itibariyle devri sabık, eskilerin deyimiyle devri sabık dosyasıdır. Yani iktidarı ele geçirip devleti ele geçirdikten sonra bu devlete hizmet eden, bu devlete yatırım yapan, bu devlete ekonomik katkı sağlayan herkesi herhalde cezaevlerine doldurmak için hazırlanmış bir dosyadır. Sayın

0: Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman gerçekten dirayetli, gerçekten dik durması ve bu millete bunun darbe teşebbüsü olduğunu izah ederek ikna etmesi neticesinde bu örgüt akamete uğradı. 17-25 Aralık darbesini yapamadılar.
1: Emniyetin bilgisayarlarından çıkan fezleke hazırlıklarında dönemin başbakanı ibaresi vardı. Yani bütün fezlekeyi yargı adına hazırlamışlar, darbeyi yapacaklar. Darbeden sonra başbakanı yargılayacaklar, hükümeti yargılayacaklar, ona hazırlık yapmışlar ve bilgisayarda dönemin başbakanı nokta nokta dönemin başbakanı diye de ifadeler vardı. Bu açık kanıttı ve zaten bütün Türkiye'yi de hedef almışlardı 17-25 darbesiyle.
2: O girişimler olduğunda da ilk gün olduğu yerde, milletinin yanında, yani hep dimdik ayaktaydı. Bu sayede darbeye geçit vermedi Erdoğan.
3: Daha sonra dosyayı incelemeye başlarken şunu fark ettik. Yani burada doğrudan 3. havalimanı, 3. köprü, bunu yapan şirketleri ısrarla şeyin içine çekmişler dosyanın. Ve o dosyaya çektikten sonra hani istedikleri şu, şirketler artık uluslararası kredilerle çalıştığı için batmak üzereler. Ödeme yapamıyorlar, işler durmuş. Ve bunlar o mal varlığını dondurmuşlar. O 30 dakikada Süleyman Karaköy tarafından. Tekrar avukatlar başvuruda bulunuyor. Bunlar açmıyorlar hiçbir kararı. Tekrar hani şirketler ekonomik krize giriyor. Biz bu kötü niyeti gördük orada. Hukuk yok ortada yani. Tamamen bir terör örgütünün mensuplarıyla, üyeleriyle birlikte yaptığı bir kumpas operasyonu.
4: 2013 yılına bakıldığında 7 Şubat MİT kriziyle başlayan bir örtülü darbe yılı olduğunu görüyoruz. Daha sonra 2013 yılında başlayan çözüm sürecinde Nevruz'da okunan Abdullah Öcalan'ın bildirisi ve biz PKK'nın silah bırakmasını istiyoruz sözü, Mayıs ayının ortasında gezi eylemlerinin başlaması ve daha sonra 17-25 Aralık sürecinin başlaması, hukuk görünümlü bir FETÖ darbesinin ortaya çıkması, diğer taraftan PKK terör örgütünün çukur eylemlerini başlatması, bir bütün olarak 2013 yılına kuş bakışı bir panoramayla incelediğimizde 2013 yılının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza karşı örtülü bir darbe yılı olduğunu ve bu noktada gezi eylemleri başta olmak üzere PKK'nın yeniden eylemlere başlatılmak suretiyle bu sürecin engellenmek istediğini ve 2014'teki önce yerel yönetim seçimlerinin ve daha sonra 2014 yılında Cumhurbaşkanımızın ilk cumhurbaşkanı olmuştu hatırlarsınız. Ağustos ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine engel olmak istediklerini bugün daha açık bir biçimde görüyoruz.
2: Pensilvanya'nın, daha doğrusu kandan beslenen örgütün ihanetleri bitmek bilmiyordu. Aksine o ihanet Recep Tayyip Erdoğan 2014 Ağustos'unda 16 partiye karşı tek başına girdiği yarıştan birinci turda Cumhurbaşkanı seçildiğinde daha da büyüdü. O zafer Erdoğansızlık hayali kuranlar için çıldırma gerekçesiydi. 2014 Ekim'inde sokağa çıkma provası yapan PKK 2015'e yollara çukurlar açıp barikatlar kurarak başladı.
5: PKK'nın o dönemde Türkiye'de öngördüğü gelişmeler, ki bu gelişmeler derken her şeyden önce çözüm sürecinin sona ermesi, İşte herkesin dikkatinin Kobani'ye çevrilmesinin istenmesi, yani aynen böyleydi bölgede, biz birçok toplantılara katılıyorduk, paneller vesaire. Kobani'de ne varsa Diyarbakır'da da işte Mardin'de de o olacak deniliyordu ve bu fikir maalesef sadece PKK'yı savunanların üstünde ortaklaştığı bir fikir değildi. Bölgede akademisyenler, aydınlar, sivil toplum örgütleri de bu fikrin bir anda parçası haline gelmişlerdi.
2: Yeni yıl da yine seçim yılıydı ve 7 Haziran'a giden yolda, o yolda medya hep en öndeydi. Cumhuriyet, Sözcü ve Hürriyet Erdoğansız Türkiye hayalinde at başı gidiyordu. İşte kurulan tüm o ittifaklar sonucu o pazar sandıktan koalisyon olasılığı çıktı. Ama sandıktan çıkanların hiçbiri siyasetin açtığı o yola girmeye yanaşmadı.
6: Adam gibi tıpış tıpış gideceksin, oyunu kullanacaksın.
2: 10 Ekim 2015 günü bu kez Ankara'dan yükselen o korkunç sesle irkildi Türkiye. 97 kişi öldü. Başrol bu kez DEAŞ'taydı. Ölenlerin tümü sivildi ve terör

0: hedefi elbette insanların içine korku salmaktı.
1: Bir yandan DEAŞ, Alevi yurttaşların eylemleri, gösterileri ya da tepkiselliğinin olduğu bir takım faaliyetlere doğrudan bombalı terör saldırıları düzenleyerek bu yurttaşların hayatını kaybettiği ve bu yurttaşların devlete olan bağlılığının, güveninin büyük ölçüde sarsılmasının hedeflendiği eylemlerin içindeydi. Nitekim Ankara'daki gar saldırısı, gar patlaması böyle üzücü bir eylemdir. Öbür yandan da PKK'nın eylemleri eş zamanlı olarak devam ediyordu. Ve bir tarafta DEAŞ, bir tarafta PKK adeta görev dağılımı yapmış gibi Türkiye'yi acziyet içinde göstermeye. Dolayısıyla da bu hükümet bu ülkeyi yönetemez, bu ülkenin başına yeni kadrolar gelmelidir şeklinde aslında uluslararası sistemde ön görüşmelerini yapmış bir takım siyasi isimleri ön plana çıkartmaya dönük senaryoyu uyguluyorlardı.
0: Millet işte tüm bu karanlıkların içinde 7 Haziran sonrası siyaseti tıkayan muhalefeti de gördü. Ama siyasetin yolunu açan iradeyi de gördü millet.
2: Bizim çok temel bir ilkemiz var. Şeyh Edebali'nin ifadesiyle insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz.
0: Millet işte o kararlı iradeye güvendi. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giden yolda. Eğer koalisyon olsaydı ülkenin nasıl çökeceğini anladı. İstikrar nedir kani oldu. Çünkü koalisyonlu yılları hatırladı. Ve 1 Kasım 2015 pazar sabahı gelip çattı. Yine millet o sabah siyasetin yolunu tıkayanların sandığa nasıl gömüldüğüne tanık oldu bu defa. Her iki kişiden biri meselenin memleket olduğunu görmüş, geleceğini oylamıştı o pazar. İstikrar demişti. Milletin ülkesi için yeni sayfayı açtığı 1 Kasım'ın hemen ertesinde Antalya bir dünya zirvesine ev sahipliği yaptı. Muhteşem organizasyon taraflı ya da tarafsız herkesin gözünü kamaştırmıştı. Ancak ne var ki o görkemli G20 zirvesinin yankıları daha dinmeden, üstelik Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni hükümetin açıklanmasına saatler kalmışken Suriye sınırından bir haber geldi. Fethullahçı teröristler yine devredeydi. Bu kez asker kılığındaydılar. 24 Kasım 2015 günü Türkiye uzun, ince ve dikenli yolda beklenmedik keskin bir viraja girdi. Bir Rus uçağı düşürüldü. Uçağı düşürenler asker kılığındaki teröristlerdi. Plan bu defa çok daha büyüktü. Türkiye'yi savaşa sokacak kadar ileri gitmişlerdi. Ama daha ileri gideceklerini kimse tahmin etmiyordu.
3: Sakın öğretim abi.

0: Bunlarla biz aynı dinden değiliz. Bu kadar acımasız olmalarından onu anlıyoruz. İşte darbe gecesi halkın üzerine tankları sürmelerinden, uçaklarla polislerimizi şehit etmelerinden, işte biliyorsunuz Gölbaşı'nda bir sürü şehit verdik. Onun için bunlar kaynağı dışarıda, bir dolara iradelerini satmış, mankurtlaştırılmış ve devletimizi yıkmak isteyen diğer devletlerin maşası.
1: O gece ilk kez saklanmadılar, ortaya çıktılar. Sanki 100 yıl süren bir berzahtan çıkmışız gibiydi o gece. Kandan, kinden, öfkeden üzerimize bir sağanak boşanmış gibiydi. Her bir mermi ihanetti. Buz gibiydi her biri. Ve yere damlayan her bir damla kan, şehidin, gazinin kanı. Sıcacık, uyanması gibi yerin, kımıldaması gibi toprağın. Ve gece, o gece, bombalar yağıyordu üzerimize gökten. Asfalt eziliyordu paletlerle. Ve gürültü vardı ihanet yüklü sokaklarda. Korkunç bir gürültü. Bir de camları titreten bir ses bombası. Tüm oldu bunlar, hepsi yaşandı. Ama sesten hızlının da sesini bastıracak bir ses daha vardı o gece. Tankı, uçağı, roketi, bombayı, gürültüyü ezen bir ses. Bin yıllık bir felah. Bir kurtuluş çağrısı.
2: Ne

Bilal vardı orada. O yüzden sıcacık. Sanki bulutları sarması gibi gün ışığının öyle sıcak bir sesti o ses. Öyle sıcak ki sanki eritiyordu.

0: Kabartın kulağınızı. Halil'in sesi o. Erol abinin. Pırlanta gibi çocuklar. Abdullah Tayyip'in sesi. Bak Mustafa da orada. Beylerbeyinde. Hadi diyor. Hadi beyler oturmayın. Kurtuluş savaşıdır bu. Çıkın sokağa. Durun tankın topun karşısında. Düşman sarmış dört bir yanı. Hadi. İşte İlhan Hoca. O da orada. Saraçhane'den bağırıyor öğrencilerine avazı yettiğince. Eğer sokağa bugün çıkmazsak ne zaman çıkacağız ki? Bak Nene Hatun da orada. Şu tankın karşısında bir beton direk gibi duran çok benzemiyor mu Seyit Onbaşı'ya? Bak bir dede var orada. Çanakkale'den mi? Yoksa Kutul Amare'den mi? Hangi cephenin şehidi acaba? Bir ses geliyor, duyuyor musun? Sıcacık bir ses. Yağmurun ansızın boşanması gibi bir ses. Binlerce kuşun bir anda parlaması, havalanması gibi. Köprüden geliyor ses. Havalimanından geliyor. Kızılay'dan, Kazan'dan geliyor. Anadolu'dan geliyor. Erzurum'dan, Trabzon'dan, İzmir'den, Adana'dan, Hakkari'den, Bursa'dan, Tekirdağ'dan geliyor. Bir ses geliyor. Bir ses yarını müjdeliyor.
1: Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk kuramayacaksınız. 1000 yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz. Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz. Onun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Tek vatan diyoruz. Tek devlet diyoruz. Böyle yürüyeceğiz diyor.
0: Ve yıllar geçiyor. Darbeye kalkışanların üniforması veya ismi değişiyor ama kirli planlar hiç değişmiyor. Dün asker ya da savcı ve hakim üniformasıyla milletin karşısına dikilenler veya Anadolu'yu işgale kalkışanlar bugün üst akıl ya da akademisyen kimliğiyle ortaya çıkıyor.
2: Önümüzde bir seçimler var, görüyoruz. Bu seçimlerde de malum birbiriyle hiç alakası olmayan, hiçbir düşüncesi ortak paydada buluşmayan siyasi partilerin bir masa etrafında oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunun da hedefi belliydi. Geçmişte olduğu gibi büyüyen, kalkınan ve etkinliği ve gücü artan bir Türkiye var. Bu Türkiye'nin de bölgesel, küresel, batıcı, emperyalist güçlerin işine gelmediğini görüyoruz. Onların geçmişte alıştıkları yönetimsel manada zayıf düşmüş, vesayet odakları tarafından sürekli hırpalanan, sürekli ihtar yiyen, aynı zamanda azarlanan bir siyasi yönetimlere alışmışlardı. Ama şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkesinin kendi çıkarını her zaman önceleyen, hep Türkiye diyen ve Türkiye'nin hem jeopolitik hem de stratejik manadaki imkanlarını en üst düzeye çıkartmaya çalışan bir yönetim var. Aynı zamanda da dünya barışını hedefleyen, çevresindeki küresel sorunlara, bölgesel sorunlara karşı alternatif çözümler getiren bir irade var ve bir yönetim var. Bu yönetim maalesef batılı emperyalist güçlerin işine gelmiyor. Bunu nasıl zayıflatabiliriz, nasıl diz çöktürebiliriz diye bir düşünceleri var. Bunun için de hesapları hiç bilmiyor. Yeri geliyor terörü kullanıyorlar. Yeri geliyor kendi kullandıkları aparatları devreye koyuyorlar. Yeri geliyor yurt dışında gerek sosyal medyada veya gerek yazılı ve görsel medyada itibar suikastine girişmeye çalışıyorlar. Bunu da görüyoruz ve ibretle izliyoruz.
0: Bugünün en çıplak gerçeği şu. Türkiye artık güçlü bir devlet ve millet artık üzerinde oynanan oyunları daha net görüyor. Ve millet Erdoğan isminin ne anlama geldiğini artık çok daha iyi biliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece bir isim olmadığını, bağımsızlık ve barış adına bir simge olduğunu biliyor millet. O ismin Balkanlar demek olduğunu, Gazze, Mısır demek olduğunu, Suriye'nin mazlumları demek olduğunu, Türkmenlerin ilacı olduğunu biliyor. Ve bu büyük milletle o milleti bir araya getiren devlet yepyeni bir yolda yürüyor.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda aynı kaldı. Aylık bazda ise %2,9'luk geri çekilme yaşadı. Mayıs ayında alt sektörler farklı bir görünüm sergiledi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Elektrik, gaz ve buhar üretimindeki yıllık artış %1 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise %5'lik gerileme kaydedildi. Aylık verilerde madencilik sektörü %1,5 büyüdü. İmalat sanayinde %3,3, enerji üretimi ve dağıtımında %0,9'luk düşüş görüldü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR,
2: reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Yılın ilk yarısında otomotiv sektörü yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Haziran döneminde Türkiye 20.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde üretim %6'lık bir düşüşte 663.397 oldu. Yılın ilk yarısında iç pazarda %8 daralarak 577.583 olarak gerçekleşti. Öte yandan bu dönemde iç pazardaki yerlilik oranı ise %34'e çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: Sistem dondu, online satışım durdu.
8: Tam iyi de çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
7: Tami.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tami.
9: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
10: Tami bir garanti BBVA.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

Arnavutköy'de Davut Gökkaya, boşandığı eşi Türkan Gökkaya'yı da 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı silahla vurarak öldürdü. Kocaeli'de 4 kişilik grup bir kişiyi cadde ortasında kovalayarak demir sopalarla darp etti. Rize'de yurt inşaatının temel kazısı sırasında toprak kayması oldu. İstinat duvarı yıkıldı. Üstten geçen yolda çöktü. İstanbul Üsküdar'da forklift sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araçla birlikte bir evin bahçesine düşen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Selanik Memmingen seferini yapan Ryanair'a ait yolcu uçağında motordan kopan parça kabinin camını kırdı. Havada korku dolu anlar yaşandı.

0: dahil olmak üzere 30 kişi gözaltına alındı. 6 kişi ise aranıyor. Şüphelilere suç örgütü kurma, rüşvet ve ihale fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Abdullah Ünver bizi bekleyen isim. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Operasyon detaylarına dair notları dinleyelim senden Abdullah. Aynı zamanda sıcak bir gelişme. Belediye başkanı da gözaltına alındı.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Sabahın erken saatlerinde polis ekipleri arkamdaki Çankaya Belediyesi binasına geldiler. Orada bir arama yapıldı. O aramanın ardından polis ekipleri yanlarında birçok bilgisayar ve dosyayla birlikte belediye binasından ayrıldılar. 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Onlardan 29'u tutuklanmıştı. Ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de biraz önce Esenboğa Havalimanı dış hatlar terminalinde Türkiye'ye giriş yaptığı esnada gözaltına alınmıştı. Hüseyin Can Güner'in evinde de arama yapıldı sabah saatlerinde. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2. Başkan Vekili Emre Doğan da gözaltına alındı. Gözaltı listesinde belediye personelleri de yer alıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yapmıştı. O açıklamada gözaltına alınanlar hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındıklarını açıklamıştı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik de tabii süreç halen devam ediyor. Biraz önce de son dakika gelişmesi olarak aktarabiliriz. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner biraz önce, dakikalar önce Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. İsterseniz diğer firari sanıklara bakalım bu soruşturmada. Ferdi Onuş, Ferit Onuş, Serdar Cemaloğlu, Menderes Cemaloğlu, Atilla Ersan, Celal Kalkan şu anda halen bu soruşturma kapsamında firari olarak aranan şahıslar. Şu anda Çankaya Belediye binasındayız. Arkamda partililer var. Onlar burada basın açıklamasını bekliyorlar. Saatler 7'yi gösterdiğinde basın açıklaması başlayacaktı. Şu anda konuşmalar başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da biraz önce bunu bu alana geldi. CHP'li milletvekillerinde bu alanda olduğunu söylemek mümkün. Birazdan basın toplantısı başlayacak. İsterseniz ben çekileyim. Kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş bulunduğumuz alanı daha detaylı bir şekilde sizlere göstersin. İsterseniz gözaltındaki isimlere bakalım. Mesut Akıncı, Bora Özel, Mehmet Yıldırım, Ali Yalçın, Songül, Ulusal, Ertan Doğan, Seyfullah Yüzyıl, Şenol Bulut, Paki Kılavuz, Yavuz İrş, Tunç Emre Taşçıoğlu, Murat Bolat, Alaaddin Güzel, Adnan Şen, Levent Yenal, Koray Kurtçu, Ayşegül Ünal, Eren Kaplan, Umut Kılıçaslan, Hakan Cemaloğlu, Remzi Baka, Hasan Alas, Erol Bulut, Mehmet Alas, Mustafa Samet Dadandı, İnan Sevilmiş, Emre Doğan, Ahmet Ağırman ve Ümitcan Uzun bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve bu listeye de biraz önce Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de eklendi. Sabah saatlerinde aslında CHP Ankara İl Örgütü'nün Çankaya Belediyesi binası önüne toplanma çağrısı vardı. O çağrıya kulak veren partililer de Çankaya Belediye binası önünde toplanmaya başlamışlardı. Şu saat itibariyle de basın toplantısı başladı ve Mansur Yavaş, diğer CHP'li milletvekilleri burada basın açıklaması yapacaklar diyelim ve şimdilik Ankara'dan sözü tekrardan size bırakalım.
0: Abdullah Ünver'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bu sıcak gelişmenin detaylarını paylaştı bizlerle. Şimdi İstanbul'dan bir haber paylaşacağız efendim. İstanbul'da bugün bir aile dehşeti yaşandı. Arnavutköy'de yaşandı. Davut Gökkaya başkasıyla evlenen eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürüp kendi yaşamına da son verdi. Küçük oğluysa babasının saldırısından kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.
2: Kıskançlık krizine girdi, eski eşi ve oğlunu katletti. Dehşetin adresi İstanbul Arnavutköy. Bir yıl önce boşanan Davut Gökkaya, eski eşinin başkasıyla evlendiğini duyunca elindeki pompalı tüfekle Boğazköy mahallesindeki evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada eski eşini ve 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı hedef alan Davut Gökkaya peş peşe tetiğe bastı. Anne oğul hayatını kaybetti. Gökkaya evdeki diğer oğluna da ateş etti. Küçük çocuk ölümden kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu. Davut Gökkaya son olarak kendi yaşamına da son verdi.

0: silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve giden polislerin yaptığı incelemenin ardından üçünün de cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Davut Gökkaya'nın boşanmadan önce bir çocuğunu trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.
1: Efendim, arkamdaki bu görüntüler Kocaeli'nde kayda geçti. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişilik bir grup bir kişiyi cadde ortasında kovalayarak demir sopalarla darp etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Kişi bir otobüs evine saldırdı. Demir sopalı dehşet anları böyle kayda geçti.
3: Adamın kafasına nasıl vuruyorlar?
2: Görüntüler Kocaeli'nin Gebze ilçesinden. 4 kişilik grup cadde ortasında bir kişiyi kovalamaya başladı. Kaçmaya çalışan şahıs aldığı darbeler sonucu yere düştü. Şüpheliler yakaladıkları kişiyi demir sopalarla darp etti. Saldırganlar adamın başına ve vücuduna defalarca vurdu. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin yayılmasının ardından inceleme başlatan polis ekipleri saldırganları yakaladı. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıda yaralanan kişinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
3: Adamın kafasına nasıl vuruyorlar?
1: Efendim, Yalova'da bir baba ile oğlu kendilerine ait tırı yıkarken elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırıldılar ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ikisi de yaşamını yitirdi.
2: Bir anlık dikkatsizlik baba oğlu hayattan kopardı. Yalova'nın Altınova ilçesinde oto yıkama servisi işleten Samim Okur'la oğlu Olcay, kendilerine ait tırı yıkarken elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden komşuları 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. 53 yaşındaki Samim Okur da 27 yaşındaki oğlu Olcay Okur, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ikisi de hayatını kaybetti.
1: Efendim, İzmir'de 18 yaşındaki genç kızı aylarca takip ettikten sonra onu sokak ortasında bıçaklayıp yaralayan zanlı tahliye edilmişti. Başsavcılık itiraz etti bu karara ve Betül'ü yaralayan şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
2: Aylarca takip ettim. Sonunda sokak ortasında saldırıp defalarca bıçakladı. Ama sadece 1 yıl 9 ay sonra tahliye edildi. İzmir'de 2024 yılında yaşanan Bahşettin Sanı için yeniden tutuklama yolu açıldı. 18 yaşındaki Betül'ü yaralayan zanlı olaydan kısa süre sonra saklandığı evde yakalanarak tutuklanmıştı. Kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla yağma suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 18 yaşındaki Betül'ü yaralayan zanlı olaydan kısa süre sonra saklandığı evde yakalanarak tutuklanmıştı. Kasten öldürmeye teşebbüs ve silahlı yağma suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 7 Temmuz'daki duruşmada adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kararı itiraz etti. Dosya yeniden değerlendirildi. Mahkeme kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimalini gerekçe göstererek saldırgan hakkında yeniden tutuklama kararı verdi ve yakalama emri çıkardı.
1: Rize'de yurt inşaatının temel kazısı sırasında toprak kayması oldu. İstinat duvarı yıkıldı, üstten geçen yolda çöktü. Bölgedeki 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
2: Temel kazısı sırasında yol çöktü, istinat duvarı yıkıldı. Çevrede korku ve panik yaşandı. Rize İstanpaşa Mahallesi

0: Köyünde 1000 kişilik yurt inşaatının temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarı yıkıldı. Hemen üst taraftan geçen yolda çöktü. Bu sırada yolda araç bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sokağa verilen doğalgaz kesildi. Toprak kaymasının yaşandığı bölgedeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk bölgede incelemelerde bulundu.
1: AFAD ekipleri, çevre şehircilik ekipleri, işte doğalgaz ekipleri şu anda olaya müdahale ettiler. Ve gerekli çalışmanın hemen bir an önce başlatılıp onarıma geçmesi, işte yukarıdaki 2 veya 3 tane binanın sağlam bir pozisyonuna alınması için hızlı bir çalışma başlattık.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Organize suç örgütleriyle mücadelede taviz yok diyen Bakan Çiftçi polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi verdi.
3: 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Önemli. Eylem yapamaz hale getireceğiz.
0: Organize suç örgütleriyle mücadelede taviz yok dedi. Yurt dışına çıkan örgüt liderlerinin yakalanması için kırmızı bülten çıkaracağını ifade etti.
3: Yurt dışına kaçanlar var ama yurt dışında da takibimiz sürüyor. Önümüzdeki hafta yine Adalet Bakanımızla bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de yine yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik olarak, suç çetelerinin üyelerine yönelik olarak kırmızı bülten çıkarılması konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündemi değerlendirdi. Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi.
3: İstanbul'da lojman alımına gidelim, ev alımına gidelim, bunu polislerimize tahsis edelim diye. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız. Mesai saatleri konusunda bir düzenlememiz olacak. Yani 12-24, 12-36'ya geçtikten sonra fazla çalışma yapanlar varsa onlara da fazla çalışma ücretleri ödeyebilmek için bir çalışmamız var.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuştu Bakan Çiftçi.
3: Terörsüz bölge projesi devam ediyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin herhangi bir şekilde akamete uğramaması için, sabotaja uğramaması için elimizden geldiği kadar süreci dikkatle takip ediyoruz. 58 tane mağara, yaşam alanı, depo neyse teröristlere ait olan yerler bulundu ve imha edildi bunlar. 134 tane terörist ikna yoluyla teslim oldu.
0: İçişleri Bakanı Çiftçi uyuşturucuyla mücadeleye geniş yer ayırdı.
3: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz. 2026 yılı içerisinde uyuşturucuya yönelik olarak yaptığımız, yani 6 aylık rakamlardan bahsediyoruz. 660.315 operasyon gerçekleştirdik. Bunların neticesinde 854.000 kişi gözaltına alındı.
4: 6 ayda.
3: 6 ay içerisinde. Ve bunlardan da 63.000 kişi tutuklandı. Şu anda cezaevinde.
0: Türkiye'de ne kadar Suriyeli mülteci var?
3: Şu anda ülkemizde geçici koruma altında olan Suriyelilerin sayısı 2.245.000 kişi. Suriye'deki rejim değişikliğinden sonra da 710.000 kişi ülkelerine geri dönmüş oldu. Yani günde 1000 kişi ülkelerine geri dönüyor.
0: Bakan Çiftçi, başıboş köpeklerin yakalanması ile ilgili son durumu paylaştı.
3: %91'i toplandı, barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındı. Bu konuyu da inşallah bu sene Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız.
2: Şimdi siyasette neler yaşandığına bakacağız efendim. CHP Merkez Yönetim Kurulu yeni ihraç kararları aldı. 7 il başkanı görevden alındı. 3 il başkanı da kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 22 ilin 15'ine de yeni bir il başkanı atandı.
5: 7 ilimizde de il başkanlarımızı ve yönetimlerimizi görevden almış olduk.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel'i destekleyen il başkanlarının durumunu değerlendirdi. Toplantı sonucunda 7 ilin yönetimi feshedildi. 3 il başkanı kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
5: İzmir İl Başkanlığımızı yürütmüş Çağatay Güç arkadaşımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz kesin ihraçla. Yine aynı şekilde Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı da bu şekilde böyle bir değerlendirmeyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş, tedbirli biçimde sevk etmiş bulunuyoruz.
0: Toplantı öncesine kadar 36 il başkanı görevden alınmıştı. 7 il başkanı ile beraber bu sayı 43'e çıktı. Daha önce yapılan atamalarla birlikte Kılıçdaroğlu toplamda 30 ile yeni il başkanı atamış oldu.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli illerde örgüt yöneticisi bulamadığı, il başkanı atayamadığı, o yüzden buraları boş bıraktığına ilişkin bir yaygara var. Oysa gerçek bu değil. Bizim her ilde en az 7-8 tane il başkanı adayımız var.
0: NATO zirvesi, enflasyon oranları ve maaş zamları da gündemlerindeydi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, NATO zirvesiyle ilgili risklere işaret etti ancak kazanımları da vurguladı.
5: Türkiye açısından en önemli kazanımı hiç kuşku yoktur ki savunma sanayi alanında Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılacak işbirlikleri. Burada şunu söylemek gerekir, Türk savunma sanayinin özellikle insansız savaş araçları açısından gelmiş olduğu seviyenin aslında ne kadar önemli olduğunu bu zirvede teyit etmiş olduk. Avrupa'nın güvenliği olmadan NATO'nun güvenliğinin olamayacağı, Türkiye'nin güvenliği olmadan ve savunma sanayide Türkiye kazanımlarının Avrupa güvenliğinin bir parçası haline dönüştürülmeden de bir NATO güvenliği ve Avrupa güvenliği olamadığı teyit edilmiş oldu.
2: Şimdi dünyada neler yaşandığına bakacağız. İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine suikast planladığı yönündeki iddiaya Tahran yönetimini tehdit ederek yanıt verdi. İran'a kilitlenmiş 1000 füze hazır ve emir çoktan verildi ifadesini kullandı.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine son zamanların en sert tehdidinde bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın kendisine yönelik suikast planladığı iddiasına değindi. İran'a kilitlenmiş 1000 füze hazır ve emir çoktan verildi. İran, ABD Başkanı'na yönelik herhangi bir suikast girişimini hayata geçirirse binlerce ek füze anında devreye girecek ifadesini kullandı. Trump, ABD ordusunun gerekirse bir yıl boyunca sürecek operasyonlar için hazır olduğunu da sözlerine ekledi. İran'ın farklı bölgelerini hedef alabilecek güçte olduklarını dile getirdi. Trump'ın açıklaması, Washington'la Tahran arasındaki gerilimin daha da artabileceği yorumlarına yol açtı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ambargosunun gölgesinde enerji krizi ve ekonomik darboğazla mücadele eden Küba'da durum kötüleşiyor sevgili izleyenler. Ülkede son 5 gün içinde ikinci kez büyük çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Karanlığa gömülen Küba'da yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik santrallerinde üretim durma noktasında.
6: Karayiplerin incisi Küba yine karanlığa gömüldü. Adada göz gözü görmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan sonra hedef olarak gösterdiği Küba'da enerji krizi derinleşiyor. ABD ambargosu nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Küba halkı bir de enerji yetersizliği nedeniyle karanlıkta yaşamak zorunda kalıyor. Havana'ya bağlı elektrik şirketi UNE, yerel saatte 16.30 sıralarında ulusal elektrik sisteminin çöktüğünü duyurdu. Şirket kesintinin nedenine ilişkin bilgi vermedi.
7: Elektrik sistemi çöktüğünde kaldırımda oturup bekliyorsunuz. Uykunuz gelmeye başlıyor ve yere ya da yatağa, nerede isterseniz orada yatıp uyuyorsunuz. Çünkü başka seçeneğiniz yok. Jeneratörünüz yok. Çünkü olsa bile gazınız olmazdı. Zaten ben de gazın fiyatını karşılayamam. Anlıyor musunuz? Yani bir felaket diğerini takip ediyor.
6: Kesintiyle birlikte Küba'da son 5 günde ikinci kez ülke çapında elektrik arızası yaşandı. Böylece Küba 2024 yılının sonundan bu yana 9. 2026 yılının başından itibaren ise 4. kez karanlığa gömülmüş oldu. Trump'ın adaya yönelik petrol satışını durdurması nedeniyle Sovyetler döneminden kalma eski elektrik santralleri de işlevsiz kalmak üzere.
7: Elektrik kesintileri uygunsuz zamanlarda oluyor. Gün boyu yemek pişirmek zorundayız ve hiçbir şeyi saklayamıyoruz. Çünkü saklarsak bozuluyor ve kimseye şikayet edemiyoruz. Çünkü bunu net bir şekilde görebilecek kimse yok.
6: Küba'ya Ocak ayından bu yana yalnızca bir adet Rus petrol tankeri ulaşabildi.
2: İstanbul Kağıthane'de yolda yürüyen bir kişi iş yerinin dış cephesine asılan Türk bayrağını yere attı. İhbar üzerine hemen harekete geçen polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı efendim. İfadesinde sinir hastası olduğu için kendisini kaybettiğini belirten şüphelinin herhangi bir sağlık raporu olmadığı ortaya çıktı. Türk bayrağına yapılan bu saygısızlığın ardından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
8: Yolda yürüyordu. İş yerine asılan Türk bayrağını gördü, bayrağı çekip yere attı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'de kaydedildi. Yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağından rahatsız oldu. Bayrağı söküp yere fırlattı. O sırada güvenlik kameraları da kayıttaydı. Bayrağa yapılan saygısızlığı gören vatandaşlar polisi arayıp ihbarda bulundu. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. 11 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli ifadesinde sinir hastalığından kaynaklı arada sırada kendimi kaybediyorum dedi. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir sağlık raporunun olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Türk bayrağı daha sonra esnaf tarafından öpülerek yeniden yerine asıldı.
2: Sevgili izleyenler, Ankara'da bir araya gelen 30 kişilik bir hobi grubu derelerde kırıntı altın madenciliği yaparak günde 20 grama kadar altın çıkarıyor. Ekip çevre temizliği ve fidan dikimiyle doğaya zarar vermeden yerli üretime katkı sağlıyor.
8: Kimi balık tutar, kimi kamp yapar. Onların hobisi ise derelerde altın aramak.
9: Günde yarım gram bulduğumuz da oluyor, hiç bulamadığımız da oluyor. 18-20 gram bulduğumuz da oluyor.
8: Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu ve 30 kişilik ekibi hafta sonlarını akarsu kenarlarında kırıntı altın peşinde geçiriyor. Özel eleme düzenekleriyle çalışan ekip yerine göre günde 20 gram altın çıkarabiliyor.
9: Ekibimizin içinde çeşitli meslek dallarından asker, polis, makine mühendisi, esnaf arkadaşlarımız var. Bunlarla zaman zaman toplanıp doğalarda, derelerde keşifler yapıyoruz. Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz. Yalnız her derede altın olmuyor. Dereyi iyi okuyabilmesi lazım. Mesela bir derede altın varsa o derenin her tarafında altın yoktur.
8: Altın avcıları işlerini büyük bir titizlikle yapıyor. Kimyasal madde kullanmıyorlar. İş makineleriyle doğayı tahrip etmiyorlar. Üstelik kazı yaptıkları yerleri temizlemeden de bölgeden ayrılmıyorlar. Gruba katılan her üyenin ise çok özel bir sorumluluğu var.
9: Çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğinden tutun fidanlarımızı dikiyoruz. Mesela ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidan dikme zorunluluğu vardır.
8: Grup bu faaliyetin yasal sınırlarına da çok dikkat ediyor. Sit alanlarına ve resmi maden sahalarına kesinlikle girilmiyor. Sadece el emeğiyle yapılan bu arama türünün Türkiye'nin ekonomisine büyük bir katkı sunabileceğine inanıyorlar.
9: Bu işi bilinçli yapıldığı sürece günde 1 gram da bulabilirsiniz, 3 gram da bulabilirsiniz. Bazen hiç bulamadığımız oluyor. Örnek veriyorum, biz bu işe ilk başladığımız zamanlar ekipçe az kişiydik. Bir yıl boyunca hiç dere bulamadık. Ufacık bir altın bizi sevindiriyordu. Ve daha sonra derelerimiz, daha çok dere keşfetmeye başladık. Daha yüksek veren oranlar bulmaya başladık. Tabii ki hani ekip olarak kalabalık olduğumuz için dolayısıyla keşifimiz de daha net, daha geniş çaplı bir keşif yapabiliyoruz.
8: Doğayı koruyarak hem stres atan hem de ekonomiye katkı sağlayan altın avcıları, gerekli eğitimleri alan herkesi bu hobiyi yapmaya davet ediyor.
2: Evet. Evet, depozito iade sistemi uygulaması DOA başladı. Ancak birçok zincir markette pet şişe, teneke ve cam şişelerde satılan ürünlere zam geldi. Bu ürünlerin başını da su markaları çekiyor. Bakanlık fırsatçılara karşı denetim başlattı.
10: Bir takım fırsatçılar ürün fiyatlarına zam yaptı. Özellikle içme suyu şişelerinde.

0: Fırsatçılık mı sizce?
1: Evet, tabii ki fırsatçılık.
2: Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla ay başında depozito iade sistemi uygulamaya girdi. Ancak bazı firmalar ve zincir marketler tüketicinin iadeden kazandığı paraya göz dikti. Özellikle su başta olmak üzere birçok şişe ve tenekede satılan ürüne zam yaptı.
0: Özellikle uygulamanın başlamasıyla birlikte su şişelerinde ve soda şişelerinde zam yapıldı. İşte tüketiciler özellikle bu artıştan şikayetçi.
3: Gittim baktım ben, fiyat etiketleri inanın Temmuz'un ikisinde üçünde değişmiş. Kiminde altısında yedisinde değişmiş. Nedir ya?
2: Fiyat değiştirme tarihleri firmaları ele veriyor. Tüketiciler de yapılan bu artıştan şikayetçi.
1: Her etikette hemen hemen 2 lira 3 lira bir oynama var.
4: Tabii ki fırsatçılık. Zaten ülkemizde fırsatçılık olmasa herkes mutlu olacak maalesef. Ama her şey fırsatçılık.
2: Bu arada Ticaret Bakanlığı da konuya el attı. Denetim süreci başlattı.
3: Haksız fiyat artışı değerlendirme kurulu burada verebileceği cezalar 99 bin liradan 39 milyon liraya kadar değişecek. Bakanlık bunu açıkladı.
2: Tüketici Konfederasyonu Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu ise tüketicilerin haksız fiyat artışını şikayet edebileceğini söylüyor.
3: Bunların fotoğrafını çekip Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden iletebilecekleri gibi alo 175 tüketici hattına da şikayet edebilirler. Hatta direkt olarak internet arama motoruna haksız fiyat değerlendirme kurulu şikayet yazarlarsa yaptırım uygulanması için Ticaret Bakanlığı'na ihbarda bulunabilirler.
5: Sevgili izleyenler, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen İzlanda Başbakanı Ankara Kalesi'ni ziyaret etmiş. Ziyarette 67 yaşındaki Faruk İşleyen İzlanda Başbakanı'nı kaşık oyunuyla karşılamıştı. A Haber o oyunun kahramanına ulaştı ve o anlarda neler yaşandığını sizler için sordu.
6: Biz onun hatırını kırmadık. Kaşıkla çıkarttık. Şakkıda şakkıda oynadık.
2: Türkiye tarihi bir NATO zirvesini başarıyla tamamladı. Zirvedeki diplomatik temaslar kadar liderlerin başkent sokaklarındaki deneyimleri de büyük dikkat çekti. O anlardan biri de İzlanda Başbakanı'nın Ankara yöresine ait kaşık oyununu izlemesi oldu.
7: NATO zirvesi için başkent Ankara'ya gelen İzlanda Başbakanı Kristrún Ankara Kalesi'nde ziyaret etti. Onu Ankara Kalesi'nin hemen girişinde Faruk İşleyen kaşık oyunuyla birlikte karşıladı ve onun bu oyunu tüm dünyada gündem oldu.
6: İnanmazdı bizden de başbakanın geldiğini. Daha önce görsem inanmazdım. O da ilgiyle bizi dikkat etti, baktı güzelce, bir şey de demedi.
7: Efendim tüm dünya bu oyunu konuşuyor.
6: Konuşacak tabii. Ankara'nın özel oyunu bu.
7: Kime oynadınız efendim bu oyunu?
6: İzlanda Başbakanı'na oynadım bu oyunu.
7: Nasıl buldu?
6: Çok güzel buldu İzlanda Başbakanı. Seyretti ta seyredeceğim mi?
7: Vakti yoktu.
6: Vakti yoktu.
7: Çünkü toplantılar vardı.
6: Şimdi de toplantılar vardı. Kahve içmeye gitti yukarıda. Kaleye çıktı. Ama İzlanda Başbakanı çok güzel bir bayandı. Hayır, çoktan memnun oldum.
2: Faruk İşleyen Ankara Kalesi'nde bir esnaf. Ancak o Ankara'nın bağrından, Ayaş'tan çıkmış bir isim.
7: Kaşık oyunu nereden geliyor efendim? Ayaş'tan mı geliyor?
6: Ayaş'tan geliyor bizim kaşık oyunu. Biz çünkü köylerde ne çok kaşık oyunu oynarlardı. Biz de o hevesle oynadık. Yalnız biz bunun devamlı oynamıyoruz. Böyle şey olarak.
7: Özel günlerde.
6: Özel günlerde oynuyoruz biz kaşık oyununu.
2: İzlanda Başbakanı Frosta Dottir tarafından ilgiyle izlenen Faruk İşleyen, herkes ziyaretçilere misafirperverliğini gösterdi dedi.
6: NATO'da çok güzel ev sahipliği yaptık. Çok güzel yaptık NATO'da ev sahipliğini. Yani Cumhurbaşkanımıza tebrik ederim. Güzel bir şey oldu. 40 tane devlet başkanı geldi. Hepsini de güler yüzlükle karşıladı. Birini de ben karşıladım. Cumhurbaşkanımız külliyede yaptıysa biz de Ankara Kalesi'nde yaptık.
7: Hem NATO zirvesinde hem de Ankara'nın sokaklarında ve Ankara Kalesi'ndeki Türk misafirperverliğinden oldukça memnun olan İzlanda Başbakanı Ankara'ya, Türkiye'ye bir kez daha geleceğim dedi. Faruk İşleyen de kaşıklarıyla birlikte onun ikinci ziyaretini bekliyor.
6: Ziyaretini bekliyorum. Kale kapısında bekliyorum birisini. Kale kapısında ilkin dükkandaydı, şimdi kale kapısında bekliyorum İzlanda Başbakanımızı. Gelsin hemen kaşıklar hazır. Hem de biraz gün 4 kişiden geleceğim. Öyle tek başıma oynamadım. 4 kişiden böyle

0: efendim, bundan tam 40 yıl önce çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'da yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş, diplomatik girişimlerin ardından yurda getirildi. Yaşlı adam mutluluğunu bakın nasıl anlattı.
1: Ben 40 yıldır buradayım.
2: Ülkesine geri döndü. Ne hissediyorsunuz diye sorulduğunda gözyaşlarını tutamadı.
3: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissetmiyorum ki.
2: Sivas'ta Ali Baybaş 40 yıl önce Suudi Arabistan'a gitti ancak bir dava nedeniyle hayatı değişti. Cezaevine girdi, hasta oldu. Ülkeden çıkış yasağı getirildi.
4: Siz Suudi Arabistan'a çalışmak için mi gitmiştiniz?
3: Çalışmak için gitmiştim.
4: Sonrasında neler oldu, neler yaşandı?
3: Sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda hapse attılar beni. Hapse atınca hapiste zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. Bu hastalığa yakalanınca düştüm. Bir sene hapiste yattım. İki senedir de çıktım.
2: Bitap haldeki 77 yaşındaki Ali Baybaş'ı hacca giden Türkler fark etti. Haber olmasıyla da Türkiye devreye girdi.
3: Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a.
2: Memleket hasreti çeken adam diplomatik temasların ardından Türkiye'ye getirildi. Mutluluğunu böyle anlattı.
4: Neler hissediyorsunuz?
3: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissetmiyorum ki. Ben ilk önce kendi topraklarıma düştüm diye şükrediyorum.
2: Ali Baybaş tedavisi için ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
5: Bazı fiziksel ve psikolojik tabii tedaviler görmesi gerekiyor. Dolayısıyla birkaç gün hastanemizde misafir edeceğiz kendisini.
0: Efendim şimdi spor dünyasından gelişmelere bakacağız. Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu. Gelin bakalım Barkomuz'dan. 4. haftada Fenerbahçe, Beşiktaş. 6. hafta Trabzonspor, Galatasaray. 8. hafta Trabzonspor, Beşiktaş. 9. hafta Galatasaray, Fenerbahçe. 13. haftada Beşiktaş, Galatasaray. 15. haftada ise Fenerbahçe, Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Şimdi bir de Dünya Kupası ile devam edelim efendim. İspanya Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek Fransa'nın rakibi oldu. Çeyrek final maçında Belçika'yı 2-1 mağlup etti. Şimdi özet geliyor ekrana.
6: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanında İspanya ile Belçika kozlarını Los Angeles'ta paylaşıyor. De La Fuente, İspanya teknik adamı ekrana yansıdı. Penaltı bekledi. Bu pozisyonda İspanya devam dedi Michael Oliver. İspanya atakta. Belçika çıkmaya çalışırken top kaybını yaptı. Lamine Yamal vurdu. Top dışarı gitti. Korner bekledi Yamal. Out dedi Michael Oliver. Yüklenmeye devam ediyor İspanya. Olmo sekti top ve ağlara gitti. İspanya golü buluyor. Fabian Ruiz ile Foro çevirdi, Olmo vurdu, Courtois'dan seken top tamamlayan Fabian Ruiz. Son olarak Kastanye'ye de çarpıyor, top ağlara gidiyor. İspanya öne geçiyor. Friki Yamal'la kullanıyor İspanya. Yamal vurdu, Thibaut Courtois. İyi yer tuttu Thibaut Courtois. Beraberlik arıyor Belçika. Bruyne'den pas, Kastanye yaptı ortayı, Deketelare. Belçika'nın beraberlik golü Deketelare ile geliyor. Kastanye'den orta, ön bölüm hareketlendi, kafayı vurdu. Simon'u mağlup etti Deketelare. Belçika 41'de beraberliği yakaladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Etkili geldi Belçika, doku çevirdi. Boşta kalan top, vuruş yanağlara gitti. De Kuyper. Sağ kanadı kullanıyor İspanya, Lamine Yamal. Kaleyi düşündü Yamal, Thibaut Courtois. Bu kez Belçika geliyor. Raskin yaptı ortayı. İki oyuncu savunmada anlaşamadı. Laporte ve Rodri atağın devamında dövüştü.

0: Brennan'ın vuruşunda top kaleci Simon'da kaldı. Bir penaltı beklentisi de olmuştu ama devam dedi Oliver. Yamal'la atakta İspanya. Yamal pası bıraktı. Açı dar. Oyarzabal geçemedi. Thibaut Courtois'ı. Maçta son bölümler. Courtois yerini Lammens'e bıraktı. Lammens hata yapıyor. Tamamlayan Mikel Merino. İspanya'da son dakikaların golcüsü yine sahnede. Kubarsin'in şutunda Lammens hata yaptığı Merino affetmedi. Bu gol İspanya'yı yarı finale taşıyor. İspanya 2, Belçika 1. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi İspanya oluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Türkiye, aziz şehitlerini bir kez daha minnet ve dualarla anıyor. İletişim Başkanlığı da 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle bir dizi anma programı hazırladı. Program, Ayasofya-i Kebir Camii'nde 253 hafızın şehitler için okuyacağı hatim duasıyla başlayacak. İstanbul'un köprüleri Türk bayraklarıyla donatılacak. Üsküdar ve Taksim meydanlarında kan bağışı kampanyası başlayacak. Anma etkinlikleri kentin kültürel mekanlarında da hayat bulacak. 12 Temmuz Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayıp 15 Temmuz Hafıza Anıtı'nda son bulacak dev bir bisiklet ve motosiklet korteji oluşturulacak. AKM ayrıca Şehit ve Şahit programıyla gazi ve şehit yakınlarının duygu dolu hikayelerini, ardından da 253 şehit, 253 portre resim sergisine ev sahipliği yapacak. Takvimler 15 Temmuz'u gösterdiğinde ise anma programları zirveye ulaşacak. Edirne Kapı Şehitliği'nin ziyaret edilmesinin ardından Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Hafıza Anıtı'na kadar büyük bir demokrasi yürüyüşü yapılacak. Gece ise İstanbul semaları görsel bir şölene sahne olacak. Galata ve Kız Kulesi'nde özel mapping duvar gösterileri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise ışıklı drone gösterileriyle şehitlerimizin aziz hatırası bir kez daha göklere taşınacak.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Diploma sahteciliği ve akademik usulsüzlüklerle mücadeleye yönelik yeni düzenlemeyi içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle sahte diploma düzenleyenlere ve kanuna aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütenlere ağır yaptırımlar getiriliyor. Teklife göre kanuna aykırı şekilde yabancı bir eğitim kurumu adına izinsiz ön lisans, lisans veya lisansüstü program düzenleyenler 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu kurumların reklamını yapanlar içinse 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyenler hakkında resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak. Bu kişiler 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek. Teklif akademik usulsüzlüklere de yeni yaptırımlar getiriyor. Tezini, makalesini veya kitabını başkasına yazdırdığı belirlenenlerin akademik unvanları geri alınacak. Bu kişiler hakkında meslekten çıkarma işlemi de uygulanabilecek. Başkası adına akademik çalışma hazırlayan, yazan veya buna aracılık edenlere 10 bin güne kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bu faaliyeti meslek haline getirenler içinse ceza 20 bin güne kadar çıkarılabilecek. Teklifin yasalaşması halinde akademik hırsızlık yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamındaki güvenlik tedbirleri de uygulanacak.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Kapalı Çarşı'daki dev kara para soruşturması tamamlandı. Milyarlarca liralık suç ağı mahkeme dosyasına girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından gelen kara parayı aklamak için Kapalı Çarşı'da profesyonel bir örgüt kurulduğu saptandı. Örgüt lideri Türker Ak için 34,5 yıla kadar, yönetici Murat Dönmezoğlu içinse 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava kapsamında 502 örgüt üyesi de yargılanacak.
7: 142 eyleme ilişkin toplam finansal hareketlerin ve kamu zararının milyarlarca lirayı bulduğu kaydedildi.
6: Masak raporuna göre şebeke, kara parayı aklamak için çok sayıda kişi adına paravan şirketler kurdu. Bu şirketlerin banka hesapları ve sanal POS altyapıları kullanılarak yüksek hacimli sahte ticari işlemlerle kara para legal sisteme sokuldu. Şebekenin Forex adı altında yüksek kazanç vaadiyle vurgun yaptığı da belirtildi. Sisteme çekilen mağdurlara önce küçük kazançlar gösterildi. Ardından daha yüksek paralar alınarak mağdurlar zarara uğratıldı. Yasa dışı bahis paraları ise parçalı transferlerle dolaştırıldı. Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve altın büroları üzerinden nakde ve kripto varlıklara dönüştürüldü. Dava dosyasındaki para trafiği ise dudak uçuklattı. Şebekenin 176 kişi üzerinden topladığı 7,4 milyar lirayı kripto paraya çevirerek yurt dışına kaçırdığı belirlendi. Sanal POS üzerinden 12 milyar lira, döviz ve altın büroları üzerinden 7,1 milyar lira, paravan şirketlerle ise 5,2 milyar lira aktarıldığı saptandı. 1112 öncül suçun anlatıldığı iddianamede şebekenin bu milyarlık trafiği takip etmek için M80 isimli kendine özel bir muhasebe yazılımı kurduğu, kara paranın giriş ve çıkışlarını adım adım buradan takip ettiği ortaya çıktı.
7: Reklamların ardından akşam ajansında haberlerimizi aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Yurdun çeşitli bölgelerinden trafik kazası haberleri geldi bugün. Çankırı'da park halindeki traktöre çarpan otomobilde ne yazık ki 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı. Elazığ'da ise hareket halindeki trenin hemzemin geçitte otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı.
8: Otomobil traktöre çarptı. 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Çankırı Kızılırmak Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktöre arkadan şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan yaralılardan Satı İpek ve Sadık Aras İpek ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

0: Ağır yaralanan bir kişi de tedavi altında. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza haberi ise Elazığ'dan geldi. Hareket halindeki tren hemzemin geçitteki otomobili görünce uzun uzun siren çaldı. Ancak sürücü otomobili hareket ettiremeyince kaza meydana geldi. O anlarda cep telefonu kamerası kayıttaydı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Üsküdar'da forklift sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araçla birlikte bir evin bahçesine düşen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.
0: Aracın kontrolünü kaybetti. Feci kazada can verdi. İstanbul Üsküdar'da suni çim taşıyan forklift sürücüsü yokuş aşağı seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
2: Üst yoldan geçerken forklifti orada üst yolda bir gördüm. Buraya böyle inerken indiğini gördüm ama kamyoncu arkadaş buraya doğru koşunca ne oluyor falan hesabı ben de bir geldim baktım.
0: Kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine uçtu.
2: Adamcağız uçmuş oraya ama elimizden gelen hiçbir şey olmadı.
0: Ekipler geldiğinde genç sürücü için yapılacak bir şey kalmamıştı. Fahri İskipli'nin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın nedeniyle ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte yaşanan tartışma araç kamerasına yansıdı. Tartışma sırasında otomobilden inen yolcuya 180 bin lira ceza kesildi. İşte yaşanan o anlar.
3: Görmüyor mu beni?
4: Trafikte bir anlık öfkenin faturası ağır oldu. Araçtan inen yolcu 180 bin lira cezadan kurtulamadı. Görüntülerin adresi İstanbul Beylikdüzü. Geri manevra yapan kamyon şoförüyle seyir halindeki otomobil sürücüsü karşı karşıya geldi. Yol verme meselesi nedeniyle yaşanan gerilim kısa sürede büyüdü. Otomobilde bulunan kadın yolcu araçtan inip kamyon şoförüyle tartışmaya başladı. Araçtaki diğer yolcularsa öfkeli kadını sakinleştirmeye çalıştı.
3: Sen görmüyor musun oğlum burası yol.
4: Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca trafik ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler olaya karışanları tespit etti. Araçtan inen kadına saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesi kapsamında 180 bin lira ceza uygulandı. Kamyon şoförüne ise usulsüz geri manevra yaptığı gerekçesiyle 2719 lira idari para cezası kesildi.
1: Efendim İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış beklentisi var ama sıcaklık derecesi sonrasında daha da yükselecek diyor uzmanlar. Özellikle de Ege ve Akdeniz bölgesinde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağını söylüyorlar. Bir de uyarıları var elbette. Gelin kurak verelim.
5: Sıcaklıkla aramız güzel değil.
6: Biraz sıcak ama yine esiyor yani. Şu an gayet iyi.
7: Vallahi çok güzel. Şansımıza gezmek için geldik.
5: Nereden geldiniz?
7: Erzurum'dan geldik. Kızımla bir karne turu yapıyoruz.
8: Yağışın ardından etkili olan sıcaklık mega kentte tekrar yüzünü gösterdi. Ancak İstanbullular bu günleri arayacak.
9: Yurdumuzun belirli bölgelerinde sıcaklıklar 40 derece ve 40 derecenin üzerine çıkabilir.
5: Geçen günlerde İstanbul'da yağmur yağdı ama sıcaklıklar hala daha yüksek. Öyle ki şu anda termometreler 29 dereceyi gösteriyor. Ancak önümüzdeki günlerde yeniden yağış beklentisi var.
10: Çok yağmasa da yağsın. Birazcık serinlik iyi geliyor bize.
9: İstanbul'da kuzeydoğudan esen bir rüzgarın etkisi var. Bu nedenle çok bunaltıcı bir hava yok. Ancak İstanbul'da salı günü itibariyle sıcaklıklar yine 29 derece civarında olmasına rağmen yağış bekleniyor. Salı günü itibariyle özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece taraflarında yağış olma ihtimali var. Fakat daha sonrasında bu yağış Anadolu yakasına tamamına yayılma ihtimali var.
5: İstanbul'da sıcaklıklar yağışla birlikte etkisini gösterirken Ege ve Akdeniz bölgesinde ise mevsim sıcaklıkları normalin üzerinde.

0: Yerinde olacak.
1: Nasıl?
2: Bayağı sıcak.
0: Çok sıcak. Evet. Sence?
3: Bence de bayağı sıcak. Hava 50.
0: Sizce nasıl?
4: Avrupa'ya göre şükür ediyorum yine.
5: Özellikle Güneydoğu bölgesinde hafta sonu sıcaklıklar 40 derece civarında ya da 40 derecenin üzerinde olabilir. Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar çarşamba günden sonra 3-4 derece kadar sıcaklıkların artması ihtimali var. İzmir'de hafta sonu sıcaklıklar 34-35 derecelerde hali hazırda ve çarşamba günden sonra sıcaklıklar biraz daha artabilir, 35 dereceye doğru çıkabilir.
0: Sıcak havada burada yürümek biraz zorluyor. O yüzden böyle çok korunmak gerekiyor gerçekten.
5: Bu bölgelerde dışarı çıkarken mutlaka önlem almak gerekli.
0: Efendim şimdi de sırada yurttan derlediğimiz haber turu var.
6: Karaman'ın Yollarbaşı köyünde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki İsmail Aktaş gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye giden ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Batman'da kontrolden çıkan beton mikseri şarampole yuvarlanarak alev aldı. Araçta sıkışarak mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında en üst kat ve çatı katı alevlere teslim oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yalova açıklarında su tankerinin çarptığı tekne batınca teknede bulunan 2 kişi denize atladı. Ardından çevrede bulunan tekneler tarafından kurtarıldı. Kazayla ilgili gemi kaptanı hakkında adli işlem başlatıldı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mevlit yemeğinde ikram edilen pilavdan yiyen 50 kişi rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir'de bir okul inşaatından 500 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan 4 şüpheliden ikisi polisin kovalamacası sonrası yakalandı. Yakalanan şüphelilerin abla kardeş oldukları ve aynı inşaatta bir hafta önce de hırsızlık yaptıkları belirlendi. Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda kendilerini çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtıp 248 kişiyi 8 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanıp cezaevine gönderilirken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Selanik Memingen seferini yapan Ryanair'e ait yolcu uçağı havada arızalandı. Selanik Havalimanı'na dönen uçağın inişi sırasında motorundan kopan bir parça kabinin penceresine isabet etti. Kabinde oluşan hava akımına kapılan bir yolcu kırılan camdan aşağı düşmekten son anda kurtarıldı. İşte havada yaşanan panik anları.
7: Motordan kopan parça kabinin camını kırdı. Havada korku dolu anlar yaşandı. Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen şehrine gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Pilotlar Selanik Havalimanı'na dönmeye karar verdi. Uçak iniş için alçalırken sağ motordan kopan bir parça kabin penceresine isabet etti. Şiddetli darbeyle uçağın camı kırıldı. Kabinde ani basınç kaybı oldu. Oksijen maskeleri açıldı. Yolcular panik içinde çığlık attı. Pencerenin önünde oturan 61 yaşındaki Sırp yolcu hava akımına kapılarak uçağın dışına doğru sürüklendi. Yolcuyu uçaktan düşmekten bacaklarından tutan eşi kurtardı. Uçak Selanik Havalimanı'na indirildi. Yüz, boyun ve omzundan yaralanan Sırp yolcu hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcularsa Ryanair'e ait başka bir uçakla Almanya'ya ulaştırıldı.
0: Hindistan'ın Gujarat eyaletinde hayvanlarını otlatan bir çoban Asya aslanının saldırısına uğradı. Köylüler çobanı bacağından ısıran aslanı taş atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Dehşet anları cep telefonu

0: kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Bir anda ortaya çıktı, tek pençe darbesiyle yere serdi. Aslanın saldırısına uğrayan çoban ölüm kalım savaşı verdi. Korku dolu anların adresi Hindistan'ın Gujarat eyaleti. Hayvanlarını otlatan çoban bir anda karşısına çıkan dişi aslanın hedefi oldu. Aslan üzerine atladığı çobanı yere savurdu, bacağını pençelerinin arasına aldı. Kanlar içinde kalan çoban kurtulmaya çalışsa da bu mümkün olmadı. Çevredeki köylüler çobanı kurtarabilmek için aslana taş attı, yüksek sesle bağırdı. Ancak dişi aslan saldırısını sürdürdü. Kimse yanına yaklaşmaya cesaret edemedi. Aslan yaklaşık yarım saat süren saldırısına son noktayı koydu, ormanlık alana doğru uzaklaştı. Bacağından ısırılan çoban hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
0: Şimdi sırada dünya gözüyle var.
2: İspanya'nın geleneksel San Fermin Festivali renkli anlara sahne oldu. Binlerce kişi boğa festivali koşusu için Pamplona sokaklarını doldurdu. İnsanların boğalarla sokakta koşturduğu festivalde yine birçok kişi ölümden döndü. 6 ila 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 8 günlük festivalin 5. gününde yaralı sayısı 14 oldu. Kökleri 16. yüzyıla dayanan adrenalin dolu etkinlikte tarih boyunca onlarca kişi hayatını kaybetti. Sıra dışı kazanın görüntüleri Amerika Birleşik Devletleri'nden. Teksas'ta bir sıcak hava balonu kalkış sırasında park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından balon gökyüzüne doğru havalandı. O anlar çevredekilerin şaşkın bakışları eşliğinde kayda alındı. Güneydoğu Asya'yı etkisi altına alan yağışlar Rusya'ya doğradı. Yağışlar ülkenin güneyindeki Dağıstan bölgesinde sel felaketini tetikledi. Bazı yerleşim yerleri hasar gördü, yollar yıkıldı. Selin kırsal bölgede önüne geleni sürüklediği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. ABD'nin Dünya Kupası kapsamında aldığı aşırı güvenlik önlemleri yine gündemde. Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ardından Portekiz'in 41 yaşındaki golcüsü Cristiano Ronaldo da üst aramasına maruz kaldı. Güvenlik görevleri Ronaldo'yu ellerinde metal detektörlerle didik didik aradı. O anlar Dallas Havalimanı'nda kayda geçti. Helikopter kazası da Afrika'nın güneyindeki Zambiya'dan. Ülkenin kuzeyindeki Nakombe bölgesinde Cumhurbaşkanı yardımcısı Lutale Malemango'yu taşıyan helikopter kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Hava aracının çok yükselemeden düşmesi kazanın şiddetini hafifletti. Helikopterdeki tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Yeni saate başlarken bugünün öne çıkan başlıklarına bakacağız öncelikle. İlk başlığımız Şanlı Direniş'in 10. yılı malum. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılındayız efendim. Bu yıl kapsamında 81 ilde ve yurt dışında çok sayıda anma programı gerçekleştirilecek. Detayları da paylaşıyor olacağız bültenimizin içerisinde. Bir diğer başlığımız bugünün sıcak gelişmesi. Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde düzenlendi operasyon efendim. Ve belediye başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları, neler yaşandığını aktarıyor olacağız. Son başlığımız ABD Başkanı Donald Trump ateşkes bitti dedi ama...

0: Efendim, Türkiye'nin savunma gücü Ankara'daki NATO liderler zirvesine damga vurmuş. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağı haberiyle olumlu gelişmeler yaşanmaya başlamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizi izlemeye devam edin" sözlerinin ardından F-35 süreciyle ilgili de iyi haberler geliyor diyebiliriz. S-400 meselesiyle ilgili Rusya'dan da açıklama yapıldı. Bugün gelinen noktada Körfez ülkelerine satılma ihtimali söz konusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu konuya ilişkin açıklama yaptı.
1: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Biz 5 uçağı da sözünü aldık.
2: Bu yaptırımları kaldıracağız. Artık vakti geldi bunu yapmanın. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
3: Türkiye'nin beklediği o yeşil ışık Ankara'daki NATO liderler zirvesinde yandı. Gözler yakın zamanda kalkması beklenen Katsa yaptırımları ve Rusya'dan aldığımız S-400'lerin geleceğine çevrildi.
4: Amerika yaptırımları Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığımızda başlamıştı. O dönemde Suriye'deki savaşın varlığından hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı. Ancak gelinen noktada Siper uzun menzilli hava savunma sistemlerini geliştirdik ve envanterimize girmiş durumda. O yüzden şu anda bölge için kritik olan bir hava savunma sisteminden çok savaş uçağı varlığı.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi şu: efendim S-400'ün radarı var. Bir de çok önemlidir bunun. Data kütüphanesi var. Efendim 400 kilometre menzili var. Efendim F-35'in gizli verilerini toplar meselesi.
3: Amerika için yaptırımların kalkması ve F-35'lerin kapısını aralayacak en önemli konuysa S-400'lerin elden çıkarılması.
5: Amerika Birleşik Devletleri şunu sorar: S-400'ler ne olacak diye soracak. Tabii Türkiye'nin formülü S-400'ler depoda mı yoksa aktif kullanılması. Bana kalırsa S-400'lerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vermek Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna eder mi sorusu ortaya geliyor.
3: Tüm bu gelişmeler yaşanırken Kremlin'den de konuyla ilgili açıklama geldi.
6: Bu çok hassas bir konu. Türkiye ile bu konuda temaslarımız oldu. Türk tarafıyla bu konudaki temasları sürdüreceğiz.
7: Yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız.
3: Yakın zamanda S-400'lerin satışı gerçekleşebilir. Peki o ülkeler hangileri? Listedeki alıcılar İran Savaşı'nda hava savunma ihtiyacı artan Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri.
8: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
3: Bir diğer önemli konuysa Kaan için üretilen yerli motorda sonuca ulaşana kadar kullanılacak Amerika üretimi F-110 motorları.
8: Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir.
3: Amerikan Kongresi'nde kritik süreç tamamlandı. Satışın engellenmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı.
7: F-110 motorlarıyla ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
9: Bizim en büyük beklentimiz F-110 motorlarının Türkiye'ye satılması olacak.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri yakın zamanda yapılan anlaşmalarla Katsa yaptırımlarının kaldırılması, F-35'leri ve F-110 motorları envantere almasıyla savunma alanında önemli eşiği aşmış olacak.
0: Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Türkiye'nin F-35 programına dönebileceği yönündeki haberler Yunanistan'da endişeyle karşılandı. Yunan basını Atina'nın süreci engellemek için ABD'deki İsrail lobisiyle sürekli temas halinde olduğunu iddia etti.
10: Trump ve Erdoğan Ankara'da görüştü. Türkiye'nin F-35 programına dönüş yolu açıldı. Endişeye düşen Yunanistan süreci sabote etmek için çalışmalara başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen

0: 36. NATO Liderler Zirvesi Yunanistan ve İsrail'de infiale neden oldu.
1: Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır.
0: Yunan basını Atina'nın süreci baltalamak için gizli bir plan üzerinde çalıştığını yazdı. İddiaların kaynağı Yunanistan merkezi Vladini gazetesi. Habere göre Atina'nın Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü engellemek için geniş çaplı bir diplomasi atağı başlattığı öne sürüldü. Yunan makamların bu kapsamda Washington'da faaliyet gösteren İsrail lobisiyle sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi. ABD'deki kurumsal mekanizmaların devreye sokulmasını hedeflediği ileri sürüldü. Haberde Ankara'nın bölgesel ağırlığına da vurgu yapıldı. Türkiye'nin coğrafi konumu, geniş etki alanı ve dünyanın dört bir yanında barışın sağlanması için kilit rol oynadığı kaydedildi. Ankara'nın Avrupa için vazgeçilmez hale geldiği itiraf edildi. Yunan basınına göre Atina yeni dönemde dengeleri korumak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Atina savunma harcamalarını ve Türkiye'nin F-35 sürecini engellemek için diplomatik girişimlerini artırmayı planlıyor.
2: Efendim, Ankara'da Çankaya ilçe belediyesine sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye başkanı Hüseyin Can Güner dahil 30 kişi gözaltına alındı. Son gelişmeleri öğreneceğiz şimdi. A Haber muhabiri Abdullah Ünver bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım. Abdullah.
3: Evet, teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu vardı. Saat 4.40 sularında Mali Şube Polisi arkamdaki Çankaya Belediyesi'ne geldi ve haklarında arama kararı bulunan 36 şüpheli için bu binaya geldiler. Detaylı bir arama yapıldı belediye binasında. Polisler buradan ayrıldıkları esnada birçok bilgisayar ve dosyaya el koyarak bu binadan ayrıldılar. Dediğim gibi sabah 4.40 sularında polis binaya geldi. Arama saat 8'e kadar devam etti. O aramanın ardından polis beraberinde birçok malzemeye, birçok bilgisayar ve dosyaya el koyarak buradan ayrıldı. Bir saat öncesine kadar belediye başkanı Hüseyin Can Güner de firari konumundaydı. Yurt dışında olduğu bilgisi vardı. Geçtiğimiz haftada kamuoyuna yansıyan bilgiler vardı. Hatta tartışma konusu olmuştu. Hüseyin Can Güner de öğle saatlerinde bir açıklama yapmıştı. Bugün öğle saatlerinde Ankara'da olacağım demişti. Ancak uçağındaki rötar nedeniyle akşam 7 sularında Ankara'ya ulaşabildi. O da Ankara iniş yapar yapmaz Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik dediğim gibi rüşvet operasyonu vardı. 27 şüpheli ilk başta gözaltına alınmıştı. Şu an itibariyle sayı belediye başkanının da gözaltına alınmasıyla 30'a yükseldi. Şu anda Çankaya Belediyesi'ndeyiz. Saat 7'yi gösterdiğinde Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li milletvekilleri ve partililer buradaydı. Çünkü Ankara İl Örgütü'nün açıklaması vardı. Partilileri buraya çağırmıştı, buraya davet etmişti. Şu anda da o basın toplantısı sona erdi. Arkamda da göreceğiniz üzere o basın toplantısının sona ermesiyle birlikte artık yavaş yavaş buradaki hareketlilik de azalıyor. Partililer yavaş yavaş buradan ayrılmaya başladıklarını söyleyebiliriz. Şu saat itibariyle 30 kişi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında halen 6 firari şu anda aranmaya devam ediyor diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
2: Abdullah Ünver'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de olağan kurultayı 2027 yılının Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı iddiası CHP kulislerine bomba gibi düştü. Özgür Özel ise buna karşılık Kılıçdaroğlu yerine farklı bir heyetin görevlendirilmesi için mahkemeye başvurabileceğini ifade ediyor. Yani Özel, Kılıçdaroğlu yerine kayyum atanmasını isteyecek.

0: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. Olağan kurultayı yaparız yani.
1: Ne kadar?
0: En fazla 4-5 ay sürer.
2: 4-5 aylık takvim önümüzdeki yıla kadar uzadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultayı 2027 yılının Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü.
0: Mahkemenin Yargıtay aşaması var. Tedbir kararı var. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz.
3: Tedbir kararı kurultaya engel değildir. Yapabilecek olsam bugün yaparım deyip de bir başvurmaz mı insan? Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde. O zaman kızgınlık oluyor. O zaman parti içinde tartışma oluyor.
2: Olağan kurultay süreci mahallelerde delege seçimiyle başlayacak. Ardından ilçe ve il kongreleriyle devam edecek. Aylara yayılacak takvimin ancak 2027 yılının Nisan ayında tamamlanabileceği konuşuluyor.
0: Mutlak mutlak kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
1: Sizce ne olurdu?
0: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Kaldı ki mutlak mutlanda sadece ben gelmiyorum. Yani eski yönetim olduğu gibi geliyor.
2: Kılıçdaroğlu kurultaya tamamen yenilenmiş bir CHP ile girmeyi hedeflerken Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun yerine yeni bir ismin görevlendirilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.
3: Sulh hukuk mahkemeleri ne gidip başvuruyorsunuz? Bunlar yapmıyor diyorsunuz. O da diyor ki yapacak bir heyet atadım.
2: Özel'in dile getirdiği senaryoda mahkeme kararıyla kurultay sürecini yürütmek üzere bir heyetinin yani kayyumun atanması gündeme gelebilir. Özel bu olasılıkla ilgili vallahi daha iyi ifadelerini kullandı.
0: Ya akıl tutulması var. Gerçekten akıl tutulması var. Neden biliyor musunuz? Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan.
2: Parti içindeki arınma adımları ise peş peşe geliyor. Kılıçdaroğlu yönetimi son toplantıya kadar 36 il başkanını görevden almıştı. Bu sayı yeni açıklamayla 7 il başkanının daha görevden alınmasıyla 43'e yükseldi.
4: Afyon Karahisar ilimizi ve merkez ilçemizi, Giresun, Trabzon ilimizi, Yozgat, Aydın ve Tekirdağ ilimizi ve il yönetimimizi yani 7 tane ilimizi de görevden almış örgütü feshetmiş bulunuyoruz.
2: Görevden alınan illerin 30'una yeni il başkanları atanırken kalan 13 il içinse kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.
5: Washington'la Tahran arasında diplomasi trafiği sürerken karşılıklı açıklamalar gerilimi yeniden yükseltti sevgili izleyenler. Trump, İran görüşme istedi derken Tahran bu iddiayı yalanladı. ABD'li bazı üst düzey yetkililere göre ise iki ülke arasındaki görüşmeler verimli geçiyor. Ancak İran hem nükleer konusunda taviz vermeli hem de Hürmüz saldırıları sona ermeli deniyor.
6: Washington-Tahran hattında kritik dönemeç. ABD Başkanı Donald Trump, İran müzakere istedi dedi, Tahran'dan anında yalanlama geldi. Trump, İran'ın ABD ile görüşmelerin devam etmesini istediğini ve Washington'ın bu talebi kabul ettiğini açıkladı. Ancak ateşkesin sona erdiğini İran'a net bir şekilde bildirdik sözleriyle Tahran yönetimine askeri baskının devam edeceği mesajını verdi. İran'dansa bu açıklamaya yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran ABD ile müzakerelerin sürdürülmesi için hiçbir talepte bulunmadı açıklamasını yaptı. Bekai, sadece Katar'la arabulucunun Tahran'a yapacağı ziyaretin kabul edildiğini söyledi. Öte yandan bazı üst düzey ABD'li yetkililer İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları durdurması ve nükleer programa ilişkin somut tavizler vermesi gerektiğini yineledi. Yetkililer İran'ın nükleer tesislerini gerektiğinde yeniden hedef alabilecek askeri seçeneklerin masada olduğunu da dile getirdi. Ortaya çıkan tablo Washington'la Tahran arasında diplomasinin tamamen bitmediğini ancak askeri baskının da eş zamanlı olarak sürdüğünü gösteriyor. Şimdi gözler Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk trafiğinde.
5: İran'ın Trump'a yeni ve somut bir suikast planı hazırladığı iddiası günlerdir dünyanın gündeminde efendim. Amerikan başkanı başta net konuşmamıştı ama son sosyal medya paylaşımıyla Tahran'a çok sert

0: çıktı. 1000 füzenin ateşlenmeye hazır şekilde İran'a kilitlendiğini söyledi.
1: Neden pencere perdelerimizi kapatmamızı istediklerini biliyor musunuz?
2: Çünkü tehlikeli bir uçuşta bulunuyorsunuz.
3: Trump Ankara'daki NATO zirvesinden gelirken bindiği Katar'ın hediyesi olan uçak yerine eski başkanlık uçağıyla ayrılmış, İran'ın kendisine yönelik suikast planı hazırladığına dair iddiaları da üstü kapalı şekilde onaylamıştı. Tahran yönetimine açık gözdağını ise Washington'a döndükten sonra verdi. İran'ı tamamen yok etmeye hazır olduğunu söyledi Trump, ülkeye doğrulttuğu 1000 füzeyi her an ateşleyebileceğinin altını çizdi. Eğer İran suikasta teşebbüs ederse bu 1000 füzeyi binlercesinin takip edeceği de söyledi. Sosyal medyadan paylaştığı sert mesajı Allah'a hamdolsun manasına gelen bir cümleyle bitirmesi ise dikkat çekti. Amerika-İran hattında tansiyonu düşürmek için arabulucular devrede. Amerikan basını Washington'un Tahran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açık taahhüt istediğini yazdı. İranlı kaynaklarsa Amerika mevcut tutumundan geri adım atmadığı müddetçe müzakerenin söz konusu olamayacağını söylüyor. Dünya savaşın yeniden alevlenmesinin an meselesi olduğundan endişeli. Zira İran lideri eski lider Hamenei'nin cenazesinin ardından intikam yemini etti.
4: Senin ve tüm şehit düşenlerin intikamını alacağımıza söz veriyoruz. İntikam milletimizin isteği ve mutlaka yerine getirilmeli. Katiller yataklarında huzur içinde ölme umudunu kaybederek mezara girecekler. İntikam.
0: Tabii Rusya-Ukrayna cephesinde de gerilimli günler yaşanıyor. Saldırılar giderek şiddetleniyor sevgili izleyenler. Rusya Kiev'i balistik füzelerle vururken Ukrayna'da Rusya'nın gölge filosunu hedef aldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise İsviçre basınına konuştu. Rus devletinin varlığına bir tehdit gelirse nükleer silah kullanırız dedi.
5: Rusya ve Ukrayna müzakere masasına oturmuyor. Karşılıklı saldırılar da giderek şiddetleniyor. Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Balistik füzelerle gerçekleşen saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. Diğer yandan Rusya son bir haftada Harkov ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıkladı. Ukrayna'nın İHA saldırıları ise Rusya'nın iç bölgelerini ilerliyor. Ukrayna ordusu bir kez daha Karadeniz'in kuzeyindeki Azak Denizi'nde Rusya'nın gölge filosuna hedef aldı. 28 gemiye saldırı düzenlendi.
6: Ukrayna ordusu Rusya'ya karşı uzun menzilli operasyonlarımızda yeni sonuçlar elde etti. Rusya'daki yakıt krizi kötüleşiyor. Barışı daha da yakınlaştırmak için öneriler sunduk. Barıştan başka alternatif olmadığını anlıyorlar.
5: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise İsviçre merkezi Die Welt dergisine bir röportaj verdi. Bu artık özel bir askeri operasyon değil, bu tam ölçekli bir savaş ifadesini kullandı.
6: Bir yanda Rusya var, diğer yanda ise Ukrayna. Bir dizi Avrupa ülkesi ve Ukrayna'ya milyonlarca ton silah sağlayan Amerika Birleşik Devletleri var. Bu artık bir operasyon değil, tam ölçekli bir savaş.
5: Rusya'nın nükleer silah kullanacağı iddialarına da yanıt verdi Peskov. Tehdit olursa kullanırız ama 3. Dünya Savaşı'nı biz başlatmayacağız dedi.
6: Rus devletinin varlığına herhangi bir tehdit gelirse nükleer silahlar kullanılacak. Aksi takdirde hayır. Geri kalan her şey tamamen spekülasyon. Biz Avrupalılar tarafından kötülük olarak gösteriliyoruz. Ancak biz asla 3. bir Dünya Savaşı başlatmayacağız.
5: Peskov savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerden çekilmesi gerektiğini de söyledi.
6: Zelenski birliklerini Donbas'tan ve şimdi Rusya'nın bir parçası haline gelen bölgelerden çekerek ve bunu hukuken tanıyarak savaşı bitirebilir.
0: Efendim bugün Srebrenica soykırımının 31. yılı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu yılda da mesaj yayınladı ve Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Emine Erdoğan da Srebrenica'yı anmak vicdanı ayakta tutmaktır ifadesini kullandı.
7: Bütün Boşnak kardeşlerimizin acıları yüreğimize daha dün düşmüş gibi taze.
5: Soykırımın 31. yılında Srebrenica'yı unutmadı. Asla unutmayacağız ifadelerine yer verdi.
7: Bu matem günümüzde Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin taziyelerini iletiyorum.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında paylaşımda bulunarak şehitleri andı.
6: Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenica'nın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenica'yı asla unutmayacağız.
5: Emin Erdoğan da mesaj yayınladı. Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır dedi. Srebrenica soykırımının yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Ve 15 Temmuz ülkemizin demokrasi mücadelesinin en önemli kırılma noktalarından biri. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türkiye'nin sembolik köprüleri şehitlerin anısına Türk bayraklarıyla süslendi.
5: Çanakkale, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şehitlerin anısına Türk bayraklarıyla donatıldı.
8: 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Kalkışması.
9: 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında şanlı Türk bayrağımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
5: Türkiye'nin dev köprülerinde dalgalanan Türk bayrakları 15 Temmuz ruhunu estirdi.
8: Ya özgürlük bundan sonra ya bu tazile.
5: Demokrasi şehitleri Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan köprülerde işte böyle anıldı.
10: Biziz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında bu hain girişimi unutmamak ve unutulmamak için köprülere dev Türk bayrakları ve temalara uygun afişler asıldı.

0: Eskişehir'de aile içi tartışma ihbarına giden jandarma ekiplerine ateş açıldı. Olayda jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayda bir jandarma personeli ve mahalle muhtarı yaralandı.
1: 2 kız babası jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş şahin saldırıda şehit düştü. Eskişehir'de Mihalı Çuk ilçesine bağlı Kırsanlardı mahallesinde aile içi tartışması ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi yönlendirildi. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim Günsel, kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeli ve mahalle muhtarına ateş açtı. Yaralanan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı olayda mahalle muhtarıyla bir jandarma personeli de yaralandı. Şüpheli İbrahim Günsel ise olay yerinde etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve birçok isim sosyal medya hesaplarından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı yayımladı. Öte yandan şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
0: Efendim, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adları geçen Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki iddianame tamamlandı. Her iki isim için de en az 10 yıl hapis cezası isteniyor.
2: Film repliği savunması ikna etmedi. Fenerbahçe eski başkanı Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci için istenen ceza belli oldu. Savcılık iki ismin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci iki kez gözaltına alınmış, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak birden fazla kez ifade vermiş, 4 ayını

0: cezaevinde geçirdikten sonra tahliye edilmişti. İş insanı aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Saadettin Saransa aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İki isim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sabah gazetesinin haberine göre soruşturmanın 18 Aralık 2025 tarihinde Kanarya Kod adlı gizli tanığın verdiği ifadeler üzerine başladığı ortaya çıktı. Soruşturmanın ilerleyen safhasında cebecinin telefonunda Saadettin Saran'la yaptığı uyuşturucu madde kullanımı teminiyle ekibine ilişkin çok sayıda yazışmaya ulaşıldı. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.
1: Yerlemeyecek hesabımız yok.
0: Hazırlanan iddianamede iki ismin arasındaki WhatsApp konuşmalarına da geniş yer verildi. Mesaj içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımını değil, madde teminine ilişkin iradeyi de ortaya koyduğunu belirtti. Dosyaya giren yazışmalarda cebecinin "bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde" dediği, Saran'ın ise "öyle yok bende" cevabını verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise cebecinin "hani ekmiştin, artık serbest oluyor, yasa tasarısı hazır, sana demiştim, hemen dik bence, hatta arazi al, satışını yaparsın inşaat için" dediği, Saran'ın ise "ben Escobar mıyım, nereden bulayım" diye karşılık verdiği yer aldı.
1: "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır."
0: Uyuşturucu testleri de pozitif çıkan ikilinin telefon yazışmalarına yönelik film repliği ve "alkolden bahsediyorduk" şeklindeki savunmaları savcılığı ikna etmedi. Savcılık Saadettin Saran'la Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şimdi gözler mahkemeye çevrildi.
2: Efendim, İstanbul Fatih Balat'ta bir teknede yangın çıktı. Haliç sahilinde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı yangın. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine ekipler sevk edildi. Yangın başka bir tekneden yapılan müdahaleyle söndürüldü. Teknede bulunan baba ve oğul hafif şekilde yaralanırken yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi. Efendim, geçtiğimiz hafta başkent Ankara tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirvede alınan kararlar kadar ilginç anlar da elbette gündeme oturdu. Trump'ın gelişi, Macron'un gözlükleri, Mitsotakis'in yürüyüşü, Edir Rama'nın ayakkabıları ve daha fazlası. NATO zirvesine damga vuran anların yer aldığı editörün notu ekranlarınıza geliyor şimdi ve akşam ajansını da böylelikle noktalayacağız. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Merhaba, Erşka.

0: ABD Başkanı Trump'ın uçağı, Edirhaman'ın ayakkabıları, Macron'un koşusu, İzlanda Başbakanı'nın külliyeye hayran hayran bakışı. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi siyasi içeriğinin yanı sıra renkli anlara ve ayrıntılara da sahne oldu. Ankara'ya uçaklar peş peşe indi. O uçakların en dikkat çekicisi hiç kuşkusuz Trump'ın Air Force One uçağıydı. Katar'ın hediye ettiği uçakta ilk kez seyahat etti Trump. Değeri ise yaklaşık 800 milyon dolar.
1: Bu uçağın ilk uçuşu yepyeni. 800 milyon dolar yepyeni.
0: Başkan Erdoğan'la Trump'ın samimi anları da dünya gündeminde yer aldı.
2: Trump'a dokunulmasına alışık değilim. Yani başkana sarılıyor. Başkan normalde bu kadar samimi, sevecen değil. Başkanın temasa izin vermesini görmek dikkat çekici. Aralarındaki bağı gösteriyor. İlginç bir zirve bizi bekliyor. Çünkü başkan NATO liderlerine göre Erdoğan'a daha yakın.
0: NATO zirvesi öncesi Erdoğan çiftinin verdiği resepsiyonda da iz bırakan anlar yaşandı. Erdoğan çifti liderleri tek tek külliye girişinde karşıladı.

Her lidere özel mehter marşı çalındı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'ya yalnız gelmek zorunda kaldı. Çünkü eşinin pasaportuna hakkında yürütülen soruşturma dolayısıyla el konulmuştu. Mehter takımı Trump'ın da dikkatini çekti.

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi misafirperverliği ile NATO zirvesine adeta damga vurdu. NATO Genel Sekreteri organizasyonu mükemmel olarak nitelendirdi.
1: Bugün Ankara'da ki Sayın Erdoğan tarafından da muhteşem bir ev sahipliğini yapıldığı bu zirvede yapılan taahhütlerin uygulamaya geçirilmesinin kararı alındı.
0: Arnavutluk Başbakanı Edirama sahneye yine beyaz ayakkabılarıyla çıktı. NATO Genel Sekreteri Rutte meşhur ayakkabıları yanındaki Trump'a gösterdi. Bir süredir polemik yaşayan Trump'la İtalya Başbakanı Meloni'nin selamlaşmaması da ayrıca dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine gözlükle katıldı zirveye. Ocak ayındaki Davos zirvesine de gözlükle katılmıştı Macron. Trump'ın da dikkatini çekmişti bu durum.
2: Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened?
0: Zirvenin en dikkat çekici olaylarından biri de Çekya'dan hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan'ın katılmasıydı. İddialara göre iki isim kavgalı. Çek hükümeti zirve heyetine Cumhurbaşkanı Pavel'i dahil etmedi. Pavel konuyu yargıya taşıdı. Pavel mahkeme kararıyla zirveye katılma hakkı elde etti. Ve böylece NATO zirvesinin aile fotoğrafında hem Çekya Başbakanı hem de Çekya Cumhurbaşkanı yer aldı. Macron her katıldığı zirvede yaptığı gibi sabah koşusunu da ihmal etmedi. Ankara sokaklarında 7 kilometrelik koşu yaptı. Miçotakis'in zirvenin ikinci gününde yürüyüşündeki değişiklik de fark edildi. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Türk kültürünün simgelerinden Türk kahvesini içti.
3: Türk kahvesi gerçekten çok ihtişamlı duruyor. Sanırım artık tam zamanı. Tadına bakıyorum. Acı tadı baskın olan espressodan biraz daha farklı bir lezzet. Düşündüğümden daha acıymış. İnsanın burnuna sanki doğanın kokusu geliyor gibi hissettiriyor. Türk kahvesinin özelliği içimi bittikten sonra bile keyfinin çıkarılabilmesidir. Nasıl mı? Bu fincanı ters çevirip bekliyorsunuz ve fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakıldığı söyleniyor. Uluslararası gidişatın bundan sonra ne olacağına dair birazdan fal baktırmak istiyorum.
0: Macaristan Başbakanı ise önce turist oldu, Ankara'dan önce İstanbul'a gitti. Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

0: ABD Başkanı Trump'ın konakladığı otelin güvenliğini sağlayan polis ekipleri ve ABD polisleri arasındaki samimi anlar da böyle kayda geçti. Zirvenin en iyi şekilde geçmesi, misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için her türlü adım atılmıştı. Liderlere özel olarak hazırlanmış, her birinin adının yazılı olduğu kalemler verildi. Başkan Erdoğan'la Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki davette, Türk mutfağının seçkin lezzetleri dünya liderlerine ikram edildi. Anadolu'nun zengin mutfağı uluslararası vitrine taşındı. Basın mensupları için de oldukça konforlu bir alan vardı külliyede. Millet Kütüphanesi onlara tahsis edildi.
1: Burası da basın merkezi. Yaşanan bu gelişmeler ve zirve an itibariyle basın merkezinde yüzlerce basın mensubu tarafından takip ediliyor.

0: basın merkezinde zirveyi yoğun bir şekilde takip ediyor. Ancak basın merkezinin bir de misafiri vardı. Meşhur Ankara kedisi an itibariyle basın merkezine geldi ve o da çalışmaları yakından izliyor.
1: Başta Amerika Birleşik Devletleri

0: olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen NATO üyesi liderler Ankara'da NATO zirvesi için bir araya geldi. En çok konuşulansa o liderlerin karşılama törenleriydi. Öyle ki bu törenlerde Türk devletlerine ait sancaklar dalgalandı ve liderleri ilk etapta mehter takımı karşıladı. Peki bu övünç dolu görüntüyle alakalı vatandaş ne düşünüyor?
1: Türkiye'ye yakışır bir şekilde oldu. Ben bir Türk olarak, bir Müslüman olarak övündüm.
2: Tabii ki izledik, canlı bir şekilde izledik. Tam bize yakışır bir şekilde oldu. Benim izlerken hanımla beraber tüylerim diken diken oldu. Çok gurur duydum. Tam bize yakışır bir şekilde oldu. Mehter takımı zaten atmosferi zaten olağanüstü bir hale taşıdı.
3: Ülkemizin çok güçlü bir yere geldiğini temsil etti Cumhurbaşkanımız.
4: Tabii ki gurur duyduk ülkemizde. İllaki güzel bir karşılamaydı. Zaten Trump da bunu tasdikledi. Güzel bir karşılamaydı. Hoşumuza gitti yani. Yani Osmanlı torunuyuz.
5: Eyvallah.
4: O yüzden dolayı özümüzü gösterdik.
6: Bize yakışan bir şekildeydi. Evet.
5: Mehter takımını nasıl buldunuz?
6: Harikaydı. Türkiye'nin büyüklüğünü bir daha gördüler. Yıkamayacaklarını bir daha gördüler.
7: Tabii ki daha güçlü hissettik onlarla birlikte devletimizi. Ayrıca liderlerin burada olması da gurur verici. O da devletin başarısını gösterir sonuçta.
8: Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu hissetmişlerdi.
9: Bir gurur hissettim yani.
10: Ben çok mutlu oldum bir vatandaş olarak. Çünkü ülkemizi uluslararası arenada ne diyeyim şöyle... Gösterilmesi açısından çok mükemmel. Devletimiz var olsun. Ölene kadar bayrağımız, sancağımız devam etsin diyorum ben. Devletimiz var olsun.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Türkiye'nin enerji portföyünde tarihi eşik aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk yarı verilerine göre toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62,6 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mayıs'ta 125.598 megawata çıktı. Toplam kurulu gücün üçte birinden fazlasını rüzgar ve güneş oluşturdu. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,8 oldu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Anadolu'nun bağrından kopup gelen, bir annenin gözyaşıyla yoğrulmuş, bir kardeşin yüreğinden süzülmüş bir ağıtla başladık söze. Gide gide bir söğüde dayandım. Bu Balkan Savaşı'nda şehit düşen Habib'in ve bir yürek yangınının hikayesi.

0: Yıl 1876. Osmanlı topraklarında bir fırtına kopar. Sırbistan ve Karadağ Osmanlı'ya savaş açar. Köy köy, şehir şehir gençler cepheye gider. Kimi annesinin elini öper, kimi sevdiğinin gözlerine son bir kez bakar. Her vedada bir eksilme, her yolculukta bir umut kalır geriye. Aradan yıllar geçer. 1912-1913 Balkan Savaşları başlar. Topraklar yanar, yürekler kavrulur. Osmanlı bir kez daha en güzel çağındaki evlatlarını cepheye yollar. O evlatlardan biri Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine bağlı Barak köyünden Habib'tir. Habib gül yüzlü, merhametli bir delikanlıdır. Vatan deyince gözleri parlar. Annesi, oğlum uzaklarda üşüme derken Habib sadece gülümser. Benim yüreğim sıcak ana, yeter bana der.
1: Ve bir gün köye kara haber ulaşır. Habib Balkan cephesinde şehit düşmüştür. O an Barak köyüne sessizlik çöker. Bir annenin nefesi kesilir, bir kız kardeşin sesi yankılanır göklerde.

0: o an doğar işte bu türkü. Ne bir ozanın kaleminden, ne bir saz ustasının elinden. Bu türkü bir annenin yüreğinden, bir kız kardeşin gözyaşından süzülür. Yalnızca bir söğüt değildir o. Yitip giden bir gençliğin, bir umudun, bir milletin iç sızısıdır. Her söylendiğinde Habib yeniden doğar. Anadolu'nun bir köşesinde, bir annenin duasında yaşar. Evet, Anadolu'nun her türküsünde bir hikaye gizlidir. Kimi sevdanın, kimi hasretin, kimi de şehadetin sesidir.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: haber ekranlarından merhaba efendim. Satır arasıyla karşınızdayız. Türkiye'de ve dünyada neler konuşuluyor, neler tartışılıyor onlara değineceğiz bugün programımızda. Kimler bizlerle birlikte hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben. Askeri stratejist Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Mete Sohtaoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Tarık Bey, sağ ol.
0: Yine kıymetli gazeteci Ekrem Kızıltaş bugün bizlerle, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve sosyolog, yazar İsmail Öz, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşacağımız çok fazla başlık var. İran-Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim biraz daha arttı ama gerilimin belki de birilerinde azalmadığı bir nokta daha var. Geçtiğimiz hafta Türkiye tüm dünyanın konuştuğu tarihi bir zirveye, NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Ve bu zirveden arta kalan, bu zirvenin ardında kalan pek çok konu var, pek çok başlık var. Savunma sanayi, liderlerin özellikle Türkiye'ye yönelik mesajları, Başkan Erdoğan'ın bu konudaki ev sahipliği ve liderliği. Aslında dünyada bunlar konuşulurken Türkiye'de konuşulan daha farklı mevzular var. Bunların başında da bir mehter geliyor. Mehter almış başını gidiyor. Onun için de yurt dışında bu konu büyük hayranlık uyandırırken, büyük takdir toplarken, büyük beğeni toplamışken, Türkiye'de mehter ve Yeniçeri oldukça rahatsızlık uyandırmış durumda.
3: Alerjisi var bazıları.
0: Şimdi haliyle biz de şu çalan mehter marşının, burada misafir devlet başkanlığının liderleri karşılayan Yeniçerilerin böyle ne anlam ifade ettiğini dedik, bir ilk konuşalım. Yani mehter neydi, Yeniçeri kimdi, Osmanlı Devleti neredeydi diye şöyle kısa bir hatırlatma yapalım istedik. 32 devlet başkanı işte bu görüntülerle karşılandı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve işte tarihe bir döneme damgasını vurmuş mehter takımı ve Yeniçeri kıyafeti olan askerler tarafından karşılandı. Şimdi neden rahatsızlık uyandırdı diye soracağım ama önce neydi diye sormak istiyorum İsmail Hocam. Sizleri şöyle davet etsem.
4: Tabii.
0: Şimdi şu görselde yani Yunanistan Başbakanı Miçotakis bile memnun ayrılmış. O hatta onu destekleyen bazı isimler ya ne kadar güzel bir törenle karşılandı derken Türkiye'deki bazıları gibi rahatsızlık uyandıran, evet Yunanistan'da da işte İsrail'de de birilerini rahatsız etmiş ama onun dışında memnun olmayan yoktu. Onun için sormak istiyorum. Önce Osmanlı Devleti'nin herhalde nerede olduğunu, bu toprakların nerenin bakiyesi olduğunu bilmeyen yoktur ama
4: tabii,
0: Yeniçeri kimdi, mehter neydi diye isterseniz şöyle kısaca bir başlayalım. Neden rahatsızlık uyandırdı o zaman ortaya çıkar. Yani.
4: Tabii biliyorsunuz yani bu aslında hafıza yarılmasını biz belli bir dönemde yaşadık. Yani aslında hani tarih usulünde şöyle bir şey vardır yani. Geçmiş ve tarih aynı şey değildir ifadesi üzerinden baktığınızda aslında bir birilerinin prizmasından yansıyan ama yanlış yansıyan bir tarih de okuduk bir uzun bir dönem. Dolayısıyla artık biz kendi tarihimizle barışabilmeyi, bu hafıza yarılmasını bertaraf ederek gerçek kaynaklarımıza erişebilmeyi ve hakikaten arşivlerimize ulaşarak, erişerek oradaki tercümeleri bugün toplumsal hafızamıza yeniden kazandırma ile ilgili çok büyük çabalar, çok büyük gayretler oldu. Yani yayın evlerimiz gerçekten bu anlamda çok büyük bir enerji, çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Devlet arşivlerimiz çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Dolayısıyla yani biz aslında inşa edilmiş, ben buna bir tarih icadı diyorum. Tarih icadı.

0: Gerçekten mesela aslında geleneğin icadı diye bir şey daha vardı. Dolayısıyla
1: bu yeni icatla biz eski tarihimizi unuttuk o.
0: Hiç kuşku yok. Yani sonuçta bir yerde bir icat varsa, icat edilme hali varsa, dolayısıyla sizin adınıza demek ki orada bir yapay bir tarih de yazıldı. O yapay tarihle aslında, yapay ki tarih bu tabii ki ne yazık ki bu tek parti iktidarının kalıntıları olarak, ki bunu herhalde en iyi bu tarihsel inşayı, icadı en iyi anlatanlardan birisi Mete Tuncay'dı. Çok yakın zamanda kaybettik biliyorsunuz. Yani dolayısıyla belki dünya görüşü olarak çok farklı bir yerde duruyor olabiliriz ama öyle zannediyorum ki o alanda tek parti iktidarı üzerine en kuvvetli, en mükemmel metinleri yazan kişi oydu. Ahmet Demirel diye bir hocamız var yine aynı şekilde. Dünya görüşlerimiz aynı olmayabilir. Ama o tek parti iktidarı meclisinin nasıl çalıştığını, nasıl neyi ürettiğini, nasıl icat ettiğini en iyi ortaya koyan insanlardan, hocalarımızdan bir tanesi oldu. Şimdi dolayısıyla burada her türlü çerçeveden baktığınızda, yani mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde bu anlamda çok mükemmel bir tez yapıldı. Bütün arşivler kullanılarak aslında orada bizim tarihimiz nasıl yazıldı, nasıl icat edildi, bütün bunları ortaya koyuyor aslında.
1: Hocam, şimdi Türk dolayısıyla Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman bir vesayet unsuru olarak kullanılmaya çalışılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek sayfasında, gerekse tüm envanterinde, gerek Osmanlı tarihi, gerek Yeniçeri, gerek Mehteran takımı hep vardı. Hatta yani bu Mehter takımının bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde olduğunu unutanlar olduğunda.
0: Şöyle bakın, bu Mehter aslında bu anlamda yapılmış çok önemli çalışmalar var. Bakın, Mehter aslında batıdaki pek çok müzisyene bile ilham kaynağı olmuştur. Mesela özellikle bu ikinci Viyana kuşatması sonrasında biliyorsunuz bozguna uğrayınca tabii onlar bir takım korkularını yenip aslında Doğu'yu, Türkiye'yi, Türkleri, Müslümanları keşfetme merakına kapıldılar. Ve orada müthiş bir en azından Türkiye'ye karşı, Türklere karşı bir hayranlık gelişti. Ve dolayısıyla ona ait pek çok şeyi alıp Avrupa'ya götürdüler ve orada bunları taklit ettiler. Yani mesela o en bilinen örneklerden bir tanesi Bellini mesela. Bellini Avrupa'ya gittiği zaman Osmanlı kıyafeti giyerek orada arz-ı endam ediyor. Çünkü güçlü. O gün mesela, bugün siz Amerika'yı, efendim İngiltere'yi veya işte güçlü ülkeleri nasıl konuşuyorsanız, o gün Osmanlı da öyle. Yani güçlü bir devlet, dolayısıyla merak edilen bir devlet. O merak aslında arkasından pek çok şeyi de taşıyıp oralara kadar götürebilmiştir ama bizim ne yazık ki içimizden çıkan birileri bu tarihe karşı çok ciddi bir kompleks duyarak dolayısıyla oradan tamamen bağ koparmak adına öyle kitaplar yazdılar, öyle şeyler ortaya koydular ki bunları ilkokul kitaplarında, ortaokul kitaplarında aslında arşivlere gittiğinizde bunların onlarca örneğini görebilirsiniz. Yani bunları resmi bir zeminde bir de bunları hafızalara koydukları için bugün tabii gerçek tarihle yazılmış tarih arasındaki bu yarılmayı da ne yazık ki konuşuyoruz yani.
1: Bir asker olarak Yeniçeri'den mesela haberdar olmamak... Şimdi, mümkün müdür, ya da bir kurmay olarak dünyanın neresinde, Avrupa'da olursanız olun, hani Avrupa'nın neresinde olun, yani Yeniçeri'den haberdar olmamış bir durum söz konusu olabilir mi?
2: Şunu söyleyeyim.
1: Namını bilmemiş.
2: Yani Osmanlı ordusu Viyana'ya, Rodos'a, Mohaç'a, nereye giderse gitsin, ordudan önce Mehter takımının köş davullarının sesini duyardı oradakiler.
1: Neden?
2: Zurnaların. Şimdi bakın, bu Mehter takımı bir bando takımı değil. Tabii. Sadece bir askeri eğlendirmek için organize edilmiş, kurulmuş bir grup değil. Bu nedir? Askere moral
0: tabii
2: veren,
0: savaşan karşı tarafa,
2: karşı tarafın moralini çökerten. Bakın, köş davullarının sesini duyuyor önce karşı taraf. Gümbür gümbür geliyor, zurnalar geliyor, ardından ziller, marşlar geliyor. Bakın, bu marşlar karşı tarafın moralini bozarken sizin askerinizin de moralini artırıyor. Bir örnek vereyim. Bakın, biz Güneydoğu'da operasyonlara çıkmadan önce askerleri arabaya bindirirdik. Yani tekmiler alınır, askerler arabaya herkes binsin derken taburun müzik sisteminin hoparlöründen Mehter Marşı çaldı. Operasyona biz Mehter Marşı'yla giderdik. 93-96. Bakın, ben bunu söylüyorum. Ya orada beni izleyen çok kıymetli Mardin Jandarma Komando Taburu'nun askerleri vardır. Biz bunları yaptık. Mehter, bakın, sadece şey değildir, neydi onun adı? Bir bando takımı değildir.

0: siz yani. Bakın,
1: ve bu anlamda açın. Dünyanın en eski.
0: En eski. En eski.
2: Tahir Bey en eski bandosu ama güzel bir yere temas ettiğiniz belki de psikolojik savaşın ilk araçlarından, tarihteki ilk araçlarından bir tanesi. Siz 24 saat dönüşümlü olarak sürekli zurna ve zil sesi uzaktan duyduğunuz zaman birincisi o dönemin şartlarını düşünün. Uykusuz, moralsiz, sürekli olarak bilmediğiniz, duymadığınız enstrümanlarla ritmik olarak ama bir şekilde sizi titreten ya da endişeye, korkuya sebebiyet verecek notalar duyuyorsunuz. Bakın uygarlıklar her zaman kılıçla elde edilmez ya da fethedilmez. Bazen uygarlıklar ritimle, notayla da fethedilir. Şimdi değerli hocam da söylemişken bu mehter takımı neden burada var dediğiniz zaman o zaman siz bir Mozart'a, bir Haydn'a, bir Beethoven'a, klasik müzik dünyasının bu en önemli bestecilerin eserlerine bakmamış sayılırsınız.
1: Bakın bakmanız ilham olmuş.
3: Tabii,
1: i̇lham
3: olmuştur. Tabii ki. Yani,
2: notalarına ilham sesli olmuştur. Kıyafetleri tabii. O dönemin modasına Yeniçeriler ilham olmuştur. Osmanlı Sarayı'nın kadın kıyafetleri Batı'ya ilham olmuştur. Burada tek tek sayacak değilim. Kültür anlamında, sanat anlamında bu gördüğünüz bandonun ve yeniçerilerin inanılmaz büyük bir katkısı vardır. Ama bu bandonun özellikle bu organizasyonda yer alması bir şey atlanıyor. Bu tematik bir organizasyon. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletinin bir devamlılığını kökleriyle beraber gösteren tematik bir organizasyonu imza attı. Bakın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişten itibaren veda törenlerine kadar, uçağa binene kadar büyük itinayla hazırlanmış, işlenmiş bir planın, organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleştiğini gördü. Şu gördüğünüz görüntülerde ortalama 50 saniye ile 1 dakika arasında otomatik liderler arabaya yanaştı, indi. 1 dakika geçti bakın, yanaştı, indi. Arkasından yanaştı, indi. Ve bunların süreleri vesaire bunları tutturmak 2235 yıllık tarihsel bir köken gösteriyor burada. Hem ordu geleneği, ordu disiplini, buradaki 2235 yıllık bir kültür. Ne mehter bandosu, 200 yıl öncesinin devlet protokolüne girmiş bir halini gördük. Burada gösterilen 2235 yıllık sahip çıkılan tüm devletin sahip çıktığı kültürüyle, kurumlarıyla, lideriyle arkasında durduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında durduğu 2235 yıllık bir kültür burada dünyaya gösterildi. Burada bir rahatsızlık eğer olacaksa Batı'da ya da ülke içinde o Batı ile aynı eksende buluşanlarda Türkiye Batı'nın Batı'ya entegre bir uydu devleti değil. Kendi köklerine sahip çıkan, kendi kökleriyle de barışık ve burada Batı'da klasiktir. Bu görüntüler olunca hep bir Neo Osmanlı diye başlayan klasik ezberler. Türkiye'de tabii ne oluyoruz diye. Bizim 2025 yıllık tarihimiz.
1: Hocam İngiltere'de Batı'da mesela böyle bir şey şu anda
2: yok.
1: Yok. Türkiye'de bizim var. Ülkemizde bazı yok, evet, gazeteciler
2: yok. Onlar bile bıraktı.
3: Şöyle bir şey evet var. Bakın mesela İngiltere'de krallık törenleri değil mi? Kraliyet törenleri yapıldı mesela. Şimdi onlara bakarken işte ne kadar köklü, ne kadar, halbuki o törenlerin tarihinin mesela Eric Hobsbawm'a gidin. O törenlerin tarihinin şurada daha dün olduğunu çok net görürsünüz. Yani aslında o kadar köklüymüş gibi gösterip o kadar köklüymüş gibi anlatıyorlar ki değil ben mi?
1: Buckingham önündeki yani, o evet, atlı askerlerin, süvarilerle gidip de fotoğraf çekilmeyen
2: evet,
3: bunu bak çok daha dünkü bir mevzuyu bile İngiltere'nin tarihi seyrinde bir yere koyup ona bir şey atıf yapıyorsun ama kendi tarihinden bir haber olarak ona yabancılaşmış bir kafayla dolayısıyla sen kalkıyorsun bunu eleştiriyorsun. Burada aslında gerçekten bizim Türk tarihinin daha sonra işte İslam'la mücehhez olmuş bir Türk tarihinin bütün motifleri böyle bir nakış gibi
1: Osmanlı
3: bir nakış gibi işlenmiş
1: değil,
3: nakış gibi
1: 16 tabii ki Türk devletini evet temsil eden
3: bunu 5000 yıl öteye kadar götürebilirsiniz
1: var
3: yani.
1: Ve evet Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı da yine orada tabii hemen ki Başkan Erdoğan'ın yanında yer alıyor zaten. Yani tabii burada Yeniçeri özellikle Osmanlı tarihine baktığımızda, dünya tarihine baktığımızda 600 yıllık Osmanlı tarihinin neredeyse 500 tabii yılına damgasını vurmuş, dünya tarihine damgasını vurmuş bir ordudan bahsediyoruz. Bir ordu biriminden bahsediyoruz. Ve Başkan Erdoğan da aslında böyle espriyle bir gazetecinin sorusuna yanıt verirken dedi ya,

0: Bazıları da dedi ki biz Yeniçerilerimizi iyi biliriz dedi. Evet. Şimdi evet, tabii ki. Haliyle yani neden rahatsızlık uyandırdığı hala meçhul. Evet belli emareler var ama Ekrem Kızıltaş. Yani, mesela konuşuyoruz bazı tabii. konularda ama özellikle Osmanlı takıntısı var sanırım birileri.
1: Şimdi biliyorsunuz alerji şu anda zannediyorum tıbbın en ciddi dallarından birisidir. Neden? Herhangi bir şeye alerjiniz vardır ama neye alerjiniz olduğunu bulmak bazen haftalar, aylar hatta yıllar sürebilir. Neden? Alerjen olabilecek binlerce, on binlerce madde vardır. Dolayısıyla doktorlar kliniklerde bunları tek tek test ederek falan filan araştırırlar. Denk gele bazen bulabilirler. Dolayısıyla ülkemizde Osmanlı alerjisinin, mehter alerjisinin, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma alerjisinin, Batılıların Türkiye'yi ziyaret ettiğinde hayranlık uyandıran bir takım işler yapmaya yönelik alerjinin, bunun yüzlerce sebebi olabilir. Mesela kripto kimlikliler vardır. Her ne kadar bizim gibi gözükse de, ismi bizden olsa da, bizim gibi yaşıyormuş gibi yapsa da, en de sonunda içten içe bize, Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kin duyanlar vardır. Dolayısıyla NATO zirvesi gibi önemli bir toplantının ve tereyağdan kıl çeker gibi mükemmel bir surette gerçekleştirilmiş olması dolayısıyla tüh hay Allah bunu da yaptık ya bunu da yaptılar ya diye canı sıkılan, morali bozulan birileri vardır. Bunlar alerji duyabilir. Yine hatırlayacaksın işte İstanbul 1453'ten beri bizim göz bebeğimiz bir şehir. Adam tutup zulüm 1453'te başladı yazabiliyor. Büyük ihtimalle İstanbul'da yaşayan birisi. Bir dakika ne zulmü ne 1453'ü ne başladı falan.
0: Şimdi bunu yazan birinin alerji duyması işte, normal.
1: Yani. Yine bu burada da o alerji var. Sebep ne bilmiyorum. Alerjenlerden birisi ortada olabilir. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO toplantısıyla muhteşem bir şey yaptı. Ve normalde bunu yüzümüze gözümüze bulaştırmamız için inandıkları her neyse ona çok dua eden insanlar vardı büyük ihtimalle. Ama elhamdülillah dediğim gibi muhteşem bir şekilde az önce Mete Bey anlattı galiba. Yani her dakikada bir işte bir devlet başkanı 32 tane geliyor, karşılanıyor ve son derece mükemmel bir şekilde işledi. Muhteşem bir organizasyon ve zannediyorum tarihte değişik şekillerde yerini almış. Türk gibi başla, İngiliz ya da Fransız gibi bitir diye böyle birilerinin kullandığı bir söz vardır. Büyük ihtimalle şimdi evet Türk gibi başla, Türk gibi bitir sözünü de hak etmiş oldu.
2: Tabii o pejoratif manadan kurtulduk yani.
1: Onun doğurduğu çeşitli alerjiler var. Ve birilerinin aşağılık kompleksleri var. Ya biz bunu yapamazdık, biz bunu yapmamalıyız. Bunu niye yaptık ki falan filan gibi. Bu tür şeyler var. Halbuki şu anda bakın çok net bir şey. Şu toplantının yapıldığı gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti üye olduğu NATO'nun ikinci büyük kuvveti. Bu bir. Öbürü de şu. NATO ülkeleri arasında bizim altını çizmemiz gereken hocam da burada. NATO'nun en büyük ikinci gücü ve bu arada NATO'da özerklik diyebileceğimiz bir konuma sahip neredeyse tek ülke. Neden? Savunma sanayinde şurada burada NATO ile bağlantılı ama NATO'yu çekip aldığında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün ihtiyaç duyduğu şeyler var çünkü yapıyor. Bunlara baktığınızda gelmiş olduğumuz bu nokta NATO'ya girdiğimizde işte Kore'ye asker göndererek girdiğimiz NATO...
0: Eleye eleye gerçek alerjen ortaya çıkıyor.
1: Tabii yani bizim bir şeyler yapmamızı engelleyen NATO, var olan fabrikaları kapattıran NATO, sen tarım ülkesi ol diye bize dolaylı ya da doğrudan baskı yaptıran NATO, söz verdiği şeyleri vermeyen NATO, Kıbrıs Savaşı'nda bir dakika hop onu kullanamazsın diyen, işte Güneydoğu'da terörle mücadele ederken zinhar benim sana verdiğim silahları kullanamazsın diyen NATO, 27 Mayıs'ın ardında duran, 12 Mart'ın ardında duran, 12 Eylül'ün ardında duran, 28 Şubat'ın ardında duran ve hatta 15 Temmuz'da mutlaka parmağı olan bir NATO'dan şimdi evet nerede kalmıştık gelin bakalım deyip evet arkadaşlar bundan böyle ittifak üyesi ülkelerin birbirlerinde bulunan terör örgütlerine yönelik desteği zinhar olmayacak. Benim ülkeme yönelik bu tür şeyler varsa mesela Finlandiya ve İsveç gibi kusura bakmayın almam, kabul etmem. Bir daha 12 Eylül'de olduğu gibi Yunanistan'ı geri döndürmek üzere darbe marbe yaparsanız da yapmaya kalkarsanız da avucunuzu yalarsınız.
0: O diye halde önemli bir hani sadece bir temsil değildi Mehter ve Yeniçeri aynı zamanda. Hayır. çok ama çok önemli bir mesajdı.

0: daha söyleyebilir miyim?
1: NATO'ya verilir.
0: Burada pek tabii hep ağırlıklı diplomatik siyasi yorum oluyor ama hep içimde kalır. Bu tip sohbetleri ben çok severim. Televizyonlarda pek fırsat olmuyor. Özür dilerim ama bakın Nekkare gibi, Çevgan gibi, Köz gibi burada bazı enstrümanlar var. Bunlar bu mehter takımı dediğiniz bando Avrupa'da o dönem Allah Turka denen işte biraz önce saydığım Beethoven gibi, Mozart gibi Türk akımını başlatan, Türk müziğinde bu enstrümanların batıya taşınmasıyla, batının savaşla tanışmasıyla batı müzik kültürüne giren enstrümanlar. Çevgan var, ondan sonra işte bu ziller var. Zil mesela başlı başına Avrupa'nın müzikal anlayışını değiştirir. Ama burada en önemli şey o dönemin bestecileri üzerinde o kadar etkileyici ve görkemli bulunmuş ki Allah Turka diye bir akım başlamış. Burada bu ezgilerin klasik müzikte kullanıldığı eserler üretilmeye çalışmış. Mozart'ın
2: bunlar
0: Türk
2: bu
0: marşı,
2: konularla ilgili çok ciddi akademik yansımış, çalışmalar var zaten. Nasıl etkilendiklerine dönük. Özellikle 1800'lü yıllarda o yıllarda falan.
0: Alaturk akımıyla beraber yani. Resimde, o görsel sanatlarda, işlemelerde, işte ev dekorasyonunda, şark sofrası olarak belki şu an izleyicilerimizin
2: tabii şark köşeleri,
0: şark köşesi diyebileceğimiz
2: kalkıp uçulu terlikler falan tabii, böyle çok enteresan
0: bunlar,
2: şeyler gidiyor tarafa
0: doğru. Kültür olarak batıya geçmiş. Yani ben yayının başında söylediğim bir uygarlığı sadece kılıçla elde etmek değil, bakın müzik notalarıyla, ritimle, bir bandoyla fethetmenin en iyi dünyadaki
2: Mete Bey,
0: örneğidir.
2: Bakın zaten şimdi siz söylediniz ya, mesela şimdi önce kılıçla siz bir toprağı fethedersiniz değil mi? Eğer kılıçla fethettiğiniz toprağın sahiplerinden daha üstün bir kültürünüz, daha üstün bir medeniyetiniz yoksa onun içerisinde gider asimile olursunuz. Bunun en güzel örneği Moğollardır, biliyor musunuz? Moğollar böyle yıldırım hızıyla gittiler. Kılıçları güçlüydü ama gittikleri bütün topraklarda asimile oldular değil mi? Niye? Çünkü onlara sunabilecekleri bir kültürleri
3: burada
2: yoktu.
3: Burada zannediyorum
2: yoktu yani.
3: İsmail Bey'in söylediğinden mülhem. Evet. Osmanlı Devleti'nin fetihlerinin yani 22 milyon kilometre kareye varan yayılmasının önünde çoğu zaman askerden ziyade dervişler vardı, tüccarlar vardı. Gidilen coğrafyalarda o insanlar halleriyle, davranışlarıyla o insanları etkileyip çoğu zaman belki sadece oradaki bir prensle ya da işte yerel bir kralla savaşılmıştır ama çoğu zaman zaten savaşmadan fetihler gerçekleşmiştir. Evet. Ya bir anlamda talep kültür diyeceğimiz yani. Şeyle tabii. Hayat tarzıyla fetihler gerçekleşmiştir.
2: Mesela burada işte Ömer Lütfi Barkan Hoca'nın işte o çok az önce abin
3: kolonizatör dermişler.
2: O çok onun temel kitabıdır zaten. Yani bir yerde uç taraflarda bu dervişler bu hakikaten çok insanlara naif bir ortamda inandıklarını ve değerlerini sunan insanlar orada uçlarda o kadar güzel hayat yaşıyorlar
1: hala
2: ki.
1: Hala anlatılır. Endonezya'nın vesaire nasıl Müslüman olduğunun
2: kolonizatör
1: örnekleri.
2: Kolonizatör Türk servisleri diye bir şey çıkıyor ortaya
1: vardı.
2: Yani.
1: Evet. Şimdi ama bu anlattıklarımızdan sanırım ortaya çıkan esas rahatsızlık sebebi.
3: Alerji sebebi.
1: Esas alerji sebebi. Şimdi alerji testine de gittiğinizde tek tek böyle elerler ve en son gerçek alerjinizin olduğu şey ortaya çıkar. Burada da o halde şunu anlıyoruz. Aslında bir aşağılık kompleksinden bahsettiniz. Evet. Şimdi bunu biz yapamadık ya. Bu savunma sanayi ürünlerinin başarısı bize nasip olmadı ya.
2: İnkarı tercih
1: etmiş. Dünyada bu takdirler bize olmadı ya. Yani örnek veriyorum. İktidarda başka bir siyasi parti olsaydı.
3: Tahir Bey.
1: NATO zirvesi gene düzenlenebilirdi. Cumhurbaşkanı başka bir isim olsaydı
3: çok
1: yine
3: affedersin.
1: Düzenlenebilirdi.
3: Çok affedersin. Şimdi sen olabildiği bütün iyi niyetinle diyorsun ki bunlar aslında AK Parti'ye ve yapıp ettiklerini ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını kıskanıyorlar. Doğru, alerji sebepleri bu olanlar vardır. Bence
2: çok
3: konu
2: daha
3: vahim.
2: Çok daha derin.
3: Niye?
2: Da
3: ya biz bunları niye yaptık kardeşim? Bunları niye yapıyoruz? Bunları yapmamamız gerekir.
0: Aşağılık duygusu.
3: Neden? Aşağılık duygusunun değişik bir versiyonu. Bunların bir kısmı kripto kimlikliler ve mümessiller bunlar. Distribütörler, bir takım yabancı şirketlerin Türkiye'deki uzantıları, temsilciler. Adam diyor ki ya bunu yapmasaydı bu, biz bunu yapmasaydık ben bunu dışarıdan bu Türkiye'ye sattırıp komisyon alacaktım diyor. Bakın Selçuk Bayraktar'ın İHA SİHA yolculuğu başladıktan sonraki süreci anlatan sözlerini unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her nasılsa girebilmiş muhtemelen FETÖ'cülerdi ki FETÖ'cüydü. Adam diyor ki ya bırakın şunları yapmayı diyor. Siz bu işi biliyorsunuz. Bizim bunu satın alma süreçlerimizde gelin bize danışın.

0: danışmanlık yapın. Ne demek bu? Niye yapıyorsunuz diyor ya İHA SİHA'yı. Bakın şu anda biz İHA SİHA'da dünya lideriyiz. İhracatta dünya birincisiyiz. Niye? Kararlılıkla yürüyen bir yolculuk. Düşün, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girebilmiş. Girebilmiş hain diyeceğim ben ona. Adam diyor ki ya niye yapıyorsun diyor. Sen bizi alırken komisyon, belli ki komisyon alacak bir alçak. Sen bizi alırken destek ol, bırak yapmayı falan. Şimdi dolayısıyla biz yapamadık diye üzülenler var mıdır? Vardır. Ama korkarım bunlar azınlıktadır. Niye yaptık diye, bunları niye yaptık diye üzülenler vardır. İki sebeple. Bir, biz araya girer dışarıdan alım satımında komisyonu cebimize atardık diyenler var. Öbürü de şu. Biz Türkiye olarak sistemin arzu ettiği bir şekilde yürüyen, sistemin arzu ettiklerini yapan bir ülke olmalıyız. Sistem bu ülkeye gelir, bizim gibileri, affedersin, uşak olanları bulur, onlara yağlı kemikler atar. Biz de idare ediyormuş gibi yapar, geçiniriz, gideriz diyen de bir kesim var. Bunlar maalesef bence daha çoğunlukta. Onun için bakın şu anda savunma sanayi konusunda zannediyorum şu an geldiğimiz noktada yıllık ihracatımız 11 milyar dolar. Dünyada bu sahada iş yapan 10. ülke haline gelmişiz. Bu 86 milyonu sevindirmesi gereken bir şey. 3000 tane savunma şirketi var. Bunların çoğu özel sektörden ve savunma sanayi başkanlığı koordinesinde yürüyen muhteşem bir ortam oluşturuldu. Birileri bundan rahatsız. Niye? Adam diyor ki ya bu İHA'lar, SİHA'lar, Allah Allah, bunlar çok kötü. Yani bize emir verenlerin arzu ettiği şekilde, hatırla, Suriye'nin kuzeyindeki harekatlar sebebiyle halen milletvekili olan biri çıktı, dedi ki bu İHA ve SİHA'lar olmamalı. Bir başkası çıktı, dedi ki sureti haktan gözükerek, bu İHA ve SİHA'ları yapan Baykar'a tabii ki dokunacağız. Niye dokunuyorsun ya? Dokunacağız diyor. Neden? Şimdi arka plan sadece kıskançlık olsa harika bir şey olurdu. Neden? Allah korusun, yarın onlar iş başına geldiğinde onlar da yapar derdi. Hayır. Selçuk Bayraktar'ın bir başka sözü daha. Biliyorsun İHA'nın önünde bir takoz var. Diyor ki siyaset bu takoz gibidir. Önüne koyarlarsa seni durdururlar. Ama birisi önden alırsa sen yürürsün. Şu anda Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, İş başına geldiğinden beri şu gördüğümüz bütün ürünlerin yapılması için bence normalin de ötesinde. Ben hep şöyle anlatırım. Hani çocuk babasından harçlık istemiş. Babacığım bana 10 bin lira verir misin? Adam demiş ki ne? 8 bin lira mı? 6 bin lira senin neyine lazım? 4 bin lira neyine yetmiyor? Al sana 2 bin lira, üstünü geri getir. Şimdi Cumhurbaşkanımız bence şöyle çalışıyor. İHA, SİHA, Kaan, işte motorlar, gemiler falan. Ne kadar zamanda yapılır bu? 10 sene. Ne? 8 sene mi? Haydi canım, böyle bir şey için 6 seneye ne gerek var? 4 sene neyine yetmiyor? 3 senede bitir, çabuk gel. Şimdi böyle çalışan ve zannediyorum bu işleri yapanların amiyane tabiriyle göbeğinden su alan bir cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla bütün bunlar yapılabiliyor. Birileri de diyor ki ya biz bunları yapmasaydık keşke, yapmamalıydık. Niye? Şimdi
1: o dedikleriniz de şöyle, o mehter takımını, Yeniçerileri, 16 Türk devletinin temsilen orada bulunan askerleri yan yana koyduğumuzda ancak bir devletten, bir devletin tarihinden ve ulaştığı gücünden bahsedebiliriz. Yani bir güç, güçse amaç.
2: Tahir Bey, güçlü olanın değil mi? Haklı sayıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekçi olalım. Tabii. Aylardır biz burada
3: tarihte
2: savaşıyoruz.
3: Tarihte de böyleydi ki zaten. Yani bu değişmedi ki hiçbir zaman.
1: Yani bir İzlanda başbakanının
3: hiçbir zaman değişmedi.
1: Bir İzlanda başbakanının tavırlarıyla, İzlanda tarihiyle, devlet tarihiyle herhalde Türk devletleri böyle tarihini kıyaslayamayız.
3: Ya zaten bir mesela burada değil mi? Yani en temel şey sizin arka planda bıraktığınız birikiminizdir, değil mi? İlmi birikiminiz, tarihi birikiminiz, sizi büyük yapan şeyler bunlar. Burada tabii ki en temel meselelerden bir tanesi bana göre biraz da şöyle. Yani biliyorsunuz bu Batı'da bir dönem yaşandı. Ben biraz bunu biraz da o tarihsel süreçte bir yere oturturken böyle bakıyorum. Bir şu Reconquista dedikleri bir işte şey vardı biliyorsunuz, İspanya'nın işte Hristiyanlar tarafından fethi. Orada bir keşif yaptılar ve o keşifle birlikte aslında İslam filozoflarını tanıdılar. Sonra oradan Yunan filozoflarını tekrar tanıyıp kendi tarihlerini hatırladılar falan. Bir korku bariyerini aştılar. Bir dönem yaşandı, sonra ikinci Viyana kuşatmasında başka bir şey daha yaşadılar. Ama aslında o az önce bahsettiğim o Türk-İslam hayranlığı böyle bir noktaya çıktı ki bir dönem. Yüzlerce bugün sizin felsefe kitaplarında okuduğunuz büyük şair diye tarif ettiğiniz o batılı pek çok isim, Nietzsche'ler falan da dahil,

0: bakın. Bütün bunlar Peygamber Efendimiz'e dönük yazılar yazdılar, şiirler yazdılar, metinler yazdılar. İnanılmaz bir hayranlık doğdu o dönemde, biliyor musunuz? Peki bu kadar yüzlerce, binlerce şiirler yazılmış. İşte efendim Muhammed'den önce, Muhammed'den sonra diye ansiklopediler yazılmış. Bütün bu böyle ortaya, onların ifadesiyle söylüyorum. Dolayısıyla bu çerçevede bir perspektif ortaya çıkmışken peki ne oldu, Batı ne yaptı? Bakın, Batı bir şey yaptı. İslamofobik bir perspektif yükseltti. Çünkü korktular. Dediler ki ya bu kadar büyük düşünürler Hazreti Peygamberimizi işte överken, ona dair bu kadar metiyeler dizerken, ortaya böyle bir şey koyarken ya batılı toplumlar fevç fevç İslam'a giderse ne olacak, değil mi? Peki bu bariyeri nasıl örebilirlerdi? İslamofobiyle. Ve bu öyle bir bariyer ördü ki ondan sonra zannediyorum bu durumu en iyi İngiliz şair Rudyard Kipling anlatıyor. Yani doğu doğudur, batı batıdır. Tam bir kategorik ayrışma.
1: Türkiye'de Türkiye.
0: Tam hayır, bir kategorik bakınız. Ayrışma. Bu kategorik ayrışmanın getirdiği hastalıklar, ben şimdi bu NATO'ya ve geldiğimiz yere biraz böyle bakıyorum tarihsel okumada. Diyorum ki Batı bizi yeniden keşfediyor. Batı bize yeniden merak duyuyor.
1: Batı böyle de bizde de geçmişini gericilikle yargılayan işte, insanların ne kadar geleceğinden işte onlar, bahsedilebilir geleceğe.
0: Tahir Bey, onlar Batı merkezci bakıştı işte. Batı merkezci. Ernest Renan'ın söylediklerine inanan, mesela Müslüman ilerleyemez, bizi geri bırakan İslam'dı felsefesini üreten kafalardı bunlar, anlatabiliyor muyum? Hı. O İslamofobik bakışın, Batı merkezci bakışın ürettiği arızalı kafalardı bunlar ve dolayısıyla da bunlar aslında Osmanlı'ya ait bütün armaların, görüntülü yerlerin raspalanarak kapatıldığı, bir tarihi yazanların aslında ortaya koyduğu bir şeydi.
1: Yani o halde şunu da söyleyeyim.
2: Buradan
1: yani
2: hareketle,
0: tamam mı?
2: Şimdi yani yarı esprili bir şekilde diyebiliriz ki Batı bizi tam manasıyla keşfettikten sonra içimizdeki uzantıları da onlardan hareketle yavaş yavaş herhalde keşfetmeye başlarlar.
0: İnşallah.
2: Bütün bunlarla alakalı hazır söz almışken bir şey aktarayım. Biliyorsunuz Orhun yazıtlarında Bilge Kağan'ın bir sözü vardır. Bu yarı şaka yarı ciddi olarak, espri olarak zaman zaman kullanılır. Ağaç kovuğundan çıkmadık, gökten zembille inmedik, tesadüfen olmadık, toplamayla oluşmadık. Bu Bilge Kağan'ın Orhun yazıtlarında yer alan sözü. Dolayısıyla bütün bu mesela NATO toplantı zirvesi vesilesiyle bütün her şeyin toplamı bir araya geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birilerine, kendini yukarıda gören birilerine, başka türlü bakan birilerine ve onların içimizdeki uzantılarına dediği bir şey. Arkadaşlar biz daha dün gelmedik dünyaya. Biz vardık, biz varık, burada varız. Burada olacağız inşallah.
1: Amin, bu yönde muhteşem. Burada bir de hocam öyle sorayım size.
0: Tarihsel sürekliliklerimiz var bizim yani.
1: Bir önceki yani şundan birkaç hafta önce bir savunma sanayi fuarı vardı. Saha Expo vardı. Evet. Şimdi orada sergilenenlere, Yıldırım Han füzelerine vesaire, geçmişte de olduğu gibi Kaan'a ya da diğer envanterdeki SİHA'lara, savunma sanayi ürünlerine maket diyenler vardı. Şimdi bugün NATO zirvesinde o liderler, o komiteler bunların maket olmadığını bizzat gördüler. Hatta evet, bazı
0: kalorifer peteği olmadığını,
1: yani işte gazeteciler, muhalif gazeteciler de oraya davet edildi. Onlar da gördüler. Hatta bunları inşa eden, bunları icat eden mühendislerle bile konuşma fırsatı buldular. Ve şimdi bakıyoruz ki artık bunlar üzerinden üretecekleri bir siyaseti kalmayanlar ya da muhalif reçetesi kalmayanlar, ya ne yapalım, nasıl eleştirelim, orada niye Yeniçeri vardı, herhalde konu o yüzden oraya evrildi. Yoksa hayır, çoktan evet, Kaan'la ilgili bir şeyler söylemişler.
3: Şimdi bakın bu şey tekrar verirse Mehter takımını, oradaki bir devlet marşının duyup da içinde bir şeyler hissetmeyen adamdan şüphelenmek lazım.
0: Ya hakikaten
3: bakın,
0: ya
3: versinler sesini.
0: Bir ruhunu dinleyelim
1: yani, daha.
3: Bir şeyler
0: Ali Murat hocam, yoklaması lazım.
1: İçinde bir hareket
3: evet, gelsin. Yani hareketlerinin olması lazım.
2: İçinde güzel şeyler hissedenler var ama devlet marşını duyduğunda içinde alerjik şeyler, depreşenler
0: zaten,
2: var.
0: Hayır. Zaten bunlar sembolik şeylerdir yani.
3: Bakın
0: bunlar
3: devlet marşı dinleyelim.
4: Tabii. İstek parça yapabiliyorsak evet bu.
1: Yani hücum marşını şimdi dinleyip de.
3: Şimdi bakın ben şunu demek istiyorum. Bakın bunu dinleyip
1: hocam, eğer yerinde duramıyor. İsmail hocam size biraz dinlendi. Fatih hocam buyurun.
3: Yani ben bunları dinleyerek operasyona çıktığım için o yüzden yani lütfen hiç kimse alınmasın burada. Şimdi bu marşı dinleyip de içi kıpır kıpır etmeyenleri yani buradan sözü meclisten dışarıda başka bir şey söyle.

0: Ya müzik zevkine uymayanlar vardır belki vardır. Ama ya bu bizim tarihimiz.
1: Tabii bizim
0: tarihimiz. Yani tarihimizin bir parçası, temsili. Şimdi, buradaki askerler de aynı şekilde.
1: Şimdi bir de ne var? Onu da atlamayalım. Türk yıldızlarının saniyelerle uçuşu var. Bu Türk ordusunun planlaması, senkronize hareket etmesi, işte harekat planlarını da yaptığını, nasıl yaptığını gösteriyor. O Türk yıldızlarının...
2: Şimdi hocam reji sizi duymuşsa o görüntüleri de belki verebilirler.
1: Evet. Yani Türk o yıldızlarının... muhteşem bir şey Türk yıldızlarının gelmesi. Bir de şunu söyleyeceğim Tayyip Bey, bakın.
0: Dünyada bir numara olduğunu da hatırlatalım. Tabii.
1: Şimdi şunu da söyleyeceğim. Pazartesi günü Antep'ten Ankara'ya NATO zirvesi için işte gittiğimde havaalanından çıktım, gidiyorum. Tedbirlere bak, asker gözüyle, bir eski bir jandarma gözüyle alınan tedbirlere bak. Bakın biz yıllar önce bir devlet büyüğümüz, yani devlet büyüğünden kastım Cumhurbaşkanı, Bursa'ya geldiğinde aldığımız tedbirler şimdi 32 devlet büyüğü. 32. Sadece bir devlet.
2: Heyetleri de var.
1: Heyetlerini saymıyorum. Bakın heyetlerini saymıyorum. Misafir devlet büyüklerini saymıyorum. Sadece NATO üyesi devlet büyük.
0: Ve tamamı etrafımızda savaşan devletler. Evet. Yani hemen yanı başımızda savaşan.
1: Herhangi bir bomba patlasa Türkiye bunu yapamadı diyecek.
2: Allah.
1: Muhteşem bir tedbir. Bir kere Ankara Vali, başta Sayın Cumhurbaşkanı olsun, heyeti olsun, Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürü, orada görev alan tüm polis memurlarımıza, jandarma kuvvetlerimize buradan biz de takdirlerimizi ve onlara
0: istihbarat görevlerimizi,
1: teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Hakikaten muhteşem bir tedbir. Yani ben bir jandarma gözüyle baktım. Her taraf kontrol altında ve inanır mısınız? Dönüşte de 2 saatte bekledim. İşte havaalanına gitmek için, heyetler geçmesi için. Ama hiç de gocunmadım. Evet. Olması gereken yapılıyordu. Olması gereken yapılıyordu. Bu NATO zirvesinde alınan kararlar tartışılabilir. NATO tartışılabilir. Ekrem Bey biraz önce çok güzel söyledi. Yani NATO'nun Türkiye'ye bakış açısını önceden. Peki ne değişti de Avrupalı liderler, Trump Türkiye'ye bakış açısını, neler oldu da böyle davrandı? Bakın bu da çok önemli. Tabii. 2015'te Katsa yaptırımlarını uygulayan Trump'ta neden politika değişikliği oldu? Yıllarca PKK'yı destekleyen Amerika Birleşik Devletleri neden politika değişikliğine gitti? Neden Trump Netanyahu'ya makul ol diyor? Bakın bunlar çok önemli.
3: Saygı kazanılan bir şey değil mi hocam?
1: Evet, bakın.
3: Kazanılan bir
1: evet,
3: şey yani.
1: Işte, bakın bunları diyorum. Burada Avrupa Birliği ülkeleri neden Türkiye'ye savunma sanayiyle işbirliği yapmak istiyor? Daha önceden Eurofighter vermekte zorlanan, 90'lı yıllarda zırhlı personel taşıyıcı vermeyen, benim verdiğim zırhlı personel taşıyıcıyı terörle mücadelede kullanma diyen, G3'ü kullanma diyen Almanya gelip seninle işbirliği yapmak istiyorsa, ya da senin savunma sanayine ortak olmak isteyen bir İspanya, İtalya varsa, o zaman bir şeyler değişmiş.
0: Ya sana silah vermeyenler bugün senin silahlarına neredeyse evet, muhtaç hale geldiler.
1: Yani bir şeyler olmuş yani.
0: Rahatsızlık uyandıran noktalardan evet, birisi bu. Ama kahraman Türk ordusunun kendi tarihinden aldığı güçle, kendi mühendisliğinden aldığı güçle bu kapasiteye gelmesinin, dünyada bu konuma yükselmesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'daki öneminin tam da sadece NATO'nun ikinci büyük kara ordusu vasfıyla değil, sıfatıyla değil, diğer özellikleriyle de bu noktaya gelmesi yine görünen o ki rahatsızlık uyandırdı. Yorumunuzu alacağım ama önce kısa bir araya gidelim. Şimdi, ardından Türk ordusu neden güçlü olmak zorunda? Tamam. Onu kıymetli yorumlarınızla birlikte bölgemizde yaşanan gelişmelerle değerlendirelim efendim. Şimdi kısa bir ara.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda aynı kaldı. Aylık bazda ise %2,9'luk geri çekilme yaşadı. Mayıs ayında alt sektörler farklı bir görünüm sergiledi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Elektrik, gaz ve buhar üretimindeki yıllık artış %1 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise %5'lik gerileme kaydedildi. Aylık verilerde madencilik sektörü %1,5 büyüdü. İmalat sanayinde %3,3, enerji üretimi ve dağıtımında %0,9'luk düşüş görüldü. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için Turkuaz radyolarını

0: www.ahaber.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Gözyaşları sel oldu aktı. Soykırımın kurbanları dualarla uğurlandı. Srebrenica soykırımının 31. yılı. 11 Temmuz 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler kararıyla güvenli bölge statüsünde bulunan Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde siviller, Sırp birlikleri tarafından katledildi. En az 8.372 Boşnak erkek ve çocuk öldürüldü. Uzun yıllar süren mücadelenin ardından Srebrenica'da yaşananlar soykırım olarak tanındı. Sırpların kazdığı toplu mezarlardan bugün hala kayıp cenazeler çıkarılıyor. Soykırımın 31. yılında 10 Boşnak sivilin daha kimlikleri belirlendi. Acılar ilk günkü gibi hala taze.
3: Buraya gelince geçmişte yaşadığım her şey aklıma geldi. Eşimden ayrıldığım zamanı asla unutmayacağım. Oğlum henüz 7 aylıktı.
2: Tabutları taşıyan tır çiçeklerle kaplandı. Cenazeler tek tek taşındı. Sevdiklerinin naaşına ulaşan aileler tabutları başında dualar etti.
3: Cenazesi bulunduğu için çok mutluyum. Böylece nereye gidip onun için dua edeceğimi biliyorum. Hem ben hem de oğlum.
2: Temmuz 1995'te birçok Boşnak erkek ve çocuğun infaz edildiği, eskiden pil fabrikası olan bir binaya taşınan cenazeler Potoçari'de toprağa verilecek. Srebrenica soykırımında hayatını kaybeden ve hala cenazelerine ulaşılamayan binden fazla sivil bulunuyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Beyaz araba, silinen görüntüler ve bozuk kamera. Rojin kabayış davasında tüm iddialar yeniden ele alınacak. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan olay 27 Eylül 2024'te yaşandı. Rojin Kabayış kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Rojin'in cansız bedeni 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım mahallesinde bulundu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025'te dosyaya giren raporunda Kabayış'ın göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Bugüne kadar üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de içinde bulunduğu 413 kişiden DNA örneği alındı.
4: Baba Nizamettin Kabayış, Rojin dosyası için yeniden avukat tuttu. Dosyalar yeniden incelenecek.
5: 3 günün içinde Rojin hangi kamerada çıkmış, nereye gitmiş, bütün görüntülerin fotokopisini çekmiş, yanındadır. Şu anda onları izleyecek. Gereken ne varsa üzerinde duracak. Rojin bir tanesinden öbürüne geçerken 15 dakika fark var, silinmişler.
4: Rojin'in kaybolduğu noktadan incelemeler yeniden başlatılacak.
6: Kısa süre sonra artık ciddi ipuçları elimize geldikten sonra katiller ortaya çıkartacaklar. En kritik delik bana göre telefondur. Ve kanaatim odur ki katil veya o katiller o telefonun içerisindedir. Rojin'in telefonun içerisindedir. Çin'de yakın zamanda biz çözülmesini bekliyoruz. Telefonun açılmasını bekliyoruz.
4: Telefonun bulunduğu noktadaki 360 derece dönen kameranın bozuk olup olmadığı yeniden incelenecek.
5: Rojin'in telefonu bıraktığı yerde tekrar gene bir yuvarlak kamera var, döner kamera. Ona da o esnada dediler bozuktur. Kimse gündeme getirmedi. O kameranın görüntüsü eğer varsa olayı tek kalemde çözülür.
6: Kaybolan bir kameranın 15 dakikalık bir süresi söz konusu. Bununla ilgili Sayın Savcılık TÜBİTAK'a müzekkere yazdı, TRT'ye müzekkere yazdı, Ulusal Kriminal Büro'ya müzekkere yazdı. Çözünürlükler de söz konusu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Satır arası devam ediyor efendim. A Haber ekranlarında ve A Haber Radyo ortak yayınında konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi NATO zirvesindeki o mehter rahatsızlığından başladık. En azından asıl rahatsızlığın

0: olduğuna değinmeye çalıştık. Oraya kadar geldik. Şimdi dedik ki Türkiye bir güce ulaştı. Artık NATO'da sadece işte NATO'nun en büyük ikinci kara ordusu vasfıyla bulunmuyor. Artık başka özellikleri, başka sıfatları da var. Bu seviyeye geldi. Neden? Türkiye artık NATO'nun, hatta dünyanın en önemli savunma sanayi üreticilerinden birisi oldu. Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den geçtiğini onlar da fark etti. Bunu onlar zaten dile getiriyor. Ama Türk ordusu neden bu kadar güçlü olmak zorunda? Hep geldiğimiz nokta. Şimdi yanı başımızda savaşlar var. Yıllardır görüyoruz. Yani gerek Balkanlarda, gerek hemen kuzeyimizde devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, Akdeniz'de devam eden, Afrika ülkelerinde, Kuzey Afrika ülkelerinde devam eden savaşlar, Orta Doğu, İran savaşı vesaire. Hâlâ sormamız gereken soru, neden bu kadar savaş içerisinde, bu ateş çemberi içerisinde, ya bizler işte ne güzel ikinci kara ordusuyduk NATO'da, bu bize yetmez miydi, onlardan aldığımız silahlar bize yetmez miydi sorusunu da sormamıza sebep olacak. Mete Sohtoğlu, buyurun.
1: Bakın buradaki mesele, bir savaştan bahsetmiyoruz. 1995 yılında şu anki askeri kapasitemiz olsaydı bütün bölgenin tarihi değişirdi. Türkiye burada insani krizlerde caydırıcı bir aktör
0: olmayı... Böyle davet etsem?
1: Bakın, insani krizlerde caydırıcı bir aktör olmayı hedefliyor. Türkiye'nin bugüne kadar kendi komşularına, Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten sonra sınırlar anlamında bir hak iddiasında bulunmadı. Sınır ihlalinde bulunmadı. Hak talebinde, toprak talebinde de bulunmadı. Ve bugüne kadar etrafımızda hep komşulardan şikayet ettik. 100 yıl boyunca. Bütün komşularımızda
0: ama
1: problem var.
0: Toprağımızda gözü olmayan...
1: Bulgaristan'ın büyük Bulgaristan, Yunanistan'ın büyük Yunanistan, Ermenistan'ın büyük, İran'ın büyük, herkes büyük.
2: Tabii ki.
1: Herkes büyük. Evet. Biz esas bir haritayı masanın üzerine hiçbir zaman açmadık. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra misaki milli sınırları içerisinde, barış içerisinde komşularla iş kurmaya çalıştık. Fakat yaşadığımız dünya maalesef güçlü olanın haklı olarak görüldüğü tuhaf bir orman kanunlarıyla idare edilen bir
2: o
1: sisteme
2: döndü. Düzen dönemine döndü gibi yani.
1: Biz burada biraz önce konuştuğumuz NATO meselesinde kişisel kanaatim. Bakın, buradaki tartışmalarda bile bir tutarsızlık, bir tabansızlık var. NATO'dan bile kendinizi korumak isteseniz NATO'nun içinde bulunmak zorundasınız. NATO bir savaş aygıtı. Ama burada bile içinde olmak zorundasınız. Ama 1995'te Srebrenica'da, son yıllarda yaşadığımız soykırım, Gazze meselesinde, 95 yılında eğer bu askeri güç Türkiye'nin elinde olsaydı ve o zamanın siyasi iradesi, vizyon sahibi olsaydı, siyasi aklı ve vizyonu olsaydı, o zamanın devlet içindeki illegal gayrimeşru yapılanmaları yok edilip temizlenmiş, püripak üniformasını tamamen hak eden, alnının teriyle işini yapan insanlardan oluşan bir bürokrat grubu olsaydı, 95'ten itibaren biz 2026 yılında şu an hükümeti uzaya niye gitmiyor ya da niye Mars'a biz Türk bayrağı dikemiyoruz eleştirileri getirmek durumunda kalacaktık. Ya da Ay'a niye biz gitmiyoruz, üst kurmuyoruz eleştirisini yapma hakkımız olacaktı. Ama 95'ten beri gömlek Srebrenica yanlış iliklendiği için burada biz hep bir satın alan, teklif veren, ihaleye giren pozisyondaydık. Artık bitti bu dönem.
0: Hocam, kahraman,
1: biz tedarikçiyiz artık.
0: Kahraman,
1: bakın,
0: ordumuzun gücü, kurmay aklı, Mehmetçiğimizin tarihinden aldığı o güç, bu ayrı bir şey. Ama tabii, şimdi 21. yüzyılda
1: siyasi
0: artık
1: iradenin,
0: üst düzey teknolojilerin konuşulduğu, bakın, ve bu, böyle bir dönemde, evet güçlü bir ordunuz var ama silahınız, yani elinizde tuttuğunuz silahınız bile onlardan geliyor. Tankınız siyasi, onlardan geliyor.
1: Siyasi irade size bir yol haritası koyacak ki o siyasi iradenin koyduğu yol haritasına göre gelişeceksiniz. Hedefleriniz olacak. Biz bugün Türkiye'de çok az kişi bilir. Kuzey Kutbu'nda, Antarktika'da bir bilim üssüne sahibiz. Sokakta çevirin 10 kişiden belki 6-7 kişi bilmiyordur. Bilmiyordur. Çünkü kısır polemiklerle bunlara cevap vermeyle şimdi yorulan enerjisi
0: var orada derler.
1: İşte derler. Enerjisi derler. Tüketilen bir ülkeyiz biz. Hep enerjimiz tüketildi. Ama biz şu an tedarikçi konumundayız. Biz artık teklif vermiyoruz. Onlar bizden almak istiyor. Bunun tabii ki ticari anlamda ileriki dönemlerde insanların hayatına da etkisi olacaktır. Burada geliştirilen askeri teknolojiler sadece savaş alanında kullanılmıyor ki. Sivillerin, bizlerin günlük hayatında önümüzdeki dönemde ticari firmaların buradaki teknolojilerin sivil kullanımıyla hayatımıza daha olumlu etki edecek teknolojiler de göreceğiz.
0: Biraz önce önemli bir noktaya...
1: İnternet nedir Tahir Bey? İnternet Amerika'nın ilk ordu içerisinde haberleşme sistemidir. Sivil kullanıma açılan bölümü var. Bir de bunun hiç açıklanmayan gizli bölümü var. Biz yıllardır 1990'lardan beri internet dediğimiz şey sivillerin yani bizlerin kullanımına açılmış, birbirimizle dost edindiğimiz, konuştuğumuz, memlekette yazıştığımız, şimdi artık daha da ilerledi bakın, o da askeri teknoloji kökenli, birbirimizi görüntülü arayabildiğimiz bir sistem tırnak içerisinde sivillerin kullanımına sunuldu.
2: Dünya tarihinde de böyle olacaktı. Değil midir yani mesela? Dünya tarihinde her zaman bu öncülüğü askeri ihtiyaçlar askeri belirlemiştir.
1: Arge
2: çünkü
1: yapar.
2: Orada çünkü gücünüzü göstermeniz gerekiyor ve sonra da sivil ya, alana yayılıyor.
0: Biraz önce önemli yani. Değindiniz. Evet. Ali Fuat Hocam'a da onu sormak istiyorum. Şimdi bugün evet acı bir tarihin yıl dönümü. Bosna Hersek'te Srebrenica katliamının 31. yıl dönümündeyiz. 31 yıl geçti. Acılar hala taze. Ama dediniz ki yani 95 yılında olsaydı bu gücümüz.
1: Kırılma tarihi odur evet.
0: Evet.
1: Kırılma tarihi.
0: Yani
1: o zaman bu güç olsaydı
0: ne
1: o
0: olurdu?
1: Katliam olur muydu? Olur muydu? Olmazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri asker gönderir miydi? Gönderirdi.
0: Ne orada, yaşandığını bir hatırlatalım.
1: O katliamı belki bu güç hatırlamak zaten utanç verici. Batı'nın evet. Burada 5500. kez sessizliğini, 200'lüğünü vurgulayacak değilim. Zaten 200'lü. Ama gerçek şu. Benim canhıraş bir şekilde anlatmak istediğim şu. Güçlü olduğunun haklı olduğu bir görüldüğü bir dünyada Türkiye tarihsel kodlarıyla barışık bir şekilde gelecek güçlü adımlarla yürümek zorunda. Bu yetmez ama evet. Daha da ilerlemeli. Atmosfer mi? Atmosferin üstüne çıkılmalı. Daha önümüzdeki yıllarda Allah herkese uzun ömür versin. 10 yıl sonra belki bu stüdyoda Allah herkese uzun ömür versin. 10 yıl sonra burada 2036 yılında A Haber stüdyosunda belki lazer sistemi getireceksiniz ve uydudan lazer sistemi füzeleri nasıl yok ediyor diye infografikler yapacak rejim. Onları anlatacaksınız Tahir Bey. Lazer sistemi nasıl çalışıyor? Stüdyonun ışıklarını kapatıp izleyicilerimizin canlandırabilmesi için belki burada deneyeceksiniz. Bu uzun bir tarih değil.
0: Tabii.
1: Bu ilerliyor. Bugün roket konuşuyorsunuz. 5 yıl sonra lazer konuşacaksınız. 10 yıl sonra bir başka şirket çıkacak. Uydudan füzeleri vurmaya kalkacak Türk firması. O zaman da olay olacak. Bunların zaten tohumları Türkiye'de var. Bunlar hayalde değil. Onu da söyleyeyim.
0: İşte 93'te...
1: Olsaydı bu olmayacaktı ama
0: 93'te
1: işte.
0: Karabağ'da yaşananlar, 95'te Bosna'da yaşananlar hala hafızalarda. Bir kez daha tüm şehitleri rahmetle
1: bakın
0: anıyoruz.
1: Bakın Bangladeş'te, Burma'da, Hindistan'da Müslümanlara yapılan zulümler... Bakın bunlar sadece bir coğrafya, bir ülkenin meselesi değil. 95'te bu güç olsaydı tarih daha başka şekillenirdi. Ben bir savaşçılıktan, fethetmekten vesaire bahsetmiyorum. Konuşmamı şöyle sonlandırıyorum. Türkiye'nin bu gücü istemesinin sebebi bu tip insani o krizler diyeyim en kibar ifadeyle. Bu tip insani krizlerde saldırgan tutumu olan ülkeyi caydırmak için bu güce sahip olmak zorundaydı ve zorunda.
0: Bir de barış burada, için evet. Barış için bile artık güce evet. ihtiyaç duyulan evet. bir dönemdeyiz. Bu klibimiz bir klibimiz var. Srebrenica ile Bosna Hersek'teki o katliamla ilgili. Onu bir izleyelim. Ardından o gün bugünkü ordumuz gücü söz konusu olsaydı neler olurdu? Gerçi Karabağ en güzel örneği ama
2: tabii.
0: Bir Libya, izleyelim. Karabağ. Bir analım.

0: Holokost'u diline dolayanların, bunun üzerinden türlü siyasetler, mağduriyetler üretenlerin daha çok yakın bir zamanda, hatta 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük soykırımın yaşandığı bu acı olaylara, bu topraklara sessiz kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. 31 yıl geçti. Ekrem Kızıltaş, çok duygulandınız. 31 yıl geçti ama acı hala çok taze. Diyor musunuz, keşke bugünkü gücümüz o günde olsaydı?
1: Yani bunu demenin bir anlamı olsa bunu 1000 defa, milyon defa, milyar defa derim. Ama bunu söylemenin herhangi bir anlamı yok. Neden? Bu olay 95'te oldu. 92'de başlayan, 92 Nisan ayında başlayıp 95'te Dayton'la biten bir süreç yaşandı orada. Ve bütün dünyanın gözleri önünde kendilerine modern diyen, çağdaş diyen, Avrupalı diyen, Batılı diyen, şu diyen, bu diyen insanlar orada çok büyük katliamlara imza attılar. Ve dahası, yani en büyük rezilliklerden birisi Srebrenica'da bildiğimiz 8732 kişi, Birleşmiş Milletler'in güvenli dediği yerde Birleşmiş Milletler'e silahlarını teslim ederek, güya NATO, işte Birleşmiş Milletler askeri olan 400 tane Hollandalı alçak, 400 tane Hollandalı, yani ne söyleyebilirim onlara bilmiyorum ki, alçak bile bir seviye belirten bir şeydi. 400 tane Hollandalı aşağılık insan kendi canlarından korkup o 8732 kişiyi Sırp katillere teslim ettiler. Birkaç gün içerisinde o Sırp katiller o insanları katletti. Bilinen 8732. Ve bu sonra bir şekilde ortaya çıktığında, işte Hollanda askerleriyle alakalı görünürde bir takım mahkemeler, şunlar bunlar falan filan oldu. Ama o alçaklar o askerlere hatta ödül vermeyi, o askerleri tebrik etmeyi falan da ihmal etmediler. Ama bütün dünyanın gözler önünde yaşan. Şimdi bakın, Batı dediğimizde, Avrupa dediğimizde Hollanda'nın, Belçika'nın, diğer ülkelerin tamamının. Yani 1600'ler, 1700'ler, 1800'ler, hatta 1900'ler Afrika'da şurada burada yaptıkları binlerce, milyonlarca insanı katletmeleri falan bir tür tevatürdür, bir tür efsanedir. Ama Srebrenica'da yaşanan şey adeta bütün dünyanın gözleri önünde, canlı yayında, naklen yayında, bilerek belki bütün haberleşme işte kanallarında, tesislerde, şurada burada haberleşerek yaşanmış bir şey. Birilerinin mani olabilme imkanı varken mani olamadıkları bir şey. Bugünkü gücümüz olsa o gün mani olabilir miydik? Olurduk. Ama bunu demenin anlamı yok. Keşke. Keşke bazında bir şey söylüyoruz ama şunu söyleyeyim. Bakın,
0: ama bir hafıza var.
2: Peki Türkiye o zaman ne durumdaydı?
1: Onun... Efendim?
2: Türkiye o zaman ne durumdaydı?
1: Şimdi
2: Türkiye...
1: bakın hocam, oraya girmeden, devlet olarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti o zaman bu konuda bir şey yapabilir miydi bilmiyorum. Ama Türkiye, bizler çok şey yapıyorduk. Ben bir gazetenin başındaydım. Ve o dönemde 92 Nisan'ından itibaren 95'e kadar neler yapıldığının birinci elden şahidiyim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 94-27 Mart'ına kadar Refah Partisi İstanbul İl Başkanı'ydı.

0: 92 Nisan, 94 Mart'ın da il başkanı oldu. Ve o dönemde Bosna için ben Türkiye çapında, Avrupa çapında neler yapıldığının çoğu zaman birinci elden tanığıyım. Birçok kampanyanın da içinde bulundum, yöneticisi oldum. Sırp asıllı birilerinin Türkiye'de, isim vermeyeyim, Türkiye'de Sırp asıllı birilerinin bu çabaları engellemek için neler yaptığının birinci elden tanığıyım. Ve o dönemde bugün hala söylemememiz gereken, hala anlatılmaması gereken neler yapıldığını da ben biliyorum. Birine hep anlattım, bu stüdyoda da anlattım. Allah gani gani rahmet eylesin Erbakan Hoca.
1: Neden? Yani bunu, yani neden? Yani hadi Batı Müslüman diye göz yumdu. Ölenler Müslüman diye. Evet. İçimizdekiler?
0: İçimizdekilerin bir kısmı kripto kimlikliydi. Mesela söyledim. Hatırlayın, 94'te ortaya atılan Bosna paraları, Süleyman Mercimek, Refah, Mefah falan filan gibi olayların ardında Sırp asıllı bir bankanın sahibi ve o dönemde işte önemli bir televizyon istasyonunun ve gazetenin ortağı olan bir alçak vardı. Uzun bir hikaye, başlı başına konuşulması gereken bir şey ve sırf Türkiye'deki insanların ve Avrupa'daki insanların Bosna'ya yönelik yardımlarını engelleyebilmek için Bosna paraları yalanını ortaya attı. Süleyman Mercimek hala birçok insanın kafasının arkasında soru işareti vardır. Ben Süleyman abiyi 50 yıla yakındır tanırım. Dünyada denk gelebileceğiniz en düzgün insandır. Bosna paraları ve onun üzerinden trilyon hesapları yapılırken Süleyman abinin oğulları Topkapı o zaman Türkiye'nin en hareketli yerlerinden birisiydi. İhraç fazlası malları işportada satarak karşılıklarını kazanmaya çalışıyorlardı. Süleyman abi haram olan tek kuruş el atmayan bir adamdı ama o Sırp asıllı banka sahibi, o alçak gazetesi, televizyonu üzerinden ve o dönemde maalesef kendisiyle işbirliği yapan bazı siyasi partilerle Refah Partisi'ne yönelik bu iftiraları atmaktan çekinmedi. Söylemem gereken aslında şu. Bakın, Avrupa'da çalışan Türk işçilerinin tamamı, Hırvatistan üzerinden, sonra Hırvat kapısı kapandı, başka yerlerden, şuradan buradan Bosna'ya olabildiği kadar yardım olabilecek para, pul, silah, şu bu her şeyi aktardılar. Çok ilginçtir. Minibüs satın alırlar. Minibüsün arasına, Türkiye'nin tamircilikteki ustalığını bilirsiniz, arasına bir kademe yaptırılır. O kademeye silah doldurulur. Nereden bulurlar nasıl bilmem. Hırvatistan'dan, Hırvatların savaşta olmadığı dönemde Hırvatistan'dan geçerken Hırvatlar der ki yarısını vereceksin. Yarısı oraya bırakılır, kalan yarısı Bosna'ya götürülür. Saraybosna'ya götürülür. Ve en çarpıcı hikaye şudur. Saraybosna yakınlarında bir Mercedes yedek parça fabrikası. 94 sonu zannediyorum uçuşa yasak bölge olmasına rağmen Sırp uçakları tarafından vuruldu. Ve ben onu bir telefon görüşmesi sırasında önüme getirilen haber metninden rahmetli Erbakan Hoca'yı okuduğumda, İşte filan Saraybosna yakınlarında filan kasabadaki bilmem şöyle bir yedek parça fabrikasını Sırplar bombaladı diyor. Ben okudum sıradan bir haber diye. Ama telefonda ses kesildi. Biraz sonra fark ettim ki Erbakan Hoca hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Sebebini sonra öğrendim. O yedek parça fabrikasını Erbakan Hoca çeşitli girişimlerle roket fabrikası haline getirmiş. Şimdi yapılabilen şeyler var. Söylenebilen şeyler var, söylenmemesi gereken şeyler var. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bu stüdyoda vaktiyle Lübnan ve çevresinde Birleşmiş Milletler kapsamında görev yapmış bir emekli generalimize çay molası sırasında 2023 7 Ekim'den 2 ay sonra ya da 3 ay sonra çay molasında dedim ki komutanım dedim ya Gazze'de var mıyız yok muyuz falan gibi tartışmalar var. Bana öyle geliyor ki dedim biz orada varız galiba. Olur mu öyle şey dedi. Biz orada olamayız. Kızmayın komutanım dedi. Kızmayın. Durdu. Dedi ki biz orada olamayız. Hem dedi orada olursak biz olmayız. Anladım dedim. Şimdi bakın bazı şeyler anlatılmaz. Bazı şeyler söylenmez. Mesela Dağlık Karabağ ile alakalı söyleyebileceğim şeyler sınırlıdır. Libya ile alakalı sınırlıdır. Kosova ile alakalı sınırlıdır. Afganistan ile alakalı sınırlıdır. Gazze ile alakalı da sınırlıdır. Geçmişte Bosna ile alakalı olduğu gibi. Onun için bugünkü halimiz o zaman olsaydı çok basit bir şey söyleyeyim. Sırplar böyle bir alçaklığı yapmaya cesaret edemezler.
1: Şimdi aslında dedi.

0: Dediğiniz nokta o kadar önemli ki şimdi 31 yıl geçti o büyük acının üzerinden. Tabii. Gazze soykırımının başladığı 7 Ekim'den bu yana
1: şu görüntüsü görünen alçak dönemi evet, sebeplerinden
0: 1900 biri. Gün
2: peki biz asker niye göndermedik
0: geçti.
2: Abi
0: yani şimdi tam o noktaya değineceğim.
2: Yani?
0: Şimdi o dönemki siyasi konjüktür. Türkiye'nin gerek Avrupa'da gerek NATO'daki konumu, elindeki askeri güç. Buna rağmen türlü fedakarlıklarla sivil toplum kuruluşları ya da farklı mekanizmalarla hangi zorluklarla Bosna'da destek verdiğini biliyoruz. Kıbrıs'ta mücahitlere nasıl destekler verdiklerini biliyoruz. Bunları biz değil, bugün o dönemi yaşayanlar da bizzat anlatıyorlar o topraklarda. Ama şimdi bugün Türkiye'nin siyasi olarak da, diplomatik olarak da, askeri olarak da geldiği bir güç durum söz konusu. Şimdi Ebulfez Elçi Bey'in açıklamaları var. Yani hala hafızalarda insanları, mahsur kalan insanları kurtarmak için istenilen sivil bir helikoptere dahi veremeyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bugünse aynı topraklarda, Karabağ'da milli iradeden aldığı güçle diplomaside ve politikada geldiği önemli bir mevkide olan Türkiye'nin askerinin de verdiği gücüyle, yani orada da gördük, orada da kısıtladılar. İHA'ların, SİHA'ların merceklerine yönelik değil mi? Kanadalılardı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Bir ambargo uyguladılar mesela Baykar'a. Ama
1: İyi ki vermediler be. Yani işte, daha iyisini yaptık.
0: İşte onu diyorum. Bugün de bambaşka bir Türkiye var. Bugünün Türkiye'sinin Karabağ'da nelere sebep olabildiğini, neleri değiştirebileceği, etken olabileceğini görüyoruz. Hala o dönemde de böyle bir gücümüz olsaydı tabii ki farklı senaryoları konuşurduk. İşte onun için sordum. Bugün neden gerekiyor güçlü bir ordu, güçlü bir savunma sanayi?
3: Tahir Bey, bakın şöyle diyelim. 90'lı yıllarda Karabağ olduğu zaman, Bosna Hersek olduğu zaman Türkiye neyle uğraşıyordu? Terörle mücadele, değil mi?
1: Evet.
3: 92-96 terörle mücadelenin en yoğun olduğu dönem. O dönem karakollar basılıyor, Türkiye kafasını kaldıramıyor.
1: Ali Fuat Hocam, terörle mücadele ediyor. Bakın, Ali Fuat Hocam çok affedersiniz. Bakın, bugünkü Türkiye, o günkü Türkiye, Ali Fuat Hoca'nın anlattığı şeyler, senin sorduğun soru, geldiğimiz nokta şu. O yıllarda ne oluyordu? Almanya diyordu ki size NATO kapsamında ya da işte bilmem ne kapsamında verdiğimiz silahları Güneydoğu'da kullanamazsınız diyordu.
0: Evet.
1: Güneydoğu'da kullanamazsın. Ya terör işte, bana ne kullanamazsın.
0: Tankları için Almanya da bize ambargo uyguladı.
3: Zırhlı personel taşıyıcıyı kullanamazsınız dedi. Biz gittik Ruslardan BTR-60, BTR-80 evet, zırhlı personel taşıyıcı aldık. Bakın onları bizzat yaşamış bir kişiyim. Şimdi bakın şunu demek istiyorum. Türkiye, hani biz diyoruz ya ordumuz güçlü olması lazım. Ordumuzun güçlü olması yetmiyor. Milli güç unsurları diye tabir ediyoruz. Ekonomik güç, toplumsal güç, askeri güç, siyasi güç. Bakın bütün bunların olması lazım. Toplumsal güç burada çok önemli. Biz bunu hep atlıyoruz ama terörsüz Türkiye'nin, bugün Türkiye'nin geldiği noktada bu terörsüz Türkiye projesinin İsrail'in atacağı ve atması muhtemel adımların önüne geçtiğini de belirtmek lazım Türkiye'nin gücüne. Bakın bunu neden söylüyorum? Türkiye yıllardır terörle mücadele adı altında sabitlenmeye çalışıldı. Dışarıya bakması engellenmeye çalışıldı. Etki alanına, ilgi alanına gitmesi, ilgilenmesi engellenmeye çalışıldı. Çünkü terörle mücadelede bütün enerjinizi ona harcıyorsunuz. Değil mi? Hepimiz yaşadık bunu. 92 Karabağ, değil mi? 95 Bosna Hersek. Peki Türk ordusu nerede? Orada. Siyasi irade nerede? Karışık. Bakın bunların hepsi milli güç unsurları. Onu demek istiyorum ben. Dolayısıyla bugün gelinen noktada çok güçlü bir Türk ordusu var. Trump neden siyaset değiştirdi? Trump bir önceki dönem kasa yaptırımlarını uygulayan Trump politika değiştirdi. Amerika politika değiştirdi. Suriye'de, Irak'ta terör örgütünü destekleyen Amerika Birleşik Devletleri bizi sevdiğinden mi politika değişti?
1: Bükemediği bileği öptü hocam.
3: Tabii. Terör örgütünden niye desteği çekti Amerika? Karabağ'da, Karadeniz'de, güney sınırlarımızda Türkiye'nin, Türkiye olmadan bir politika üretemeyeceğini gördü. Avrupa Birliği keza öyle. Bakın bunlar çok önemli. İşte dolayısıyla o bunu, tamam ordumuz bir parçası, çok güçlüyüz şu anda. Bakın daha önce NATO Türk ordusunu personel ihtiyacı olarak görürdü. İşte gönder Kore'ye, gönder

0: İlginçtir. Haziran ayında geçen programda da söyledim. Sırbistan'la anlaşma yaptı. Bu hiç öyle üzerine atlanması
1: sadece
0: gereken bir anlaşma değil.
1: Sadece Sırbistan'la değil, geçtiğimiz hafta Bosna'daki ayrılıkçı Sırp liderleriyle bir araya geldi
0: tabii,
1: Netanyahu.
0: Tabii. İşte aynı haftada, ona bir önceki haftada Sırbistan'la mühimmat üretimi anlaşması yaptı. Ve Sırbistan, Tahir Bey, Avrupa ülkeleri içerisinde 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar İsrail'e askeri bakımdan, mühimmat bakımından, yani hafif silah mühimmatı dahil olmak üzere destek veren 11 Avrupa ülkesi içerisinde 6 şirkette birinci sıradadır.
2: Zaten hocam dedi ya, ben yani saygı duyduğumu inkar etmiyorum dedi devlet evet, başkanı.
0: Çok ilginç. İşte Türkiye o yüzden güçlü olmak zorunda.
1: Peki,
0: bu coğrafyada.
1: Şimdi bunları anlatıyoruz ama izleyenlerimiz şunu diyebilir. Evet, bugünkü gücümüz işte 95'te olsaydı başka olurdu ama şimdi bugünkü gücümüz belli bir noktada. Şimdi bir de Gazze konusu var. Şimdi Gazze konusunda bizler biliyoruz ki Gazze'de sadece İsrail yok. Gazze'de tüm NATO'da neredeyse orada, başta Amerika olmak üzere, hatta NATO değil, belki Rusya'yı da sayabiliriz, belki Çin'i de sayabiliriz. Yani bir dünyayı sayabiliriz. Şimdi Gazze'deki o katliamın, soykırımın başladığı acı tarih 7 Ekim'den bu yana 1009 gün geçti. 70 binden fazla, 80 bine yakın insan, 95 değil bugün, 2024'te, 25'te, 26'da dünyanın göz önünde canlı yayında doğum günü kutlarcasına İsrail askerleri tarafından katledildi. Çocuklar, bebekler, kadınlar, yaşlılar vesaire. Şimdi şunu diyen izleyicilerimiz olabilir. Ya biz Gazze'de neden askeri olarak, madem o kadar askeri güce sahibiz, neden bu kadar kısıtlı olarak oradayız? Şimdi bunun cevabını da isteyeceğim. Şimdi bugün neden F-35'leri tartışıyoruz? Neden S-400'leri tartışıyoruz? Neden Kaan'ı tartışıyoruz? Neden bu motorlara ihtiyacımız var diye konuşurken neden sahip olmalıyız'a bir de Gazze gözünden bir bakalım. Gazze'de yaşananları da hatırlamış olalım, şehitlerimizi rahmetle anarak.

0: الغلاب، احنا ناس غلابة، اقسم ولولاد ما.
1: Maalesef insanlığın, vicdanların sustuğu bir dönemi yaşadık. Son zamanlarda birileri sesini yükseltti, birileri olmaz demeye başladı Türkiye'nin yanı sıra. Ama bir türlü engellenemedi. Böyle bir noktaya geldik. Şimdi Gazze, evet neden önemli bunu konuşuyoruz. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz oradaki tüm şehitlere. Görünen o ki sadece Gazze ile sınırlı kalmakta istemiyorlar. Şimdi tüm bunlar yaşanırken işte demir kubbeden bahsediyoruz, çelik kubbeden bahsediyoruz. Bunun yanı sıra dönüyoruz. Bir F-35 İsrail'in, Yunanistan'ın kıyameti kopardıkları bir süreç. Uzun

0: Menzilli hava savunma sistemlerinden bahsediyoruz. Kaan neden olmalı? Neden bu Kaan'ın motorları acilen alınmalı? Bunları konuşuyoruz. Ve neden bu motorları biz kendimiz üretmeliyiz? Bunları konuşuyoruz. Yani baktığımızda evet bir siyasi gücümüz var. Bir diplomatik gücümüz de hamdolsun ki bir noktaya geldik. Ama Gazze'de bir şeylerin değişmesi için demek ki daha çok şeyin olması gerekiyor değil mi Mete Soktoğlu?
1: Gazze'de ilk işgal başladığı zaman Arap ülkelerine ilk çağrı yapan Ankara olmuştu. Bunu hatırlamak gerekiyor. Kıymetliydi. Çünkü şöyle de bir aslında Arap ülkelerinin Körfez bölgesinin bir öz eleştirisi yapması lazım. O da şu. Gerçekçi olmak gerekirse Filistin dosyası Filistin işgal edilene kadar, Gazze işgal edilene kadar Arap ülkelerinin maddi yardımda bulunduğu sanki bir işsizlikten kaynaklı silahlı grupların oluştuğu gibi tuhaf bir izlenim vardı Körfez ülkelerinde ve Arap başkentlerinde. Yani Filistin'e 10 milyon dolar yardım gönderdiğiniz zaman Filistin otoritesi devlet memurlarının maaşlarını, güvenlik güçlerinin maaşlarını ödediği zaman 2-3 tane işte yapmacık fabrika kurduğunuz zaman Filistin'in bir şekilde sakinleşeceği ve sorunun ekonomik kaygılardan kaynaklandığı gibi yanlış bir kanı vardı. Neticede Filistin'e hakikaten Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler ciddi manada çok maddi ve manevi destekte bulundular. Fakat burada Filistin içerisinde siyasetinde de bir çok başlılık var. Ve tarihçesini anlatacak değilim. Geçtiğimiz günlerde Hamas muhtemelen Türkiye'nin de çabalarıyla Gazze yönetimini kurulacak bir teknokratlar hükümetine kendi yetkilerini devredeceği yönünde resmi bir beyanat yayınladı. 28 Kasım'da da Filistin bir seçime gidiyor. Fakat işgal altındaki topraklarda seçime gitmek ne kadar sağlıklı? Bu da başka bir tartışmanın konusu. Fakat burada ne bekleniyor ya da bu yük neden Türkiye'nin üzerine, omuzlarına bindiriliyor? Burada herhangi bir siyasi ya da diplomatik bir görev olmayınca rahat oluyorsunuz. Şimdi bugüne kadar Suudi Arabistan çadır göndermek, konserve göndermek dışında Filistin için ne yaptı? Ya da İran. Beşar Esad'a 50 yıl destek verdi babasıyla beraber. Hadi son 25 yılını sayayım. 50 milyar dolar İran halkının parası Suriye'de çarçur edildi. Bunlar belgelidir bu arada. Rejim devrildikten sonra elde edilen belgelerden. Peki bu kadar Kudüs'ü, Filistin'i postallerde, videolarda mesele eden İran yönetimi Beşar Esad'ı neden İsrail'in üzerine saldırtamadı? Neden o zaman Beşar Esad rejiminin ordusu...
2: Mete Bey, sorunuza bir ilavede bulunayım. Neden Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mutabakada Lübnan'ı özellikle yazdılar da Gazze'yi yazdırmadılar?
1: Oradan devam edeyim. Burada gördük ki siyasi bir malzeme yapılmış Filistin meselesi. Burada İran kadar diğer Körfez ülkelerinin de Arap coğrafyasının da Müslüman coğrafyasının da çok büyük bir vebali var. Burada Türkiye'nin aynı Ekrem abi gibi ben de bir kısmını Türkiye'nin yaptığı çabalar var. Burada göstere göstere Gazze'ye havadan indirmeyle silah atılma görüntülerini herhalde böyle bir şeyin yayınlanması, olması, gösterilmesi gibi bir görüntüyü aklı başında hiçbir izleyicimiz herhalde beklemez. Ama diplomatik anlamda ve devlet kurumlarının yapabileceği bütün her şeyleri yaptığını en azından irtibat kurabildiğimiz Filistinlilerden, Gazze'lilerden daha da yardım beklediklerini söyleyerek duymuş bulunduk. Ama burada bazı şeyler yayının başında söylediğim güçlü olanın haklı görüldüğü tuhaf bir dönem içerisindeyiz.
0: En azından şu konuda içimiz rahat. Gazze'lilerin sesi her yerden kısılmaya çalışırken yıllardır Gazze'lilerin, Filistinlilerin sesi...
1: Hakkını helal ediyor mu Tahir Bey? Gazze'liler Türkiye hakkını helal ediyor mu? Ediyor. Bitmiştir. Bunun konuşulacak bir tarafı var mı? Herkes için söylüyorum. Türkiye Gazze'de şunu yapmadı, bunu yapmadı diyen varsa Gazze'liler hakkını Türkiye'ye helal ediyor. Kendilerinin ifadeleri de bu. Başka söylenecek bir şey var mı? Yani, demek ki gereken...
2: Mete'nin, affedersin Mete'ciğim, araya giriyorum. Mete'nin söyledikleriyle alakalı rejideki arkadaşlar bulabilirlerse Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2023 zannediyorum Kasım'ında Rize'de yaptığı bir konuşma vardı.

0: yani aşağı yukarı şunu söylüyordu. Biz Filistin ve Gazze için çok şey yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Bilinenlerin ötesinde şeyler. Çok
1: sadece
0: şey.
1: Gazze'de değil.
0: Yaptık.
1: Batı Şeria var. Var mı?
0: Baş yani? Ver. Batı Şeria'yı çok da yaptık, ya. Yapıyoruz, yapacağız ve buna devam edeceğiz şeklinde bir beyan vardı. Buradan hareketle Türkiye'de özellikle siyasi muhalefet falan oluşturmaya ya da Erdoğan husumetiyle, AK Parti husumetiyle çeşitli sözler söyleyenler falan filan var. Ama biraz önce Bosna konusunu konuşurken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her zaman bir damar yapılabilecek olan her şeyi yapıyor. Hele ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki bir Türkiye yapılabilecek olan her ne varsa bunu mutlaka yapıyordur. Nedir? Bilmem. Öğrenmem gerekiyor mu? Hayır. Neden? Bosna meselesinde az önce söyledim. Hala anlatılmaması gereken şeyler var. Ama ben şunu biliyorum. Mesela 96 Cumhurbaşkanımız o zaman İstanbul İl Başkanı. Affedersin İstanbul Belediye Başkanı. 96 Eylül'ünde Dayton'dan bir süre sonra rahmetli Ali'ye Cumhurbaşkanı. Buradan Mısır ve Suud'dan gelen bir heyetle Aliye'nin özel uçağı diye heveslenerek gittiğimiz eski bir Rus uçağıyla Bosna'ya gittik. 3,5 saatte. Neden? Sırp hava sahası kapalı. Dolayısıyla Romanya, Macaristan, Hırvatistan üzerinden dolaşarak gittik. 3,5 saatte geldik. Niye gittik? Çünkü Aliye'ye, Bosna'ya bir şeyler götürülmesi gerekiyordu. Onları götürmek için para götürülmesi gerekiyordu. Suud'dan, Mısır'dan falan gelen hamiyetli insanlar sayesinde. Şimdi Türkiye her dönemde yapabileceği her şeyi yapıyor. Ama gelinen aşamada bütün bunları gördükten sonra şunu söyleyebiliriz. İnşallah birilerinin zaten bunun korkusu sarmış durumda. Türkiye bundan sonra daha fazla şeyler yapabilecek hale de geliyor. Ha, bazı şeyleri niye yapmıyoruz sorusunun cevabı da zannediyorum hayata 86 milyonluk bu ülkede patates ve soğan fiyatlarıyla bakanlarla ilgili kısmi tarafları da var.
2: Peki şimdi biz bu konuda şu an tartıştığımız özellikle ülkemizi yakından ilgilendiren iki konum var. Bunlardan birisi Kıbrıs. Birisi yani Kıbrıs'la birlikte adalar, denizi ve Orta Doğu'da yaşananlar. Şimdi bu süreçte en çok mesela NATO zirvesinde baktığımızda itirazlar Mehter'den tutun Yeniçeri'den tutun savunma sanayine, Kaan'dan tutun F-35'e varıncaya kadar en çok rahatsızlık duyan sadece içimizde değil. Bir de dışarıdakiler var. Ama bu da sayılı. İki nokta var, iki ülke.
3: Yunanistan ve
2: bunlardan İsrail. Birisi İsrail, birisi de Yunanistan. Evet, şimdi Güney Kıbrıs Rum kesiminde bile muhalefet tarafından bu kadar konu edilmedi. Çünkü orada gündem İsrail, İsrail'in işgali. Şimdi bu noktada F-35'leri almamızın önemi belli. Kaan'ı üretiyor olabilmemizin önemi belli. Şimdi bunların Türkiye'nin elinde olmasıyla neyden korkuyorlar Rıfat Hocam?
3: Şimdi şunu söyleyelim öncelikle. Bu NATO zirvesi ve Mehter Marşı bu biraz önce söylediğiniz o aktörlerin kimyasını ve fiziğini de bozdu. Onu da belirtmek
0: uzaktan
3: lazım.
0: Bakanların da bozdu yani.
3: İşte bakın hem kimyasını bozdu yani hem...
2: Kuşatma altındaki Belgrad Kalesi gibi evet. Bir durum var onlardan.
3: Mehter takımının köşeleri vurmaya başlayınca omuzlar düştü. Hem kimya bozuldu hem fizik bozuldu. Ve kendileri konuşamayınca kendilerinin bazı temsilcilerini konuşturmaya başladılar. Avrupa Birliği parlamentosundaki Yunan asıllı kişinin Türk ordusuna sarf ettiği o karar, yayınlanan karar, Türk ordusunu lekeleyici, Türk ordusunu Kıbrıs'ta işgalci olarak sunan o rapor neye benziyor? Bundan yıllar önce Türk ordusunu Suriye'de, Irak'ta kimyasal silah kullanıyor diye Türkiye'deki onların işbirlikçileriyle öyle deyip de kötülemek isteyen işbirlikçileri aynı kefeye sokuyor. Yani ikisi de aynı. Fark etmiyor. İçeride de var, dışarıda da var. Şimdi bakın, Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail oraya hava savunma sistemi yerleştiriyor. Ege Adaları'na hava savunma sistemi yerleştiriyor. Türkiye F-35 olmasa bile bakın F-35 olmasa bile orada onların yerleştirmiş olduğu hava savunma sistemlerini yerle yeksan etme imkan ve kabiliyetine sahip. Bu kadar basit. F-35'i neden istiyoruz biz? Bir kere parasını ödemişiz. Ya bizim hakkımız o. Yani çok ucuz sebepten dolayı F-35'leri işte vermiyoruz dediler. Bizim o hakkımız, onu almak zorundayız. İkincisi, Kaan seri üretime geçip semalarımızda uçmaya başlayıncaya kadar olan dönemde hakkımızı alıp kullanmak istiyoruz. Şimdi İsrail F-35'leri Türkiye almasın diyor. Neden? Bir tek sende mi olacak? Türkiye sana tehdit değil ki. Bakın, Türkiye İsrail'e tehdit değil, bunu hepimiz söylüyoruz. İsrail bölgedeki tüm ülkelere tehdit.
0: Eyvallah.
3: İsrail bölgedeki tüm ülkelere tehdit. Netanyahu ne diyor?
2: Şöyle düşünüyor olabilir mi? Bizim işgalci ve soykırımcı politikamıza karşı bu bölgede tek tehdit Türkiye.
3: Aynen öyle. Aynen öyle. Kendisinin o soykırımcı politikasına karşı Türkiye'yi tehdit görüyor, Türkiye'yi önleyici. Bakın, biraz önce bahsettik, Türkiye Gazze'de mi? Ben Türkiye'nin Gazze'de olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam.
4: Bak, ben de bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Çok affedersiniz hocam. Şimdi burada Ali Fuat Hoca anlatınca, bakın, Tel Aviv'in karıştırdığı bir şey var. Şimdi 2008 yılında ABD Kongresi'nden bir tane yasa tasarısı geçiyor hocam. Bu yasada nitelikli bir üstünlük diye bir yasa tasarısı. Yani İsrail'in bölgede güçlü bir yapı olması için ABD askeri yardımlarının garanti altına alınması için, ABD başkanlarının taahhüt altına alması için bir yasa çıkartılıyor. Şimdi bu 2008 tarihli yasada Tel Aviv'in diplomatik olarak kaçırdığı mesele şu. Bu o dönem imzalandığı zaman bölgede 2008 yılında İsrail'in askeri kapasitesinin çok yüksek tutulması için bütün vanalar mali anlamda, askeri anlamda açılıyor. Ama o dönemden bugüne geldiğimiz zaman İsrail'in bulunduğu Orta Doğu coğrafyasının ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bu işlere bakan bölümün, idari bölümün adı değişti. Artık oranın ismi Yakın Doğu Çalışmaları oldu. Yakın Doğu. Yani Kuzey Afrika'yı da alan, Kafkasya'yı da kapsayan, Körfez bölgesinde kapsayan bir Yakın Doğu ismini koydu Amerika ve artık Orta Doğu demiyor. Ve bu coğrafya içerisinde Türkiye yer almıyor. Netanyahu'nun da, Tel Aviv yönetiminin de atladığı ya da manipüle etmeye çalıştığı mesele bu. Sizin söylediğiniz Türkiye İsrail için bir tehdit değil, çünkü o bölgenin içinde değil. Yani birazcık zeka seviyesi olan bir İsrailli siyasetçi bu 2008 tarihli yasanın bulunduğu ya da yenilenecekse geçeceği yer Yakın Doğu çalışma grubu, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Amerika'nın, o harita içerisinde Türkiye yer almıyor. Yer almayan bir ülke İsrail'e nasıl tehdit olur?
5: Mete Bey, iyi niyetinize tabii ki saygı duyuyorum ama adamların peç miydi hocam, şu kollara takılan askerlerin takması. Adam omuzumdaki peç de arz-ı mevüt haritası taşıyor. Arz-ı mevüt haritası istese de istemese de bir şekilde benim güneydoğuma da uzanıyor.
4: Ekrem abi, büyük Bulgaristan var, büyük Yunanistan var, büyük Ermenistan var, büyük Irak var.
5: Vallahi Bulgaristan,
4: Allah'tan bir Suriye henüz harita çizmeli.
2: Esad döneminde o da yok muydu? Hatay hala haritalarında. Vardı.
4: Doğru, pardon.
5: Şimdi bak, bütün bunların hiçbir anlam olmadığını herkes biliyoruz. Büyük. Ama arz-ı mevüt denilen şeyin ardında 28 teolojik. Şubat'ta da anladık ki Amerika Birleşik Devletleri gibi bir fil o hesapları yapan farenin emrinde gidip İran'a vurabiliyor. Dolayısıyla burada İsrail'in korkuları, Allah daha beter eylesin, bizim açımızdan problem mi yok? Niye? Benim milletimin savaşa bakışı şudur, temenni etmez ama gelirse de kaçmaz. Korkmaz, tedirgin olmaz ama başına gelirse, yani o konuda rahat olur, başına gelirse de gerekeni yapar. Dolayısıyla onlar istedikleri kadar korksunlar, problem değil. Biz hazırlanıyor olmamız en güzel taraf.
3: Mehter marşını şimdi çalar gideriz.
5: Şimdi, aynen öyle.
2: İsmail hocam, şu ülkelere bakıyorum, F-35'e şu an sahip olan ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İngiltere, İtalya, Norveç, Danimarka, Hollanda, Güney Kore, Japonya, Belçika, Polonya ve İsrail. Şimdi İsrail'in bu kadar yaygara koparmasının nedenlerine baktığımızda, şimdi bir de şu ülkelere baktığımızda, bunların hiçbiri herhalde İsrail'e tehdit demiyorum, İsrail karşıtı bile değiller anladığımız kadarıyla. Ama askeri teknoloji olarak şu anda en gelişmiş

0: hava aracı F-35'ler, evet. 5. nesil savaş uçağı olarak ifade ediliyor. Bu da İsrail'in elinde olmasıyla Orta Doğu'daki bu bölgedeki hava üstünlüğünün kendilerinde olduğu kanısını oluşturuyor. Şimdi bu listeye Türkiye'nin eklenmesi, evet bir yanda İsrail var, bir yanda da Yunanistan var. Yani Yunanistan'la o tartışmalı adalar konusu olmasına rağmen Türkiye'nin hiçbir zaman bir işgal, bir farklı bir politikası ya da o topraklar üzerinde söz konusu olmamıştır. Daha geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan gelin konuşalım. Yani bizim tek şeyimiz konuşmak diyor. Ama Miçotakis burada başka konuşuyor, gidiyor orada başka konuşuyor. Ayrı
1: ama
0: bir mevzu.
1: Tahir Bey, şimdi bak affedersiniz. Konuşmak var. Şimdi konuşmanın bir tarafı şöyle. Meşhur söz neydi? Allah Allah, Yunanistan adaları silahlandırıyor. Adaların güvenliği içinse çok fazla. Ha Türkiye'den korktukları içinse çok az birader. Birinci tarafı bu. İkincisi de şu. Adalar ne zaman Yunanistan'a geçti? 1947'de. Nasıl geçti? İtalya, adalar, işte 2. Dünya Savaşı, hı hı, takım şeyler, Türkiye'nin tereddütleri falan filan gibi. Şimdi konuşmanın arkasında hukuki bir altyapı var, bir taban var. Orada konuşulacak çok şey var. Sadece 12 mil falan kıta sahanlığı falan meselesi değil.
2: Silahlandırılan adalar
1: şimdi
2: var.
1: Adam sen bunu kastetmesin.
0: Uluslararası hukukun ihlali açık ve net.
1: Hayır. Başka bir şey daha var. Yani defter açıldığında, eski hesaplar açıldığında Yunanistan iyi biliyor ki o adalara sahip olmasının zaten arka yapısı, arka planı da çok sağlam değil.
0: Ama
1: şimdi konuşmaktan bunu da kastedildiğini düşünüyor olabilir. İşte, belki de öyledir.
0: İsrail'in en azından bu politikalarında İsmail Hocam şöyle bir yol izlediğini biliyoruz. Sürekli kardeş kavimler, dost kavimler vesaire. Yani Helenlerle ne zaman kardeş oldular da bu yakınlık kuruldu.
3: Onlara
0: yani,
3: en güzel cevabı
0: Rumlarla Yunanlar özellikle baktığımızda hangi ara Yahudilerle kardeş kavim oldular?
1: 2023'ten sonra.
0: Yoksa bunları bir araya getiren sadece Türkiye korkusu diyeceğiz artık. Yani Türkiye düşmanlığı demeyelim. Türkiye korkusu.
3: Tahir Bey, yalnız onlara en güzel cevabı Paşinyan verdi.
0: Evet.
3: İsrail'e.
0: Ne dedi? İsmail Hocam'ın da
3: bizim işimize, bizi
0: işine baksınlar,
3: kendi işinize
0: muhatap bile almıyorum dedi Netanyahu'ya. Evet. Buyurun hocam.
4: Tabii aslında bu gerçekten çok mümbit, çok üzerine çok şey söylenecek bir konu. Benim açımdan da belki saatlerce konuşulabilecek kadar aslında derinde boyutları ve hatları olan bir konu. Şimdi bakın, uluslararası ilişkiler ya da devletler arası ilişkiler keşke bizim anladığımız manada böyle, hani bu Russo düşü diye bir kavram var. Keşke böyle çiçekler, böcekler falan, böyle sanat, şiir konuşabilseydik. Düşünce üretimi üzerinden bunlara bakabilseydik. Eğer öyle olsaydı, biliyorsunuz Roma'nın veyahut da belki dünya tarihinin ender filozof krallarından birisi Marcus Aurelius vardı, biliyorsunuz. Yani filozoftu. Kendime Düşünceler kitabını okuyun dersiniz, müthiş bir yani. O kadar. Şimdi demek ki o bile savaşmak zorunda kaldı, değil mi? Yani şimdi bu güç üzerine kurulu denge. Bizim kendi tarihimizden hatırladığımız çok kıymetli bir söz var, değil mi? Diyor ki, eğer ister isen sulhu selah, hazır ol cenge. Mesela Montesquieu'nun çok kıymetli bir sözü var. Ne diyor? Diyor ki, eğer diyor bir kılıcın gölgesinde değilse hiçbir antlaşma uzun süre yaşayamaz. Anlatabiliyor muyum? Bir kılıç gölgesinde değilse. Çünkü eğer arkasında bir güç yoksa, şimdi mesela uluslararası hukuktan biz hep dert yanıyoruz, değil mi? İşlemiyor. Neden işlemiyor? Çünkü uluslararası hukukun arkası boş. Ona destek verecek, ona bir iradeyle onun verdiği hükmü uygulayacak bir güç yok. Güç boşluğu var. Dolayısıyla tarih boyunca iki tane konu hiçbir zaman devlet veya iktidar gücünden bağımsız yaşayamamıştır. Biri ekonomi, birisi ekonomi. Dolayısıyla bunlardan en temel olarak neden ekonomi idaresi hukuk? Neden ekonomi iktidardan ve güçten bağımsız olamaz? Bir iradeden bağımsız olamaz? Çünkü herhalde ormanda ticaret yapamayız, değil mi? Malımızı da çökerler, korsanlar gelir, çökerler vesaire. Dolayısıyla demek ki bir iktidara, bir iradeye, bir düzen kurucuya ihtiyaç duyuyor. Hukuk da böyle. Hiçbir zaman devletin olmadığı bir yerde, bir gücün olmadığı yerde hukuk işleyemez. Mümkün değildir. Evet, yargı kararını bağımsız versin. O en yani herkesi, herkese eşit bir zeminden bak.

0: Bakarak bir karar versin. Bu hep aradığımız bir şeydir. Ama aynı zamanda onun verdiği kararı uygulayacak bir iradeye de ihtiyaç var. Bugün uluslararası hukuk bu yüzden iflas etmiştir. Şimdi burada şu çerçeveye baktığımız zaman bunlarda evet F-35 var, şu var, bu var. Tamam, doğru. Ama neden Türkiye'de F-35 olduğu zaman rahatsızlık duyuyorlar? Çünkü Türkiye'deki F-35 bunlardan çok daha büyük bir denklem değiştirici potansiyel üretiyor. Tarihsel olarak birçok şeyi harekete geçiriyor. Tarihsel hafızayı harekete geçiriyor. Dolayısıyla mesela bugün en büyük korkulan şeylerden bir tanesi neydi? Ne diyorlar? Yeni Osmanlıcılık, değil mi? Yeni Osmanlıcılık. Bizim içimizde bile bu yeni Osmanlıcılık korkusuyla yaşayan, Osmanlı deyince heyula görmüş gibi böyle rüyalarında kabuslar gören bir takım kitleler var. Bu sadece batıda değil, bizim ülkemizde de bunlardan var. Anlatabiliyor muyum? O zulüm 1453'te başladı demişti ya Ekrem abi. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığınızda o zaman siz şunu çok net olarak görebiliyorsunuz. Bu tarihten korkanlar var. Dolayısıyla şimdi mesela ne diyor? Diyor ki bir imparatorluk kurmaya ya da güçlü bir devlet kurmaya en aday olan milletler tarihinde büyük devlet kurmuş olanlardır. Çünkü bir hafıza var, bir akıl var.
1: Hocam işte değil mi? 1453 dediniz, kendi ürettiği evet. O şahi topları ya da diğer toplar ve ulaştığı evet. Askeri güçle bir çağ açıp bir çağ kapatan bir Türkiye.
0: Mesela bu Gabor Agosto
1: olan Osmanlı Devleti'nden bahsediyoruz. Bugün panik olan ne? Şimdi o dönemin en güçlü silahı sahada yani evet. Cephede savaşın kaderini değiştiren silahlardan birisiydi toplar. Evet. Çünkü aşılmaz denilen o surları aşıyordu. Şimdi bugünse hava savunma sistemleri ve hava gücünden bahsediyoruz. İşte yanı başımıza devam eden savaşlardan bunu anlıyoruz. Tabii. Ve kendi nesil, yani kendi savaş uçağını yapan, kendi hava savunma sistemlerini yapan bir Birkaç Türkiye'de yani bu yeni düzenin mimarı olarak görülüyor herhalde. Mimarı olacak bir ülke olarak
0: tabii
1: görülüyor.
0: Tabii ki herhalde. Şöyle yani şimdi burada bir akıl, bir hafıza harekete geçtiği için dolayısıyla böyle bir korku dolayısıyla da beraberinde getiriyor. Hatta biliyorsunuz Allah rahmet eylesin Mehmet Genç, yani o hocaların hocası diye bilinen Osmanlı ekonomisini belki de ondan daha mükemmel tasvir etmiş, tanımlamış, kavramlar üretmiş herhalde çok nadir bir isimdir bu anlamda. Dolayısıyla da işte biz Osmanlı'ya dönüyoruz diyenlere şöyle bir cümle kullanmış. Hayır, biz Osmanlı'dan geliyoruz. Mükemmel bir cevap değil mi? Çünkü bu bir aslında tekamülü gösteriyor. Bakın az önce Yeniçerilerden bahsettik değil mi? Ya Osmanlı ordusu ya da bizim Türk ordu teşkilatımızın geleneği ne zaman durduğu yerde durmuş? Sürekli kendisini tekamül ede gelmiş değil mi? En son 1826'da 2. Mahmud'un mesela lağvettiği aslında Yeniçeri Ocağı'ndan bahsediyoruz. Ama bir taraftan da uzun bir dönem, 1. Murat'tan itibaren çok büyük bir dönemde 250 yıl boyunca Osmanlı'yı çok yüksek yerlere taşımış bir ordu teşkilatından bahsediyoruz.
1: Ve ona hocam kökenin bu, ta Metehan'a
0: kadar bir tabii. Şimdi siz kalkıp da
1: yani
0: Türk tarihini,
1: kuvvetleri ordusunun tarihine baktığınızda şimdi, yani
2: yok ben kurmadım Ekrem abi.
1: Orada yazıyor. Orada.
0: Şimdi dolayısıyla bakın işte Türk İsim tarihinde benzerim. ordu tarihi diye baktığınızda mesela o Gabor Agoston mesela bu Osmanlı özel ordusunu veya askeri yapılanmasını çok güzel izahlarla, örneklerle anlatıyor.
1: Bir cümleyle özetleyeyim, araya gitmem gerekiyormuş.
0: Tabii, buyurun. Dolayısıyla tamam, ben şunu diyorum yani bizim Türk tarihimizde bir pasaj açıp ordu tarihi diye bir şeyin içerisinden baktığınızda aslında onun kendi içerisinde hep gelişerek, ilerleyerek, artarak ve zamanın koşullarına her zaman ayak uydurduğunu da görürsünüz. Belli bir fetret dönemimiz oldu evet. Ama o fetret devrini şu anda yırtıyoruz elhamdülillah. İnşallah bundan sonra bunun üzerine daha fazla koya koya çarpan etkisiyle ben bunu artık ortaya koyduğumuz bu denklemi eksponansiyel kavramıyla tarifliyorum yani. Bu küpüyle çarparak artık ilerlemeniz gereken bir noktadayız. İnşallah çok daha iyi bir yere gideceğiz.
1: İnşallah, çünkü tüm gelişmeler yakın çevremizde yaşanıyor. Bu arada önemli bir son dakikayı da paylaşalım. Umman ve İran'da bir görüşme söz konusuydu. Hürmüz Boğazı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri son şans demişti. Umman'dan çıkacak karar ama İran buna yanaşmadığını, yani Hürmüz konusunda kabul etmediğini açıkladı. Araya gidelim, aranın ardından hemen bu sıcak gelişmeye bakalım.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yılın ilk yarısında otomotiv sektörü yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Haziran döneminde Türkiye 20.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde üretim %6'lık bir düşüşte 663.397 oldu. Yılın ilk yarısında iç pazarda %8 daralarak 577.583 olarak gerçekleşti. Öte yandan bu dönemde iç pazardaki yerlilik oranı ise %34'e çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: 9 ay doktorların bende çözemediği sorunu 15 günde halledince ben dedim ne oluyor ya? Hani bu nasıl bir şey?
1: Çölyak hastalarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Manisa'da ortaya atılan bir iddia hem hastaların hem de tıp dünyasının dikkatini çekti.
0: Böyle bir hastalığın tedavisi yok ve bir şekilde ben iyileştim.
1: Manisa'da yaşayan Emel Akdeniz'e yıllar önce çölyak teşhisi konuldu. Akdeniz, buğday içeren en ufak bir gıdayı tükettiğinde dahi ciddi rahatsızlık yaşıyor, sık sık acil müdahale gerektiren durumlarla karşılaşıyordu.
0: Aşırı kilo vermeye başladım. Daha sonra işte tetkikler yaptırdım. Sürekli hani rahatsızlanıyordum. Buğday, glutenli ürünler aldığımda, buğdaylı ürünler altında şişkinlik oluyordu. Ve doktoruma ben bunları anlattığımda artık böyle hani rengim falan da sararmıştı. Dedi bana işte sen çölyaksın ben bu şeyleri anlatınca. Ben de hiç duyduğum bir rahatsızlık değildi. Daha sonra diyete başladım. Ama gene de iyileşemedim. Hani sıfır gluten almama rağmen toparlanamadım. Daha kötüye gitmeye başladım. Bu sefer romatizma eklendi, hipoglisemi eklendi, tiroidlerimde sıkıntı oldu. Hani hiçbir şekilde rahat değildim.
1: Fitoterapi uzmanı Şevki Güngör'le tanışan Akdeniz'in tedavi süreci de işte bu noktadan sonra değişti.
0: Şevki Bey bana çölyak içinde iyileşme süreçleri olduğunu, birkaç hastasını iyileştirdiğini söyledi. Bunun dünyada çaresi olmadığı için, hani sadece bizim ülkemizde değil, dünya genelinde bir tedavisi olmadığı için çok da açıkçası hani düşünemedim. Hani acaba nasıl bir şey? 6 aylık bir serüven başladı. Ben hani bir baktım, enerji olarak daha farklıyım, hareketlerim değişti ürünleri kullandıkça.
2: Verdiğimiz şeylerin içerisinde iltihap giderici, yara iyileştirici ve onarıcı özelliği olan şeyler, bitkisel çaylar, gıda takviyeleri, bunları önerdik. Bunları kullandıkça tabii kendisini daha iyi hissetmeye başladı, daha az stresi gitti.
1: Bitkisel destek kullanan Akdeniz'in şikayetleri zamanla ortadan kayboldu.
3: Tıpta kesin tedavisi olmadığı kabul edilen çölyak hastalığı ile ilgili çarpıcı bir iddia Manisa'dan geldi. Emel Akdeniz doğal ve bitkisel gıda takviyeleriyle yeniden buğday ürünleri ve her türlü pasta ve böreği rahatlıkla artık tüketebiliyor.
0: 6 ayın sonunda geldik tabii deneyeceğiz. Ben hani 10-12 sene olmuş glutensiz hiçbir şeye el sürmeyeli. İlk önce çiğ köfte yedim. Hatta lavaş da yedim. Tek de değil. Şimdi bekliyorum kendimde sıkıntı olacak mı diye. Bir şey yok. Acaba diyorum işte karnım mı ağrıyor benim? Hani yok ama psikolojik olarak kendimi etkilemeye hissettim herhalde. Öyle bir duygu hissettim.
2: Ve 6 ay bittikten sonra dedim bir isterseniz bir deneyelim yani. İyileştim mi iyileşmedin mi? Bir deneyelim. Bir deneme sürecine girdi. Herhangi bir sıkıntı görmeyince ertesi gün başka bir şey derken birçok şeyi yiyerek rahatsızlanmadığını gördükten sonra tabii tahlil yaptırmasını da istemiştim ben kendilerinden. Tahlillerinde negatif çıktı. Yani hastalık iyileşmiş.
1: Tedavi sonrası Akdeniz'in tahlil sonuçları normal çıkarken bu durumun dikkat çekici bir gelişme olduğu değerlendiriliyor.
0: Çok şükür Rabbime hani Şevki Bey ile tanıştırdı beni.
1: Öte yandan uzmanlar çölyak hastalığında bilimsel olarak kabul edilen tek tedavinin ömür boyu glutensiz diyet olduğunu vurguluyor.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Devam ediyoruz efendim satır arasına A Haber ekranlarında kıymetli konuklarımızla birlikte. Sıcak gelişmeler yaşanıyor İran cephesinde. Son olarak Umman'a gözler çevrilmişti. Umman'da İran'la çıkacak Hürmüz'le ilgili ortak bir müzakere, ortak bir karar. Acaba savaşın seyrini değiştirir mi diye beklerken İran'ın özellikle Hürmüz konusunda şartları kabul etmediği söylenmişti. Amerika Birleşik Devletleri de bu son şans ifadesini kullanmıştı. Şimdi hem Donald Trump'ın hem de Hamaney'in tehditleri var. Şimdi birazdan Ekber son durumu bizlerle paylaşacak sahadaki ama özellikle ardı ardına iki tehdit mesajı birden geldi. Mete Sohtoğlu, size şöyle davet etsem Ekber de gelene kadar.
6: Tabii.
5: Şimdi Müşteba Hamaney ortada yoktu, çok tartışıldı, neredeydi acaba, törendeki maskeli o muydu vesaire diye, ama değildi, onu biliyoruz en azından. Babasının cenaze töreninde de göremedik, kameralara yansımadı. Ama cenazeden sonra geçtiğimiz günlerde yine beraberken sormuştum, Müşteba, yani Ali Hamaney'in defninden sonra artık Müşteba Hamaney'in dönemi resmen başlıyor. Yeni bir dönem mi başlıyor demiştik. O da babasını defnetti. Ertesi gün bir mesaj yayınladı. Diyor ki, size söz veriyoruz ki sizin pak kanınızın ve tüm kardeşlerimizin kanının intikamını bu suçlu ve rezil katillerden alacağız. Bu intikam mutlaka gerçekleşecektir. Adları tepeden tırnağa bilinen bu suçlular kendi yataklarında huzur içinde öleceklerini sanmasınlar. Yakında dünyanın dört bir yanındaki özgürlük yanlısı insanlar bu ilahi görevin her bir parçasını yerine getirecektir. Ben böyle düşünmüyordum ama diye başlayan müzakere açıklaması, yani müzakere yanlısı olmadığını ifade eden Hamaney bir nevi ne düşündüğünü söyledi. Ben son özellikle parafta başlamak istiyorum. Dünyanın dört bir yanındaki özgürlük yanlısı insanlar bu ilahi görevin her bir parçasını yerine getirecektir. Ne anlamalıyız burada?
6: Bunu şunu anlamalıyız. Lübnan Hizbullah dediğimiz bir yapı sadece Lübnan topraklarında değil, küresel bir yapılanma. Bugün Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Latin Amerika'ya kadar, özellikle Latin Amerika'da Lübnan'daki Hizbullah'ın insansız hava aracı ya da füze ya da roket programlarının finansmanı Latin Amerika'daki Arjantin, Şili, Bolivya, Paraguay, bu ülkelerden geliyor. Çok ciddi bir yapılanma. Gene burada İspanyolcası olan izleyicilerimiz varsa, burada bu Latin Amerika kıtasında polisin özellikle buradaki Lübnan Hizbullah'a bağlantılı İran destekli hücreler olarak geçiyor Latin Amerika'da. Burada çeşitli sabotaj eylemleri, casusluk ya da kara para aklama ya da diğer bir takım kriminal suçlardan çok sayıda operasyon düzenlendiğini göreceksiniz. Burada küresel olarak dediği özgürlük yanlısı insanlar dediği aslında bir taban. Hatırlayacaksınız, bir fetvayla Pakistan'dan, Yemen'den, Şii coğrafyasından binlerce insan Şam'daki Seyide Zeynep Türbesi'ni tırnak içerisinde korumak adına Suriye'ye gönderilip İran tarafından katliamlara imza atılmıştır.
5: Ama şu cümlenin ardından bunun söylenmesi, yani bir adları saldırı, tepeden tırnağa bilinen bu suçlar kendi yataklarında huzur içinde ölecekleri sanmasınlar.
6: Saldırı tehdidi. Yani neticede
5: bir suikast ya da saldırı.
6: A, suikast. B, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde örneğin İran milli futbol takımının Dünya Kupası'nda şampiyonunda oynadığı maçlarda dikkatinizi çekmemiştir biliyorum.
7: Meksika'da
6: ama çok izleyicimiz. İran yönetimi muhalifi nüfusun oldukça yoğun olduğu yerlere özellikle İran milli takımının maçları verilmiş.
8: Çok eziyet ettiler. Çok eziyet ettiler.
6: Önemli bir nottur bu. Hatta bazı gerginlikler de çıktı. İşte eski bayrakların açılması, yeni bayrak meselesi İranlı taraftarlar arasında da bir ikilik yarattı. Neticede bu kapasitesi var mıdır yok mudur bilmiyorum ama sizi 2,5-3 ay öncesine hemen bir götüreyim. FBI'nin yayınladığı bir tehdit algısı vardı. Bu da Küba açıklarından ya da Nikaragua açıklarından bir tekneden Miami ya da Florida'ya doğru bir roket saldırısının ya da bir tank savarla bir saldırının düzenlenebileceği yönünde bir değerli istihbarat edindiğine dair bilgi sonrası sahil güvenlik başta olmak üzere sahildeki bütün Amerikan güvenlik ve güçleri ve bürokrasi alarma geçmişti. Bu küçümsenecek bir mesele değil. İran'ın böyle bir kapasitesi var mı? Vardır.
5: Var.
6: Açık söyleyeyim. Bu bir suikasta doğru gidebilir mi? Bunu bilmiyorum.
5: Yani
6: ama
5: Trump haklı mı?
6: Bakın, sahte bayrak operasyonu için şimdi işin içinde İran ve Amerika olduğu zaman.
5: Ama altı doldurulabilir Trump'ın
6: seçim öncesi bir oyları artıracak kulağından vurulma olmaz da bu sefer. Bacağının kenarından sıyıracak bir eğer false flag, sahte bayrak operasyonunun bir zihni olarak hazırlığı yapılıyorsa bunu ben bilemem.
7: Raporu kim verdi o önemli. Evet. Mossad verdiyse ayrı değerlendirilir. İşte evet. CIA verdiyse ayrı değerlendirilir.
5: CIA'ya da güvenmiyor.
6: İşte İran görünümlü yani Mossad.
7: Bizim değerlendirmemiz açısından.
6: Yani yapılabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki ruh hastalarının sayısına baktığımız zaman genelde bu tip saldırıları düzenleyenlerin ya alkol problemi olduğu ya dağılmış bir ailenin çocuğu ya akli dengesi yerinde değil diye Amerikan güvenlik bürokrasisi hep geçiştiriyor. Ama İran'ın böyle bir gücü var mı? Şu an için tehdit düzeyinde ama böyle bir kapasitesinde İran'ın olduğunu düşünmek
5: yani
6: gerekir.
5: Yani o suikast açıklamasının altı bir şekilde doldurulabilir.
6: Sabotaj da olur. Yani peki, var. Kapasitesi İran yapabilir.
5: Ekber de hazır. Tahran'da yine meydanlarda bizleri bekliyor. Ekber hoş geldin.
9: Ekber de hayır.
5: Seste bazen problemler olabilir. Ekber şimdi detayları Hamaney'in açıklamalarını da soracağım ama bu Umman'daki görüşmeler nasıl sonuçlandı?
9: Teşekkür ederim Tahir. Umarım şu anda sesim iyi geliyordu size. Biraz burada kalabalık vardı. Ben hoparlörle çalışıyor. Benim sesimi bastırabiliyor. Mümkün mühendiler bir hoparlörle yaklaştıracağım. Şöyle söyleyeyim. Tabii Umman'da büyük böyle önemli bir görüşme oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Bırakçı o görüşmelerde hazır bulundu. Kendisi bu görüşmelerle ilgili bir yazılı açıklama yaptı ve o açıklamasında özellikle Hürmüz Boğazı ile ilgili bu 5. madde kapsamında Umman'ın yetkililerle bir görüşmelerinin olduğunu belirtiyor. Tabii İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında takribi olarak 3 hafta önce yapılan o mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından yönetilmesi ve bunun iki ülke arasında koordinasyon bir şekilde yapılması öngörülmektedir ve İran Dışişleri Bakanlığı bu kapsamda basarakçı Umman'da ziyaretlerde bulundu. Bir iddia söz konusu Katarlı yetkililerin de bu ziyarete katıldığıyla ilgili. Tabii İran bunu yalanlamadı ancak gelen bilgilere göre bu Katarlar burada bulunmasının sebebi sadece ara bulucu olmak niyetiyle yapıldığı ifade edilmektedir ve iki ülke arasındaki görüşmelere katılmıyor. Tabii Umman'ın burada pozisyonu, Hürmüz Boğazı ile ilgili pozisyonu nedir? Gelen bilgilere göre Umman yönetimi bu bölgeden vergi alınmasına karşı çıkıyor. Ancak Malaka Boğazı'nda olduğu gibi buradan hizmet bedeli alınmasına da pek karşı değil. Fakat İran tarafı burada nasıl bir statü izleyecekse bunu Umman'la birlikte koordineli bir şekilde yapması gerekiyor. Çünkü iki ülke arasında dediğim üzere ABD ile İran arasında varlığı mutabakat bunu öngörmektedir.
5: Şimdi gelen bilgiler şu yönde, İran bunu kabul etmiyor. Umman Hürmüz'de kuzey ve güney koridoru olmak üzere iki rota teklif ediyor. Umman'ın koridoru savaş öncesi gibi serbest ve önceden onay olmadan geçiş sağlayacak deniliyor. İran bunu kabul etmemiş. Tahran'a gidip sormamız lazım demiş. Şimdi bunun yansımaları olacaktır ilerleyen dakikalarda ama Ekber arkandaki kalabalık bugün niçin toplandı? Özel bir anlamı var mı bu arada?
9: Her geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi yani kalabalık aynı geçtiğimiz gecelerde nasıl bir süreç izleniyorsa bu gecede aynı sürecin izlendiğini ifade edebiliriz. Esasında bugün gün içinde az önce sizin de aktardığınız üzere en çok Ayetullah Mustafa Hamneyni yani İran yeni liderinin intikam meselesi ön plana çıktı. Ben çok dikkat ettim yani takribi olarak bir saattir bu meydandayım. En çok

0: bu meydanda dile getirilen ifadenin intikam ifadesi olduğunu size söyleyebilirim. Özellikle bugün gün içinde Mustafa Hamney'nin bu ifadenin üzerine vurgu yapmasının ardından artık bu bölgede, yani bu alanlara toplanan insanlar çok kolay bir şekilde artık bu intikam meselesini de dile getiriyor. İşte Mustafa Hamney de bu yazılı açıklamasında bu halkın isteğidir, mutlaka bu yerine getirilecektir. İşte saldırganlar, işte suçlular çok rahat bir şekilde yataklarında uyuyamayacaktır ve özgür insanlar bunu gerektiğine yerine getirecektir. Şey esasında bu sebepten olsa gerek bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın sabah saatlerinde yaptığı bir açıklamasında bu meseleye değindi. Kendisine yönelik bir suikast meselesine değinmiş oldu. Eğer bu hayata geçerse yüz binlerce füzeyle İran'ı vuracaklarını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde de İsrail'de yine bir rapor Amerika Birleşik Devletleri'ne sunmuştu. Ve o raporda da yine İran'ı kendisine yönelik bir suikastinden bahsetmişti.
1: Buyurun Metin.
2: Ben hem bir soru soracağım, bir de bir parantez açmak isterim. Burada sadece bir İran'ın bu tehdit dolu cümlelerinin arasında sadece İran vatandaşlarını izleyicilerimiz düşünmesin. Bugüne kadar bu tip yapılarda Özbeklerden Taciklere, çeşitli milletlerden Afganlardan Pakistanlara, çeşitli ülkelerin insanlarının gene bu Hizbullah küresel yapılanması içerisinde çeşitli görevlerde yer aldığının unutulmaması gerekir. Burada bir İran vatandaşının Amerika'da şunu yapacak demek mümkün değil. Çeşitli ülkelerden velayet-i fakih sistemi içerisinde o gönül vermiş insanların koordine edebilme gücü var İran'ın. Benim Ekber'e sormak istediğim...
1: Afganlardan oluşanlar Fatih Minyun'du yanlış hatırlamıyorsam. Pakistanlardan oluşanlar Zeynep Yun. Irak'ta Bedir Tugayları var.
2: Doğru.
1: Lübnan'da Hizbullah. Hatta Filistin'de de İslami Cihat.
2: Yani Hatem-i Enbiya'nın Latin Amerika kolu var, yani öyle söyleyeyim. Fakat Ekber'e benim sormak istediğim daha ilginç bir soru var. Şimdi arkada kırmızı intikam bayrakları olarak tabir edebileceğimiz bayraklar var. Ekber, Irak-İran savaşından beri devrim muhafızlarının bir geleneği var. Burada meydanda feda etme, yani kendini İran İslam Cumhuriyeti için feda edebilecek bir gönüllüler için, bir çadır, bir isim soyad kaydı için devrim muhafızlarının açtığı bir merkez, bir karargah, bir çadır ya da başvuru merkezi var mı? Feda eylemi için daha açık söyleyeyim.
0: Yok, öyle bir çadır söz konusu değil. Fakat şunu belirtmemde yarar vardır. Bu 40 günlük savaş boyunca İran bir kampanya başlattı. Can Feda isimli bir kampanya. İnternet üzerinden ve SMS yöntemiyle insanlardan kim işe ülkeye gönül vermek istiyor, kim savaşmak istiyor, oraya kısa mesaj gönderebilir, ben de buna hazırım diyebilir. Böyle bir sistem vardı. Fakat an itibariyle insanların böyle bir çadır açılıp da gönüllü bir şekilde kim Donald Trump'u veya ABD'ye karşı savaşmak istiyorsa böyle bir çadır söz konusu değil. Esasında İran'ın buna da an itibariyle bir ihtiyacı yoktu.
1: Can Feda çünkü zaten İran silahlı kuvvetler olarak devam etmiş yani.
3: Yani şuna dikkat çekmek gerekiyor.
2: Kendimi patlatmak istiyorum deyip boşluk bırakıp SMS mi atıyorum? Yani o mantıkta bakarsak bu oluyor.
4: Patlatma bölümü olmayabilir ama belli ki savaşmak, öyle bir şey toplanmıyor.
1: Savaşmak cephede şimdi, ben de yer almak istiyorum.
0: Destek kampanyasıydı. İşte destek kampanyasıydı. O kim destek edilmek istiyor, kim savaşmak istiyor. İşte SMS'le, kısa mesajla bunu bildirebilir. Ve milyonlarca insan da buna katılmış oldu. Tabii oraya katılanların hepsi gerçekten de gidip savaşacak bir durumu yoktu. Belki oradaki 70 yaşında, 80 yaşında insan da bu SMS'i atabilir. Dediğim üzere bir kampanyaydı. İşte yönetime yönelik, desteğe yönelik bir kampanya olduğunu ifade edebilirim.
1: Şimdi bizdeki şeyle bir değil anladığım kadarıyla Ekber. Şimdi mesela Türkiye'de de yapılan operasyonlarda, sınır ötesi operasyonlarda ya da terör saldırılarında bizler askerlik şubelerinin önünde oluşan uzun kuyrukları biliyoruz. Ben cephede yer almak istiyorum, gidip yeniden üniformamı giyip savaşmak istiyorum diyen, bu mücadeleye katılmak istiyorum diyen yani 18 yaşından büyük 70-80 yaşına varıncaya kadar işte gazilerimiz olurdu, emekli askerlerimiz olurdu.
2: 90'larda birçok asker gönüllü evet, olarak hani, doğuya gitmek için
1: bu şekilde Türkiye'de bir vaka yaşıyorduk biz, olay yani yaşıyorduk. Burada... Aynısı anladığım kadarıyla İran'daki bu can feda böyle bir şey değil. Destek iletilen bir kampanya.
4: Aranızdaki en yaşlı fert olarak şunu hatırlatayım. 74 Kıbrıs Harekatı sırasında Türkiye'nin hemen her tarafında zannediyorum askerlik şubelerinin önü her yaştan insanlarla dolup taşmıştı. Biz de Kıbrıs'a gitmek istiyoruz, Kıbrıs'ta savaşmak istiyoruz diye. Bu demek ki Türkiye'de geleneksel bir şey. Belli ki İran'da da aynı anlayış var.
5: Zaten burada bir de çok özür diliyorum. Yani tabii Ekber Bey beni doğrulayabilirse bilmiyorum, memnun olurum. Yani bazen tabii bazı kültürlerde onların kendi kodları var. Kültürel kodlarında mesela şimdi bu ülke için kendini feda etme, ülkesi için kendini ortaya koyma, fedai can. Mesela şimdi biz tarihimize baktığımız zaman hep nedir? Bu ülke için fedai can eden insanlar değil mi? Şehitlerimiz. Bunlar seve seve ülkeleri için ölüyorlar değil mi? Yani bu illa ben gideyim de bir yerde öleyim, maraza çıkarayım değil. Kendi ülkesini savunurken
1: yer almak için.
5: Tabii ki saldırıya uğrayan bir tarafta durduğu için ülkesi için kendini feda ediyor. Yani bundan daha doğal ne olabilir? Bunu zaten bugün pek çok ülkedeki insanın kaybettiği ruh bu zaten. Ülkesi için kendini feda edemeyecek kadar artık orada bir yozlaşmış, değerlerini yitirmiş bir güruh ortaya çıkıyor. Buna siz millet diyemezsiniz ki. Çünkü ortak paydası yok, ortak duygusu yok. Aynı ruh etrafında çarpan, hani toplu vurunca yürekler top vursa sinmez diyen şairimizin dediği gibi değil mi yani? Şimdi dolayısıyla bundan daha doğal da bir şey olamaz yani. O yüzden tabii ki bunu o kültürün kendi kodları içerisinde de değerlendirmek lazım bu kavramları, ifadeleri. Açıkçası saldırıya uğrayan bir İran var ve dolayısıyla da biz tabii ki yani İran'ın bütün politikalarını burada hani övüyoruz anlamında bir şey olamaz zaten. Her yerde belli kusurlar vardır, sıkıntılar vardır vesaire vardır. Neticede komşu ülkeyiz. Yani bazen değil mi amcamızın tarlasıyla yan yana dururken bile problem yaşıyoruz yani şimdi. Bunlar var. Dolayısıyla doğaldır. Ama netice itibariyle bugün İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı mücadele eden İran'ı destekleme noktasında hepimiz varız ve bunu ortaya koyuyoruz. O yüzden bana göre yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün kendilerinin ortaya koyduğu tavır çok net değil miydi? Yani bugün bir suikastten falan ya orada tabii ki bir duygu coşkunluğuyla bana göre biraz da bunlar söylendi diye
1: şunu
5: düşünüyorum.
1: Şunu diyor Donald Trump. Evet. İran bana suikast düzenler veya buna teşebbüs ederse İran'a yönelik 1000 füze ateşlenmeye hazır durumda.
5: Evet.
1: Bunların ardından binlercesi daha derhal devreye girecek. Emir verildi.
5: Evet.
1: ABD ordusu İran'ın tüm bölgelerini tamamen yok etmeye ve ağır şekilde tahrip etmeye hazır.
3: Tam da İsrail'in istediği bir
5: şimdi
3: pozisyon.
5: Şimdi bizim hep söylediğimiz bir şey var ya Tahir Bey. Ölümü öldürmüş bir adamı siz hiçbir şeyle korkutamazsınız. İran halkına artık bu saatten sonra sizin korkutacağınız o bariyeri aştılar yani anlatabiliyor muyum? Bu cümlelerin bir karşılığı yok. Şimdi Trump kendi kendisine ha eğer bu bir hak tabii ki bunlar olmasın eyvallah yani bunları savunuyor değiliz.
1: Trump kardeşini, ama, yeğenini, babasını, ha,
5: ama
1: eşini
5: bu sana mı haktı yani? Sen şimdi orada bir suikast yapmadın mı? Bir sürü insanlarını öldürmedin mi? Devlet erkanını öldürmedin mi? Bir de kendi ağzını itiraf ediyorsun diyorsun. Birinci kademeyi hallettik, ikinci kademe, bunlar üçüncü kademe diyor. Bunlar da diyor işte bizimle irtibat kurmak istiyorlar vesaire. Şimdi bu hak sadece sana mı ait? Sadece sen mi suikast yapabilirsin yani? Sadece İsrail Siyonizmi mi bu suikastleri yapabilir? Bir sürü orada Hizbullah'ın üst kademesine telefonlarla insanların uyurken evinde veya çocuğuyla otururken orada insanları yok ettiniz, götürdünüz.
3: Şimdi
5: yani
3: söylemek
5: politikalarını
3: lazım.
5: Savunmazsınız, eleştiririz. Bizim de eleştirdiğimiz yanları var. Ama şimdi bu delikanlılık mı? Sana gelince böyle ona orada da bir duygu coşkunluğu oldu. Ama ben şunu da inanıyorum bakın. İran bugün orada çok ciddi bir şekilde Hürmüz'de bir stratejik bir pozisyon elde etmiştir. Yani devlet olarak bir stratejik pozisyon elde etmiştir. Umuyorum ki duygusal perspektiflerle orada elde ettikleri bu pozisyonu negatife çevirmezler.
1: Şimdi Rubio
5: burada,
1: diyor
5: burada
1: ki,
5: ekliyorum yani.
1: Rubio evet. Bir açıklama yapmış. İsteğimiz Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönmesi. Mayın yok, geçiş ücreti yok, engel yok. Herkes kullanabilir. Amerika Birleşik Devletleri tüm kozlara sahip, eğer gerilimi tırmandırmayı seçerlerse son sözü söyleyemeyecekler.
3: Tahir Bey bakın şimdi burada çok önemli bir nokta var. Biraz önce Ekber Bey de belirtti. İsrail'den bununla ilgili suikastla ilgili bir rapor yayınlandığını söyledi. Şimdi bakınız Trump'ın açıklamaları. Geçen yıla gidelim 12 günlük savaşın öncesi Trump ne dedi? Benim dedi İran yönetimiyle bir ilgim yok. Hamaney'le bir düşmanlığım yok. Öldürmeyeceğim dedi. Ama bu yıl gelince Hamaney'i öldürdü. Peki neden öldürdü? İsrail'in Netanyahu'nun yanlış raporu ya da yanlış demeyelim de yönlendirilmiş raporu Mossad'ın. Ne dedi Netanyahu raporunda? Hamaney öldürürse İran devleti çöker.
1: Çöker, rejim yıkılır.
3: Şimdi bakın.
5: Az içerideki bu, muhalefete destek omuz işte, verirsek bunlar çökerecek işte, zaten değil İsmail mi? Bey, yanlış istihbarat değil
3: İsmail
5: mi bu?
3: İsmail Bey bakın yanlış istihbarat değil. Yönlendirilmiş ya da, istihbarat.
5: Bravo. İsrail
3: yanlış,
5: için öyle.
3: Yanlış değil.
5: İsrail için öyle doğru.
3: Tabii, tamam, yani doğru. ABD'yi savaşa sokmak için yapılan, üretilen bir istihbarat.
5: Amerika açısından.
3: Evet, bu da aynı şekilde bak, bunu da aynı şekilde bakmak lazım. Şimdi bugün İsrail bu şekilde raporlar yayınlayarak, İran size suikast düzenleyecek Trump'a şeklinde raporlar yayınlayarak, Mossad raporları, tam da ABD, İsrail bravo, kendi lehine bazı gelişmeleri sağlayabilir. Mesela sahte bayrak operasyonu yapabilir. Sahte bir suikast girişimi yapabilir. Trump ne diyor? Hı. Öyle İran öyle bir şey yaparsa diyor binlerce füze. Peki bu kime yarayacak? İsrail'e yarayacak.
5: Ben de tam onu diyorum işte hocam.
3: İşte bakın İsmail Bey.
5: Masada kazanılan inşallah bu manipülasyonla kaybedilmez yani şey yapılmaz.
3: Şunu söylemek lazım. Evet. Bana göre İran Trump'a suikast girişiminde bulunmaz. İran kime suikast girişiminde bulunur?
4: Netanyahu'ya.
3: Netanyahu'ya. Bakın Trump'a yapmaz. İran bunu ben tahmin etmiyorum.
5: Ben yapması, de yapacağım ben de.
3: Yapması şimdi sizin dediğinizi oluşturur. Bakın duygusal davranır. Ama Müşteba Hamaney'in yapmış olduğu açıklamada belirttiği kişi bana göre Hamaney, düzeltiyorum.
4: Netanyahu.
3: Netanyahu ve ekibidir.
5: Evet.
3: Onun Trump'a yaparsa sıkıntı yaşar.
5: Ben de hocam, ben de İran devletinin böyle düşündüğünü zannetmiyorum zaten.
1: Veda etmeden bravo, son kez onu sormak istiyorum. Şimdi Ekber, seninle burada günlerce de konuşmuştuk. Müşteba Hamaney'in bu ateşkesle ilgili açıklamasını, yani müzakereyle ilgili açıklamasını ben böyle düşünmüyorum ama beni Pezeşkiyan ikna etti. Şimdi şu son açıklamasına baktığımızda size söz veriyoruz, intikamınızı alacağız, dünyanın dört bir yanındaki özgürlük yanlısı insanlar vesaire diyerek Hamaney'in bu açıklaması, hani ben böyle düşünmüyorum amadan beslenen İran'daki özellikle koyu tarafın, yani o aşırı tarafın da daha desteğini almasına ve sahada daha aktif bir şekilde artık bulunmasına, siyasetin önüne geçmesine sebep olur mu?
6: Hayır, şöyle söyleyeyim. Hamine'nin o ifadesinden de, Mustafa Hamine'nin o ifadesinin ardından bu sokakta gördüğünüz işte arkamdaki bu kitle daha da güçlenmiş oldu. Hmm. Ondan önce, yani Hamine'nin o açıklamasından önce biraz temkinli davranıyordu. Çünkü ülke liderinin sonunu tam olarak bilmiyordu. Ancak o açıklamadan sonra, hatta şöyle söyleyeyim size, mesela ben etrafımda bazen yazılar da görüyorum burada. Mesela hepsinde şöyle yazıyor, ilk başta elel usul. İran lideri o açıklamasında şöyle diyordu ki, elel usul, yani prensip olarak ben buna karşıydım. Ve birçok yazı görüyorum ve hepsi de tam o ifadeyle başlıyor. Diyor elel usul, sonra ifadenin devamı geliyor. Ki o liderin o sözünün başlangıcına bir göndermedir. Dediğim üzere, yani o liderin o açıklamasının ardından arkamda gördüğünüz bu kitle, bu kitlenin destek verdiği siyasi gruplar daha da güçlenmiş oldu ve güçlü bir şekilde bu konuyla ilgili muhalefetini dile getirdi. Az önce değerli hocamın bir ifadesi söz konusuydu bu korkuyla ilgili. Esasında o korku kültürünün savaştan sonra yıkıldığını söyleyebilirim. Savaştan önce Amerika İran'da bir öcü gibi gösteriliyordu. İran'a gelirse nasıl işte Venezuela'nı öyle yaptı. Çok kısa süre içinde elinde inanılmaz silahlar vardı. Şöyle böyle çok kısa süresinde İran'da inanılmaz işler yapacak. Yani ABD ile ilgili gerçeği söylemek gerekiyorsa bir korku vardır. Ancak an itibariyle o korkunun
5: o bariyer yıkıldığını
6: o korkunun yıkıldığını ifade edebilirim. Bir de Tayson söz olarak şunu belirteyim ki bu Hürmüz'le ilgili altyapımızda sürekli bir şekilde Hürmüz ifade ediyordum. Bugün Amerikan basınının da ilginç bir iddiası vardı. O iddiada da şöyle diyor ki Washington yönetimi Tahran'a son bir kez özellikle bugün çıkıp çok resmi bir şekilde, açık bir şekilde Hürmüz'ün açık olduğunu, bundan sonra herhangi bir gemiye saldırı yapılmayacağını deklare etmesini istediğini ve bunu açık bir şekilde ilan etmesini ABD tarafı İran'dan istedi. Ancak gördük ki gün içinde İran'dan böyle bir açıklama gelmedi. Tam tersi, presleri İranlı yetkililere dayandırarak bir haber yayınladı. Bu haberde İran'ın Hürmüz'le ilgili tutumunda bir değişikliğin söz konusu olmadığı belirtildi. Tabii şimdi esas merak edilen bu süreçten sonra acaba iki ülke tekrardan müzakere masasına oturur mu oturmaz mı? Dün Katar'dan bir heyet İran'a geldi. Yeni Pakistan'ın da bazı çalışmaları söz konusuydu. Ancak gün içinde İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ve diğer yetkililerden gelen açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri mutabakat zaptındaki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde İran'ın müzakere masasına oturmayacağı ifade ediliyor.
1: Peki. Ekber Karaba, çok teşekkür ediyorum.
2: Detay verebilir miyim? Ekber de duyabilirse iyi olur. Burada çünkü bu Umman ya da İran kıyılarından geçecek rotalar içerisinde

0: Onlar çok daha bu alanda spesifik çalıştıkları için onların teyidi olursa bilmiyorum, illa olmak zorunda değil tabii ama en azından desteklerlerse ben daha cesur savunacağım çünkü o yüzden. Şimdi mesela bu dediğiniz Umman tarafından gitme meselesi. Şimdi biliyorsunuz yani burada İran tarafından belirlenmiş bir koridor değil mi? Var. Diyor ki buradan gideceksin diyor. Bir su yolu, evet bir su yolu var. Şimdi burada aslında ben buraya da nereden gelmiştim onu söyleyeyim. Bu tahıl koridoru meselesi var biliyorsunuz. İşte orada bir süreç ilerledi. Ondan sonra bunlar işte bu Romanya üzerinden, Romanya karasularından yeni bir yol buldular ve Rusya'yı paypas ettiler. Stratejik olarak değil mi? Yani Rusya orada aslında ne kadar da güçlü bir ele sahipti. O tahıl koridorunda masaya oturuyordu, oturmuyordu, bilmem ne yapıyordu filan. Bir Romanya sularından onu bypass ettiler. Bu sefer Rusya'nın hiçbir önemiyeti kalmadı. Tamamen gitti. Ve o biliyorsunuz süreçte o şekilde zaten zaman içerisinde kapandı gitti. Şimdi burada da daha henüz bir antlaşma imzalanmamışken, bir ateşkes süreci devam ederken, İran'ın belirlediği rotanın dışında onu bypass edecek yeni bir rota bulduklarında İran'ı da bir anlamda devre dışı bırakmak gibi bir şey olmuyor mu bu? O yüzden İran buna çok sert tepki koyuyor ve o taraftan geçen gemileri de vuruyor değil mi? Şimdi, yani biraz böyle bir şey yok mu yani?
1: Şimdi Ekber'den...
2: Ekber'de ilgili bir sorunuz yoksa Ekber'e veda edin. Çünkü orası bir hayli kalabalık. Evet. Evet. Ekber zorlu o yayınını sürdüremeyebilir. Çünkü ses gidiyor bazen, yayın gidiyor.
0: Doğru, evet.
2: Ekber, senin aktaracağın son bir şey varsa onu da dinleyeyim ve teşekkür edeyim sana.
3: Ben teşekkür ederim. Evet, yani son söz şu ki İran'ın Umman tutumunda, yani Hürmüz tutumunda bir değişiklik söz konusu değil. Yani bugün içinde Umman'da yapılan görüşmelere rağmen ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nin o tehdidine rağmen ki cumartesi günü İran'dan son kez işte çıkıp Hürmüz açıktı ve herhangi bir saldırı yapılmayacağına yönelik İran'dan talebinde bulunmasına rağmen İran'dan an itibariyle Hürmüz'le ilgili bir tutumunda bir değişiklik yok. İran'ın tutumu nedir? İran diyor ki herhangi bir paralel rotayı ben kabul etmiyorum. Tek rota vardır. O da benim belirlediğim rotadır ve Umman'ın belirlediği rotayı İran kabul etmiyor.
2: Peki. Ekber Karabağ.
0: Dolayısıyla mesela orayı da bypass ettirmiyor işte İran. Orayı işte, koruyor.
2: Harit üzerinden daha net tabii, soracağım ama önce Ekber'e bir veda edeyim. Tamam. Müsaadenizle Ekber. Çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Şimdi evet, İran geri adım atmıyor Hürmüz'le ilgili, varsa yoksa benim istediğim
1: şu, affedersin,
2: olacak.
1: Konuyu diyor. Kapatmadan biraz önceki konuyla alakalı
2: konuya
1: bir
2: şey devam edeceğiz.
1: Ha, bunu zaten konuşacağız anlaşılan da. Şimdi İran yeni dini lideri Mustafa Hamenei'nin açıklamasına baktığımda 28 Şubat'taki saldırıda babası, yani İran dini lideri, ailesi, hanımı, çocuğu falan bir sürü insan katledilen bir ülkenin yeni lideri olarak bu sözler son derece makul ve anlaşılabilir. Fakat gerçek bir niyet olarak içe yönelik bir mesaj değilse, İran halkına onların yüreğini soğutmaya yönelik bir mesaj olmayıp gerçekten bir anlamı varsa, dünya genelinde işte özgür insanlar falan bunun hesabını soracaklardır falan demek, şu demek olabilir gerçek bir niyetse: ey Amerika, ey İsrail, ey dünya üzerinde işte benim bu konuda suçladığım insanlar, tedbirinizi sıkı alın. Çünkü benim işte Latin Amerika'da, orada burada falan Hizbullah kapsamında ya da işte Haçlı Şabi bilmem ne benim kapsamında bulunan insanlara çok dikkat edin. Çünkü onlar sizin canınızı okuyacak gibi bir şey. Gerçekten böyle bir niyet olduğunda bence bu açıktan söylenmemesi gereken bir şeydir. Neden? Bakın, biraz önce Dünya Kupası'nda İran'ın karşılaştığı şeylerden, uygulamalardan bahsettik. Hani İran düşmanlığı, aşırı olan yerlere gitmeleri, İran takımının Meksika'da gecelemeye mecbur bırakılması falan gibi bir sürü saçma sapan şey. Bazı insanlara vize verilmedi, bazıları gönderildi falan filan. Dolayısıyla zaten başta Amerika olmak üzere birçok batılı ülkede İran ve bağlantılı isimlere yönelik zaten aşırı bir teyakkuz söz konusu. Hı hı. Bu açıklama ciddiye alınacak olursa teyakkuzunuzu daha da artırın demektir.
0: Tabii.
1: Burası bana biraz tuhaf İran geliyor. Neden? Tabii. Tamam. İntikam talebini haklı görüyorum. Alçakça bir şekilde adam işte İran'ın başındaki kişi ve çevresindeki hanımı, çoluk çocuk falan filan katledildi. O 160 küsür kız çocuğu katledildi. Binlerce insan katledildi. Olmaması gereken bir saldırı başlatıldı. Geldiğimiz noktada hala aynı hikayeyi anlatıyorlar. Efendim Hürmüz eski haline dönsün. Affedersiniz de niye o zaman bütün bu 28 Şubat'tan beri bütün bu saldırıları yaptınız? Hürmüz eski haline dönsün diyorsun da
0: kim
1: Hürmüz zaten bunu? Öyleydi.
4: Ekrem abi, mesele nükleerle başladık galiba.
0: Nükleerle
4: balistik füzeye geçtik.
0: Ben bir de
4: sonra
0: şöyle,
4: yani maceranın yönü değişti. Dizinin bölümlerinde
1: yani haberlersiniz. Hazır söz bendeyken

0: Bir şey daha söyleyeyim. Tutmayınca bakın, sene bu pilav, bu pilav bence daha aylarca daha çok su kaldırdı. Neden? Şu anda bir dakika ya, ateşkes sürüyor mu? Yok galiba değil yok. Mi? Peki herhangi bir saldırı var mı? Ciddi bir saldırı.
1: Valla bu gece olabilir.
2: Ciddi diyen de yok yani.
1: Tam bir gemiye
0: olabilir mi? Evet. Oldu olan, olan saldırılara bakın. Son birkaç gündür oldu oluyor olacak bir
1: takım kontrollü şey. Artık. Kontrollü gelelim.
0: Düşük doldu. Düşük doldu. Biz evet. Zannediyorum. Bu
3: başladığımız yerdeyiz yani
0: bu
3: savaş.
0: Bu stüdyoda zannediyorum ateşkes kararı, mutabakat falan alındığında hep şunu söylemiştik. İsrail Lübnan'a saldırılarını durdurmayacak. Gazze'ye zaten arada sırada saldırıyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri onu durduracağım dese de tam olarak durduramayacak. Lübnan'a bugün gene saldırdı bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla İran bunlara çeşitli şekillerde cevap vermeyi ve Hürmüz konusunda bazı şeyleri uzatmayı sürdürecek. Dolayısıyla benim anladığım şu. Amerika Birleşik Devletleri Kasım'a kadar büyük ihtimalle ciddi bir şey olmadan o atacak, bu atacak falan filan ortalığı çok fazla gerginleştirmeden bir şeyler sürüp gidecekmiş gibime geliyor.
1: Peki Babel Mendebi kapatırsın?
0: Efendim?
1: İran Yemen üzerinden Babel Mendebi kapatırsın.
0: Şimdi Erbakan Hoca Allah rahmet eylesin derdi ki olmadık olaylar hakkında Şafii uleması hüküm vermez. Şimdi bunu biz 28 Şubat'tan beri konuşuyoruz. Babel Mendebi kapatır mı kapatmaz mı? Bilmiyoruz. Ve bir şey daha bakın. Savaşı 28 Şubat'tan beri Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ü gerçekten kapatmak isteseydi, tümüyle kapatmak isteseydi, en azından belli bir geçişe falan müsaade etmemek isteseydi yapabilir miydi? Açığa şu Umman Körfezi'ne doğru.
3: Davet edeyim buradan harita üzerinden en azından o.
0: Bunu tam olarak yapmadı.
2: Evet. Mesela bir de ben şimdi bu Diriliş Postası'ndaki bir yazımda şimdi böyle daha yayınlamadı ama bir başlık atmıştım. Bu şu yaşanan olaylar ben biraz da abim kafamı açtı. Çok da güzel bir şey oldu. Biraz espiritüel de olsun diye. Şey var ya bu Trump'ın isminden mülhem. İşte yazımın başlığı öyle yani Hürmüz'e kramp girdi. Şimdi bu kramp nasıl çözülecek yani anlatabiliyor muyum? Yani, dolayısıyla Hürmüz'e kramp girdi yani aslında.
3: Dediğiniz gibi yani savaş öncesinde aslında burada hiçbir şey yoktu. Burası normaldi. Amerika Birleşik Devletleri madem burası için savaştı, şimdi niye eskisine döndürmek istiyor? İran'a açıkça eliyle dedi ki bak burada çok güzel bir baklava var. Burada bir tepsi var. Bak bunun farkında değilsin. Bunun farkında ol. Burayı kullan bana karşı. Körfez'e karşı da adeta bunu İran'a öğretti. İran da bunu savaşın ilk günlerinde değil ilerleyen sürecinde kullandı. Ve şimdi diyor ki ben ne dersen burada o. Buranın ağası da paşası da benim diyor. Bunu Körfez'e karşı da diyor. Şimdi 3 tane yol mu var şu anda burada konuşulan?
4: Şimdi Tahir Bey
3: orta yol, kuzey yol.
4: Son 45 dakikaya girdik. Çünkü bu gece yarısı Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından verdiği İran'a mühlet saat 12 itibariyle doluyor. Hı hı. En önemli dönemimiz bu. Bugün Umman'da konuşulan Umman'ın tasarısı şu. Burada hem Umman denizinden gelen, sahilden gelen rotayı takip edecek bir gemi Umman sularından da geçsin. Serbest bir şekilde eskisi gibi. Hı hı. İran tarafından da geçmek isteyen gemi bu rotayı kullanmak istiyorsa bu da geçsin. Ama İran'da diyor ki geçiş ücreti ve ön onay istiyorum. Ön onay dediği de şu. Geminin içeriği ne taşıdığı, işte kaptanı kim, mürettebatı kim, menşe kim, bandırası kim. Muhtemelen bir de geçiş ücreti. Hani onun da
3: gerekirse
4: kaldırıldı.
3: Gerekirse üzerine çıkıp arama yapacağım.
4: Gibi. Bir egemenlik alameti göstermek istiyor. Anladığımız kadarıyla ondan da vazgeçilmiş. İran en son sadece ön onay yani İsrail'e ya da bir başka ülkeye bir mal taşıyan geminin eğer tespit edilmesi halinde kendisine bağlı rotadan geçmesini istemiyor diye özetliyorum. Ön onay dediğimde örneğin bu gemi içinde patates var, soğan var, domates var, Hindistan bandıralı 30 bin ton yük taşıyabiliyor, sahibi şu bu. Bunun bildirimini 4 sayfalık bir formla dolduruyorsunuz. Hı hı. İran'ın kurduğu Boğaz Otoritesi'ne başvuru yaptığınız zaman hem İran'ın Boğazlardaki otoritesini gayri resmi olarak tanımış oluyor. O sigorta şirketleri, gemi sahipleri, tersaneler işte vesaire denizcilik sektörü. Burada bir yarı egemenlik kurmuş oluyorsunuz en azından masada. Gene geçirir ama en son geldiğimiz şu anki nokta bu özellikle İran tarafının itirazı şu. Bu rota aynı zamanda

0: Anda ABD savaş gemilerinin eskortluk yaptığı 2. Dünya Savaşı'ndaki gemi, örneğin bu gemi Umman'a yakın rotayı izlediği zaman başında ve arkasında ABD savaş gemileri eşliğinde bu rotaya giriyor.
1: O zaman İran'ın elini zayıflamıyor mu? Yani bu süreçte İran'ın elini zayıflatmıyor mu? İşte aynen Tal Koridoru'ndaki mesele
0: İran
1: gibi.
0: İran buna itiraz ediyor.
1: Hocam, bunu niye yapsın ki İran mesela?
0: ABD savaş gemileri girmeden bütün gücünü kaybediyor.
2: Şu anda
1: yani, mesela orada İran diyelim ki karşı ambar şey var ya, bu abluka. O zaman İran o Hürmüz Boğazı'ndaki kartını kullanamamış oluyor. Bütün güç elinden gidiyor. Masada zayıflıyor. Yani bütün mesele zaten İran'ın bu Hürmüz'deki gücü değil miydi? Değil mi? O kapatma. Dolayısıyla orayı bypass ettiğinde İran masada çok zayıflar. O yüzden de ona fırsat vermemek için bu gemileri vuruyor işte.
2: Ali Fuat Hocam, şu anda resmi olarak Bahreyn'de değil mi Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filosu komutanlığı? Bahreyn'de değil mi?
3: Evet, en büyük üssü orası.
2: Yani madem öyle, İran'ın bu stereotipleri var. Yani neden mesela şunu hiç dillendirmedi? 5. filoyu kapatın ve bu körfeze bir tane Amerikan askeri, Amerikan gemisi girmeyecek diye bir şart
0: tam tersi
2: sundu.
0: Bahreyn'de bırakın çekilmesini, ABD 5. filoyun tekrar hasar gören yerlerini tekrar imaraya açtı. Tadilat
2: buradan görüyor. Gemi gitmedikçe 5. oradaki filonun komutanlığının bir anlamı...
0: Tarzı değişecek. Artık bölgedeki operasyonlar gereği, örneğin Katar'da ve şu an başka ülkelerde bulunan askeri üslerin askeri kapasitesi küçültülüyor. Ama İran'ın bu karşı cevapları ve misillemesi sonrası artık burada farklı bir yapılanmaya gidiyor. Örneğin burada insansız deniz araçları, İHA'lar, drone savar sistemleri, füze savunma sistemleri gibi daha az askerli, yüksek teknolojili farklı bir yapılanmaya gidiyor. Ama Bahreyn'den 5. filonun çekilmesi şu an en azından ABD belgelerinde bütçelerine baktığımız zaman Bahreyn'e yeniden yatırım yapılması için 5. filonun onarımı, radar sistemlerinin İran tarafından vurulanların tekrar imal edilmesi için 1-2 yıllık bütçe ayrılmış.
2: Peki
0: bir yere çıkmıyor İran Bahreyn'e.
2: 28 Şubat öncesi süreçte Amerikan savaş gemileri bu Basra Körfezi'nde, İran Körfezi'nde rahatça gezebiliyor muydu?
3: Tabii.
2: Gezebiliyordu.
0: Buraya kadar bakın, bu rotada eskortluk dediğim buradan başında ve arkasında, hı hı. 2. Dünya Savaşı gibi değil mi Arif Hocam? Buradan gelip bu kıyıya olan rotalardan gelip ondan sonra dönüyorlardı. Hatta çatışmaların olduğu en büyük nokta, hatırlayın, en çok olayın olduğu yer şu gördüğünüz bölge. Burada ABD gemilerine de ateş açıldı. Kamikaze drone saldırısı da yapıldı ABD güçlerine. Sivrisinek botları olarak bilinen SWAT botlarıyla saldırı düzenlendi. En çok vukuatın olduğu bölge şu bölge. Çünkü temas noktası.
2: Bunu şart koşarak Umman'ın haklarını da çiğnemiş olmuyor mu İran?
0: Valla Umman ara bulucu olarak gene hani sakinleştirici bir rol içerisinde, tabii ki o da bir kendi payını
2: sonuçta
0: istiyor.
2: Sonuçta bu topraklarda ya da bu doğru. Sularda onun da payı var.
0: Şimdi burada şu karışıyor. Bakın, bu rotaları çiziyoruz da buranın bir münhasır ekonomik bölge problemi var. Bir de bu haritayla beraber ülkelerin deniz sınırları da karıştı. Yani karışıyor. Her şey birbirine iyice çetrefilli bir hale geldi.
2: Zaten tartışmalı olan bölge vardı.
0: Bakın, Kuveyt bugün bir harita yayınladı. Kuveyt'in 4 tane adası var. Şimdi onların üzerinden ilan ettiği bir deniz sınırı var. 4 ya da 5. Şimdi her şey birbirine karıştı. Şimdi herkes münhasır ekonomik bölge, deniz sınırı diyor, Hürmüz diyor, benim diyor. Ben laf uzatmayayım. Hürmüz bir şekilde batılı güçler tarafından, İngiltere, belki önümüzdeki dönemde Fransa'nın da olacağı bir güç yapılanması, Hürmüz görev gücü mü dersiniz, ne derseniz deyin, ama askeri olarak bu boğaz açılacak. Bu İran'a rağmen de açılacak. Maalesef İran açısından bu pazarlık şansı neyse, artık o aleyhlerine dönecek bir sürece girmeye başladığını görüyorum ben.
2: Peki Ali Fuat Hocam, bunun, sizi yani, de böyle davet etsem, şöyle
0: evdeki bulgurdan olma durumu, biraz İran'ın durumu ona gidiyor.
2: Şimdi NATO zirvesinde şüphesiz bu konuda yer aldı, bildiride de yer aldı Hürmüz konusu. NATO zirvesinin ardından, daha Trump yola çıkmadan, İran'a yönelik saldırılar yeniden başladı. Tabii İran da saldırdı, yani sivil gemilere yönelik saldırdığını inkar etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı noktalarına baktığımızda Hürmüz'ün girişi, yani neredeyse Hürmüz Boğazı'nın girişi Çabahar bölgesinden başladı. Her yeri bombaladı. bir mesaj

0: mesajdı belki de. Ardından geçtiğimiz gündü yanlış hatırlamıyorsam Körfez ülkeleri bir araya geldi. Bugüne kadar hiçbir şekilde görmediğimiz o birliği, beraberliği ya da sert mesajları ilk kez bu konuda gördük. Dediler ki İran'ı bir kez daha uyarıyoruz. Son uyarımız. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır ve saldırılara da karşılık verilecektir.
1: Askeri bir gücü var. Özür dilerim, lafınızı biliyorum. Kızlı bir şey söyleyeyim. Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın açıklaması ciddiye alınmalı. Çünkü Bahreyn ilk vurulduğu zaman ilk hava savunma sistemlerini, Patriot hava savunma sistemlerini Bahreyn'e konuşlandıran Suudi Arabistan ordusu oldu. O köprüden geçerek direkt Bahreyn'i korumak adına, hı hı, bu askeri mekanizma kapsamında Körfez topraklarını korumak adına Bahreyn'e ilk konuşlanan ordu Suudi Arabistan ordusu ve hava savunma sistemleriydi.
0: Bu açıklamaya imza atan ülkelerin altında biri de Umman'dı. Yani sadece Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt değil, aynı zamanda Umman'da bu dünkü açıklamaya, bildiriye imza attı. Şimdi İran artık yapayalnız diyebilir miyiz? Çünkü Umman'ı da atıyor. Katar arabulucuydu, onu da vurdu geçtiğimiz gün. Artık İran yapayalnız. Mete Sohtoğlu'nun söylediği gibi artık öyle ya da böyle İran elindeki bulgurdan da mı oluyor?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Biraz önce Mete Bey bahsetti. Hürmüz'le ilgili İngiltere ve Fransa'da olacak dedi. Onun izleri çıktı. Yani onun bir belirtisi NATO zirvesi görüldü. Şimdi ne oldu, oraya bir bakalım. Sonra sorunuza geleceğim.
0: Tabii ki.
2: NATO zirvesinin hemen yapılırken akşam Trump dedi bu akşam İran'ı vuracağız dedi. Peki öncesinin bir açıklama yapmıştı bir gün öncesinde. Dedi ki ben dedi İngiltere ile görüştüm, Almanya ile, Fransa ile görüştüm, istediğim desteği alamadım dedi. Şimdi bakın, buraya kadar normal. Sonra açıklama yaptı, İran'ı bu akşam vurabiliriz dedi. Ertesi gün İngiltere'den bir yetkili şöyle bir açıklama yaptı. Bazı İranlı gruplar İngiltere'de eylem yapabilir dedi. Ve İran Dışişleri Bakanlığı da İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanı'na davet etti. Ne demek istiyorum? Yani o güne kadar İngiltere'den, Fransa'dan ve Almanya'dan destek alamayan Trump acaba bu desteği aldı mı? İngiltere bu desteği verebilmek için, bu desteği vermenin meşruiyetini sağlamak için böyle açıklamalar mı yapıyor? Bu açıklamalar devam ederse bizim tezimiz doğrulanır. Çünkü bakın İngiltere destek vermiyordu. Mete Bey dedi İngiltere'de olacak, Fransa'da olacak. Peki İngiltere'de orada bulunmanın meşruiyetini sağlayabilmek için bazı şeyler yapması lazım.
0: Tabii.
2: Bakın ama nerede? Bu sadece Hürmüz'ün açılmasında olabilir. Başka yerde İngiltere girmez buna.
3: Tabii, evet. Savaş koşullarında değil. Tabii. Barışa evrilmede devreye
2: tabii,
3: girebilir.
2: Hayır, yani,
3: mayın temizleme
2: olabilir.
0: Koalisyonun bir parçası.
3: Türkiye'de zaten bunu
2: tabii,
3: söyledi.
2: Mayın temizleme olabilir, siyasi destek olabilir, maddi, lojistik
1: gemi
2: destek olabilir.
1: Gemi kaldırma olur.
2: Ama yani İngiltere orada olmanın bir meşruiyetini sağlayacak açıklamalarda bulunuyor. Bu devam edebilir. Bugün yarın bunu görebiliriz. Şimdi Körfez ülkelerine gelecek olursak, Körfez ülkelerinde yani İran şöyle bir hassasiyetle gidiyor yani. Oradaki ABD tesislerini vuruyor. Yani bugün Bahreyn'deki ABD tesislerini vurdu, Kuveyt'tekini vurdu ama bu Körfez ülkelerinde olumsuz etkiledi. Tamam. Yani mesela olaylı Körfez ülkelerinde yani sivil anlamda çok fazla kayıp olmasa bile ekonomik anlamda çok büyük yani bir kayıp
0: turizm
2: var.
0: Turizm tamamen durdu.
2: Tabii.
0: Mesela o ülkelerin önemli gelir kaynakları arasına yerleşti yani, petrol, doğalgazdan sonra.
2: Şimdi turizm. Dolayısıyla Körfez ülkelerinde ABD'ye bir baskısı olduğunu da söyleyebiliriz. Yani çünkü Körfez ülkeleri İran'a diyor ki tamam bize saldırırsan biz hep birlikte hareket edeceğiz ama sanırım ABD'ye yönelik de Trump'a yönelik de bir şey var. Trump'ta İsrail'e bir baskısı var bu konuda. Bakın çünkü ABD İsrail'e para kazanmıyor. İsrail'e para harcıyor. Tabii. Ama Körfez ülkelerini kaybetmek istemez ABD çünkü oradan para kazanıyor.
0: Çok özür dilerim.
1: Lübnan meselesine baskı
0: yapıyor. Tabii. İsrail yok. Yine ortada İsrail yok. Yani savaşı başlatan tüm bu karmaşayı sebep olan İsrail bu aralar ortada yok.
1: ABD baskısı Rifat Hoca'nın dediği. Çünkü burada Lübnan basınında en çok konuşulan mesele kısmi bir çekilme yapması. 2000'li yıllarda ve ortasında çekildiği 4-5 noktadan ABD İsrail'in çekilmesini istiyor. Lübnan ordusunun oraya konuşlanmasını istiyor. Fakat İsrail Tel Aviv yönetimi bunu kabul

0: etmiyor. Muhtemelen de baskıyla 2-3 noktadan belki bu gece yarın göstermelik de olsa bir miktar çekilmesini göreceğiz Lübnan ordusunun konuşlanması için. Ama bu da bir geçici tuzak olacak. İran'ı tatmin edecek bir değil.
1: Bir de
0: yani
1: mesela
0: bu değil.
1: Şöyle bir şey yok mu hocam? Hani ya, bu şekildeki bir İsrail, kontrolsüz, sınırlanamayan, şımarık İsrail, Amerika'nın işte yaklaşık 110 yıldır, 115 yıldır somut süreç olarak ta o Amerikan borttan bu tarafa orada yapılanmasını ortaya koyduğu dönemlerden. Şimdi bu bölgede bu kadar yatırım yapmış, sermaye akıtmış, insan sermayesi akıtmış, espiyonaj faaliyetleri yürütmüş, misyonerlik faaliyetleri yürütmüş ki burada Süleyman Büyükkarcı Hoca mesela bu konuda 1500'e yakın misyonerlik okulu tespit etmiştir. Yani Amerikan ve bu board teşkilatı vesaire şekilde. Şimdi bu kadar büyük bir yatırımın yapıldığı bir yerde bu şekildeki bir İsrail, Amerika'nın uzun vadeli çıkarlarında da hani onların tabirle bir aşil topuğuna dönüşmüyor mu Amerika?
2: Kesinlikle tabii. Ya burada körfez ülkeleri kaybetmek yani istemez Amerika.
1: Değil mi hocam?
2: Çünkü para yani kazanıyor oradan.
1: Altını
2: silah satıyor,
1: şu anda
2: para
1: yani
2: kazanıyor. Her ziyarette trilyonlarca dolar para evet alıyor. İşte körfez ülkelerinde ABD'ye İsrail'i biraz durdurması konusunda, biraz geri adım atması konusunda sanırım bana göre biraz telkinde bulunmuş ki Trump evet İsrail'i geri adım attırmaya zorluyor. Evet. Yani biraz daha durması için zorluyor.
1: Hatta mesela buradan değil mi oraya gideceklermiş, iptal etmişler mesela.
2: İşte tabii tabii. O, yani çok şey kaybetti. Yani, bunlar, yani çok şey kaybetti. Turizmi kaybetti.
3: İsrail'deki Amerikan Büyükelçi, İsrail istihbaratı bu hafta ABD yönetimine Trump'ı suikastla hedef alacak çok spesifik bir komplo ile ilgili uyarıda bulundu. Yani kaynağı var onun. Ama şunu da merak ediyorum. Ya bu savaş asıl olarak İran'la İsrail arasında başladı. İran'la acaba İsrail arasında bir çatışmasızlık anlaşması mı var?
2: Yok, onu sanmıyorum.
3: Peki körfez ülkelerinin tamamı neredeyse vurulurken İran neden mesela İsrail'i, Ürdün'ü bile hedef aldı, İsrail'e hedef almadı?
2: İran'ı vuran, İran'a saldıran ABD uçakları ya da füzeleri eğer körfezden havalanıyorsa İran da onlara cevap veriyordu.
3: Ama İsrail'e şu bölgede uçan pek çok uçak Tel Aviv'den ya da şeyden kalkıyor İsrail'den.
0: Şu detayı kaçırmayın. ABD bombardıman uçakları havada yakıt ikmali yaparak ABD ana karasından kalktı. Körfez'den kalkan uçaklar sadece yakıt ikmal uçaklarıydı.
3: Tel Aviv'de yani İsrail'den de kalkan yakıt
0: sonra
3: uçakları var.
0: Yakıt uçakları desteği mesela verildi.
3: Onlar da sonuçta operasyona katılıyor.
0: Doğru.
3: Neden İsrail'i vurmuyor? İşte İsrail de saldırmasın diye mi?
0: Maliyet yok yaratıyor. Ali Fuat Hoca'nın söylediği gibi körfez ülkelerin ABD üzerinde İsrail'i masaya tutmak için bir maliyet yaratıyor. Çünkü ne kadar zarar verebilirse
1: olarak kullandı.
0: Körfezi
1: vurarak
0: ne kadar vurursa bu anlamda körfez ABD'ye baskı yapacak. İsrail'in Filistin devleti başta olmak üzere geri adım atmasını sağlanması. Suudi Arabistan'ın birinci şartı. Diğer ülkelerin de talepleri var. Bunların hepsini topladığınız zaman körfezi de bir maliyet çıkıyor. Ama bu tahmin edilenden de zor olmaya başladı. Bu sebepten dolayı da gene Bahreyn, Kuveyt, işte şu da var. Bu ülkelerin geleneklerinde şöyle bir şey vardır. Bakın Körfez İşbirliği Teşkilatı bu açıklamayı yapar ama adım gibi biliyorum ki Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan'da arka kapı diplomasisiyle İran'la %100 görüşüyor.
2: Tabii.
0: Kendi topraklarının saldırıya uğramaması ya da vurulacaksa da çok açık söyleyeyim daha insansız alanların
2: ABD üstlerine
0: şöyle doğru atılması gibi
1: muhakkak
0: %100 görüşme yapılıyordur.
1: Muhakkak.
0: Gelenek çünkü.
3: Amerika'ya da onlar sesini çıkaramıyorlar. Üstlerinizi geçici bir süre kapatın.
0: Hedef olmaktan kurtulmak için
3: zarar görüyor diye.
0: İşte, yok, kısıtlama olacak. Bunu Katar da değerlendiriyor, Arabistan da. Eskisi gibi devasa Amerikan üstleri değil. Çünkü bu çok ciddi bir sorgulanmaya sebebiyet verdi.
1: Kesinlikle.
0: Bu kadar milyar dolarlar harcanan Amerikan üstlerinin ya da şemsiyesinin savunması neden bizi bu füzelerden korumuyor sorusu ciddi soruluyor.
3: Yani o 300 milyar dolarlık yatırımın
1: bu Kramp
3: karşılığı yok olacak.
1: Bu Kramp çözüldüğü zaman, kas gevşediğinde burada çok başka şeyler konuşacağız zaten Allah'ın
2: yani
1: izniyle.
2: Yani şu da geçen
1: ki bu Kramp
2: da
1: çıksın buradan yani.
3: İşte Trump'lı mı Trump'sız mı? bu sefer
0: ya da Netanyahu'lu mu? Netanyahu'suz mu? Tahir Bey soru bu.
3: Doğru var.
0: Orta Doğu'da Netanyahu gibi bir adam için ABD elini yıkar, çıkar ve o temiz elleriyle tekrar bölge ülkelerinin körfezin elini sıkmaya başlar. Burası Orta Doğu. Netanyahu da, Smotrich de, Ben Gvir de harcanamayacak adamlar değil. Bu suikast derken biz Netanyahu'ya bakıyoruz da hukuki anlamda bir sıkıntı yaşamamak için ölçülü konuşmak durumunda kalıyorum. Bir Ben Gvir'in, bir Smotrich'in de İran'ın hedef bankasında olduğunu herhalde söylememe gerek yok.
4: Mete Bey, bir soru sormak istiyorum.
0: Şimdi başıma bir şey gelmeyecekse sorun.
4: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz diye bir söz var.
2: Aynen.
4: Şimdi şu tabloya baktığımızda 28 Şubat'tan beri yaşananları hatırladığımızda ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le İran'a saldırmaya başladı. İran'da misilleme yapmak niyetiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin üsleri bulunan yerlerdeki üsleri ve bazı diğer kritik tesisleri falan filan da vurdu. Halen de bunu yapıyor. Şimdi burada Körfez ülkeleri 28 Şubat'tan beri yaşadıkları Amerika'nın üslerini bulundurmaları sebebiyle yaşadıkları mağduriyeti, şu anda turizmleri bitti, finans bitti, şu bitti, bu bitti, petrol üretim satışı falan filan aşağı yukarı bitti. Son derece kırılgan bir durumdalar. Bütün bunları yaşama sebeplerini Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları işbirliği ve konjonktürel olarak da olsa İsrail ile beraber görünmenin faturası olduğunun farkındalar, bir. İkincisi, İran'la ilişkilerinde mesela en önemli soru bence hep şu oldu. Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerinin sebebi, hikmeti nedir? Çeşitli sebepleri vardır ama ağırlıklı sebeplerinden biri algı ya da olgu İran riski, İran tehlikesi falandır. Çünkü bu üslerle alakalı mesela İsrail'e karşı bir işe yaramadığını Katar'da geçtiğimiz yıl Eylül ayında gördük. Şimdi geldiğimiz noktada bu ülkeler kırılganlıklarının, Amerika ile olan münasebetlerinin, dolaylı olarak İsrail'in bu işe karışmasının kendilerine nelere mal olduğunu bilip bundan sonrası için acaba bir yol ve yöntem arama düşüncesine girmezler mi? Bence esas soru bu.
0: Hocam şöyle diğer vakitlerinden çalmayayım. Böyle bir planlama var. Fakat bu gelenek, yani Körfez geleneği biraz daha zamana yayar. Yani bu anlaşmaların bitimi, işte silahların çeşitlendirilmesi gibi. Örneğin Suudi Arabistan gider yarın Rusya'dan bir silah sistemi alır. Bu dengeleme denir bazı kişiler tarafından ama o gelenekte ben sana bağımlı değilimin Arapçasıdır aslında, tercümesidir.
1: Bağ sürecimleri nasıl doğdu?
0: Gibi.
1: Yani
0: Çin'den de alır.
1: Oraya iyi bakmak
0: lazım. Suudi Arabistan yarın gider Çin'e de imzalar. Ticaret anlaşması da imzalar. Çünkü burada Körfez'in de bir bağımsızlık politikası var. Bakın 2040'ta Suudi Arabistan'ın resmi raporu, 2040'ta petrol eskisi kadar çıkmayacak.
4: Eyvallah.
0: Bugün Suudi Arabistan'ın yapmaya çalıştığı şey enerji politikasını çeşitlendirmek. Güneş enerjisi, deniz dalga, işte Ege'ye gelmeye çalışıyor, Akdeniz'e gelmeye çalışıyor. Petrol 2040'ta bitecek. O yüzden bütün bölge ülkeleri ekonomilerini hizmet sektörü dışında, mesela şu gördüğünüz bölgeye turizm alanı ilan etti Suudi Arabistan. Kızıldeniz'de çok büyük bir alan. Eski Neom'un olduğu yer. Turizm ruhsatı veriyor. Yani büyük değişiklikler var bu savaşta. Ama bu değişecek. Eskisi kadar Amerikan bağımlılığı olmayacak. Gene Amerikan silahları alırlar.
1: Bundan 4-5 yıl önce, çok özür diliyorum.
2: 4-5 yıl önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi yapmış olduğu bir konuşmada petrole dayalı ekonomiden kurtulabilmek için ekonomilerin çeşitlendireceklerini söylemişler.
3: Hocam yine bir ticaret vesaire konusu da açılıyor. Şu 5. madde vardı anlaşmada, çok tartışılan, bugünkü çatışmalara da sebep olduğu ifade edilen 5. madde. Şimdi orada yani tam sanki bu Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı tamamen İran'ın kontrolündeymiş gibi. Şimdi Körfez ülkeleri de çıkıp der ki burada, ya Amerika Birleşik Devletleri'ne itiraz eder.
0: Etti.
3: Belki sen hepsini İran'a verdin.
0: IMEC projesinde şu somut bir bilgi olarak söyleyeyim. Suudi Arabistan bu Hindistan'dan gelecek İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan hattında muhtemelen de Türkiye'nin dahli var anladığım kadarıyla, benim tahminim diyeyim. Suudi Arabistan bu IMEC projesi olarak bilinen Hindistan'dan gelen ticaret koridorunu bor hatlarıyla beraber Suriye üzerinden geçirme planlaması yapıyor. Ve bunun işte görüşmelerini yapıyor. Bu da İsrail'in dışarı çıkartılması
1: bypass
0: demek
1: edildi, evet.
0: Ve susuyor.
1: Ben de onu okudum yani. Evet,
3: öyle. Beşinci maddede diyordu ki İran mutabakat sahtı imzalanması üzerine ticari gemilerin geçişi için düzenlemeler yapacak. Yani Amerika bunu kabul etmiş. Buradaki düzenleme İran'a ait demiş. Gemiler Basra Körfezi üzerinden Umman Denizi yönüne 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş yapacak. Ticari gemilerin trafiği derhal başlayacak. İran mayın temizleme ile askeri engellerin kaldırılması operasyonlarını 30 gün içerisinde bitirecek. İran uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda diğer Basra Körfezi kıyı devletleriyle görüşecek. Şimdi diyor ki, yani açıkça anlaşma, Ya ben sorumluluğu şu anda 60 gün ya da 30 gün boyunca İran'a veriyorum. Sen de git diğerleriyle görüş. Şimdi İran elindeki o pastayı vermiyor. En başından beri de bunu söylüyor zaten. Haliyle burada her ne kadar ummanı konuşsak da bu geçiş yolu üzerinde Birleşik Arap Emirlikleri su yolu da var. Körfez üzerinde Katar'ı var, Bahreyn'i var, Suudi Arabistan'ı var, Kuveyt'i var, Irak var. Şimdi İran bu ülkeleri de hiçe sayıyor aslında.
2: Şimdi
3: ve hiçbir ikna olmamış durumda şu
1: ama
3: an.
1: Mesela şey var ya Tahir Bey, bu İsviçre'den döndükleri zaman İran Dışişleri Bakanı ayağının tozu daha uçağının neredeyse tekeri yere inmeden Umman'a gitti. Yani muhtemelen onlarla da bu tip şeyleri konuştu. Bak burada hani bu elimizdeki imkanları iyi değerlendirelim, siz de burada bir köstek olmayın. Bu en azından bu Amerika'yı bu bölgeden buralardan bir def edelim, bir gitsinler yani.
3: Ama bunun para muhtemelen almayla da bir bağ var mı?
1: Evet.
3: Yani İran diyor ki ben para istiyorum.
2: Evet. Şimdi bu Pakistan'daki birinci tur görüşmelerinin birinci günün akşamı İran Meclis Başkanı galiba şöyle bir açıklama yaptı. Ben o zaman yani ondan önce şunu diyordum. Acaba İran Hürmüz'den geçişten para mı istiyor? Evet istiyordu. Acaba bunu Amerika ile birlikte mi isteyecekler, yapacaklar? Hı. Çünkü Amerika da bu pastadan pay almak isteyecektir. Garibaf da aynısını söyledi. Amerika da bize buradan ikimiz yani iki ülke pay alsın şeklinde bir teklifi olduğunu söyledi Garibaf'ın. Şimdi o zaman şu yorumu yaptık. Acaba Amerika ile İran Hürmüz'den pastayı alıp diğer ülkelere de siz buradan petrollerinizi çıkarın, bu size yeter mi diyecek.
1: O yüzden mi Trump boğazı diyordu buraya?
2: Yani evet. Yani bak, öyle bir şey olabilir adam, miydi? Yani olabilir bir, ama
1: bütün şeyi dengeler
2: oynatıyor. Ne kadar yani doğru yani. Galiba açıklama yaptığına göre doğrudur bilemiyoruz artık.
3: Son bir sorum da bu Trump'ın açıklaması arada kaynamasın. 1000 füze diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda bölgedeki füze sayısı 1000 füze ve ardından yeni bir 1000 füze atabilecek kapasitede mi?
2: Yani o kadar stok olduğunu sanmıyorum. Yani
0: Anakara'da denedikleri Sentinel diye bir füze var. Gelecekte tek füze sistemi olacak. Bu Minuteman 3'ün devamı niteliğinde ama 1000 tane Sentinel füzesi var mıdır?
4: Yani. Ya meşhur söz
1: vardır. Tomahawk olarak herhalde değil mi? Onun niyetini bayağı zor diyorlar zaten. Yani.
4: Aldanma. Şair sözü elbet yalandır. Şimdi 1000 çokluktan kinayedir. Yani 100'ü de 1000 sayabilirsin, 10.000'i de 1000 sayabilirsin. Buradaki konu ne? Aslında biraz önceden beri konuştuğumuz şey, Hameney'in, Müşteba Hameney'in açıklaması ve bu arada İsrail'in herhalde bir suikast var falan filan. Bunu doğruluyor. Söyleyen kim? Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi. O herifin de yani Netanyahu'dan daha beter bir Siyonist olduğunu da biliyoruz.
1: Dolayısıyla
4: büyük ihtimalle müşteri kızıştırmak için söylenen şeyler. Trump da her zamanki mübalağacı tavrıyla bana bir şey olursa şu olacak, bu olacak, yok edeceğiz falan. Şimdiye kadar 100 defa dinledik bu hikayeler bence.
3: Şimdi görünen o ki burası bir kör düğüm olmaya devam edecek. Hatta İsmail Hocam dediği gibi bir kramp girmiş durumda artık buraya. Ama görünen o ki Kasım ayındaki Amerikan seçimleri de ve Ekim ayındaki İsrail seçimlerinde de belirleyici yer Hürmüz olacak. Yani sadece İran'ın Körfez'in kaderi değil. İsrail seçimlerinde, Amerika'daki o ara seçimlerinde kaderi bu noktada belirlenecek. Ama korkulan şu, yani biz daha Ekim-Kasım ayına kadar da Rusya-Ukrayna savaşı gibi bitmeyen bir savaş mı
2: düşük
3: izleyeceğiz?
2: Düşük yoğunluklu bir savaş olacak gibi gözüküyor. Yani evet, işte Amerika canı sıkıldıkça bahane üretip vuracak. Ondan sonra İran oradaki gemilere saldıracak. Bu şekilde bir senaryo bizi bekliyor.
1: Ali Fuat Hocam, şeyde bir biliyorsunuz, siz biraz sayısal alanlarına geldiğiniz için bu yani ilkesel olarak bir hani bir entropi diye bir şey vardır ya böyle bir. Yani hani kaos entropinin en yüksek olduğu seviye. Yani eğer bir müdahale olmazsa diyor o zamanın oku hep bozulmaya doğru ve ileriye doğru gider. O yüzden sanki mesela artık burada bu entropi herhalde bayağı bir yükselmiş vaziyette. Yani bir el, yani iyi niyetli bir el buraya dokunarak buraya bu şifayı getirmediği müddetçe ve burada iradeler doğru işleyemediği müddetçe, çünkü irade yoksunluğu var. İki tane yani Amerika Birleşik Devletleri gibi muhteris yayılmacı bir işte Trump'ı da içine kattığınızda, burada aynı zamanda teopolitik bir takım hedefler ortaya koyan Netanyahu'yu buraya koyduğunuzda, dolayısıyla yani burada bir şifa elinin tabiri caizse buraya değmesi gerekiyor ki bu entropi düşsün.
2: Şifa elleri var ama evet, bir tane de art niyetli
1: onların
2: bir el var.
1: Olması lazım yani.
2: O art niyetli el şimdi çalışırsa Bey, o çok kötü olur. Yani ben, art niyetli el de İsrail. O özellikle
1: çok kötü.
2: Suikast raporları da çok önemli. Yani.
3: Son cümleyi de alayım bu konuyla ilgili. Şifa eli değmesi gereken bir konu daha var. Ülkemiz
0: Netanyahu'nun tırnak içerisinde kazanması gerektiğini düşündüğü bir seçim var. Önümüzdeki dönemde Ağustos sonu Eylül'de mevsim şartları da görülebilir. Daha hava sıcaklığı düşeceği için Müştaba Hamani'yi de hedef alacak. Yeni bir saldırı, suikast dalgası İsrail başlatabilir. Böyle bir yeşil ışık Washington'dan yakılabilir. Daha kötüsü kongre öncesi bu şekilde bir haritayla Trump'ın kongre seçimlerinde galibiyet kazanması mümkün değil. O sahil şeridi ısrarla vuruluyor. Bu gösterdiğiniz sahil şeridi bir haftadır aynı bölgeler demir yollarına dahil vuruluyor.
3: ABD bir başka dağıtmak için, gücü dağıtmak için kuzeyde, güneyde başka bölgeler
0: bir felç etme hali var. Ama bu nihai sert bir bombardımana doğru gidiyor. Yani koluk kanadı kırılacak bir şekilde İran'ın izole bir şekilde bırakılacağı bir sürece doğru gidiyor. Umarım İran yönetimi bunu tersine çevirir. Pek de sanmıyorum açıkçası.
3: Umarız barış yeniden bölgemizde tesis edilir. Hocam size de teşekkür edeceğim. Ama ülkemizde bir konu var. Son günlerde yani bir tartışma konusu. Aslında uzun zamandır tartışma konusu trafikteki durumları vesaire kuryelerden bahsediyorum. Şimdi son günlerde bir kez daha arttı bu konuda tartışmalar. Bu kez trafikte tartışma trafikte değil.
4: Sitelerde.
3: Site içerisinde yani kuryeler motorlarıyla siteler site içerisine gelecek mi? İşte kasklarıyla mı o kapıdan içeri girmek zorundalar? Kapısı çalarken bir insan kaskla birisini gördüğü zaman endişe duyar ama kuryeleri soruyorsunuz, onların kendince bazı gerekçeleri var. Ama öyle bir noktaya geldi ki artık silahlarına neredeyse davranacak insanlar görüyoruz böyle durumlar karşısında.
1: Ama o kasklı zeminlerde bir sürü cinayetler de oldu biliyorsunuz.
3: Şimdi
1: yani,
3: işe abartanlar da var. Şimdi Allah neymiş yani. İşte cilalı zemine bastı diye kuryeye ateş edenler var. Şimdi böyle bir durum da var ama önce şu Ataşehir'de çok tartışılan o görüntüye bir bakalım. Şimdi bir siteye siparişini teslim etmek için bir kurye giriyor ama dönüşünde güvenlik görevlilerinin saldırısına uğruyor. Bir görüntülere bir bakalım.
5: Afiyet olsun. İyi akşamlar. Tamam abi.
6: Ben sana ne dedim?
5: Müşteri açtı kapıyı.
6: Müşteri ver. Yasak.
5: Abi
6: niye giriyorsun lan? Oradan ben sana ne dedim? Ya yürüyeceksin ya da gitmeyeceksin.
5: Ne yapıyorsun abi ya?
6: Ne demek?
5: Bırak polisi çağıracağım ya, bırak.
6: Çağır polisi.
5: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
6: Ben sana girmeyeceksin demedim mi?
5: Lan müşteri aldı beni içeriye.
6: Alamaz.
7: Çocuk ezdiler, çocuk.
5: Her yerde bir çocuk ölüyor zaten.
7: Buranın kapısından geleceksin.
5: Bekle abi, ben sizi polise şikayet etmezsem...
7: Şikayet et.
5: Ya küfür etmeyi bırak ya.
7: Sus. Ha. Var ya, öldürürüm seni.
5: Gel öldürün. Hayırdır artık sinkime bak. Çalışıyoruz burada.
8: Ne bağırıyorsun be?
6: Girme yasak diyor. Gide. Sana da hala giriyor.
5: Geliyorlardı, motora vuruyorlar ya.
6: Ben seni orada ne dedim?
5: Ya müşteri dedim, müşteri.
6: Müşteri değil.
7: Burada buranın hiç giremeyecek.
6: Kuralı var. Bir kural var. Herkes geliyor. Sen niye gelmiyorsun?
5: Ya bırak. Aradım ben müşteriyi.
8: Size bak ya.
6: Hadi çık, nasıl çıkacağız?
5: Bek. Bekle sen, bekle. Yaptığın şeye bak ya.
3: Hocam Hürmüz'de bu kadar gerilimi yüksek tutmuyorlar. Yani şimdi müşteri açıyor kapısını. Oradaki giriş kapısını dairelerden de açılabiliyor. Kurye de oradan girmiş. Güvenlik de haklı bir, hani saldırmakta değil. Diyor ki yani burada bir güvenlik var, ister istemez bir güvenliğe uğrayıp geçmen lazım. Normalde bir panik anı olabilir ve güvenlik ne oluyor orada, bu motosiklet nereye geldi, nereden girdi diye peşinden koşabilir. Evet, güvenlik endişeleri var ama ya abartıyorlar işte güvenlik görevlisini görüyoruz.
4: Şimdi Nasrettin Hoca'nın dediği gibi sen de haklısın noktasındayız. Burada eksik olan bir şey var, bu görüntünün öncesi nasıl girdi? Girerken nasıl kapı tartıştılar? Niye? O koruma güvenlikçiler büyük ihtimalle önceden yaşanan bir şey dolayısıyla karşısına çıktılar. Haklıdırlar demiyorum. Ama öncesi de var. Bu arkadaşı biz görmüyoruz. Arkadaşın herhalde kas kamerasından bütün bunları görüyoruz. Girerken nasıl girdi, ne tür bir tartışma oldu? Şimdi bakın, problem şu. Son birkaç senedir Türkiye'de motosikletli saldırgan

0: Onlar diye bir şey var.
1: Evet.
0: Çocukları maalesef falan sosyal medyadan maalesef şuradan buradan ikna edip değişik yerlerde, iş yerlerine şuraya buraya ateş açılması, hatta bazı kişilere suikastler falan filan var. Dolayısıyla ben buraya istediğim gibi girerim. Şimdi sitelere her birimiz, mesela yakınları sitede oturanları herhalde biliyordur. Girerken ananın adı, babanın adı, kime geldin, niye geldin demiyorlar belki ama karşı taraftan doğrulatmadan oradan içeri giremiyorsunuz.
1: Giremiyor. Hatta çıkarken, bazıları girerken kimlik alıyorlar.
0: Tabii girerken çıkarken bu tür şey. Bu doğru mu bilmem. Doğru değil. Doğruysa, doğru değilse uygulama düzeltilmeli. Ama doğruysa bir kuralı olmalı. Şimdi motokurye olayı özellikle salgından beri Türkiye'nin ciddi gerçeklerinden biri. Keşke rakamları edinseydik. Niye? Bence 8-10 misli arttı. Şimdi motokuryelerin çok iyileri, düzgünleri mutlaka var. Niye? Mesleğini yapan, ekmek parası kazanan, saygım sonsuz. Ama kaldırımdan gitmeyi tercih eden var. Ters yol diye bir kavram dinlemeyen var.
1: Kazanlar.
0: Kaldırımda giderken yani neredeyse seni tehlikeye düşürüp daha sonra üstten bir konuşmayla, mesela ben bir olay yaşadım, sana nezaketle yol verdik diyen var. İyi de benim yolumdasın, kaldırımdan sen motosiklet kullanıyorsun. Ters yola giriyorsun. Ve daha vahimi, her birimiz araba kullanırken başımıza gelmiştir. Sağdan, soldan, benim arkadan, önden, vurdu, şuradan, buradan fırlıyor. Neden? O da haklı. Ekmek parası kazanıyor. Süreyle sınırlı. İlla gitmesi lazım. Bir de genç. Altında motosiklet, güçlü motosiklet. Bir sürü problemlerimiz var. Burada bence mevzuat açısından eksiklerimiz var. Bir de o mevzuatın herkese anlatılıp kavratılması açısından da eksiklerimiz var.
1: Yani şimdi ister istemez insanları bazen konuşuyoruz. Şöyle tepkileri de var. Diyor ki ya tamam ben sipariş vermiş olabilirim ama siparişi bana ve getiren kişi, ya şimdi görüyoruz olayları, o işte çeteler, yeni nesil çeteler vesaire. Diyor ki kapıda güvenlikten girişten itibaren kasklı. Ya kapımı biri çalıyor o esnada. Hani gece olabilir, gündüz olabilir. Ya kim o diyorum, siparişiniz geldi ama kişiyi göremiyorum, tamamen kaskı var kafasında, ne çıkabilir altından bilmiyorum diyor. Yani yüzünü gösterebilecek kameralara, evet, çünkü insanlar ya güvenlikli haklı, sitelere haklı bu nedenden mesela dolayı taşınıyor genellikle. Yani. Görüyoruz kimler kimler güvenlikleri aşıp nerelere giriyorlar. Şimdi bu anlamda güvenliklerin haklı gerekçeleri var. Onlara da verilen site yönetiminden talimat var. Kesinlikle burada dışarıdan gelenleri işte daire sakinlerine sormadan almayacaksın. Yani iki tarafında kendince haklı gerekçeleri var ama ortada bir kural olması lazım. Mesela yani kaskı çıkarmadan girmeyeceksin diye genel, eyvallah, bir belki de bakanlığın.
2: Hayır Bey, biraz daha geniş bakmamız lazım. Burada sosyal bir çürüme var da son dönemde bu olaylar sadece bu olay özelinde değil, başka meseleler de var. Trafikte kaba kuvvet kullanımı, çakarlı araçlara yönelik tepkiler, çakarlı araçların yarattığı rahatsızlık, görevli olmamasına rağmen çakar kullananlar gibi gibi gibi. Bakın burada son dönemde biz bir sosyal çürüme içerisine girdik, toplum olarak, ahlaki olarak da, ve toplum kısa devre yapıyor. Artık sorunları bir tahammülsüzlükle beraber kaba kuvvetle çözme. Yani devletin kurumlarını bir yana bırakıp, asayişini, yargı mekanizmasını bir yana bırakıp herkes kendi sorununu kaba kuvvetle çözme gibi bir yola sapmaya
1: bir
2: başladı.
1: Bir örnek daha vereyim. Herkes, kapatmadan toplu değerlendirelim isterseniz.
2: Tabii.
1: Yine bir kurye var. Yine bir kurye. O da İstanbul'da ürün değişimi için bir eve gidiyor. Yanlışlıkla yeni boyanan yere basıyor. Ev sahibi çılgına dönüyor. Önce çocuğu dövüyor, 17 yaşında bu arada. Ardından da hıncını alamayıp elindeki silaha davranıyor ve canını zor kurtarıyor. Bir de o görüntülere bakalım. Toplu bir son değerlendirme alacağım. Kapatalım.
3: Tadilatta olan bir ev. Merdivene bastım. Merdivende boya varmış. Adam bana bağırdı. Ben de özür dilerim. Müşteri olduğu için haklıdır dedim. Boyayı sildim. Boyada bir şey olmadığını gösterdim. Ondan sonra beni yaka paça daireden dışarı atmaya başladı. Sözlü bir tartışma yaşandı. Üstüme yürüdü. Bana yumruk attı. Ben silahını hazırladığımı gördükten sonra arkamı dönüp kaçmaya çalıştım zaten. Arkamdan birkaç el ateş etti.
1: Birkaç el dediği 8 el ateş etti. Yani şimdi küçük
0: Allah'tan
1: olaylar...
0: Nişancı değil.
1: Ya küçük olaylara büyük tepkiler diye KC 60 arkadaşlarım, gerçekten de yani bu olmamalı. güvenliklerin de saldırmasını gerektirmiyor güç, kuryeye.
2: Bizim toplumda bir hastalık var. Güç ve statü. Herkes birbirini ezmeye o gücü, statüyü arabasıyla, trafikteki önceliğiyle, bankadaki sırasıyla, herhangi girdiği bir yerde kapıdan çıkarken dahi kapısını tutsanız bile insaniyet namına yüzünüze ters ters bakıp sanki vazifenizmiş gibi davranan insanlar var. Bir kere toplumun bir kendine gelmesi gerekiyor. Şimdi izleyen izleyicilerimiz herkes kendini melek sanıyor da ertesi gün sokağa çıktıkları zaman ne kadar canavarlaştıklarının farkında değiller. Herkes birbirini ezmeye çalışıyor, azarlamaya çalışıyor, terslemeye çalışıyor. Bir tahammülsüzlük var. Bir şey soracağım deseniz bunu deneyin, bir şey sorabilir miyim deyin, emin olun 5 kişiden 4'ü sizi azarlar. Bu hale gelmiş bir toplumsal burada, ruh hali var.
4: Burada şöyle bir şey de tabii ki var. Yani mesela aslında dediğiniz gibi yani bu kurallar, ahlaki çürüme, bütün normların hakikaten bir yapı söküm diye bir şey var ya. Yani bütün bunların vidaları gevşeyince otomatik olarak artık insanlar yani hani bu şey var ya, Charles Lynch diye bir adam. Yani bu Lynch kültürü dediğim şey aslında bir Amerikalı çiftçi ve yargıç olan birisinin adından türemiş bir şey bu. Dünyada da yaygınlaştı artık. Lynch kültürü diyoruz. Yani bu iptal etme kültürü ya da bir insanı tamamen devre dışı bırakmak, itibarını suikaste uğratmak falan gibi. Şimdi bütün bu değerler yozlaşınca bu sefer hukuk dışı yollarla, yani linçle hesap sorma. Halbuki burada kuralların işlemesi gerekiyor. Bir kural sisteminin ortaya çıkması gerekiyor. Kuralların olmadığı yerde siz o kuralsızlıkla bir hesap sorma noktasına gidiyorsunuz. Bunu daha kestirme bir yol olarak görüyorsunuz, değil mi? Halbuki normalde mesela diyelim ki o güvenlik görevlisi haklı olabilir. Ama kendisini nerede haksız duruma düşürüyor? O da bir linç tarafına girişiyor. Yani aslında küfürlü, linçli bir eyleme dönüştürüyor. Ve aslında yasal olarak yürüttüğü bir süreci kendisini otomatik olarak haksız duruma düşürmüş oluyor. Sınırını aşıyor. Aslında güvenlikçi de kendi sınırını aşıyor.
0: Evet. Dolayısıyla kısa bir
1: çok böyle bir problem. Çok kısa rica yani, ederim. Teşekkür ederim. Cümlenizi
0: bakın,
1: yapayım.
0: Türkiye'de on binlerce motokurye var. On binlerce teslimat yapılıyor. Allah'a çok şükür bunun binlercesinde, on binlercesinde problem olmuyor.
1: Hepsi ekmeğinin derdinde.
0: Biz ufak tefek problemi olanları duyuyoruz. Problem var mı? Var. Allah iyilerle karşılaştırsın.
1: Amin.
0: Dolayısıyla çok da nasıl söyleyeyim, tevhüre kapılacak bir şey yok. İnşallah mevzuat düzeltilir. Bazı şeyler daha
1: düzgün. İnşallah. Yani. Ekrem Kızıltaş çok teşekkür ediyorum. İsmail Öz çok teşekkür ediyorum.
2: Ederiz.
1: Mete Sohtoğlu çok teşekkürler. Ali Fuat Gökçe çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katkılarınızdan dolayı artık satır arasını bugünlükte noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda değerli konuklarımızla dünya gündemini konuşacağız. Ama önce gündemde öne çıkan başlıkları paylaşalım. Türkiye'nin savunma gücü Ankara'daki NATO liderler zirvesine damga vurmuş. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağı haberiyle olumlu gelişmeler yaşanmaya başlamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizi izlemeye devam edin sözlerinin ardından F-35 süreciyle ilgili iyi haberler geliyor diyebiliriz. S-400 meselesiyle ilgili Rusya'dan da açıklama yapıldı. Geride bıraktığımız gün gelinen noktada Körfez ülkelerine satılma ihtimali söz konusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Ekrana getirelim.
2: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Biz 5 uçağı da sözünü aldık.
3: Bu yaptırımları kaldıracağız. Artık vakti geldi bunu yapmanın. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
4: Türkiye'nin beklediği o yeşil ışık Ankara'daki NATO liderler zirvesinde yandı. Gözler yakın zamanda kalkması beklenen Katsa yaptırımları ve Rusya'dan aldığımız S-400'lerin geleceğine çevrildi.
5: Amerika yaptırımları Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığımızda başlamıştı. O dönemde Suriye'deki savaşın varlığından hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı. Ancak gelinen noktada Siper uzun menzilli hava savunma sistemlerini geliştirdik.

0: ve envanterimize girmiş durumda. O yüzden şu anda bölge için kritik olan bir hava savunma sisteminden çok savaş uçağı varlığı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi şu. Efendim S-400'ün radarı var. Bir de çok önemlidir bunun. Data kütüphanesi var. Efendim 400 kilometre menzili var. Efendim F-35'in gizli verilerini toplar meselesi.
2: Amerika için yaptırımların kalkması ve F-35'lerin kapısını aralayacak en önemli konuysa S-400'lerin elden çıkarılması.
1: Amerika Birleşik Devletleri şunu sorar, S-400'ler ne olacak diye soracak. Tabii Türkiye'nin formülü S-400'ler depoda mı yoksa aktif kullanılması. Bana kalırsa S-400'lerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vermek Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna eder mi sorusu ortaya geliyor.
2: Tüm bu gelişmeler yaşanırken Kremlin'den de konuyla ilgili açıklama geldi.
3: Bu çok hassas bir konu. Türkiye ile bu konuda temaslarımız oldu. Türk tarafıyla bu konudaki temasları sürdüreceğiz.
4: Yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız.
2: Yakın zamanda S-400'lerin satışı gerçekleşebilir. Peki o ülkeler hangi? Listedeki alıcılar İran Savaşı'nda hava savunma ihtiyacı artan Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri.
5: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
2: Bir diğer önemli konuysa Kaan için üretilen yerli motorda sonuca ulaşana kadar kullanılacak Amerika üretimi F-110 motorları.
5: Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir.
2: Amerikan Kongresi'nde kritik süreç tamamlandı. Satışın engellenmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı.
4: F-110 motorlarıyla ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
6: Bizim en büyük beklentimiz F-110 motorlarının Türkiye'ye satılması olacak.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri yakın zamanda yapılan anlaşmalarla Katsa yaptırımlarının kaldırılması, F-35'leri ve F-110 motorları envantere almasıyla savunma alanında önemli eşiği aşmış olacak.
7: Siyasetin gündemiyle devam edelim. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklarla ilgili operasyonlara bir yenisi eklendi. Ankara Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye binasında arama ve incelemeler yapıldı. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
8: Evladım gibidir evladım, evladım. Dimdik ayaktayız.
9: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma. Operasyonun adresi bu kez CHP'li Çankaya Belediyesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
8: Belediyemize operasyon yapıyorlar.
9: Belediye binasında arama yapılırken polis binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı ve içeriye girişler kapatıldı.
10: Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri binaya ulaştı. İçeride yapılan aramada çok sayıda bilgisayara ve dosyaya el konuldu.
9: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 30'u yakalandı. Güner Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı ve sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Başsavcılık Güner'de 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karışımı suçlamalarını yöneltiyor.
11: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
7: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de olağan kurultayı 2027 yılının Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı iddiası CHP kulislerine bomba gibi düştü. Özgür Özel ise buna karşılık Kılıçdaroğlu yerine farklı bir heyetin görevlendirilmesi için mahkemeye başvurabileceklerini ifade ediyor. Yani Özel, Kılıçdaroğlu yerine kayyum atanmasını isteyecek.

0: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. Olağan kurultayı yaparız yani.
1: Ne kadar?
0: En fazla 4-5 ay sürer.
2: 4-5 aylık takvim önümüzdeki yıla kadar uzadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultayı 2027 yılının Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü.
0: Mahkemenin Yargıtay aşaması var. Tedbir kararı var. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz.
3: Tedbir kararı kurultaya engel değildir. Yapabilecek olsam bugün yaparım deyip de bir başvurmaz mı insan? Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde. O zaman kızgınlık oluyor. O zaman parti içinde tartışma oluyor.
2: Olağan kurultay süreci mahallelerde delege seçimiyle başlayacak. Ardından ilçe ve il kongreleriyle devam edecek. Aylara yayılacak takvimin ancak 2027 yılının Nisan ayında tamamlanabileceği konuşuluyor.
0: Mutlak mutlak kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
1: Sizce ne olurdu?
0: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Kaldı ki mutlak mutlanda sadece ben gelmiyorum. Yani eski yönetim olduğu gibi geliyor.
2: Kılıçdaroğlu kurultaya tamamen yenilenmiş bir CHP ile girmeyi hedeflerken Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun yerine yeni bir ismin görevlendirilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.
3: Usul hukuk mahkemeleri ne gidip başvuruyorsunuz? Bunlar yapmıyor diyorsunuz. O da diyor ki yapacak bir heyet atadım.
2: Özel'in dile getirdiği senaryoda mahkeme kararıyla kurultay sürecini yürütmek üzere bir heyetinin yani kayyumun atanması gündeme gelebilir. Özel bu olasılıkla ilgili vallahi daha iyi ifadelerini kullandı.
0: Ya akıl tutulması var. Gerçekten akıl tutulması var. Neden biliyor musunuz? Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan.
2: Parti içindeki arınma adımları ise peş peşe geliyor. Kılıçdaroğlu yönetimi son toplantıya kadar 36 il başkanını görevden almıştı. Bu sayı yeni açıklamayla 7 il başkanının daha görevden alınmasıyla 43'e yükseldi.
4: Afyon Karahisar ilimizi ve merkez ilçemizi, Giresun, Trabzon ilimizi, Yozgat, Aydın ve Tekirdağ ilimizi ve il yönetimimizi yani 7 tane ilimizi de görevden almış örgütü feshetmiş bulunuyoruz.
2: Görevden alınan illerin 30'una yeni il başkanları atanırken kalan 13 il içinse kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.
5: Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin partideki incelemeleri sonucu eski yönetimin 775 milyon liraya yakın bir parayı sosyal medyaya ve kendilerini destekleyen medyaya akıttığı iddia edilmişti. Tam da böyle bir dönemde CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, Özgür Özel döneminde kendisine de yayınlar için para teklif edildiğini öne sürdü ve ortalık karıştı.
6: Gazeteci kiralamak hem utanç verici bir şeydir hem de CHP'nin aleyhine bir şeydir. Bizi satın alacak para henüz icat edilmedi.
2: Özgür Özel döneminde bazı televizyon kanalları, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına 775 milyon liraya yakın ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. O iddiaları doğrular nitelikte bir açıklamada CHP'ye yakın gazeteci Yılmaz Özdil'den geldi.
6: Sizinle sözleşme yapalım dedi yayın karşılığında. Hangi televizyonlara bu şekilde para ödüyorsunuz dedim. Bir tanesinin ismini söyledi. Hatta yeni sözleşme imledik dedim. İnternet sitelerine de para veriyor musunuz diye sordum. Ya bazılarına destek oluyoruz biliyorsunuz medyada çok yer bulamıyoruz. Bunun için destek oluyoruz dedi.
2: Özdil bu konuşmanın Özel yönetiminin medyadan sorumlu ismi Burhanettin Bulut'la gerçekleştiğini öne sürdü.
6: Sosyal medyada troll ağlarınız var mı dedim. Parayla troll ağları kurmuşsunuz dedim. Hayır öyle değil ama sosyal medyada bazen çalışma yaptırıyoruz dedi. Bakın bir yandan dinliyorum, bir yandan içten içe hayret ediyorum.
2: Özdil'in bu açıklamaları CHP'li kiralık gazeteci tartışmasını beraberinde getirdi. İddiaların merkezindeki isim Burhanettin Bulut'sa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla suçlamaları reddetti.
7: Hayırlı olsun.
2: Kiralık gazeteci gibi ifadeler kullanmanız gerçeği arama niyetinde olmadığınızı, iftira ve algıyı tercih ettiğinizi açıkça ortaya koyuyor. Sözleri bağlamından koparıp kişisel husumetinize malzeme yapmak haklı olduğunuzu değil çaresizliğini gösterir diyen Bulut, sizi etrafınıza saçtığınız kötülükle baş başa bırakıyorum mesajını paylaştı.
6: Ben evet diyorum.
2: Bulut'un paylaşımına Özdil'den yanıt jet hızıyla geldi. Özdil Bulut.

0: gazetecilik mesleğine gösterdiğiniz saygısızlıktır dedi. Yılmaz Özdil yine hemen cevap verdi, iddialarını tekrarladı. Mevzu para olduğu için hatırlatayım, Akçeli işleri yüzünden fezlekesi olan ben değilim sensin. Bakalım CHP kasasından beslediğiniz aparat medya seni aklayabilecek mi? Paylaşımında bulundu.
1: Meslek hayatım boyunca ilk kez ve sadece tek kez bir kişinin ekrana çıkarılmasını yasaklıyorum. Çünkü adam söylüyor para verelim öyle yayın yapalım diye. Bu adamı ekrana nasıl çıkarırız ya?
2: Eskişehir'de aile içi tartışma ihbarına giden jandarma ekiplerine ateş açıldı. Olayda jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayda bir jandarma personeli ve mahalle muhtarı yaralandı.
3: İki kız babası jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş şahin saldırıda şehit düştü. Eskişehir'de Mihalı Çuk ilçesine bağlı Kırsanlardı mahallesinde aile içi tartışması ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi yönlendirildi. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim Günsel, kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeli ve mahalle muhtarına ateş açtı. Yaralanan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı olayda mahalle muhtarıyla bir jandarma personeli de yaralandı. Şüpheli İbrahim Günsel ise olay yerinde etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve birçok isim sosyal medya hesaplarından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı yayımladı. Öte yandan şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
2: Rize'de yer yarıldı ve şans eseri içine düşen olmadı. Her şey bir anda oldu. Yurt inşaatındaki temel kazısı sırasında yol ve istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Mahallede büyük panik yaşanırken en büyük teselli ise kimsenin canına zarar gelmemesi.
0: Gürültüyü duyanlar neye uğradıklarını şaşırdı. İnşaat alanındaki göçük büyük panik yarattı. Facianın eşiğinden dönülen yer Rize'ydi. Kent merkezindeki yurt inşaatının temel kazısı sırasında bir anda toprak kaydı.
4: 10 kişilik bir yurt inşaatı çalışması sırasında maalesef arkasında bulunan bir karataş duvarımızda bir çökme oldu.
0: Hem istinat duvarı hem de üstünden geçen sokağın bir bölümü çöktü.
5: Bir çocuk, iki tane yaşlı bayan vardı. Onlara seslendim, çekilin buradan diye, bu bina gidiyor diye. Bakmasaydım aşağı, burada cenaze olurdu.
0: Bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
4: Yukarıdaki iki veya üç tane binanın sağlam bir pozisyonuna alınması için hızlıca bir çalışma başlattık.
0: Sevindirici haberi Gençlik ve Spor İl Müdürü verdi.
4: Hiç kimseye yaralımız da yok, hiç kimseye bir şey olmadı.
0: Toprak hareketliliğinin sürmesi üzerine risk altındaki biri atıl, toplam 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
4: Biz onları hemen direkt kamu misafirhanelerine alacağız ki çalışma sırasında en azından olası bir olumsuzluk durumunda kimseye zarar gelmesin diye.
0: En büyük teselli ise korku dolu olay sırasında yoldan geçen araç olmaması ve kimsenin yaralanmaması oldu.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adları geçen Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki iddianame tamamlandı. Her iki isim için de en az 10 yıl hapis cezası isteniyor.
0: Film repliği savunması ikna etmedi. Fenerbahçe eski başkanı Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci için istenen ceza belli oldu. Savcılık iki ismin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci iki kez gözaltına alınmış, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak birden fazla kez ifade vermiş, 4 ayını cezaevinde geçirdikten sonra tahliye edilmişti.

0: insanı aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Saadettin Saran ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İki isim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sabah gazetesinin haberine göre soruşturmanın 18 Aralık 2025 tarihinde Kanarya Kod adlı gizli tanığın verdiği ifadeler üzerine başladığı ortaya çıktı. Soruşturmanın ilerleyen safhasında cebecinin telefonunda Saadettin Saran'la yaptığı uyuşturucu madde kullanımı teminiyle ekibine ilişkin çok sayıda yazışmaya ulaşıldı. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.
1: Verilemeyecek hesabımız yok.
0: Hazırlanan iddianamede iki ismin arasındaki WhatsApp konuşmalarına da geniş yer verildi. Mesaj içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımını değil, madde teminine ilişkin iradeyi de ortaya koyduğunu belirtti. Dosyaya giren yazışmalarda cebecinin "bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde" dediği, Saran'ın ise "öyle yok bende" cevabını verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise cebecinin "hani ekmiştin artık serbest oluyor, yasa tasarısı hazır, sana demiştim, hemen dik bence, hatta arazi al satışını yaparsın inşaat için" dediği, Saran'ın ise "ben Escobar mıyım, nereden bulayım" diye karşılık verdiği yer aldı.
1: "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır."
0: Uyuşturucu testleri de pozitif çıkan ikilinin telefon yazışmalarına yönelik film repliği ve "alkolden bahsediyorduk" şeklindeki savunmaları savcılığı ikna etmedi. Savcılık Saadettin Saran'la Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şimdi gözler mahkemeye çevrildi.
2: Boşandığı eski eşinin evini basan cani, 18 yaşındaki oğlu ve evladının annesini gözünü kırpmadan öldürdü. 3 cenazenin çıktığı vahşet evinde sadece bir kişi hayatta kalabildi. O da saldırı anında korkuyla kanepenin arkasına saklanan evin küçük oğlu.
0: Uzaklaştırma kararı korkunç sonun önüne geçemedi. Boşandığı eşiyle 18 yaşındaki oğlunu gözünü kırpmadan öldürdü. Ardından kendi canına kıydı. Kan donduran olayın adresi İstanbul Arnavutköy'dü. Bir süre önce boşanan Davut Gökkaya, eski eşi Türkan Gökkaya'nın Boğazköy mahallesinde yaşadığı eve geldi. Çok geçmeden taraflar arasında tartışma çıktı. Yanında getirdiği pompalı tüfeği eski eşi ve çocuklarına doğrultan Davut Gökkaya peş peşe tetiğe bastı. Tüfekten çıkan kurşunlarla Türkan Gökkaya ve 18 yaşındaki Emin Gökkaya oracıkta hayatını kaybetti. Silahlı saldırgansa tüfeği bu kez kendisine doğrulttu. Aynı silahla canına kıydı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Davut, Türkan ve Emin Gökkaya'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Tam bu esnada bir mucize oldu. Evde bulunan Ahmet Gökkaya'nın ise kanepenin arkasına saklanarak saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı. Gökkaya ailesinden geriye ise 18 yaşından küçük olan Ahmet kaldı. Kimsesiz kalan talihsiz çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
2: Yalova'da bir baba ile oğlu kendilerine ait tırı yıkarken elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırıldılar ancak doktorların çabalarına rağmen ikisi de yaşamını yitirdi.
3: Bir anlık dikkatsizlik baba oğlu hayattan kopardı. Yalova'nın Altınova ilçesinde oto yıkama servisi işleten Samim Okur'la oğlu Olcay, kendilerine ait tırı yıkarken elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden komşuları 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. 53 yaşındaki Samim Okur da 27 yaşındaki oğlu Olcay Okur, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ikisi de hayatını kaybetti.
2: Ve sırada görüntüleriyle öne çıkan

0: Yurttan haber turumuz var.
1: Bak diğeri de ona yürüyor. İkisi de ona yüzüyor. Bu ikisi can kurtaran.
2: Samsun'da denize girip şiddetli dalgalar yüzünden kıyıya dönemeyen bir kişi ekipleri harekete geçirdi.
1: Ambulans helikopteri geldi.
2: İhbar üzerine gelen deniz polisi genci bota alarak kurtardı.
3: Çok rüzgarlı olduğu için helikopter şu an sabit duramıyor. Bottan gidiyorlar. Evet, hasta orada. Evet, arkada şu an.
2: Kazanın adresi Nevşehir'de. Kontrolden çıkan otomobil defalarca kendi etrafında tur atıp karşı şeride geçti. Çarpıştığı araçla beraber şarampole devrilince de ortalık savaş alanına döndü. Kazada 4 kişi yaralandı. Marketten çıkmış evine dönüyordu, adım attığı anda 3 metrelik kuyuya düşen çocuk neye uğradığını şaşırdı.
4: Daha önce de uyardığımız gibi buraya çocuk da düşebilir dedik. Bu sefer de çocuk düştü.
2: Yardım çığlıklarını duyanlar hemen koşup çocuğu çıkardı.
4: Kimse olmasaydı, çocuk düşseydi kimse bulamayacaktı.
2: Bir süre önce aynı yere koyun da düşmüştü. Kocaeli'deki hırsızın hedefi ne bir ev ne de bir iş yeriydi. Gece saatlerinde camiye girip yerdeki halıyı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedilirken 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı.
5: Dur. 15 tane bölecektin mi? Kaç para geliyor dayı? Sen fiyatlarını da yaz.
6: 2 milyon 275 bin 300.
2: Manisa'da bir kuyumcuda gerçekleşen sözde altın alışverişi böyle başladı. Ne var ki müşteri gibi davranan hırsız bilezikleri alıp kaçtı. Şüpheli çaldığı 2,5 milyon lira değerindeki 15 adet bilezikle yakalandı.
7: Çok kısa bir zamanda bilezikleri bizlere teslim ediyorlar. Allah devletimiz eksik etmesin.
2: Tekne alev alev yandı, baba ve oğul denize atlayarak kurtuldu. İstanbul Balat'ta alev topuna dönen tekne kısa sürede hurda yığınına döndü. Yaşanan korku dolu anlarsa cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Karabük'te bir bahçede çıkan ot yangını büyüdü. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Sevindiren ansa jandarma personelinin alevler içinde kalan kaplumbağa ve yavrularını alıp güvenli alana götürmesi oldu.
0: Zehirli ve istilacı bir tür olan balon balığının popülasyonu her geçen gün artıyor. Artık Marmara Denizi'nde de görülmeye başladı. Yerli balık türlerini tehdit eden bu balık için önlem alınıyor. Balon balığı avcılığında limit yükseltildi.
8: Çok keskin dişlere sahip. Ve avcı bir tür.
9: Isırdığı yeri kopartıyor, çok ürüyor.
10: Çok zehirli bir balık. Yediğin zaman tamam işim bitiyor, öldürüyor.
2: Tehlikenin adı balon balığı. Hem zehirli hem ölümcül.
11: İnsanı öldürebilecek kadar yoğun bir zehire sahip. Onun için kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.
2: Bu türün ana vatanı Hint Okyanusu, ancak son yıllarda sayıları denizlerimizde de hızla artışa geçti. Su altında da deniz canlılarını tehdit eder hale geldi. Balon balığıyla mücadele kapsamında balıkçıların bu türü avlamaları için verilen teşviklerin limiti resmen yükseltildi.
12: Daha önce sadece 2 iken şu an Türkiye denizlerinde 8 tane balon balığı türü bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü, en zarar vereni denekli balon balığıdır.
8: Canavar türü bir balık diğer canlı türlerini tehdit ediyor. Yani yavrularını yiyor. Avlanması, yok edilmesi muhakkak gerekli bir tür.
11: Süveyş kanalının açılmasıyla beraber Akdeniz'e geçtiler. İklim değişikliğine bağlı olarak deniz suyu sıcaklıkları arttıkça sürekli kuzeye doğru ilerlediler.
13: Balıkçıların ağlarını parçalar. Kötü olur balıkçılar için.
14: Onunla beslenen bir balık olmadığı için o çok hızlı bir şekilde artıyor.
6: Akdeniz'de başladı, Ege'yi sardı ve artık Marmara Denizi'nin kapılarına kadar dayandı. Bu zehirli istilacı yerli balık türlerini tehdit ediyor. Deniz ekosisteminin dengesini bozuyor. Balıkçılarınsa ağlarına zarar veriyor. İşte bu yüzden balon balığı avcılığını daha da teşvik

0: teşvik etmek için üst limit 5 katına çıkarıldı.
1: Amaç balon balığı popülasyonunu kontrol altına almak. Yakalanan her bir balık için avcıya 35 lira destek ödemesi yapılacak. Diğer türlerde ise 200 bin olan üst limit 1 milyona çıkarıldı. Destekleme tutarı her bir adet için 10 lira olarak uygulanacak.
2: Güney Marmara'da görüldüğünü söylüyorlar. Fakat biz İstanbul veya civarı işte Tekirdağ'a kadar rastlamadık. Fakat illa bu bizim kapımıza da gelecek.
3: Bunlarla mücadele edilmesi şarttır. Hem balıkçılık ekonomisi için halk hem de endemik türlerin korunması için.
4: Son dönemde zeytinyağındaki sahtekarlıklar artarken bu kez de Ayvalık ismi üzerinden tüketicinin güveni istismar edildi. Ayvalık adıyla satılan bazı natürel sızma zeytinyağlarından tohum yağı çıktı. Üstelik o firmaların gerçekte sızma zeytinyağının kalbi olan Ayvalık'la hiçbir bağı yok.
5: Ayvalık yazınca bir nebze inanıyorsun. Ayvalık bu diyorsun. Ayvalık'ın da çok güzel. Hakikisini bulursam niye almayayım?
1: İşte asıl marifet orada başlıyor. Çünkü hakikisini bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Ambalajın üzerinde Ayvalık yazıyor ama ne içindeki yağ Ayvalık'tan ne de saf zeytinyağı.
0: Zeytinyağı alırken ambalajın üzerinde bulunan Ayvalık ibaresi tüketicide kalite ve güven algısını oluşturuyor. Gıda sahtekarları ise işte bu güveni fırsata çeviriyor. Bölgeyle ilgisi olmayan ürünleri Ayvalık ismiyle satışa çıkarıyor.
6: Ayvalık'ın yıllardan beri bize getirdiği bir kalite güveni var. Bu güveni kullanan bir gıda terörizmi var karşımızda.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son taklit ve tahşiş listesine zeytinyağındaki hileleriyle iki firma daha girdi. Ayvalık Gurme markasıyla satılan natürel sızma zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Üstelik yapılan incelemeler firmanın Ayvalık'la ilgisi olmadığını, İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı.
6: Tohum yağları ayçiçek yağı, soya, kanola, pamuk gibi ürünlerden elde edilen yağlar aslında. Buradaki üreticinin amacı tamamen ekonomik.
5: Ayvalık'tan oğlum getirmiş, çok güzeldi. Hatta bana yedik yani. Zeytinyağını seviyoruz.
1: Dededen toruna 1994 markasıyla satılan New Ayvalık Natural Sızma Zeytinyağı isimli üründe de aynı hile tespit edildi. Üstelik bu firmanın da yine Ayvalık'la bağlantısı yok. Firma Rize merkezli.
7: Bütün gıdalarda oynadılar. Yani bütün gıdaların DNA'sını bozdular. Bunları bize yedirebiliyorlar yani. Ben güvenmiyorum.
0: Peki tüketicinin bu Ayvalık zeytinyağı da altında kurulan oyunu anlaması mümkün mü?
6: Yağın donması, bardakta donması, rengine bakarak anlaşılması gibi çeşitli uygun olmayan analiz yöntemleri yapılıyor. İleri laboratuvar testleri burada kesin doğrulama olarak karşımıza çıkabiliyor.
1: Uzmanlar alışveriş yaparken etiket bilgilerinin ve üretici kaydının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.
6: Coğrafi işaret kontrolü tüketici tarafından yapılmasını aslında bekliyoruz.
1: Tüketici şüpheli bir ürünle karşılaştığında ihbar için tek bir telefon yeterli.
6: Alo 174 güvenilir gıda hattımız var. Biz bu şüphelerimizi bir şikayet olarak Tarım Orman Bakanlığı'na iletebiliriz.
5: Aslında üzerine yazan hiçbir şey artık bize güven vermiyor. O kadar sahtekar var ki artık neye nasıl güveneceğimizi bilemiyoruz.
4: Depozito iade sistemi uygulaması doğa başladı. Ancak birçok zincir markette pet şişe, teneke ve cam şişelerde satılan ürünlere zam geldi. Bu ürünlerin başını da su markaları çekiyor. Bakanlık fırsatçılara karşı denetim başlattı.
8: Bir takım fırsatçılar ürün fiyatlarına zam yaptı. Özellikle içme suyu şişelerinde.
9: Fırsatçılık mı sizce?
10: Evet, tabii ki fırsatçılık.
1: Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla ay başında depozito iade sistemi uygulamaya girdi. Ancak bazı firmalar ve zincir marketler tüketicinin iadeden kazandığı paraya göz dikti. Özellikle su başta olmak üzere birçok şişe ve tenekede satılan ürüne zam yaptı.
11: Özellikle uygulamanın başlamasıyla birlikte su şişelerinde ve soda şişelerinde zam yapıldı. İşte tüketiciler özellikle bu artıştan şikayetçi.
8: Gittim baktım ben fiyat etiketleri inanın Temmuz'un ikisinde üçünde değişmiş. Kiminde altısında yedisinde değişmiş. Nedir ya?
1: Fiyat değiştirme tarihleri firmaları ele veriyor. Tüketiciler de yapılan bu artıştan şikayetçi.
12: Her etikette hemen hemen

0: 2 lira 3 lira bir oynama var.
1: Tabii ki fırsatçılık. Zaten ülkemizde fırsatçılık olmazsa herkes mutlu olacak maalesef. Ama her şey fırsatçılık.
2: Bu arada Ticaret Bakanlığı da konuya el attı. Denetim süreci başlattı.
3: Haksız fiyat artışı değerlendirme kurulu burada verebileceği cezalar 99 bin liradan 39 milyon liraya kadar değişecek. Bakanlık bunu açıkladı.
2: Tüketici Konfederasyonu Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu ise tüketicilerin haksız fiyat artışını şikayet edebileceğini söylüyor.
3: Bunların fotoğrafını çekip Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden iletebilecekleri gibi alo 175 tüketici hattına da şikayet edebilirler. Hatta direkt olarak internet arama motoruna haksız fiyat değerlendirme kurulu şikayet yazarlarsa yaptırım uygulanması için Ticaret Bakanlığı'na ihbarda bulunabilirler.
4: İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış beklentisi var ama sıcaklık derecesi sonrasında daha da yükselecek diyor uzmanlar. Özellikle de Ege ve Akdeniz bölgesinde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağını söylüyorlar. Bir de uyarıları var. Gelin kulak verelim.
5: Sıcaklıkla aramız güzel değil.
6: Biraz sıcak ama yine esiyor yani. Şu an gayet iyi.
7: Vallahi çok güzel. Şansımıza gezmek için geldik.
8: Nereden geldiniz?
7: Erzurum'dan geldik. Kızımla bir karne turu yapıyoruz.
9: Yağışın ardından etkili olan sıcaklık mega kentte tekrar yüzünü gösterdi. Ancak İstanbullular bu günleri arayacak.
10: Yurdumuzun belirli bölgelerinde sıcaklıklar 40 derece ve 40 derecenin üzerine çıkabilir.
8: Geçen günlerde İstanbul'da yağmur yağdı ama sıcaklıklar hala daha yüksek. Öyle ki şu anda termometreler 29 dereceyi gösteriyor. Ancak önümüzdeki günlerde yeniden yağış beklentisi var.
5: Çok yağmasa da yağsın. Birazcık serinlik iyi geliyor bize.
10: İstanbul'da kuzeydoğudan esen bir rüzgarın etkisi var. Bu nedenle çok bunaltıcı bir hava yok. Ancak İstanbul'da salı günü itibariyle sıcaklıklar yine 29 derece civarında olmasına rağmen yağış bekleniyor. Salı günü itibariyle özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece taraflarında yağış olma ihtimali var. Fakat daha sonrasında bu yağış Anadolu yakasına tamamına yayılma ihtimali var.
8: İstanbul'da sıcaklıklar yağışla birlikte etkisini gösterirken Ege ve Akdeniz bölgesinde ise mevsim sıcaklıkları normalin üzerinde olacak.
5: Nasıl? Bayağı sıcak.
8: Çok sıcak. Evet. Sence?
11: Bence de bayağı sıcak.
8: Sizce nasıl?
11: Avrupa'ya göre şükür ediyorum yine.
10: Özellikle Güneydoğu bölgesinde hafta sonu sıcaklıklar 40 derece civarında ya da 40 derecenin üzerinde olabilir. Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar çarşamba günden sonra 3-4 derece kadar sıcaklıkların artması ihtimali var. İzmir'de hafta sonu sıcaklıklar 34-35 derecelerde hali hazırda ve çarşamba günden sonra sıcaklıklar biraz daha artabilir, 35 dereceye doğru çıkabilir.
5: Sıcak havada burada yürümek biraz zorluyor. O yüzden böyle çok korunmak gerekiyor gerçekten.
10: Bu bölgelerde dışarı çıkarken mutlaka önlem almak gerekli.
4: Venezuela'da iki büyük depremin ardından can kaybı artıyor. Ülkede can kaybı 4.330'a, yaralı sayısı ise 16.740'a yükseldi.
2: Güney Amerika ülkesi Venezuela, yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Sadece 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremin ardından bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Venezuela'yı enkazla çeviren depremlerin ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer binlerce kişinin hala kayıp olduğunu ve enkaz altında bulunduğunu belirtiyor. Felaketin vurduğu bölgelerde evsiz kalan on binlerce Venezuelalı ise geçici barınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor.
12: Şu anda yapmak istediğimiz şey buradaki beton bloğu kaldırmaya çalışmak. Böylece bazı gençlerin cesetlerini çıkarabilelim. Evet, aileleri bize dairelerinin alt katta olduğunu söyledi. Bu yüzden dairesinden geriye kalan kısma ulaşabilmek ve aile üyelerinin cesetlerini çıkarabilmek için bu beton bloğu kaldırmak istiyoruz.
2: Altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü ülkede geçici hükümet yetkilileri elektrik şebekesinin %96, içme suyu hatlarının ise %84 oranında yeniden işler hale getirildiğini açıkladı. Ancak sahil şeridindeki bazı yerleşim birimlerine hala yalnızca tankerlerle su ulaştırılabiliyor.

0: Venezuela yönetimi uluslararası camiaya acil yardım ve yurt dışındaki dondurulmuş mali kaynaklarının serbest bırakılması yönündeki çağrılarını yineliyor.
1: Akrabalarımızı kurtarabilir miyiz diye bir çukur kazıyoruz. Elimizdeki az miktardaki yiyeceği yiyoruz. Sadece yeğenimi ve onun 4 çocuğunu değil, çevremizdeki herkesin ailesini arıyoruz. Çünkü burada hepimiz tek bir büyük aile haline geldik.
0: Venezuela'ya en büyük yardımlardan biri de Türkiye'den ulaştı. Afetzedeler için 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi.
2: Ve sırada dünyadan haber turu var.
3: Bir araç yol kenarındaki elektrik direklerine çarptığı kablolar yola saçıldı. Ekiplerin ikazına aldırış etmeyen bir başka sürücü ise patlamaya sebep oldu. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde trafiği durdurmaya çalışıyordu. Yağış da şiddetini arttırmıştı. Uyarılara kulak asmayan bir sürücü kabloların üzerinden geçince olanlar oldu. Meydana gelen patlama polisin vücut kamerasına yansıdı. Karayip ülkesi Bahamalar'da küçük uçak düştü. Başkent Nassau'dan havalanan uçakta 9 yolcu vardı. Uçak inişe geçtikten kısa süre sonra ormanlık alana düştü. Feci kazada kurtulan olmadı. Pilotla beraber 10 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan'da ise Selanik'ten Almanya'ya gitmek üzere havalanan bir uçakta facianın eşiğinden dönüldü. Kalkıştan kısa süre sonra motordan kopan bir parça camlardan birine isabet etti. Camın kırılmasıyla kabin basıncı düşünce büyük panik yaşandı. Yolcuların iddiasına göre kırılan camın yanında oturan 61 yaşındaki Sırp yolcu o anlarda omuzlarına kadar camdan dışarı çekildi. Eşinin camdan dışarı fırlamaması için sarıldığı adamın etraftaki yolcuların yardımıyla kurtulduğu öne sürüldü. Korku dolu anların ardından uçak acil iniş yaptı. Resmi açıklamaya göre bir kişi dışında kimse yaralanmadı. Yaşananlara dair iddiaların doğruluğunu ise soruşturma belirleyecek. Kaliforniya'ya tatile giden adam ayı saldırısından refleksi sayesinde kıl payı kurtuldu. Dışarıdan sesler işiten adam kontrol etmek için evden çıkarken yanına ayı kovucu spreyi de aldı ve bu hamle hayatını kurtardı. Bahçedeki ayı ona doğru hamle yapar yapmaz spreyi sıktı. Ayı anında kaçıp gözden kayboldu. Yaşananlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Pirene dağlarında gezen bir at bacağından yaralandı. Bölgeye araçla gitmek mümkün olmayınca devreye helikopter girdi. Yaralı at helikoptere bağlandı ve tedavi olacağı hayvan hastanesine uçarak gitti.

0: İran'ın Trump'a yeni ve somut bir suikast planı hazırladığı iddiası günlerdir dünyanın gündeminde. Amerikan Başkanı başta net konuşmamıştı ama son sosyal medya paylaşımıyla Tahran'a çok sert çıkıştı. 1000 füzenin ateşlenmeye hazır şekilde İran'a kilitlendiğini söyledi.
1: Neden pencere perdelerimizi kapatmamızı istediklerini biliyor musunuz?
2: Çünkü tehlikeli bir uçuşta bulunuyorsunuz.
3: Trump Ankara'daki NATO zirvesinden gelirken bindiği Katar'ın hediyesi olan uçak yerine eski başkanlık uçağıyla ayrılmış, İran'ın kendisine yönelik suikast planı hazırladığına dair iddiaları da üstü kapalı şekilde onaylamıştı. Tahran yönetimine açık gözdağını ise Washington'a döndükten sonra verdi. İran'ı tamamen yok etmeye hazır olduğunu söyledi Trump, ülkeye doğrulttuğu 1000 füzeyi her an ateşleyebileceğinin altını çizdi. Eğer İran suikasta teşebbüs ederse bu 1000 füzeyi binlercesinin takip edeceği de söyledi. Sosyal medyadan paylaştığı sert mesajı Allah'a hamdolsun manasına gelen bir cümleyle bitirmesi ise dikkat çekti. Amerika-İran hattında tansiyonu düşürmek için arabulucular devrede. Amerikan basını Washington'un Tahran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açık taahhüt istediğini yazdı. İranlı kaynaklarsa Amerika

0: mevcut tutumundan geri adım atmadığı müddetçe müzakerenin söz konusu olamayacağını söylüyor. Dünya savaşın yeniden alevlenmesinin an meselesi olduğundan endişeli. Zira İran lideri eski lider Hamenei'nin cenazesinin ardından intikam yemini etti.
1: Ah, ben değil.
2: Senin ve tüm şehit düşenlerin intikamını alacağımıza söz veriyoruz. İntikam milletimizin isteği ve mutlaka yerine getirilmeli. Katiller yataklarında huzur içinde ölme umudunu kaybederek mezara girecekler.
1: İntikam.
3: Savaşa dair konuşacağız, barışa dair konuşacağız. Artık hangisi masada kaldıysa değerli konuklarım var. Hemen takdim edeyim. Gazeteci Merve Şebnem Oruç. Merve Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İsmail Erman stüdyomuzda yine. İsmail Hocam hoş geldiniz.
5: Merhaba, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Önce Tahran'a gidelim. Arkadaşımız Ekber Karabağ bizi bekliyor. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilim sürüyor. Tehditlerini sürdüren Washington yönetimi diplomasiye zaman tanımak için saldırıları durdurdu. Katarlı müzakere heyeti de görüşmeler yapmak için Tahran'a gitti. Son gelişmeleri konuşacağız. Haber muhabiri Ekber Karabağ karşımızda. Sözü Ekber'e bırakalım. Merak ettiklerimiz olacak. Söz sende Ekber.
7: Teşekkür ederim Sinan. Sanat değerli konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Evet, senin de beklediğin üzere gerginlik devam etmektedir. Geçtiğimiz gecelerde özellikle 2 gün önce gece saatlerinde iki taraf karşılıklı olarak birbirlerini çok sert bir şekilde askeri olarak vurdu ve son 2 gecede de yine bu gerginlik diplomatik açıdan devam etmektedir. Peki gün içinde neler ön plana çıktı? Az önce de haberimizde izlediğimiz üzere Donald Trump'ın özellikle o açıklaması, yani suikast meselesi İran'da çok tartışıldı. Öğleden sonra da İran liderinin, yeni liderinin Mustafa Hamenei'nin bir açıklaması söz konusu oldu ki az önce de haberimizde de izledik. Ben de biraz onun ayrıntılarına değinmek istiyorum. İntikam meselesinin altını çizmiş oldu. Bu milletimizin istediği bir meseledir. Mutlaka yerine getirilecektir. Ülkedeki özgür insanlar bunu yakında gerçekleştirecektir dedi. İran'a saldıranlar suçlular rahat bir şekilde yataklarında uyumayacaklar yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Sinan şöyle söyleyeyim, ben son yayınımızı Tahran'da Devrim Meydanı'ndan yapıyordum. Takrib olarak 1-1,5 saat o meydanda bekledim. En çok kulağıma gelen ifade intikam ifadesiydi. Sürekli bir şekilde hem ses yükseltildi hem insanlar tarafından söz konusu bu ifadeye yer verildi. Özellikle Ayetullah Ali Hamenei'nin Mustafa Hamenei'nin bu açıklamasıyla birlikte bu yöndeki işte halkın talepleri ve dile işte seslendirmelerinde daha gül bir şekilde çıktığını ifade edebiliriz. Donald Trump işte kendisine yönelik suikast meselesine değindi. Eğer İran böyle bir şey yaparsa binlerce füze İran'a ateşlemeye hazırdır yönünde bir ifade söz konusu oldu. Gün içinde İran'da öne çıkan diğer bir mesele Umman ve İran arasında yapılan görüşme olduğunu ifade edebiliriz. İran'da bir heyet, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Başkanlığı'nda gün içinde Umman'a gitti. Umman'ı yetkililerle görüştü ve Hürmüz Boğazı'nın durumunu görüştüler. Malum biliyorsunuz ki İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan 3 hafta önce varılan mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'nın durumunun iki ülke arasında eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesinin altı çizilmektedir. Yani İran burada ne yapmak isterse bunu Umman'da eşgüdümlü bir şekilde diğer bölge ülkeleriyle koordineli bir şekilde yapması gerektiği söz konusu mutabakat zaptında ifade ediliyor. Buradan tam olarak nasıl bir sonuç çıktı? Resmi olarak bir açıklama hangi sonuç çıktığına ilişkin bir resmi açıklama görmedim. Ancak gayri resmi haberlerde özellikle bu olaya vakıf olan bazı Amerikalı yetkililer Amerikan medyasına verdiği demeçlerde Umman tarafının bu görüşme sırasında İran'a iki güzergahlı bir öneride bulunduğunu belirtiyor. Biri Umman karasularında olacak, diğeri İran karasularında. Umman karasularında olan kısmı aynen savaş öncesi durum gibi olacak. Yani herhangi bir izin ve vergiye tabi tutulmadığın gemilerin buradan geçiş yapabileceği diğer güzergah, yani İran karasularından geçecek güzergahda ise iznin İran'a tabi olacağı, ancak buradan da yine para alınmayacağına yönelik Umman'ın böyle bir teklifi Tahran yönetimine İran tarafına ilettiğine ilişkin Amerikan medyasında ABD'li yetkililere, ismi açıklanmayan yetkililere yönelik haberler yayınmaktadır. Tabii İran bu konuyla ilgili nasıl bir karar verecektir? Yine ABD'nin iddiasına göre işte İran heyeti Tahran'a döndü ve bu kapsamda Tahran'da yapılacak istişarelerin ardından karar verilecek. Sabah saatlerinde ABD'den bir iddia gündeme gelmişti ABD medyasında. ABD medyası şöyle diyor ki, az önce de aslında biraz özet olarak haberimizde izledik. İran açık bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve burada gemilere yönelik bir saldırı olmayacağını deklare etmelidir yönünde ABD'nin bir talebi söz konusu. Tabii bu gün içinde en çok bu meseleler tartışıldı. Peki müzakere olacak mı, olmayacak mı? Sinan, az önce senin belirttiğin üzere Katar'dan bir heyet İran'a geldi. Yine Pakistan'ın da bazı teşebbüsleri söz konusu. İşte Pakistan Başbakanı İran Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Ancak an itibariyle İran'ın tekrardan ABD ile masaya oturulacağına ilişkin İran'dan resmi bir açıklama yok. Gelen açıklamalara bakıldığında İran tarafı özellikle mutabakat zaptının Amerika Birleşik Devletleri tarafından birebir uyulmasını istiyor. Özellikle önceki gün İranlı bazı yetkililere yönelik yaptırım yapılması, yaptırım uygulanması İran bu uzlaşmaya ters olarak belirtiyor. İran o uzlaşmanın 19. maddesi kapsamında herhangi bir İranlı yetkiliye yaptırım yapılmayacağının altını çiziyor. Yine geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce tekrardan İran'ın sektörüne yönelik bir yaptırım söz konusu olmuştu. Esasında ABD bu konuyla ilgili tanıdığı muafiyete geri almıştı. İran bunu da uzlaşmaya ters olarak belirtiyor. İran ancak Amerika Birleşik Devletleri bu mutabakat zaptındaki hükümlülüklerini yerine getirirse müzakere masasına oturacağını belirtiyor. Özet olarak yani gün içinde tartışılan hususların bu meseleler olduğunu söyleyelim.
3: Ekber, teşekkür ediyorum. Tabii merak ettiğimiz başlıklar var. Yanar Hocam, buyurun.
1: Ekber Bey, kolay gelsin. Şimdi bu iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısında daha çok ön plana çıkarılan İran'ın liman kentlerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından vurulduğuydu, ama vurulan başka bir yer daha var. Bu Gülistan eyaletindeki Gorgan İneburun sınır hattındaki Aktakeh demiryolu köprüsü. Şimdi biz biliyoruz ki bu demiryolu köprüsü neden önemli? Tahran-Çin demiryolu hattının en önemli bileşenlerinden biri burası. Bununla ilgili İran basınında haberler yer aldı mı? Bu bir. İkincisi, bu demiryolu köprüsü vurulduktan sonra Tahran, çünkü Hürmüz Boğazı ablukası sonrası İran'ın en amiyane tabire nefes borusu bu demiryolu hattı. Çünkü Rusya'ya, Kazakistan'a, Orta Asya'ya, Çin'e ihracatını ve ithalatını bu hat üzerinden yapıyor. Bu hattın işleyişinde bir sıkıntı var mı? Durmuş mu? Yoksa devam ediyor mu bu demiryolu hattı?
7: Hocam, ana hazır şöyle söyleyeyim. Gün içinde söz konusu İran valisinden gelen açıklamada söz konusu köprünün onarıldığı ifade edildi. İran çok hızlı bir şekilde o bölgeyi onardı. Bu da ilginçtir. Evet, söz konusu köprü Akkale bölgesinde köprü önemli, İran açısından önemli bir köprü. Çünkü İran'ı Orta Asya'ya ve oradan Çin'e bağlıyor. Sizin de belirttiğiniz üzere İran özellikle bu deniz ablukasına maruz kaldıktan sonra kuzeyden Çin'le bir irtibat, bir güzergah kurmaya çalışıyordu ve buradaki bu bölgenin, bu rotanın İran için oldukça önemli olduğunu sürekli bir şekilde uzmanlar altını çizmektedir. Fakat dediğim üzere İran hızlı bir şekilde burayı önerdi. Orada öyle görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeye saldırısının daha ziyade sembolik ve İran'a bir mesaj içerikli olduğunu söyleyebiliriz. Yani o köprüyü ben gördüm. Köprüdeki tahribata bakıldığında öyle ciddi bir tahribat da söz konusu değildi. Yani Amerika isteseydi onun köprüsünü tamamıyla kullanılamaz bir vaziyete getirebilirdi. Esasında İran'da yapılan yorumlara göre Amerika Birleşik Devletleri şuradan İran'a şu mesajı vermiştir. Evet, ben sana deniz ablukası uygulayabilirim. Ayrıca kuzeyden Çin'e ulaşmanı da engelleyebilirim. Ve bunu da yine altyapına yönelik saldırı yapabilirim. Eğer o Hürmüz'le ilgili tavrını değiştirmezsen. Yani esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırısının İran'a karşı bir uyarı saldırısı olduğunu ifade edebiliriz.
3: Teşekkür ediyorum Ekber. Merve Hocam'a döneyim. Buyurun.
4: Ekber Karabağ, iyi akşamlar, kolay gelsin. Şimdi aslında ateşkes bitti ama yani masa hala yaşıyor. Yani mutabakat süreci bir şekilde devam ediyor, etmesi yönünde taraflarda bir de arzu olduğunu görüyoruz. Biraz böyle bu Vietnam Savaşı'nın olduğu zamanı hatırlatıyor bana, hem döv hem konuş gibi. Ama İran'da içeride masadan kalkalım, tamamen full savaşa dönelim.

0: diyen, bu zaten mutabakat metnini yırtıp atalım diyen bir kesim var mı? Hani bazıları aslında topluma yönelik de yapabilirler bunu. Sesler ne yönde? Var mı böyle isimler dikkat çekici?
1: Evet evet hocam var. Ciddi anlamda da vardır. Özellikle Ayetullah Mustafa Hamine'nin mesajından sonra, yani bu müzakereler İran ve ABD arasında yapılan o mutabakat zaptının içeriğiyle ilgili ben usulen buna karşıydım, prensip olarak buna karşıydım yönündeki ifadesinin ardından bu uzlaşmayı eleştirenler daha güzel bir şekilde bunu eleştirmeye başladı. Çok sert bir şekilde işte eleştiriler oluyor bu uzlaşmaya karşı çıkanlar. Bazıları evet tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne müzakere edilmemesi gerektiğini, hiç masaya oturulmaması gerektiğini, intikam alınması gerektiğini ifade ediyor da bu yönde hükümetin tavrını da eleştiriyor. Özellikle dediğim üzere bugün Mustafa Hamine'nin o intikam ifadesinin ardından bu yöndeki sesler daha da gür bir şekilde çıkmaya başladı ve az önce de somut bir örnek verdim. Yani son yayınımı Devrim Meydanı'ndan yapıyordum. Dikkat ettim, en çok kullanılan ifade, slogan intikam meselesiydi. Evet, ülke içinde ciddi bir şekilde bu uzlaşmanın olmaması için Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturulmaması ile ilgili bir işte kamuoyu, bir hareketliliğin olduğunu da ifade edebilirim. Esasında bunların gitgide de daha arttığını ifade edebilirim. İlk başta yani Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmadan önce ABD ordusuyla ilgili İran'da bir belirsizlik, bir korkunun söz konusu olduğunu ifade edebilirim. Ancak 40 günlük savaş sonrasında ve daha sonra ABD ordusunun yaptıklarına bakıldığında artık o korku kültürünün İran'da kalktığını ifade edebilirim. Bu sadece benim görüşüm değil. Daha dün Hümeyni'nin torunu Ali Hümeyni'nin bir ifadesi vardı. Diyor savaş evet bir taraftan maliyeti vardır. Bir taraftan da savaş korkutucudur ve korku vardır. İnsanlar buradan korkuyor. Diyor artık o korku kalkmış oldu. Yani ABD'nin İran'a ne yapacaklarını biz görmüş olduk. Daha önce ABD ordusu bir öcü gibi gösteriliyordu. İşte gelecektir, aynen Venezuela'da olduğu gibi, ne bileyim elinde şöyle bir silah vardır, böyle bir silah vardır. Ne bileyim bunu şey yaptığında İran ordusu tamamıyla çökecek, iletişim şöyle olacak, böyle olacak. Yani bir korku salmıştı. Artık o korkunun kalktığını ve bu korkunun kalkmasıyla birlikte bu uzlaşmaya karşı çıkan ABD ile biz niye uzlaşıyoruz, neden uzlaşıyoruz, ne gereği vardır bunu yapmaya diyenlerin sesi daha güzel bir şekilde çıkmaya başladı herhalde.
2: İkber teşekkür ediyorum. Bu arada Hüseyin Fazlı aramızda. Emekli pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazlı uzaktan bağlantıyla katılıyor. Hocam iyi geceler, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar. Hocalarıma selamlar, Ekber Bey merhaba.
2: Çok teşekkür ediyorum. İsmail Hocam var mı sorunuz?
4: İyi akşamlar Ekber Bey. Benim iki tane sorum olacak. Bir tanesi şu, bu Trump'ın son kararından sonra. Yani İran'daki mevcut devlet aklı hangi yöne doğru gidiyor? Yani sanki seçimlerden sonra daha büyük bir tufan gelecek gibi. Yani bunu İran devleti şu an nasıl değerlendiriyor? İkincisi belki de bunun bir alt başlığı. Yine Trump Şara ile görüştü. Orada mesela Hizbullah konusu var. Eğer böyle bir şey olursa veya en azından bu gelişmeyi İran nasıl tartışıyor şu anda?
1: Değerli hocam şöyle söyleyeyim, Donald Trump'ın ifadesinden bahsettiniz. İzleyeceğimi söyleyeyim, Donald Trump ne demiş ki? Donald Trump diyor ki İran'da artık ateşkes bitti ancak müzakereler devam edecek ve bunu da İran'ın talebi üzerine, İran'dan gelen istekler üzerine yapıyoruz yönünde bir ifadesi vardı. Fakat İran tarafı bunu yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Akay, bizim de böyle bir talebimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne olmadı dedi. Yine İran'ı bazı diğer yetkililer Amerika Birleşik Devletleri bu müzakere bu metinlere uymazsa, mutabakat zaptı maddelerine uymazsa bir görüşmenin olmayacağı belirtildi. Yani kısaca şunu söyleyeyim, müzakerelerle ilgili özellikle Donald Trump'ın bu açıklamasından sonra İran an itibariyle müzakere masasına dönmeye çok kararlı ve istekli görünmüyor. İlk başta bu mutabakat zaptındaki maddelere uyulmasını istiyor. Tabii arabulucuların bu kapsamda çabaları söz konusu. İşte Katar'dan, Pakistan'dan hatta diğer ülkelerin hatta şöyle bir ifade vardır ki Katar'daki heyetin aynı zamanda Katar'dan bir heyetin İran ve Umman arasında Maskat'ta yapılan görüşmelere de dahil olduğuna ilişkin bazı bilgiler gelmektedir. Tabii diğer meseleyle Suriye konusunda ise esasında Suriye bunun yanıtını vermiş oldu. Şara yanıtın açıklamasında böyle bir şey söz konusu olamayacağını biz Lübnan'la iyi ilişkiler kurmak

0: istiyoruz. Yani biz de herhangi bir müdahalemiz söz konusu olamaz yönünde bir ifadesi vardı. Yani an itibariyle Suriye'nin Lübnan'daki Hizbullah meselesi dolayısıyla o ülkenin içerisine karışması söz konusu olamaz. Çünkü bizzat zaten kendileri bunu istemediler.
1: Ekber, çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgiler paylaştın. İyi geceler dileyelim.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, arkadaşlarımdan tabii önce Trump'ın açıklamalarını ekrana getirelim. Hamaney'in de açıklaması vardı. Ekrana yansıtalım, buraya da konuşalım. 1000 füze İran'a kilitli ve ateşlemeye hazır başlığını taşıyor o açıklama. Kalkayım paylaşalım. Hüseyin Hocam'la başlayacağım. Çünkü savaş devam edecek gibi duruyor. İran'a hedef alacak 1000 füze kilitlenmiş ve ateşlenmeye hazır. İran bana suikast düzenlerse ateşlenir. Emirler çoktan verildi. Hep üst perdeden konuşuyor Trump. Alıştık artık bu cümlelere ama gerçek mi, blöf mü bilmiyoruz. Amerikan ordusu gerektiğinde bir yıllık operasyon kapsamında İran'ın tüm bölgelerini yerle bir etmeye, yok etmeye hazır ve kararlıdır dedi. Tabii Trump'ın açıklamaları böyle. Hamaney'in yanıtı vardı. Onu da verelim arkadaşlar. Babamın intikamını alacağız. Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsın veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu gerçekleşecek. Ne demek istiyor? Konuşacağız ayrıntılarını. Hüseyin Hocam, size döneyim, siz de başlayayım. Trump'ın açıklamaları ve ardından Hamaney'in açıklamalarını nasıl değerlendireceksiniz? Artık müzakereler, masa, her şey dağılmış gibi mi gözüküyor? Yoksa üst perdeden konuşup pazarlık gücünü mü arttırmaya çalışıyorlar?
3: Burada şimdi hem ABD cephesinde hem de İran cephesinde biraz propaganda vari söylemler var en üst perdede. Ama biliyoruz ki altta teknik görüşmeler devam ediyor. Şimdi İran tarafına baktığımızda Hürmüz konusundaki o savaşın içerisinde veya hemen o 8 insandan ateşkesten sonraki süreçteki İran'ın Hürmüz boğazına olan kısmi hakimiyeti yavaş yavaş erimeye başladı. Bunun en büyük nedeni biliyoruz ki Umman karasuları kullanmak suretiyle Hürmüz Boğazı'nın açık kalabileceği. Şimdi bir ülkenin egemenlik hakkı, yani Umman'ın egemenlik hakkı kapsamında karasuları kullanılarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiliyorsa İran burada ne yapacak? Yani eskiden orta hattı kullanılıyordu. Sonra İran kendi karasuları içerisindeki çizdiği güzergahın kullanılmasını ve belirli bir sistematiğe bağlı olarak para ödenmesi veya bir yöntemin geliştirilmesini arzu ediyor. Ancak şu anda Hürmüz Boğazı ile ilgili İran'ın durumu biraz offside'e düşmüş gibi oldu. Bu noktadan sonra zaten orası hani doğal tabi su yolu olduğu için bu geçitlerden herhangi bir şekilde ücret almaması yönündeki genel tamir hukuku diyelim. Uluslararası hukukta beşnet böyle bir ifade malum yok ama böyle bir anlayış var. Şimdi onun üzerine bir de Umman'ın durumu eklenince şimdi bu 19 veya 18 Haziran'daki bu tarafların 60 günlük süre zarfında konuştukları şeylerden, anlaştıkları maddelerden bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içerisinde açılması, buna mukabil 30 gün içerisinde de denizdeki Amerikan ablukasının kaldırılmasıydı. Ama bunun Lübnan bacağı var. Başka yaptırımlar konusu var. ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama konusu var. Veya işte dondurulmuş varlıklar gibi. Dolayısıyla buradaki Hürmüz konusu İran'ın elinde yavaş yavaş böyle kordan bir alev gibi İran'ın elini yakacağı belirtiyor. Öte yandan da Trump kongreden yetki alamadığı için bulduğu her gerekçeyle İran'a saldırmak istiyor. İran'ın diyelim ki bu Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir iki ticari gemiye yaptığı ateşkesi hemen fırsata çevirdi ve Hürmüz Boğazı'nın da çeşitli noktaları vurmaya başladı. Keza şu anda ne diyor? ABD Başkanı Trump'a sözde suikast girişimi oldu veya olacak. İşte Air Force One uçağının İngiltere'ye inmesi, eski modelinin devreye sokulması

0: gibi aslında savaşı sevk ve idare etmek için durum, uçan durum odasını kullanabilmek için eski model Air Force One'a ihtiyacı olduğunu saklayarak daha ziyade İsrail'de bir anlamda İsrail'den geldiği iddia edilen istihbarata dayanarak Trump şu anda kendisine suikast yapılma konusundaki o bilgiyi en üst perdeden tüm dünyaya ilan etmeye çalışıyor. Sanki Müşteba Hamane de onu desteklercesine bir şeyler söylüyor. Böyle bir acayip ortada durum var. Ama gidişata baktığımızda İran'ın eli gittikçe zayıflıyor. ABD hem Hürmüz Boğazı'nda hem de biraz önce Anar Hoca da söyledi. Çin'le olan bağlantısını karadan kesmek için ikaz atışları yapıyor. Ama burada tam manasıyla bir savaşın çıkması mümkün değil. Birincisi kongreden yetki Trump'a verilmiyor. İkincisi İran'ın dayanıklılığı devam ediyor. O nedenle seçimlerden sonraya, yani biraz önce İsmail Hoca'nın işaret ettiği üzere Ekber'e soru sorarken, seçimlerden sonra hatta 2027 yılının ikinci yarısında bir kara harekatının olması yönünde bir teamül oluşmuş durumda. Bu yönde uluslararası medyada çeşitli değerlendirmelere sık sık rastlamaya başladık. Bunlar da bir şekilde birileri de belki fısıldıyor. Genelde bu tür şeyler de gerçek çıkıyor. Dolayısıyla ABD eğer arzu ettiği barışa ulaşamazsa aynı Irak'ta yaptığına benzer şekilde orada işte 90-91 sonra 2003'ü beklemişti. Şimdi de muhtemelen 2027 ikinci yarısında daha, yani daha kısa süre içerisinde bir kara harekatı yapabilir ki son Ankara'daki 7-8 Temmuz'daki zirvede de biliyorsunuz bu Hürmüz Boğazı ile ilgili seyir sefer veya seyir serbestisi kapsamında NATO ülkeleri karar aldılar. İran'ın tırnak içinde tehdit olduğu da bir anlamda eğil edilmiş oldu. Dolayısıyla 2027 yılı içerisinde Trump ve diğer Avrupa ülkeleri arasında eğer konsensus sağlanırsa İran'a yönelik daha fazla baskı artabileceği, hatta bir koalisyon harekatının da NATO belki tamamen bu işin içine giremez ama istekliler koalisyonu oluşturulup aynı Irak'ın işgaline benzer bir şekilde uluslararası bir koalisyon da oluşturulabilir. Yani İran burada diplomasi olarak biraz daha esnek davranmalı ve kaybetmek yerine olabildiğince bir yerde set çekip orada durması lazım. Diplomaside ülkeler manevra alanlarını genişletmeye çalışır ama şu anki gidişatı ben İran açısından çok da şey bulmuyorum. Yani dünyadaki şu anki oluşmakta olan konjonktür İran'ın aleyhine gelişiyor. İran'ın burada bir şeyleri daha farklı düşünerek barışa giden bir yol açması gerekiyor. Aksi takdirde olan yine İran halkına olacak.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Merve Hocam sizinle devam edelim. Tabii açıklamalar çok üst perdeden, çok sert açıklamalar. Ama suikast iddiasını da İsrail duyurdu. Hı hı. Daha çok Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi bu açıklamaların ardından diplomasi masasının zayıfladığını söylemek mümkün mü? Dağılmış olabilir mi? Süreç nasıl ilerleyecek bundan sonra?
2: Geçen hafta yine burada bu stüdyodaydık Sinan Bey ve Nisan ayında İsrail'in İran'ın müzakere heyetine bir saldırı düzenlediği iddiası vardı Amerikalıların. New York Times'a ve Washington Post'a haber olmuştu ve bunu konuşuyorduk. Hatta Amerikalılar İsrail'i bayağı ifşa etmişti. İran'da da özellikle bir taraftan, yani bunun doğru olabileceği yönünde bazı bilgiler teyit edilmişti. Ve o günlerdeyse işte yakınlaşıyorlar, bak İsrail işte işin dışında, hatta biri bir müttefikini ifşa ediyor falan, bunları konuşurken bugün buradayız. Her an her şeyin olabildiği bir yerdeyiz. Neden her an her şeyin olabildiği yerdeyiz? Aslında belki sonda söylemek lazım ama hem İsmail Hocam hem Hüseyin Hocam değindiği için seçimler meselesine, iki ülkenin seçim takvimi çok üst üste geliyor. Amerika'da seçimler var, ara seçim. İsrail'de seçimler var. Ama İsrail'de Netanyahu hükümeti seçime giderken savaşa ihtiyaç duyuyor. Amerika'da Trump hükümeti en azından ara seçimi geçirene kadar savaş olmasın diyor. Fakat takvim o kadar üst üste ki İsrail'in seçimi 27 Ekim'de, bir hafta sonra 3 Kasım'da da Amerika'daki ara seçimler var. Yani müttefik gördüğümüz Amerika,

0: İsrail için takvim aynı ama talepler ve ihtiyaç duyulan şey, bir taraf savaşa ihtiyaç duyuyor şeye giderken, seçime giderken, öteki taraf barışa. Dolayısıyla Trump her ne kadar masada kalmayı istese de İsrail faktörü ortadayken ne kadar bunu sürdürebilecek? Tahminimiz, evet, ara seçimleri bir aşarsa zaten önünde bir şey kalmaz ve muhtemelen, yani eser kavurur, bu karşılıklı öfke birikirse diye düşünüyoruz, ama o kadar İsrail izin bile veremeyebilir çünkü Netanyahu'yu da sıkıştıranlar var. Dolayısıyla orada bir böyle bir durum söz konusu. Şimdi açıklamalar sert. Dün aslında Trump bu şey çıktığında, Amerikalılar bu konuyla ilgili, İsrail'in bu iddiasına dair Amerikan yetkilileri İsrail'in açıklamalarını, özellikle İsrail istihbaratından gelen bilgilere biz böyle temkinli yaklaşırız falan dediler, bu suikast iddiasıyla alakalı. Trump da böyle doğrudan hemen üstüne atlamamıştı. Ama NATO zirvesi kapsamında özellikle ayrılırken son gün falan, çoğunlukla soruldu bu. Gazeteciler falan da sordular. Yani uçak neden değiştirildi falan. İşte tehlikeli bir seyahattesiniz falan. Biraz böyle narsisizmi var ya Trump'ın. Yani benim hayatım değerli, ben herkesin hedefindeyim falan. Biraz sanki o beslendi ve giderek daha fazla o pohpohlandıkça bu konuyu da büyütmüş gibi gözüküyor. Yani bana bir şey olursa işte şöyle vururlar, böyle vururlar. Ha, ama öteki tarafta da çok duygusal bir hafta yaşandı. Ali Hamaney nihayet gömülebildi. Yani İslam'da bir cenazenin bu kadar bekletilmesi bile çok acı verici bir şey iken, ne kadar oldu? 2,5 3 ayın sonunda ancak bu gerçekleşiyor. Ve tabii ki yani böyle gerçekten de bir insan seli vardı, farkındasınız.
1: Bazı iddialar da hocam diyor ki zaten gömülmüştü.
2: Mümkündür, evet.
0: Ya o ayrı bir şey ama sonuçta yani olabilir, olabilir, o ayrı mesele. Bunu bilenler de birkaç kişidir ama İran'daki insanlar bunu bilmiyorlar ki.
1: Tabii.
0: Yani İran'daki o duyguseline, İran, Irak, bakın yani milyonlar katıldı ve evet. Özellikle o Şii inanışındaki o şehitlik duygusu, bir de yani 28 Şubat gecesinden bugüne hakikaten Ali Hamaney'in Amerika, yani onların söylemiyle büyük şeytan tarafından katledilişi ve şehit oluşu üzerine bir matem de var. Yani hani hiç yatsınamayacak bir gerçek ve duygu çok yükselmiş vaziyette. Zaten Müçteba Hamaney ile ilgili şu söyleniyordu. Aslında bilmiyoruz bu arada onun da yaşayıp yaşamadığını, onun adına yapılan açıklamaların o olup olmadığını, devrim muhafızları mı acaba onun adına konuşuyor, yaşıyorsa ne kadar, aslında bugüne kadar ki bütün açıklamalarında sesini dahi duymadık farkındaysanız. Evet. Sadece yazılı açıklamalar. Şimdi gerek Müçteba Hamaney yaşıyorsun kendisi olsun ya da onun adına konuşan kişiler gerçekten de savaşı istiyorlardı, savaşın devamını. Ama İran'ın ablukasına karşı Hürmüz'de Amerikalıların uyguladığı karşı abluka İran'ın da petrol ihracını zayıflattı. Yani Çin'e özellikle satışı ciddi anlamda son dönemde sıkıntıya girmişti ve barış masasına, daha doğrusu müzakere masasına diyelim, müzakere masasına gelinmesine, Müçteba Hamaney'in ikna edilmesinde bunun kendisine söylenmesinin ana faktör olduğu söyleniyor. Ya ben hiçbir zaman istememiştim ama bir şekilde ikna edildim demesi de aslında bunu doğrular nitelikte, bir şekilde mecbur kalmış gibi. Fakat İranlılar bunu söyleyerek çok da rasyonel davranmıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri belli bir yerden sonra geri çekildi. İsrail'in isteğiyle o yani full force savaşı devam ettirmediği, belki iç etkenler özellikle ve Avrupa'da NATO ülkelerinin vesaire çok desteğe gelmemiş olması Trump'ın temkinli gitmesine sebep oldu, ama Hürmüz konusu artık, yani İran savaşı değil de Hürmüz savaşından bahsediyoruz çok uzun zamandır.
1: ABD Hürmüz konusundan çok rahatsız hocam.
0: Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, giderek daha fazla Avrupalılar da bu işin çözülmemesi noktasında Amerika'nın yanında konuşlanmaya başlayacaklar.
1: İran yalnızlaşmaya başlıyor yavaş yavaş.
0: Giderek yalnızlaşır çünkü az evvel biraz Hüseyin hocam değindi, sıklıkla da bunu konuşuyoruz. Bir uluslararası geçiş rotasından bahsediyoruz. Yani orası bir kanal da değil, yani bir doğal deniz yolu ve bugün itibarıyla siz sadece ve sadece sizin kontrolünüzde olsun diye dayatıyorsunuz. Bunu isterseniz masada eliniz yükselsin diye yapın. Bunu isterseniz işte intikam almak için dayatın. Bunu farklı farklı işte Montreux'den falan örneklerle söyleyin. Deyin ki ben aslında hizmet...

0: değil. Dünya. Oradan petrollü geçen, alan ve satan herkesin çıkarlarını gerçekten etkileyen bir şey. Bugün sessiz olanlar bile şu noktaya kadar, hatta Amerika'nın saldırısını, İsrail'in agresyonunu yanlış bulanlar bile bir yerden sonra çıkarları etkilendiği için hakikaten burada İran'ı yalnız bırakabilirler. Çünkü İran'a saldırmak başka bir şey artık, çünkü o chapter, o taraf kapanıyor giderek. Tamamen mesele Hürmüz meselesine insanların zihninde de dönmeye başlıyor.
1: Hüseyin Hocam satır arasında dedi ki NATO'da da böyle açıklamalar vardı. Hürmüz tabii, açık kalmalı. Tabii. Şimdi
0: onu soktular gün üstüne NATO bildirisine yani.
1: ABD NATO'yu da yanına çeker mi bu ülkeleri de Hürmüz'ü açmak için? Akla bu geliyor. Tabii. Böyle bir şey olur mu?
0: Yani Avrupalılar buna direndiler. Kendileri hatta donanmalarını falan, hiç böyle bir Amerikan donanmasıyla falan telsizleri bile aynı frekansta değilmiş Hürmüz'deyken. Daha farklı bir yol denediler. Çünkü aslında Amerika'yı cezalandırmak istiyorlardı ve İran'a savaş açarken bize söylemedin, sonrasında da geliyorsun emri vakiyle bizi sokmaya çalışıyorsundu aslında. Ha, bugün itibariyle ama bambaşka bir şey konuşmaya başladı NATO. Şey derdindeler, evet yani kıta Avrupa'sı silahlanıyor, Amerika bizi çıkmakla tehdit ediyor, ya biraz daha kalsın. Günün sonunda Trump'ın biraz daha kalmasını, Avrupa'daki askerlerini çekmemesini sağlamak adına mecburen orada kalmak durumunda, yani ne istiyorsa Hürmüz'de boğaz açılsın diye yapmak durumunda kalabilirler. Öte taraftan enerji güvenliğini herkesin tehdit eder vaziyette bu durum. Petrol fiyatları bu mutabakatla biraz düşmüştü. Herkes biraz rahatlamıştı. Tedarikte bir sıkıntı olmayacak diye. Ama tedarik konusu yeniden problem haline gelmeye başlarsa. Hele bir de İran'ın yaptığının fiili olarak kabulü, yani pek çok boğaz var. Yani Cebeli Tarık'tan tutun Malakka'ya kadar. Yani pek çok yeri etkileyebilecek bir uluslararası çıktısı olabilecek bir durum. Öyle çok çok kolay bir şeyi zorlamıyor İran. Kendince haklı, yani bana çok haksız bir saldırı yapıldı falan, ama o defter giderek insanların zihninde kapanıyor. Bu konu giderek daha fazla Hürmüz meselesi olarak tek başına okunmaya başlıyor.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Bir virgül koyacağız, devam edeceğiz. Anlar hocam, şimdi Trump'ın açıklamalarının satır aralarında şöyle bir başlık var. Diyor ki görüşüyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor ama ateşkes bitti. Bu ne anlama geliyor hocam? Savaş yeniden mi başlıyor?
2: Şimdi şöyle, ABD heyeti, özellikle Trump müzakerelerden bir ciddi bir bıkkınlık var. Yani İranlılar bıktırmış ABD heyetini, ki bunu bilinçli bir şekilde yapıyor. İran diplomasi stratejisinin temelini bu oluşturuyor. Tarihsel olarak hep böyle olmuştur. Osmanlı ile yapılan müzakereler de böyledir. Pehlevi dönemindeki müzakereleri de böyledir. İslam Cumhuriyeti sonrası Ayetullah Hümeyni, Ali Hamaney dönemindeki müzakereleri bu şekilde yaparlar. 2015 senesinde Obama yönetimiyle 5+1 antlaşmasını imzalarken bile 2,5 sene müzakere yürüttüler. Umman'da gizli bir şekilde ve sonuç olarak 180 sayfalık bir antlaşma metni ortaya çıkarttılar. Bu onların temel stratejisi ve artık ama ABD tarafı, Trump özellikle, bıkmış bu müzakerelerde. Şöyle ki,
1: Trump'ın çünkü o kadar zamanı yok.
2: Yok, çünkü şöyle bakın, İran'ın argümanı hem Hürmüz Boğazı'nda savaş devam ederken, hocalarım da bahsetti, stratejik bir üstünlük kazanmıştı. Burayı ablukaya alarak, ama bu stratejik üstünlük ABD'nin karşı abluka başlatmasıyla bitti. İkinci husus şu, hukuki üstünlük de ne zaman bitti? Artık siz alternatif güzergah olarak önerilen Umman açıklarına buraya itiraz edip tamamen benim karasularımı kullanarak gemileri buradan geçireceksiniz. Geçirmediğiniz takdirde 4 tane tankere ateş açtı ve karşılığında Amerika Birleşik Devletleri İran'a tekrar bombardımanı başlattı. Hem stratejik üstünlük bir kayıp söz konusu, hem de hukuki bir argümanı yok, zayıflıyor. Mesela NATO bildirgesinde yer alan maddelerden biri neydi? Sonuç bildirgesinde Hürmüz'de seyri sefer güvenliği temin edilecek, açık kalacak. Bu ne demek? Trump artık NATO içerisindeki ülkelerin de desteğini arkasına almış. Evet, savaş devam ederken boğazın açılması konusunda destek istedi. Bazı ülkeler itiraz etti ama biz NATO toplantısında şöyle bir bilgi öğrendik. Rutte ile Trump arasında basın toplantısında Rutte dedi, evet böyle bir şey oldu ama 5000 sorti yapıldı ABD'nin Avrupa'daki üslerinden İran'a saldırıda. Yani çok da böyle tamam.

0: hemen desteksiz bir görünüm söz konusu değil. Mesela Romanya'nın başkentindeki havalimanı 2-3 gün kapatılmış. Sırf bu sortleri gerçekleştirmek için. Tamamen orada bir desteksiz görünüm söz konusu değil ama Ankara zirvesinde güçlü bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda askeri, siyasi ve hukuki desteği de vermiş oldular. Trump buradan bir güç aldı aslında. Ve o gece zaten saldırıları İran'a yönelik başlattı. Şimdi ikinci husus şu. Bakın, Hürmüz Boğazı olmazsa İran ekonomisi zaten çok kötü durumda. Dehşet kroniki sorunları var. Çökme aşamasına gelebilir. Şimdi Garibaf geçtiğimiz günlerde İran devlet televizyonuna çıktı. Bu ateşkes anlaşmasının memorandumu imzaladığı için sertlik yanlısı gruplar, devrim muhafızları içerisindeki gruplar, paydari grubu vesaire müzakere heyetini sert bir şekilde eleştiriyordu. Galibaf dedi ki biz bu müzakere antlaşmasını imzaladık, bizi eleştiriyorlar ama bilmedikleri bir husus var. ABD ambargosu Hürmüz'de başladığı günden itibaren 1 gram bile petrol satamadık biz. Tankerlerimizin geçişine izin vermediler. Ama devrim muhafızları bunun tam tersi propagandasını yapıyordu. Diyordu ki ambargolar bizim umurumuzda değil, biz zaten petrolümüzü satıyoruz. Ama Galibaf itiraf etti, hatta 3-4 dakika sonra devlet televizyonu yayını kesti. Demek ki ABD ambargosu devam ettiği sürece günlük 3 milyon varile yakın petrol satan İran'da kendi tankerlerini bu kara sularından geçiremiyor. ABD buna müsaade etmiyor. Alternatif olarak hangi hat var? Demin ben Ekber Bey'e sordum, söyledim, dedim ki bu Tahran-Çin tren hattı var. İran'ı Orta Asya'ya, Rusya'ya, Çin'e bağlayan, ihracat ve ithalatını nefes aldıran en önemli tren, 10.400 kilometrelik bir tren hattı bu. Oradaki bir Akteke demiryolu köprüsünü vuruyor Gülistan-Türkmenistan sınırı yakınlığında. Yani diyor ki sen eğer bu agresif politikanı devam ettirirsen bu tren hattını da işlevsiz hale getiririm. Zaten kötü olan ekonomi çökme aşamasına gelir. Diyelim ki İran Hürmüz Boğazı umurunda değil. Bu tren hattı vasıtasıyla petrolünü satacak. Bu da çok zor. Yani 100 vagonluk bir tren maksimum kapasiteyle petrol taşısa bile sadece 70 bin varil taşıyabilir.
1: Ya tanker gibi olmaz hiçbir zaman.
0: Bir tankerin bir seferde taşıyabildiği petrol 2 milyon varil. Tabii. Yani bu tren hattı 30 kere gidip gelmesi lazım ki 70 bin 2 milyon varile ulaşsın. Bu sürdürülebilir bir şey mi? Değil. Dolayısıyla tabii ki Ali Müşteba Hameneyi'nin bu söylemleri, intikam alacağız vesaire, bunlar anlaşılabilir. Çünkü ruh hali çok travmatik bir ruh hali. Şebnem Hanım da bahsetti. Hayatta mı bilmiyoruz. Kendisi mi yapıyor bu açıklamaları? Bunlar hepsi soru işareti. Babasını kaybetmiş, annesini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Tabii ki intikam söyleyecek.
1: Öyle ama tam da Trump'a suikast iddiaları gündemdeyken böyle bir cevap vermiş olması iddiaları güçlendiriyor bugün.
0: Tabii son olarak şunu söyleyeyim İsmail Hocam'a devretmeden önce. Şimdi bu suikast meselesi, İsrailler bunu belli ki Trump'ın kulağına fısıldamışlar. Trump da bunu söyledi. Ben bunun Trump'ın tamamen iç kamuoyuna yönelik bir söylem olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu seviyor bu söylemleri. Birkaç defa suikastle de karşı karşıya geldi. Kıl payı ölümden kurtuldu bu seçim propagandası döneminde. Kulağından sıyrılan bir kurşun olayı var malumunuz. Yani çok zor şartlar altında.
1: Çok affedersiniz, bunu İran mı yaptırdı?
0: Yok değil. Çok zor şartlar
1: hocam?
0: Altında.
1: Kim yaptırdı o zaman?
0: Tabii o Amerika'da böyle suikast şeyleri var. Başkanlara yönelik seçim sürecinde olsun, normal dönemlerde de başkanlara yönelik suikast girişimleri oluyor zaman zaman. Ayrı bir tartışma konusu ama şuraya getireceğim. Burada şöyle bir şey söylemeye çalışıyor Trump. Ben tehdit altındayım. Çok zor şartlar altında bakın karar veriyorum. İşte İranlılar, devrim muhafızları zaten Amerika'nın terör örgütü listesinde. Ben bütün birçok terör örgütünün listesinde ölüm listesinin birinci sırasında yer alıyorum. Bu mesajı vermeye çalışıyor ama şöyle de bir şey var. Bunu kabul etmek lazım. İran'ın böyle bir kapasitesi yok. Olabilir. İran içerisinde devrim muhafızları Trump'ı bir numaraya ekleyebilir ama böyle bir kapasitesi var mı? Yok. Bunu kendi dini liderleri öldürüldü. Onlarca üst düzey asker öldürdü. Siyaset adamı öldürdü. Siz İsrail içerisinde hadi geçtim üst düzey bir askeri ve siyasi yetkili, bir tane onbaşıyı hedef alabilecek bir kapasitesi var mı İran istihbaratının yurt dışında? Bu konuda maalesef mahir olan Mossad. İran içerisinde öldürmediği adam kalmadı.
1: İşte benim aklıma ilk o geldi. O zaman İsrail yapacak bunu, İran'ın üstüne atacak gibi bir şey geldi aklıma.
0: Yani tabii böyle bir İsrail Amerikan başkanına yönelik böyle bir şey yapar mı? O biraz tabii ki tartışılır.
1: İsmail hocam, buyurun.
2: Ya da Rusya, yani yine bir spekülasyonla başlıyoruz. Ya da Rusya yapar. Yani tam da işine gelir. Ben bir toparlamak istiyorum.
1: Lütfen buyurun.
2: Son bir senedir tabii ki komşu ülke Türkiye olarak biz İran'daki olayın bir taraftan hem haksızlığa uğradığını düşünüyorum İran'ın, hem de tabii ki İran'ın da tam böyle püf noktalarında enteresan cümleler yaptığını görüyorum. Yani bunu böyle söylediğim için mazur görsünler. Sonuçta böyle bir okumayı İran'a gönderiyorum ben. Neden? Mesela Trump'ın bu suikast ve babamın öcünü alacağız. O kadar simetri açıklaması ki bu. Yani tam kadehlerin tokuşturulması gibi bir şey bu. Yani buradan da Coşkun Başbuğ Bey'e bir selam sarkıtıyorum, onun tezine. Niye? Yani ABD'nin siz başkanını öldürseniz neler olur bir kere? Bunu tahayyül edebilmeleri gerekiyor. Ünlü Türk büyüğü der ki ölüm hani şöyle bakayım, ölüm nedir ki gülüm? Önemli olan çakallar içinde yaşamaktır. Bunu o ünlü Türk büyüğü Polat Alemdar. Şimdi ölmek için can atmak güzel bir şey de 90 milyonluk ülke için yaşamak daha iyi değil mi? Veya yaşatmak. Bazı şeylerin zamanı gelmesi gerekmiyor mu? Yani Hüseyin hocam, benim bir senedir söylemeye çalıştığım bazen karmaşık ifade ettiğim bir gerçekliği çok böyle bir cümleyle ifade etti. İran gerçekten esnek davranması lazım. Bu esnek demek şey değil, teslim olmak değil. Ama hani bu ekranlarda bile yani detaylı analizler yapılıyordu. Hürmüz İran rejimi uygulanacaktı. Olamazdı, o zaman da söylemiştim. Yani en iyi şartlarda uluslararası bir koalisyon olabilir demiştik. Ve olamayacak. Yani İran nereden bakıyor durumu veya hangi ABCD şıklarıyla yönetmeye çalışıyor? Bence sıkıştığında belki bunları söylüyor ama karşısında da kat be kat güçlü olan bir devlet var. Ve Rusya'da ve Çin'de günün sonunda NATO'nun 5. maddesini İran'a uygulamayacak. Ya öyle bir rejim yok kendi aralarında, öyle bir anlaşma yok. Ama o sebeple bu esnek davranmasının İran'a nerede durması gerektiğini ya da nasıl bir hareket etmesi gerektiğini en azından komşu devlet içerisinden bazı akademisyenler olarak söyledik ki Türkiye'de İran'ın bazı tezlerini onlardan daha fazla kralcı davranan isimler olmasına rağmen, yani onları da dizginlemeye çalışarak söyledik. Burada Hürmüz konusu açık kalması gereker. Mesela evet, Ukrayna'ya Patriot sistemi lisansı vereceğim dedi Trump.
0: Evet.
2: Niye? Çünkü sen de benim Hürmüz'de yanımda olacaksın. Bir al ver gülüm olayı oldu burada. Yani Ukrayna'ya onu verirken aslında Avrupa'ya veriyor bunu. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin elini muazzam derecede kolaylaştırıyor. Öbür taraftan İran'da tam olarak veya hiç olarak galip gelemeyen ABD böylece yanına NATO'yu aldı. Yani NATO belgesine
1: hocam, bu bağlamda şunu da sormuş olayım. NATO saldırır mı ABD ile birlikte? Ya biz de içerisindeyiz.
2: Şimdi onu ayırt etmek lazım. Ben Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını çok makul ve yeni Türkiye'nin akıllı cümleleri olarak görüyorum. Yani nedir o? Yani biz gemimizi göndeririz, orada mayın temizlemesi yapar. Çünkü kilitlenen bir durum var. İran'ı belki bu duruma iteleyen bir durum var. Türkiye'ye yardım etmek istiyor. Yani bir inisiyatif geliştiriyor. Belki o duruma iten Rusya olabilir. Ya bunlar niye? Bizde çok fazla duginciler vardır. Yani bunları böyle sevmezler bu cümleleri. Ama Türkiye merkezli düşündüğümüzde neden bir gemi gitmesin ve neden Hürmüz Boğazı açık kalmasın? Hani burada dünya bir sirkülasyonu, işte az önce Mervan'ım söyledi, Asya Pasifik'te, Avrupalı ülkelerde bu

0: istemeyecektir. Ve karşısındaki Körfez ve diğer Orta Doğu devletleri. Şimdi Türkiye NATO üyesi olarak çok ciddi anlamda bir dengeleyici pozisyon olacak. Yani sonuçta hep birlikte haldır haldır saldıralım. Böyle bir şey yok. Yani zaten meselenin başından itibaren Lübnan'da da Suriye'de de hani bu örtüşme bir gerçek. Ama İran işte babamın öcünü alacağım gibi davetiye cümleleri ile Türkiye'nin elini de zorlaştırıyor. Ve İran tam da Netanyahu'ya selam sarkıtıyor. Yani bunu böyle okuyorum ben. Ve bunu yaparken de bence esnek davranmıyorlar. İşte müzakerelerde herkes Erling Haaland değil yani böyle hani şey, bazıları alttan almak zorunda yani ve ona göre bir pozisyon üretmek zorunda. Şimdi Pakistan'ın ot yeriz ama yine nükleer silaha sahip oluruz cümlesine saygı duyuyorum. Orada NATO üyeleri bundan, Hindistan'dan bu kadar rahatsız olabilir miydi? Öyle bir şey. Ama burada NATO belgesine İsrail'i sokturabilme becerisi var İran diplomasinin. Bunu da görmek lazım. Yani NATO belgesine İsrail devletini sokturarak başka bir açılım oldu. Ama günün sonunda bütün bunlar geri gitmez diye bir şey yok. Az önce Anar Hoca söyledi. Yani İran o makul çizgiye de dönebilecek bir devlet aklı da var. Yani o akla dönmesi gerekiyor. Bu teslimiyet değil. Bunu öncelikle kendilerinde görmesi lazım.
1: Pragmatizm.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Hüseyin hocama bu NATO mevzusunu yönelteyim. Çünkü Hüseyin hocam bahsetti ama NATO, Hüseyin hocam, Hürmüz açılmazsa bir müdahalede bulunur mu? Böyle bir beklenti var mı?
3: 1990 yılından sonraki değişen NATO'da kolektif savunma dedim bir tehdit. Yani o 5. madde kapsamında örneğin Sovyetler NATO'nun herhangi bir ülkesine saldırdığında sadece savunma maksatlı sahnede yer alan bir NATO anlayışı vardı. Ama sonra stratejik konseptler değişti. Artık NATO kolektif savunmanın yanında kolektif güvenlik anlayışını da beraberinde getirdi. Bu ne demek? Daha önce alan içi dediğimiz sadece NATO ülkelerinin topraklarından oluşan coğrafyanın savunulması varken şimdi dünyanın herhangi bir yerinde eğer NATO ülkeleri ortak konsensus sağlayarak oydaşma dediğimiz o 32 ülkenin hepsi evet derse dünyanın herhangi bir yerinde örneğin enerji güvenliği, işte Hürmüz enerji güvenliğine gidiyor. Kitle imha silahlarına yönelik bir operasyon veya terörizmle mücadele gibi bir sürü korsanlıkla mücadele gibi bir sürü alanda karar alabilirler. Ancak bu şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla 11 Eylül sonrasındaki nazik durum haricinde NATO bu kararları almıyor. Almaktan uzak duruyor. Ama bunu ne yapıyor? Kendi NATO'nun 4. maddesi var. Üye ülkelerin eğer herhangi birisi bir konuyu gündeme getirirse, yani danışma mekanizmasını işletirse, zaman zaman Türkiye'de işletiyor. O kapsamda zaten Türkiye'ye 2003 yılında tehditler gelmişti veya sonraki dönemde. Şimdi ABD 4. maddeyi devreye getirip NATO'nun bu zirvede aldığı karara binaen Hürmüz Boğazı'ndaki enerji güvenliğini tehdit eden İran'ı geri adım atmaya zorlamak için diğer ülkelerin ortaklaşık bir karara imza atması için gündemi zorlayabilir. Burada tüm ülkelerin oydaşmayla evet demesi belki mümkün olmayabilir. Olma ihtimali de yüksek. ABD'nin birebir angajmanları neticesinde olabilir. Eğer olmazsa bile aynı 2003 yılında olduğu gibi Irak'a karşı yapılan harekat istekler koalisyonu yapmaya NATO izin veriyor. Yani NATO'nun o kendi içerisindeki tartışmalar, diplomasi kapsamındaki görüşmeleri istekler koalisyonunu oluşturmayı ve bunun kapsamında bir NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini kullanmak suretiyle bir harekat yapmayı da mümkün kılıyor. Yani burada şu anda bence 2026'daki Ankara'daki zirvenin belki de tarih açıdan en önemli kararı Hürmüz Boğazı ile ilgili alınan karar. Yani geriye dönüp baktığımızda muhtemelen onu göreceğiz. Çünkü biraz önce ifade ettiğim 2027 yılında gerçek manada İran'a yönelik bir operasyon olacaksa bunun dayanak noktası NATO açısından 2026 yılında alınan karar olacak. Şimdi NATO'nun şey oluyor böyle, NATO topyekün bir yere saldırmaz gibi bir algılama.

0: var. Çünkü NATO savunma örgütü. Ama NATO'nun 32 üyesinin bir araya gelip dünyanın herhangi bir yerinde operasyon yapabileceğine dair out of area operations dediğimiz alan dışı harekat konusunda NATO'nun sahip olduğu estekliği göz ardı etmemek lazım. Bugüne kadar kullanılmaması kullanılmayacağı anlamına gelmez.
1: Hocam,
0: eşliği madde dışında.
1: Şimdi bir virgül koyalım. Bir son dakika bilgisi var, paylaşayım. Reuters bu bilgiyi paylaştı. İran Devrim Muhafızları Donanması Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış bir güzergahta hareket etmeye çalışan bir geminin uyarı ateşiyle vurulduğunu ve durduğunu belirtiyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması bu olayın ardından Hürmüz Boğazı'nın bölgeye ABD'nin müdahalesinin sona ermesine kadar kapalı olduğunu belirtiyor. Sıcak bir gelişme, İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini söylüyor. Tabii bu bağlamda değerlendirmek lazım. Bundan sonrasını savaş yeniden başlıyor diyebilir miyiz hocam?
2: Sinan Bey, bir soru daha ekleyip Hüseyin hocam bu şekilde. Şimdi bu hem NATO'yu çok güzel çerçeveledi. Dördüncü madde istişare mekanizması ve sonra sonuç itibariyle bir uluslararası koalisyon oluşabilir orada NATO çerçevesinde. Bu süreç aynı zamanda meseleyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine de getirebilir.
3: Evet.
2: Bu çünkü eğer Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güven şu an ticaret gemilerini hedef alıyor. Geçen hafta Panama menşeli bir gemi, Singapur, bu hafta Suudi Arabistan, Katar, bunlar ticaret gemileri. Savaş zamanında bile geçişe müdahale edemezsin. Petrol taşıyorlar. Şimdi mesele Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gelirse şu söylenir. Çin ve Rusya veto etmez. Tarafsız kalır. 15 daimi üyesi, 15 üyesi var. 5'i daimi. Siz böyle bir meseleyi, çünkü Çin oradan petrol alamıyor. Sizce bu meseleyi veto eder mi Çin? Dolayısıyla giderek mesele NATO'da çerçevesiyle birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine de gelme tehlikesi var. Gelirse İran hiçbir şey yapamaz orada. Artık daha farklı şeyler konuşabiliriz o zaman biz.
1: Hüseyin hocam, tamamlayalım lütfen.
0: Yani İran'ın gidişat değil. O yüzden en başta ifade ettiğim Hürmüz Boğazı elinde böyle elini yakan bir ateş gibi, kor bir alev gibi duruyor. Ve bunu har ateşini, yani o ateşi harlamaya İran tarafı devam ediyor. ABD tarafının eli daha kuvvetli. Yani savaşın başlangıcındaki haksız, yani savaş kim başlattı? ABD ve İsrail başlattı. Haksız savaş olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Ama geldiğimiz noktada Hürmüz özelinde baktığımızda İran'ın elle tutulur hiçbir şey kalmadı. Ve İran hata üzerine hata yapmaya devam ediyor. Ve uluslararası deniz hukukuna da uymuyor. Uluslararası savaş hukukuna da uymuyor. Ateşkesle ilgili ihlaller de yapıyor. Tabii ki ABD de bunu manipüle ediyor. Yani ABD'nin zaten arzu ettiği bu. Yani Hürmüz Boğazı ile ilgili İran'ın dayatmalarına dur diyecek bir mekanizmayı olabildiğince bir amfibi çıkarma harekatı yapmadan konuyu diplomatik yollarla çözmek, deniz ablukasıyla onları dize getirmek. Zaten herhangi bir yeri bombalarken de ağırlıklı olarak ya tomahawkları kullanıyor veya insansız hava araçlarıyla taarruz ediyor. O köprülere de yaptığı üzere. Yani ABD burada olabildiğince az kuvvetle sonuca gitmek istiyor. Ama öte yandan baskı devam ediyor. Baskı nedir? Amfibi çıkarma yapabilecek Buxer görev grubu var. Bir de Tripoli görev grubu var. Yani Amerikan deniz piyadeleri bölgede durmaya devam ediyor. Arap Denizi'nde duruyorlar. Yani bu eğer ki İran'la ilgili olarak kısa vadede bir fırsat bulurlarsa, mesela evvelki gün Çabar'ı bombaladılar. Limanları bombalıyorlar biliyorsunuz. Yani Pakistan sınırına yakın bölgeden daha Hürmüz Boğazı'nı saracak şekilde İran tarafındaki belirledikleri kilit noktaları bombalamaya devam ediyor. Ama yoğun bir bombalamadan şu anda geri duruyorlar. Sadece taciz şeklinde oraları çok az yumuşatacak şekilde, ama buradaki bu bombalamalarla hiçbir şekilde amfibi çıkarma harekatı kısa vadede olmaz. Ama uzun vadede bakmamız gerekiyor. Seçime yaklaşacağız. Bir de tabii burada şunu da söylemek lazım. Mevsimsel şartlar amfibi çıkarma harekatı veya kara harekatı için uygun değil. Yine büyük oranda insanlık platformların bölgede uçuşuna uygun değil. Çünkü bölgedeki rüzgarlar aynı zamanda çöl iklimi, oradaki havaya kalkan toz bulutları zaman zaman görüş

0: engelliyor. Uçakların emniyetine, helikopterlerin emniyetine tehlikeye düşürüyor. Bu Eylül ayının ortasına kadar sürecek olan bir mevsimsel durumdan bahsediyoruz. Bu nedenle özellikle alçak irtifada ABD'nin elinin bir harekat yapmak için zayıfladığı da bir gerçek. Ama yapabilir mi? Belirli kısıtlamalar dahilinde eğer çok zorunda olursa veya bir fırsat penceresini İran sunarsa kısa sürede bir ampli çıkarma harekatı yapıp Hürmüz Boğazı'nda sonuca gitmek isteyebilir. Ama şu anki gözlediğim kadarıyla bu iş 2027'nin gerçekten de ortalarına aktarılacak gibi ve bu işe girerken de mutlaka NATO ile beraber girecek. Ama NATO derken 32 ülke değil, istekliler koalisyonu şeklinde oraya doğru gidiyoruz. Yani ABD ve İsrail haksız durumdayken 2027'de sonuna geldiğimizde muhtemelen haklı olacaklar ve dünyanın gözünde İran büyük oranda Kuzey Kore gibi marjinal, daha da marjinal hale gelmiş bir ülke haline gelecek. O nedenle tekrar söyleyelim, İran'ın şu anda kimler yönetiyorsa daha esnek davranmaya, çılgın Trump'ın propagandalarına kendilerini alet etmeden İran halkının çıkarlarını olabildiğince maksimize edecek bir yolu belirlemeye ihtiyaç var.
1: İsmail Hocam bir şey eklemek
2: istiyorum. Bir şey katkı yapmak istiyorum Merve Hanım'ın müsaadesiyle. Trump demişti ki Erdoğan savaşa girmedi demişti. Büyük lider demişti. Yani savaşa derken İsrail'e, İran'la birlikte. Çünkü muhtemelen Ankara'da İsrail'i çok seven yok demişti. Hani Hüseyin Hocam bu betimlememi yanlış algılamasın. Tipik bir NATO'cu asker diyorlardır şimdi Hüseyin Bey'e. NATO'cu asker diyorlardır bu açıklamaları yaptığından dolayı. Halbuki tam da sağduyuya yönelik kafamızın döndüğü kadar söylüyoruz. Hani İran bazı oyunlarını kurarken Ankara'nın sonuna kadar İran'ın yanında olduğunu, bu Cumhurbaşkanı'nın NATO'nun içerisinde durarak İran'a yine bir barış tesis etmek istediğini görmeleri gerekiyor. O yüzden yani bu kadar
1: bu
2: aşırıcı
1: ve bu hareketler müzakerecileri de zor durumda bırakıyor hocam.
3: Tabii Umman'da bir ekip görüşüyor. Mecburuz diyor. Yani teklifi devrim muhafızlarına iletmeliyiz diyor ya da işte Tahran'a neyse. O sırada yapılan şeye bakın. Şimdi burada bu zamana kadar biz bu gemi vurma meselelerini, çok özür dilerim hocam, bitmiş
2: siz
3: miydi?
2: Sıra size zar.
3: Çok özür, siz yani bir şey var onu söylemek durumundayız. Şu ana kadar bu gemi vurmalarında yani bir gemi batmadı ya da çok ciddi insani kayıplar olmadı.
1: Ama durduruldu diyor.
3: Evet, ama bunlar yani mesela bu bunun garantisi yok. Durduruldu anlamında da yani bunu böyle çok nokta atışı vurabilecek kabiliyetteler mi, ondan da emin değilim. Ya da öfkelerini ne kadar kontrol edebilecekler. Yani bugün orada bir ticari gemi, sivil gemi ya da bu akşam bilmiyoruz batarsa ya da gerçekten ciddi bir sivil kayıp oluşursa gerçekten Amerika'nın içerisindeki hani İran savaşı karşıtı algıyı bile bir anda ters çevirebilir İran kendisi. Ve şu yaptıkları hani böyle Amerika ile masayı yıkmak falan değil aslında. Ama böyle bir konsensus da oluşmuş durumda hani stüdyoda da. İsrail'in istediğini yapıyorsunuz. İsrail iki gündür şimdi oturdu heyecanla İran masayı nasıl yıkacak diye bekliyor. Düşünebiliyor musunuz? Tahran'ın yaptığı şeyin en memnuniyetle karşılayacak olanı Tel Aviv, Netanyahu. En şu anda keyifli olandır. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, işte yarın petrol fiyatları kaça çıkacak acaba? Ve hakikaten çok enteresan. Evet, İranlıları anlıyorum. Bazen duygusal davranıyorlar falan ama ya bu duygusallığın ötesinde bir şey. Yani bu böyle hani ölürsek şehit oluruz canım falan. Artık hani bence o duygu halinden çıkılması lazım. Fakat şu var, yani bence netleşiyor. Bir ara bunu Trump bile zikretmişti, hatırlayın. İran'da çift başlılık var diye, yani bir müzakereci heyet, evet, oturup da anlaşmak istiyor. Bir de savaşçı kanat, daha çok böyle Vahidi gibi isimlerin falan ön plana çıktığı. Ya yani onlar özellikle bu Hamane'ye atfedilen intikam sözünün üzerine adeta sadece söylemsel olarak değil, Ekber Karabağ az evvel söylemişti daha yüksek sesle konuşuyorlar diye. Mesela İran medyasında işte yarının manşetleri düştü de yani işte Trump'ı öldüreceğiz diye manşet atılıyor. Yani bir şey şimdi bu yapılan şey bence gerçekten de çok ciddi barışı öldürmek demek. Hani olası bir barışı. Açıkçası İran'ın biz müzakereci tavrını akıllıca bir hareket olarak gördük. Doğru mu? Mutabakat masasının kurulmasını, İran diplomasisine, İran'ın işte kaç yüzyıllık devlet geleneğine falan atfederek ve bunu bir başarı, bunu bir zafer olarak taçlandırmıştık. Doğru olan da buydu.
1: Hocam hep birlikte maddelere baktık.
3: Evet, evet.
1: Dedik ki İran...
3: Ya çok da yani İran'ın aleyhine maddelerdi yani. Bakın şöyle bu ya bu tarihte örneği olmayan bir şey değil. Doğrudan Hürmüz'de İran-Irak savaşının sonunda tanker savaşı yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında. Ve Amerika Birleşik Devletleri bir gemi battı diye günün sonunda tam kapsamlı bir bombardımana girdi. Ve İran orada kaybetti. Günün sonunda yani böyle bir normal bir konvansiyonel deniz savaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kazanamayacaklarını anladıkları için o sürü filoları bilmem neler falan. Yani şu andaki o deniz savaşı taktiği bir şekilde ortaya çıkarıldı. Tamam coğrafya üstünlüğün var. Tamam çok daha farklı yöntemler kullanıyorsun. Yani evet bu yani agresif ve gelenekselin dışında yöntemler kullanıyorsun. Ama karşında yani Gazze'de gördük, başka yerlerde gördük. Yeri gelince... Ya hiçbir hukuk tanımayan bir yapı var daha 28 Şubat'ta bir gecede size yaptıklarını gördük Tahran'da. Yani bütün lider kademenizi öldürdüler. Siz o zaman da yani Ali Hamane'yi hatırlayın şeydi bayağı manşete kondu. Gidecek ülke arıyor bir mesajdı manşetler atıldığında. Evet. Yani sana doğru geliyoruz mesajıydı. Oradan almadınız günün sonunda ne oldu? Adam öldü. Yani size göre şehit olmak mıydı? Bence akıllarının başına geç gelmesi. Kimse İran'ın daha kötüye gitmesini istemez. Hakikaten bu çağrılar da İsmail Hocam biraz Avrasyacı kanat NATO okuması Türkiye'de çok oluyor maalesef. Oradan bir de benzetmede bulundu. Hiç kimsenin ya buna sadece Türkiye değil işte Avrupa ülkeleri dahi buna direndiler hakikaten ama bir yerden sonra bu ya bu neden zorluyorlar bu kadar bunu anlamak çok mümkün değil.
1: İsmail Hocam yarım kalmıştı. Şimdi İran'ın davranışları durumu tersine mi çevirmeye başladı? Stüdyoda öyle gözüküyor en azından.
2: Şöyle açıkçası şu an için onu söylemem. Yani şu an için onu söylemem. Çünkü bir çıkış yolu arıyorlar aslında. Ve o çıkış yolu ararken bence şimdi Obama ile biz bu siyaset literatürünü daha çok öğrenmiş olduk. 400'ü aşkın danışmanı vardı. Şimdi İran'daki danışmanların önemli bir kısmı bence Moskova'ya bakıyor. Önemli bir kısmı bence Tel Aviv'e bakıyor. Yani Tahran'a baksınlar, Ankara'ya baksınlar, Orta Doğu'ya baksınlar. Yani tamamıyla bazı şeyleri yanlış yaptıklarını söylemiyorum. Şimdi ama hani öyle bir noktada ya bu iş böyle kalmayacak. NATO bildirisine girdi. Sen şimdi aynen Türkiye için de ben aynı şeyi söylerim. Şimdi karşınızda bizim bütçemiz kadar askeriye para ayıran bir ABD var. Yani Gazze'de neler yaptılar? Yani her şeyde şey değil. Yani Hüseyin makamı. O zaman şey olmuyor. Yani hepimiz ölelim. Ben ölümü kabul ediyorum mesela. Beni Gazze'deki insanlar, o çocuklar yaşasın. Ama olmuyor ki. Bunu anlamayan bir Netanyahu var mesela. Ve o zihniyet var. Siz tam tersi akıllı mücadele etmeniz lazım. İran'ın bu açılımlarında bir hesabının olduğunu... İlla bir şey hedeflediklerini de düşünüyorum. Yani tırnak içerisinde bir acem oyunlarının olduğunu da düşünüyorum. Ama sular bitti. Yani bundan sonra NATO belgesine girmiş, Çin'den, Rusya'dan, oradan buradan o oyunlar. Ve ben şeyi çok ihtimal vermiyorum. Yani İran'a kapsamlı bir kara harekatına veya herhangi bir böyle bir şeye... İran'ın bu son raddede söylemese de Ankara'yı dinleyeceğini düşünüyor. Böyle de bir tezim var.
1: İnşallah hocam. Anar hocam tabii gelinen nokta, yaşanan son dakikalar Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına sebep oldu.

0: Vuruldu. Yine bir gemi vuruldu devrim muhafızları tarafından. Bundan sonra en kritik senaryo ne olacak sizce? Bundan sonra ne olacak?
1: Şimdi Sinan Bey şöyle, günümüz dünyasında değişen koşullar, bölgesel konjonktür, uluslararası konjonktür bize şunu gösteriyor. Artık bir devletin işgal ederek tamamen teslim almak, yenmek modern savaş tekniklerinde, tarzlarında artık rasyonel ülkeler buna yanaşmıyorlar ve bunun böyle olmadığını da görüyorlar. Bu 2. Dünya Savaşı'nda kaldı. Yani bütün müttefik güçleri Almanya'ya girdi, Almanya'yı teslim aldı. Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya 2 tane nükleer bomba attı, Japonya'yı teslim aldı. Günümüz savaşlar artık bu konsepte yürütülmüyor. Onun için İran'ın teslim olmadı bu savaşta. İran işgal edilmesi de mümkün değil. Teslim olduk, gelin kendi adamınızı Tahran'da başkanlık sarayına yerleştirin demesi de mümkün değil. Amerikalıların da böyle bir politikası yoktu. Başından beri yoktu.
2: Venezuela'da hala, bile olmadı.
1: Olmadı. Hala bu mantıkla hareket eden tek bir ülke var, Rusya. Bedelini nasıl ödüyor biliyor musunuz? Her ay 20-25 bin askeri ölüyor. Şu ana kadar 1 milyondan fazla asker öldü. Dünyanın en zengin doğal zenginliklerine sahip bir ülkesi, petrolü, doğalgazı, benzin kuyrukları var ülkede. Evet. Dizel kuyrukları var. Dizel ihracatını yasakladı. Petrol ihracatı yasakladı. Gelirken rakamlara baktım. Azak Denizi'nde son 5 günde Ukraynalılar 50 tane gemisini patlattılar. Her gün Sibirya'ya kadar, Sibirya 2500 kilometre Ukrayna sınırlarından petrol rafineri tesislerini hedef alıyorlar. Niçin? Çünkü Ukrayna'yı teslim almak gibi, affedersiniz, aptalca bir politikaya yeltendi. Şu an Ukrayna sınırlarında her ay 30 bine yakın asker kaybediyor. Amerikalılar bunu
2: bulamıyor.
1: Amerikalılar bunu asla yapmaz. Amerika'nın başından beri orada bir yönetim değişikliğiydi. Bunu başardılar. Ali Hamene'yi ve ekibini öldürdüler. Şu an İranlılarla müzakere yürütüp bu anlaşma, memorandum zaptı vardı, 14 maddelik. O tam da Amerika'nın istediğiydi. İsrail'le burada zaten ayrıştılar. Amerika'nın isteği İran'ı ehlileştirip tırnak içerisinde uluslararası sisteme entegre etmek. 14 maddeye baktığınız zaman diyor ki İran'a 300 milyar dolar fon aktarılacak. Sizce İran'ı çökertmek isteyen, işgal etmek isteyen Amerika farklı farklı uluslararası şirketlerin 300 milyar dolar İran'a aktarılmasını ister mi? Yani diyor ki bak, zaten Ali Hamene'yi biz tasfiye ettik, biz işimizi bitirdik, yaptık. O bizim için tırnak içerisinde öcüydü, kötüydü, direniş ekseni politikasının mimarıydı, zarar veriyordu. Yıkıcı, masraflı bir İran dış politikası yürütüyordu. Biz onu tasfiye ettik, istediğimizi aldık. İran'ı nükleersizleştirdik, balistik füze kapasitesini gerilettik. İstediğimiz zamanda işgale gerek olmadan, zaten İran topraklarında isteyip de yapamadığı hiçbir şey yok Amerika'nın. Burada İsrail'le ayrıldı ama İsrail'in istediği, Amerika'nın isteğini şöyle tanımladım. Dedim ki tırnak içerisinde ehlileştirip uluslararası sisteme entegre etmek. Çünkü oranın da doğal kaynakları var. Amerikan şirketleri gidip oralarda da yatırım yapabilir. İran içerisinde pragmatik generaller de bunu istiyor. Amerika ile antlaşmak istiyor. Çünkü kontrol ettikleri güç ve parayı ellerinde tutabilmek için anlaşmadan başka bir çıkış yolunun olmadıklarını onlar da biliyor. Ama İsrail İran'daki devlet sistemini çökertmek istiyordu. Bir Irak, Suriye, Libya'ya dönüştürmek istiyordu. Amerika buna müsaade etmedi. Yeter dedi. Makul öl dedi. Biz antlaştık. Şimdi Amerika'nın bu isteğini, hocam da bahsetti, bu içerideki gruplar Allah aşkına ne istiyor? Bakın, yaptırımların kalkmasıysa kalkmaya başlamıştı İran'a. Petrol ambargoları yavaş yavaş kalkıyordu. Bugün tekrar Amerikan Ticaret Bakanlığı İran döviz bürolarına, İran'ın kripto varlıklarını kontrol edip İran'ın kaynaklarını uluslararası fona aktarıp dönüşümü sağlayan Ali Ensari dahil birçok Dubai'de ikamet eden iş adamına yönelik tekrar ambargoları başlattı. Yani siz karşınızda maalesef, bakın, Amerika'yı kuran Avrupa'nın hırsızları.
0: Hata mı yapıyor İran hocam?
1: Tabii ki hata yapıyor. Bakın, Amerika'yı kuran mantık ne biliyor musunuz? Avrupa'dan göç eden hırsız.
0: Bu maksat ne? Bir Hürmüz benim elimde olsun, bu kart hep bende olsun.
1: Şimdi İran'da maksat şu. İran içerisinde bu ideolojik motivasyonu son derece kuvvetli olan bir damar var. Bu damar hep İran siyasetinde var oldu. Haydari grubu var bunlar içerisinde. Bunlar her yanda etkinler. Medyada, devrim muhafızları içerisinde, İran siyasetinde, İran

0: ülemalar içerisinde, ayetullahlar içerisinde. Bunlar kendi şartlarını dikte ederek Amerika ile bir antlaşma imzalanacağını düşünüyorlar, zannediyorlar. Ama rüzgara karşı kürek çekmeye benziyor bu. Çağ öyle değil. Bakın, bütün dünya değişirken, NATO'yu arkasına alan artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı varken, güç kaybeden, çökme sürecine giren iki ülke var. Rusya ve İran. Eğer İran'la şunu düşünüyorsa, bir gün Çin veya Rusya bize yardım edecekse, Çin çoktan İran yönetiminden ümidi kesmiş. Bakın, bu kadar Çin-İran ekseninden bahsediliyor. Rasyonel, somut bir örnek vereyim. Çin'in İran'daki yatırımı 5 milyar dolar. Suudi Arabistan'dan bile daha az. Çoktan buradaki yönetimi gözden çıkarmış. Hatta Pezeşkian şöyle dedi, bizi eleştiriyorlar. Çinli firmalar niye gelip İran'da yatırım yapıyor diyor. Biz onların elini tutmuyoruz ki, engel de olmuyoruz, yapmak istemiyorlar. Rusya desen, demin örnek verdim, ayda 30 bin asker kaybeden bir ülke işini gücünü atıp İran'a askeri olarak herhangi bir destek verebilir mi? Böyle bir gücü var mı? Pogrovsk, Ukrayna'nın Donetsk'teki 60 bin nüfuzu olan bir bölge. 2 senedir Rus güçleri orayı ele geçiremiyor. Ve orada yaklaşık olarak 60 binden fazla asker kaybetmiş. Böyle bir ülke, dizel kuyrukların olduğu ülke, işini gücünü atıp İran'a herhangi bir askeri an destek verebilir mi? İran yalnız. Bunun da farkında. Makul olan, bakın, seçim var İsrail'de, değil mi? En az o seçimlere kadar Netanyahu'nun gitme ihtimali var. Onun da elini kuvvetlendirmemek için olabildiğince esnek, pragmatik, rasyonel davranıp, özellikle bu Hürmüz Boğazı'nda kendi başına bela olabilecek bu ticaret gemilerine ateş açma eyleminden vazgeçip makul bir seviyeye gelmesi lazım. Sonra şunu söyleyeyim. Amerika şöyle bir ülke. Amerika'yı, demin onu anlatmaya çalıştım. Amerika'yı kimler kurdu? Avrupa'dan giden hırsızlar, dinsizler, ne kadar suçlu varsa Avrupalılar gönderdi kıtaya. Bunlar gittiler orada Amerikan devletini kurdu. Bir haydut mantığı var. Evet, haydut mantığı var ve dünyaya da böyle bakıyor. Venezuela'da yaptıkları ortada. Şimdi Küba'ya, oraya, Irak'ta yaptıkları ortada. Afganistan'da yaptıkları ortada. Gazze'de yaptıkları ortada. Aynı şeyin maalesef İran'ın bu ısrarı devam ederse İran topraklarında olma ihtimali de var. Artık bunun ipucunu da verdiler. Demin onu altını çizdim. İran'ın tek nefes borusu olan Tahran-Çin demir yoluna şey verdiler. Radarı oraya dikmişler, mesaj veriyorlar. Onun için umuyoruz ki İran'da en azından aklı selim galip gelerek bu sertlik yanlılarının tasfiye edilmesi mümkün değil, ama bu pragmatistlerin onlar üzerindeki etkinliği artar da tekrar müzakere sürecine dönülür diye umut ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Bu bölümü noktalamak için yaklaşık olarak bir 14-13 dakikalık bir zamanım var. Bundan sonra ne olacak? Olası senaryoyu konuşuyoruz İsmail hocam. Bundan sonra ne bekliyorsunuz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri saldırır mı bir kez daha İran'a Hürmüz kapandığı için? Ne öngörüyorsunuz?
2: Şimdi bence yeni dönemde farklı şeyler olacak. Yani benim kendi okumama göre ve İran'ın bu sert açıklamaları diğer taraftan bir davetiye de. Burada ne hedefliyorlar? Yani o hedefi çözmek istiyorum ve orada da kesinlikle mesela Rusya'nın bu dramatik durumu az önce anlatıldı, ama ya bu savaşın ne kadar uzaması Rusya'yı o kadar yine rahatlatır bir taraftan da. Bir taraftan da İsrail'i İşte çok güzel bir ayrışma, yani ABD'nin uluslararası sistemdeki bir İran'ı istemesi ve İsrail'in parçalanma eğilimine girmiş bir İran'ı istemesi, ki bu imkansız bir şey benim bakış açıma göre. Ya tutup da nükleer bomba yatacak halleri yok, o kadar da değil. Fakat böyle hiçbir şey kaybetmemiş gibi kendisini sürekli zafer ilan eden bir İran, yarın bir gün ya Irak'taki müttefik saldırıları gibi bir şey olursa nihayetinde daha fazla zarar alacağını öngörebilmesi lazım. Seçimlerden sonra bu tarz rest politikaları devam ederse İran'ın daha gerileyecek bir pozisyona evrilmesi kesinlikle mümkün. Türkiye için sıkıntılı tarafı savaşın hem Körfez tarafına yayılması hem Azerbaycan tarafına yayılması. Bu çok ciddi anlamda sıkıntı üretir Türkiye'ye. Türkiye bunun için de ciddi anlamda bir diplomasi yürütüyor.

0: Ve mesela bunu yaparken hani İranlılara sağduyuya yönelik bir cümle söylerken sert politikacılardı, yumuşak politikacılardı. Yani bunu kendilerinin görmesi lazım. Ama etraf gerçekten bu bulanık su ise o zaman geçmiş olsun, şimdiden geçmiş olsun. Yani bunu söylemek lazım. Niye? Bunu söylerken bile ben Türkiye'deki birilerinin de şu an bize sosyal medyadan yazdıklarını düşünebiliyorum. Çünkü öyle moderatörler vardı. Yanlış anlamasınlar, hatta anlasınlar. Yani İran bağımsız bir devlet, nükleer neden sahip olamaz ki diye tribünden goy goy yaptılar. Çünkü uluslararası sistemin işleyişini bilmiyorlardı. Evet. Yani keşke öyle olsaydı, ama Türkiye'de bir araştırma yapsanız %80'in üstünde İran'ın nükleer silahı sahip olmaması gerektiğini söyler. Bizim olsa hadi eyvallah, yani o başka bir cevap verilir. İsrail konusunu çıkararak söylüyorum. Şimdi böyle bir ortamda hakikaten Orta Doğu'daki nizamsızlığın, İsrail'in, bir kere onu kenara ayırıyorum, onu dizginlemek gereken bir başçıban olduğunu her zaman söylüyor Netanyahu gillerin. Ama bununla birlikte dünyada bir ABD'nin kurduğu bir düzen var. Ama bu düzene sürekli çomak sokmak isteyen bir Rusya var. Ve bu anlamda da İsrail ile çok örtüşen bir pozisyonları var. Bu pozisyonu iyi okumak gerekiyor. Ve bunu yaparken de İsrail bence işte Çin'di. Mesela başka diplomasileri devreye sokması gerekiyor. Mesela Avrupa'daki kendisini ABD'ye anlatacak veya işte kendisine deklare edilen o anlaşmalar üzerinden gidecek. Yani şunu tekrar soruyorum. %3 olan bir nükleer zenginleştirmeyi %60'a çıkardınız. Bunun neden çıkardığınızın sonu açık. Yani bunun nedeni bir şey. Yani bunun için bütün ülkenin yıkılmasına esnek davranmamaya gerek olabilir miydi? Yani Orta Doğu'daki denklemler de açık. Yani biz de hemen bazen diyor ki İsrail biz bekliyoruz. Yani neden bekliyorsun? Hani Türkiye'deki o arkadaşlar. Niye bekliyorsun? Uzaktan onları silikleştiremez miyiz? Yani o kafaya evrilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ilerleyen dönemde de İran'a yönelik sadece Rusya boyunduruğundan veya o telepati İsrail ondan çıkaracak bir politikaların artık Türkiye üzerinden mi verilmesi gerekiyor? Pakistan üzerinden mi verilmesi gerekiyor? Bunun anlamda çok ciddi çabalar gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Hüseyin hocam, şimdi bir ABD saldırısı bekliyor musunuz İran'a bu gece? Önce onunla başlayayım. Bundan sonraki olası senaryoyu paylaşmanızı rica edeceğim.
2: Yani buradaki ABD saldırısı sadece biraz önce ifade ettiğim üzere taciz maksatlı. Yani gerçek bir İran'a şekillendirecek, İran'ın hareket tarzını etkileyebilecek bir bombalama süreci olamaz. Çünkü öyle bir kuvvetli yığınaklanması halihazırda yok. Bir de
1: Trump söyledi ya hocam, niye dedi ya, 1000 tane füzemiz hazır bekliyor.
2: Zaten 1000 tane Tomahawk kaldı. Onlar da kullanılarsa bir şey kalmayacak. Yani orada sıkıntılar var. Ama burada şu var, bakın, Umman'daki kara suları seyir serbestliği için açık. Eğer oradan geçen gemilere İran saldırırsa, muhtemelen bu vurduğu gemi açıkta olabilir, saldırdığı noktadan itibaren artık uluslararası camia savaşın tarafı olur. Yani kimse İran'ın yanında yer almaz. Birçok hükümet veya devlet İran'ın karşısında kendisini konumlandırmaya başlar ve bu konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gider. Zaten burada ABD başkanı kendisinin elini kolunu bağlayan o 60 günlük sürede doldu. Yani başkan olarak yetkisini kullanamıyor. Kongreden de karar aldıramıyor. Ama bir savunma kapsamında, örneğin Umman denizinden geçen gemilere kendisi şey yapabilir. Yani kara sulardan geçen gemilere refakat edebilir. Donanma zaten bölgede, Amerikan donanması bu deniz avrukasını çok daha sıkı hale getirebilir. İsterse havadan insansız hava araçlarıyla biraz böyle İran'ı iyice felç edebilecek hale getirebilecek bir harekatı

0: sürekli yapabilir. Çünkü elinde imkan ve kabiliyetler var gerçekten. Ama burada ABD'nin haklı duruma geçeceği bir senaryo sanki oynanıyor gibi ve İran da bunu şey yapıyor, yani ateşe körüklüyor yani. Oradaki közlenmiş durumdaki Hürmüz olayı körüklüyor. Ama şu da var tabii, İran'ın halihazırda yine savaşın içerisinde de gördüğümüz üzere savaşı tırmandırma kapasitesi var. Eli hala güçlü. Yani Körfez ülkeleri biraz böyle zayıf duruyorlar. Körfez ülkelerinin o işte deniz suyunu arındırma tesisleri veya hidrokarbon tesisleri, rafinerileri gibi yerlere İran vurabilir. Eğer ki ABD İran'ın canını çok fazla acıtacak bir şeyler yaparsa, İran'la bunun karşılığında Körfez ülkelerini felç edebilir. ABD'nin bölgedeki askeri tesislerinin üstlerine vurmakla herhangi bir şey olmuyor. Amerika artık burada biraz şey olmuş. İstediği yeri vursun noktasına gelmiş ama Körfez ülkelerinin yumuşak karnı var. Bu Körfez ülkelerini İran'a karşı harekete geçirmese bile barışın tekrar, barış masasının kurulması için tarafları zorlayacaktır. Zaten şu ana kadar giden dinamikler bu yönde. Ama bunların hepsi maçı uzatmaya yönelik. Nihayetinde ABD'nin İran'a bir gol atması lazım. O da mutlaka müşterek amfibi çıkarma harekatını beraberine getiriliyor. Onun da şu an için değil, dediğimiz gibi seçimlerden sonra olması en mantıklı olan. Bir de zaten yine ifade ettiğim üzere savaşmak için iklim şartları müsaade etmiyor. O yüzden biz burada karşılıklı taciz savaşını göreceğiz. Açıldı, kapandı gibi ama ABD'de zaten petrolü $75-80 bandında tutmak istiyor. O da Amerikan şirketlerinin istediği bir şey. Altına düşerse onlar da zarar ediyormuş. Yani aslında burada çok bilinmeyeni denklemler var ama ben büyük bir savaş beklemiyorum şu an.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Bu bölümde son sözü Merve Hanım'a bırakacağım. Merve Hanım, şimdi bu gece ABD saldırır mı? Bundan sonra ne bekliyorsunuz? Bir taraftan da Netanyahu'nun beklentisi de bu yöndedir belki de.
2: Vallahi yani Netanyahu tabii tam kapsamlı savaşa dönülsün istiyor, çok net, ama başka bazı endişelerim var tabii. Mesela özellikle şey sürecinde, cenaze sürecinde çok fazla devrim muhafızı komutanı vesaire yüzünü gösterdi. Hı. Aylardır gözükmeyen, kendilerini işte savaş devam ettiği için saklayan isimler ortaya çıktılar. En önemlisi de işte devrim muhafızları komutanı ve aslında şu anda İran'ı yönettiği söylenen Ahmet Vahidi, motosiklet falan kullandı. Şimdi Mossad böyle anlar bekliyor. Bunun devamında suikastlar olabilir mi? İçeride tekrar o durmuş olan suikastlar olabilir mi? Bu zaten doğrudan hakikaten ateşkesi ciddi anlamda etkileyecek konuların başında geliyor. İran hakikaten ateşkesi durdurmaya, yani bayağı bugünkü Müşteba Hamaney'in ağzından verilen açıklamaya medya falan koşmuş. Herkes şey hit list, kill list yayınlıyor. Sürekli böyle şu öldürülecekler listesi diye böyle alınlarına hedef koymuşlar. Bu aslında İran'da şeyin de toplumun da bir anlamda bu tekrar savaşı yönlendirilmesi, teşvik edilmesi demek. Tabii bir şekilde bu rasyonel akıl şey gelsin ve ağır bassın ve masa sağlam kalsın isteriz ama böyle bir durumda tekrar o susulmuş olan, üzeri örtülmüş olan, İran'da çift başlılık var, barış isteyenler ve savaş isteyenler dediğimiz kısım da birazcık sertleşecek ve İran'da bir şekilde müzakere masasını kuranlar hakikaten tekrar baskıyla karşı karşıya kalabilirler ve bir daha tekrar masa kurulamama ihtimali de ortaya çıkabilir. Ya bu hakikaten İran'ın avantajına mı? Bakın pek çok insan öldü. Yani ölülerine hiç mi kıymeti, değeri yok? Hakikaten bizler bile heyecanlandık. İran'a şu kadar fon dönecek, şunlar olacak, bunlar olacak, İran'ın yeniden inşası. Hatta bu anlaşmayla beraber İran'ın uluslararası topluma hem yani ticari anlamda, hem petrol tedariği anlamında, hem de uluslararası alanda tekrar dönmesi gibi bir durum söz konusuydu ama bu davranış onu gerçekten Güney Kore olmaya iter ve çok şaşırtıcı, çok şaşırtıcı. Kasım Süleymani'den sonra hiç akıllı insan kalmamış mı diyorum. Kasım Süleymani gerçekten her ne kadar çok sert falan biri olsa da İran'da stratejik aklı olan tek asker miymiş? Gerçekten öyle düşünüyorum. Bu

0: Ahmet Vahid'i birkaç kere ismini zikrettiğim için ben önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağımızı düşünüyorum. Yani nasıl biri ve Müçtebâ Hamaney'le de gerçekten şu anda tek görüşen isim olduğu falan söyleniyor. Ya da en az iki kişiden bir tanesi olduğu söyleniyor. Örneğin yani terör listesinde Arjantin'de çünkü bir Yahudi sinagogu saldırısı düzenledi. Bombalı saldırı vakti zamanında düzenlemiş biri. Yani bombalı saldırılar düzenleyen biri. Bugün devrim muhafızlarının komutanı. Ha, Ahmedinejad zamanında işte savunma bakanlığı falan da yapmış bir isimden bahsediyoruz ama ya hiçbir zaman şeyi tercih eden biri değil. O işte mesela bizim o övdüğümüz o anlaşma masası falan, onları seven, bunları konuşanları da hatta böyle steril İranlılar olarak gören ve gerçekten sadece aklında ve kafasında savaşmak olan biri. Ama yani devletler sadece savaşarak var olamazlar. Hatta işte mesela Trump'ın geçmişteki övgülerinden falan hep bahsettiğimizde neler ön plana çıkıyordu? Ya masadaki anlaşmaları, anlaşmaya dönmeleri hakikaten herkesin hayrına oldu.
1: İnşallah bir ateşkes olur. Yani ateşkes bitti diyor Trump. İnşallah savaş daha uzun sürmez. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Merve Hocam. Anar Hocam çok teşekkür ediyorum. İsmail Hocam çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Hocam değer kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diyelim efendim.
2: Sağ olun.
1: Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Artık bu bölümü noktalamış olacağız. Yeni saat diliminde yeni gelişmeleri aktaracağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gündemde önemli gelişmeler var, sizlerle paylaşacağız. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklarla ilgili operasyonlara bir yenisi eklendi. Ankara Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye binasında arama ve incelemeler yapıldı. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
1: Evladım gibidir evladım, evladım. Dimdik ayaktayız.
2: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma. Operasyonun adresi bu kez CHP'li Çankaya Belediyesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
1: Belediyemize operasyon yapıyorlar.
2: Belediye binasında arama yapılırken polis binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı ve içeriye girişler kapatıldı.
3: Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri binaya ulaştı. İçeride yapılan aramada çok sayıda bilgisayara ve dosyaya el konuldu.
2: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 30'u yakalandı. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı ve sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Başsavcılık Güner'de 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karışımı suçlamalarını yöneltiyor.
4: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
0: CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebini hukuki gerekçelerle geri çeviren Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yıl Nisan ayında olağan kurultayı toplamayı planlıyor.
1: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
5: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Olağan kurultay olacak dedi. Süreç Eylül'de başlayacak.
7: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Bugün aldığımız kararlarla.
2: Peki süreç nasıl işleyecek? Önce mahallelerde sandıklar kurulacak. CHP üyelerinin oy kullanacağı seçimlerde mahalle delegeleri seçilecek. Ardından ilçe kongreleri başlayacak. Mahallelerde seçilen delegeler ilçe kongreleri

0: Olacak ve çağrı heyeti talep edecek. Mahkemenin talebi reddetmesi halinde yeni parti kurulacak.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz 2025'te düzenlediği silah yakma töreninin yıl dönümünde kürsüdeydi. Yasal düzenlemeler için bu ayı işaret eden Hatimoğulları, Temmuz ayını en iyi şekilde değerlendirelim, çerçeve yasanın bir an önce çıkmasını sağlayalım ifadelerini kullandı.
2: Bu ay çıkması beklenen çerçeve yasa, kapsayıcı, barış ve çözüm odaklı bir yasa şeklinde çıkmalı.
0: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemelere dair konuştum. Siyasi partilere seslendim.
2: Bu tarihsel eşiği yarım bırakmayalım. Bu kapıyı daraltmayalım, bu imkanı ertelemeyelim. Demokratik siyasetin önünü sonuna kadar hep beraber açmayı başaralım.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz 2025'te düzenlediği silah yakma törenini yıl dönümünde konuştum.
2: Ateş yakıldı ve silahlar ateşe atıldı. O ateş ölümü, çatışmayı, şiddeti tarihe havale eden bir ateşti. Bundan sonra hiçbir anne evladını kaybetmesin.
0: Hatimoğulları yasal düzenlemeye dair mesajlar verdi.
2: Temmuz ayını en doğru şekilde değerlendirelim. Beklenen kök yasa, çerçeve yasanın bir an önce beklentiye olumlu yanıt verecek şekilde çıkmasını sağlayalım ve yolumuzda daha iyi bir şekilde ilerleyelim.
1: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli operasyonda aralarında siyasilerin de olduğu çok sayıda ünlü isme fuhuş için aracılık ettiği ve uyuşturucu ağ kurduğu iddia edilen yabancı uyruklu kadın Yalova'da yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
0: Büyük uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Ünlülere yer ve uyuşturucu temin eden kadın Yalova'da yakalandı. İstanbul merkezli operasyonda aralarında tanınmış isimlerinde bulunduğu çok sayıda ünlü isme fuhuş için aracılık ettiği öne sürülen Nadezhda Novitskaya hakkında acele koduyla operasyon talimatı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli kadının Yalova Çınarcık'taki adresi tespit edildi. Emniyet ekiplerinin adrese yaptığı şok baskınında gözaltına alınan şüphelinin cep telefonuna, bilgisayarlarına ve dijital materyallerine el konuldu. Söz konusu dijital cihazlardaki mesajlaşmalar ve irtibat kayıtları mercek altına alındı. Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve ticaret suçlarından da işlem gören şüphelinin adli tıpta biyolojik örnekleri alındı. Suç ceza hakimliğine sevk edilen yabancı uyruklu kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birçok ünlü isimle bağlantısı olduğu belirtilen şüphelinin dijital verilerinden çıkacak sonuçların soruşturmanın seyrini değiştirmesi bekleniyor.

ABD ve İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye ateş açtı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin detaylarını İran devlet medyası verdi. Buna göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye belirlenen güzergah dışında harekete geçtiği için uyarı ateşi açtı. Gemi isabet aldı, hasar meydana geldi. Devrim muhafızları daha sonra Hürmüz'ün kapatıldığını duyurdu. ABD saldırıları durana kadar ve ikinci bir emre kadar boğaz kapatıldı açıklaması yapıldı. Öte yandan açıklamada ABD'ye mesaj da verildi. Eğer düşman bir hata yapıp bize karşı yeni bir saldırı başlatırsa güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve düşman üslerine hedef alacağız ifadeleri kullanıldı. Almanya'da Federal Konsey, İsrail'in var olma hakkını inkar etmeyi suç sayan tasarıyı kabul etti. Yasayla birlikte İsrail'in var olma hakkını reddedenlere ya da eleştirenlere 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

0: Almanya'dan İsrail'e bir destek daha geldi. Almanya Federal Konseyi, İsrail'in var olma hakkının reddedilmesini suç sayan yasa tasarısını onayladı. Böylece İsrail Devleti'nin ortadan kaldırılması çağrısında bulunanlara hapis ya da para cezası verilebilecek.
1: İsrail Devleti'nin var olma hakkının kamuoyu önünde reddedilmesini suç sayan yasa girişimi Federal Eyaletler Meclisi Bundesrat'tan geçti. Eğer bu düzenleme Federal Meclis'te de kabul edilirse İsrail Devleti'nin var olma hakkını reddeden veya açıkça İsrail'in ortadan kaldırılması çağrısında bulunan kişiler 5 yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılabilecek.
0: Hessen Eyaleti tarafından sunulan tasarı Berlin'de düzenlenen genel kurulda eyaletlerin çoğunluğunun desteğini aldı. Tasarının yaz tatilinin ardından federal mecliste görüşülmesi bekleniyor. Hessen Eyaleti Adalet Bakanı tasarının İsrail hükümetine yönelik eleştirileri engellemeyi amaçladığını savunuyor. Düzenlemenin Almanya'daki Yahudi yaşamının korunması için gerekli olduğunu ileri sürüyor.
2: Yeni Zelanda'da siyaset sahnesine adım atan Özgür Filistin Partisi'nin kurucusu Paul Hopkinson, partinin hedefleri ve vizyonu hakkında demeç verdi. 17 yaşından bu yana Filistin aktivisti olan Hopkinson, İsrail'in Gazze'deki soykırımı için bu günümüzün Holokost'u ifadelerini kullandı.
3: Bu meseleyi dünyanın ahlaki olarak karşı karşıya olduğu en önemli mesele olarak görüyoruz. Çünkü bu günümüzün Holokost'u ve canlı yayında bunu izliyoruz. Dünyadaki büyük güçler hiçbir şey yapmıyor ve genel olarak buna suç ortağı oluyor.
4: Gazze'de ateşkese rağmen devam eden soykırıma dikkat çekti. İşgalci İsrail'e sert tepki gösterdi.
3: Asla var olmaması gereken haydut devlet İsrail, ekonomik olarak dünyanın gerilemesine neden oluyor. İsrail var oldukça Orta Doğu'da barış olacağını düşünmüyorum. Orta Doğu'daki krizlerin tümü İsrail yüzünden ya da tarafından ortaya çıkıyor.
4: Yeni Zelanda'da Mayıs ayında kurulan ve ülke siyasetine damga vuran Özgür Filistin Partisi kurucusu Paul Hopkinson gazetecilere röportaj verdi. 17 yaşından beri Filistin aktivisti olan Hopkinson, partisinin manifestosunun Filistin meselesini ülke gündemine taşımak olduğunu söyledi. Yeni Zelanda siyasetini eleştiri yağmuruna tuttu.
3: Bu partilerin tamamı İsrail-Filistin'e yönelik suçlar işlerken iktidardaydı. İktidarda değillerken sık sık kulağa iyi gelen şeyler söylüyorlar. Ancak iktidar olduklarında Amerikan İmparatorluğu'nun parçası olduğumuzdan suç ortağı oluyoruz. Partinin kurulması Filistin halkına yönelik 78 yıldır süren Holokost'ta suç ortağı olan siyasetçilerimizi sorumlu tutmak için iyi bir yöntem.
4: Hopkinson, Siyonistlere rağmen partiyi hayata geçirdiklerini belirtti.
3: Elbette Siyonist lobi bundan memnun olmadı. Ancak genel kamuoyundan büyük destek gördük. Artık insanlar İsrail'in iyi taraf olmadığını ve çok korkunç şeyler yaptığını anlıyorlar. Bu da hem örgütlenme kapasitemizi hem de hükümet üzerinde baskı kurma gücümüzü ciddi bir biçimde arttırdı.
2: ABD ambargosunun gölgesinde enerji krizi ve ekonomik darboğazla mücadele eden Küba'da durum kötüleşiyor. Ülkede son 5 gün içinde ikinci kez büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Karanlığa gömülen Küba'da yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik santrallerinde üretim durma noktasında.
0: Karayiplerin incisi Küba yine karanlığa gömüldü. Adada göz gözü görmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan sonra hedef olarak gösterdiği Küba'da enerji krizi derinleşiyor. ABD ambargosu nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Küba halkı bir de enerji yetersizliği nedeniyle karanlıkta yaşamak zorunda kalıyor. Havana'ya bağlı elektrik şirketi UNE yerel saatte 16.30 sıralarında ulusal elektrik sisteminin çöktüğünü duyurdu. Şirket kesintinin nedenine ilişkin bilgi vermedi.
3: Elektrik sistemi çöktüğünde kaldırımda oturup bekliyorsunuz. Uykunuz gelmeye başlıyor ve yere ya da yatağa, nerede isterseniz orada yatıp uyuyorsunuz. Çünkü başka seçeneğiniz yok. Jeneratörünüz yok. Çünkü olsa bile gazınız olmazdı. Zaten ben de gazın fiyatını karşılayamam. Anlıyor musunuz? Yani bir felaket diğerini takip ediyor.
0: Kesintiyle birlikte Küba'da son 5 günde ikinci kez ülke çapında elektrik arızası yaşandı. Böylece Küba 2024 yılının sonundan bu yana 9. 2026 yılının başından itibarense 4. kez karanlığa gömülmüş oldu. Trump'ın adaya yönelik petrol satışını durdurması nedeniyle Sovyetler döneminden kalma eski elektrik santralleri de işlevsiz kalmak üzere.
3: Elektrik kesintileri uygunsuz zamanlarda oluyor. Gün boyu yemek pişirmek zorundayız ve hiçbir şeyi saklayamıyoruz. Çünkü saklarsak bozuluyor ve kimseye şikayet edemiyoruz. Çünkü bunu net bir şekilde görebilecek kimse yok.
0: Küba'ya Ocak ayından bu yana yalnızca bir adet Rus petrol tankeri ulaşabildi.

0: İstanbul Arnavutköy'de aile dehşeti yaşandı. Davut Gökkaya, başkasıyla evlenen eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürüp kendi yaşamına da son verdi. Küçük oğlu ise babasının saldırısından kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.
1: Kıskançlık krizine girdi, eski eşi ve oğlunu katletti. Dehşetin adresi İstanbul Arnavutköy. Bir yıl önce boşanan Davut Gökkaya, eski eşinin başkasıyla evlendiğini duyunca elindeki pompalı tüfekle Boğazköy mahallesindeki evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada eski eşini ve 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı hedef alan Davut Gökkaya peş peşe tetiğe bastı. Anne oğul hayatını kaybetti. Gökkaya evdeki diğer oğluna da ateş etti. Küçük çocuk ölümden kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu. Davut Gökkaya son olarak kendi yaşamına da son verdi. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve giden polislerin yaptığı incelemenin ardından üçünün de cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Davut Gökkaya'nın boşanmadan önce bir çocuğunu trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.
0: Yalova'da bir baba ile oğlu kendilerine ait tırı yıkarken elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırıldılar ancak doktorların çabalarına rağmen ikisi de yaşamını yitirdi.
2: Bir anlık dikkatsizlik baba oğlu hayattan kopardı. Yalova'nın Altınova ilçesinde oto yıkama servisi işleten Samim Okur'la oğlu Olcay, kendilerine ait tırı yıkarken elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden komşuları 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. 53 yaşındaki Samim Okur da 27 yaşındaki oğlu Olcay Okur, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ikisi de hayatını kaybetti.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte yaşanan tartışma araç kamerasına yansıdı. Tartışma sırasında otomobilden inen yolcuya 180 bin lira ceza kesildi.
3: Görmüyor mu beni?
1: Trafikte bir anlık öfkenin faturası ağır oldu. Araçtan inen yolcu 180 bin lira cezadan kurtulamadı.
3: Sen benim kafamı kıracaksın ha? Sen gel buraya.
1: Görüntülerin adresi İstanbul Beylikdüzü. Geri manevra yapan kamyon şoförüyle seyir halindeki otomobil sürücüsü karşı karşıya geldi. Yol verme meselesi nedeniyle yaşanan gerilim kısa sürede büyüdü. Otomobilde bulunan kadın yolcu araçtan inip kamyon şoförüyle tartışmaya başladı. Araçtaki diğer yolcularsa öfkeli kadını sakinleştirmeye çalıştı.
3: Sen görmüyor musun oğlum, burası yol.
1: Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca trafik ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler olaya karışanları tespit etti. Araçtan inen kadına saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesi kapsamında 180 bin lira ceza uygulandı. Kamyon şoförüne ise usulsüz geri manevra yaptığı gerekçesiyle 2719 lira idari para cezası kesildi.

0: İzmir'de bir saldırgan 18 yaşındaki bir genç kızı aylarca takip edip sokak ortasında bıçaklamıştı. Zanlının tahliyesine başsavcılık itiraz etti. Genç kızı yaralayan şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
1: Aylarca takip ettim. Sonunda sokak ortasında saldırıp defalarca bıçakladım. Ama sadece 1 yıl 9 ay sonra tahliye edildim. İzmir'de 2024 yılında yaşanan Bahşettin sanığı için yeniden tutuklama yolu açıldı. 18 yaşındaki Betül'ü yaralayan zanlı olaydan kısa süre sonra saklandığı evde yakalanarak tutuklanmıştı. Kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla yağma suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 18 yaşındaki Betül'ü yaralayan sandığı olaydan kısa süre sonra saklandığı evde yakalanarak tutuklanmıştı. Kasten öldürmeye teşebbüs ve silahlı yağma suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 7 Temmuz'daki duruşmada adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kararı itiraz etti. Dosya yeniden değerlendirildi. Mahkeme kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimalini gerekçe göstererek saldırgan hakkında yeniden tutuklama kararı verdi ve yakalama emri çıkardı.
0: İstanbul Kağıthane'de yolda yürüyen bir kişi iş yerinin dış cephesine asılan Türk bayrağını yere attı. İhbar üzerine hemen harekete geçen polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı. İfadesinde sinir hastası olduğu için kendisini kaybettiğini belirten şüphelinin herhangi bir sağlık raporu olmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
1: Yolda yürüyordu. İş yerine asılan Türk bayrağını gördü, bayrağı çekip yere attı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'de kaydedildi. Yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağından rahatsız oldu. Bayrağı söküp yere fırlattı. O sırada güvenlik kameraları da kayıttaydı. Bayrağa yapılan saygısızlığı gören vatandaşlar polisi arayıp ihbarda bulundu. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. 11 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli ifadesinde sinir hastalığından kaynaklı arada sırada kendimi kaybediyorum dedi. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir sağlık raporunun olmadığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Türk bayrağı daha sonra esnaf tarafından öpülerek yeniden yerine asıldı.
0: İstanbul Üsküdar'da forklift sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araçla birlikte bir evin bahçesine düşen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.
1: Aracın kontrolünü kaybetti. Feci kazada can verdi. İstanbul Üsküdar'da suni çim taşıyan forklift sürücüsü yokuş aşağı seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
2: Üst yoldan geçerken forklifti orada üst yolda bir gördüm. Buraya ben inerken indiğini gördüm ama kamyoncu arkadaş buraya doğru koşunca ne oluyor falan hesabı ben de bir geldim baktım.
1: Kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine uçtu.
2: Adamcağız uçmuş oraya ama elimizden gelen hiçbir şey olmadı.
1: Ekipler geldiğinde genç sürücü için yapılacak bir şey kalmamıştı. Fahri İskipli'nin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın nedeniyle ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü motosikletiyle tek teker üzerinde trafikte ilerledi. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
1: Metrelerce tek teker üstünde ilerledi. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. İstanbul Esenyurt'ta bir motosikletli seyir halindeyken motorun önünü havaya kaldırdı. Metrelerce tek teker üzerinde ilerledi. Hızını alamayan motosikletli daha da ileri giderek hareket halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalktı. Trafikte diğer sürücülerin şaşkın ve korku dolu bakışları arasında adeta kazaya davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

0: 15 Temmuz'da mecliste yoğun bir program düzenlenecek. Bombaların hedefi olan Gazi Meclis'te şehitler anılacak. Darbe girişimine karşı sergilenen direniş hafızalarda tazelenecek.
1: Hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi şehitleri anacak. Sergilenen direniş hafızalarda tazelenecek. Meclis 15 Temmuz Çarşamba günü bir dizi Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına ev sahipliği yapacak. Programlar saat 12.30'a Meclis Camii'nde şehitler ve gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif'te başlayacak. Ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla ana bina Şeref Holü anı taşına karanfil bırakılacak. Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 Temmuz'un 10. yılı anısını Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam sergisiyle Basın İlan Kurumu'nun 15 Temmuz manşetleri gazetecilik atölyesi sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Meclis Tören Salonu'ndaki 15 Temmuz anma töreninde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Başkan Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
2: Son nefesini 60 bin kilometre ötede vatansız olarak verdikten sonra tam da cibilliyetine yakışır şekilde bir çukura atılan FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur. FETÖ'cülerin ülkemizi sürüklemek istediği kirli bataklık, o gece sabaha kadar verilen kararlı mücadele ile ebediyen kurutulmuştur.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, vatandaşların yurt dışında karşılaştıkları sorunların çözümünde önemli rol oynadı. CİMER, yurt dışında alıkonulma, sağlık sorunu, kaybolma ve vize gibi çeşitli sorunlar yaşayan vatandaşların başvurularını ilgili bakanlıklar ve dış temsilcilikler aracılığıyla çözüme kavuşturdu.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, vatandaşların yurt dışında karşılaştıkları sorunların çözümünde önemli bir adres oldu.
3: Bu durumda size tavsiyemiz öncelikle...
1: Vatandaşlar sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da herhangi bir sorunla karşılaştığında CİMER'e başvuru yapıyor. Söz konusu başvurular başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar nezdinde işleme alınıyor. Yurt dışı temsilcilikler devreye konularak yanıtlanıyor, hizmete dönüşüyor. Yunanistan'ın Sakız Adası'nda eşi tarafından alıkonulduğu ve tehdit altında olduğunu söyleyen bir kişi CİMER'e başvurdu. Başvuru üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti ve vatandaşın eşi Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. Kadın ve çocukların dönüş işlemleri için gerekli görüşmeler başlatıldı. Bir diğer kişi ise İtalya'nın Sicilya Adası'nda tatildeyken yüksek enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan yeğeni için CİMER'e başvurdu ve acil destek talep etti. Başvuran kişi ve Türk vatandaşı ağabeyi de Dışişleri Bakanlığı ilgili birimleri nezdinde hızla temas sağlandı. Hastanede ulaşılan nöbetçi doktordan vatandaşın 3 yaşındaki çocuğunun sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi alınarak başvuran kişiye iletildi. Ayrıca hastaneye vatandaşa gerekli bilgilendirmenin zamanlıca ve ayrıntılı bir şekilde yapılması için resmi yazı iletildi. Konu yakın takibe alındı.
0: Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik skandal bir karar aldı. Türkiye'ye iftiralar peş peşe sıralandı. İşte o haberin ardından Sözcü gazetesi Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyi'ni karıştırdı. 18 Türk vekilini hedefe koydu. Sözcü'nün algı oyununun çökmesi uzun sürmedi.

0: Sözcü Avrupa Parlamentosu'yla Avrupa Konseyi'ni karıştırınca gazetecilik skandalı yaşandı. Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi suçlayan ve Türk askerine yönelik asılsız iftiralar barındıran bir rapor hazırlayıp onaylamıştı. Bu haber üzerinden yeni bir algı çalışması başlatmak isteyen Sözcü gazetesi, Avrupa Parlamentosu'nu 18 Türk milletvekilinin görev yaptığı Avrupa Konseyi ile karıştırdı. Türk milletvekilleri gazete tarafından manşetten açıkça hedef gösterildi. Bu skandal haberin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Peki Avrupa Parlamentosu nedir? Avrupa Birliği kurumsal yapısı temel olarak 7 ana kurumdan oluşuyor. Yasama ve karar alma organları, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Birliği Zirvesi. Yürütme ve finans organları, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Sayıştayı. Yargı organı ise Avrupa Birliği Adalet Divanı. Avrupa Parlamentosu birlik içindeki en üst kurumlardan biri, doğrudan halk tarafından seçiliyor. Parlamento 27 üye ülkeden toplam 720 temsilciden oluşuyor. Her ülkenin parlamenter sayısı o ülkenin nüfusuna göre belirleniyor. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadığı için bu parlamentoda tek bir Türk milletvekili bile görev yapmıyor. Skandal raporu yayınlayan yer Avrupa Parlamentosu olmasına rağmen hedef gösterilen 18 Türk milletvekilinin görev yerinin Strasbourg'daki Avrupa Konseyi olduğu biliniyor.
1: Burası Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin yasama organı, Avrupa Birliği ile ilgili alınan bütün kararların onaylandığı AB üyesi ülkelerin milletvekilleri tarafından oluşturulan bir parlamento. Avrupa Birliği'nin aslında Avrupa'da 3 önemli merkezde kurumları bulunuyor. Daha çok Brüksel'de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu çalışmaları yapılıyor. Lüksemburg'da ise Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Avrupa Birliği'nin sekreteryası çalışmalarını sürdürmekte. Strasbourg'da, Fransa Strasbourg'da, yani hemen arkamda görmüş olduğunuz, burada ise Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplanıyor ve AB üyesi, sadece AB üyesi ülkelerin milletvekilleri, üyeleri çalışmalara katılıyorlar. Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkenin milletvekilinin burada herhangi bir çalışmaya katılması söz konusu değil. Haberde belirtilen Türk milletvekillerinin, Türk heyetinin buradaki çıkarılan bir karara engel olmadıkları iddiası ise tamamen mantık dışı. Çünkü Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye'nin buradaki çalışmalara milletvekili veya heyet göndererek müdahalede bulunması söz konusu değil.
0: Ve gazetenin bilgi karışıklığı yaparak Türk vekilleri hedef gösterdi ve Avrupa Parlamentosu'ndan tamamen farklı bir yapı var. O da Avrupa Konseyi.
1: Burası Avrupa Konseyi. Türkiye'nin de 1949 yılında kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Konseyi'nin şu an 46 üyesi bulunmakta. Avrupa Konseyi bünyesinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gibi çok sayıda alt birim faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 3 ayda bir burada genel kurulunu topluyor, fakat çok farklı ülkelerde, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu çok farklı ülkelerde komisyon toplantıları sürekli olarak düzenleniyor. Ülkelerin büyüklüklerine, nüfuslarına göre de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üye sayısı belirleniyor. Türkiye'den de 18 milletvekili, farklı partilere mensup milletvekilleri Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi çalışmalarında yer alıyor. Avrupa Konseyi'nin Avrupa Birliği ile doğrudan bir alakası yok. Zira Avrupa Konseyi kurulduğu zaman Avrupa Birliği henüz ortalarda yoktu.
2: Türkiye'de 56 ilde bulunan 1254 okulda uluslararası

0: Eko Okullar programı uygulanıyor. Öğrenciler geri dönüşüm, bilinçli tüketim ve çevre sorunları konusunda eğitim alıyor ve çevre bilincini evlere taşıyarak ailelerin günlük alışkanlıklarını değiştirmesinde etkili oluyor.
1: Geri dönüşüm, bilinçli tüketim, çevre sorunları ve su tasarrufu. Türkiye'deki 56 ilde bulunan 1254 okulda uygulanan Uluslararası Eko Okullar Programı kapsamında öğrenciler bu konularda eğitim alıyor. Geri dönüşüm ve çevre sorunları konusunda bilinçlenen öğrenciler bu farkındalığı evlerine de taşıyor.
2: Çevre bilinciyle ilgili yapılan bu projede öğrencilerin çevre bilincine dair sadece öğrenen değil, aynı zamanda ailelerin davranışlarını da etkilediğini görüyoruz. Bunu eğitim bilimlerinde tersinde sosyalleşme olarak tanımlıyoruz.
1: Dünyanın 85 ülkesinde uygulanan program kapsamında Türkiye'de uluslararası yeşil bayrak sahibi okul sayısı 970'e ulaştı.
3: Bugün Eko okul sayımız Türkiye'de 1254'e ulaşmış ve bunların içerisinden de yaklaşık 970 okulumuz artık yeşil bayrak taşıyorlar.
1: Eko Okullar programıyla öğrenciler yalnızca bilgi edinmekte kalmıyor. Çevreyi gözlemleyen, sorunları değerlendiren ve bunları günlük yaşamında eyleme dönüştüren bireyler olarak yetiştiriliyor.
2: Çevre bilinciyle birlikte çocuklarımızın önemli bir dönüşümü başlatan dönüşüm aktörleri olarak rol aldıklarını söyleyebiliriz.
0: Kırk yıl önce çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'da yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş, diplomatik girişimlerin ardından yurda getirildi. Yaşlı adam, bakın mutluluğunu nasıl anlattı.
4: Ben 40 yıldır buradayım.
5: Ülkesine geri döndü. Ne hissediyorsunuz diye sorulduğunda gözyaşlarını tutamadı.
6: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Neler hissetmiyorum ki.
5: Sivas'ta Ali Baybaş 40 yıl önce Suudi Arabistan'a gitti ancak bir dava nedeniyle hayatı değişti. Cezaevine girdi, hasta oldu. Ülkeden çıkış yasağı getirildi.
7: Siz Suudi Arabistan'a çalışmak için mi gitmiştiniz?
6: Çalışmak için gitmiştim.
7: Sonrasında neler oldu, neler yaşandı?
6: Sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda hapse attılar beni. Hapse atınca hapiste zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. Bu hastalığa yakalanınca düştüm. Bir sene hapiste yattım. İki senedir de çıktım.
5: Bitap haldeki 77 yaşındaki Ali Baybaş'ı hacca giden Türkler fark etti. Haber olmasıyla da Türkiye devreye girdi.
6: Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a.
5: Memleket hasreti çeken adam diplomatik temasların ardından Türkiye'ye getirildi. Mutluluğunu böyle anlattı.
7: Neler hissediyorsunuz?
6: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissetmiyorum ki. Ben ilk önce kendi topraklarıma düştüm diye şükrediyorum.
5: Ali Baybaş tedavisi için ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
8: Bazı fiziksel ve psikolojik tabi tedaviler görmesi gerekiyor. Dolayısıyla birkaç gün hastanemizde misafir edeceğiz kendisini.
0: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan milyonlarca öğrenci ve velili rahatlatacak önemli bir hamle geldi. Bakanlık, Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarının röntgenini çeken, tüm bilgileri tek bir çatı altında toplayan Rota Marif platformunu geliştirdi.
1: LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrenci ve veliyi tercih heyecanı sardı. Velilerin hangi okul hangi yüzdelik dilimiyle alıyor, pansiyon imkanı var mı gibi sorularına yanıtsa Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Yusuf Tekin tercih sürecindeki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldıracak yeni dijital rehber Rota Marif platformunu tanıttı.
9: Sağlıklı bilgilerle donatılmış çocuklarımızın aileleriyle birlikte sağlıklı olarak tercih yapabilecekleri bir ortamı oluşturduk. Elektronik ortamda Rota Marif adıyla bakanlığımızın uygulaması çok faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan Rota Marif, dijital dünyadaki eğitim uzmanlarının da görüşleri alınarak revize edildi. Veliler artık tek bir tıkla okulların yükselik dilimlerini, pansiyon imkanlarını ve başarı grafiklerini inceleyebilecek. Kendi listeleri

0: verilerini dijital ortamda rahatça analiz edebilecek. Bakan Tekin, öğrencilere ve ailelerine seslendi. Tercih yaparken sadece puana değil, çocukların yeteneklerine ve isteklerine kulak verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
1: Evet, bir sınav var ama her çocuğun farklı, her çocuk özel. Her çocuğun farklı bir yeteneği var, farklı bir ilgisi var. Bakın, eğitim öğretim süreçlerindeki motivasyonunu bile etkileyecek bir şey bu. İstemediği bir okul türüne göndermek yerine, istediği, kendisini geliştirebileceği, arzu ettiği, heyecanla gideceği bir okula çocuklarla birlikte karar versinler tercih sürecinde.
2: Hava radarlarının en büyük kabusu olan dağ ve bina gibi engellerin yağış sinyalleriyle karışması sorunu artık tarih oluyor. Ankara'da iki genç mühendislik öğrencisi geliştirdikleri özel algoritmayla radar ekranındaki tüm gürültüyü temizlemeyi başardı. Üstelik yerli sistem 7 farklı hava durumunu %97 doğrulukla ayırt edebiliyor.
0: Havacılıkta ve savunma sanayinde devrim oluşturacak yerli yazılım Ankara'da geliştirildi.
3: Yapay zeka algoritması geliştirdik.
0: Özel bir üniversitede okuyan elektrik elektronik mühendisi öğrencileri hava radarlarının en büyük kör noktasını yapay zeka ile ortadan kaldırdı. Mevcut hava radarları atmosferi tararken sadece yağışı değil, dağları, binaları ve köprüleri de algılıyor. Ekrandaki bu sinyaller birbirine karıştığında pilotlar ve İHA operatörleri rotada büyük zorluk yaşıyor. İşte iki genç mühendis geliştirdikleri algoritmayla bu karmaşaya son verdi.
3: Şu anda güncel olarak havalimanı pistlerinde, İHA'larda ve SİHA'larda doğru şekilde kullanıma açık olan radarların yağış hücrelerini doğru şekilde insan, bina veya İHA SİHA gibi çevresel faktörlerden doğru şekilde ayrıştıramaması.
0: Sivil havacılıktan savunma sanayisine, İHA operasyonlarından meteorolojiye kadar pek çok kritik alanda kullanılacak. Bu yerli yazılım gökyüzündeki kazaların ve rota kayıplarının önüne geçecek.
2: Yapay zekada liderlik yarışı sürerken bu kez iki şirket karşı karşıya geldi. Apple ticari sırlarını çaldığı iddiasıyla iki eski çalışanına ve OpenAI'ya dava açtı. Apple, OpenAI'ın donanım stratejisinin baştan aşağı çalıntı ticari sırlara dayandığını ve yasa dışı olduğunu öne sürüyor.
0: Apple ticari sırlarının çalındığını öne sürdü. OpenAI'ya dava açtı. İki teknoloji şirketi karşı karşıya geldi. Yapay zekada liderlik yarışı sürüyor. Şirketler yapay zekanın en iyi versiyonu üretmeye çalışırken rekabette hızlandı. Apple, OpenAI'yı ticari sırlarını çalmakla suçladı. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada OpenAI'ın Apple'a ait tüm tasarımları, üretim süreçleri ve tedarik zinciri stratejilerini ele geçirmek için koordineli bir çaba yürüttüğü iddia edildi. Apple mahkemeye sunduğu dosyada OpenAI'ın donanım stratejisinin baştan aşağı çalıntı ticari sırlara dayandığını ve yasa dışı olduğunu savundu. OpenAI'ya katılan eski çalışanları Tan Yev Tan ve Chen Liu'yu şirket bilgilerini çalmakla suçladı. Yapay zeka şirketinin henüz Apple'da çalışan ama OpenAI'ya mülakata giden adaylardan Apple'a ait gizli donanım parçalarını getirmelerini istediğini öne sürdü. OpenAI iddiaları reddediyor. Apple şirketi gizli materyallerin iade edilmesini isterken uğradığı zarara karşılık tazminat ödenmesini talep ediyor.
2: Sıfır Atık Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu'nun Cenevre'deki programları kapsamında uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Vakıf Başkanı Samet Ağarbaş yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.
0: Sıfır Atık Vakfı, küresel çevre diplomasisinde önemli bir adım daha attı. Vakıf Başkanı Samet Ağırbaş, İsviçre'de Dünya Ekonomik Forumu programları kapsamında

0: Anlamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, Cenevre Başkonsolosluğu'nda düzenlenen konferansta kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Döngüsel ekonomiden enerji dönüşümüne kadar birçok kritik başlık uluslararası ortaklarla masaya yatırıldı. Ağırbaş konuşmasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde önemli atılımlar gerçekleştirildiğini hatırlattı.
1: Bildiğiniz üzere 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde, Türkiye'nin 81 ilinde. Biz de burada partnerlerimizle görüşüyoruz. Sıfır Atık'ın ekonomisini ve finans kısmını özellikle çalışıyoruz. Tabii bildiğiniz üzere Türkiye'de de o dönemki Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın liderliğinde önemli atılımlar gerçekleştirildi. Yine enerji alanında da kendisinin liderliğinde çeşitli atılımlar gerçekleştirildi. Biz de bu işlerin sosyal boyutunu da ele alarak burada çeşitli çalışmalara imza atıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Sıfır Atık Forumu'nu yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz.
0: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi, Türkiye sınırlarını aşarak küresel bir çevre modeline dönüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tescillenen proje kapsamında 30 Mart günü tüm dünyada Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanıyor.
2: Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu'nu kurduk. Ülkemizde Sıfır Atık Vakfımızı faaliyete geçirdik. Ne mutlu ki Sıfır Atık artık küresel bir harekettir.
3: Depozito iade sistemi uygulaması DOA başladı. Ancak birçok zincir markette pet şişe, teneke ve cam şişelerde satılan ürünlere zam geldi. Bu ürünlerin başını da su markaları çekiyor. Bakanlık fırsatçılara karşı denetim başlattı.
4: Bir takım fırsatçılar ürün fiyatlarına zam yaptı. Özellikle içme suyu şişelerinde.
5: Fırsatçılık mı sizce?
6: Evet, tabii ki fırsatçılık.
0: Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla ay başında depozito iade sistemi uygulamaya girdi. Ancak bazı firmalar ve zincir marketler tüketicinin iadeden kazandığı paraya göz dikti. Özellikle su başta olmak üzere birçok şişe ve tenekede satılan ürüne zam yaptı.
7: Özellikle uygulamanın başlamasıyla birlikte su şişelerinde ve soda şişelerinde zam yapıldı. İşte tüketiciler özellikle bu artıştan şikayetçi.
4: Gittim baktım ben, fiyat etiketleri inanın Temmuz'un ikisinde üçünde değişmiş. Kiminde altısında yedisinde değişmiş. Nedir ya?
0: Fiyat değiştirme tarihleri firmaları ele veriyor. Tüketiciler de yapılan bu artıştan şikayetçi.
8: Her etikette hemen hemen 2 lira 3 lira bir oynama var.
9: Tabii ki fırsatçılık. Zaten ülkemizde fırsatçılık olmasa herkes mutlu olacak maalesef. Ama her şey fırsatçılık.
0: Bu arada Ticaret Bakanlığı da konuya el attı. Denetim süreci başlattı.
4: Haksız fiyat artışı değerlendirme kurulu burada verebileceği cezalar 99 bin liradan 39 milyon liraya kadar değişecek. Bakanlık bunu açıkladı.
0: Tüketici Konfederasyonu Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu ise tüketicilerin haksız fiyat artışını şikayet edebileceğini söylüyor.
4: Bunların fotoğrafını çekip Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden iletebilecekleri gibi alo 175 tüketici hattına da şikayet edebilirler. Hatta direkt olarak internet arama motoruna haksız fiyat değerlendirme kurulu şikayet yazarlarsa yaptırım uygulanması için Ticaret Bakanlığı'na ihbarda bulunabilirler.
3: Ekranların altında bir son dakika bilgisi var. Hemen paylaşalım. Geçtiğimiz dakikalarda İran Hürmüz'de bir ticari gemiyi hedef almıştı. Misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri İran hedeflerini vurmaya başladı değerli izleyenler. CENTCOM, Hürmüz'de İran Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin gemiye saldırmasının ardından İran'a karşı bu haftaki 3. tur saldırılar başladı açıklamasında bulundu. Bir kez daha paylaşalım. Geçtiğimiz saat diliminde İran Hürmüz'de bir ticari gemiyi hedef almıştı. Misilleme olarak ABD İran hedeflerini vurmaya başladı. Şu dakikalarda CENTCOM Hürmüz'de İran Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin gemiye saldırmasının ardından İran'a karşı bu haftaki 3. tur saldırılar başladı. Açıklamasında bulunduğu değerli izleyenler son dakika bilgisiydi. Ekranlara getirdik, paylaştık sizlerle. Konya'da 20 Haziran'da ziyaretçilerine kapılarını açan Selçuklu Çiçek Bahçesi yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor. Bahçede 28 farklı türden 84 çeşit olmak üzere yaklaşık 385 bin çiçek bulunuyor.
10: Çiçekler nasıl buradaki çiçekler?
11: Çok güzel kokluyor işte.
0: Pembesi, moru, turuncusu, beyazı. Renk renk, çeşit çeşit. Kelebekler Vadisi'nin çiçek bahçesi bu yılda ziyaretçisini mest ediyor. Konya'da bulunan Selçuklu Çiçek Bahçesi, rengarenk peyzaj düzenlemeleriyle, yürüyüş yolları ve fotoğraf alanlarıyla dikkat çekiyor.
10: Bahçe adeta doğal bir platoya çevrildi. Buraya girişler ise ücretsiz.
12: Bütün ziyaretçilerimiz gelirken en çok şaşırdığı ve en çok mutlu olduğu şey buranın ücretsiz olması.
0: Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan ve 20 Haziran'da ziyaretçilerine kapılarını açan bahçe, yerli ve yabancı turistlerin adeta uğrak noktası.
12: Günlük yaklaşık 1500-2000 ziyaretçimiz var. Şu ana kadar 3 hafta oldu, 30 bin ziyaretçimiz var. Yaklaşık haftalık 10 bin ile 15 bin arası ziyaretçimiz oluyor. Kasım sonuna kadar burası vatandaşlarımıza, halkımıza açık pozisyonda.
10: Hangi çiçekleri daha çok sevdin?
11: Tüm çiçekler çok güzel, karar vermek çok zor.
10: Peki sen nasıl buldun?
11: Bence çok güzel.
10: Çiçekler nasıl buradaki çiçekler?
11: Çok güzel kokluyor işte.
0: Bahçede 11.500 metrekarelik alanda 28 farklı türden 84 çeşit olmak üzere yaklaşık 385 bin çiçek bulunuyor.
12: Birbirinden farklı, kendine has özellikleri olan türleri seçtik. Konya yöresine, buradaki iklim şartlarına uygun türleri seçmekte ısrar ediyoruz ve dikkat ediyoruz. Bu çok önemli, uzun ömürlü yaşayabilmesi için.
3: Türkiye'nin en köklü denizcilik geleneklerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı bu yıl 55. kez düzenleniyor. İstanbul Boğazı'ndan Çeşme'ye uzanan 265 deniz millik zorlu parkurda 32 tekne ve 300 yelkenci mücadele veriyor.
0: Yelkenler rüzgarla doldu. 265 millik prestij mücadelesi başladı. Deniz Kuvvetleri Kupası bu yıl 55. kez yelkenleri maviliklerle buluşturdu.
13: Uluslararası yat yarışında tüm yarışmacılara hayırlı seyirler ve başarılar diliyorum. Provanız nete, rüzgarınız kolayına olsun.
0: Mavi Vatan'daki nefes kesen maraton İstanbul Boğazı'ndan başladı.
14: Start verildi ve 32 tekne Çeşme'ye, yani yarışı kazanmak için canla başla şu anda mücadele ediyor. Yelkenleri açtılar ve yaklaşık 2 gün sürecek bir serüvene çıktılar.
0: Dev yarışta 300 yelkenci dalgalara karşı mücadele ediyor.
15: İstanbul'dan başlayarak 2 etaplı bir yarış olacak. Birincisi İstanbul Boğazı'ndan Bozcaada'ya ve yarın akşam, pazar akşamı Bozcaada'ya ulaşılacak ve bir kupa törenini düzenlenecek. Pazartesi sabahta ikinci etabı startı verilecek Bozcaada'dan ve Çeşme'de finish alacak. Salı akşamı da ikinci etabın kupa töreni olacak efendim.
0: Yarışmacılar 265 deniz mili boyunca ter dökecek.
16: Bu kadar sene ardına devam etmesi yarışların çok zor ve sadece birkaç tane var dünyada. Sydney, Hobart ve Fastnet gibi dünya çapında bütün yelkencilerin ve sporcuların yakinen bir yarışlar. Biz de onlardan bir tanesi olmuş olabilmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Bu eşsiz klasik yarış 14 Temmuz'da Çeşme'de sona erecek.
3: Şimdi ekranlarınıza İstanbul Beşiktaş'ta 100 yıl içinde meydana gelen değişimi getireceğiz. Bakın ilçe 20. yüzyılın başında Osmanlı'nın yönetim merkeziyken nasıl plazalarıyla öne çıkan bir ilçe haline geldi. İşte Beşiktaş'ın asırlık değişimi geliyor ekrana.

0: Beşiktaş 1900'lerin başında Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkeziydi. Dolmabahçe, Çırağan ve Yıldız Sarayı, ilçe adeta bir hanedan bölgesi haline gelmişti. Bu durum padişah yakınlarının, paşaların ve yabancı elçiliklerin ilçede köşkler inşa ettirmesine neden oldu. İmparatorluğun yıkılmasıyla birlikte ilçede de değişim başladı. Önce 1930 yılında bağlı olduğu Beyoğlu ilçesinden ayrıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Beşiktaş'ta çok önemli bir fabrika kuruldu. Adı Beşiktaş Tayyare Fabrikası'ydı.
1: Beşiktaş'ta 1930'ların ortasında bir uçak fabrikası olduğunu hiç duymuş muydunuz? İşte tam da benim bulunduğum yerin arkasında, yani günümüzde Deniz Müzesi'nin bulunduğu alanda ünlü sanayici, iş adamı Nuri Demirağ tarafından Türkiye'nin ilk uçak fabrikası kurulmuştu. Ve bu fabrikanın içerisinde de Türkiye'nin yine ilk yerli ve milli uçağı üretilmişti.
0: Beşiktaş'ın gelişimiyle birlikte sahil hattında yer alan semtlerde dönüşmeye başladı. O semtlerden biri de bugün turizmin kalplerinden biri olan Ortaköy'dü.
1: Boğaz'ın eşsiz manzarasına sahip Ortaköy gerçekten de 1900'lerin başında bir köydü. Önce atlı tramvaylar, ardından elektrikli tramvaylarla merkeze bağlanıyordu. İşte arkamda gördüğünüz iskele o yıllarda da vardı. Ama iskelenin hemen yan tarafında ise kahvehaneler vardı. İşte o kahvehanelerde Beşiktaşlılar vakit geçiriyorlardı.
0: ...1944 yılında Beşiktaş'ın simgelerinden biri Barbaros Anıtı sahile konuldu. 1950'li yıllara gelindiğinde ise merhum başbakan Adnan Menderes döneminde ilçe artık bir meydan halini almaya başladı.
1: 1950'li yılların ortasında Beşiktaş'ta Levent ve Etiler gibi yeni semtler oluşmuştu. İşte bu semtleri özellikle merkeze bağlayacak yeterli bir yol yoktu. Bu nedenle adım atıldı ve 1956 yılında Yıldız Yokuşu bir cadde haline getirildi. Şu anda Barbaros Bulvarı olarak adlandırılan bu cadde günümüzde de yoğun bir arter olarak kullanılıyor.
0: Çalışmalar sırasında sahil yolu da genişletildi. Barbaros Bulvarı'nın açılmasıyla birlikte yokuşun etrafında iş merkezleri yerini tek tek almaya başladı. O dönemde Beşiktaş'tan sefer yapan tramvaylar yetersiz kaldı. 27 Mayıs 1961 tarihinde elektrikle çalışan troleybüsler hizmete girdi. Bir yanda artan nüfus, diğer yanda artan araç sayısı İstanbul için artık bir köprü inşasını kaçınılmaz hale getirdi.
1: İstanbul'un iki yakasını birleştirmek yüzyıllar boyunca birçok padişahın, birçok iktidarın hayali oldu. İşte o hayaller 1950'li yıllara gelindiğinde yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başlandı. Ancak ekonomik nedenler nedeniyle ertelendi. Ta ki 1970'li yıllara kadar. 1970 yılında özellikle Ortaköy'den köprünün yapımına başlandı ve köprünün yapımı yaklaşık 3 yıl boyunca devam etti.
0: Köprü dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı. Köprü için adına şarkı bile yazıldı.
2: Başından taç sanki Boğaz Köprüsü, başından taç sanki Boğaz Köprüsü.
3: Benim rahmetli babamın kamyonu vardı. 73'te köprü yapılmadan önce bir kurban bayramı veya Ramazan bayramında İzmit'e gideceğiz. Orada da yakınlarımız var. Babamla beraber o kamyonla bindim. Samatya'dan sıraya girdik. 24 saatte sıra gelmişti bize. Tam köprünün açılması, İstanbul gibi bir dünya şehrinin iki yakanın bir araya getirilmesi, birleştirilmesi önemli ve önemli bir hizmet oldu. Bir, hatta o zamanlarda yine aynı şekilde köprüye hayır, hayır, nasıl hayır yani, işte iki yakayı birleştiremezseniz nasıl olur? Avrupa'da bir nehri kaç köprüyle geçiyorlar?
0: 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte ilçe yapısal anlamda değişime uğradı. Çünkü yerli ve yabancı finans kuruluşları genel müdürlüklerini tek tek tarihi yarımadadan Levent-Mastak aksına taşıdı. İlçeye plazalar inşa edilmeye başlandı ve Beşiktaş İstanbul'un adeta plaza bölgesi haline geldi. Yüzyılın başında ahşap evleri ve bostanlarıyla anılan Beşiktaş artık yoğun nüfusu, plazaları ve trafiğiyle anılıyor. Ancak birçok semtinden görülen muhteşem boğaz manzarasıyla da halen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

0: Bir kez daha iyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'de artık saatleri 3 yaptık. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ekranların altında bir son dakika bilgisi var. Geçtiğimiz saat diliminde İran Hürmüz'de bir ticari gemiye hedef almıştı. Misilleme olarak ABD İran hedeflerini vurmaya başladı. CENTCOM, Hürmüz'de İran Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin gemiye saldırmasının ardından İran'a karşı bu haftaki 3. tur saldırıları başlattı. Bu açıklamada bulundu. Terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş ile son saldırıları konuşacağız. İbrahim Hocam hoş geldiniz, iyi geceler diyelim.
1: Hoş bulduk, iyi geceler, iyi
0: Hocam,
1: yayınlar.
0: Nasıl değerlendirmek gerekiyor bu son gelişmeyi? İran bir taraftan Hürmüz kartını elinde tutmak istiyor. Ama bu bağlamda açık olan Hürmüz'deki ticari gemilerin güvenliği sağlanamıyor ve bir taraftan İran bu gemileri vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri de karşılık veriyor. Bu savaş bitmeyecek mi? Masada olan pazarlık neye dönüşüyor şu anda? Savaşa mı dönüşüyor tekrar? Nasıl değerlendirmek lazım?
1: Yani son sorunuza cevap vereyim. Tahminim şu yönde. Gidişat gösteriyor ki bu düşük yoğunluklu olarak devam edecek bir savaş gibi gözüküyor. Yani tıpkı Rusya-Ukrayna savaşına benzer bir duruma dönüşmeye eğilimini görüyorum ben. Çünkü İran hala bilhassa kendi içindeki yönetimde ben bir çatlaklık var sanırım. O yüzden de İran tüm birliklerine veya askeri birliklerine en azından sahip olamıyor. Bazı kontrol dışı güçlerin de devreye girdiğini ben tahmin ediyorum. O yüzden de İran'ın tamam devlet olarak altına imza attıkları bir 14 maddelik ateşkes mutabakatı var. Bu ateşkes mutabakatında aslında maddelerin çoğu İran'ın lehine maddeler ve bu maddelerin uygulanmasıyla ilgili de süreç başladı. 60 günlük bir ateşkes süreci var. Bu süre içerisinde o 14 maddenin nasıl uygulanacağına dair görüşmeler yapacaklar. Ve bizler de dünyada hep şunu bekledik ki bu iş bu şekilde gider, 60 gün sonra kalıcı bir anlaşmaya evrilir bu iş. Yani ateşkesten sonraki adıma gelir ve bu sayede de bu savaşta tamamen bitmiş olur diye düşünülüyordu. Ancak görünen o ki İran'da da kontrol dışı bazı güçlerin de devreye girmesi sanki bu işi devam ettirmek niyetinde olduğunu gösteriyor. Yani burada iki tane ben ihtimal düşünüyorum. Yani dün İran'da bir açıklama yaptı. Hatta Amerika'da Wall Street Journal'da sanırım bir haber yayınlandı. Evet, orada yayınlanmıştı. Orada haberde şöyle bir açıklama yaptılar. Beşinci maddede tıkandı işler. Yani 14 maddelik ateşkes anlaşmasının 5. maddesinde şöyle bir ifade geçiyor. Hürmüz Boğazı'ndan gemiler rahatlıkla ve hiçbir ücret ödemeden geçiş yapacaklardır. Ve İran bu konuda elinden geleni yapacaktır diye. Yani bu düzeni devam ettirmek için, serbest geçişi sağlatmak için ellerinden geleni yapacaktır. Şimdi İran da sanırım şu elinden geleni yapacaktır cümlesine takıldı. Bu kesin bir yapacaktır ifadesi değil. Elinden geleni yapacak. Yani İran şunu söylerse makul oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum, elimden gelen bu. Daha fazlası yok. Kontrol dışı güçler var. O nedenle benim yapabileceğim buraya kadar. Bu İran'a bir yer.